0: Benim içim acıyor maalesef. 24 sene üzerine bu kadar kolay bir Dünya Kupası'nda yenilmek, 10 kişi kalan takıma gol atamamak, birinci ve ikinci maçta yapılan hataların aynısının tekrarlanması gerçekten hani burama kadar geldi. Evet.
1: Vallahi çok acı verici. Yani insan şöyle döner bir arkasına bakar. Bu kaç defa aynı hataları yapıyor. Yani ben Montella Hoca'ya da bir şey demek istemiyorum. Aslında sizin dediğiniz gibi çok denilecek şey var da. Yani bilmiyorum hangi akla, hangi mantığa hizmet bu. Bu kadar kör ya, ben maçları, 3 maçımızı da izledim. Hani bağırıyorum ya arkadaş, ya şu Orkun'un bir şey, Orkun diyorum, Hakan'ı çıkar. Ne bileyim, defansa çek, adamlara topu ver. Ya bırakın biz oyun, onlar oyun kuruyormuş gibi yapın ama oyunun hakimiyeti bizde olsun. Yok baba. Anlamadım gitti ya. Sağlık olsun diyoruz her seferinde ama işte sağlık olmuyor. Her seferinde üzülen biz oluyoruz. İnşallah diyelim tekrarı olmaz. Bu yapı konusuna gelince de yapı olduğuna inanmıyorum ama bazı hakemlerimizin bazı kulüpleri kolladığına bilmiyorum ama yemin edebilirim. Bak, ispatlayamam ama yemin edebilirim. Örnek, Çağatay Hocam, vaktim varsa çok kısa birkaç konuya değineyim.
0: Son bir dakikamız, lütfen toparlarsanız sevineceğim Ferhat Bey.
1: Örnek Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-0 20 dakikada 3 tane gol attığı maçta, orada hakem dedi ki hop dur bakalım ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Trabzon'u böyle edemezsiniz. Hop Bilal Touré'ye bir kırmızı kart. Bu bence saçma sapan bir şeydi. Sonra yine Beşiktaş'a dışarıdan yapılan, Beşiktaş'ın futbolcusunun yapmış olduğu dışarıdaki faale, hop içeride. İki maçta da aynısı oldu. Bunları da ispatlayamıyoruz. Galatasaray evet güzel takım, güzel oynadı. Şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Kızmasınlar arkadaşlar ama kullandığını da adım gibi eminim yani. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere Ferhat Bey. Size de kolaylıklar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinleyicimize devam edelim. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyoruz. Sonu 71 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
2: Çağatay Hocam selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Hasan Karakaya. İstanbul Kartal'dan arıyorum sizi. Az önce bir arkadaş bağlandı. Ayakkabıcılardan falan artık bahsetti artık. Başkan olmasınlar falan dedi. Bir ayakkabıcı olarak yayına bağlanmak istedim. Tabii ki onu ironi yapıyorum, şaka yapıyorum. Arkadaşa da hak veriyorum. Herkes hangi işten en iyi şekilde anlıyorsa onu yapsın daha iyi. Futboldan anlayan futbolun başına gelsin. Ayakkabıdan anlayan ayakkabı işi yapsın. Vesaire vesaire. Ben aslında milli takımdan bahsetmek istedim. Söyle Çağatay Bey. Şimdi benim bir tane 10 yaşında kızım var. Bir tane 6 yaşında oğlum var.
0: Oo, Allah bağışlasın. Allah şansını açık eylesin inşallah.
2: Cümlesini inşallah. Cümlesini çok teşekkür ederim.
0: Hep iyi insanlarla karşılaştırsın.
2: Amin. Çok sağ olun. Tabii ki hepimizin çocuklarına. Ben ilk Avustralya maçında onları sabah erken saatinde kaldırdım. Hani çoğu dinleyicinizin ve çoğu futbol severin, milli takım severin yaptığı gibi, hani en azından milli takım sevgisi, hani futbol sevgisi de oluşsun ama milli takım sevgisi daha çok oluşsun diye kaldırdım. Hani biz çünkü 2002 yılındaki milli takımı izlerken müthiş heyecanlanıyorduk. O zaman yaşımız daha küçüktü. Onların da o heyecanı yaşamasını istedim. İnanır mısınız, ilk maçı izlediler böyle yarı uykulu yarı uyanık. İkinci maçı ben kaldıramadım onları, çünkü kızım bana dedi ki ilk maçtan sonra baba ya bizim milli takımdan hiçbir şey olmaz ya. Baksana baba, hiç kaleye gidemiyoruz yani, yok hiçbir şey yapamıyoruz yani. Yani 10 yaşındaki bir kız çocuğu o gün hani bizim milli takımının bir şeyleri başaramayacağını hissetti. Çünkü milli takım oyuncularımızda ruh yoktu, istek yoktu. O yüzden biz çok üzüldük. Hayal kırıklığına uğradık. Umarım bizi yönetenler çok daha iyi, çok daha akıllıca davranırlar. En azından şu kamp yeri olayını falan duyuyoruz mesela. O sıcak bölgede kamp yapılmış. Ya çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyoruz bence.
0: Evet. Bu kadar mı Hasan
2: Söyledeklerim
0: Bey?
2: Bunlar.
0: Çok teşekkürler.
2: Evet Çağatay Hocam, söylediklerim bunlar. Sizi de Instagram'dan takip ediyorum. Sizin veya dinleyicilerinizin de yolu İstanbul Kartal'a düşerse sizin adınızı versinler. Ayakkabı çok güzel bir şekilde indirim yapacağız.
0: Ne kadar indirim Hasan Bey?
2: Şöyle söyleyeyim, %10, %15 hatta %20'ye kadar indirim yapacağız.
0: Tamam,
2: diyorum.
0: Tüm dinleyicilerimiz adres olarak neresi? Oraya gidip en azından %20
2: İstanbul Kartal'dayız. Levent Güzel Ayakkabı olarak.
0: Tamam.
2: Gelsinler abi. Sizin isminizi versinler. Radyoya söylemişsiniz desinler. Başım gözüm üstüne istedikleri ayakkabıları indirimli bir şekilde seçip alabilirler.
0: Var olun Hasan Bey.
2: Siz de aynı şekilde sizde yolunuz düşerse muhakkak bekliyoruz. Bir çay kahve içmeye veya en azından bir ayakkabılarımızı görmeye bir hediyemiz de olur en azından.
0: Sözle uğrayacağım Hasan Bey.
2: Başım gözüm üstüne Çağatay Hocam.
0: Görüşmek üzere.
2: Bizi dinlemeye devam ediyoruz. Başarılar diliyorum.
0: Sevgiler saygılar Hasan Bey. Görüşmek üzere. Tuncay Taşkın Bey diyor ki Bahçeli Evler'den, Tuncay Bey Galatasaray taraftarıyım ve yazık oluyor demiş Fenerbahçe'ye de. Bu tip tabii polemikler olunca, bu arada bir yandan da Beşiktaş'ın 2026-2027 formalarına bakıyorum da futbolcular tanıtmış, gözümde orada. Evet, benim söylediğim şeyi de yazmış dinleyicimiz. Bakıyorum, evet Ahmet Bey. Hocam ameliyat güzel geçti ama hastayı kaybettik de dinleyiciyi kırma demiş. Onu zaten canlı yayında söyledim ben dün. Yavuz Özgül, hocam Dünya Kupası çok kötü. Bir teknik direktör federasyon başkanına denk geldi. Bu potansiyelimize rağmen gruptan çıkamadık. Türk futbolunun geleceği için gerçekten çok daha kötü bir durum oldu bence. Keşke sizler gibi liyakatlı kişiler olsa kadrolarda demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için artık son 3 telefonu alalım. Sonu 03'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
3: Çağatay Bey merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım sizi. Radyonuzun da lütfen sesini kapatmanızı rica edeceğim sizden. Kapattım. Yankı yapmaması adına.
3: Hatta komple kapattım. İstanbul'dan Hüseyin.
0: Buyurun Hüseyin Bey.
3: Milli Takımlar Federasyonu'na haksızlık ettiğinizi ya da tüm arkadaşların haksızlık ettiğini düşünüyorum. Gereğinden fazla çok abarttığınızı düşünüyorum. Doğru bir şey yapmadığımız kanaatindeyim.
0: Beklentiyi çok yüksek tuttuk diyorsunuz değil mi Hüseyin
3: Efendim?
0: Bey? Beklentiyi çok yüksek tuttuk diyorsunuz.
3: Hayır, aslında bizim kim olduğumuzu hatırlattılar. Çok güzel bir iş yaptılar, tebrik ediyorum. Aslında Türk futbolunun, Türkiye'nin ve Türk insanının nasıl yönetildiğini, nasıl bir ülke olduğumuzu ve biz işleri nasıl yapıp işleri nasıl kotardığımızın akıldan, bilimden, ahlaktan ve adaletten yoksun nasıl bir sistemin içine düştüğümüzün acı bir şekilde tokatını suratımıza vurdular. Şartsız olma pahasına. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum ya da tesadüfen mi oldu bilmiyorum ama birçok arkadaşın hem federasyon yönetiminde hem de futbolculardan bunu bilinçli olarak yaptığı kanaatindeyim ben. Dolayısıyla kendimize gelmemizi, gözümüzü açmamızı ve ayaklarımızın yere basmasını sağladılar. Mesela federasyona kızan arkadaşlara eleştirilerine aynen katılıyorum. Hepsini yaptılar. Fakat şunu söylüyorum. Mesela arkadaşlar TÜİK'te akıl var mı? Bilim var mı? Adalet var mı? Var mı TÜİK'te? Mesela bir Adalet Bakanlığı'nda adalet var mı? Akıl var mı? Bilim var mı? Liyakat var mı onlarda? Bir Sağlık Bakanlığı, bir hasta olan hastanelere düşün bakayım. Düşün arkadaşlar. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı'na çocuklarınızın aldığı eğitimlere bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kadrolara bakın. Yönetimine bakın. Bir bakın ya. İnanın bu ülkede en iyi yönetilen, en adaletli, ahlaklı, liyakatlı olan kötünün içinde iyisini arasak yine bir baktığınızda en iyisinin federasyon olduğunu görürsünüz. En iyisinin milli takım olduğunu görürsünüz. Biz böyleyiz arkadaşlar. Diyor ki işte Ürdün'den kötü olduk, Fas'tan, Cezayir'den, şundan bundan. Zaten kötüyüz arkadaşlar. Dünyada enflasyonda en kötü ülkelerin tepesindeyiz. Faizde en kötü biziz arkadaşlar. Gelir dağıtım bozukluğunda en kötü biziz arkadaşlar. Arkadaşlar Avrupa'da iş kazalarında ve iş ölümlerinde birinci sıradayız. En yakınımızdaki ülkenin 5 kat önündeyiz. Ya biz kötüyüz, kötü. Bizim hiçbir şeyimizde akıl yok, bilim yok, liyakat yok, ahlak yok, adalet yok. Aslında sorunun kaynağı bu çocuklar değil, federasyon değil, toplumun kendisi. Herkes aynaya bakıp kendini düzeltse her şey düzelir. Sözüm çok basit. Aynaya bakın, herkes kendinizi düzeltin. Çünkü bu itiraz yapan arkadaşlar, eleştiri yapan arkadaşlar, bunu kabul etmeyen ya da başkalarını suçlayanlar kendi sosyal hayat içinde, ekonomik hayat içinde, ticari hayatı içerisinde, kültür hayatı içerisinde bulundukları yerlere bir baksın. Hepsi bu sistemden nemalanıyor. Bu sistemi çalıştıran halkın kendisi zaten.
0: Evet, toparlamanızı rica edeceğim.
3: Eğer bu sisteme itiraz edersek, eğer bu sisteme biz hayır dersek, akla, bilime, liyakata önce kendi hayatımızdan başlayarak dönersek sorun çözülür. Sorun ne bu çocuklarda, ne federasyonda, ne ülke yönetenlerde. Sorun ben halkın 85 milyonun kendisinde olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla da bu ağır tokatı bu federasyon ve çocuklar bilerek bize vurdular. Bundan sonra bunların olmaması için adalet, ahlak, liyakat ve bilgiye dönmemiz lazım.
0: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum Hüseyin Bey. Instagram Çağatay Hoca adresinde Ercan Dalgaç, Ahmet Özler'e teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, Ahmet Bozok Beyefendi diyor ki biz Fenerbahçeliler bu şans ne olacak? İspanya Ligi'nde gol krallığına koşan, sadece bir hafta sakatlık yaşayan Vedat Muriç şimdi antrenmanda sakatlanıp sedyeyle ayrılmış dedi. Evet, bununla ilgili resmi açıklamayı bekliyoruz ama sakatlığın ciddi olup olmamasıyla alakalı. Bizim kadar ülkesini, milletini sevmeyen, kötüleyen biri yok demiş dinicimiz. Evet, Orhan Bey, freni patlayan bir kamyon gibi demiş. Son telefonumuzu da alalım. Daha sonrasında da artık veda vakti geldi. Sonu 0-0'la biten dinleyicimize de son telefon olsun. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar Cihan Çıtak abi. Saygılar.
0: Çok teşekkür ederim. Buradaki abi, ironiyi aldık, merak etmeyin.
4: Yakaladınız abi. Yani hiç de bozuntuya vermediniz. Böyle sükunetle dinlediniz. Ben de güldüm, kahkaha attım tabii.
0: Estağfurullah. Ben, sağ olun. Ben hiçbir dinleyicimizin sözünü kesmemek adına saygı anlamında dinlemeyi tercih ederim. Buyurun, tanıyalım sizi.
4: Ramazan ben. İstanbul'dan katılıyorum programa.
0: Son telefon sizin Ramazan Bey. Söz de sizde, mikrofon da sizde. Buyurun.
4: Teşekkür ediyorum. Ben kendim konservatuvar mezunuyum. Oyunculuk bölümü bitirdim Sadri Alışık Akademi'de. Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Hani liyakat, herkesin kendi işini yapması gibi gibi. Şimdi milli takım üzerinden gideceğim. Biz bu sürece hazırlanırken Dünya Kupası öncesinde ben televizyon ekranlarında bizim futbolcularımızın oyunculuğa soyunduğunu gördüm. Bu da beni açıkçası bir oyuncu olarak, yani bu mesleği icra eden biri olarak çok yaraladı. Yani biz burada iş beklerken, siz benim gibi birçok böyle belki bu işte yetenekli olan ve mektepli olan, bu işi bitiren insanlar ne yazık ki mumla iş arar olduk. Ama tabii futbolcularımız futbolu bırakıp reklam şirketleri, markalar vesaire böyle bir olay yaptılar. Tabii herkes burada kendisini düşünüyor. O markalara da ayrıca söylenecek çok şey var ama neyse, ben söylemeyeyim. Burada birazcık daha hani keşke futbolcularımızı bıraksaydık da biraz futbola odaklansalardı, biraz Amerika'daki turnuvaya odaklansalardı belki başarı gelebilirdi. Çünkü bizim takımımız kaliteli bir takım, iyi futbolculardan oluşan bir takım. Biz bunu yapabilirdik yani. Bu gücümüzü zaten geçmişten bugüne kadar geldiğimizdeki tabloda baktığımızda birçok dünya devini yenerek gösterdik. Yani bu jenerasyon da iyi bir jenerasyon ama bence 2002 jenerasyonuyla asla kıyaslanamaz. Çok kıyaslayanlar da oldu aynı zamanda. Benim böyle bir serzenişim olacaktı. Yani futbolcuları keşke bıraksalardı da böyle boy boy reklamlarda aktörlüğe soyunacaklarına futbola odaklansalardı ve bizim gibi belki iş bekleyen birçok oyuncuya da bir ekmek kapısı olabilirdi. Ben değil, başka biri olabilirdi belki. Başka isimler oynardı ama bu biraz benim için işin yaralayıcı tarafı oldu. Yani bunu belirtmek istedim. Bir talihsizlik oldu. Umarım bir daha yaşamayız. Bu kadar. Cihan abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Cihan Çıtlak adına da paylaştığın için. Görüşmek üzere, yayınımıza renk kattın. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdi bir samimi itirafta bulunmam lazım. Ben aslında bugün izne çıkacaktım, haftalık izne ama sizlerin bugünü nasıl sabırsızlıkla beklediğinizi bildiğim için bir gün erteledim. Bu hafta sizlerle olamayacağım ama yerimize de diğer programcı arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünü sabırsızlıkla beklediniz Söz Millet'in köşesinde. Bizlerle birlikte oldunuz. Bugün bir kez de anladım ki bir radyocunun en büyük serveti gerçekten, en büyük gücü, en büyük motivasyonu dinleyiciler. Bizlere gösterdiğiniz ilgi için, işte burada bakıyorum onlarca mesaj var, gönderdiğiniz mesajlar için,

0: haftaya görüşmek üzere.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Taraftar Kulübü başlıyor. Yeni bir haftanın başlangıcında hepinize mutlu sabahlar, günaydın. İnşallah bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz, iyi haberler alabileceğimiz bir hafta bizi bekliyordur. Önce sağlık diyelim. Onun sonrasında sıcaklarla biraz da mücadele anlamında Avrupa'da yer yerinden oynuyor. Dünya Kupası bir bakıma devam ediyor. Biraz aslında cılız bir heyecanı var üzerimizde. Biz elendikten sonra artık bundan sonrası tufan şeklinde yorumlanabilir. Tabii büyük umutlarla gittiğimiz 2026 Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo hayaller ve gerçekler üzerine yorumlanabilir. Hayaller aslında çeyrek finaller, yarı finallerdi ama gerçekler 35.lik şeklinde sıralandı. Grup aşamasından sonra yapılan puan durumuna göre Türkiye turnuvayı 35. sırada bitirmiş durumda. O yüzden bununla ilgili olarak bir gerçek var. İran'ın makus talihiyle alakalı bir konu var. Olmayacak şeyler oldu ve Dünya Kupası'na namağlup veda eden takım olarak tarihe geçti. Ve İran büyük zorluklarla geldiği kupada talihsizlikler sonucunda erken havlu atan takım konumunda, 1-1 biten Mısır maçında bir penaltı kaçırdılar. 90+3'teki golleri iptal edildi. 90+7'de şutu direkten döndü. Gruptan çıkmaları için Cezayir-Avusturya maçının berabere bitmesi gerekiyordu. Cezayir 90+3'te öne geçti. Avusturya 90+6'da beraberlik golünü attı ve elendiler. Ve G grubunda Yeni Zelanda ile 2-2, Belçika ile 0-0, Mısır'la da 1-1 berabere kalan İran namağlup bir şekilde Dünya Kupası'na veda etti ki onurlu, şerefli, haysiyetli falan gibi böyle kelimeler kullanılıyor ya. O yüzden onlar adına bir tarih, onlar adına bir talihsizlik ya da tarihsizlik değil, tarihsizlik değil, talihsizlik ama bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. İran'ı tebrik etmek gerekiyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen, yapılanlara rağmen, mobbinge rağmen her şeyi sayabiliriz. Ama futbolda bir Afrika çağı yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en başarılı kıtası konumunda. Burada Asya temsilcileri, işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, onun sonrasında Avrupa takımları falan derken bir sürü şeyi sayabiliriz aslında takımlarla alakalı olarak. Yani Curaçao bir puan almayı başarırken Ürdün ve Özbekistan'ın puansız evlerine dönmesi, yeniler maç kazanamadı ama diyerek verdikleri mücadelede biraz akılda kaldılar gerçeğini hatırlayabiliriz. Sonra bakalım neler olacak, neler yaşanacak, 32 ile alakalı konuları hep beraber inceleyeceğiz. Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay, Hollanda, Fas, Fil Dişi Sahilleri, Norveç, Fransa, İsveç. Artık bundan sonra her maçın tadı bir başka olacak. O yavan gelebilen hasta yemeği gibi, hastane yemeği gibi. Tamam güzel de ama şey değil, hani ekleyebileceğimiz türden şeyler değil. Tadı tuzu yok, yağ yok, bir şey yok. İyi tamam, doyuruyor da hani bir şey anlamıyorum ki yediğimden dediğin kısmı geçtik. Biz de olmayınca zaten bir taraftan da eksik bir tat vardı. O yüzden böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz de Oğuz Altay'la detayları, ayrıntıları her pazartesi olduğu gibi konuşuyoruz. Onunla beraber paylaşıyoruz. O da
6: efendim.
5: Oğuz abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
6: Günaydın, iyi haftalar herkese ve sana.
5: O da tabii Ege sahillerinde, Muğla'da, Bodrum'da ama oradan sıkılmış, İstanbul'a dönme planı.

0: yapıyor. Milli takım gibi erken dönme kararı alan Oğuz Altay'ın tatiline.
1: Ya Doğan, alem adamsın, biliyor musun?
0: Sen kime yenildin? Sen kime yenildin Bodrum'da diye.
1: Milli takım gibi. Allah'tan benim başımda Hacı Osmanoğlu gibi birisi yok. Kendi kararımı kendim veriyorum.
0: Ay, business gitmişti, tarifeli uçakla geri dönecek olan Oğuz Altay'ın diyetti burada. Konvoylarla yollamıştık onu Bodrum'a. Oğuz abi nasılsın, nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Yolunda, her şey yolunda. Aslında iş hayatına da o kadar yoğunluğa da o kadar fazla alışmışız ki bir aylık tatil yani fazlasıyla yetti ve artık yavaş yavaş sahalara dönme zamanı geldi kardeşim.
0: Merak ediyorlar, geçen hafta zehri verdin, yeni televizyon kanalımla da anlaştım, onun sonrasında önümüzdeki planlamaları da yaptım dedin ama alt alta mesajlar geldi, hangi kanalla anlaşmış, nerede izleyebileceğiz diye soruyorlar.
1: Vallahi şu anda iki tane kanal var. Bir tanesiyle anlaşma derken ön anlaşma yaptık, herhangi bir şey konuşmadık, mukavele imzalamadık, rakam bile konuşmadık yani. Ama artık iş oralara geldi tabii. Şimdi bir televizyon kanalımız daha var, onunla ilgili de bir 2-3 günlük bir sürece ihtiyaç var ya, bu hafta belli olur zaten.
0: Netleşir diyorsun.
1: Netleşir çünkü zaten Dünya Kupası olmasa bile olmasaydı birçok televizyon kanalında da program da olmayacaktı dolayısıyla. Onun için ben de şu sırayı değerlendiriyorum tabii.
0: Biz bile Temmuz'da eğer grup aşamalarında devam etseydik biz bile devam edecektik. Biz bile bitirdik. Hani biz de dedi bir aylık.
1: Siz ettiniz. Evet. Siz ettiniz tabii. Dünya Kupası da vardı ama gündem de vardı maşallah. Sizin programda gündem eşlik olmaz zaten.
0: Vallahi hafta sonu değil cuma günü yaptık programı. Stüdyoda futbol Dünya Kupası özel derken en son Yüksel Yıldırım özele döndü. Başkan bağlandı. Ve Kulüpler Birliği Vakfı içerisinde yaşanan o gerginlikle alakalı
1: evet.
0: Birinci ağızdan duyduk bazı şeyleri. Ben duymadığım dediği şeyler oldu. Başkan gene sert konuşuyorsun. Yine manşetler veriyorsun dedim. Onun sonrasında hatta
1: gördüm.
0: Öyle şeyler söylüyorsunuz ki Barış Bey'in de söz hakkı doğuyor. O da bağlanabilirse diye ekledim ama.
1: Ateşe odun da atalım.
0: Atalım ama atmak zorundaydım yani. Orada tek taraflı monolog bir yayın yapmak istemedim tabii ki.
1: Zaten söz hakkı da var, haklısın.
0: Bir taraftan tabii Barış Bey'le daha önce çalışmış iki tane de insan var. Sanki hani onların hemen Barış Bey'e karşılık Yüksel Bey'i bağlıyormuş gibi bir algı yaratmasını da engellemek amacımdaydı. Ali Naci de daha önce onun kanalında yayın yaptı. Ahmet Ercanlar da bir dönem çalıştı biliyorsun onunla. O yüzden tabii, bununla ilgili olarak bir şekilde arada olmam gerekiyordu yani.
1: Yok sen doğrusunu yaptın çünkü bazı dengeler var yani izleyiciler onu işin arka kısmını tam hayal edemeseler bilmeseler bile sonuçta o dengeleri de gözetmek gerekiyor ve her insanın da bir cevap hakkı söz hakkı vardır, herkes için de bu geçerlidir tabii ki.
0: Şimdi tabii Barış Bey'e biraz daha yakınlığıyla bilinen muhabirlerin, daha doğrusu Yağız Sabuncuoğlu'nun, o da sevdiğim bir kardeşimdir, çok da güzel haberciliği vardır, akıcı ve hızlıdır, ilk ondan duyduğumuz öğrendiğimiz birçok bilgi vardır, iyi iletişimde vardır. Barış Bey'in açıklamalarının yanında Yağız'ın yazdığı sözler çok ağırdı. Hani seni döverim, ondan sonra seni gömerim, işte ağzını burnunu kırarım gibi ithamlarda bulunması, Yüksel Bey de dedi ki hani böyle şeylerin söylenmesi mümkün değil. Böyle bir şeyin olabilme ihtimali kolay değil. Hani yani yok böyle şeyler. Nasıl olabilir? Ben buna nasıl müsaade edebilirim gibi bir konuşma vardı. Hatta ben de şeyi sordum. Şeyi biliyor musun? Barış Bey'in WhatsApp grubundan çıkartıldığı, bu konuşmalardan sonra Ertuğrul Bey tarafından dışarı çıkartıldığı ve WhatsApp grubundan atıldığı iddia ediliyor. Siz mi istediniz, bu talepte bulundunuz dedim. Ya benim öyle bir şey talebim de olmadı dedi. Barış Bey de açıklama yaptı. Bir başkan vekilini, hele hele Fenerbahçe başkan vekilini kim çıkartabilir böyle WhatsApp gruplarından falan diye dışarıya diye açıklamalar yaptı o da. Tabii gergin bir ortam vardı. Biraz hararetli geçecekmiş gibi gözüküyor. Tabii şimdi şöyle bir şey oluyor. Yüksel Bey'in yapmış oldukları daha önce yaptıklarım yapacaklarımın teminatı gibi gözüküyor. Başkan dedim hani bunu ikinci kez söylüyorum. Bazen söylediklerinizin nereye gideceğini düşünmeden hareket ediyorsunuz ve adınız çıkınca 9'a inmiyor 8'e yorumunu yaptım tekrar. Yani bunu tekrar söyledim. Hani Galatasaray'a yakınlığınız aslında işte dedi benim aldığım sonuçlara bakın dedi. Ben dedi Galatasaray'a kaç gol atmışım, benim attığım gol sayısı kadar Fenerbahçe atamadı da onu da bunu da diye o da dile getirdi. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor ya da temizlemeye çalışıyor. Üzerine yapışmış olan bu
1: algı. Yalnız burada çok güzel bir şekilde dinliyorum, çok da güzel bilgiler alıyorum ama ben hem programını seyrettim Doğan, sen olduğun için de özellikle seyrediyorum. Onun dışında hani bir şeyleri düzeltmeye ya da kapatmaya çalışıyor gibi bir durum var mı yok mu? Yani Yüksel Bey'in, ben şimdi bak Galatasaray ile ilgili kısmını söylüyorum, Yüksel Bey Kulüpler Birliği toplantısı olabilir, başka bir yer olabilir, kendisini de tanıyorum, birçok konuda görüş bildirebilir ama işin içine Galatasaray'ı daha önceden sempatisi var adı altında söylenip şimdi de temizlemeye çalışıyor dediğimiz zaman bu da doğru bir yorum olmuyor. Neyi temizleyecek yani? Neyi temizleyecek?
0: Şöyle olacak mesela, Galatasaray'la ilgili hiçbir konuyu dile getirmezken tekrar gündeme gelmesinin sebebi Fenerbahçe'nin vergi borçlarıyla alakalı konuydu. O yüzden hani sen niye karışıyorsun ki bu konuya gibi bir yorumlandı. Orası Kanarya Sevenler Derneği değil gibi bir yorum yaptığı iddia edildi. Konular oradan çıktı tekrar. O yüzden sosyal medyada Yüksel Bey'e karşı o zaman sen niye bunu yapmıyorsun da bunu yapıyorsun? O tarafa niye bir şey söylemiyorsun da bu tarafa sürekli olarak bir şeyler buluyorsunun temizleme çabasıydı aslında.
1: Evet, anlıyorum seni. Şimdi burada benim söylemim Yüksel Bey'i korumak ya da o benim görevim değil. Yüksel Bey Galatasaray Kulüp Başkanı da değil çünkü. Daha önceden sempati duyduğu bir takımmış adı altında da ben ona o anlamda yaklaşmam. Söylenenler bellidir, yapılanlar bellidir ama Kulüpler Birliği toplantısında, orada Yüksel Bey özelinde söylemiyorum, herhangi bir kulüp başkanının bir öneri getirmesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ağırlığı, Beşiktaş'ın ağırlığı farklı olabilir. Erturul Doğan'ın başkanlığında ama her kulüp başkanının da orada bir söz hakkı olduğu için burada o zaman şu vergi borçlarını çıkaralım veya başka bir şey varsa demesi, sen bunu diyemezsin demek anlamına gelmez. Herkes kadar hakkı vardır. Orada bir oy hakkı vardır. Onu da kullanmak isteyebilir kulüp başkanları.
0: Çok doğru. O da aslında bu çıkışlara karşılık tabii orada Fenerbahçe kulübünü temsilen başkan vekili ve ikinci başkan bulunduğu için Mahmut Bey ve Barış Bey onunla muhatap olma durumunda oldu. En sonunda benim muhatabım Aziz Yıldırım'dır cevabını vermeniz gerekiyordu dedim. Aslında tartışmayı bitirebilmek adına bir nokta koymak istiyorsanız ben yanınızda bir iletişimci olsaydım, başkan sakin ol, muhatabınız Aziz Bey, isterseniz onlarla hiç konuşmayalım falan derdim ben. Ben de yayında bunu söyledim. Dedim ki başkan dedim, herkese cevap veriyorsunuz ve verdiğiniz cevaplar sert olabiliyor. Karşınızdan etkiye tepki olarak çok keskin şeyler duyuyorsunuz. Bu da sinirlendiriyor hem öbür tarafa hem sizi dedim. O da söyle. Yani o da hak verdi. Doğan Bey bilmem ne falan konuştuk ettik. Neyse bir süreç bu başlangıç anlamında şöyle oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç ne biliyor musun? Şimdi bir taraftan Anadolu kulüplerinin hakkını savunan bir isimmiş gibi gözüken ama diğer taraftan da Fenerbahçe cephesinden de şöyle bakılıyor. Ya Yüksel Bey görüyor musun, Ali Beylere onlara bunlara o kadar laf söylerken Saadettin Beylere gık çıkmazdı. Aziz Başkan geldi işte böyle olur artık, herkes bilecek ayağının işte ona göre adımını atacak falan gibi yorumlandı Fenerbahçe cephesinde de. Bu hale gelmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmeye çalıştım ben de.
1: Ben seni çok iyi anlıyorum. Programı da seyrettiğim için zaten konuya yaklaşımın, insanlarla konuşman falan, ben bunların hepsinin farkındayım Doğan. Seni de çok iyi tanıdığım için orada tamam. Yüksel Bey'in yani aslına bakarsan Yüksel Bey'in söylediklerinde böyle saf bir şekilde durduğun zaman bu adam ne diyor? Türkçe'de bazı kelimeleri de kullanamıyor gözüyle baktığın zaman bazı söylediklerinin aslında ortaya atılan ve yangın yerine çevrilenler kadar şey olduğunu, çok fazla büyütülmemesi gerektiği de düşünülebilir. Bir kesim tarafından da bilmiyorsa iletişimci kullansın, o konuşsun da denilebilir. Ben buna bir şey demem ama anlamak, doğruyu anlamak, bu adam ne diyor diye anlamak isterse o kulüp başkanlarının içerisindeki herkes, buna Barış Bey de dahil, Mahmut Bey de dahil, onlar da aslında onun ne söylediğini, ne söylemek istediğini çok iyi anlayabilecek kapasitede insanlar. Fakat Yüksel Bey'in her söyleminden sonra bir tartışma ortamı çıkıyor. Yani sezon içerisinde de bunları yaşadık. Ama dönüp dolaşıp bunları, eskiden sen ya kardeşim adamın konuşma dili bu, hayatını Amerika'da İngilizce konuşarak geçirmiş ama daha sonrasında daha önceden Galatasaray'a sempatim vardı demiş. Beşiktaş da olabilirdi, Fenerbahçe de olabilirdi, Trabzon da olabilirdi. Ama bu konuştuklarını Galatasaray'la iktisat

0: kazandırıp buradan devam etmeye çalışmak Galatasaray'a yapılan bir hainliktir. Galatasaray işin içinde yok ki. İki tane adam konuşuyor. Biri Samsunlu, biri Fenerli. Sen Galatasaray'ı niye katıyorsun kardeşim? Böyle bir dünya yok. Benim demek istediğim, Yüksel Bey bugüne kadarki konuşmaları ve bundan sonraki konuşmalarıyla yine buna benzer gündemlerde olacaktır. Mesela Beşiktaş'ı Beşiktaş maçından önce yapmış olduğu konuşma Beşiktaş camiası tarafından geçtiğimiz sezon çok ciddi şekilde tepkiye neden olmuştu. Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray maçı öncesinde de Galatasaray'ı buradan puansız göndereceğiz dedi. 4 attı, 4'te kaçırdı. Tarihi bir skor çıkıyordu ortaya. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe ile oynadığı maçta da yani birine başka birine başka görünmüyor. Fenerbahçe ile İstanbul'da oynamış olduğu maçta 3-2 yenildi. 3. golü ofsayttan pasif ofsaytti. Pasif ofsayttan da verilmedi Osterwolde'nin pozisyonu. Bu şekilde kaybetti. Herkese karşı dirençli oynadı. Beşiktaş'ı yendi, Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'ye karşı son saniye golüyle kaybetti. Yani hiç kimseye imtiyaz olan bir durum da yok. Bu adamı ya anlamaya çalışacağız Yüksel Bey'i ya da sürekli olarak bu tartışma ortamları kalacak. Ama eğer sen bu konuya daha fazla vakıfsın. Çünkü programı yapan ve orada daha çok dinleyen ve konuşmaları bilensin. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Kulüpler Birliği'nde Barış Bey'in tarzı ve söylemleriyle ilgili konular doğruysa biz bu sene başımız beladan kurtulmaz ki. Sürekli bunları konuşacağız o zaman.
1: Malzemesi bol, pizza gibi.
0: Evet
1: bu
0: ama
1: bu sezon.
0: Evet
1: bol
0: ama
1: bol malzemesi yani.
0: Evet ama Doğan yani hakikaten aynı dili konuşup bir türlü anlaşamayan insanlar haline geldik. Herkes kendi çıkarlarını koruyor olabilir ama
1: ya bu tabii olsak birçok insanın da ekmeğine yağ sürüyor. Kaosla beslenen birçok medya kuruluşu var, birçok insan var. Zaten şu an ellerini avuşturup da şey yapıyorlar böyle. Oh be, hadi başlasın bakalım Süper Lig de. Bak şimdiden ne güzel hazır ateş almaya başladı. Ya çıra yanıyor, umarım kömürün yanmasını bekliyoruz. Anladın mı? Mangala oturmuşuz yani hep beraber.
0: Evet, umarım bir gün 2-3 senedir anlatmaya çalıştığım seninle programlarda durumlar içerisinde kalmayız. Ne Yüksel Yıldırım'ın ne Barış Göktürk'ün ya da ne Galatasaraylı yönetici de olabilir. Benim için isim fark etmiyor. Net söylüyorum. Bak yarın bir gün insanlar arasında ciddi sıkıntılar yaşanırsa bunun müsebbibi bu yapılan şeylerin yöneticilerin konuşmalarıdır diye üstüne basarak söylüyorum. Tribünlerde hiç böyle bir şey yok. Dün Fenerbahçe tribün liderinin şeyi vardı, düğünü vardı. Bu çocuk ta eskiden beri, küçüklüğünden beri benim kardeşimdir. Ben düğüne davetliydim, buradaydım, gidemedim. Yani bizlerin arasında, ben tribün lideri olduğum için değil, yaptım ama böyle değil. Ya tribün liderlerinin arasında bile çaylar, kahveler içilip sohbetler yapılırken, düzgün yaşamaya çalışmaya çalışılırken yöneticilerin bunu yapması alt tarafı olumsuz yönde etkiler.
1: Bir de buna tabii çanak tutma durumu var. Sosyal medya gibi bir zehir var önümüzde. Oranın da gazı tabii ki herkesi etkileyebiliyor. Yönetimde de etkili olabiliyor. Hani hatta şöyle bir iddiada bulunmuştuk. Ya kim söyledi? Ahmet Ercanlar bundan 3 yıl önce söylemişti. Twitter kapatılsın, Fenerbahçe şampiyon olur demişti yani. Hani ya Galatasaray'ın içinde de var mesela Okan Hoca ile ilgili, seninle program yaptığımızda Kerem olayıyla alakalı. Hani evet, her şeyi yaşadık. Anlatabiliyor muyum? Hatta bak, yönetimin istifasıyla ilgili konuda bile biliyorsun Erdem Bey ile yaşanan süreçte hep bu sıkıntılar sosyal medya üzerinden körüklendi.
0: Var var. Doğru ama sosyal medya kapatılırsa Fenerbahçe şampiyon olur diyor ya Ahmet kardeşimiz Ercanlar. Orada ciddi bir yanılgı içerisine düşüyor. Çünkü Fenerbahçe yönlendirmeleri sosyal medya üzerinden çok güçlü ve iyi bir şekilde yapabilen bir durumda. Onun için Ahmet Ercanlar hedef saptırmış bence burada. Benim Ahmet Ercanlar
1: burada etkilenme durumunu da kabul ederim. Yani ikinize de hak veririm. Hem etkilenme hem de etkileyebilme açısından sosyal medyayı iyi kullananlar var.
0: Olsun, sosyal medyadan bir tek Fenerbahçeli futbolcunun mu haberi var? Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu.
1: Başarısızlıkta ama abi şimdi başarısızlıkta biraz daha ağır basar onun söylemi.
0: Oraya mı? Evet. Ay, ağır basmaz.
1: Yani
0: ağır
1: sen basmaz. De başarıda bile deyip sen onunla övünüyorsun mesela. Örnek veriyorum, ben başarılıyken bile teknik adamımda hata varsa istifasını isteyebiliyorum dediğin. Biliyorsun sosyal medya üzerinden hep böyle yoğunlaştı etti gitti yani.
0: Fakat şöyle bir zihniyet.

0: olabilir mi? Uzun bir süre şampiyon olamayıp bunu sosyal medyaya bağlıyor olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır yani?
1: Ya bu tabii muhalefetin yönetime, iktidara, iktidarın muhalefete cevaplarının da biraz çığ gibi büyümesinin sebebi aslında Fenerbahçe'de. Tamam. Yani tribünlerin bölünmesi 4'e 5'e, onun sonrasında yönetimin içerisinde hala çatlak seslerin olması. Hani
0: valla bak, veren... mesajı aldınız mı bilmiyorum. Ben mesajı aldım. Şöyle bir mesaj aldım. Bu Fenerbahçe açısından olumlu bir durum. Dün Barış Göktürk'ün Fenerbahçe tribün liderinin, GFB liderinin düğününe katılmış olması, ki Aziz Yıldırım'ın daha önceki yıllarda GFB'ye bakış açısı olumlu değildi bildiğin gibi. Hı hı. Katılmış olması aslında benim mektubu okuma şeklimde, aslında bu sene tribünlerin daha böyle birbiriyle yakın grupların Fenerbahçe lehine birleşme yönünde olabileceğinin bir kanadı. Eğer oraya Aziz Yıldırım Barış Göktürk'ü göndermemiş ya da izin vermemiş olsaydı, burada birçok farklı düşünce ortaya çıkabilirdi. Bu Fenerbahçe adına, birleşme adına olumlu bir durumdur yani.
1: Yani tabii ki bu biraz şöyle bir şey, kredisini yükseltmek anlamına gelir. İki tane başarısızlık her şeyi fabrika ayarlarına geri döndürür. Bunu hepimiz ya, biliyoruz.
0: Aynı stadın içinde aynı renklere hizmet eden insanların farklı durumlar içerisine girmesi aslında beklenen bir durum olmaması lazım. Onun için burada kim Fenerbahçe tribünlerinde bugüne kadar bir ayrılığa sebep olduysa bunu da toparlaması gerekenler onlardır. Neden? Çünkü akil insanlardır, bilgili insanlardır. Orada Fenerbahçe lehine olabilecek konuları en iyi onlar bilirler. Güç zehirlenmesini yaşamamak lazım. Her insan güç zehirlenmesi yaşayabilir ama daha önceki yıllardaki konuşmalar, sokaktaki çocuğa söylenmeyecek laflar Fenerbahçe tribünlerinde söylenmişti. Onun için ben de burada tribündeki arkadaşların mağduriyetini bizzat masalarda sohbet ettiğimiz ortamlarda üzüntülerini biliyorum. Onun için bu birleşme, hani ben birleşmeyi ben yapacak halim yok ama gördüğüm, okuduğum resim Fenerbahçe'ye fayda getirir diye düşünüyorum. Sadece düşünüyorum, başka bir şey diyemem yani. Tecrüben bunu gösteriyor.
1: Peki iletişim nasıl şeyde kulüple, orada olmana rağmen gelişmeleri takip edebildin mi?
0: Aslında çok net bir şey söyleyeyim Doğan. Geçen sene hepimiz adına, bunu en iyi de sizler anlayacaksınızdır, yoğun ve yorucu bir sezon geçirdik hep beraber. Bu sene de geçireceğiz. Ben bu dönem içerisinde kendim bir karar almıştım. Dedim ki en azından bir süre yani sosyal medya veya başka konularda biraz detoks yapayım. Biraz kendimi dinlendireyim ki şu anda gelmiş olduğum seviye oldukça haklı olduğumu kendi açımdan çıkarttı. Kulüpten görüşme yaptım mı? İki tane, belki üç tane görüşme yaptım. Transfer konularına hiç girmedim. Genel anlamda ben düşüncelerimi söyledim. Karşı taraf bir sohbet oldu yani. Ama Galatasaray'ın ne yapmak istediğini biliyorum.
1: O zaman sohbeti şöyle devam ettirelim. Bir kere halka bir arz olayı var. Mağazacılık AŞ ile alakalı Galatasaray'da. Başkan da yönetimden gerekli yetkiyi aldı. Ve aldı. Galatasaray borsadan 100 ila 150 milyon dolar arasında bir kaynak sağlamayı hedefliyor. Bu hem mevcut, evet, bu hem borçları azaltmak hem de transferi daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek amacıyla tesisleşmeye de kullanılacak bir gelir anlamına geliyor. Bu güzel bir şey. Tabii yıldız yağmuru yaşanabilmesi için böyle gelirlerin de elde edilmesi gerekiyor. Şimdi diğer taraftan bazı oyuncularla alakalı haberler var. Ayrılması ya da kalması konusunda senin düşüncen ne olur diye. Lemina'ya 2 yıllık bir teklif edildiği, yalnız bu teklife karşılık Lemina'nın ne cevap vereceği merakla bekleniyor deniliyor. Gabonlu orta saha için Lemina sence kalmalı mı, yoksa artık miadı dolan oyuncular arasında mı?
0: Aslında söylediğin şey o kadar ucu açık ve her cevabın verilebileceği bir durum ki, ben bunun bilinçlisi olarak söyleyeyim. Galatasaray aslında orta saha takviyesini yaptığı zaman Lemina'yı o bölgede kullanıyor ya, hı hı. Aynı zamanda bazı dönemlerde ihtiyaç halinde Lemina'yı stoper olarak da oynatmayı düşünüyor. Çünkü çok kişi farkında değil ama Lemina'nın 1.91'lik bir boyu var. Ve stoper oynadığı zamanlarda da başarılı olduğu maçlar var. Yani hatta başarısız oynamadı. Onun için Lemina bunu kabul edecektir. Hem iki bölgede oynayabilmenin garantisi, hem de Galatasaray'dan aldığı parayı Avrupa'ya gittiği zaman hiçbir kulüpten alabilme şansı yok. Neden yok? Çünkü bildiğimiz gibi vergi denilen bir şey var. Bu vergilerle ilgili olarak da şu anda avantajlı, net kılçıksız para alabiliyorlar diyebiliyoruz. Onun için ben Lemina'da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın başka mevkilerle ilgili yapması gerekenler var.
1: Peki Ahmet Kutucu'nun Rize'ye verilmesi gündeme geldi. Nedir düşüncen?
0: Verilebilir. Ben şimdi daha önce Arda Hoca ile konuşmuştum, Arda Turan hocamızla. Ahmet Kutucu'nun bu tekrara da düşmek istemem ama birinci ligden Eyüp Spor'un Süper Lig'e gelmesi döneminde her maça gol ve asist olarak mutlaka bir gol katkı yaptığını, çok özellikleri olan iyi bir oyuncu olduğunu söylemişti ama Galatasaray'ı da tutmadı. Çünkü hani daha büyük bir çok daha büyük bir camiaya, büyük bir taraftar kitlesi önüne gelip onu da ortaya koyamamak, bir de bulduğun süre az, o az süre içerisinde bu meziyetleri göstermek de çok kolay değil. Bazı futbolcular gösterebiliyor, bazıları gösteremiyor. Ahmet Kutucu'nun Rize Spor'a veya bir başka kulübe gitmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Çünkü Galatasaray'da bulacağı süre çok fazla olmaz yeni yapılacak transferlerden sonra, ki geçen sene bile olmadı.
1: Hani 12 maçın 11'inde ilk 11'de başladı. Birçoğu sıra Türkiye Kupası mücadelesiydi. Kolay kolay forma şansı bulamadı ama bulduğu her karşılaşmada da, hatta bir sıra Türkiye Kupası mücadelesinde biliyorsun Keçiören güçlü bir kaleciyle mi bir çarpışması vardı hatırlıyorsan. Yüreğimiz ağzımıza gelmişti. Gerçekten korkutmuştu bizi. Ama Ahmet'in performansı ve yapabilecekleri bazen Icardi'den beklenenin ötesindeydi. Hani bunu da açık konuşayım.
0: Şimdi Arda Turan hocanın referansı ve anlattıklarını ben birebir karşılıklı kahve içerken dinlediğim için şimdi o kadar önemli şeyler söyledi ki, yani Ahmet Kutucu bir sene daha Galatasaray'a şans verip onunla gidip onun var olan potansiyelini ortaya çıkarmasını bekler mi beklemez mi, bunun kararını en iyi Okan Hoca verir. Zaten Okan Hoca ile Arda Hoca beraber tatil yaptılar, birlikte gece gündüz yan yana oturuyorlar. Şimdi baktığın zaman orada bunların hepsini kendi aralarında da konuşmuşlardır. Yani Okan Hoca'nın bir görüşü vardır ama Arda Hoca da onu çıkaran hoca olarak zaten bunları konuşmuşlardır. Ama Ahmet Kutucu bence gerçek potansiyelini tam olarak gösteremedi. Ama Galatasaray taraftarının nezdinde baktığın zaman Ahmet Kutucu gitsin derler. Herkes aynı şeyi söyler.
1: Bakalım göreceğiz ya, bu sene gerçekten heyecanlı geçecek. Kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği, nasıl transferler yapılacağı merakla bekleniyor. Bununla ilgili artık Dünya Kupası'nda son aşamaya geliniyor. Önümüzdeki 15 gün sonrasında artık taşlar yerine oturacak gibi gözüküyor Oğuz abi.
0: Tabii takımlar sezonu açtılar zaten, çalışmalar başladı. Bildiğin gibi ön eleme ve Şampiyonlar Ligi dahil maçlar var. Bununla ilgili bir yandan transfer çalışmaları, Fenerbahçe, Beşiktaş, tabii Galatasaray'da ama sezonu daha sonra açmasına rağmen.
1: Bu bir de ne biliyor musun? Milli takım erken elendi ya. Algıyı evet. Tamamen aslında yöneticileri zor duruma sokan konuma getirdi. Şeyden tabii, dolayı hani milli tabii. Takım da bitti. Abi transfer yok mu ya? Ne oldu ya? Bizim takımlara döndü konu bir anda.
0: Bu çok doğru. Ya yani ben bunu mümkün olduğu kadar söylüyorum. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası bu konuda eli en güçlü olan kulüp. Hem nereye transfer yapacağı belli, hem de bir zamanı var. Doğru kişiyi bulup getirmesi lazım. Mesela söylenen kişilerden bir tanesini bugün 5 dakika sonra almakla bir hafta sonra almak arasında Galatasaray'da değişen bir şey olmaz. Taraftarın sabrını ve isteğini anlıyorum, sabırsızlığını. Hak da veriyorum. Biraz itidalli. Neden? Biz sezonu daha geç açacağız. Ön eleme oynamayacağız. Galatasaray'ın kadrosu oturmuş, teknik direktörü aynı. Uyum sorunu olmaksızın belli noktalara mevkisinin en iyisini almaya çalışarak ve alarak devam etmek isteyen bir Galatasaray var. Böyle olduğu zaman da Fenerbahçe diyelim ki bugün iki kişi aldı. Beşiktaş'ta iki kişi daha aldı. Galatasaray taraftarının bundan yüksüneceği ya da eyvah karalar bağlayacağı bir durum da söz konusu değil. Herkes kendi şartlarına göre değerlendirmeler yapmak zorunda. Galatasaray'ın şu anda böyle bir acelesi yok. Ama almalı mı? Almalı. Alacak zaten. Onun için söylüyorum zaten. Acele etmeyin diyorum değerli dinleyicilerimize. Galatasaray iyisini alacak, ihtiyacı olanı alacak. Var olan güçlü kadrosunu tamamlayacak. Bu kadar basit yani, bunu çok acayip yerlere götürmeye gerek de yok yani.
1: Peki, eklemek istediğin bir şey var mı abi?
0: Vallahi şu anda yok Doğan.
1: Peki, teşekkür ediyorum. En kısa zamanda dönmeni bekliyorum. Geldiğinde de mutlaka burada yüz yüze canlı canlı program yapalım.
0: Seninle yüz yüze program yapmak çok güzel. Sadece arabayı koyacak yer bulamıyorum. Lütfen bana yardımcı ol.
1: Ayarlayacağım, bende o iş. Burayı da ele geçirdim, merak etme. Kaptım. Aslansın. Kaptım ortamı falan diye bana böyle. Hadi sağ olasın, görüşmek üzere. Oğuz Altay'la beraberdik. Detayları, ayrıntıları Ege'nin serin sularında, kızgın kumlarında bize an bir an aktardı. Sağ olsun, eksik olmasın. Biz de reklama gidelim. Reklam dönüşünde hem biraz Gazi koşusuyla alakalı, hem biraz transferlerle alakalı, branşlarla alakalı ve Dünya Kupası ile alakalı konuları konuşalım. Gelen mesajlar var, yaptığımız muhabbetten ötürü ortaya çıkan iddialar ve bazı yorumlar var. Yüksel Bey ile ilgili olarak, Barış Bey ile ilgili olarak, bunu hem Fenerbahçe açısından, Ahmet Kutucu'yu bile abi övmeyin, ya bırakın gitsin, ne işi var Ahmet Kutucu'nun, ne faydasını gördük gibi anında öyle bir durumu var. Bir sürü şey konuşabiliriz ama reklamlardan sonra. Devam ediyoruz, gündeme dair konuları, ayrıntıları ve bugüne dair haberleri inceliyoruz. Aslında ya gerçekten iyi bir kadro, sevilir sevilmez ama sevilmemesiyle alakalı izlenilmesi durumu çok fazla insan için konuşulabilir, söylenebilir. Bazen tepki alan insanların daha fazla takip edildiği gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Benim programımda da, yorumcularımda da, Tahir Kum için de söyleyebilirim bunu, Ahmet Ercanlar için de söyleyebilirim, bir Fenerbahçeli olup da Ali Naci'yi sevmeyen bir kitle için de söyleyebilirim. Ömer abi federasyonda ve hakemlerle ilgili yaptığı konuşmalarla tepki alan ve gerçekten ne söyleneceği aslında merak edilen insanlardan bir tanesi. Keza aynı camia içerisinde Bülent Uslu için de aynısını söyleyebilirim. Ben de böyle bir dönemde, böyle bir kadro ile beraber iki tane özel ismin ardından göreve gelmek, bir Ümit Aktan'la başlayan, sonrasında Sabri Ugan'la devam eden, ki Sabri Ugan'ın da anılması gereken bir tarihteyiz. Geçtiğimiz yıllarda, senelerde kaybettiğimiz, bu dönemlerde aramızdan ayrılan, benim özel hayatta çok şey paylaştığım ve sevdiğim değerli büyüğüm, abim, üstadım Sabri Ugan'ı da rahmetle anmadan geçmemek gerekiyor. Büyük bir sorumluluktu ondan devraldığım bir koltukta olmak. Tabii ben de eleştirilen bir konum haline geldim bu sayede. İşte yok, çok işte ne bileyim, hep gülüyormuşum da efendim, gülmem birilerini rahatsız ediyormuş. Ben bunu öğrendim. Türkiye'de gerçekten gülmekten ve birinin gülmesinden çok fazla rahatsız olan bir kitle var. Bu bıyık altından falan değil, net bir şekilde olan bir olaydır. Çünkü bana bazı iddialarla ilgili şeyler komik geliyor. Ben bunu kendi yayınlarımda, radyo programımda ya da dijital ortamda bulunduğum mecralarda da söyledim. Yani bunlara inanıyor olabilmek, bunlara gerçekten arkasında durmak, ya keyif alabilmek, futbol bir eğlence diye bir gerçeğin arkasında futbolun bir savaş alanına dönmesini istemek, öyle değil falan deyip hayatta kendini savunamayan insanların tuttuğu takımları savunmaya çalışması kadar abes de iştigal bir durum yok. Yani sen yakınını, aileni, işini, gücünü, kariyerini, kişiliğini savunamazken kendi bulunduğun ortamda bile sadece tuttuğun takımı bu kadar savunuyor olmak bana komik geliyor yani. Ben bazen gülüyorum. Yani Bülent'in bir anda çıkıp da o gür sesiyle ey bilmem ne diyerek yaptığı konuşmalar, Ahmet Ercanlar'ın hızlı hızlı konuşurken bazen anlaşılmayan konuşmalarına, Ali Naci'nin bir anda ne oldu ne demek ya falan, öyle olur mu öyle bir şey derken yaptığı konuşmalar falan. Tahir Kum'un ara ara zehirlediği, ara ara laf soktuğu anlarda falan ben gülüyorum yani. Çünkü komik geliyor arkadaşlar bana ya. Ben kendimi tutamıyorum şey. Bu kadar mutlu olamaz bir insan. Ya benim mutluluğumdan bu kadar rahatsız olan insanlar varsa ben inadına daha çok mutlu olurum yani. O yüzden söylüyorum. Yani gülmek devrimci bir eylem gerçekten yani. O yüzden bu hayatta dik duruşun en net örneklerinden bir tanesidir. Hayata karşı, olumsuzluklara karşı gülebilmek. Mutluluk kimilerine rahatsızlık verir. O yüzden bunları yaşayamayan, bunlardan gerçekten artık pay alamayan ve hatırlayamayan insanlar bundan rahatsız olurlar. ya. Sürekli eleştirme de bir alışkanlık haline gelir. Yani sürekli eleştiren insanda da şunu anlayabiliyorum artık. Çok mutsuz. Hani kendi hayatıyla ilgili mi, ilişkisi

0: ile ilgili mi, işiyle ilgili mi, ne bileyim bulunduğu konumla ilgili mi, yaşadığı şehirle ilgili mi, hep mutsuz insanlar eleştirir. Ya bu niye böyle, bu neden böyle, sen niye böylesin, sen niye şöylesin falan diye devam eder. Hiç kendine bakmaz mesela o insan, anladın mı? Hani benim için bu dönemlerde böyle insanlara verilebilecek en güzel hediye, sana çok güzel bir ayna aldım. Hani önce küçükle başlarım, anladın mı? Sakal makal falan deyip o yuvarlak, biraz da arkasını çevirdiğinde daha da yakınlaştırabilen, gözeneklere kadar görülebilecek. Yeri geldiğinde de boy aynasını da alırım, kapının girişine as, hem girişlerde hem çıkışlarda bir kendini gör diye. O yüzden en güzel hediyelerden bir tanesi aynadır. Şu zonlarında kimi zaman uğursuzluk getirir, bilmem nesine döner konu da. Bunu yapın yani arkadaşlar. Mutlu olun. Her şeye rağmen inadına mutluluk, inadına mutluluk birilerini rahatsız edecektir. O rahatsız olan insanlar da kendini çok fazla açığa çıkartır. Onları da elemenizi sağlar. Anlatabiliyor muyum? Bazen bu mutsuzluğu dile getirmeyenler sıkıntılıdır. Ne der bir uzak doğu atasözü? Çin midir, Japon mudur, Kore midir bilmem ama. Pirincin içindeki siyah taş değil, beyaz taş en tehlikelisidir. Ne kadar ayıklarsan onu anlaman ve ortaya çıkartman zordur. Bu bir gerçektir. O yüzden mutluluk için hep beraber devam edelim hayata arkadaşlar. Biz şimdi tabii gündeme dair konuları konuşurken hayatın gerçeklerini de paylaşıyoruz. Hayaller ve gerçekler üzerinde şampiyonlukla, yarı finallerle, finalle kalmalarla, hatta bu gidişatla alakalı öyle bir şey söyleyebilirim ki Dünya Kupası'nda şu var. Amerika'nın bir yol güzergahını gördüm. Kahrolmamak içten bile değil kısmını bir kez daha yaşamaya başladım. Yani ah be kardeşim, hani yapacağınız işe deyip Amerika galibiyetinden sonra ilk kurduğum cümle bu yöndeydi. Yani, ulan sizin yapacağınız işe diye bu galibiyet de şimdi mi alınır? Bir galibiyet bu kadar mı acıtır insanın içini, kısmına dönmüştüm yani. O yüzden Amerika'nın bir rotası vardı. Son 32 turunda Bosna Hersek'te, son 16 turunda Çekya veya Yeni Zelanda, çeyrek finalde Kongo, Ghana, Uruguay veya Avusturya ile karşı karşıya gelebilecek. Jamaika'da atılmayan bir gol, alınamayan bir galibiyet var ya, ona dönüyor konu resmen yani. Ah ah kısmındayız yani. Saç baş yolma durumu var. Hani o çileden çıkma var. O kadar da abartmam da. Bir üzüntüyü de gerçekten iliklere kadar hissettiğim üzüntülerden bir tanesi aslında. Bununla alakalı olarak. Ama yani yapacak çok fazla bir şey yok. Bundan sonra kaçan trenle alakalı konuşmak gerekiyor. Ay ay. Şimdi bir taraftan milli takımla alakalı konularda ülkeler geneline bakıldığında şeyi gördünüz mü? Uruguay Federasyonu'nun aldığı kararları. Uruguay'ı Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da federasyon takıma bir ceza kesti. Turnuva öncesinde mavi siyahlıların ülkeye özel uçakla dönmesi planlanıyordu. Fakat Uruguay Futbol Federasyonu planları iptal etti ve oyunculara tarifeli uçaklarla dönme talimatı verdi. Biletinizi de kendiniz alın şeklinde. Hani güzel yapmış. Oh, içimin yağları eridi muhabbeti var ya. Hani Uruguay'da Uruguay halkından biri olsam aynısını yapardım yani. Bunu yapardım yani. Ben kendi ülkemde de bunu görmek ister miydim? Yani oyuncular üzerinden de gidebilirim, tepki alabilirim. Yönetim üzerinden gidebilirim, ona da tepki alabilirim. Tepki almazsam şaşarım zaten. Bu şeye benzer. İstanbul'da şirin evlerde trafik yoksa anlam veremem yani. Nasıl olur da İstanbul şirin evlerde trafik olmaz? Hani sonra bir açılır, neden varmış diye sorarsın kendine o trafiği. Ben de federasyonla ilgili olarak ya da futbolcularla ilgili bir yorum yaptığımda tepki gelmediğinde şey diyorum mesela, hayırdır ya, dikkat mi edilmedi acaba, dinlenmiyor mu, yayın mı yok falan diye düşünürüm ya. Tepki gelmiyorsa. Şimdi biz bundan 1,5 sene önce, biz derken Tahir Kum vasıtasıyla bir konudan bahsetmeye başladık. Yeni seçimler bitmişti. belediye başkanlıkları İstanbul'da ilçe ilçe devam eden sonuçlar ortaya çıkmıştı. Ve muhalefetin yıllar sonrasında belki tarihinde ilk defa İstanbul'da bu kadar belediyeyi ele geçirmesiyle alakalı böyle bir şaşkınlık yaşanırken, ya oraya da mı, Beyoğlu'da mı, Üsküdar'da mı, ya orası da mı, hadi ya falan deyip böyle bir konuşma ortamı doğmuştu hatırlarsanız. Değişen belediyelerden bir tanesi Üsküdar Belediyesi'ydi. Ve Üsküdar Belediyesi'nden de seçim sonrasında işten çıkarılan ne kadar üst düzey yönetici varsa onların hepsinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladığını ilk Tahir Kum ortaya çıkarmıştı. Biz de dedik ki nasıl ya falan deyip, hani Allah Allah falan. Ha, öyle mi falan derken, ya bu teyitli mi, bu böyle mi? İşte dedi, daha önce bilmem ne de işte örnek veren fen işlerinde park ve bahçelerden sorumlu. Öbür taraftan ne bileyim hani imarla ilgili bir bölümde, kültürde, sporda, belediyede Üsküdar Belediyesi bilmem ne birimleri falan var. O birimlerde üst düzey yöneticilerin %80'i 90'ı neredeyse federasyonda işe başlamış bir değişim sonrasında. Sadece bu mu diye konuşurken dedi ki o bir şey değil. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sayın Hacı Osmanoğlu Riva tesislerini kimine göre çiftliğe dönüştürdüğü yeni yeni yazılıp çizilmeye başlandı. Biz dedik ki ya biz bu konuyu 1,5 sene önce işliyorduk. Hani nasıl ortaya çıkabilir? Tabii başarısızlıklarda bazı şeyler biraz daha parlatılıyor. Aa, çok güzel bir şey buldum. Antika bir konu çünkü bu. Bunu tekrar pazarlayabilirim. 1960'larda 70'lerde kalan bu nadide eserin işte örnek veriyorum, açılışını yapıyorum diye müzayede gibi düşün yani ben burada. 200 binden açılışını yapıyorum. Var mı yükselten? 210 verdi. 220 geldi arkadan. 225 verdi beyefendi. 230 verdi hanımefendi falan filan diye bir arka arkaya satarım da yani. Şimdi öyle bir konu ki bu. Bu konuyu böyle konuşurken genel sekreterin federasyon başkanının yeğeni olduğunu, profesyonel futbol disiplin kurulu üyesi olan yeğenlerinden bahsedildiğini, milli takım sorumlusu kayınbiraderi olduğunu, TFF'de yeni işe başlayan yeni bir yeğenin olduğunu ve bir de dışarıdan hizmet veren psikologlardan bir tanesinin de diğer yeğenlerinden biri oldu. Hani yeğen derken ablasının, yeğen derken işte örnek veriyorum halasının, kuzen de olabilir. Öbür taraftan akrabalardan bir tanesi dayısının çocuğunun torunu falan gibi, hani böyle şeyler de olabilir. İnanılmaz şeyler var yani. Bir de tabii bazı telefonlar da gelebiliyor. Ya böyle böyle bir durum oldu bu, hani bu arkadaşlara da bir bakalım hani bir yer bulabilir miyiz denildiği için yukarıdan gelen telefonlardan. Oradan da mesela işte Üsküdar Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin bir kısmının da %80'e yakının, hatta bir kısmının da fazlası oraya bağlanabiliyor konu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunu hızlı hızlı ve örnekleriyle anlattığımda bazı kafalar yanıyor. Ne anlatıyorsun abiye dönüyor konu. Ama anlayanlar şey diyor mesela, abi senin gibi tam örnekleri verip de anlatan başka da bir insan bilmiyorum diyen de çıkabiliyor. Bu tarz meselesi. Bu dinlediğin bir şarkının, evet ya bu Serdar Ortaç yazmıştır kesin bunu, aha buraya yazıyorum dediğinde, ben buraya yazıyorum ama Serdar Ortaç oraya yazmış kısmını anlayabiliyorsun yani. Bunları örnekleri verdiğinde anlayabilenle devam edelim. Bundan sonra anlayamayanlar ayrılsınlar. Ben bir kez daha üzerinden geçeceğim. Anlayabilenlerle devam ediyoruz. Bunu 1,5 senedir incelerken bir başarısızlık geldiğinde ve koltuğundan birilerini göndermek istenildiğinde böyle kozlar ortaya çıkar. Şurada bir barut vardı, şurada bir şey vardı, oraya döner yani konu. Anlatabiliyor muyum? Dur şöyle bir malzeme vardı, ben bunu tekrar parlatırım deyip çat diye ortaya çıkarttığında zannedersin ki şey, bak ne buldum ben dersin yani. Bazen kaynak gösterilmesini de rica ederim yani. Tahir Kum'un da hataları, bazen şeyleri vardır. Öyle olur, böyle olur, öyle devam eder. Ama yaptığı haberciliğin de hakkını veririm. Hatta programda yeri geldiğinde Ali Naci de, yeri geldiğinde Ahmet Ercanlar da, Bülent Uslu da onu söylerler yani. Abi habercilik konusunda tamam bir şeyler ama sen de bazen bazı haberciliği kişiler ve kurumlar üzerinden inadına yapıyorsun. Bazılarını yapman gerekirken yapmıyorsun'a dönüyor. Bunu da söyleyeyim yani. Bu antika olayını örnek verirken şu an tamamen hani medya sektöründen biraz uzaklaşıp antika işine girdiği için o örneği de verdim. Anlayanlar oradan da bağlayabilir konuyu. O yüzden federasyonun içerisindeki yapılanma, yapılaşma,
1: Hani o gitse de arkasında

da birçok şey kalacaktır. Bundan sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararlar, Merkez Hakem Kurulu'nun vereceği kararlar, yapacağı atamalar, bir şeylerin değişmesi için isimlerin gitmesi gerekmiyor. Sistemin ya da yapının ortaya çıkması gerekiyor ki, yapıyı da parantez içerisinde kullanıyorum. Kimilerine göre o yapı dediğimiz konu, Sayın Hacı Osmanoğlu'ysa eğer söz konusu, şeye dönüyor konu. Galatasaray'da elinde malzemesi var. El ele kol kola gittiğiniz dönemleri de hatırlıyorum Sayın Koç'la beraber diye söyleyebiliyor. Ya da işte bir dönem öncesinde Büyükekşi döneminde de Galatasaray yönetiminin ilişkileri işte kundura fabrikalarına kadar uzanan sürece gidiyor ya. O yüzden ben gülüyorum programda bunlar konuşulduğunda. Çünkü sonuçlanmadan bir şeyler, yeni malzemeler ortaya çıktığında herkes elinde ya da heybesinde olanlarla savunmaya geçebiliyor ya da suçlamaya geçebiliyor. Ya sen daha önce sana yapılan suçlamayı temizledin mi ki yeni suçlamalarla gündeme geliyorsun? Ve burada tabii inanılmaz bir çöplük var ortada. Yani bunu ayrıştırmak lazım. Ben de isterim ki plastikleri plastiğe, metalleri metale, kağıtları kağıda atalım da o sıfır atık üzerinden devam edebilelim yani. Ama federasyon halkalı çöplüğü gibi yani. Bütün konular birikmiş durumda. Onu ayrıştırabilecek bir teknoloji daha gelişmedi bana göre. Bilmiyorum yani. Benim kaç işverenden, hangi sistemden maaş aldığım merak ediliyor. O yüzden yalancı muhasebecilik yapan bu arkadaşa da şöyle söyleyeyim. Daha staj dönemindesin. Benim aldığım parayı hesaplayabilme gibi bir matematiğin, hani Robert mezunu da olsan, Oxford'u da bitirsen olmaz yani. Benim kazandığım para her zaman senin aklını ve çeneni yoracaktır kardeşim, merak etme ya. Bayram Bayık bir mesaj yollamış. Tüm suç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İmamoğlu da yoksa bu adamlar işsiz kalmayacak, FTF'de işkur gibi olmayacak, takımda finallere devam edecekti, sarı öküzü vermeyecektik abi diye yazmış. Doğan abi, yahu ne kadar güzel konuya değindin, sizi tebrik ediyorum ben demiş. Kartal'dan Nuri Kartal yollamış. Ya baba, gerçekten ne anlatıyorsun sen? Ya hatırlamak istediğim, burası radyo sporu siyasi yeri değil aslında diye hemen oradan biraz değin, hani istemediği şeylere değindiğimde bu konulara da giriyorlar ya, uyuz oluyorum böyle şeylere diyen insanlar var ya, oradan beslenebilen, belki nemalanan birileri de var işte. Hem anlattığımı anlamayan da, anlattığımdan da rahatsız olan bir kitle var. O yüzden ben bildiğimi de ortaya koymaya devam edeceğim. Siz bilmemek üzere takılmaya devam edin. Yani yok öyle bir şey, ne alakası var falan diye devam eder. Ben Tahir'in pasatına binip de devam edebilirim. Belki bende de pasat vardır. Tahir'e ben vermişimdir. Oraya da gelebilir. Ne düşünmek istiyorsanız onu bir şekilde hayata geçirmek konusunda özgürsünüz. Ben ne kadar özgür hissediyorsam kendimi, siz de bir yere bağlı hissetmeyin. Siz de kendinizi özgür hissedin diye söylüyorum. Selamünaleyküm Doğan Bey. Asıl insan boş insan, kişiyle uğraşır. Karakter pahalı. Yaktın bizi Montella. Ne olurdu geride tutsaydın takımı, saldırmasaydın bu kadar diye devam etmiş. Ondan sonra Montella ne kadar saldırma üzerine program ve plan yaptıysa takımda, Montella başarısız olunca şimdi herkes ona göre saldırma üzerine plan yapıyor. Gülme gülme, seni sevmeyen ölsün, süper adam. Gül gül. Gülmek devrimci bir davranıştıra dönmüş konu. Güney Kore Devlet Başkanı hesap soracağız dedi. Halkın parasıyla gittiler dedi. Federasyonu ve teknik direktörü istifa etti. Neyse Doğan abi, en iyi dördüncü olduk ya, oradan biraz mutlu olmaya çalışalım demiş. Oraya bağlanıyor konu tabii ki. Yani bu hem kimdi, Uruguay mıydı vermiş olduğu tepki, tarifeli uçakla dönen takım Uruguay'dı. Ondan sonra Güney Kore'de bu kadar bütçe ayrıldı, edildi falan derken, orada da bir inceleme başlatılmış. Güney Kore'de de alınan paralarla, ödenen primlerle, bilmem nelerle ilgili sıkıntılar olmuş. Tabii bir dağılma, bir bozulma ve bununla ilgili olarak alınan kararlar da var. Mesela Bosna en iyi üçüncüler arasında girip son 32'ye kalıyor
ve İbrahimovic'in Bosna'nın gruptan çıkmasını kutlarken televizyonda gözle görülür bir şekilde duygulandığını bilmem hissettiniz mi? Ülkesiyle duyduğu derin

gururu dile getiriyor. Onun ardından Kanada'nın 90 artıda son 16'ya kaldığı mücadele vardı. Sophie Stadyumunda Güney Afrika ile karşı karşıya geldiklerinde Stefan'ın attığı golle 1-0 kazandı 90+2'de. Tekrar hayata geri döndürdü. Suni teneffüs diyebileceğin gollerden bir tanesi. Tabii faturalar çok farklı. Uruguay Dünya Kupası'ndan eleniyor. Teknik direktör Bielsa istifa ediyor. Özel uçak da iptal ediliyor. Futbolcular parasını cepten ödüyor. Uruguay'a tarifeli uçakla gidiyor. İskoçya'nın da hocası görevi bırakma kararı alıyor. Bunlar ödenen faturalarla alakalı. Fatura bir tek bize çıkmıyor. Bizim faturayı kim ödediyse herhalde biz ödedik. Sabah erken kalkarak, onun sonrası 24 yıl bekleyerek veya umutlanarak. Hani bunları ödedik ya da medya mensubu olarak şöyle söyleyelim, biraz daha ilerleyebilmekle, reklam piyasasıyla alakalı firmalarda ve bununla ilgili para kazanabilecek birçok camia ile ilgili olarak söylüyorum. Çünkü şeydi, acayip rahatsızlık veriyordu. Hani milli takımın bir başarısızlığında işte iki tane reklam çıktığında işte Kenan Yıldız işte bilmem ne içiyorum falan deyip Allah seni bildiği gibi yapsın. İşte Hakan Çalhanoğlu ortadan ilerliyor, hangi kredi kartına, senin kartına da yürüyüşüne de bilmem ne ne de falan deyip oraya dönüyordu. İşte Arda Güler annem bilmem ne işte buradan öbür taraftan çamaşırdır kirlenir neyle temizlenir falan filan muhabbeti oralara gider, senin çamaşırına da senin kirlenmene de falan da oralara dönüyordu. Firmalar diyordu ki ya kardeşim bu kadar tepki almanın anlamı ne, çek reklamı falan demeye başladı çünkü rahatsızlık veriyordu. Sonra bir anda Amerika'yı bir yendik, bir baktım milli takım reklamları tekrar gündeme geldi, bizim çocuklar falan diye. Ya bu sıfatlar da başarısızlıkta can yakıyor ve rahatsız ediyor yani. Yoksa filenin sultanlarından bir rahatsızlık duyan var mı? Abi ne filesi ne sultanı, abi abartmasınlar falan deniliyor mu? Çatır çatır top oynuyorlar. Hani öyle veya böyle Çin'i yenebilirler mi? Abi yeniyorlar. Amerika, Polonya, işte dünya bir numaraları kimse artık, Uzak Doğu falan filan. Hepsini dize getirebiliyorlar. Bir hedef koymuşlar. Yeni bir oluşum içerisindeler. Orada 16 yaşında 17 yaşında kızları deniyor. Santarelli bir bakıyorsun şeye dönüyor yani konu. Vay be, bir şeyler yapılıyor yani orada. Yani Mehmet Akif Başkan'ı da buradan tebrik etmek lazım. Müthiş bir oluşum içerisindeler. Basketbolda keza öyle veya böyle kör topal devam ediyor. Ama bir basketbol ve voleybol ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor yani. Biz de bu konuları biraz detaylarıyla incelemek adına gündeme getireceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Bakacağız hem gelen telefonlarla hem de yazılan mesajlarla beraber. Saat başı reklama gidelim, ardından devam edelim. Yıl 1927 ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk atçılığının en büyük derbisi Gazi koşusu bu yıl 100. kez koşulurken kazanan bir efsane vardı. Halis Karataş diye bir gerçek. Şimdi tabii şampiyon filmini izleyenler çok daha hayatıyla ilgili net bilgilere sahiptir. Aa, Halis Karataş mı o diyen de çıkabilir de şampiyon filmi ne onu da bilmiyorum diyen de çıkabilir. O yüzden hepsini söyleyelim. Atçılıkla ilgili yapılmış en güzel filmlerden bir tanesidir. Belki daha iyileri de vardır benim izlemediğim ama birkaç tane öyle atla ilgili film vardır seyredilmesi gereken. Ama şampiyon da yerli yapım anlamında çok kıymetli eserlerden bir tanesidir. Tabii bu arada 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca sadece bir kez sahne aldığı 2400 metre mesafeli o Çin pistteki koşuda 22 tane safkandan Baynal Çakan benim favorim değildi. Ben biraz Upamecano'cuydum. Onu da söyleyeyim. Sanki o gelir gibi hissedenlerdendim. Ama favori oydu. Yani ben favori üzerinden değil de biraz daha şeye dönmüştüm. Sürpriz üzerinden gidiyordum konuya. Çok da ilgili değilimdir aslında ama çevremde hem at sahibi olarak hem bu işi yapan hem de yönetici olarak çok fazla insan olduğu için biz de birazcık takibindeyiz yani olayın. Şimdi Halis Karataş galiba 7. kez bu zafere ulaştı. Daha önce tabii Bolt Pilot'la
1996'da almış olduğu bu başarıyla ilgili olarak tarihe geçen isimlerden bir tanesi. Hatta onunla ilgili bir slogan da vardı. İşte okeyde Arataş, jokeyde Karataş falan gibi öyle şeyler. Çok sevdiğim öyle kamyon yazıları gibi sloganlar da var. Orada söyleyeyim yani. Tabii orada bir asalet var. İşte şapkaların ahenkle dansından tutabilirsin. Beyefendilerin takım elbiseleriyle alakalı moda üzerinden de yorumlayabilirsin. Oradaki değeri, oradaki kaliteyi çok net bir şekilde ortaya çıkartır. Halis Karataş diyor ki bu zaferden sonra 10 yıl aradan sonra dev derbide zirveye çıkan Halis Karataş 100. Gazi koşusunu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söylerken öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarış severlere şükranlarımı ve sevgilerimi sunduğu bilinmeli. Ben ilkleri başaran bir jokeyim. Olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak bana onur duydurur. Cenab-ı Allah, oraya da girmiş konuya, konuşmanın bir kısmı Hacı Osmanoğlu'na dönüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Oradan nasip etti ve çok şükür kazandım. Bence yarışın kırılma anı 800'ün ortasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir atçılık gördüm. Büyük ihtimalle açıklık falandır aradan. Az bir açıklık gördüm ve oraya yöneldim. O aradan sıyrıldım ve sonrası zafer şeklinde yorumlamış. Çok güzel bir şey tabii. Bildiğim kadarıyla 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Bahtiyar Ersay verdi Halis Karataş'a ödülünü. 7. kez bu zaferi elde etti ve şunu dedirtti. Yani 100. Gazi koşusu sana yakışırdı be şampiyon şeklinde yorumlanabilir yani. En son 2016'da Greystrom'la büyük kupayı kazanıyor Halis Karataş ve 10 yıl aradan sonra yeniden zafere çıkıyor. Daha önce Hızel Bey'i, Matador Yaşar, Blaze to Win, başka Popüler Diamond, işte Bolt Pilot zaten biliniyor. 96, 2005, 2006, 2012, 2014, 2016 sonrasında 7 sene üst üste zaten biliyorsunuz bir rekor kırıldı. Ama Nalçakan'da 2026'da Halis Karataş'la bu yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Abi bizim merak ettiğimiz Türk insanının, benim bile kazancım merak ediliyorsa, Halis Karataş'ın ve bu yarıştan kimin ne kazandığını merak edenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. En son 2016'da o Greystrom'la kazandığı o Gazi koşusunda o özlemin ardından 100. yılında da zafere ulaşan Emrah Nalçakan'a ait olan Bay Nalçakan yarışı kazandığında bir servet ortaya çıkıyor. Koşuyu kazanan tayın sahibi 50 milyon TL'lik birincilik ikramiyesine ek olarak 100. yıl Gazi koşusu özel ödülünü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primleriyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazandırılıyor. 126 milyon 800 oba ne para kazanmış, ne olmuş falan diye geçiyor tabi. Şimdi bir de bunun masrafı var. Şimdi öyle bir konuşma geçer ki, geçenlerde vardı. Emre Karayel Türk tiyatrosunun, sinemasının önemli isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarından beri etrafındaki arkadaşları hep bilirler. Lisedeyken bile bütün harçlığını altılı ganyana yatıran isimlerden bir tanesi. Bir tutku onun için. Atları var. Onun sonrasında işte çevresindeki arkadaşlarının var. Bir at sahibinin birine at hediye etmesi
çok doğal karşılanır. Abi trilyonluk atlar nasıl hediye edilebilir falan. Tayken verilebiliyor yani, tabii belli atlarla ilgili değil. Çünkü belli bir masraftan kurtulma durumu var. İnanılmaz bir para harcanıyor. At bakımı, ilgi.

İşte Hara'nın taksitleri, kirasıydı, işte onunla ilgili harcamalarıydı falan. Büyük paralar, çok büyük bir tutku ve büyük harcamaları olan tutkulardan bir tanesi. Hani en iyi tek

Ama hala da rakipsiz olan bir isim varsa o da herhalde Özdemir Atman'dı galiba, öyle hatırlıyorum. 1996'daki o yarışla beraber 2.26.22 miydi? 2.26.22'lik derecesiyle en hızlı birinciliğe ulaşan safkan olmuştu. 2.26'dan sonra Bay Nalçakan'a baktım, hani Halis gene bir rekor kırdı falan derken 100. yıl sana yakışırdı, hey şampiyon falan denildiğinde acaba rekor kırıldı mı diye baktım. 2.29.49 ile bitirmiş. 3 saniyelik bir fark var gene arada, yani 2.5 saniyelik neredeyse bir fark var. Rekoru kıramamış gene Bolt Pilot, yine rakipsiz arkadaşlar yani. %25'iymiş bu arada kazanılan ikramiyenin Halis Karataş'a kalan kısmı. Onu da hesaplarsınız diye düşünüyorum. %25'i, %26'nın 127 desek ona, 127'nin %25'i 100 olsa 50, ortan orada oraya döner konu yani. Ya. Güzel. Kimler kimler yoktu ki? En son bir baktım bir ara Nihat Kahveci Fulya ile beraber, eşiyle. Fulya da gene her zamanki gibi çıktı. Tebrikleri de yaptık zaten. Orada mıydım? Oradaydım. Niye paylaşım falan? Hiç sevmediğim şeyler. O yüzden oradaki coşkuyu, oradaki mutluluğu yaşamak ayrı bir konu. Spor, sanat, siyaset dünyasından birçok ismin de yer aldığı özel etkinliklerden bir tanesi. Güzel bir organizasyonla 100. yılı yakışır emeği geçenlere bir kez daha İnanılmaz sonsuz teşekkürler Serdal Adalı'ya, Adil Mert Kaya'ya buradan sevgiler saygılar olsun. Bunlar önemli şeyler. Ahmet Çelik Robovo'yla ikinci, Ersel Ebe'yi Upamecano beşinci oldu Gökhan Kocakaya'yla. Ama Upamecano'ya Halis Karataş binseydi falan var yani, oraya döner yani. Serdar Adalı orada mıydı diye bir soru geldi. Vallahi Aziz Başkan'ı bıraktım, yaz bile oradaydı yani. At ne kazandı abi diye sormuşlar. Havuç, şeker, öyle şeyler aldı. O da çok mutlu oldu. O zaten o kazancı. Yalnız bir fotoğraf paylaşılmış. Birinciyken Halis Karataş'ın yumruğunu havaya sıktığı andaki görüntüsü var. Hani safkanın o hızla giderken ki hani kas yapısını gösteren bir fotoğraf var. Nasıl bakıldığını, onun sonrasında ne kadar sağlıklı olduğunu, bu yarışı ne kadar hak ettiğini falan Bay Nalçakan'ın gösteriyor. İnanılmaz asil hayvanlar. Vallahi tebrik ediyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kimmiş? Mert Ali Solmaz'ın idaresinde piste çıkan 39-50 ganyanlık dev oranlı ipi göğüsleyen Anafartalar Shadow Soldier kazanmış onu da. Öyle mi? Bravo. Tebrik ederim. Konu tabii biraz kulüpler üzerinden gidelim. Ahmet Kutucu'yu söylemiştik az önce. Gelen mesajları da okuyalım. Telefonlara da birazdan bakmaya başlarız. 11.20 yapıyoruz saati de. Galatasaray'da istediği kadar süre bulamayan Ahmet Kutucu'nun Çaykur Rizespor'un gündeminde olduğunu, ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla yaklaşırsak gitti gidiyor diyebileceğimiz isimlerden biri. Fenerbahçe'de tabii bu Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı içerisinde yaşanan Yüksel Yıldırım gerilimi ile alakalı konuyu cuma gecesi de dile getirdik. Yüksel Başkan da sağ olsun kırmadı bizi, bağlandı televizyon programına. Yüksel Yıldırım Kulüpler Birliği toplantısında tartıştığı Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk için benim muhatabım değil Aziz Yıldırım'dır gibi yorumlar yapmasını ben dile getirmiştim, söylüyordum. Sonra da oradaki tartışmaların hem sosyal medyaya yansımalarının netliğini aslında Barış Bey söyledim. Ben Aziz Yüksel Bey de ben duymadım öyle şeyler denildiğini. Çok çok iyi biliyoruz hep beraber ama buradan şunu anlayabiliyoruz. O demiş mi, bu dememiş mi, böyle olmuş mu, böyle olmamış mı geçtim. Bu sezon bizi hayli gergin, ilerleyen dönemlerde sahanın dışında konuşabileceğimiz konulara yönlendirebilecek bir ortamın hazırlandığını görebiliyorum. Hani Süper Lig için ne diyebilirsin? Rota oluşturuldu.

varacağımız yere işte 32 haftalık bir o periyotta bir sürü saha dışı mevzuyu daha fazla dile getireceğimiz bir sezona hazırlıklı mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar hazır mıyız alan diye. Oraya dönecek konu hayırlısıyla. Bakacağız göreceğiz yani. Beşiktaş'la ilgili bir haber var mı? Öyle bir soru vardı. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. Birinci ağızdan Önder Özen'den aldık bilgiyi. Sportif direktör der ki finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağlandı. Bir kere onu söyleyebilirim. Birinin ise kulübüyle anlaştık. Kendisiyle de anlaşmaya çalışıyoruz dedi. Tabii yeni transferin Slovakya kampına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili ise ikinci oyuncunun yurt dışı kampına yetişme ihtimali yok. Çünkü Dünya Kupası'nda tiyosunu veriyor. Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncularsa mutlaka kampa katılacak diye de açıklamayı yaptı Önder Özen, sportif direktör. Ümraniye'de basın mensuplarına vermiş olduğu bilgilerde bunu öğrendik. Net bilgi, birinci ağızdan çıkan bilgiydi. Yoksa içeriden aldığım kaynaklarla öğrendiğim kadarıyla gibi bilgiler değil bunlar. Sosyal medyada arkadaşların yazdığı. Ama çok fazla paylaşım Beşiktaş'la ilgili de çok fazla detay ortaya çıkıyor. Hatta onlardan birkaç tane iddiayı, işte Önder Özen'in dediği isim şu mu, Önder Özen'in bahsettiği isim bu mu şeklinde yorumlanabiliyor. 4,5 milyon euroluk bir teklif Anguissa ile ilgilendiği, Suudi kulüplerde ilgileniyor bu oyuncu ile ilgili olarak ama Corriere del Meziggiarno sayfası bu haberi paylaşmış. Beşiktaş Anguissa ile ilgileniyor diye. Slovakya kampına 3 isimden kim katılabilir sorusu soruluyor. Bununla ilgili olarak Aslani için yeniden Inter'in kapısı çalındığı iddiaları, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor. Simone Togna menajerin sosyal medya paylaşımında ortaya çıkan sonuç buydu. Vlahovic'in menajeri Türkiye seçeneğini beklemeye alırken Avrupa'dan gelen tekliflere odaklandığı söyleniyor. Sırp golcüyle ilgili olarak bakalım ne olacak. Mundo Deportivo bile bu haberle ilgili Beşiktaş'ı araya sıkıştırmış durumda. Ama Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Şafak Sağlam'ın da kulübün böyle bir karar aldığı haberleri gerçeği yansıtmadığı dediği bir kale arkası kombine krizi vardı. Kamuoyunu meşgul eden bir konuydu bu. Kale arkalarında kombine yenilemesi olmayacak yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı. Bununla ilgili olarak bilgiyi de paylaşmış olalım. Alexander Nübel'in menajeri Stefan Beck, onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu biliyoruz derken Sky'de haber kanalına vermiş olduğu demeç buydu. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'nin forveti Hong Yoo Oh geri döndü. O bilgiyi de aktarmış olalım. Başka Beşiktaş herkesin beğenebileceği bir isimle anlaşma sağladı diye Ertan Süzgün bir paylaşım yapmıştı. Ama benim en merak ettiğim konu aslında Amerika maçında Orkun Kökçü ile beraber yan yana oynayan Salih Özcan'ın hem İtalyano tarafından hem de camia tarafından çok sıcak bakıldığı ve Beşiktaş'a kazandırılması gerektiği hemen onu söylüyordu. Öyle bir iddia vardı. O konuda da biraz umutlu. Beşiktaş taraftarının beklediği isimler arasında Salih Özcan ismi ağır basıyor diyebilirim arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani tabii hafta sonu hem televizyon programında hem de TV8 magazinde de Kadir İnanır'la ilgili olarak da Türkiye Yeşilçam'ın aynı zamanda sinemanın en jönlerinden birini kaybetti. Onun yakın arkadaşlarının, yeni jenerasyon starların
idol olarak görmüş olduğu isme karşı olan duygusal paylaşımlarını sosyal medya üzerinden falan hep orada seslendirdiğimde çok net bir şekilde gördüm. Barbaros Hayrettin Camii'nde cenazenin kalkmasıyla alakalı orada bulunan işte Hülya Koçyiğit gibi o beş yoncalı yaprak vardı ya işte Filiz Akınlar, işte Gülşen Bibikoğlu eklenebilirdi, Fatma Girikler falan, onlarla alakalı orada da Türkan Şoray ve yan yana gelince Selvi Boylum Al Yazmalım kısmı işte filmler arasında yer alıyor. Öbür taraftan bakıyorsun ay ne vardı başka, Tatar Ramazanlara kadar devam ediyor. Bir sürü film çıkartabilirsin, aklına geliyor da. Sonra işte tabii dev bir ismin aradan ayrılması, bundan sonra daha önce yaptığı konuşmalar, işte akil insan oluşuna kadarki süreç falan. O yüzden dev bir ismi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öyle veya böyle geride bıraktıkları, bu zamana kadar yaptıklarıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan isimlerden biridir. Hatta bir konuşmada işte bu dünyada falan gibi, Kadir İnanır'la değil de daha önce bir sanatçıyla yapmışlardı, kim olduğunu hatırlamıyorum ama dedenizin ne yaptığını hatırlıyorsunuz da dedenizin babasını hatırlıyor musunuz ya da neler yapıldığı ile ilgili çok nadirdir, ancak bir gelenektir işte onun yaptıkları ile ilgili olarak bir şeydir, ama yeni jenerasyon da artık o işi çok yapmak istemediği için bitme noktasına gelmiştir ticari hayatta da diye söylenebilir. İşte zamanında buraları almamışlar, şuraları almışlar deyip hep eski çağlarla ilgili hep dedeye kadar hatırlanıyor. O yüzden ne yaparsan yap bir şekilde belli bir jenerasyonda unutuluyorsun. O yüzden hayat buna değer mi gibi geçiyor, ama sinema ve sporda yaşananlar her zaman hafızada kalacaktır. Ben ona çok da katılmıyorum. Hatırlamak isteyen hatırlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gelen mesajlara bakalım. Tabii biraz eski konulara da dönebilir. Mesajları okumadığımız için yazılan yorumlar. Dodo Samsun Başkanı sana olan açıklamaları ne kadar doğru sence diye yazmış. Ya birinci ağızdan söyleniyor. Ben hani başkan yalan söylüyorsun, sen de onu öyle bir şey yoktur herhalde demem biraz Barış Beyci tarafa yöneltir beni. Ya ben de arada kalıp da hani onu modere etmek de çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Ben de hani bazı şeyler söylediğinde ya sayın başkan deyip araya girdiğim anlarda oldu yani. Hani aklınızla kalbinizin çelişme durumlarından tutun bu zamana kadar yaptıklarınız ve Kadıköy'de parmak sallama kadar ki sürece uzanıyor tabii, adınızın 9'a çıkıp 8'e inmemesiyle alakalı dediğimde. Evet, o konuda aslında hemen onu da söyleyelim. Parmak sallama olayı, bana yapılan anama bacıma bilmem ne küfürden sonra bunun hesabını sorarım demek benim hakkım değil mi? Koskoca bilmem ne falan diye geçmişti yani o konu. Oraya dönmüştü. Tabii burada şimdi şuraya evriliyor aslında mevzu. Aziz Bey geldi, artık bunları yapamazsına dönmüştü. Sayın Büyükekşi'nin de hatırlarsanız İnönü Stadı'na geldiğinde yanında oturan kişi o dönem Hasan Arat mıydı, Sayın Çebi miydi? Bir parmak sallama durumu olmuştu. Bir federasyon başkanı Beşiktaş taraftarına öyle parmak sallayamaz. Burası Beşiktaş, altında ezilirsin, ağır taştır falan. Aynısı burası Fenerbahçe, burası Galatasaray. Bunlar şeydir yani. Hatta bir dönem hatırlarsanız Ali Samiyen'den o dönemki yeni stadyuma geçildiğinde Seyran Tepe'ye, biz olmasaydık sokakta kalırlardı gibi bir açıklama yapıldığında da bir uğultunun Galatasaray tribünlerinden nasıl çıktığını, ne olursa olsun herkesin haddini bilmesi gerektiği konusu hep gündeme geliyordu. Öyle değil miydi yani? Hani burası büyük camialar, burası Galatasaray, burası Fenerbahçe, burası Trabzon, burası Bursa, burası Eskişehir, burası Kocaeli kısımları, bir yerden sonra hani tamam yuttuk ettik de bir yere kadar boğazda kalır, bir tepkisi verilir yani, bir patlama olur, o patlama ağır olur yani birilerine göre, ne olursa olsun, kim olursa olsun. O yüzden hiçbir siyasi de zaten böyle camiaları karşısına almak istemez. Konu konuyu doğurur, farklı yerlere gider, gidişat hiç hoş olmaz yani. O yüzden başkanların, hatta zengin başkanların,
vergilerle alakalı yaptığı konuşmalarda da ben bunu söyledim yani. Hatta dedim ki Sayın Başkan, yani siz bir kulüp başkanısınız da iyi bir iş insanısınız, yapmış olduklarınız ticari anlamda takdire şayan, ama diğer taraftan kulüp başkanı olarak da siz sadece bir kulübün değil, bir de yurt dışında bir kulübünüz var, ama ben hiçbir zaman yurt dışı kulübünüzle ilgili bir açıklama yaptığınızda o ligdeki diğer rakiplerinizden bir tepki aldığınızı görmedim. Ama ne var ki burada sürekli olarak yapmış olduğunuz açıklamalar her defasında tepki alıyor. Yani bu kadar açıklama yapmaya ihtiyacı neden hissediyorsunuz şeklinde bir dönem sizin için MOBESE'ye

0: konuşacak neredeyse deniliyordu diye o yenilemeleri tekrar yaptım kendisine. Ama tabii bunları söylerken hani bir üslupla söylüyorsunuz ki başkan şey diyor, evet böyle konular yok diyemeyeceğim diyebiliyor Doğan Bey diye. Ben de Sayın Yüksel Bey diye hitap ettiğimde bir şeyi söylemek var, araya bir laf sokmaya çalışmak var. Karşı taraftan etkiye tepki durumu var yani. Ertuğrul Bey'in mesela Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapmış olduğu bir açıklama vardı. Kulüplerin geneli yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak tepkisini federasyona iletmiştir. Ve bu iletimle ilgili olarak da biz de gereken cevabı bekliyoruz diye başlaması var. Ama Trabzonspor Başkanı sıfatıyla buna karşı olduğundan net bir şekilde biliyoruz. Oradaki konumuyla açıklaması, araya onu sıkıştırmadan yapması bir kere takdir edilmesi gereken bir şeydir Ertuğrul Doğan Bey ekibine. Gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hayır, özünde herkesin söylediği şeylerde, bak mesela bir dinleyici hemen yazmış bu konuşmalara istinaden. Diyor ki özünde söylediklerinde doğruluk payı bulunup haklı olabilir ama sürekli örnekleri bir camia ya da bir konu üzerinden verdiğinde haliyle tepki alır yani insan. O yüzden bu bir iletişim başarısıdır. Bunu kendisi yapamıyorsa çevresindekilerin onu yönlendirmesi gerektiğini, ama doğru yönlendirmeler olması gerektiğini de hep söylüyoruz yani. Birkaç telefon alarak devam edelim. Aralara gelen mesajları da serpiştirelim. Öyle tek bir düzey olmasın, monolog bir yayın olmasın. Biz de gelen bir telefonla başlayalım. 42-42 herhalde Konya'dan geliyor telefon gibi bir şey hissettiriyor bana. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Abi Konya değil Kenya'da duyuyorum.
0: Doğru mu tahmin? 42-42 olunca.
1: Yok abi. Ağrılıyım ben.
0: Peki.
1: Numara Konyalı.
0: Olur.
1: Abi şunu söylemek istiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım'la ilgili. Yani gerçekten bu başkan yani Fenerbahçe'yi konuşmadan edemiyor. Bence hani kaosla besleniyor diyor ya. Bu da Fenerbahçe'yle beslenen bir adam. Hani acaba başkanlıktan ayrıldığı zaman ya da Samsunspor bıraktığı zaman ne yapacak? Ne tür söylemler yapacak? Anlayamıyorum. İki lafından biri Fenerbahçe. Nasıl bir düşmanlığı var? Ben çözemedim bu insanı. Anlamda veremedim. Yani sizin konu kaldığınız zaman da yine konuştu ama bence gereksiz ve boş konuşmalar yapıyor. Benim kendi görüşüm bu.
0: Peki, biz de saygı duyuyoruz tabii ki. Ama hani az önce söylediğimiz konu vardı ya, söylediklerinde doğruluk payı olabilir ama örnekleri bir camia veya bir kulüp üzerinden verdiğinde tepki almaya devam ediyor. Aslında Anadolu kulüplerinin ya da kulüp sahibi olan başkanların dile getirmesi gereken şeylerden bir tanesini söylüyor. Diyor ki ya, diyor, devlet sürekli olarak dört büyüklere arsa konusunda yardımcı oluyor diyor. Bize niye vermiyorlar diyor. Hatta ben de dile getirdim. Kayseri Spor Kulübü böyle bir talepte bulunmuştu. Ona Kayseri'den bir arazi teklif edilmiş. Hani size de böyle bir güzellik yapalım o zaman diye. Onun sonrasında Kayseri değil, ben İstanbul'dan istiyorum demiş. Kayseri Spor Kulübü abi zamanında. Çünkü Trabzon'a siz Tuzla'dan verdiniz diye bir örnek verince ortaya çıkan yani, sonuç bu yani.
1: Doğru diyorsun abi. Yani şöyle bir şey yani bir üç büyükler gerçeği var. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray. Bunların Türk sporuna verdiği katma değer diğer o 16 kulüpten daha fazla. Hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Bunlara tanınacak imtiyazlar tabii ki diğer takımlara göre daha fazla olacak. Artı olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bunlar zaten İstanbul bölgesinin takımları. Bunlara bu civarlarda arsa verilmesi hibe ya da parasıyla, ucuz ya da pahalı, gayet normal bir şey yani. Yaptıkları ve sundukları şeyler apayrı şeyler yani. Yüksel Yıldırım burada bunu savunuyor ama alttan alta da yine Fenerbahçe'ye gönderme yaparak yapıyor bunları. Bu onun negatif tarafı ama dediği yine haksız. Yani kardeşim sen de o zaman git, senin de devletle ilişkilerin var. Herkes bas bas konuşuyor. Sen de git Samsun bölgesinde arazi al ya da civarlarında arazi al. Sana vermiyorlar mı acaba?
0: Yani onun aslında dile getirdiği konu da yanlış bir konu.

0: Bunu değil. Yani şöyle söyleyeceğim, işte Tuzla'daki bir arazi geliyorsa, onlar böyle olabiliyorsa, şunlar şöyle olabiliyorsa, şöyle bir gerçek var ya, dört büyüklerin kullanmasını kabul etmiyor musun? Hadi bu soruyu sana sorayım.
1: Ediyorum, kullanıyorlar.
0: Anadolu kulüpleri de, Anadolu kulüpleri de benim canım yanıyor. Ya ben de zaten gelirim belli. Ben ondan sonra bana niye kızıyorsunuz diyor. İşte Galatasaray gelince bilet fiyatlarını bu hale getirdiğimde bana niye kızıyorsunuz o zaman diyor ya, haklı olarak.
1: Ben onlara bir şey demiyorum abi. Hani bir insanın şeyi vardır ya, hani hitap önemli bir şey abi. Yani adamın hitabı kötü bence yani.
0: O yüzden biz de diyoruz senin, ya söylediklerinde başta, doğruluk payı var. Ama
1: var, ben yok demiyorum.
0: Üslup ve noktaladığı yer yanlış diye söylüyoruz ben de yani.
1: Yani sen lafında böldüm abi, kusura bakma. Yani bir de baştan gelen bir şey var. Hani sabıkalı diye bir terim var ya. Ya sen direkt konuştuğun kelimeleri bir takıma indirgeyerek söylediğin zaman ya da onu hedef alarak söylediğin zaman bu sefer senin söylediklerin de negatif oluyor.
0: Evet, vergi kaçırıyormuş gibi böyle bir algı oldu ama bunu yalanladı. Ben böyle bir şey söylemedim. Sadece bu transferlerle ilgili ya da devletin sağladığı kolaylıklarla alakalı söyledi. Yani hükümetlerin sağladığı kolaylıklarla alakalı söyledi. Yani neyse, konuyu zaten aynı şeye gidiyoruz. Evet.
1: Sayın Barış Özcu bize bir açıklama yaptı yani. Eğer öyle bir konuşma olsaydı biz zaten halka açık bir şirketiz. Bizim zaten 3 ayda 6 ayda bir bağımsız denetim kurulları bu kulüpleri denetliyor. Zaten her şey görünüyor artık. O lafı çıkartan arkadaş da acaba hani güneş mi başına geçti yoksa bir şeyler mi içti? Hani bir Fenerbahçe kabul etmedi, herkes kabul etti. Yani devlet bilmiyor mu kimin ne ödeyip ödemediğini? Biliyor. Yani bunu söylemek de apayrı saçma bir şey. Bunu gündeme de çıkarmak da ayrı bir şey. Ben yine bunda art niyet arıyorum abi. Yine yani örnek veriyorum. Fenerbahçe üzerinden prim kasıyor ve mesela Yüksel Yıldırım'ın ödediği bir laf vardı sizin programda. Yani eğer ki diyor Ali Yıldırım kupayı kazanmazsa diyor ortada ne TFF kalır ne federasyon kalır diyor. Burada da aslında Ali Yıldırım'a hedef aldırıyor.
0: Ben de farkındaysan o esnada devreye girip şey söyledim. Gene manşet veriyorsun dedim yani.
1: Aynen öyle abi, sen bunu niye söylüyorsun ki yani? Kardeşim bir şey hakkıyla kazanılabiliyorsa kazanılır zaten. Yani şeye getiriyor. Ali Yıldırım ne yaparsa yapsın kazanacak. Ya bir nevi aslında şeye getiriyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe kazanacak diyor. Şike de yapacak vesaire de yapacak. Ona getiriyor. Benim anladığım bu şahsen.
0: Peki hani, neyse.
1: Ortalığı yakacak demesinin mantığı yok çünkü.
0: Biz bu kıvılcımın beraberinde getirebilecekleri tahmin ediyoruz ama biraz renkli geçecekmiş gibi gözüküyor bu sezon.
1: Öyle, ona lafım yok ama inşallah abi, hani herkes birine bel altı vurmaz. Gerçekten ben bir Fenerbahçeli olarak sıkıldım. Ya kardeşim yok o yaptı, yok bu yaptı, yok şu yaptı. Ben kendim de diyorum abi, kardeşim bu sene özelinde söyleyeyim, önceki sene özelinde söyleyebilirim. Ya kardeşim eline senin olmadık fırsatlar geldi ya. Senin ambiyana tabirle tokatlayabileceğin çok maç vardı ama sen kendi eline verdin bunları.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Kimse de
0: sağ olun.
1: Uzattık da
0: konuşmayı
1: abi.
0: Teşekkür ederim, sağ olun size de.
1: Sağ olsun,
0: 14.05
1: abi.
0: Sana da günaydın. Bir dakika, 14.05'i daha alamadık. 14.05'i alabilmem için önce şunu açmış. Peki, 14.05 günaydın.
2: Günaydın, kolay gelsin Doğan Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Ya ben açıkça söylemek gerekirse Yüksel Bey'in söylemlerinden bir Beşiktaşlı olarak artık sıkıldım. Hı hı. Yani Türk sporundaki kulüp başkanlarının şunu öğrenmesi lazım. O Beşiktaş başkanı için de geçerli, Fenerbahçe başkanı için de geçerli. Kendileri büyük değiller, camiaları büyükler. Yani Yüksel Yıldırım'ı ben nereden tanırım? Samsun Spor Başkanı olmasa. Aziz Yıldırım'ı nereden tanırım? Fenerbahçe başkanı olmasa.
0: Dursun Özbek için söyleyebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz.
2: Dursun Özbek'i nereden tanırım? Yani kendi ticaretlerinde büyük olabilirler. Ama ülke gündeminde kapladıkları yerler isimleri kadar büyük değil. Bulundukları camiaların büyüklüğü kadar varlar. Bunun farkında maalesef hiçbiri değiller. Ve konuşurken geçen sene hani Beşiktaş'la alakalı olarak konuşurken apır sapır konuşma deriz. Ha, söylediklerinin bir kısmı belki doğru olabilir ama ben 30 yıldır satış sorumluluğu yapıyorum. Bir bölgenin de satış müdürüyüm. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz çok önemli. Yani siz bu şekilde bir konuşmaya devam ederseniz ülkedeki 17 takımın da karşısına alırsınız. Ha şunu mu söyleyeyim? 3 takım kullanıyor mu? Evet kullanıyor. Ama şunu da görmek lazım. Ülke sporlarının verdikleri katkı ortada. Ha aldıkları kadar katkı veriliyor mu? Bence bu tartışılır. 2 kere 2 4. Matematik yalan söylemez. Ama günün sonunda da şöyle düşünelim. Şimdi 3 büyükler arasında en büyük reklam gelirini kim alıyor? Galatasaray alıyor. Ama Avrupa'da en çok reklamı olan Galatasaray. Türkiye Türk sporunda en çok reklamı olan Galatasaray. Beşiktaşlı olarak rahat söyleyebiliyorum. Demek ki ticaret de böyle bir şey yani. Siz o alanda ne kadar yer kaplıyorsanız o pastada o kadar pay alırsınız. 2 kere 2 4.
0: Doğru.
2: Bunu hepimiz biliyoruz. Niye birbirimizi yoruyoruz ki yani? Anadolu kulüpleri evet canları yanıyor. Beşiktaş'ın da fazla canları yanıyor. Ona göre de bunu yapması gereken federasyon. Ama doğru. Federasyonumuzun da durumu ortada.
0: Bu arada seyir halindesiniz diye tahmin ediyorum. Sesinizde hafif böyle bir bozulma olabiliyor telefonda ama gene kulüpler üzerinden devam ettik ve biraz hafif parantez içinde kayrılma diyelim ona. Oradan enem alandığını da görebiliyoruz. Afların belki daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Belki daha acımasız denetlenme yapılabiliyor. Bağımsız denetleme deniliyor ya. Ne kadar bağımsız, kime göre, neye göre diye değişebiliyor. O yüzden...
2: Ya günün olarak açıkça söylemek gerekirse Türk sporu baştan kokuyor. Türk futbolu baştan kokuyor yani.
0: Ya bizim işte daha önce 1,5 sene önce gündeme getirdiğimiz bir konuydu. Buradaki kadrolaşma, liyakatle ilgili bazı detayları konuşuyorduk ya. O yüzden işte... Üsküdar Belediyesi'nin zamanında değişimiyle alakalı bütün üst düzey yöneticilerinin federasyonda iş bulmuş olması, işte federasyon başkanının yeğenlerinin, kayınbiraderinin, bacanağın, kayınçosu, herkes orada bir görev almış olmasını dile getiriyorduk. O zaman mesela kimse bir şey demiyordu abi, hani ben olsam herhalde ben de yaparım kısmına geliyor. Ama işte orada liyakat problemi ortaya çıkıyor. Hep bu aslında sıkıntı diye konuşuyoruz.
2: Doğan Bey 2002 senesinde bir Dünya Kupası'na giderken 10 gün evvelinden yetkililer gitmiş. Kalacağımız otellere bakmış. Nerede kamp yapacağımıza bakmış. 2026 senesinde bir tane insan evladı bizim nerede kamp yapacağımıza bakmamış. Çocuklar 37 derecede kamp yaptı. Durum bundan ibaret. 24 sene geriye gitmişiz.
0: Ya.
2: 25 sene geriye gitmişiz. Yani bugün federasyonun başkanımız Ali Kıran Başkesen. Büyük bir ihtimal hükümetten bir tepki geldi de özür dilemeyi bildi. Özür dileyeceğini düşünebiliyor musunuz siz? O tip bir tarzdaki bir adamı.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de, sağ olun.
2: Rica ederim.
0: Bazı şeyleri...
2: İyi günler, iyi çalışmalar.
0: Sağ olun. Size de iyi çalışmalar diliyorum. 1081 doğru mudur? 1081 günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Halil İbrahim. Nasılsınız öncelikle?
0: Teşekkür ederim, eksik olmayın.
3: Şimdi Doğan Bey, ben Sayın Yüksel Yıldırım Başkan'dan konuşmak istiyorum. Yani Yüksel Yıldırım işte Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı işte araziler peşkeş çekildi diyor. Bize neden verilmedi diyor. Bakın Fenerbahçe'nin Türkiye'deki ve Avrupa'daki bütün spor dallarından bahsediyorum. Sadece futbol değil bakın. Biz basketbolda daha 2 gün önce final maçı oynadık. Tekerlekli sandalyede. Ve Beşiktaş'la. Şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Yani Fenerbahçe o kadar sosyal ki her branştan her sporcusu var. Ve bu sporcular neyle besleniyor? Kulübün gelirleriyle besleniyor. Kulübün de geliri o olup bu insanlara bize bu argümanı sunmaları için de devletin de teşvik etmesi gerekiyor. Yani

0: Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli ve diğer kulüpler için de. Ama kapladığın alan kadar sen mesafe kat edebiliyorsun. Şimdi bir taraftar grubu Fenerbahçe'nin Ege'sinden doğusuna, batısına ve güneyine her tarafa yayılmış bir durumda. Peki Yüksel Yıldırım'ın Samsun sporu Samsun haricinde nereye yayılmış?
1: Ben kendisi... şöyle bir şey söylemek, isminizi öğrenebilir miyim hitap etmek için?
0: Halil İbrahim.
1: Halil Bey, şöyle söyleyeceğim. Bence Yüksel Bey'i konuşmanız... o cümleyi de kurmak istemiyorum. Yüksel Bey'in istediği bu aslında kısmına da gelmek istemiyorum. Yani dile getirdikleri aslında kıymetli şeyler de, söyleyiş şekli ya da bir kulüp üzerinden gidişi aslında yanlış diye söylüyoruz ama bence Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin böyle şeylerle değil de artık bundan sonraki bu sene içerisindeki şampiyonluğuyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum. Ben bir haber duydum. Bence tamamen ilgilenmen gereken o senin. Şikrinyar ayrılırsa yerine gelebilecek iki tane isim söyleniyor. Bir tanesi Kim Min-jae geri dönecek. Diğeri de Arjantinli bir stoper Santiago Ramos Mingo diye bir isimden bahsediliyor. Bunu kabul eder misini konuşmam lazım. Vedat Muriç seni tatmin etti mi demem lazım. Oğuz'un performansını gördün mü? Sence İsmail Hoca kullanabilir mi? Sağ kanatta Oğuz nasıl olur falan. Bence bunları mı konuşsak acaba?
0: Doğan Bey, ben size geçen de bağlandım. Sayın İsmail Kartal'ın açıklandığı gün, ertesi gün ben dedim ki Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun dedim. Bazı arkadaşlar tepki verdi, Fenerbahçeliler. Çünkü bizde yanlış çok. Yani özellikle futbol olarak yanlışımız çok. O yüzden şimdi sen bir Fenerbahçe kulübü Şikrinyar'ı göndermeyi böyle aklının zerre kadar bir ucundan getiriyorsa bu çok yanlış. Çünkü oturmuş, kadroyu biliyor, Türkiye çağlarını biliyor ve yani bize şöyle söyleyeyim, bizim Uruguaylı oyuncumuz vardı, şu an ismini hatırlayamadım. Kıvırcık
1: Sarışın, evet.
0: Siz hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlamam mı?
0: Şimdi onun
1: ismini yani, hatırlamayayım, hatırlamam. Bana da gelmedi bir anda.
0: Evet, bana da gelmedi. Yani
1: hatta onun tartışmaları ve kavgalarıyla daha fazla gündeme gelen diye, bak şimdi bizi dinleyenler hemen anında patır patır patır patır patır patır patır patır yazacaklar ya.
0: Galatasaray'la çok tartışıyordu oyuncu da, defans oyuncusu. Kafayla da güzel goller atıyordu.
1: Hadi hadi.
0: Alex'in ortalarında.
1: Hadi. İsmi aklına. Hadi devam et. Hadi Diego diyeyim ben, sonra devamını sen getir.
0: Yok. Diego değil. Ya bu
1: Diego. Diego diyeyim ben, sen devam et. De... Sen de Lugano de arkasına. Diego de.
0: Lugano.
1: Devam et hemen.
0: Lugano, evet. Şimdi Şikrinyar Lugano'nun %40'ı. Şimdi Şikrinyar'ın öyle bir dengeli kafa vuruşu yok. Ama en azından rakibi birebir de kontrol edebilen bir oyuncu. Yani defansı toparlıyor. Yani o yüzden Şikrinyar, biz Roberto, Diego Carlos'u da getirdiler. İkisi aynı dönemde geldi ama birisi tabiri caizse takoz çıktı. Birisi iyinin kötüsü. Yani kötünün iyisi diyelim. Yani o yüzden şu an Fenerbahçe hakikaten çok zor bir durumda. Transfer yapamıyoruz. 41 tane oyuncumuz var. Siz söylediniz. Yani bunların hangisini göndereceksin, hangisi kalacak? Ve 40-50 milyon euro bonservis verip de bir oyuncu alınmaz artık. Yani Fenerbahçe bırak şampiyon olmasın. En azından ben istiyorum ki borcumuzu biz kapatıyoruz. Biz 2 sene, 3 sene şampiyon olmuyoruz ama biz işte Avrupa'dan ve kendi kadromuzdan alt çekirdek kadroyu kuruyoruz desinler, Fenerbahçe taraftar daha mutlu olur. Çünkü yani şu an ben Fenerbahçe'den çok ümitli değilim Doğan Bey. Ama Yüksel Yıldırım'ın da Fenerbahçe'yi sakız gibi çinlemesinden de aşırı rahatsızım. Bunu da Aziz Yıldırım'ın gerek ikili ilişkilerini, gerek de o biraz görünmez gücünü kullanarak bu adamı da susturması lazım.

0: Peki,
1: teşekkür ederim. Diyorum. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, eksik olmayın sizde. 52.97 sana da günaydın.
2: Günaydınlar.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, iyi diyelim, iyi olalım.
2: Ben aslında bağlanmayacaktım. Sadece iyi bir dinleyici olmayı tercih ediyorum. İsim İlker, İstanbul'dan bağlanıyorum. Ama bazı arkadaşların yorumlarına birazcık cevap vermek için aslında bağlandım. Bir Galatasaray taraftarıyım. Eski de profesyonel futbolcuyum bu arada. Yani futbolu anladığımı düşünüyorum biraz, öyle söyleyeyim. Ben gözlemlediğim kadarı söylüyorum. Bu arada şunu da belirterek başlayayım ki sözde. Galatasaray'ın son iki sezondur oynadığı futboldan memnun değilim. Okan Hoca'yı hiç beğenmiyorum. Ona rağmen Fenerbahçeli arkadaşlara bazı şeyler söyleyeceğim. Lütfen artık Galatasaray üzerinden değerlendirme yapmasınlar. Kendi takımlarını değerlendirsinler. Galatasaray'ı nasıl aşağı çekebilir değil, nasıl daha yukarı çıkıp da şampiyon olabilir diye biraz daha gözlemlemeleri lazım. Geçen sene belki 3 kez belki 4 kez kendi ellerine Galatasaray zaten gerekli şansı verdi. Ama kendileri bunu değerlendirmedi. Bunu yine bağladılar. Federasyona bağladılar. Hakemlere bağladılar. Her yere bağladılar. Ama hiç suçu kendilerinde aramadılar. Yine bu sezonu öyle başlıyorlar. Şimdi de Samsunspor'un başkanı üzerinden bir şeyler atıp tutuyorlar. Samsunspor başkanı siz dediğiniz gibi sadece gündem olmaya çalışıyor şu anda. Bu ülkede ne yazık ki milli, şöyle söyleyelim size, milli duyguları tekrar kazanmamız için birincisi siyasetin futboldan elini çekmesi lazım. Siyasetin sadece kulüplere maddi manevi konulara destek olması lazım. Onun dışında bu işlere girmemiz gerekiyor. Bunu sağlamadığımız sürece de bu konular böyle konuşulmaya devam edilecek. Bu milli takım için de böyle geçerli, Türk takımları için de geçerli bu böyle. Bunu tek sağlamanın noktası budur. Bunlardan biraz uzaklaşmak lazım. Aziz Yıldırım'ın kendi açıklaması var. Başkan olduğu dönemde bir TV programına katıldı. Şampiyon olursak sorun yok ama şampiyon olamazsak tabii ki sorgularım federasyon hakemleri diyen kendiydi konuşmasında. Şimdi bunu söyleyen bir Aziz Yıldırım'ı insanlar eleştirir diye, Samsunspor Başkanı bunu söyledi diye suçlu mu oldu şimdi? Bence suçlu değil. Tabii ki konuşmalarını tasdik etmiyorum. Bir tarafı kendine yan taraf alıp da bir tarafı karşı taraf alması bir başkanın bence doğru bir şey değil. Siz bir kulübü temsil ediyorsunuz. Bence sadece kendi kulübünüzün çıkarları adına konuşmanızda fayda var. Galatasaray'ın hakkını Galatasaray yöneticiler korur. Başkasına da ihtiyaç yok. Şimdi bu tartışılır ama Fenerbahçe'nin artık bunları bırakması lazım. Kendi takımlara baksın. Sizin dediğiniz gibi biraz önce verdiğiniz örnek gibi. Nasıl transfer yapılması gerektiğini anlasınlar. Bu ülkede Vedat Muriç'in Galatasaray'a gelecekken nasıl Fener'e gittiğini hepimiz daha iyi biliyoruz. O yüzden bu işten sıyrılmamız lazım. Herkes önündeki pisliği temizlesin. Buna Galatasaray da dahil. Herkes kendi hatalarına baksın. Biz inşallah bu sene şampiyon oluruz. Geçen sene oynanan futboldan hiç memnun değilim. Mutlu değilim. Avrupa'da bu kadar ileri gitmemize rağmen biz Liverpool'a bu kadar ezilecek, Juventus'a bu kadar ezilecek bir takım değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Yıllardır Avrupa'da biz boy gösteriyoruz. Benim hala o maçlar zoruma gitmiştir. Hala aklım o maçlardadır. Biz Galatasaray taraftarı olarak biraz işe böyle bakıyoruz. Biz Fener bunu yapmış, biz de bunu yapalım diye bakan bir takım hiçbir zaman olmadık. Kimse de olmasın diyorum. Başarının asıl anahtarı da bu zaten. Umarım inşallah Fenerbahçeliler önlerine bakarlar. Kendi takımlarının başarılarına bakarlar ki toparlarlar. En ufacık hakem penaltı vermediği zaman hemen hakem hatasına bağlayıp da bu sene de böyle olacak deyip sonra kendilerine olduğu zaman da eskide de böyle olmuştu demesinler. Her şey birbirine eşit oluyor. O yüzden diyeceğim, Fenerbahçe taraftarları için söylüyorum bunu. Kendi takımları için başarılar. Forma satın alsınlar. Takımlarına destek olsunlar. Bakın kendini söylüyorsunuz. 41 tane futbolcusu var şu anda Fenerbahçe'nin. Nasıl vereceğini düşünüyorsun bence bunları. Biraz para toplasın. Ne bileyim bir şeyler yapsın. Yani nasıl oluyorsa bu işin yöntemi budur. Siz nasıl iyi takım olacağınızı, nasıl taraftarınızı mutlu edeceğinize bakın. Galatasaray nasıl başarısız olur? Galatasaray'ı bu sene de mi kollayacaklar diye düşüne düşüne 4 senedir şampiyonluk veriyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Hiç araya da girmedim. Her düşünceleri paylaşmak. Onun sonrasında şeye dönüyor çünkü. Konu tartışma ortamına dönüyor. Ama böyle ama şöyle. 87.32 sana da günaydın.
3: Günaydın. Sayın Doğan Bey. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz, iyi programlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Daha düzeldi sesiniz, iyi gelmeye başladı. Hemen hızlı hızlı alalım, çok vaktimiz kalmadı, buyurun.
3: Tabii ki. Sesim iyi geliyor mu?
0: Geliyor, harika geliyor. Albüm bile yaparım bu sesini. Tamam, evet.
3: Çok güzel. Şimdi ben bütün dinleyicilerden TGRT Futbol'a bağlanan Yüksel Yıldırım'ı bir defa daha dinlemelerini rica ediyorum YouTube üzerinden. Adamın söylediği A'dan Z'ye kadar, belki arada bir iki harf atlama olabilir ama hepsi doğru. Benim kendi fikrim. Adam açık olalım diyor, şeffaf olalım diyor. Ben ne yaptım diyor, bak Galatasaray geldi diyor, dört attım ben onlara diyor. Siz ne yaptınız diyor. Ben diyor geldi diyor, bir dört attım diyor. Siz ne yaptınız diyor. Adam şey olarak. Ya diyor, her kulüp başkanının diyor, çocukluğunda diyor, gönlünde yatan bir şey vardır diyor. Yalan mı? Yalan değil. Kesinlikle doğru. Adamlar bizi yeniler. Bir ikincisi de ne var ya işte, kadrolaşma. Kadrolaşma bana göre futbolda 11 kişinin birbirine uyum sağlayacak insanların bir araya getirebilmek bir yönetim becerisidir ve bu bir kadrolaşmadır. Ama kadrolaşma devletin kurumlarında, şurada burada bu olmaz. Eştir, dosttur, işte akrabadır, amcaoğlu, haloğlu, dayıoğlu, buraya liyakat sahibi insanların gelmesi lazım. Hacı Osmanoğlu'nun bir eski teyzesinin oğlu buradaymış, dayısının oğlu buradaymış, yeğeni buradaymış falan. Yanlış kardeşim. Hacı Osmanoğlu bize ne verdi ki? Bize ne verdi ki futbol severler olarak? Akrabasını verecek. Ya en başındaki adam bu. Yazılı metin olmadan adam düzgün cümle kuramıyor bana göre. O bir hemen tehdit ediyor. Vururum aslanım, keserim de ayağını denk alıyor. Bir özür diledi. Üçüncü açıklaması da Amerika'dan özür diledi. Onda böyle ağzını ucuyla yarım yamalak böyle birini demeyeyim. Çok yük tepkiyi aldı çünkü. Fatih Terim'e gider yapıyor, ona atar yapıyor, buna gider yapıyor. Tamam, haklı olduğu yerler vardır ama sen futbolun tepkisindeki bir insansın. Senin bir uslubun olması lazım. Senin bir söylemin, senin kucaklayıcı bir şeyin olması gerekiyor. Ondan sonra ne oldu? Her şeyde Amerika'dan Galatasaray'a laf yetiştiren Hacı Osmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve şeyle ilgili tek kelime edemedi. Hakan Safi seçim çalışmalarında kullandı bu futbolcuları. Bir Allah'ın selamını edemedi. Galatasaray oldu mu bütün kılıçlar çekiliyor, ulan diyor kurban kim gelsin diyor. Dediler efendim çifte sözleşme olmayacak, yaptılar. Dediler şu olmayacak, yaptılar. Dediler ya ne iftira atlarsa bize başka kulüpler yaptı yani. Üzerine alınan alınsın, alınmayan saygı duyuyor, yapacak bir şey yok. Ben diyeceğim bu kadar, sizi seviyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun, görüşmek üzere, eksik olmayın. Oh, 64-82, sana da günaydın. 64-82, duyabiliyorsunuz beni.
4: Merhaba, iyi günler. Evet, Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz.
4: Öncelikle hoş bulduk. Gerçekten bir Galatasaraylı olarak, sen de bir Beşiktaşlı olarak seni seviyorum. Özellikle risk ilkeler içerisinde yayın yaptığın için. Arada bir bağlanıyoruz ama şöyle söyleyeyim, bu hep Galatasaray üzerinde yapılan eleştirileri gerçekten ben kınıyorum. Neden diyeceksiniz? Ben şunu söyleyeyim, Rize başkanı, Antalya başkanı, Adana başkanı, Sivas başkanı, bunlar hala devamı da çok söyleyebilirim. Bunlar tamamen Fenerbahçe'nin birebir olan orijinal taraftarı diyeyim. Fazla detayına girmeyeyim. Bir gün çıkıp herhangi bir Galatasaraylı bunlar hakkında bu şekil yorum yapmadı. Tamam, söylenmiş olabilirler. Ben Galatasaraylıyım diyebilir. Her takımın içinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olabilir. Lakin yaptığı işlerden dolayı eğer yanlış bir şey varsa biz onu eleştirelim. Galatasaray peşkeş çekiyorsa onu eleştirelim. Galatasaray'a herhangi bir şey yapıyorsa onu eleştirelim. Ama lakin ya sen Galatasaray'ın olabilir, Fenerbahçe'de de olabilir, Beşiktaş'ta da olabilir. Lakin ben şunu söyleyeyim. Hep Galatasaray üzerinde gerçekten kendilerini çok küçük düşürüyorlar. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki ya yeni yönetim, yeni başkan, yeni seçim, yeni bir yol. Siz çiziyorsunuz, bu yola girmişsiniz. Bak, bir taraftarlar olarak, bilinçli olarak diyorum. Vallahi benim o kadar arkadaşım var ki Fenerbahçeli, hepsi bundan tiksiniyor. Ama lakin bir yönetici çıkıp nasıl konuşacağını bilmesi gerekiyor. Tamam, yanlışlıklar var, olabilir. Ama siz koskocaman Türkiye önünde çıkıp bu taraftarı galyana getirmeyin.

0: lütfen özellikle bak milli takımımız ne halde? Milli takım çok kötü bir durumda. Diyor ki bilmem kaç yılın 24 yılın en iyi milli takımı. Hayır. Kesinlikle. 2000 yıllarındaki milli takım, Avrupa'daki milli takımı Galatasaray başarılı oldu diye, başarılı olduğu için vardı. Şu an Galatasaray da başarılı değil çünkü. Çünkü şunu söyleyeyim, Avrupa'da şu an başarılı bir takımımız yok. Bak Galatasaraylıyım, Avrupa'da başarılı bir takımımız yok. Lakin kendi takımımızı eleştirelim ve birbirimize saygı ve çerçeve içerisinde değerli olalım diyorum. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol abim benim.
1: Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum, iyi haftalar diliyorum hepinize. Son telefondu, bağlantımızı yaptık, beraberinde konu konuyu açıyor. Onu söylüyor, bunu niye konuşturuyorsun, o niye bilir. Benim kimseyi susturma gibi bir lüksüm yok, onu söyleyeyim. Herkes konuşabiliyor, burası özgür bir platform. O hakları veriyorum, ben nasıl konuşabiliyorsam dinleyici de öyle konuşabiliyor. Yeri geldiğinde cevabı zaten dinleyici dinleyiciye veriyor. Ben sadece taşeron firma gibi arada bu bağlantıları yapan bir konuma geçiyorum. Ben kendi yorumlarımı yapıyorum. Gidişatım, rotam, her şeyim, kişilik, mişilik, neyse artık konu, her şey belli ortada. Sevenler, sevmeyenler, beğenenler, beğenmeyenler, yarın yine saat 10'da buradayım. Beklerim. Vaktiniz varsa eğer. Can geliyor. Ama öncesinde küçük bir bağlantı. Bir 3-4-3 yayını, Galatasaray'dan bir büyüme hamlesi, Fenerbahçe transferde artık gazı açtı, Dünya Kupası'ydı, kupada yaşananlardı. Biraz Murat Aşık da onları yorumlayacak. O hazırlanmış. Onun sonrasında biz de yarın saat 10'da kısmetse burada olacağız. Bekleriz efendim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası serüvenimiz de artık, yani milli takımımız için sona erdi. Transfer gelişmeleri var, tabii takip ediyoruz. Son 32'de eşleşmeler de belli oldu. Bunlara da bakacağız, konuşacağız. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Yayına girmeden önce şeyi gördüm. Bu işte hani yaz ayı gelince klasiktir ya bizde, işte bilmem Bodrum'da lahmacun kaç TL, Alaçatı'da bilmem şu kadar hesap geldi diye. Ama bu sefer biraz abartmışlar sanki bir tık, hani görüyorduk evet hesapları, böyle 150 binlik 200 binlik hesapları görüyorduk ama mekanlarda galiba enflasyondan etkilenmişler. Alaçatı'da bir hesap adisyonu gelmiş ki arkadaşlara 870 bin TL. Çok ilginç yani, bilmem aslında. Yani bakıyorsun listeye, çok da böyle kabarık gözükmüyor ama bazı şeyleri böyle çok acayip yazmışlar gerçekten de. Ya mahşerde bile şöyle bir hesap çıkmaz karşına, gerçekten bu nasıl bir şeydir çok da anlamıyorum. Böyle mezelere falan 3000 lira falan fiyat çekmişler. Hani o mezenin yanında kullanılan şeyle mezelerin fiyatı aynı olmuş. Biraz sanki insanlarla da dalga geçmişler gibi bir şey oluyor. Hani şey değil bu ya. Hani benim param var ve bu parayla ne istersem yaparım demek değildir bu ya. Hani biraz böyle şey gibi oluyor. Galerici arkadaşlarım da bana kızmasın, şimdi bir sürü dinleyen galerici dostumuz vardır. Yani bu şey adisyonu bana. Lüks galerici adisyonu bana bu. Evet evet. Oluyor öyle yani. Antrikot var, levrek var, eyvallah da yani böyle farklı şeyler de var yani. Onun yanında başka bir şey içmişler. Öyle düşünün. Neyse hani sondaki 150 TL biraz hesabı fakir göstermiş ama 870 bin değil mi? 870 binlik adisyonda iyiymiş. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar, dostlar. Tabii biz kendi milli takımımızı eleştirirken diğer tarafta Uruguay milli takımı da bir hayli karışık. Yani Muslera'ya

neredeyse Muslera'yı vatan haini ilan edecekler. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Yediği hatalı goller var biliyorsunuz ve Muslera'nın yediği bu gollerden sonra biraz böyle ülke karıştı. Öyle söyleyelim. İspanya'ya Yeşilburnu ve işte Arabistan vardı Uruguay'ın grubunda, çıkamadılar ve oyuncular yol paralarını kendi ceplerinden ödeyeceklermiş. Muslera da tabii çok üzgün. Yani bir futbolcu herhalde böyle yaşı geldiği zaman futbolu bırakmalı ya. Evet, istisnalar var ama herkes 40 yaşına kadar böyle aynı performansı gösteremez. İşte en basit örneği de Neuer. Hani hala ısrar ediyor. Muslera da var, görüyorsunuz. Madara oluyor yani. Yaş 38'de bırakması gerekiyordu. Ben şahsen üzüldüm kendisine. Sonuçta hani Türkiye'de yıllarca oynamış, Galatasaray'ın efsanesi olmuş. Mesela basit bir örnek, Hakan Ünsal vardı, hatırlayın. O da fiziğiyle oynuyordu. 32'de mi 33'de mi ne futbolu bıraktı. Bazen böyle bir yerlerde farkına varması lazım insan kendisinin. Tabii ki kendisini Amerika'daki, işte Amerika, Meksika, Kanada'daki Dünya Kupası performansıyla tabii ki değerlendirmeyeceğim. Çünkü efsane olmasının sebebi böyle 1-2 maçlık maçlar değil, tek bir sezon değil. Neredeyse 15 sezon boyunca mesela Galatasaray'da inanılmaz işler yaptı ki milli takımda da ilk o genç yaşlarında güzel işleri imza atmıştı. Neuer'le beraber bir hayal kırıklığı yarattı turnuvada. Yaşları da aynı. Muhtemelen şey oluyor ya. Hani ben artık diyor, bu yaşım da geldi. Herhalde o tecrübenin getirdiği, bazen aşırı özgüven vardır ya. İnsana hata yaptırır bu tecrübenin getirdiği özgüven. Ben biraz Muslera'da da bunu hissettim. Böyle reflekslerinde de yenilmiş gibi yani. O eli kalkmıyor falan, böyle yavaş hareket ediyor. Çok böyle kontrpide falan kalıyor. Bir de akıl var, mantık var. Şimdi bu adamı siz 2022 Dünya Kupası'nda hiç oynatmamışsınız değil mi? Süre almamış. 2026 için kadroya dahil ediyorsunuz. Hadi kadroya dahil ettiniz, bari oynatmayın. Bir de adamı da oynatıyorsunuz. Gerçekten kariyeri için çok kötü bir son oldu. Bence yani milli takımda oynatılıyorsa suç onun değil yani, bu arada hocanındır. Yani Luyendama ile yaşadığı bir sakatlığı vardı. Hatırlayın, Galatasaray döneminde. O kendi hatasıydı. Evet, bir dönem çok iyiydi. Böyle 2021'den sonra biraz böyle 2022 diyelim hatta, biraz böyle yokuş aşağı düştü. Birçok maçta da basit goller yedi. Olmadı. Bazen böyle emeklilik yaşın gelir ya. Hani insanlarda da vardır, biz çalışanlarda da vardır. Ya artık emekli olmam gerekiyor dersin ama bunu böyle istemezsin, kabul etmezsin. Muslera'da da öyle bir durum var gibi gözüküyor. O logoyu da takamadı. İşte geçen 2022 Dünya Kupası'nda oynayamadı diye bu efsane logosunu takma onuruna hak ettiğine inanmıştı. Uruguay Futbol Federasyonu FIFA'ya da başvurdu. İşte Muslera'nın o özel logoyu alabilmek için belirlenen şartları karşıladığına karar verdiler. Ama işte o 2022 Katar var ya, orada hiç süre almadığı gerekçesiyle dikkate alınmadı. O özel logoyu da takamadı. Muslera 0212-273-1010 WhatsApp hattına mesajla ne demiş? 50 tane şampanya var. Şeyi mi söylüyorsun? Alaçatı'daki hesabı mı diyorsun? Yani bilmiyorum kaç kişi gitmişler. Her yaz bu tarz şeyler çıkıyor ya arkadaşlar. Her yaz bunları görebiliyoruz yani. İşte bir yanda açlık sınırının bile altında yaşayan insanlar, diğer yanda bu hesabı ödeyenler. Olabilir yani, herkesin kendi bütçesi. Yani şey vardır yani, zenginin parası züğürdün çenesi, ama ben bunu hep yaparım yani. Benim bu züğürdün çene patlayana kadar ben bunu konuşacağım. Ya insanların kendi parası ya, yapacak bir şey yok yani. Bir kalabalık da gitmiş olabilirler. Yani evet, senin de dediğin gibi. Hani orada belli ki bir şey kutlanıyor ve işte 80-100 kişinin bir şeyler yediği içtiği bir yer gibi geliyor bana. Hani kişi başı ödüyorsalardı işte ortalama 8-10 bin lira hesap anlamına geliyor. Ama bütün haberler şey diyorlar, 4 kişi bir şeyler yemiş içmiş diyor da, yani 50 tane şişe var. Yani 4 kişi bence 50 tane şişeyi içemez diye düşünüyorum. Hani bence değil, içemez. Hani bence orada bir şey kutlanmış. Yani biz bazı şeyleri böyle haber olsun diye abartmayı seviyoruz. Öyle bir durumda yaşanmış olabilir. Cihan abi, hipodroma gittin mi sen de? Bütün burjuva oradaymış diyor. Evet, menüs yok, gitmedim bu arada. bütün herkes oradaydı gerçekten Gazi koşusunda. Hatta Yaz Yıldırım'ın Sayın Başkan Serdal Adalı ile bir sohbeti var. O çok eleştirilmiş. Hani geliyor Yaz, başkanı tanıdığı için işte omzundan tutuyor. İnsanlar şey demiş ya, işte başkan kaç yaşındaki kıza böyle omzundan mı tutturuyorsun kendisine falan. Ya farkında bile değil, sarılamıyor şimdi, tamam mı? Serdal Bey aşağıda kalmış, arada sandalyeler var.
Hani o sarılamadığı için öyle yapıyor bence yaz. Yani yoksa biz her şeyden bir çıkarım yapıyoruz ya. Bırakın insanlar nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasınlar. Evet yani Halis Karataş'ın herhalde bu işin Lionel Messi'si olduğunu gösterdiği bir koşu oldu. Hani bu zaferin üstüne bir devam filmi gelir mi? Ne diyorsunuz? Ha? Bunun üstüne belki bir devam filmi çekerler, biliyorsunuz çekmişlerdi. Hani Bizim için Şampiyon bence güzeldi, ben çok beğenmiştim. Belki bir devam filmi çekebilir. Bizim için Şampiyon 2 mi artık ne olacak bilmiyorum. Yani böyle Veli Efendi'nin çimlerinde öyle rüzgar gibi esti adeta. Bir de böyle taktik falan yaptığı konuşuluyor. Diğer jokeyler atın üstünde gelirken kendisi atın gerisinde koşarak geldi yarış alanına. Yani böyle çok ben at yarışıyla ilgilenmem. Hani Murat Özen çok sever. Ama beni böyle mutlu eden bir gelenek ya bu gazi koşumuz. Mesela Eurovision vardı, hatırlıyor musunuz? Şarkı yarışması. O da beni mutlu ediyordu mesela. Sayılı geleneklerden biri. O yüzden bu tarz şeyler hoşuma gidiyor. Bütün insanlar orada böyle güzel vakit geçiriyorlar. Pazar günü gidiyorlar. Gerçekten de bütün insanlar böyle kibar giyinmişler. Hanımefendiler çok şık, beyefendiler çok şık. Güzel bir yarış oluyor ve bütün camia dediğin gibi oradaki yerini alıyorlar. Halis Karataş da hakkını verdi yani. Ben çocukken de kazanıyordu, hala kazanıyor. Yani Messi performansını göstermeye devam ediyor diyebiliriz. Ama şey var böyle, hani İngiliz sosyetesinden rol çalıyormuşuz gibi böyle şapkalı falan deniliyor ama ha? Yok Cem, o bence o bizdeki gelenek hep vardı, öyle de kalmaya devam edecek. Erzincan Refaiye'den sevgiler demiş. Selam olsun can dost Erzincan'a. Şükrü, teşekkür ediyorum. Cihan selam. Muslera zaten bizde de çok hatalı goller yiyordu. Teknik direktör nedir ya? Bielsa yıllardır acayip bir bolon bence. Hiçbir başarısı olmadan takılıyordu. Şimdi de Uruguay'ı patlattı demiş. Diğer bolonlarda Sarri, Tuchel ve Roberto Martinez demiş. Valla Bielsa işte Muslera hatalı goller yiyince bir anda böyle çıkardı oyuncuyu. O Allah dedim, Muslera'nın zaten tamam yaşı geldi, kariyeri hani başka birine yapsan kariyeri bitti dersin. Zaten Muslera kariyerinin sonunu yaşıyor, son Dünya Kupası'nı oynuyor. Ama oyuncu kendi çıkmak istemiş, açıklandı. Ben de sana katılıyorum yani. Bielsa bence de gezegenin gelmiş geçmiş en balon teknik direktörü olabilir. Neden bu kadar abartıldığını, neden bu kadar istendiğini ben hiç anlamadım gerçekten. Hatta böyle bir ara Türkiye'ye falan gelmesini isteyenler vardı. Hani adamın Avrupa kariyerinde Leeds United'la tek bir iyi sezonu var yıllardır ve adam bunun ekmeğini yiyor ya, şaka gibi gerçekten. 5 kupadan 4'ü kariyerinde Arjantin'de. O yüzden şey, hani CV doldurursunuz ya. O hani bir yere CV doldurursun, hani böyle dolu gözükür ama hani boştur o yani. İçi boştur, altı boştur. Yazıyla doldurursunuz. Bence Bielsa da onun gibi bir yerden böyle iyi bir lobisi var bence. Balon yine patladı. Yani grubu da Yeşilburnu'nun arkasında bitirdi. Evet yani ben çok fazla da beğenmiyorum. Sana da katılıyorum arkadaşım. İsmini bulamadım, alta kaydı mesaj ama şöyle geleyim. İhsan, İhsancığım. Kimler geldi, kimler geçti. Sokak futbolu sallandı ama asla yıkılmadı demiş. Evet yani buralardayız. Formasına reklam almayan en asil duyguların takımını yaşatmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'ndaki son 32'deki maçlar da belli oldu arkadaşlar. Mesela bugün benim takımın maçı var. Gitti Brezilya ile eşleşti Japonya. Gerçekten bu yüzden böyle bir tık keyfim kaçık. Hani Kaptan Tsubasa çizgi filmiyle büyümüş bir nesil olarak ben ekran başında Japonya'yı destekleyeceğim. Evet yani kağıt üstünde Brezilya haliyle favori ama Hollanda maçında 2-2 berabere kalabilen bir Japonya'nın hani bu maçta bir beraberlikle uzatmalara, hatta penaltılara götürmesi bence beni çok şaşırtmaz. Çünkü 2022'de de iyiydi bunlar yani Katar'da. Orada işte Almanya ve İspanya'yı falan yendiler. Sonra Hırvatistan'a penaltılarla yenildiler değil mi? Aynı Hırvatistan'a penaltılarla kaybettiler. Ha, bu sene de Hollanda ile kafa kafaya oynadılar. Yani başa baş oynadılar. Kötü bir oyun ortaya koymadılar. İşte kimse de Brezilya'nın erken elenmesini istemez. Bir de böyle bir durum var. Bu durumu da göz ardı edemiyorum. Yani şimdi aslında onlar şey istiyordu. Gruptan birinci çıkıp Fas'la karşılaşmak istiyorlardı ki hatta bunu direkt röportajlarında falan söylemişlerdi. Çünkü hazırlık kampında Fas'la falan maç yapmışlardı. Öyle istemişlerdi ama maalesef ki bunu
yapamadı Tsubasa'nın torunları. Maçları söyleyeyim size. Güney Afrika, Kanada dün oynandı. Bugün maşına geliyorum, liste burada. Evet, Brezilya, Japonya saat 8'de. Almanya, Paraguay 11.30'da. Salı günü gece 4'te Hollanda, Fas, Fildişi, Norveç. 1 Temmuz Çarşamba

24 gece 5 saatleri saat farkından dolayı maalesef oluyor arkadaşlar. Onu da detayını aktarmış olalım sizlere. Nerede kaldık? Yani İngiltere, Kongo, Demokratik Kongo, Belçika, Senegal oynayacak 1 Temmuz Çarşamba günü. 2 Temmuz'da Amerika, Bosna, İspanya, Avusturya. 3 Temmuz'da Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır maçları oynanacak. 4 Temmuz'da da Arjantin, Yeşilburun, Kolombiya, Gana karşılaşmaları oynanacak. Son 32 karşılaşmasında. Bu ikili averajı çok kafaya takıyorum ben. Bakacağım dostlar, görüyorum mesajlarınız. Bu ikili averaj olayı bence bu Dünya Kupası'ndan sonra son bulmalı ve bu uygulamanın uygulandığı ilk ve son kupa olmalı diye düşünüyorum. Yani kısa süreli bir turnuva için çok gereksiz. Mesela son maçların birçoğunun benim için keyfini öldürdü maalesef. Bir de yani FIFA böyle radikal bir değişiklikle grup maçları sonunda böyle kura ile eşleşen takımları belirlemeli bence. Hep işte bunu geçen programda da söylemiştim. İşte önceden kimin kiminle eşleşeceğinin belli olması Cezayir-Avusturya maçı gibi rezilliklere sebep olabiliyor. Adamlar öyle oynadı işte, berabere bitirelim, takılalım falan. 5 saniye içinde taç atışı gibi şeylerden ziyade bence FIFA'nın biraz daha böyle radikal kararlar alması gerekiyor. Bir de yani saldıran, işgal eden ülkeye değil de saldırıya uğrayan ülkeye yaptırım uygulanması, FIFA'nın buna ses etmemesi, yani İranlı oyuncuların buna isyan etmesi vesaire. İşte Infantino gitmiş İranlı oyuncuların soyunma odasına ilk maçın ardından. Demiş ki hani böyle olmayacak, bu maçlık idare edin, ben bu problemi çözeceğim demiş. Ama o problemi de çözememiş. Sadece oyunculara telkin etmekle sınırlı kalmış. Bir de böyle kontenjan adaletsizliği var. Mesela yani şey diyoruz ya biz şimdi, Curaçao gitti, Panama gitti, Ürdün gitti kardeşim falan diye. Bunlar kontenjan torpillisi arkadaşlar. Bir de böyle bir şey çıktı ya şimdi, takım sayısı arttı diye. Mesela Panama, Curaçao, Irak, Katar, Özbekistan. Özbekistan olabilir onlar bizde. Ama ya yani bunlar hep şey, kontenjan torpillisi. Toplam bunlar 2 puan topladı ya. Evet, ben mesela turnuvayı beğenmeyenleri falan görüyorum. Onu da sorayım size karambolde. Belki hani ek bir konu olsun, yan konu olsun. Mesela siz bu turnuvayı beğenenler arasında mısınız, beğenmeyenler arasında mısınız? Ben oyumu kullanıyorum. Beğeniyorum işin açıkçası. Evet, FIFA'nın ve Amerika'nın ilginç yaptırımları dışında saha içinde bahsediyorum. Saha dışındaki olayların hiçbirini zaten tasvip etmiyorum da. Hani zeminler falan. Mesela takımların büyük çoğunluğu fiziksel olarak bence çok iyi hazırlanmışlar. Herkes böyle canla başla falan mücadele ediyor. İşte böyle yeni kurallar. Hani oradaki o kural fena değil mesela. Toplar, top böyle taça gittiğinde falan çok beklemiyorlar. Böyle 30-40 saniye orada oyalanmıyorlar falan. Böyle yere düşüp 2-3 dakika kalkmayan oyuncular da çok görmüyoruz. O yüzden beğendim. Mesela şey vardı. Geçen şeyi gördüm. Çok güldüm buna. İlk iki maçın sonunda milli takım 48 takım içinde 47. sıradayken böyle hani herkes isyan ediyor, diyor ya 48 takım var, bizim takım nasıl 47. sırada falan. Bu üçüncü maçlar bitti, biz 35'e yükselmişiz. Ha, yükselince de herkes şunu yapıyor ya, o kadar da kötü sonuç elde etmedik demeye falan başladılar. Bu sonucu normalleştirmeye falan başladılar. Böyle sosyal medyada falan okurken biraz güldüm. Aradan biraz zaman geçince şey falan de diyeceğiz yani. Kupada başarılı olduk falan denmeye başlayacaklar diye korkuyorum. Ya adamlar bize ölümü gösterip gerçekten sıtmaya razı ettiler. Yani kupa ilk başladığında dünyadaki en iyi 8-10 takımdan biriyiz diyorduk. Yani kupanın da en kolay grubuna düştük. 3 maçta 9 puan alırız diyorduk. Hani en kötü 6 falan diyorduk. Yani çeyrek finalden aşağısı başarısızlık diyorduk. Şimdi 3 puana ve 35. sıraya razı olduk. En azından sonuncu olmadık be abi. Ha? Ne diyorsun? İroni yapıyorum, ironi. Hani şimdi radyoyu belki yeni açanlar vardır. Hani şey, gerçek falan söylediğimi zanneder. O yüzden burada bir tık ironi yaptım. Cihancığım bu ne gizem demiş. Nedir o? Ha, beni ChatGPT'ye mi sordun? Şeyi sormuşsun, flash sormuşsun, hızlı sormuşsun. Detaylı sorarsan cevaplıyor. Radyocu falan, tarihi ve yaşına dair kamuya açık. Var var söylüyor, hepsini söylüyor. Merak etme. Selam Cihan, hamama giren terler. Öyle mekana giden o parayı verecek güce sahiptir. Biz 3 çeşit yemeğe 200 TL devam demiş. Doğru söylüyorsun. Trabzonspor'a Bielsa 2 ay sonra geldi ve gönderdiler, hatırlatırım demiş. Amerikalı bir spiker Bosna diye bir ülkeyi tanımadığını küçümseyerek söyledi. Bu saatten sonra desteklediğim takım Bosna Hersek demiş. Ben, evet, ben de Bosna'yı destekliyorum bu arada. Sonuçta onlar da bizden. Gerçekten umarım iyi.

işlere imza atarlar ama biraz işleri zor gibi gözüküyor ya. Bu saatten sonra turnuva ağacı biraz garip. Yani bana göre Fransa, İspanya ve Arjantin, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Fransa, İspanya ve Arjantin, İngiltere yarı finali olur. Mesela Arjantin'in final yolundan adeta bal akıyor. Öyle söyleyeyim yani, kötü bir tabir. Messi'nin işi biraz zor. Yani tüm takım Messi'nin ayağına bakıyor. Yani bir maç sonunda Lautaro Martinez'e falan saldırırsa Messi, çok fazla şaşırmayın. Yani maç içinde kendisine çok fazla kızıyor yani, bu noktada. Ben şey düşünüyorum yani, bu bir sonraki maçlarında falan Martinez'e saldırır vesaire, ondan bir tık böyle çekiniyorum. Ne yazmış? Son grup maçları da bitti. 72 maçta 215 gol atıldı. Tam 3 gol ortalaması oldu demiş. Evet. 72 grup maçında sadece 7 maç golsüz bitti. 20 maçta berabere kaldı. Mesela ben de grubu beğenenlerdenim diyor. Bence de ya şahane organizasyona bak, bir şey demiyorum, şahane organize edilmiş bence de her şey, dört dörtlük planlanmış bütün statlar, işte Katar maçı olsun, Ürdün maçı olsun, Krasova olsun, onlar bile olsaydı da tıklım tıklım doluydu, hani sahalar halı gibi. Ben kupa başlamadan önce bazı böyle antrenman sahalarını gördüğünde aslında endişe etmiştim, acaba demiştim maçların oynanacağı statlarda mı böyle falan diye. Hiç de öyle değil, bütün stadyumlarda dev ekranlar var, hepsi de görkemli. Hani hakemler de bence kötü değil. Maç saatleri dışında şikayet edecek bence çok da fazla bir şey yok. İşte bir de böyle organizasyonun dışında olan, ülkeler uygulanan, oyunculara uygulanan yaptırımlar dışında bence sahanın içi güzel. Hani ben stadyumların mimarisi yüzünden kötü görünür diye düşünüyordum. Çünkü biliyorsunuz Amerikalılar herkesten farklı olmak adına garip garip stadyumlar yapmıştı. Ama işte öyle durmuyor, gayet şık duruyor yani. Merhaba, son 32'de en kolay en zor maç hangileri senin için demiş. Vallahi bu turnuvanın işte sağ ile sol var ya, sağ tarafla sol taraf, o çok dengesiz olmuş mesela. Mesela bir yanda Arjantin, İngiltere, Brezilya var. Mesela orada bunların haricinde herhangi bir şampiyonluk adayı yok. Biraz orası daha şey. Diğer tarafta İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Fas. Hadi Amerika'yı da ekleyeyim. Onlar da fena değil. Yani onlar orada birbirini yiyecekler. O kanattan, yani o taraftan finale ulaşmak gerçekten büyük olay. O yüzden çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Birazcık daha şu maçları izleyelim. Ardından kararımızı veririz. Bence çok iyi maçlar oluyor demiş. Turnuva son yılların en iyisi değil mi? Bence de. Katılıyorum. Cezayirli taraftarlar Avusturya'ya 3-3 yaptığında çılgınlar gibi sevinmiş diyor. Şeyden işte, eşleşmeden dolayı Volkan. Yani daha kolay rakiplerle çıkmak adına biraz böyle, mesela adam gol atıyor, seviniyor. Gidiyor takım arkadaşları, ya sen ne yaptın diyor. Ah diyor, o da sonra farkına varıyor yaptığı hatanın falan. Bunlar kötü işte, bence bunun değişmesi lazım. Yani heyecanımı kaçırıyor benim. Şimdiye kadar gördüm en berbat turnuva demiş mesela. Beğenmeyen bir dostumuz. Hiç bakasın bile gelmiyor diyor. Allah Allah, neden acaba? Maçları izleyemedin diye mi öyle geliyor acaba? Geç saatlerde ya, maçları izlemeyince de öyle olabilir. Cihan selam. Bu Dünya Kupası'nın ne kadar fecaat olduğunu öğrenmek istiyorsan Taremi'nin röportajını dinle istersen. Bence de birkaç maç dışında hiç iyi gözükmüyor demiş Ahmet Bozok. Ahmet, zaten bak onları söyledim. İşte o bir oyuncuların 7 saat işte bekletilmesi, oyuncuların ailelerine vize çıkmaması, İran'a yapılan yaptırımlar, adamların ülke değişmesi vesaire. Bunlara zaten onaylamıyoruz. Bunlar berbat diyorum. Ben sahanın içindekini, oyundan bahsettim. Yani bunu beğenen var mı dedim. Bence güzel oluyor ya. Yani düşünsene bak, az önce bir dinleyenimiz atmıştı. Ne dedi? 72 grup maçında sadece 7 maç golsüz bitmiş. Yani bizim istediğimiz gol diye sonuçta 20 maçta berabere bitmiş. 72 maçta 7 maçın golsüz bitmesi bence çok iyi bir istatistik. Yani 64 maçta, 65 maçta matematiğimde ne kadar kötü, 65 maçta gol olmuş. Öyle düşün. Biz de bunu gol için izliyoruz sonuçta. Ben beğendim, bilmiyorum. İzleyebilsek peynirdik demiş. İşte bu da işin başka tarafı. Sabahın köründe kargalar kahvaltı yapmadan maç olduğu için, sağ olsun bizim çocuklar da erkenden elendiği için benim puanım 3 demiş. Cihan, biz de kontenjan torpillisi. Biz kontenjan torpillisi değiliz de ne oldu? Bastılar tokatı güle güle demiş. İşte diyorum ya, kendimizi teselli ediyoruz.
İşte 48 takım arasından 47.yiz diyorduk. Şimdi de 35.yiz diye teselli buluyoruz. İşte elenen takımlar arasından 3 puan toplayıp da elenen tek takımız diye teselliler buluyoruz. Kendimizi bulacak bir şey buluyoruz mesela. İyi sürprizler oldu. Mesela Uruguay Yeşilburun Adaları tarafından elendi. Ekvador Almanya karşısında 1-0 yeniliyordu. Döndü 2-1 galip geldi, tur atladı. İlk maçta Çekya'yı yenen Güney Kore son maçta Güney Afrika'ya yenildi, elendi. Aklıma gelenler bunlar ve biz. Yani bizi de unutmayalım tabii, Türkiye milli takımımızı da unutmayalım. O da benim için sürpriz oldu. Yani genelde Türkiye'nin, yani bizim canım ülkemizin olmadığı turnuvalarda birçok insan böyle Brezilya'yı destekler. Yani evet, Brezilya, Arjantin falan, bu ikilem vardır. Bir gelenek hal olmuş durumdadır. Ama Brezilya bana bu sene çok antipatik geliyor ya. Gerçekten de o Vinicius'lar falan yüzünden Brezilya bir türlü ısınamadım. O eski Brezilya, o sempatik gelen Brezilya bana yok. Bir de Japonya Brezilya ile eşleşti ya, belki de o yüzden antipatik gelmiş olabilir şu an için. Fransa 98'den beri Dünya Kupası maçlarını dört gözle beklerdim. Bu Dünya Kupası var mı yok mu belli değil demiş. UEFA Fenerbahçe'ye ceza verdi. Federasyon vermeyecek mi? Eksi puanla başlaması gerekmiyor mu? Vermeyecek Mehmet Ali. Bir para cezası da federasyon verir. O olay kapanır. Bizim üç büyüklere öyle puan silme cezası vermek kolay değil. Kurallar bir şekilde... Bir de onun şeyini bilmiyorum yani. Yani kura... Şunu söyleyeyim, cezası puan silme mesela. Puan silme olsa da yani genelde bizim üç büyüklere kolay kolay dokunamazlar. Paraguay maçındaki hakem bizim lige bedel, o kadar demiş. Evet yani hakemler de kötü değil. Montella bence 2027'yi göremeyecek. Uluslar Ligi'nde büyük takımlara karşı oynayacağız demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim sana. Bence Uluslar Ligi şu an kimse için önemli değil. Yani işin açıkçası benim için çok da önemli değil. Yani Montella görür görmez. Evet orası da önemli. Yani Dünya Kupası açısından ama yani ilk maçta 73 çektik diye gururlanan canım hocamın artık arkasında değilim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Hani böyle beklentiyi çok yükseltirsiniz, yükseltirsiniz. Sonra bir anda hayal kırıklığına uğrarsınız ya. O yüzden böyle Montella hocam beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani herhangi bir organize atak yapamadık, bir taktik yapamadık. Yani takımlar biz kapanırsak Türkiye bam güm şut çekecek dedi, bunu biliyor. Ha biz de kaptığımız toplarla hızlı çıkıp golü buluruz demişler ki öyle yapmışlar. Ve bu planı da takır takır bize karşı uygulamışlar. Ama işte Montella hocam şutlar atabilmemizin sebebinin bir taktik olduğunu düşünüyor olabilir. Maalesef benim için artık arkasında durmama zamanı. Çok da eleştirmeyeceğim zaten bu saatten sonra. Kendi yapacakları iş. Mesela Hacı Osmanoğlu'na soruyorlar, istifa edecek misin diyorlar. Hiç yani hiçbir şeyden sorumlu değilmiş gibi. Sayın Başkan, ya ben futbolcu muyum, teknik direktör müyüm, ben niye istifa edeceğim diyor. Bir de işin bu tarafı var. Mesela 2025'ten değil mi? 2025'te şu an bir yıllık daha sözleşmesi var. %25 de zam vermişler. Sözleşmeyi de 2028'e kadar uzatmışlardı öyle biliyorum ben. Hayır, bizde istifa yok. Bizde direkt ödüllendiriyorlar. Arjantin-Polonya 50-48 dünya rekoru seti için ne diyorsun demiş. İlk set mi bu? Vallahi hiç takip edemedim ya. Hiç bilmiyorum Volkan. Onu da öyle söyleyeyim sana. Cihan, bu 10+4 kuralı değişecekmiş. Bilgin var mı diyor. Vallahi öyle söyleniyor. 10+4 kuralında bir değişiklik olabilir. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kulüpler Birliği toplantısında bir araya geldi. Süper Lig ekibinin tamamı, işte başkan, kimisi başkan katıldı, kimi işte as başkan vesaire. Ve hepsi 10+4 yabancı uygulamasının kaldırılmasını talep etmişler. Ortak bir talepte bulunmuşlar. İşte bu yaş sınırındaki oyuncu sayısının 2 ila 5 arasında bir esnekliğe sahip olmasını falan istemişler. Yeni yabancı kuralının da en az 2 yıl boyunca sabit kalmasına da Türkiye Futbol Federasyonu, ben işte size bunu söyledim hani 2 yıl önceden siz ayarlamadınız diyerek böyle karşı bir argüman sunmuş. İşte yine Fenerbahçe'de yabancı limitinin tamamen kaldırılmasından yana, ama Anadolu kulüpleri rekabet maksadının tamamen açılacağını düşündüğü için onlar da bu teklife çok fazla sıcak bakmıyorlar. Bakalım, bugün bir temas olacaktı. Yabancı kuralı tekrar masaya yatırılacaktı. Yani yüksek ihtimal bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Hani olmaz olmaz diyoruz ama İbrahim Bey'e de çok fazla güvenemiyorum. Hani zamanında yapmayacağım dediği şeylerin hepsini yaptığı için. Yani çok da fazla kendisine güvenemiyorum. Mesela artı
4'le neyi hedeflediklerini de çok anlamıyorum yani. Anlıyorum tamam, hani veteran topçu

almayalım ama sadece böyle yaş kuralını koyarsan 23 yaş altı iyi oyuncu işte 70-80 milyon eurolardan başlıyor o zaman. Hani amaç Türk oyuncu oynatmaksa ha bu karar yüzünden iyi oyuncuların hem fiyatı hem de maaşı artıyor. Ha bu maaş yüzünden de Avrupa'ya Türk futbolcu ihraç edemiyorsun. Mesela kimden örnek vereyim? Mesela Trabzon. Trabzonspor şu an herhalde en mantıklı mühendisliği yapmış gibi. Mesela Olay'a Avrupa'dan bir teklif var diyelim. Aklıma o geldi şu an. Afaki. Yani bu sefer de Trabzon fahiş fiyat isteyecek. Diyecek ki kardeşim ben Olay'ı yolluyorum ama bu Olay'ın yerine ben Junior'ı nasıl bulacağım bu fiyata diyecek. Ya oyuncu gidemeyecek. Ya Trabzon para kazanamayacak. Ya bu tüm takımlar için geçerli. Şu an hani Olay'ı şey olduğu için söylüyorum. Gün yüzünde olduğu için söylüyorum. İkinci bir handikap da mesela yerli futbolcuların değeri şişme olacak. İkinci el araba piyasası gibi yani. Kimse kendi yerlisini ucuza vermek ister mi? Mesela düşünsene senin iyi bir yerlin var, ucuza vermek ister misin? Mesela git bugün Adil'i al Konya'dan. Adam 32 yaşında, 30 yaşında. Konya 10 milyon isteyecek. Haklı. Yani kural böyle olunca Konya'ya da bir şey diyemiyorum. Yani adamlar da haklı. Ya sonra yabancı juniorlar var. Onlara geliyor iş. Onlar da 20 lirayken 30 lira olacak veya 10 lirayken 20 lira olacak. Çünkü dışarıdaki adam bilmiyor mu senin kuralını, senin 10 artı 4'ünü biliyor. Ona göre sana bir fiyat çekecek. Ha bu biraz daha böyle limitlerin de değişmesine yol açacak gibi gözüküyor. Yani ben değiştirilmesini geçtim. Yani tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Hani milli takıma hiçbir faydası olmadığı gibi. Kendi yerini garanti görüp çalışmayan, ne bileyim kendini geliştirmeyen yerli oyunculara bence bir konfor sağlıyor bu kural. Böyle olunca da işte hem kulüp takımlarına zarar oluyor maddi olarak hem milli takıma zarar oluyor. Mesela ben milliyetçiyimdir, milliyetçiyim diyen, yani Türk futbolu gelişsin isteyen kim varsa bana göre derhal bu yabancı kısıtlaması olan saçma sapan kurallardan vazgeçmelidir. Hani bakın şimdi, çünkü bunun örneği de var. Geçmiş yıllara göre son yıllar mesela en fazla yabancı kontenjanı olan yıllar değil mi? Şu an baktığımızda öncekilerde bir sınır vardı. Ne ama ne tesadüftür ki bu altın jenerasyon dediğimiz jenerasyon işte bu son 4-5 yıldır yabancı kontenjanının en fazla olduğu dönemlere denk geliyor yani. Demek ki bununla da böyle çok da alakası yokmuş gibi gözüküyor bana göre, bilmiyorum. Cihan, Arjantin Fransa finaline ne dersin demiş. Finale kadar gidebiliyorlar mı? Ağaca bir bakman lazım, turnuva ağacına. Finalden önce eşleşiyorlar diye biliyorum. Ama finale gidebiliyorsalar ya Fransa fişi çekebilir ya. Orada yani Fransa fişi çekebilir. Çünkü yani evet, Arjantin turnuvada herhalde o kendi bulunduğu yerin favorisi. Bu gücünden ötürü falan da değil ha. Öyle söyleyeyim sana. Sebebi Messi yani. Hem kadro yapısından dolayı topu almaya çalışmıyor. Hiç bir şey yapmıyor. Hani hiç böyle Arjantinli oyuncuları ben verimsiz bir iş yaparken görmüyorum. Bir Messi işte, o da top ayağına gelince zaten en verimli halini görebiliyoruz. Yani top kendilerindeyse oyunun merkezi Messi, neredeyse orası oluyor. Yani Messi'nin olduğu bölgede rakip daha kalabalık kalmaya çalışıyor. Zaten sahanın diğer tarafında otomatik bir boşluk oluşuyor. Şimdi Messi'ye doğru hepsi gittiği için orası kalabalıklaşıyor, diğer taraf açılıyor. İşte o bölgede o zaman o bölge açılınca da işte kanat oyuncuları oradan bindiriyor vesaire. Bir koridor oluşuyor. Bilmiyorum. Yani Messi inanılmaz bir oyuncu. O işte Lautaro'da, o da gerçekten bu sahte forvet dediğimiz forvet var ya, onun da rolünün gerçekten hakkını veriyor. Messi ne kadar sevmese de, Martinez'e kızsa da gerçekten o zihinsel becerilere sahip bence. Arjantin'in o alanı açmasında çok etkili. Savunmaları da iyi. İşte Depol falan da var. O da böyle Messi'nin koruması gibi saha içinde de duruyor. Ama güzel olur yani. Arjantin-Fransa izlemek ister miyim? İzlemek isterim. Hatırla, Arjantin'i elemişlerdi falan böyle. Messi çökmüştü falan. Ardından intikamını almışlardı ama bilmiyorum. Yani Fransa, Arjantin. 0212 273 10'a gelen mesajlara bakacağım arkadaşlar, dostlar. Biraz da haber vereyim size. Siz mesajlarınızı atarken İsmail Kartal'ın basın mensuplarına verdiği bir röportaj vardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla İsmail Hocam bir araya geldi arkadaşlar. İsmail Kartal çok efendi adam. Çok seviyorum hocamı da. İşi zor Fenerbahçe'de şu an için. Hani taraftarın ne istediğini biliyorum dedi İsmail Hoca. Eski başkan

Saadettin Saran'la görüştünüz mü diye bir soru geldi kendisine. Hani teknik direktörlük görevi için yönetimle iki sefer görüştüklerini aktardı. Bu sene tek bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak dedi. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerime sesleniyorum dedi. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı. Hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber şampiyon olmalıyız dedi. Fenerbahçeli eski futbolculara, eski teknik direktörlere ve güncel yorumculara seslendi aslında. İsmail Kartal bu sene bizim senemiz olacak dedi. Çalışmalardan memnunum dedi. Onun dışında Diego Carlos'la ilgili bir soru soruldu kendisine. Biliyorsunuz Diego Carlos takıma daha katılmadı. Kiralık gitti ve gelmedi. Notere dedi, tutanak tutturduk dedi. İşte Cihan Bey'le, Oğuz Hoca'yla toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziran'da bitiyormuş diye bir durum var. Ama biz ne olur ne olmaz diye bu olay için tutanak tutturduk dedi. Yabancı kuralını İsmail Hoca sağlıklı bulmadığını dile getirdi. 12+2 kuralına göre hazırlıklar yaptığını anlattı. Bu kurala daha iyi olacağını dile getirdi İsmail Kartal. Onun dışında Aykut Kocaman'la ilgili bir soru soruldu kendisine. Onunla ilgili de İsmail Kartal cevabını verdi. Orada ne dedi? Buldum onu. Sevdiğim bir arkadaşım dedi. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın evladıdır. Başarılı bir antrenördür dedi. Övgüler yağdırdı Aykut Hoca'ya. Hani o çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı dedi. Bu iş nasip kısmet. Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Ben de bu durumları yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının bir parçası olmaya geldim dedi İsmail Kartal. Cihan bir karar versinler demiş. Yeter ki arkasında dursunlar. Bir kural her sene değişmez. Bence yabancı sınırına karşıyım ama bu kural gelecek diye yerli oyuncuya yatırım yapan kulüpleri zor durumda bırakıyorlar. Zamanında yabancı sayısı 5'e düşecek dediler. Biz Mustafa Pekdem'e dünya maaş verdik. Sene sonunda yabancı sınırı kalktı ve sözleşmeyi de düzeltemedik diyor. İşte diyorum ya, az önce bilmiyorum güzel insan dinledim mi, örneklerini verdim işte Olay'dan tuttum. Kendi genç oyuncusunu satmak istemeyecek, buradan örnek verdim. Bunların hepsi olacak. Abi transfer yok mu demiş. Ne lazım sana, ne vereyim abime? Greenwood sormuşsun. Vallahi o şeye döndü ya, yılan hikayesine döndü. Ben insanlara bakıyorum, çok beğeniyorlar Greenwood'u. Ben eleştireceğim, bana da şey diyecekler. Ya Cihan sen de Galatasaraylısın ya, Greenwood'u kıskanıyorsun falan diyecekler. Ya şimdi ben başka bir oyun mu izliyorum, başka bir oyuncu mu izliyorum? Mesela bakıyorum bu çocuğa, savunma hiç yapmıyor mesela. Bir de tembel, hiç pres de yapmıyor. Hava topuna çıkmıyor. Kafa golü var mı Greenwood'un? Belki çok azdır, bilmiyorum benim hatırladığım. Ceza sahası içine giriyor, orada asla pas atmıyor. İlla kaleyi görecek, hep bencil. Biraz böyle el freni de yapıyor. Yani taktik varyasyonları falan da sınırlı. Ha şey falan hiç yapmıyor bu çocuk. Evet, Fransa Ligi'nin bir ara içinden geçti argo tabirle. Evet, orada güzel işler yaptı ama sanki böyle bir patlıyor, bir etkisi azalıyormuş hissiyatı uyandırıyor bende. Bilmiyorum. Evet yani her ne kadar Hakan Safi'nin transfer vaadi olsa da hala Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor Greenwood. Camiada gerçekten kendisini almak istiyor. Bir de bu Hakan Bey'in Fenerbahçe'deki seçim politikasının yüzünden oyuncunun da maliyeti biraz şişti arkadaşlar. Ya bayağı arttı. Yani oyuncuyla bir şekilde anlaşırsın da onu çözersin de, hani kulübün de söz hakkı var ya. Hani Marsilya'nın 70 milyon etiketli oyuncusu ya. O yüzden biraz işler zor diye düşünüyorum. Bir de oynadığı mevkide Asensio var, Talisca var. Ya Fenerbahçe bir forvete gitmeli bence. Sadece Vedat Muriç ile bu iş olmaz diye düşünüyorum. Evet, Greenwood da belki şey yapar, o havayı değiştirir. Yani sonuçta yıldız oyuncu ya, o yüzden söylüyorum. Ama maalesef benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Aziz Yıldırım'ın da o kadar fazla paralar vereceğini de düşünmüyorum. Ama uğraşıyorlar. Yayınlar kolay gelsin. Geç mi kaldım? Senden başka kimseyi dinlemiyorum demiş Alp Türkmen. Niye dinlemiyorsun Alp ya? Bütün dostlarımız kıymetli, değerli.
Hepsi iyi insanlardır. Dinle dinle. Dün Gazi koşusu koşuldu. Bugün Wimbledon başladı demiş. Tarihi günler yaşıyoruz diyor. Aykut, sen böyle alternatif sporları seviyorsun herhalde. Bana bazen böyle NFL atıyorsun. Yok beyzbol maçlarını falan yolluyorsun. Böyle ilgin varsa zaman zaman at yani. Belki kaçırdığımız yerler olabilir. Cihan, bir Murat Özen'e bağlanıp kızdıralım mı demiş. Ya boş ver, Murat Özen şu an başkan izin vermiyordur. O yüzden çok da bağlanamaz. Başkan bu ara çünkü çok sıkı tutuyor muhabirlere de, fırça kaydı. Daha yeni geçen basın toplantısında bizi eleştirmeyin dedi. Bu da yeni moda oldu. Yani son dönemlerde yorumcular suçlu oldu. Serdal Başkan çıkıyor yorumculara kızıyor. İsmail Hocam çıkıyor yorumculara kızıyor. Ondan önce Okan Buruk da yaptı değil mi sezon içinde? Bizi eleştiren, evet o da yaptı şeye. Yakup Çınar'la bizim Kaya Temel'e yaptı. Bırakın arkadaşlar ya, yayıncılar işini yapsın. Bu kadar etkileniyor mu futbolcular ya? Adamlar konuşuyor, haber alıyor ve haberi veriyorlar. Bu sezonda bunu göreceğiz. Yani bizi eleştirmeyin, yapıcı olun. Hiç aman biz çıt kırıldığımız falan böyle. Yani hiçbir şey olmasın. İlginç yani, insanlar hiçbir şey olmasın. Yani şey istiyorlar, biz çıkalım, oynayalım, tamam mı? Kaybedersek kimse yorum yapmasın. Hani yapıcı eleştiri nasıl oluyor mesela? Zaten kimse, hani ben bir yıkıcı eleştiriyi Ahmet Çakar'ın yaptığını görüyorum. Bence o da çok ağır sözler söylüyor. Bak hak ediyorlar onlara. Bak bu sözler onlara hak ediyor Ahmet abi. Çünkü inanılmaz sert şeyler söylüyor. Yani biraz da hani yapıcıdan kastı buysa eyvallah. Ama diğer yorumculara bakıyorum. Bence gayet ılımlı. Evet eleştiriyorlar. Yüksek sesle eleştiriyorlar ama öyle bam teline basarmışçasına değil. Yani ağzını bozarak argo kelimeler kullanmıyorlar. Bunu yapan da var mesela. Ağzını bozarak yorum yapan da var. Maalesef. Ne zaman ki milli takımı bizim çocuklar diye kabarttık, sonucu hiçbir zaman değişmedi Cihan demiş. Biraz zoru da göstermek lazımdı çocuklara. Ya, film bitti. Sinema dağıldı. Ne bileyim, büyü bozuldu. Ha, bir dahaki turnuvaya kadar da herhalde bununla ilgili konuşmak abes gibi gözüküyor. Yetkililer düşünsün, ilgililer düşünsün. Ne yapayım ben yani daha bu saatten sonra? Yani çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Yeni bir yapılanmaya mı gidiyorlar artık? Ne yapıyorlar? Mesela Samet'idir, Çağlar'dır, Meri'yidir artık. Kim varsa bazı oyuncuların yeri mi değişmeli, oynamalı mı? Hani dünya tarihinde yabancı antrenörle şampiyonluk almış bir takım var mı acaba? Bilmiyorum yani. Çok bir bakmak lazım. Bunlar önemli şeyler. Yani tabii tek sadece Montella'ya da günah keçisi de ilan edemezsin. Sonuçta sahada çıkan oyuncular da var. Onlar da işini layıkıyla yerine getiremedi. Evet hoca önemlidir. Taktik verir, teknik verir. Ama ben yani elenmelerine kızmadım ha. Yani gidersin Avustralya ile oynarsın. Hani başa baş, evet bir şey olur, gol atarsın, bir daha yenilirsin. 10 kişi kalan Paraguay'a falan. Ben Türk halkının elendiklerine çok kızdığını düşünmüyorum. İnsanların ruhsuzluğuna kızdığını düşünüyorum. Mücadele etmemelerine kızdıklarını düşünüyorum. Onun o yüzden kızdığını düşünüyorum. Yani milli düzeyde bu ayak oyunlarına kızdığını düşünüyorum insanların. Yoksa kimse elenmesine takılmaz yani. Evet, ona da takılıyorsun da bu ruhu göremeyince işte daha da şey oluyor. Cihan, adamlar kupa biter bitmez Bodrum'da tatile gitmişler, voleybol oynuyorlardı. Yapacaklar canım, o kadar da değil ya. Ne yapsın, zaten 15 günlük 20 günlük tatilleri var. Lig bitti. Tamam mı? O ardından tatile gidemediler. Dünya Kupası'nda antrenmana gittiler. Ha, onlar da insan ya. Onlar makine değil ya sonuçta. Ona bir şey söyleyemiyorum. Ama senin demek istediğini anladım. Şey yani senin ruhun kırılmış. Onlar da öyle eğlenirken görünce biraz tadın kaçtı gibi, ama gidecek yani, insanoğlu sonuçta. O da tatil yapacak yani, kafasını bir şekilde boşaltmak zorunda. Nasıl geriye dönük konuşmuyormuş İsmail Kartal? Daha gelir gelmez iki tane şampiyonumuz elimizden alındı demedi mi İsmail Bey? Tekrardan iyi yayınlar demiş. Güzel yakalamışsın vakitsiz. Doğru. Öyle söyledi. Akşam Japonya yener mi? Senin favorin. Vallahi bir şey değil mi? Yenerse şaşırmayın. Ama ben çok özür diliyorum. Şeyden çekiniyorum. Yani bu lobicilik dedikleri şey var ya, ben bu FIFA'ya maalesef hiç güvenmiyorum. Ve kimse de Brezilya'nın bu kadar erken turnuvadan elenmesini istemez. Yani son hazırlık maçında yenmişti 3-2 Japonya. Bence mükemmel bir maç olacak. Ve ben Japonya'nın da tur atlayacağına inanıyorum, ama işte
Hakem hataları çok yoktu. Böyle yani benim düşündüğüm o aklım.

Gezen tilkilikleri siz anlayabildiniz yani, Brezilya'nın erken elenmesini kimse istemez sözünden, ama işte Japonya sonrasında elerse Norveç'te İngiltere ile karşılaşacak, ama Brezilya'da elenir mi bilmiyorum yani. Japonya elenirse çok yazık olacak. Yani grup maçlarında en iyi oynayan, en iyi mücadele eden takımlardan biriydi. Bence Japonya'nın hakkı en az çeyrek finaldi. Hani programın başında da söyledim. Geçen kupada Almanya'yı ve İspanya'yı yendiler. Umarım bir sürpriz yaparlar. Tsubasa'nın torunları, yani işte Vinicius var ya orada bir tane. Vinicius Junior. Maalesef bu arkadaşı bir türlü sevemedim. İşte gol atıyor gidiyor, rakip takımın tribününe el işaretleri yapıyor. Yok işte ellerini bağdaş yapıyor. Gidiyor korner direğine dans ediyor falan. Sonra da kendisine kötü cümle söylendiğinde, ya işte bana bunu yaptılar, bana ırkçılık yaptılar deniyor. Irkçılığa elbette karşıyız. Zaten bizim ülkemizde çok olmaz da, o bölgelerde biraz fazla oluyor. Ama biraz da insanları tahrik etmemesi lazım. Şey bu, her şeyi yapıyor. Ama kendisine bir şey yapıldığında direkt öğretmene şikayet ediyor. O yüzden, sırf bu yüzden Japonya'nın yenmesini istiyorum. Yoksa Brezilya'yı çok severim. Benim için çok sempatik. Ama 2026 Dünya Kupası'nda maalesef antipatik oldular. Hadi Japonya, göster bu işi. Gönder şu juniorları evine. Şey yapacağım, evde hayali Japonya formamla hayali Japon bayrağı sallayacağım. Yani Japon kalemlerimle, Japon defterlerimle not tutacağım falan böyle. Japon elektronik cihazlarımla Japon arabamın içinde oturacağım falan. He? Japon arabam yok ki. O yok işte, o yok. Onu da yapalım. Nedir bu Japon sevgisi? Zor, bakalım. İzleyeceğiz hep beraber. Konuyu değiştirelim mi Cihan? Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği yetkiyle sana yazıyorum. Fatih Terim. Ya bu şey konular üzerinden espri yapma. Anladım demek istediğini. Hacı Osmanoğlu gibi konuşmaya çalışıyorsun ama hassas konular ya. İnsanlar yanlış anlayabiliyor ya. Fatih Terim federasyon başkanı olmalı mı yoksa milli takımın başına mı geçmeli? Fatih Hocam federasyon başkanı olursa olmaz. Ya geçmişinde bazı kulüplerle bağdaşmış, birleşmiş isimlerin ben federasyon başkanı olmasına karşıyım. İşte bak Haluk Ulusoy geldi, anlatabiliyor muyum? O konuşuldu mesela. Nihat Özdemir geldi, o konuşuldu mesela. No name bir isim olsun ya. Ya no name derken işte Mustafa Denizli hocam çok yaşlandı ama böyle bütün insanların da sevebileceği Fatih Terim mesela, Galatasaraylılar hayran, tamam mı? Bence birçok Galatasaraylı seviyor. %80 diyeyim, sevmeyenlik kısım da vardır. Ama mesela Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı bir şey olduğunda tepki gösterecek. Oraya başka öyle kimsenin aklında kötü düşüncelere yer olmayacak bir ismin olması lazım. Yoksa Fatih Terim bilgisiyle, birikimiyle bu işi hayli hayli yapar, üstesinden gelir ama insanların, hani biz bazen böyle kötü düşünceye sevk oluyoruz ya, sevk ediliyoruz ya ister istemez. Ya insan olduğu sonuçta düşünebiliyoruz. Mesela kötü bir hakem kararında şu olabilir, şunu diyebilir insanlar. Ya Fatih Terim federasyon başkanı ya, hakemler Galatasaray'ı kolladı. Yani insanların ağzına cümle veremeyeceğim bir başkan oraya seçmen lazım. Ya bu adam, diyeceksin ki bu adam kardeşim tarafsız, futbolun içinden de gelmiş. İşte dört büyük takımda da oynamış ya da bilmiyorum oynamamış. Ya tek bir takımda oynayıp sempati duyulan insanlar da var mesela. O tarz bir insanın gelmesi lazım diye düşünüyorum. Mesela Fatih Hocam zaten şeyde de görevli. FIFA'da şu an bir görevi var. O biraz daha şu an torunlarıyla ilgileniyor. Ya bazen durmak lazım. Evet, bu tecrübeden, bilgi birikimden yararlanmak lazım ama zaten kendisini telefonla arayıp baş başa gelip konuşan birçok insan vardır. O bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanıyorlardır ama federasyon başkanlığı işi biraz zor ya. Sana hak veriyorum Cihan. Greenwood eşittir Sen Maximen demiş. Bak bu Greenwood olayı şey gibi olacak ha. Ben sana söyleyeyim. Lukman olayı gibi olacak. Bu adam, özür diliyorum, 50 dakikadır reklama gitmeyip tek konuşunca bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu adam Fenerbahçe'nin böyle yüksek maaş talebini olabildiğince üste çekecek, tamam mı? Sonrasında da gidecek Roma'ya imzasını atacak. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Cihan Dişli dedi dersiniz. Fenerbahçe'nin bu teklifini kullanacak. Hop sonra bir bakacaksınız bu adam ne kadar. Hemen pat Roma'da diyeceksiniz. Yani Hakan Safi maalesef böyle bir şey yaptı. Yani bayağı da bir şişirdi. Belki Kerem gibi buraya da bir el atar ama bence daha bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü çok kızmıştı bu transfer döneminde PR'ını yaparken. Ya kardeşim ben daha başkan olmadan 20 milyon harcadım.

dünyada 5 kuruş harcamam tarzı bir şey yapmıştı. Yoksa hani Greenwood olayında da elini cebine atardı. Cihan abi merhaba. İyi yayınlar. Ben Bağcılar'dan Engin. Abi biz üçü bir arada programı vardı diyor sizde yıllar önce. Ne zaman başlar? Oho, o kalkalı 1,5 yıl oldu Engin be. O biraz zor ya. Ben elendiklerine kızıyorum demiş Nevzat. Olur Nevzat Bey, olabilir. Ruhsuzluk işte yani sonuçta hani. Hani ruhsuzluk daha çok insanları şey yapıyor ya. Nasıl diyeyim? Sinirini yükseltiyor. O sebeple milli takıma kızıyorlar. Muslera Uruguay'a yüzerek gitmiş diyor. Olabilir vallahi, çok tepki var. Belki gitmemiş bile olabilir. Şey gibi Kenan Yıldız'la Can Uzun Almanya'ya dönmüşler yani. Bizimkiler böyle sessiz sedasız buraya geldiler. O çocuklarla tarifeli uçakla Almanya'ya gitmişler. Orada onu falan karşılayanlar da vardı onları. Nasıl bulmuşlarsa orada olacaklarını, kimden haber almışlarsa, onlar da gayet nezih, sakin. Yani bir şekilde kimsenin de böyle kırmıyorlar. Formalarını falan imza alıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Ne demiş? Dün Kaya Çilingiroğlu TRT kanalında kanalıma laf söyleyenlere bir kızdı. Vay vergiler nereye gidiyormuş diyenlere atar gider demiş. Kaya Çilingiroğlu ile ilgili siz böyle çok mesaj atıyorsunuz bana, biliyorum. Herhalde takip ettiğiniz bir yorumcu. Şey mi diyor yani, TRT'yi eleştirenlere mi kızdı? Yani TRT'yi eleştiren normal yani, sonuçta orada çalışıyor. Adam geçen şey dedi mesela. Canlı şahit oldum ben böyle zapping yaparken. İran'ın kafasına 2 senedir bomba yağıyor. Ürdün desen keza öyle dedi. Yani gerçekten bunu TRT Spor'da söyledi. Hani Dünya Kupası'nda bu takımların verdiği mücadeleyi övmek, takdir etmek için söyledi ama küçük bir sorun var. Ürdün'e bomba falan yağdığı yok. Bahsettiği ülke Lübnan. Adam Lübnan'la Ürdün'ü birbirine karıştırıyor. Yani görürsen bir yerde bunu kendisine ilet olur mu? Yani ne diyeyim yani, çok bir şey söyleyemeyeceğim. İşte biz çok takılıyoruz bazı şeylere. 5 gün aile tatili için 150 bin TL istendi. Esas kendi derdimizi yanalım. Filler tepişiyor, çimenler eziliyor bu ülkede demiş. Öyle Emre. 5 kişilik aile 150 bin mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Fiyat algımı kaybettim ben herhalde. Fena değil ha. 5 kişi 150 bin. Değil mi baktığında? 30 bin kişi başı. Ya şey, bence uygun gibi geldi. Tabii hepsini sen ödeyeceksen biraz sıkıntı da. Hepsi senden çıkacak, o belli. Aile olduğun için. Ha biraz da yenge hanımdan çıksa 50 bin 40 bin falan. Onu sen bileceksin. Yani zamanında rahmetli babam sağ olsun ya, yani bir yerlere ev dikmiş, bize ev bırakmış ama hani böyle bir yazlık falan da yapıverseymiş çok iyi olacak. Ha? Sen de buldun diyorsun, arama. Tabii şaka yapıyorum. Böyle bir yazlığın olacak ya. Güzel bir şey yani, sürekli her yaz tatile girip o kadar para ezeceğine bir tane böyle yazlığın olacak. Orada keyfini süreceksin. Ama benim mi? Benim yok ama çok dostumun yazlığı var. Bir gün o yazlıktayım, bir gün bu yazlıktayım. Çünkü onlar bir hafta 10 gün kalabiliyorlar. Onlar gittiğinde de yazlıklarına ben çöküyorum. Ya da böyle de olabilirsiniz. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenörü olarak altyapılara önem vermediğimiz her an maalesef başarısız olmaya devam edeceğiz demiş. Cihan abi selamlar. Galatasaray'da transfer var mı diyor. Vallahi bu Kim Minjae'yi istiyor Galatasaray. Van Dijk kişi galiba biraz sıkıntı yaşayacak gibi duruyor Galatasaray Van Dijk'ta. Çünkü Liverpool'la da bir yıllık daha sözleşmesi var. Evet uğraşıyor Galatasaray ama oradan bir de Kim Minjae ile falan da ilgileniyorlar. Diğer taraftan işte Can Uzun olayı var, onu zaten biliyorsunuz. Bir Bruno Fernandes durumu var. Bunlarla şu an hala ilgileniliyor ama işte Eintracht Frankfurt'la da 2030'a kadar falan. Midland'da bir oyuncu var. Nasıl telaffuz ediliyor hiç oyuncu izlemedim. Duju diye. Onunla ilgilendiklerini biliyorum. Şu an herhalde en taze isimlerden biri, 21 yaşında. Geçen sezonda 34 maçta 22 gol atmış. İşte Icardi kalırsa zaten Osimhen burada şu an için. Onlar rotasyona gireceği falan konuşuluyor. İşte Como ısrarla Davinson Sanchez'i istiyor. Böyle bir durum var. Ama diğer taraftan işte İspanya ve İngiltere'den de talipleri var Davinson'un. Ama Galatasaray diyor ki kardeşim ben 30'dan aşağı vermem. 30 verirsin Davinson'u alırsın diyor. Hani ben de ona göre bu mevkiye oyuncu koyacağım diyor. Orada bir anlaşmazlık oluyor.
Cidden zaman zaman geyikten başka bir boyuta geçiyorsunuz. İsmini koyamadım sadece demiş. Selam olsun İlker Ali. Bazen oluyor öyle şeyler. Özel uçak mı tarif? Bizim takım mı? Bizim özel de geldi tabii. Hey yavrum hey. Amili takım mı diyorsun? Türkiye'ye özel uçakla geldiler. Sessiz sedasız. Ama Türkiye'ye gelmeyip işte Münih'e giden oyuncular vardı işte. Can Uzun gibi, Kenan Yıldız gibi. Onlar da tarifeli uçakla geçtiler. Ne zannettin ya? Bizimkiler gelir mi tarifeliyle? Öyle bir şey var mı? Bak Uruguaylı oyunculara yol masraflarını kendi cebinden ödetecekmiş. Uruguay Futbol Federasyonu, işte oranın halkı falan. Bir de dönsünler bakalım. Vedat Muriç sakatlanıp antrenmanı sedyeyle terk etmiş. Bu kulüp yıkanmalı ya diyor. Vallahi evet, öyle bir şey var. Ben de gördüm ama çok bir şey olduğunu söylemiyorlar. Yani ciddi bir sakatlığı yokmuş. Böyle duydum. İrfan 25'ten onun bilgilerini alırız. Ama çok bir şey yokmuş yani. Bir sıkıntısı yokmuş, merak etme. Belli olur şimdi. Çünkü bugün olduğu için. Şimdi son durumu ne falan, ben böyle birkaç Fenerbahçeli muhabirle konuştum. Ciddi bir şey yok diyorlar onlar ama hani belki haber yapılmaması adına mı böyle söylüyorlar. İşte bak biz aldık Muriç'i, hemen geldi sakatlandı falan diye. Fenerbahçe açıklama yapar konuyla alakalı. Belki yapmıştır ama daha yeni sakatlandı ya. Süreyle alakalı. Dur bakayım, senin için bakayım programın sonuna giderken. Fenerbahçe oyuncu sakatlık bilgilendirme yayınlıyorlar ya bazen, mesela orada oluyor. Şu an herhangi bir şey yok zaten. Evet, antrenman yeni bittiği için 2 saat önce herhangi bir şey paylaşmamışlar. 2-3 saat sonra takip et ilk X hesabını Fenerbahçe'nin, webten de görürsün de X'ten hemen düşer bilgi onunla ilgili. Bu anlattıkların tek bir kişiyi gösteriyor: Cihan Başkan, federasyon şampiyon. Evet, saatte de bitirdik, sonuna geliyoruz. Cihan, Feyyaz Uçar'ın videolarını izledin mi? Önce Ali ve Metin'le, sonra da Rıza ile video çekti. Üç isme de başkanlık düşünür müsünüz minvalinde soru sordu. Ali de Rıza da olur dedi. Hatta Ali hazırlanın falan dedi. Sence eski bir futbolcunun başkan olduğu bir Beşiktaş mümkün mü? Ya mümkün ama şu an için mümkün değil, biliyor musun? Ya Beşiktaş'ta inanılmaz borçlar var ya. Bir şekilde başkan Serdal Adalı bu işi hallediyor ama yani... Beşiktaş'ın başına geçmeye korkuyorlar, ben sana öyle söyleyeyim yani. Evet, yani Galatasaray'ın da borcu var ama bu sürdürülebilir bir borç. Yani gecikmeyen borcu var, ödüyor. Yani kredisi var, zamanında ödüyor. Mesela Beşiktaş'ın kredisi var. Mesela örnek veriyorum, sadece bir şey olarak söylüyorum. Gecikmeli ödüyor, Beşiktaş da ödüyor. Ama ya kesenin ağzını açacak Serdal Adalı, şartları zorlayacak. Hem futbolda hem basketbolda takviyeler yapacak, nokta atışlar yapacak. Ya da tarihin tozlu rafları arasında kaybolup gidecek. Mesela Euroleague'e gitmeyi sportif yoldan, hak kazanmadan gidince Serdal Bey biraz buna sevindi. Anladın mı? Bu noktada aslında orada Serdal Bey'in çok yaptığı bir şey yok. Bu noktada ama onu farklı düşündü herhalde, ya da ona yanlış bilgi verdiler, onu bilmiyorum. Avrupa maçında da kısacık bir süre kaldı, daha kaleci belli değil. Yine Ersin'e kaldı Beşiktaş. Bilmiyorum yani... Gelen İtalyan, Vincenzo Italiano da farkındadır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, tüm başkanlar böyle bocaladı, Beşiktaş'a sıkıntıyı uğrattı. Bakacağız şu an. Yine yavaşladı Beşiktaş yönetimi. Böyle hızlı bir girmişlerdi. Bir sessiz kaldılar, tak tak, sonra hocayı yolladılar. Sportif direktörü geldi, yine bir boşluk oluştu. Beklediler hocayı getirene kadar, hoca geldi falan. Yine şimdi yine bir duraklama dönemindeler. Dünya Kupası falan bekleniyor tabi. Kral Totti, Saffet Sancaklı Federasyon Başkanı olur mu? Olabilir. Çok fazla insanların tepki göstereceğini düşünmüyorum Saffet Sancaklı'ya. Olur yani. Tüm Türkiye'nin karşı çıkmayacağı bir isim olur bence diyor Ali Koç. Federasyon Başkanlığı'na mı? Allah, kim yapabilir Federasyon Başkanlığı? Ya Mustafa Denizli diyorum ben. Kimse karşı çıkmaz. Şenol Güneş'e de çok çıkmazlar bence ya. Ha? Çıkar mısınız Şenol Hoca'ya? Ben çıkmam, evet. Trabzonsporlu. Beşiktaş'ta da güzel işlere imza attı. Ama Saffet Sancaklı da olabilir yani. Çok bilmiyorum. Bilemiyorum kimi istiyorsunuz. En iyi aday vardı işte. Hacı Osmanoğlu ile beraber aday olmaya çalışıyordu ama bir anda böyle ne olduysa adaylıktan çekildi. Federasyon başkanı inşaatçı olmalı diyen Cihan diyor. Nihat Özdemir Galatasaray'dan intikam alacağız. Sağımızda kupa kaldırdılar dedi. Federasyon başkanı oldu. Ondan önce Yıldırım Demirören oldu. Hacı Osmanoğlu oldu diyor.
Bir hakemin özgürlüğüne kastederek rehin aldı. Hiçbir cezaya çarptırılmalı demiş. Aynı hareketi sen yapsan ne olur?

0: diyor abi, futbolu bilen biri gelsin diyor. He şey diyorsun, şimdi de Fatih Terim gelsin, kimse bir şey diyemez, bunlar mı geldi diyorsun. Fatih Tek yakışır milli takımın başına diyor. Yakışır ama daha kendini göstermedi bir Anıl tam olarak bence. Hani orası şey gibi olmaması lazım bence. Yani kendini göstereceğin bir alan olmaması lazım milli takım. Kendini kanıtlamış kişilerin geldiği yer olması lazım. Evet, Fatih Hocamı severim. Çok da böyle canla başla oynatır ama hani daha ne yaptı ki Anılcığım? Futbolculuk dönemine hiçbir şey demiyorum bak. Orada evet. O işin başka bir boyutu ama hani teknik direktörlük döneminde bence biraz daha yolu var. 10 yılı var yani. 10-15 yılı var. O da çizdiği yola göre değişir. Öyle söyleyeyim. Beşiktaş taraftarıyım. Fatih Terim'i şahsen sevmem ama forma adaletine güvenerek federasyon başkanlığını da tarafsız yapacağına inanıyorum demiş. Bence de ya. Ne yapsın ki yani federasyon başkanlığı döneminde? O forma adaleti vardı mesela Fatih Hoca'nın. Bak şunu hepsi yaptı. Evet, evlatçılık yapıyorlar. Oğulculuk yapıyorlar. Fatih Terim'in de evlatları vardı ama bir taneydi, anladın mı? Mesela her hocanın bir tane evladı oluyordu. Bu son dönemde sanki milli takımımızda böyle 3-4 tane evlat oldu. Biraz fazla evlatçılık yaptık. Ondan kopamadık ne yazık ki. Her hocamızın bir evladı oluyor. Ama bu hocamız biraz fazla tuttu evlatları. Yazlığın olunca akrabaların da oluyor demiş. Öyle bir anda çıkıyor değil mi akrabalar? Mehmet, evet doğru söylüyorsun, fiyat algısı gidiyor diyorsun. Biz olaylara farklı açıdan bakıyoruz. Mesela Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi ya da Denizli gibi isimleri federasyon başkanı yerine futbol direktörü, yani futboldan gelişim sorumlusu gibi görevlendirmeler yapılabilir. Bunu da Galatasaraylı olmuş, Beşiktaşlı olmuş hiç önemi yok. Çünkü bu tarz adamların böyle görevlere gelmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Federasyon başkanı sadece idareci, yani bu kurulların önemli kurumlara doğru insanları yerleştirmekle görevli demiş. İşte öyle değiller aslında, dediğin çok doğru. Baktığında kağıt üzerinde federasyon başkanı idareci gibi gözüküyor ama her şeye müdahale edebiliyor işte. Ha, gitti Amerika'ya, sağa indi Hacı Osmanoğlu. Giydi, çekti Türkiye formasını. Sağda top oynadı yani. Bir de oranın şeyi başka, yani oraya oturduğunda her şeyi ben yapabilirim diyorsun. Ha, özel bir yer, o yüzden diyorum. Yoksa hani bu adamları, bu söylediğin isimleri, işte Mustafa Denizli hocamı, Fatih Terim hocamı, Şenol Güneş hocamı, futbol direktörü gelişim sorumluluğu görevine getirdin. Yok ya, evet bilgi birikim önemli ama buraya biraz daha heyecanlı isimler lazım, anladın mı? Bu oyuncuları takip edecek, gelişimiyle ilgilenecek, vakti olacak. Anladın mı? Bu insanlar o kadar artık, bu insanların vakti yok. Bence federasyon başkanı olsunlar. Ne diyor? Beni de oku. İstanbul'dan Muhammed. Bence ben de Fenerbahçe'yi yapıyorum, ırkçılık demiş. Peki. Abi yazdığın nerede olmasını isterdin diyor. Fethiye'de olmasını isterdim. Sağ olun arkadaşlar. Biz de vedamızı gerçekleştirelim. Az sonra Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Yaklaşık bir saattir reklamsız devam ettik. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de Yakup Çınar'la mikrofonun başında olacağız. O programı da kaçırmayın. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.

0: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Hocam merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama daha çok acabalar, keşkeler, geçtiğimiz iki maçada biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
3: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha

0: çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz. Ev sahibini orada yendik. Milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor. Devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
1: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam Bosna Hersek de eşleşti Amerika Birleşik Devletleri ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
0: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha, bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek de her an her şeyi yapabilecek bir takım belki ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağına diğerini yerlersiniz.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor bir anlamda. Amerika'da şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
0: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu. Şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz. Bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz. Ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
1: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
0: o tip için. Baskıdan konuşmuyorum.
1: Evet, baskı benim iyiye söyleyeyim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
0: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum. Ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir, onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendileri en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda atletizm, yani fizik çalışmaları hakikaten üst seviyededir. Nitekim ben de etkilendiğim için 2006 Dünya Kupası'ndaki Amerika'dan Almanya'daki 2008'e Amerikalı bir grupla çalıştık hatırlarsanız. Ve hakikaten de o turnuvanın her şeyiyle en önde olan takımı olduk.
1: Hocam bir soyunma odası konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
0: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına kadar gider haldeyiz. Değil mi, bir gol atsak?
1: En azından
0: bir gol atarsak, maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
1: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
0: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. İşi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite, 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
1: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika bile

devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye'de aslında geçiş

0: oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Hocam, Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir zihinsel devrim var orada aslında.
0: Evet. Şimdi 1994'te Amerika ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım. Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini. Çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5.'ydi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10 bin kişi, 12 bin kişi teknik adam, teknik insan diyelim. Çünkü kadınlar da bir hayli fazlaydı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, bu işin uzmanlarından alınan yeni haberler, yeni bilgiler, hem teori hem pratik, taktik anlayışlar ve sonunda da muhteşem bir fuarla sona eren bir organizasyona hep gittim ben. Yavaş yavaş büyüdü zaten. Biz Amerika'da kamp yaptığımız zaman hem Galatasaray'la hem milli takımla Carlos Alberto Pereira ile karşılaşmıştım. Metro Stars'ı çalıştırıyordu. O gün seyirci avarajı 26 bindi. Bugün daha yükseklere çektiler. Amerika geliyor zaten. Onlara göre soccer, bize göre futbolda.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken turnuvası şu anda.
0: O ayrı ama geliyorlar. Tabii bu tip ülkelerin olağanüstü bir şansı var. Orijini hangi milletten olursa olsun ben Amerikalıyım diye.
1: Yani takımda da çok var hocam.
0: Oyuncu bulmada da zorlanmazsınız. Dolayısıyla Amerika'nın futbolda olması bence futbola önemli bir katkıdır. Ve bunu bu turnuva, bugün gördüğümüz simaları da düşünecek olursak maça gelen. Ben kendimi NBA basket maçındaki timeoutlarda, hani aralarda gösteriyor ya, orada zannettim. Çünkü her arada hepimizin tanıdığı kadın, erkek, sanatçılar filan.
1: Hollywood'da olması da tabii yani, etkili hocam.
2: Efendim?
1: Hollywood'daydı bir de tabii.
0: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil, kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika Bosna'yı geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var, bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
1: Hocam, benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
0: Evet. Metin Tekin böyle bir tespitte

0: bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımda, milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı dederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o? Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa. Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? Ya iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez, insanın koyduğu bir şey değişir.
1: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
0: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Direkten dönme var sizin çok
0: evet. Meşhur sözünüz. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareket. Ama direkten döndü ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. E ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba filan demez şans.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiç. Yani. Samimi de olmaz. Bu anlayış yavaş yavaş kendini galibiyetlere biz de oynayabiliriz, biz de yapabiliriz'e dönüştürür ve bir futbol kültürü oluşturur. Dolayısıyla bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim soyunma odası antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin inanmanız.
0: Ben ve arkadaşlarım, yönetim neyse hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmeniz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın, yazılı, görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur? Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi, çok doğru değil ama zincirleme reaksiyon olur. Ve herkes der ki o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var. Ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why not us? Aslında evet. Bir kelime oyunu da var.
0: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok her daha önemlidir. Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz. Evet. Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine de selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim, selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu. Evet. Bir maçlığına da aslında milli takımda hocalarını evet. da yaptınız.
0: İşte bu İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri, Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diye. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir görüşelim dedim. Çağırdım. Dedim ki Metin, çok iyi oynuyorsun, çok formdasın. Ve seni çağırmayı düşünüyorum. Hocam dedi, her zamanki o beyefendiliğiyle. Bilmiyorum, yok yok ben biliyorum dedim. Sadece haberin olsun diye dedim. Ondan sonra ve çağırdım. Hakikaten de çok iyi oynadı.
1: 2-1 kazanmıştık.
0: 2-1 kazandık. Sergen'le Emre attı. Emre'yi de Kenneth Anderson'a düşünmüştüm. Özellikle hava topu için. Sonra sakatlandı Metin. Ve de beni aradı. Buraya kadar hocam dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Şimdi sıkış.
1: Zaten siz de İsveç maçına özel bir davet yapmışsınız.
0: Sıkışmışsınız da şimdi siz kadroda dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Espiritüel, güzel noktalara değinen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Tabii biz de alamadık sakatlanınca.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendiriyor.
0: Milli takımlar böyledir zaten. Yani sizin tabii ki bir takımınız vardır ama yani lig periyodu. Milli takım haftasına denk geliyorsa çok formlu olan oyuncuyu veya oyuncuları alabilirsiniz. Bir daha almak zorunda değilsiniz. Çünkü milli takım hocasının zaten namütenayi hakkı var. İstediğini alır. Türk pasaportu, Türk hüviyeti olan herkesi alma yetkisi vardır. Bu da o gün de bize bu güzel bir iş yaptı.
1: Hocam bir önceki konuya bağlantılı olarak Türkiye'de şu anda da bir jenerasyon tartışması da var. Hiç bitmeyen bir jenerasyon tartışması vardır. Temelinde aslında başka sorular sormak gerekiyor sanırım.
0: Yani ben şöyle noktayı koyalım oraya. Jenerasyon kendiliğinden olmaz.
1: Ya yani jenerasyonu bulduk, çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
0: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz, doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. Ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli. Fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelinceye kadar ki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da, nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani

0: Bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
1: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam, 67 ilden 67 futbolcu çıkardım.
0: Evet, şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin. Ki ben de geleyim seyredeyim. Yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayırdır dedim, ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim çünkü çok haklısın. Teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi. Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
2: Sadece değil futbolculuk.
0: Futbolun çeşitli yerlerinde hala devam ediyorlar. Ve arkadaşlar inanın bana tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur. Hoca hep notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
1: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
0: Yani bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
1: Hocam, çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 tane 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
0: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar, hatta gençten daha fazla efor sarf eden, faydalı olan, yaşlı diye adettiğimiz, ki ben buna tecrübeli diyorum. Tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın, ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip, ki yenileri de gelecektir.
1: Evet. Hatta hocam

0: 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz. 2000'li İsmail ve Ferdi 99'dur.
1: Yani.
0: Hala bir önemli bir kemik
1: tabii tabii
0: iskelet
1: tabii
0: var ya.
1: tabii, yani kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
0: Hocam, golcülerin Dünya Kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçınızı. Yine maç içinde haberleştik.
1: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
0: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
1: Tabii yani insanları illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar'da son verdi.
0: Siz o zaman da
1: O
0: alsa
1: zaman
0: da
1: da ben
0: almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
1: dedim.
0: demiştiniz.
1: Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yle. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
0: Hocam, bu noktada başka İngiltere'den bir sorumuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiliz dostumuzdan Andy Brassel'la geçtiğimiz günlerde sohbet ederken, uzun süredir biliyorsunuz o da sıkı dostlarımızdan biridir, YouTube yayınlarımıza denk geldiğini söyledi ve hocaya bir soru sormak istiyorum mümkünse de. Golcülerin Dünya Kupası oluyor
1: Evet.
0: konusundan yola çıkarak size şu şekilde bir sorusu var hocam.
2: Hello, coach. From Houston and the World Cup, Andy Brassel here. Hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen? Let me know. Take care.
1: Zor bir soru tabii Andy'ninki. Andy Brassel tabii çok eski bir dostumuz. Şimdi tabii 4 tane santrfor sayıyor. Diyor ki bunlardan sizce ikisi ideal ikilisi veya en iyi ikili hangisi? Şimdi Haaland'la başlayalım. Haaland bir 9 numara. Tipik bir 9 numara. Topla haşır neşirliği az. Defans arkası koşulları iyi olan. Fizik kalitesi yüksek. Güçlü fiziği. Ve golcü özellikle 18 içerisindeki. Şimdi Haaland ve Osimhen'i üst üste sayayım ki ikisi birbirine biraz benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş sıçrama yeteneği, kafa hakimiyeti, çabukluğu, çevikliği, yani bir hareketten diğer harekete geçişi de çok çevikçe. Bu ikisinin özelliği bir defa defansı rahatsız ederler. Ben stoper olsam mesela bu ikisiyle oynamak istemem.
0: Ki bu ikiliyi beraber düşündüğünüzde hocam
1: döverler şeyi, yani tabiri caizse sıkıntı yaratırlar defansa. Fizik gücü inanılmaz, yıpratıcı. Osimhen'in bir de çabukluğu, sürati. Haaland da öyle. Fakat bunların arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bunların beraber oynadığı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bir yerden top gelecek. Kenardan gelecek. Duran toptan gelecek. Orta saha oyuncularından ara topu veya defansın arkasına gelecek.
0: Olmayanları da alırlar, olmayacak topları ama
1: çünkü bunlar sırtı dönük de oynayabilirler. Yani oynadığınız topu koruyup takımı ileri de iterler. Bu iki oyuncu tiplemez. Ve de yıpratırlar karşı defansı. Yani size alan da açarlar. Çünkü Bunlar gitti mi siz de gitmek zorundasınız. Gitmezseniz buluştukları yerde gol yaparlar. Gelelim Mbappe'ye. Şimdi Mbappe bir defa klasik bir 9 değil. 11'den kırılma diyelim. İçeriye doğru, 9'a doğru. Ama tabii müthiş sürati, müthiş çabukluğu, dribling yapısı, adımlaması ki hücum oyuncularında bunlar çok önemlidir. Adımlarında yanlış yaparsan pozisyonu kaç. Adımlaması ve de süratiyle ve de şutuyla ki Julio Plases'iyle son yılların değişen futbolunda çabuk oyuncu ve teknik ve yetenekli oyuncu açığını kapatan ve kolay tutulamayan bir oyuncu. Kane'e gelince özellikle Osimhen ve Haaland için çizdiğimiz 18 kutusu etkinliğinin dışında bir oyuncu. Etkin fakat oynadığı yer dışarısı. 18'de bekleyen bir oyuncu değil. Çıkıyor, geziyor ve hatta hücum kurulumunda, oyun kurulumunu demeyelim ama hücum kurulumunda başrolleri oynuyor.
0: Ya olağanüstü sayıda da gol atıyor.
1: Müthiş teknik, olağanüstü asist yapıp pas atıyor ve müthiş goller atıyor. Tüm bunların sonunda Andy'nin sorusu hangi ikili? Bir defa Osimhen'i koyalım. Oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'dan Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen. Dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatmasın?
0: Evet. Mümkünse
1: hepsini.
0: Hepsini alalım.
1: Hepsini.
0: Hepsini alalım hocam. Hocam bu dörtlüden farklı bir isim daha söyleyeceğim size. Az önce siz de ismini zikrettiniz gerçi ama. Özbekistan maçı öncesi kulüp düzeyinde 830 gol, milli takım düzeyinde 143 gol, toplam 973 gol. Real Madrid tarihinin 450 golle en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi tarihinin 143 golle en skorer ismi, 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi, birçok kupa artık burada sayarsak zamanımız kalmayacak bazı şeylere. İlk maçın ardından şöyle söyledi, daha doğrusu Özbekistan maçının ardından ilk maça atıfta bulunarak, futbolu bırakmış gibi hissettiğim zor ve karanlık bir haftaydı. Sürekli baskı altında kalmak hocam.
1: Ronaldo.
0: Evet, Cristiano Ronaldo. Sürekli baskı altında kalmak, kendinizi her gün en yüksek seviyede tutmaya çalışmak, psikolojik olarak, mental olarak ne kadar zor. 41 yaşında dünyada her şeyi başarmışsınız. Ya da teknik direktörlük için de aynısını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani her gün yeni bir güne uyandığınızda, yeni bir sabaha uyandığınızda kendinizi nasıl motive edersiniz?
1: Şimdi öyle bir oyundur ki futbol, hatırayla yaşanmaz. Hatta dünle de yaşanmaz. Ya bir dakika, ben daha dün 3 tane attım. Kardeşim bugün ne yaptın derler adama. Acımasızlık burada. Hep iyi olacaksın, hep hazır olacaksın, hep sakin olacaksın. Hep çok çalışacaksın. Her maçta oynayacaksın. Bunlar kolay işler değil. Söylerken zorlanıyoruz. Onun için dedim, büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir profesyonel örnek veriyor. Ama biz illa da, biz derken dünyayı kastediyorum, bu sefer şeyi taktık. Messi 2 attı, o atamadı. Messi dünya şampiyonu oldu, o olamadı. Anlatabildim mi? Yani illa tabii herkes bir şey buluyor. Ama bu Ronaldo'ya saygı duyulmasını önlemez. Herkesin saygı duyması gerekir. Bu kadar yıl, bu kadar acımasız bir oyunda en üst seviyede kalmak büyük bir başarıdır. Saygı duyulası bir olaydır.
0: Hocam ilk golden sonra o klasik gol sevincini dahi yapmayı artık unuttu diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir konsantrasyon vardı. Bir duygu boşalması yaşadı. İkinci golde de Nuno Mendes'e friki bıraktı. İkinci yarıda da bir frikik organizasyonu oldu.
1: Evet. Onu da bıraktı.
0: Onu da bıraktı. Bruno Fernandes barajın arkasına, evet, Cristiano'ya gönderdi. Orada hocam Portekiz'in yardımcı antrenörlerinden biri Austin McPhee ekrana geldi. Aston Villa'da duran top antrenörü ve Aston Villa 2023-24 sezonu 25 gol atarak duran toplardan büyük dikkat çekmişti. Geçen sezonda Avrupa Ligi finalinde gol attığında tribünler McQueen'in ismini bağırdı.

0: Yani o kadar dikkat çekici artık oyunun her alanında herhalde bu detaylara çok dikkat ediliyor ki siz pozisyon antrenörlüğüne de çok inanırsınız.
1: Ben pozisyon antrenörlüğüne de çok inanıyorum ve de birçok yeni mevkiyi de futbola koymak gerektiğine de inanıyorum. Daha da yeni. Büyük bir aile olacak artık teknik heyetler veya futbola hizmet edenler. Bu bir ayrı konu. Yani duran toplar başlı başına bir konu. Özellikle açamadığınız defanslarda imdada yetişen en acil çözüm bu. Free kick, korner, yan top.
0: Hatta taç.
1: Hatta taç. Hatta taç değil, taç. Yani bugün özellikle kuzey ülkelerle oynadığınızda havlular bulunur biliyorsun kenarda.
0: Norveç maçı vardı.
1: Tabii ki. Sizin. Tabii ki.
0: 2-1 kazandığımız maçtan önce herhalde siz...
1: Antrenmanlarda uzun taca çalıştık. Uzun taç. Uzun taştan gol yedik.
0: Evet. Sonra kazandık gerçi.
1: Kazandık ama uzun taçtan yedik.
0: Evet.
1: Uzun taça çalıştık. Atanı, koşanı, vuranı hepsini hem gösterdik teori olarak hem pratik. Ama oradan yedik. Dolayısıyla bir silah o da. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neredeyse altı pasın içine atıyorlar. O yüzden herkesin unuttuğu bir şey var. Üçüncü toplar çok önemlidir. Nedir o? Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topları kazanmak çok önemlidir. Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topu kazanmak çok önemlidir.
0: Hocam sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki konularımız biraz daha akademik olacak. Daha insan yönetimi, kriz anlarındaki karar verme mekanizması, baskı altında çalışma gibi konuları sizin tarzınızla yorumlayacağız. Son olarak bir konu daha var hocam merak ettiğimiz bizim arkadaşlarımızla birlikte. Paraguay maçında Almiro'nun kırmızı kartı vardı. Ve bunun sezon içindeki muhtemel yansımaları üzerine sizinle konuşmuştuk. Jude Bellingham İngiltere-Gana maçında arkadaşıyla konuşurken ağzını kapattı. Görüntü olarak kırmızı kart. Ama Colina'nın da bir açıklaması oldu daha sonra. Tabii ki bu daha dostane bir sohbet olduğu için kırmızı kart çıkmadı. Biraz herhalde bu kurallar yoracak gibi duruyor bize.
1: Açıkçası dokundukça, kural çıkardıkça hakem de yorulacak, biz de yorulacağız. Tamam, bir sebebi var. Bu sebep de futbolun hızını artırmak, temposunu düşürmemek, yalan yanlış yatmalara prim vermemek, akıcılığını sağlamak. Hiç bunlara itirazım yok. Colina'yı da bu konuda en iyi çözüm bulan olarak görüyorum. Çünkü olağanüstü bir hatıram var. Şimdi onu anlatacağım. Ama Colina'ya bu soruyu sordular. BBC'de yaptığı röportajı.
0: İsterseniz söyleyeyim hocam.
1: Ben dinledim onu. Evet. Diyor ki bu bir dostane olursa buna kırmızı kart yok. Ama belli ki hiddetli ve kavga veya küfür hali, biz bunu hakemin inisiyatifine bırakıyoruz diyor.
0: O yüzden de VAR'a çağrılıyor aslında.
1: Onun için VAR'a çağrıldı. Bunu bir defa böyle söyleyelim. Hakem inisiyatifinde olduğu için. Ancak hakem bence inisiyatifini kullanmak istemedi. Çünkü demin söylediniz. Biz duran top çalışması yaptık. Bir taktiğimiz var. Bu taktikte de kornerlerde benim önüme arkadaşım blok yapacak, ben rahatlayacağım. Ben de bunu arkadaşıma bloğu unutma, benim önüme blok yap dedim. Fakat arada o arada rakip girdi. Beni dışarı mı atacaktı? Hayır. Rakip de çok güzel tiyatral olarak oynadı burayı. Görmüyor musunuz bana küfür ediyor veya işte rasizmle ilgili bir şey diyor dedi ve beni attı. Onun için hakeme bırakmıştır. O anda o anlardı ama suistimali açık.
0: FIFA bu arada zorunlu tutmuyor bildiğim kadarıyla hocam.
1: Zorunlu bir tutmadığınız bir şey de sonunda tavsiye kararına döner ki bu da yumuşar, en sonunda gider. Şimdi Colina da benim bir hatıram var. Yani çok beğendiğim biri. Bugün FIFA'daki hakemlerin de başında olduğu için. Milan Inter oynuyoruz. 2,5 milyar insan seyrediyor. Daha doğrusu Inter Milan deplasmandaydı. Tam maça başlayacağımız an 148-158 ülke veriyor. Birdenbire 4 direkten puf puf puf spotlar söndü. Tam başlarken. Oldu seyircide. Bir düdük çaldı. İki hocayı çağırdı. Cooper'di Inter'in hocası. Beni çağırdı, geldik, dedi ki hocalar ben şu anda görüyorum. Ne diyorsunuz? Biz de dedik ki biz de görüyoruz. Ben dedim ki bir şey söyleyebilirim, buyurun hoca dedi. Dedim ki en önemli kaleciler değil mi, onlara soralım. Çok iyi fikir dedi. Abbiati ile Toldo'yu çağırdık. Onlar da geldi. Dedi ki Bir sıkıntı var mı başta?

0: Atacağım oyunu. Ben görüyorum. Hocalar görüyor siz. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Geçin dedi. Şimdi dön. Bizde spotlar sönse. Şimdi ben soruyorum. Herkese. Bir defa yukarıdan aşağı gözden bir temsilci yavaş yavaş inecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı aranacak. O arada hakem içeriye gelecek. Değil mi? Çünkü onun bir süresi var. 13 dakika, 15 dakika jeneratör tekrardan kendine gelecek falan filan. Yayıncı kuruluş gitti. 2,5 milyar bekleyen insan.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
3: Günaydın, günaydın, günaydın. Sımsıcak gelişmelerle karşınızdayız. Herkese mutlu sabahlar. Saatler 6.55'i gösteriyor. Ve Dünya Kupası'nda sürprizlerle dolu bir gecenin sabahında sizlerle birlikteyiz. Gece yarısı Almanya Paraguay'la 1-1 berabere kaldı. Penaltılar sonrasında Paraguay turladı. Ve az önce, dakikalar önce Hollanda Fas'la 1-1 berabere kaldı. Ve Fas turlayan taraf oldu. Evet, yanlış duymadınız. Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na veda ettiler. Çok enteresan sonuçlar. Çok konuşulacak nitelikte sonuçlar. Fas ve Paraguay yoluna devam ediyor. Dünya Kupası'nda enteresan sonuçlar alınıyor. Ve Dünya Kupası yolculuğunda Fas, Hollanda'yı, ki turnuvanın favorisi gösteriliyordu, ki mutlaka kupayı alır deniliyordu, ama Fas Hollanda'yı mağlup etti ve Fas son 16'da Kanada'nın rakibi oldu. Kuzey Afrika'nın bu aslanı, yükselen değeri, 2022'de Katar'ın sürpriz takımı acaba yarı finali de görebilecek mi? Çünkü öyle bir göz kırpıyor. Yarı finale doğru sanki göz kırpıyor. Paraguay, Fransa, İsveç maçının galibiyle oynayacak. Kanada ile Fas oynayacak. Ve Hollanda ile Almanya'nın, iki dev takımın, iki şampiyon takımın Dünya Kupası'na vedaları çok konuşulacak bir durum. Çok konuşulacağı gibi çok büyük şoku da beraberinde getirecek. Derfin Yunustane selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Uyandırma servisi Paraguay'ı tebrik ediyor. Muhtemelen erken yazdı ki 4.48'de yazmış. Bence Fas'ı da tebrik edecektir. Çünkü dediğim gibi Fas da inanılmaz bir sürprize imza attı. Tüm bunları az sonra konuşacağız. Bugün birbirinden önemli isimler olacak ve bu isimlerle zamanı sizlerle paylaşmış olacağız. Az sonra Profesör Doktor Yavuz Furuncuoğlu hocama gideceğiz. Ondan ayrıntıları ve detayları, notları alacağız. Ardından Tolga Atlı'yla bir sohbeti gerçekleştireceğiz ve Profesör Doktor Caner Gira'ya gideceğiz. Devamında Bora Yargıç, Selim Gezer. Sonrasında Mahmut Hocam'la birlikte olacağız. Mahmut Hocam Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çok değerli ismi Mahmut Akülke ve devamında da Ali Hakan Can, Ali Bilgin ve Özlem Koza'yla günü noktalayacağız. Fas Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ve Fas'ın bu büyük başarısı çok konuşulacağı benziyor. Hüseyin'den geldi. Selamun aleyküm. İyi yayınlar abi. Ben Dünya Kupası başlamadan önce bir mesaj atmıştım. Son 8'de Asya ve Abdülkadir kıtasından da birer takım Asya ve Afrika olacaktı herhalde. Abdülkadir kıtası demiş. Afrika kıtasından da bir takım olacağını söylemiştim. Fransa'nın Brezilya'nın final oynayacağını ve Fransa kazanır demiş. Affedersiniz efendim. Olabilir tabii. Neden olmasın? Emre abi Denizli'den günaydınlar. Neler oluyor Dünya Kupası'nda? Küçümsediğimiz Paraguay Almanya'yı kupanın dışına itti. Fas Hollanda'yı eledi, neler oluyor, neler demiş. Bir reklam, ardından neler olduğuna beraber bakalım. Bizden ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le
4: reklam. Uyandırma servisi.

0: Reklam bitti.
1: Efendim, reklamların ardından sizlerle birlikteyiz. Çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Çok enteresan olaylarla karşı karşıyayız. Ve sizlerle saatler tam 7'yi gösterirken, ki 5 dakika öncesinde birlikte olduk, Fas'ın ve de Paraguay'ın turlamasına tanıklık ettiğimizin vurgusunu yapmıştım. Şimdi hattımızda çok özel bir isim var. Sayın Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
1: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Hocam az önce Hollanda penaltılarla Fas'a elendi. Ve Fas turladı 2022 Katar'ın ardından. Flaş çıkışını sürdürüyor. Akşam da Almanya Paraguay'a penaltılarla elendi.
2: Evet.
1: Bu penaltıların sağı solu belli olmuyor.
2: Evet, ben açıkçası Fas'ı bu turnuvada tutuyorum. Yani Fas'ın geçmesini istiyorum. Gönlümden o geçiyordu. İyi de oldu.
1: Peki özellikle Fas'ın veya işte Paraguay'ın ya da ölçek olarak bir Almanya, bir Hollanda ayarında olmayan takımların bu çıkışını nasıl yorumlarsınız?
2: Yani aslında Afrika takımları çok iyi. Yani Paraguay için ben çok...
1: Sömürülüyor diyorsunuz.
2: Evet, ya hem sömürülüyor hem de bütün, dikkat edin şimdi, Hollanda'nın içerisinde Almanya'da pek yok ama İngiltere'de, Fransa'da birçok Afrika kökenli insanlar oynuyor. Özellikle Hollanda'da bu daha fazla. Çünkü sömürü yerleri, Belçika'da da öyle, Portekiz'de öyle yine. Portekiz'de gerçi çoğu yine kendi takımlar ama bunların sömürü, Afrika'daki sömürgeleri çok fazla. Ve bunlardan hep alıyor. Guliti'de hatırlarsınız mesela çok eskiden. Sen iyi bilirsin Emretilir. Böyle futbolcular çok, meşhur futbolcuların çoğu zaten Afrika kökenli. Zaten o siyah renkli olan futbolcuların çoğu da yine Afrika'dan geliyor. Onun için şu anda Fas mesela, Brahim Diaz, yani Arda Güler'in arkadaşı, o da Faslı. Şimdi bu Faslı futbolcular gerçekten çok iyi. Sadece Faslı değil, işte Afrikalı, bir de Güney Amerika'yı tabii çok iyi bilmiyoruz. Sadece Arjantin'i, Brezilya'yı falan biliyoruz. Ama bakın Paraguay zaten bizi de yendiğinde ben demiştim ki Paraguay'ın yani oynadığı ligde kaç tane, daha doğrusu Paraguay ülkesinin kaç tane ligde oynayan takımı var onu da bilmiyoruz. Onun için bu sürpriz bizim için bunlar. Ama Paraguay takımı zaten Arjantin ve Brezilya'yı da yenmiş bir takımdı. Yani aslında öyle çok küçümsenecek bir takım değildi. Gerçi biz onları yenebilirdik, o ayrı konu da. Ama şu anda başarıları tesadüfi değil. Adamlar kapanıyor ve kontrataklarla golü buluyorlar ve ciddi oynuyorlar. Onun için çok da sürpriz değil ama ben bu turnuvaya girerken hep Fas'ı aslında kalbimden geçiriyordum. Şu Fas bir yukarılara gelse de görsek diye. Çünkü birçok dünya takımında oynayan futbolcuları var ve gerçekten de hak ediyorlardı aslında yukarı çıkmayı. Bence iyi de oldu.
1: Peki Brezilya çok zorlandı Japonya karşısında.
2: Evet.
1: Ben de orada Japonya'da geldi gol.
2: Yani ne diyeyim, ben Japonya'yı tuttum aslında orada.
1: Evet,
2: gönlümden Japonya'nın kazanması geçti. Ama olmadı işte, tecrübe son dakikalarda attılar. Japonya kazansaydı yine daha renkli olurdu diye düşünüyorum. Onlar da kahretti tabii, Japonlar başarıya ulaşamadı mı? Kendilerine ciddi zarar verebilen şeylerdir, ülkelerdir, kişilerdir. Biliyorsunuz başarısız olunca mühendisleri harakiri yapar.

0: Öyle bir şey. Şimdi de herhalde şeyi falan gider diye düşünüyorum. Birkaç kişi.
1: Peki, hocam enteresan gelişmeler de var. Şimdi şunu merak ediyorum. Bir doktor olarak size sormayı uygun gördük. Sağ arka adalesinde yırtık tabiri Vedat Muriç için. Vedat Muriç dün sakatlanmıştı, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Ve sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş. 4 hafta sahalardan uzak kalacak deniliyor. Önemli midir bu yırtık?
0: En önemli tabii. Yani yırtıklar bazen o kadar önemli olur ki ameliyat gerekir.
1: Öyle mi?
0: Tabii bazı yırtıklarda ameliyat gerekir. Bazı yırtıklar dinlenmekle veya alçıyla veyahut da herhangi bir atelle veyahut da hiçbir şey yapmadan dinlenme artı fizik tedaviyle geçebilir. Kendini toparlayabilir ufak yırtıklar. Ama büyük yırtıklar omuzda vesaire birçok yerde bağ kopmaları da hele eşlik ediyorsa o kesin ameliyat gerekir de. Ama bağ kopması yoksa sadece basit yırtıklarda işte bu süreyle geçebilir. Non-steroid dediğimiz bazı ilaçlar var. Onları veririz. Bazen lokal gerekirse orada iltihap da söz konusuysa bazı iğneler de yapabiliriz o bölgelere. Ama çoğunlukla tabii ısrar gerekir. Daha sonra da fizik tedavi. Ama çok büyük yırtıklarda ameliyat bile gerekebiliyor.
1: Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını gördünüz mü?
0: Yok, görmedim.
1: Vay, güzel olmuş ama daha
0: Ne?
1: böyle farklı olabilirdi. Sanki daha özellikle siyah beyaz göbekten çubuklu olan, ince çizgili olan daha doğrusu, fena olmamış. Peki hocam, şimdi tabii Dünya Kupası tüm ucuyla devam ederken Zeynep Sönmez de Wimbledon'da turladı. Wimbledon heyecanı da başladı. Zeynep bir önceki turnuvada da önemli işler yapmıştı. Şimdi Wimbledon'da da tur atladı. Bu da
0: Evet.
1: önemli. Bunun da altını çizelim. Nasıl bir Dünya Kupası ve şunu merak ediyorum. Transferlerle birlikte, yani Dünya Kupası'ndan kopan takımların oyuncuları da hemen transfere başlıyor. Mesela işte Felipe Augusto da Trabzonspor'dan ayrılıp Zenit'e gitti.
0: İyi oldu. Trabzon bu işi çok iyi yapmaya başladı son yıllarda. Yani 15 milyon artı 5 milyon almışlar. Yani 20 milyon çok iyi para. Biliyorsunuz Trabzon böyle paralar vermiyor transferde. Tam benim istediğim gibi yapıyor aslında. Gidiyor 3 milyona, 5 milyona futbolcu buluyor. Bunu parlatıyor. Belki hatırlamayanlar için söyleyeyim. Sörloth da Trabzon'dan gitti. Onun için güzel. Ben çok hoşuma gitti Trabzon'un bu tavrı. Keşke bütün takımlarımız böyle yapsa. Yani gidip paraları bastırıp 50 milyon, 100 milyon euro almak bence maharet değil. Böyle 2 milyona, 3 milyona, 500 bin euroya futbolcular bulacaksınız ve onları daha sonra böyle 15 milyon euroya satacaksınız. Helal olsun, kutluyorum. Yani Trabzon'un bütün yöneticilerini kutluyorum.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam, John Duran Galatasaray'da değerlendirmesi var. Bunu nasıl okursunuz?
0: Yani bilmiyorum ki, daha transferler gerçekleşmeden hep böyle yorumlar yapılıyor. Ondan sonra da o kişinin değeri artıyor. Başka futbol kulüpleri araya giriyor. Ondan sonra da gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Gerçekse bile kendi kulübü bu sefer arttırmaya başlıyor. Onun için böyle şeyleri aslında en sona saklamak lazım. Transfer gerçekten gerçekleştikten sonra ortaya çıkmak lazım. Transfer gerçekleşmeden olursa kulüplerimiz zarar görüyor. Bir de ben şeye de acayip böyle buluyorum bunu. Mesela bir futbolcumuz diyelim ki transfer olacak. İşte Trabzonspor turnuvayı gözünden vurdu. Bilmem neye şu kadar lira para, ya bunu söyleme, ya bunu çok abartma, çünkü karşı taraftaki takım diyor ki ya acaba biz buna fazla para mı veriyoruz, almayalım mı? Tam tersi olduğunda da ya işte şunun futbolcusunu Galatasaray alacak. Bu da turnayı gözünden vurdu diyor yine. Çünkü 20 milyona mal etti. Bir anda takım oyuncuyu 30 milyona çıkarıyor. Demek ki biz ucuza veriyormuşuz. Bak, adamlar seviniyor. Bunları transferler olduktan sonra yazmak lazım. Önceden pek abartmamak lazım. Abartırsak hem karşı takım

0: bunu fiyatı yükseltiyor. Hem diğer takımlar araya giriyor. Ucuzsa mesela diğer takımlar araya giriyor. Ucuz değilse veya ucuz olmasa bile rekabetten dolayı araya giriyor fiyatı artırmak için. Onun için şu anda da o transfer gerçekleşti mi bilmiyorum. Ama gerçekleştiyse ondan sonra konuşulabilir.
1: Yani eski bir Fenerbahçeli olunca tabii herkesin gözü bu söyleme Ali Naci Küçük'ün bu haberine döndü. Çünkü eğer hani Fenerbahçe'den başarısız diye gönderilmişti John Duran, şimdi Galatasaray'a gelirse bambaşka bir serüven olacak.
0: Olur, bunlar hep oluyor. Yani bizim yerli futbolcularda da oluyor. İsim vermeyeyim ama önce Fenerbahçe'de, sonra Galatasaray'da, sonra Beşiktaş'ta, sonra Trabzonspor'da oynayan futbolcularımız var. Hatta daha sonra Anadolu kulüplerinde. Ya bunlar profesyonel hayatta olacak şeyler. Ben böyle şeyleri açıkçası çok acayip bulmuyorum. Yani biz nasıl transfer düşünüyoruz? Onlar da transfer düşünüyor. Şöyle futbolcular genellikle transfer olmuyor ki, onlar eskide kaldı. Ben mesela diyor ömür boyu Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte oynamam. Bu eskiden kaldı. Şimdi parayı kim bastırırsa herkes her yerde oynuyor. Beşiktaşlı bile olsa. Ben çok iyi biliyorum Fenerbahçeli, eskiden söyleyeyim, şimdi olursa ayıp olur. Fenerbahçeli futbolcuları mesela muayene ettiğimde işlerinde Beşiktaşlılar vardı. Veya Galatasaraylı futbolcuları muayene ettiğimizde içinde Fenerbahçeliler vardı. Bunlar normaldir ama bunları şey karşılamamak lazım, anormal karşılamamak lazım. Profesyonel hayatta bunlar oluyor. Yani hiçbir profesyonel futbolcu karşı tarafta benim tuttuğum takım var diye gol atmamazlık yapmaz. Böyle bir şey yapmaz yani. Onun için bu taraftarlar buna çok takılıyor. Sanki Fenerbahçe'de ama Galatasaray'da oynayamazmış gibi. Oynar ya. Herkes her yerde oynar. Çünkü bu dünyada parayı bastıran oynuyor. Öbür tarafta adam para alamıyor. Alamadığı için de orada oynuyor. Bu bütün dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle. Onun için John Duran eskiden Fenerbahçe'de oynuyordu. Ki bu adam yabancı, yani Fenerbahçe'de de değil. Tabii şöyle düşünüyor olabilirler. Ya Fenerbahçe bunun kıymetini mi bilemedi acaba da oynatamadı da, veyahut da gitti de Galatasaray'a geri dönüyor. Öyle de düşünmüyorum ben. Belki de Galatasaray'ın şu andaki oyun planında John Duran oraya daha monte ediliyordur ve ucuzdur. O da var yani, parasal tarafı da önemli. Onun için olur böyle şeyler futbolda, yani normaldir.
1: Hocam Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu'yla birlikteyiz. Hocam bu akşam da önemli mücadeleler var ve bunlardan birinde Fil Dişi Sahili Norveç'le oynayacak. Bu maça ilişkin fikriniz ne olur?
0: Evet, yani burada her ne kadar Norveç çok iyi gidiyor olsa da benim gönlüm burada Fil Dişi Sahili'nden yana.
1: Gazondan yanayım diyorsunuz.
0: Evet, ben her zaman böyle yani bilmiyorum, içimden öyle geliyor. Fil Dişi Sahili yense daha çok sevinirim diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur ama çok da önemli değil bizim için. Yani Türkiye olmadıktan sonra kimin yendiğinin bir önemi yok. Ama bu iki maç arasında Fil Dişi Sahili yenerse hoşuma gider yani.
1: Peki Türkiye olmadıktan sonra kritik cümle bu. Biz yokuz artık. Müsebbibi kim sizce?
0: Ya önemli değil. Ben öyle şeylere takılmıyorum. Yani
1: niye bütün ülkelerde istifalar arka arkaya geldi? Mesela Çek Cumhuriyeti teknik direktörü istifa etti. Onu. Güney Kore istifa etti.
0: Evet.
1: Uruguay'da Bielsa görevden alınmak üzere. İskoçya'da Steve Clark istifa etti.
0: Evet. Evet, böyle. Hatta Güney Kore'de bir yönetici
1: soruşturma başlattı.
0: Yani soruşturma başlatalım dedi. Yani böyle, ben böyle şeyleri bilmiyorum ya. Futbol bu. Yenmek de var, yenilmek de var. İstifa da var, istifa olmamak da var, devam etmek de var. Bu o ülkenin veyahut da o takımın yapısıyla alakalı bir şey. Sadece bardağa taşıran son damla olabilir bunlar. Zaten huzursuzdur. Zaten memnun değillerdir. Burada da başarısızlık olunca istifalar gelir veyahut da işten çıkarmalar gelebilir. Ama takım çok iyidir. Yani herkes çok iyidir. Bazen kazaya uğrayabilir. Burada illa istifa şart değildir. Yani başarısızlık, ben her zaman söylüyorum. Yani şimdi biz bu turu geçseydik sevgili Emre Tile ve ilk 32'ye kalsaydık. Ve bu maçta da Almanya gibi yenilseydik çok mu başarılıydık yani diyecektik. Bence bir maçın bir önemi yok. Yani o turu bir sefer geçmenin bir önemi yok. Ancak üstlere gelirsin, ilk dörde kalırsın, o zaman çok başarılısındır. Eyvallah. Ama bir tur önce elendin, ha bir tur sonra elendin. Çok takılmıyorum ben böyle şeylere. Bundan sonraki turnuvalara bakmamız lazım. Buradaki yanlışlarımızdan veyahut da yapamadıklarımızdan ders çıkarıp bir dahakine daha iyi olmamız lazım. Bence olayı böyle bakmak, böyle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz Amerika galibiyetinden önce de ben aynı şeyi söylemiştim. Amerika galibiyetinden sonra bazı kişilerin fikirleri değişti. Takımı başarılı bulmaya başladı. Ben hep başarılı buluyorum aslında. Ama yanlışlar olabilir, eksikler olabilir. O eksikleri, yanlışları görüp düzeltilebilir. İstifa güzel bir müessesedir. Ama her yeni giden sonra istifa etmenin de bir anlamı yoktur. Şimdi öbür takımlar da sadece mesela Almanya'da elendi. Bakalım Almanya'nın şey yapacak mı? Başındakiler istifa edecek mi? Onu da görelim. Yani bazı oturmuş kültürlerde böyle istifa çok zor oluyor. Olursa da ben hoşgörüyle karşılıyorum. Niye? Sadece bir maça bakarak istifa etmiyor adamlar. Aslında gidişatta birçok şey, o söylediğim altını doldurulacak birçok şeyden dolayı istifa ediyorlar. Anlaşmamazlıkların son haddesi oluyor. Hatta çok iyi anlaştığınız bir adam istifa etmeye kalkarsa istifasını da kabul etmiyorsunuz, biliyorsunuz. Yani istifa tek taraflıdır denir ama karşı tarafta gönlü geçer, nazı geçer ve yok biz sizin istifanızı kabul etmiyoruz, lütfen kalın da denilebilir. Böyle şeyler olur. Bazen gerçekten bardak taşar, istifa edecek kişi için de taşar. Yeter artık ben gidiyorum, dayanamıyorum der ama karşı taraf bırakmaz. Bu da güzel bir şey benim, bu da çok hoşuma gidiyor. Onun için de dünyada böyle şeylerin olması normaldir Emre Tilek. Biz de Montella ile anlaşılmıyor olsaydık, yani Montella'ya Tukaka diyor olsaydık veyahut da biz ya bu Montella nereden çıktı kardeşim diyor olsaydık, yönetim olarak söylüyorum, federasyon olarak, bu tabii ki bardağı taşıran son damla olur. Hadi gide güle güle delinebilirdi. Ama demek ki Montella ile çok iyi anlaşılıyor. Herkes memnun, Montella memnun. Ve bu, ben iki maçı başarısız diye yorumlamıyorum. Yenilebilirsiniz. Eyvallah. Turnuvadan 3 puanla ayrıldık. Bak 3 puanla bir üst tura çıkanlar da oldu. Belki biz 6 puan da alabilirdik, 9 puan da alabilirdik. Böyle şeylere takılmıyorum ben. Takımın gidişatı iyi. Ben öyle görüyorum ve daha iyi olacak. Bundan sonra da yolumuza böyle devam edelim. Moral verelim. Yani negatif konuşmak çok kolaydır sevgili Emre Tili. Yani yılların Emre Tili ve hakkında da birileri bir yorumlar yapar. Kendilerinin hiçbir kabiliyeti yoktur. Halbuki bilmez ki Emre Tili oralara nasıl geldi. Veya neleri biliyor. Bir bilimsel, şu anda ben seni futbol tartışması yapamam. Mesela sen eskilerdeki bütün dünya kupalarını bana sayabilirsin. Kimlerin ne yaptığında ben hiçbirini bilmem. Ama klavyeye gelince herkes her şeyi yazıyor. Bu bütün branşlarda böyledir. Hiçbir yetkisi, etkisi, bilgisi olmayan insanlar çok yetkili, bilgili, gerçekten yıllarını vermiş insanlar hakkında klavyelerin arkasından çok kolaylıkla tutabiliyorlar. Ben böyle şeyleri de sevmiyorum. Eğer siz o kişiden daha iyi biliyorsanız o zaman konuşma hakkınız olabilir. Ama ondan daha iyi bilmiyorsanız biraz susmayı da bilmek lazım.
1: Hocam harikasınız ama süren...
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Her zaman çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum.
1: Sizin nezaketinize minnettarız. Bizimle bu kadar yoğunluğunuz arasında zamanı paylaşıyorsunuz. Şükranlarımı sunuyorum.
0: Estağfurullah. Başarılar diliyorum.
1: Efendim süper bir isim Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocamla bir araya geldik. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Saatler 7.19'u gösteriyor. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Emre abi. Fatih Hoca zaten Fas'la ilgili açıklamalar yapmıştı. Çok iyi oynuyorlar, kompak oynuyorlar demişti. Japonya'nın da üstüne bunlar da iyi oynayalım demişti. Bu turnuva gösterdi ki abi savunma yapıp yakaladığı fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu. Yunanistan'ın kupayı kaldırdığı turnuva gibi. gibi ne kadar atak oynarsan oyna her şey savunmada bitiyor demiş. Emre Bey kardeşim günaydın, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Herkes bizim çocuklar şu veya bu sebepten çok kızıyor. Hatta şimdi diyecekler ki Dünya Kupası'nda biz de olmalıydık falan. Ama kimse kızmasın, maalesef ülkemizde hangi sistem doğru çalışıyor demiş Abdullah Hocam. Emre abi Denizli'den günaydınlar, neler oluyor Dünya Kupası'nda demiş. Emre abi dün akşam Brezilya-Japonya maçını izledim. Japon kaleci görüntü olarak bir Suzuki

gibi görünmüyor. Sizin yorumunuz nedir? Hocam onun anne Japonya'da, baba Japon, siyahi Japon ve siyahi ırkın evliliğinden dünyaya gelen bir evlat. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hoş gelmişsin Emre abim. Sana çok teşekkür ederiz. Önemli konukları çıkarttığın için demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Annem de iyi, evet, eve çıkarttık şükür.

0: dediler. Bugün hesap günü. Brezilya sürpriz oldu biraz son saniye golü ama valla dediklerin doğru çıkıyormuş. Şunlara futbol tahmin oyunu iddia yapsaydın var ya parayı bulmuştun. Ama biz de parayı bulalım. Nerede? Tabii ki reklamda. Hadi o zaman reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: kurudu.
1: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Van Kart'ın jest oldu.
2: Reklam bitti.
3: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Kim? Tabii ki Tolga Atlı hocam. Hocam günaydın. Çok iyi bir ekonomist. Zamanı onunla paylaşacağız. Nasılsınız?
4: Teşekkürler Emre Bey. Sizler nasılsınız?
3: Sağ olun hocam. Az önce Hollanda Fas'a elendi penaltılarla. Evet. Akşam Almanya Paraguay'a elendi. Brezilya Japonya önünde direkten döndü. 90+6'da atabildiği golle turu geçti. Neler söyleriz?
4: Valla Dünya Kupası'nda zaten beklediğimiz artık eleme aşamasına geçildiği için tek maç usulü üzerinden sürpriz sonuçlar olabilir. Yani bütün ülkeler, bütün takımlar ortaya ne koyabileceklerse ortaya koymaya çalışıyorlar. Sürpriz sonuçların olması normal. Büyük takımların bu turda elenmesi biraz şaşırtıcı. Biraz daha hani bir tur sonra belki elenmeleri daha normal olurdu. En azından Dünya Kupası'nda adından söz ettirmesini beklediğimiz takımların, ama tüm ülkeler üzerlerindeki formayı giyerek hakkını vermeye çalışıyor. Burada bakacağımız çerçeve işte mesela Almanya'da elenebildi, işte ne bileyim Hollanda'da elendi çerçevesinden değil, işte Paraguay'da tur atladı. Tarafından bakmamız gerekiyor. Doğru taraftan bakmak lazım. Yani kötü örneği örnek olarak almak yerine doğru örneği örnek olarak almamız gerekiyor. Kendimiz zaten bu saatten sonra Türkiye olarak rahatlatacağımız bir durum yok. Maalesef kötü bir Dünya Kupası performansı sergiledik. Bu turlarda olmak istiyorduk. Dünya Kupası böyle. Yani çok maç yok. En azından iki maçta veda ederseniz böyle tadı damakta kalıyor. Hiçbir şey anlayamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Ama önümüze bakacağız. Dediğimiz gibi artık hani bu Türkiye için kapandı. Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçların olması çok normal. Bakalım yani şu an için ben Fransa'yı gerçekten ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görüyorum kendi adıma. Yüksek kalitede top oynuyorlar. Yani orada özellikle Paris Saint Germain'in futbol ekolü Fransa'nın milli takımını da etkilemiş gibi gözüküyor. İzleyip göreceğiz. Ama bu sonuçların olması da gayet normal. Her bu sonuçlardan sonra tabii biz kendimize paya çıkartıyoruz, ama yanlış taraftan bakmamak lazım. Biz tur atlayan tarafı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Zaten 30 yani 20 senede 25 senede bir Dünya Kupası'na gitmiş bir ülke olarak biz aslında şu anki sürpriz olarak tur atlayan takımların çerçevesinden, penceresinden bakmamız gerekiyor. Yanlış bakmamamız lazım. Artık Dünya Kupası serüveni dediğim gibi ben Fransa'yı şampiyon olabilir ya da

0: finale gidebilir tarafta görüyorum. Hayırlısı olsun. Biraz daha maç saatleri işte akşam üzerlerine Türkiye saatiyle 8'e, 9'a, 11'e falan kaydığı zaman daha sağlıklı maçlar izleyebilir duruma geliyoruz. Maç sayısı azaldıkça o saatlerde maçlar olacaktır Avrupa takımları özellikle.
1: Mesela yani dün saat 20'de maç vardı. Güzel maçtı hem. Bu akşam da saat 20'de Fil Dişi sahili Norveç. Tam prime time'ın göbeğinde maçlar var artık.
0: Ya tabii artık hani özellikle Avrupa takımları üst tura çıktıkça kendi ülkelerinin yerel saatleri de göz önünde bulundurularak takvimleştiriliyor. Organizasyon yapmak daha kolay oluyor maç sayısı da azaldığı için. Birazdan tırnak içinde söylüyoruz normal saatlerde maçları izleyebileceğiz. Dünya Kupası'nın tadını çıkarmaya çalışacağız. Zaten Dünya Kupası'ndaki maç yoğunluğuna bakınca göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Bir bakmışız final oynanmış olacak. Hayırlısı artık.
1: Mesela İngiltere Kongo var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 19'da o. Sonra Avustralya Mısır maçı var saat 21'de. Ben sana son 32'de enteresan maçların saatlerini söyleyeyim. Belçika Senegal var saat 23'te. İspanya Avusturya var saat 22'de. Fransa İsveç var o 00'da.
0: Yani artık sabaha karşı maç yok. İşte maç yoğunluğu azaldığı için Avrupa'daki saatlerde göz önünde bulundurularak yani bizde saat 12'de olan maç Avrupa'da artık dediğiniz gibi tam prime time özellikle İngiltere şeyinde paralelinde daha prime time'da maç oynanmış oluyor. Saat 9'da mesela oluyor Türkiye'deki 12 ise. Bakalım izleyip göreceğiz artık bu saatten sonra Dünya Kupası'nı uzaktan izleyeceğiz. Yani çok şey gibi olmadı, içindeymişiz gibi olmadı. Çok erken elendiğimiz için yine bunu da uzaktan izliyormuşuz gibi hissettik ama olsun. Nasibimiz diyorum. Öyle yorumlanıyor çünkü. Nasip diyelim. Almanya için de nasip diyelim. Diğer takımlar için de nasip diyelim. Hayırlısı bakalım Dünya Kupası. Japonya özellikle çok kendileri adına tabii. Bu arada Brezilya'yla oynamak kolay değil. Buyurun.
1: Bu arada Japonya dedin ya, Japon kalecisi Zion Suzuki çok konuşulmuş. Yani siyahi bir çekik gözlü biliyorsun, enteresan. Suzuki aslında evet. Amerika doğumlu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey'de doğuyor. Babası Ganalı, annesi de Japon. Zaten gözleri anneden alıyor. Adı da Kudüs'teki İncil'de geçen bir Sion Dağı varmış. Oradan geliyormuş. Zion Suzuki tam adı. Zion Suzuki. 1.90 boyunda bir dev. Ve her yaş kategorisinde milli olmuş. Enteresan, Suzuki anaokulunda abinin izinden giderek futbola başlamış. Ve çok küçük yaşta New Jersey'den Japonya'ya taşınmışlar.
0: Yani dünya vatandaşı artık. Özellikle tabii dünya vatandaşı, yani annesi dünyanın bir ucundan, babası diğer ucundan. Kendisi zaten farklı bir kıtada doğmuş annesiyle babasından. Burada şunu birazcık dediğiniz gibi aslında anlatmış olduğunuz hikayede birazcık şuna dikkat çekilebiliyor. Şimdi biz özellikle Avrupa'daki Batı Avrupa milli takımlarında çok fazla ülke dışında doğan, daha sonradan vatandaşlık almış veya bir şekilde vatandaşlık hakkı olup da milli takım tercih ettirmiş futbolcu var.
1: Afro-Amerikalı özellikle değil mi?
0: Evet,
1: Afro.
0: Evet. Evet, bu durumda ya yani Türkiye'de bizim milli takımımızda mesela böyle
1: bizde saatçi genelde o abiler.
0: Yani bu zamana kadar işte bir Mehmet Avrol'le var galiba benim atadığım devşirdiğimiz. Colin Kazım falan sayılmaz zaten onların.
1: Onlar baba ailevi, Türk zaten Kıbrıs asıllı. Muazzez İzzet falan da var yani onlar Türk.
0: Tabii. Evet, onlar doğrudan yani devşirme olarak sayılmıyor. Normalde doğrudan bir takım hakkı var. Yani ben de birazcık bu konuda uzağım. Yani bu kadar çok bir şekilde devşirilmesi, ama dünya futbolunun geldiği noktayı gördüğümüz zaman buna uzak olmamak gerekiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Yani burada bunu kullanmak lazım. Bu avantajı kullanmak lazım. Çünkü kendi milli takımlarının dışında kalan nice futbolcular oluyor. Benim en son hatırladığım mesela Brahim Diaz İspanya'yı çok beklemişti. Daha sonra işte mecburen köklerinin bağlı olduğu milli takım tercih etmek durumunda kalmış. Seçilemeyince. Ya bunları birazcık böyle avantaja çevirmemiz lazım. Türkiye'de bu bağlamda çok böyle kapalı, tutucu davranmasına gerek yok. Yani hemen şey oluyor, işte bizim gençlerimiz yok mu, yetmiyor mu? Ya işte öyle veya böyle bir şekilde bir forvet mesela bulamamıştık. Hani biraz daha burada havuzu kullanmamız gerekiyor. Böyle bir havuzumuzun, böyle bir futbolcu ağımızın, potansiyelimizin daha oluşması aslında iyi olur. Rekabet açısından da iyi olur. Çok da böyle mesafeli olmamak lazım. Çünkü dünyanın geldiği konjonktür itibariyle böyle futbolcular tercih ediliyor milli takımlarında. Bunların artık sadece tırnak içinde söylüyorum, işte milli değerler babında değil de ekonomik bir show business olduğu, bir spor olduğu penceresinden bakarak bu gerçeklikle biraz hareket etmek gerekiyor. Bu şekilde yorumlamış olalım. Dilerseniz biraz ekonomiden tarafı değerlendirelim Ömer Bey.
1: Tabii ama şimdi, bu arada şunu söyleyeyim. Nagelsmann için de tehlike çanları çalıyor. 2023'ten beri takımın başındaydı biliyorsun. Daha önce evet. Bayern Münih 19 yaş altının kaptanlığını da yapmıştı. Hatta Thomas Tuchel onu almış, Augsburg'a getirmişti ama dizindeki menisküs sakatlığı dolayısıyla 20 yaşında futbolu bırakmış ve çok genç yaşta teknik direktör olmuştu Nagelsmann. Bugün 38 yaşında ve milli takımın başındaydı Nagelsmann. Ama Nagelsmann için de artık yolun sonu diyorlar. Diyelim ekonomiye geçelim. Buyurun.
0: Yani başarısızlığın veya ya da beklentiyi karşılayamamanın bazı bedelleri.
1: Tabii hocam herkes gidiyor. Çek Cumhuriyeti hocayı yolladı. İskoçya yolladı. Evet. Uruguay yollamak üzere. Güney Kore soruşturma başlattı. Uruguay özel uçak biletlerini iptal etti. Gelin dedi tarifeli seferle. Hadi bakalım dedi.
0: Kendi başınıza gelince toplu bir organizasyon da yok orada bildiğim kadarıyla. Herkes kendi imkanıyla nasıl geliyorsa gelsin dediler Uruguay'da. Bunlar normal. Bu da zaten doğal akışında olması gereken şeylerden biri de. Yani buradaki başarısızlığın, beklentiyi karşılayamamanın bazı yaptırımları olmalı ki oradaki yapılan işin kıymetinin ne derece önemli olduğu ortaya çıkabilsin. Ekonomi tarafına gelelim. Yani altın Türk lirası karşısında 6000 liranın altına inmiş durumda gram altın fiyatı. Bu müthiş bir düşüş. Çok uzun süredir altın düşüş eğilimine girdi. Özellikle Amerika İsrail İran üçgenindeki durum cereyan ettikten hemen önce pik yapmıştı altın fiyatı. Daha sonra tırnak içerisinde söyleyelim gene savaşla beraber artık Ortadoğu'daki İran'a yapılan saldırılarla beraber aslında daha da artması beklenirken önce duraksadı, daha sonra da geri çekilme eğilimine başladı. Yani genelde ekonomi piyasalarında potansiyel fiyatlanır. Yani o savaşın tehdidi, ondan önceki Amerika'nın ithalat savaşları tırnak içerisinde söyleyelim bir savaş değil ama İtalyan savaşları çıkartabileceği nükleer ilanı yapmış olduğu ya da yapma ihtimali olan potansiyel zamların beklentisiyle çok artmıştı ama o zamandan beri bir çekilme var. Şimdi bunu şöyle yorumlayabiliyorlar bazen, işte altın çok geri çekildi, dolar geri çekilir mi? Hatta onun ötesinde acaba ev fiyatlarında bir düşüş olur mu? Bu bağlamda kısa bir yorum yapalım. Mesela ev fiyatlarında bir geri çekilme olabilir mi? Ben hiç beklemiyorum bir geri çekilme. Sebebi şudur ki ev yapım maliyetleri o kadar arttı ki, yani bir inşaatın maliyeti, betonun, demirin, bir şekilde ustalık giderlerinin, işçi giderleri o kadar arttı ki işin doğası gereği orada bir geri çekilme söz konusu olamaz. Çünkü üretim maliyetinin altına kimse inşaat satamaz. Ancak olacak olan üretim süreçlerindeki arzın azalması olabilir. Yani inşaat maliyetleri çok arttığı için, karlılık düştüğü için müteahhitler ya da bu alanda iş yapan firmalar iş yapmayabilirler. Bu bağlamda bırakın düşmeyi. Eğer arzda bir problem olursa, daha da arzla alakalı bir azalma söz konusu olursa, üretimle alakalı fiyatlama artabilir. Ya yani altın düştüğü zaman hızlı bir şekilde işte döviz altın düşüyor, hemen o taraftan bir şekilde ev fiyatlarına yansır mı? Maalesef ev fiyatlarına ekonominin gerçekliği sebebiyle yansıması çok söz konusu olmayacaktır. Çünkü girdi maliyetleri çok artmış durumda. İşte arsa payını dahil edersek bir şekilde üreticinin, burada inşaat yapan firmaların karlılığı zaten sınırlarda geziyor. O sebeple eğer ev almayı düşünen varsa her zaman ne kadar erken davranırsa bir önceki yıldan daha avantajlı bir şekilde eve ulaşmış oluyor. Tabii ki hala zor şartlarda. Yani bu özellikle Orta Doğu'daki gerilimler bir şekilde patlamasaydı, ülkemizdeki siyasi konjonktür bu raddeye gelmeseydi belki bir şekilde kredi finansmanı sağlama noktasında vatandaşın, özellikle orta gelirli vatandaşın eve alabilmesi için özel bankalar, devlet bankaları başta olmak üzere avantajlı faiz kredi kampanyaları başlatacaklardı. Bir şekilde teşebbüsleri ve ışıklarını, sinyallerini alıyorduk ama şu anki Türkiye koşullarında ev almak istiyorsanız her zaman acele etmeniz avantajınız olacaktır. Özellikle oturacağınız evi almak istiyorsanız, yani ev alıp yatırımlık değil de alayım oturayım diyorsanız hala orta gelirli vatandaş için çok ciddi bir yatırım Yani kira ödemektense ev almak uzun vadede Türkiye gerçekliğinde hala çok doğru bir hareket olacaktır. Bunun dışında evet, yaz geldi. Bu yazda beklenildiği gibi hep konuşuyorduk geçen seneki turizm sezonunun kötü geçmesinden. Çok büyük bir verimle geçmiyor Türkiye açısından. Turizm kentlerimizde özellikle şöyle bir durum oldu bu yaz. Geçen programda da konuştuk. Bu yaz daha da hissedildi. Yerli turistimizin, imkanı olan turistimizin bir şekilde kendisini

0: Yurt dışına atabilme potansiyeli artık bunu özellikle kuşağın biraz daha değişmesiyle yurt dışına daha kolay çıkabilen, daha hızlı bir şekilde bunu işte internetten bir şekilde organizasyon firmaları üzerinden organize edebilen bir nesil var şu an. Bu da kıyı şeridimizdeki turistik bölgelerimizi vuruyor. Oralarda da işte Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu durumun sonuçlarını hissediyoruz. O pahalılığa insanlar gitmek istemiyorlar. Bir şekilde o parayı harcayacaksam daha uygun fiyata farklı bir ülke görebilirim ya da daha farklı hizmet alabilirim noktasında oldukları için yerli turistin çok ciddi anlamda yurt dışına kaçması o his mevzu. Her ufak tatilde şu an okullar da kapandı. Özellikle işte Ege'deki adalara çok ciddi bir talep var. Bunun dışında Türkiye'den Balkanlara da ciddi bir talep olduğu haberlerden veya bir şekilde istatistiklerden yansıyabiliyor. Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu noktada bu. Çok bir iki kelimeyle de dilerseniz Süper Lig başlayacak. Bir şekilde daha Dünya Kupası var ama milli futbol takımlarımızın limitleri ve transfer politikaları hakkında yorum yapalım. Biliyorsunuz şu ana kadar Galatasaray herhangi bir transfer açıklamadı resmi olarak. Fenerbahçe'de işte Vedat Muriç aldı ve bir iki tane potansiyel transfer açıkladı. Keza Beşiktaş'ta yine çok ciddi bir transfer çalışması içerisinde olsa da resmiyete dökülmüş büyük bir sükseyle transfer yok. Hatta Trabzon dün bir satış gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin gerçekliğinde son iki senedir takımlarımızın yapmış olduğu harcamalar neticesinde bu yazın böyle geçmesi işte Dünya Kupası var bahanesiyle birazcık transferde frene basmaları çok normal. Şeye doğru da yani ligin açılmasına doğru da yine bir müthiş bir hareketlilik beklemiyorum. Hatta işte özellikle Fenerbahçe'de dün İsmail Hoca röportaj verdi. Anladığımız kadarıyla eldeki oyuncuların kazanılması yönünde çok ciddi bir çaba olacak. İşte yeni transferlerimiz bir iki tane işte diğerleri de işte falanca futbolcuları da yeni transfer olarak görmek lazım şeklinde bir yaklaşım olacak gibi. Buna tabii ki taraftarlar bazı noktalarda tepki gösterebilir ama takımlarımızın gelmiş olduğu gerçeklik burayı işaret ediyordu zaten. Son bir iki senedir özellikle son iki senedir yapılan transferler takımlara bir el freni çektirecekti. Bekleyip göreceğiz. Böyle şaşalı bir transfer sözünü ben hiçbir takımımız adına beklemiyorum. Küçük değişikliklerle işte devre arasında da potansiyel değişikliklerle takımlarımız yola devam edecektir. Bekleyip göreceğiz. Umarım keyifli bir Süper Lig olur. Yayın ihalesi de özellikle Trabzonspor başkanımızın söylediği gibi şu anki değerinin 2,5-3 katına satışının gerçekleşmesi gerekiyor. Bir şekilde takımlarımızın potansiyelleri ve oynayan oyuncular bir şekilde futbol kalitemiz aslında bunu vaat ediyor. Şu an gerçekten çok ucuz kaldı yayın ihalesi. Bunu da tekrar hatırlatalım ki gündem olsun. İnşallah iyi bir fiyattan yayın ihalesi gerçekleşir.
1: Tolga, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Emre Bey. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi
1: Tolga
0: bakın.
1: Atlı bizlerle birlikte oldu. Çok değerli bilgilerle, yorumlarla ve özellikle gazetelerden yansıyan haberlerle keza yine ekonominin nabzını tutarak bize ayrıntıları aktardı. Şimdi reklamlara gideceğiz. Tolga'ya da çok teşekkür ediyoruz ama hemen forvet bulamadığımızdan Montella'nın 4-6-0 oynadığını zanneden abiler Montella'nın elinde Sorloth olsa oynatmayacağını anlamak istemiyor demiş. Bakalım reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Beraber

0: Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve sizlerden gelen haberleri ve ayrıntıları konuşuyoruz. Gelen mesajlar var. O mesajlara birazcık bakalım. Mesajların ardından da bir iki telefon alabiliriz. O telefonların sonrasında 0212 alan kodu 273-1010 yine sizlerle beraberliğim sürecek. Şöyle diyor: günaydın Emre abi, Yalçın ben. Fenerbahçe'nin yeni forvet elinde mi ne oldu demiş. Elinde mi kaldı demiş. Öyle. Yo. Yani Fenerbahçe'nin forvetinde bir sakatlık var. 4 hafta. 4 hafta sonra iyileşecek. Yani herhangi bir sorunu olmayacak. Ya bir de radyoya mesaj atıyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Siz çok değerlisiniz diyorum hep. Ama attığınız bu mesajları sizin evlatlarınızın, çocuklarınızın da dinlediğini ve o anlamda planlama yaptığını düşünerek biraz daha usturuplu mesajlar atmanızı sizden istirham edeyim. Saygıdeğer dostlar, çok ama çok daha yerinde olur. Günaydın Emre abi. Kanuna göre TFF başkanının en az lise mezunu olması gerekiyormuş. Bu bilgi doğru mu ve doğruysa bizde nasıl bir ilkokul mezunu başkanlık yapabilir demiş Yavuz Baysal. Hocam almıştır bir lise diploması, ne olacak? Dünyanın en kolay işi lise diploması. Dünyanın en kolay işi diploma alabilmek. Yani ben size söyleyeyim, işte Tayland'a falan giderseniz orada aklınıza gelebilecek bütün diplomaların birebir kopyasını falan yapıyorlar. Böyle inanılmaz. Şaşırıyorsunuz. Ulan diyorsunuz. Harvard diploması vereyim abi diyor. Oxford diploması verelim abi, en iyisini diyor. Yani sonra mesela işte gidiyorsunuz, adam duvarlara 1000 tane bir şey asmış, tamam mı? Siz bunun gerçek mi doğru mu olduğunu tabii ki analiz edemezsiniz, ölçemezsiniz. Tamamıyla vicdanla kendi arasında kalmış bir şey. Biz diploma hadisesine çok takılıyoruz. Yani onun ötesine baktığımızda oho neler var hocam diyeceğim de yani diyemiyorum. Dediğim zamanlarda var tabii, yani niye diyemiyorum değil, çok dedim ama hikaye, yani gökyüzüne konuşmuş oluyorsun. Çünkü Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun işte Türkiye Futbol Federasyonu adeta ailesi gibi, yani çok değerli aile bireylerini, dün de bunu konuşmuştuk. Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisinde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu konuşlandırmış. Bunda da bir beis görmüyorum ama liyakat esas arıyorum. Yani gerçekten bir liyakat var mı orada, yok mu, onu sorguluyorum. 212 alan kodu 273-1010 saat başına kadar eğer telefonlarınız varsa alabilirim. Yorumlarınızı telefonlarınız üzerinden değerlendirmeye alabiliriz. Bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. Telefonlarınız yoksa da yapılabilecek bir şey yok. Ben buradan gazetelerden yansıyan haberlere bakacağım. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi, hiç kuşku yok ki, Almanya'nın saf dışı kalması. İnanılmaz değil mi? Almanya saf dışı kaldı. Dünya Kupası'na Almanya veda etti. Keza yine Paraguay Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyen takım olunca gözler Hollanda'ya çevrildi. Hatta böyle bir Kain abi varmış, bugüne kadar bütün dünya kupalarında şampiyonu tespit etmiş ve o şampiyon Hollanda demiş bir iş insanı bu sene için. Ama öyle olmadı, o iş insanının dediği Hollanda'yı Fas penaltılar sonrasında eledi ve saf dışı bıraktı. İnanılmaz bir noktaya ulaşmış oldu, akıl almaz bir şekilde. Yani tabii şunun da altını çizmekte fayda var. Almanya'nın ve Hollanda'nın elendiği bir Dünya Kupası beraberinde neyi getirecek? Acaba Brezilya'da mı eleniyordu? Çünkü Japonya o kadar çok zorladı ki Brezilya'yı. Son anda Brezilya turu geçme şansını yakaladı. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı yaşandı. Şimdi efendim devam edelim birlikteliğimize. Baktığımızda gazetelerden yansıyan haberlere en çok dikkat çeken konu Mehmet Aslan'ın bugün Hürriyet gazetesinde. Bu arada ben de yeni Tavır gazetesinde yazmaya başladım. Tavır gazetesindeki yazılarımı da takip ederseniz memnun olurum. Bugün de yine kim gitsin diye bir soru sordum. Tavır gazetesinde. Dünya Kupası'nda sağ içi agresifliğin nasıl bir taktik zekaya evrildiğine şahit oldum. Bizim çocuklar karanlık sanatta da gelişmek zorundalar demiş. Altaylardan gelen yiğit ve samuray saçlarının sırrı şeklinde bir yazısı var. Milli takımın elenmesi devlet meselesi olmuş Güney Kore'de. Güney Kore'nin Dünya Kupası'na erken avlu atması ülke çapında krize yol açmış ve devlet başkanı Lee Chae-myung futbol federasyonu ve teknik direktörünü yaylım ateşine tutmuş. Ve marifet topa sahip olmakta değil, geçişleri iyi yapabilmekte diyor Koray Durkal haberinde. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. Kim diyor bunu? Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerde haklarının yenildiğini belirten İsmail Kartal. Ya İsmail hocam şundan vazgeçebilecek mi? Yani bak çok net söylüyorum. İsmail hoca bu kafadan çıkmadığı sürece bence başarılı olamayacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hala İsmail Hoca sezon başlıyor ve adaletli bir sezon geçirmek istiyoruz. Aziz Başkan ve Yönetim Kurulu sağ dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaklar diye düşünüyorum. Bu yıl sağ dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemler doğru düzgün maç yönetsinler. Futbol oynamamıza daha çok izin versinler. Fenerbahçe'nin ruhunu ortaya koyan bir takım olacağız. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlar. İnşallah şampiyon oluruz derken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha önce dönemlerde haklarımız yenilmişti demiş İbrahim İsmail Kartal. Yani bu kafadan çıkmak gerekmiyor mu sizce? Ya da ben yanlış mı düşünüyorum sevgili dostlar? Yani sevgili İsmail hocam hala kendi geçmişte yenilmiş de olabilir, sorunlar da olabilir, başka şeyler de olabilir. Ama asıl burada yahu yeni sezon başlıyor. Yani Vedat Muriç işte arka adele sakatlanmış, 4 hafta olmayacak. Bugünden 4 hafta sayarsan acaba Şampiyonlar Ligi ilk öneleme turu maçını kaçırır mı? Ne bileyim, oradan dönüp baktığında bir sürü değerlendirme var ama yok. Yani biz bu noktaya takılı kalıyoruz sanki. Bir değerli dostum attığımda sonu 28 ile bitiyor. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Emre Bey günaydın, sağlıklı günler diliyorum.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
1: Murat Çoban ben, Fenerbahçe taraftarıyım, İstanbul'dan arıyorum, Ümraniye'den. Şimdi Fenerbahçe yönetimine güveniyorum ama İsmail Kartal'a güvenmiyorum. Şimdiden daha maça başlamadan yok hakkımız yenmeyecek, eskisi gibi olmayacak demekten ziyade transferlerini, sistemini koyup çalışmaya başlaması lazım. Sen golünü atacaksın, tamam millet iptal etsin. Sen bir önce gol at bakalım. Bir önce bir çalış. Teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi almayayım. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum Emre Bey. Sizinle konuşmak her şeyden daha güzel benim için.
0: Sağ olun efendim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Manchester City teknik direktör Pep Guardiola ile yolları ayırmıştı biliyorsunuz. Enzo Maresca geldi. 46 yaşında Maresca biliyorsunuz ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sonu 52 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Buyurunuz efendim.
2: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, buyurunuz.
2: İyi yayınlar diyorum. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir önceki katılım abimize %100 katılıyorum. Ben de bir şeyle ilave etmek istedim ama. Ya şimdi İsmail hocam daha gelmeden böyle şeylere başladı. Tamam, bu kulübün başkanını seçen bir kongre üyesi var ama o kongre üyelerinden daha büyük bir taraftar var. Biz varız. Ama biz artık böyle şeylerden çok yorulduk. Daha sezon başlamadan hakemlere laf söylemeye başladık. Şimdi bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum şu an. Yani bu hakemler bütün takımlara var. Yazık günah, bizi artık üzmesinler ya. Sağ dışında bilmem orada burada. Yani ayıp, yani gerçekten ayıp. Daha başlamadan kaosa sürükleniyoruz yani şimdiden. Ben size katılıyorum yani bu İsmail Kartal hocamla ilgili düşüncelerinize. Çok teşekkür ediyorum. Bundan söylemek için aradım. İyi yayınlar diyorum.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Efendim sonu 11 ile biten bir değerli dostumuz var. Hemen onu da alalım. Alo.
3: Merhabalar Emre abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah, hoş
3: Hakan
0: geldiniz.
3: Hakan Gireş ben. İyi yayınlar dilerim.

0: Anneniz iyidir umarım. Tekrar geçmiş olsun. Ellerinden öperim teyzenin.
1: Teşekkürler. Eve
0: Büyük
1: çıkarttık.
0: geçmiş olsun
1: Sağ
0: abi.
1: olun, sağ olun.
0: Ha,
1: Teşekkür
0: iyi. Şükür abi. Büyük geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Dermansız dert vermesin
1: Amin,
0: öncelikle.
1: amin.
0: Abi Dünya Kupası'nda dün tabii Almanya'nın elenmesi mutlaka sürpriz olarak görünüyor ama şöyle de bir şey var.
1: Bir de
0: Güney
1: sabaha
0: Amerika
1: karşı Hollanda
0: elemelerinde bir
1: elendi yani.
0: takım aynen Hollanda'da gitti. Amerika'da elendi. Amerika'nın şey Almanya'nın elediği
1: Amerika elenmedi
0: Paraguay
1: ya.
0: Almanya'yı eleyince insanlar tabii biraz sürpriz gibi gördü ama şöyle de bir durum var abi. Güney Amerika elemelerinde 6. olarak geldi. Arjantin ve Brezilya'yı yenen ve bu turnuvada sadece 10 gol yiyen bir takım. Savunmayla tamamen savunma özellikleri olan bir takım. Paraguay. Tabii bizim grubunda dişi takımlarından biriydi. Bize de 1-0 yendiler zaten. Bu olguda bize ben bazı tuhaflıklara da dikkat çekmiştim Emir abi. Sen de fark etmişsindir belki. Almanya'nın daha zayıf gördüğü Paraguay'ı eşleşmek için grubunda son yenildiği maç ve Cezayir'in Avusturya ile 3-3 kaldığı maç. Bu maçta hatta dikkat ettiysen Cezayir 3-2'yi bulunca uzatmalarda futbolcular sevinirken bir anda üzülmeye başlıyor. Biz diyor İsviçre'ye denk geldik. Şimdi ne yapacağız? Ve sonrasında İsviçre ile eşleşiyorlar. Tabii son dakika tekrar bir gol yiyorlar. Tabii bu gol artık nasıl oldu da o bir dakikayı dayanamadı. O da soru işareti. Almanya'da da aynı mevzu oldu. Son maçı 2-1 yenilince daha rahat bir rakip gibi görünen Paraguay'la ikisi de elendi. PAS Afrika Kupası'nda sansasyonel bir olay sonrası kupayı ona verdiler. Senegal sağdan çekildiği için biliyorsun. Bence Emre abi PAS son 8'i garantiledi. Brezilya'yı bilmiyorum ne yapar ama ben çok Brezilya'nın oyununu beğenmiyorum. Dün de beğenmedim. Japonya biraz açık
1: Fas
0: oynasa
1: Brezilya ile oynamıyor
0: belki de
1: ama.
0: Brezilya'yı şu anda elemişti.
1: Hakan Fas
0: Buyurun.
1: Brezilya ile oynamayacak.
0: Yok, Fas şey demedim abi. Fas Kanada ile oynayacak ya ben son 8'i garantilediğini düşünüyorum
1: Evet oradan
0: oyunu
1: ama
0: gereği.
1: şöyle
0: Ha.
1: Paraguay'ın karşısına
0: Buyurun.
1: muhtemelen Fransa-İsveç maçının galibi gelecek. Oradan Fransa
0: Ha,
1: olabilir.
0: oradan.
1: Paraguay Fransa Kanada'yı geçer son dediğin doğru yani son 8 takım arasına kalır.
0: Ha, 8'e 8'e kalmasını düşünüyorum abi ben pasın. Ben Brezilya'nın ama çok futbolunu çok görmedim abi. Dün Almanya'da çok kötüydü. Bakalım
1: Ama
0: biraz daha
1: Brezilya'nın yolu
0: sürprizlere
1: açık
0: devam
1: gibi yani
0: edeceğiz
1: orada
0: gibi görünüyor.
1: fil dişi Norveç var.
0: Oh.
1: Fil dişi Norveç geliyor.
0: Abi bence bugün fil dişi de yani biraz daha Paraguay gibi Japonya gibi savunma futbolu oynayarak yani Norveç'i eleyebileceğini düşünüyorum. O da bir sürpriz gösterebilir. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nın abi finali Fransa ya da İngiltere'nin mutlaka çıkacağını düşünüyorum. Ya Fransa'nın da alacak gibi duruyor. Ben İspanya'nın da futbolunu bu sene çok beğenmiyorum. Yani son maçlarına özelinde söylüyorum oynadığı maçlar. Biraz tutup kaldılar. Çok da uzatmayayım Emir abicim.
1: Peki.
0: Tekrar annenizin ellerinden öperim. Geçmiş
1: Teşekkürler.
0: olsun.
1: Çok sağ
0: Kaygılar
1: olun.
0: sunuyorum.
1: Kolay
0: Sana da
1: gelsin
0: iyi yayınlar.
1: Hakan'cığım.
0: Sesine kuvvet.
1: Eyvallah. Sırada sonu 0-3 ile biten değerli dostum var. Günaydın. Hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Buyurun efendim. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Teşekkür ederim. Hatırladınız beni.
1: Evet.
2: Çok mutluyum ya. Fas'ı çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Sonuna kadar. inşallah gelecekte Türkiye'de böyle yerleri görürüz. İnşallah ben bir Türkiye ikinci vatanım olarak işim de Türk. Ben de Türk bir vatandaşım. Öyle çok mutluyum. Mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim.
1: Ne güzel
2: Ve
1: yaptınız. Biz de
2: Süper
1: Fas
2: Lig'in sezonu da bekliyoruz yani sabırsızlıkla. Ben bir Galatasaraylıyım bu arada.
1: Peki tebrik ediyorum. Bu arada Kanada ile eşleştiniz. Muhtemelen Kanada'yı da geçer son 8'e kalır diyorum Fas.
2: Bence de kalırız. İnşallah bir önceki Dünya Kupası kadar bir başarılı yaparız yani.
1: Peki efendim.
2: Neden olmasın?
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Evet, Faslı bir dostumuz, eşi bir Türk ve dolayısıyla bizle bağlantıda, dün bunu bahsetmişti ve bugün de Fas'ın zaferini kutlamış oldu. Ben de kendim

0: Cumartesi'ni kutluyorum. Gıyabında bütün faslı vatandaşları tebrik ediyorum. Emre abi boşluğuma geldi. Bir an pardon, özür dilerim demiş. Sorun yok ama dediğim gibi usturuplu yazmakta fayda var saygıdeğer dostlar. Ama bu yaklaşımınıza da şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Abi ne var bu yazıda sence? Yani söyleyiş yapmışlar, çok doğru konulara parmak basmış. Yani geçmişin üstüne sünger mi çeksin? Fenerbahçe onu mu istiyorsunuz? Adamın 3 puanı yediler Sivas'ta. Hak yememişler mi? Yani bunu sen bile biliyorsun yani. Offside'ımsı gibi biliyor mu ki? Hocam yani böyle yazı yazıyorsunuz ya. Yani evet işte yani falan gibi böyle dikteyle yazıyorsunuz ama Türkçe, sizin Türkçe çok iyi olmadığında dikte tam anlamıyor onu. Anlamadığı için de böyle abuk subuk bir yazı ortaya çıkıyor ve okunamıyor. Telefon edin. Yayını alalım. Ben şunu söylüyorum. İsmail Kartal'ın tam sezon başında bunları söylemesinin gereği var mı? Zaten inanan buna inanıyor. İnanmayan da bunu saf dışı bırakıyor. Ve bunlar yıllardır konuşulmuyor mu? Bu bir fayda getirdi mi? Tamam yine konuşalım, hadi açalım mevzuyu. Hakkı yendi. Ne oldu yani? Mesela evet Hakkı yendi, Fenerbahçe'nin kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye veriyoruz mu diyorlar. Yani neyin tatminidir bu? Neyi tatmin ediyoruz mesela? Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Oldu ki ilk iki maç başarısız oldum. Zihnim şunu diyecek yine. Yine hakemler bizle. Yine hakemler bizle. Yine bunları yapıyorlar. Yine bak yine Galatasaray'ı tutuyorlar deyip tamamıyla motivasyon sınırlarının dışına çıkacak. Ya ben Sayın İsmail Kartal'ın yerinde olsam bu toplara hiç girmem hocam ya. Gerek yok hocam. Bak çok net söylüyorum. Gereği yok, gereği. Ya ben olsam ya işte takımdan bahsedelim. Başka şeylerden. Ama işte hakkımız yenmişti. Kime göre, neye göre? Fenerbahçeli bir kesime göre evet. Galatasaraylı bir kesime göre şu maçı kazansaydın, bunu kazansaydın sen şampiyon olsaydın diyor. Ben de diyorum ki haklı ya da haksız aramıyorum. Doğru ya da yanlış, kime göre neye göre o noktada da değilim. Bunun bir faydası var mı dayım? Ya bu neyi değiştirecek mesela? Ya İsmail Bey, Sayın Kartal gitti. Açıklama yaptı topuk yaylasında. Bu neyi değiştirir? Soruyorum ya. Günaydın Emre Bey. Fas ne top oynadı? Özellikle ikinci yarı çok iyilerdi demiş. Disiplin, ele ele kondisyonlarına hayran kaldım. Evet, çok iyi bir kondisyonları var sevgili dostum. Sen yanlış düşünüyorsun sevgili Emre Tilev. İstanbul'dan taksici Tarık olabilir. Bariz kollansa da siz görmeyeceksiniz. Israrla yine konuyu sulandıracaksınız. Anlamadığınız şey şu. Türkiye Ligi tehlike altında. Olay sadece Fenerbahçe değil. Kesinlikle yani. Öyle bakmaya devam edelim. İsmail Kartal, Thiago Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti gelmedi. Noterde tutanak tutturduk. Adamın izin hakkı varmış. Tutanak tutturmuşlar. Şimdi bu adam nasıl Fener'de oynasın? Yunus Balyer'den gelmiş. Merhaba iyi yayınlar. 1. Hakan Safi Greenwood bitirmişti. 5. Hakan Safi olan yönetici kampa yetiştiremedi. 2 diyecekti zannediyorum. Ayrıca abi Fenerbahçe 10+4 için Nene, Brown, Şerif gibi gençleri Osimhen'in parasını harcadı demiş. 12+2'ye destek vermesi para harcadığı bir stratejiyi boşa çıkarmak değil mi? Ya herkes 12+2'yi daha fazlasını istiyor. Emre Bey günaydın. Galip ben. Dün akşam oynanan Brezilya-Japonya maçının saatlerine baktım. Maç üstünde oynandı. Saat öğlen 12. Brezilya öğleden sonra 2. Japonya gece 2. Sanki burada izleme için Brezilya vatandaşına kıyak geçilmiş gibi. Ufak bir hesaplama. Maç Amerika'da akşam ayarlanabilir. Ya hocam çok önemli saatleri planlıyorlar. O yüzden de böyle bir durum oluyor. Şimdi bir reklam aram var. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte olacağım. Lütfen benden ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Radyo Gol.
4: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Doktor öğretim görevlisi ve çok özel bir isim. Aynı zamanda Türk ekonomisinin, özellikle spor ekonomisinin duayenlerinden biri Sayın Bora Yargıç hocam bizlerle. Hocam günaydın.
5: Günaydın, iyi yayınlar Emre Tilev.
4: Çok teşekkür ediyorum. Harcama limitleri şekillenirken cezalar da biçimleniyor. Bu sene birazcık daha sert mi olacak UEFA?
5: Evet, yani bu financial fair play hep bana gelen soruların başındaydı. Yani bunlar lafta var, uygulaması yok. Yani Türkiye'de işte bu takımlar bu harcama limitlerini nasıl dönüyor, nasıl arkadan dolanıyor, nasıl yapıyorlar? Yani limit böyleyken bu transferler, bu futbolcular, bu teknik direktörler nasıl yapıyorlar? Hep bunun zaten şeffaf denetim, kurumsal yönetim, sıkı yürürlükteki yönetmeliklerin, kanunların uygulanmasından bahsedildiği, yapılması gerekir diye söylüyorduk. Şimdi harcama limitleri evet açıklandı. Bir önceki programımızda sizinle birlikte bu harcama limitlerinin hepsinin üzerinden geçmiştik. Şimdi baktığımızda önce Trabzonspor'un ve Beşiktaş haricindeki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerinin arttığını ama diğer iki takımın azaldığını görüyoruz. Şimdi UEFA tarafına baktığımızda bu harcama limitlerine uymamanın müeyyideleri çok daha ağır olması gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman özellikle takımlarımızın harcama limitlerine uymama konusunda, hani bu olayı arkadan dolanma, işte bu olayı esnetme, bu limitleri bir şekilde açmada her türlü araştırmaları, yolları aslında denediklerini görüyoruz. Burada sıkı denetim, sıkı takip, bu işin regülasyonu olan futbolun patronlarında, Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu, dünyada da UEFA. Nasıl ki bizde 7504 sayılı spor yasası, işte denk bütçe yapacaksın, ayağını yorganına göre uzatacaksın, öz sermayenin üzerinde bir borçluluk yapın olmayacak. Eğer gelir

0: yoksa harcama yapmayacaksın hükümleri kanunda ve yönetmeliklerde net olarak yazıyorsa, bunların uygulanması konusunda da gerekli denetimi, gerekli kontrolleri sağlamak zorunda. Ben bu senenin bu konuda biraz daha konservatif, biraz daha muhafazakar ve bu harcama limitlerine takımların kıyasıya birebir uygulanması, uyması konusunda ciddi bir incelemenin, denetimin ve kararlılığın olacağını düşünüyorum. Buradaki göstergeler de bu yönde emretilir.
1: Efendim, şimdi toplumda bir sessizleşmeden bahsediyor otoriteler ve toplumda hesap verme kültürü de zayıflıyor. Eleştirel refleksler de etkinleşmesi ve liyakat talebinin kalıcı bir zemine oturamamasıyla her şey arka plana itiliyor. Bu da TFF ile Kulüpler Birliği toplantılarına yansıyor zaten. Son olarak Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la Barış Bey arasında yaşanan süreç. Nasıl yorumlarsınız? Yani Kulüpler Birliği içerisindeki başkanlar ya da başkan yardımcıları birbirlerine bu şekilde yaklaşırken hesap verebilirlik unsurları nasıl şekillenecek?
0: Ya futbol özellikle Türkiye'de de çok kötü bir hal almaya başladı. Yani bu sürtüşme, bu gerginlik, bakın üzülerek söylüyorum sevgili Emre'ye, ben cumartesi günü Galatasaray'ın milyarlık projelerinin onaylanacağı Lütfü Kırdar Spor Salonu'na gittim oylamaya. 450 tane, 10 bin tane genel kurul üyesi olan Galatasaray'da 450 kişiyle milyar dolarlık projelerin onayı verildi. Ya bu ilgisizlik, bu liyakatsizlik, genel kurul üyesi olmak için her türlü yolu deneyen, araya onlarca adam sokan, yukarılardan işte referanslar koyan bu genel kurul üyeleri, özellikle genç genel kurul üyeleri kendi takımlarına sahip çıkmıyor, ilgi göstermiyor. Ya müthiş bir duyarsızlık var, müthiş bir ilgisizlik var. Bu takımların kulüp üyelerinde de böyle, takımlarda da öyle, takımların arasındaki sürtüşmelerde de böyle. Şimdi yeni bir Aziz Yıldırım dönemi tekrar başladı. İşte Gazi Koşusu'nu seyrettik. Orada yeni atanan bir Fenerbahçe üyesinin işte orada hipodroma girişi, hipodromda karşılanışı, oradaki hareket ve tavırları bugün sosyal medyada çok konuşuldu, çok yapıldı. Yani bizim kültürümüz, bizim şeyimiz tevazu gerektirir, alçak gönüllülük gerektirir, insanlara sevgi, saygıyı azami düzeyde yapmayı gerektirir. Yani önce insanlara tevazuyla yaklaşacaksınız ki ondan sonra bilgi, birikim, liyakat, kurumsal yönetim gelecek. Ne yazık ki toplumsal olarak bu değerlerimizden de çok gittik. Şimdi bakıyorum, yani bu sene lig çok amansız geçecek. Şimdi 4 yıl üst üste şampiyon olan ama kendi genel kurul üyeleriyle, kendi şeyinde bile çok fazla umursamayan, çok fazla ne bileyim, bakın bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğu neredeyse o kadar böyle sıradanlaştı ki neredeyse kutlama yapılamayacak hale geldi. Diğer takımlarda da öyle. Yani Beşiktaş'ın durumu ne olmuş, Fenerbahçe'nin durumu ne olmuş? Her sene Fenerbahçe'de bir başkanlık değişimi oluyor. Geçen sene başka bir başkan, başka bir teknik direktör. Bu sene başka bir başkan, başka bir yönetim, başka bir teknik direktör. Futbol nereye gidecek? Peki bu durumda bu kadar borç sarmalında, yani 30 milyar TL'yi bulan borçlar, borçluluk yapıları, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsinde borca batıklık durumları, öz sermayenin kat kat üzerinde borç ve yükümlülük. Ne olacak şimdi? Bu mali tablolarda bilançolar hep eksi veriyor. Kulüpler Birliği, kulüplerin birbirlerine saygısızdı. Vallahi futbol artık sürdürülebilir bir iklimden çok fazla çıktı sevgili Emre Tile. Hem finansal sürdürülebilir yok, zaten bunu hep konuşuyordum. Finansal sürdürülebilir yok, artık sportif ve kurumsal sürdürülebilirlik de ne yazık ki çok asgari üzere geldi ve yok olmaya başladı. Tabii bunda baş sorumluluğum ben, Türkiye Futbol Federasyonu, bu işin regülatörü, patronu Türkiye Futbol Federasyonu ve belki de bu yönetim tarzı, yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum ne yazık ki.
1: İlginç bir soru soracağım şimdi saygıdeğer hocam. Siz çünkü toplumun da nabzını tutuyorsunuz sosyoekonomik yapıyı da incelerken. Dünya yıllarca Afrika'nın madenlerini sömürdü. Dünya derken hani Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz, İspanya, hatta biraz belki İtalya. Ve sömürmeye de devam ediyor. Ve şimdi de Afrika'nın futbol iklimini sömürüyor. Yani Alman milli takımı Afrika kökenli, Afro-Amerikan. Keza Belçika milli takımı öyle. Keza yine aynı şekilde pek çok milli takımda çok fazla oyuncu var devşirilerek gelmiş olan. Ve biz forvet sıkıntısı çektiğimiz bir dönemde Afrikalıları sadece saat satan arkadaşları olarak görüyoruz. Neden bu noktaya bir yatırım söz konusu olmuyor? Çünkü dünya bunu mümkün olan en üst seviyede yaşıyor.
0: Evet. Çok güzel bir soru sordun. Evet. Yıllarca Afrika ülkeleri, şimdi bunu aslında futbolun ne kadar ticarileştirdiği ve futbolun tamamen bir finansal araç olduğundan bahsedelim. Ya FIFA bu sene Dünya Kupası'nı iyice arttırdı değil mi? 48 takım var, 104 maç var. Dolayısıyla bunların altında yatan nedene baktığımız zaman sürekli işte buralardan bir gelir elde etme, buralardan bir yeni kaynak elde etme, sponsorluk yapma gibi haller olduğunu görüyoruz. Peki şimdi yıllarca dünyanın geri kalmış ülkeleri, az gelişmiş ülkeleri, Afrika, Uzak Doğu, Asya, yani şimdi baktığımız zaman bunun aslında tek boyutlu bir boyut olmadığını görüyoruz. Evet, Afrika'nın madenleri yıllarca sömürüldü. Şimdi futbol dünyanın en büyük endüstrisi, Hollywood film sektöründen bile daha büyük bir ekonomi olan futbol ekonomisi Afrika'nın artık kaynağından besleniyor. Peki neden? Neden peki Afrika'da milyarlarca dolarlık bir futbol endüstrisine bu niye dönüşmüyor? Şimdi Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika bu ülkelerin milli takımında tabii ki Afrika kökenli birçok oyuncu bulunuyor. Ancak bu oyuncuların önemli kısmı sevgili Emre'yle bunlar Avrupa'da doğuyor. Yani bunlar bizim aslında gurbetçi gibi dediğimiz, nasıl bizde Türk milli takımında olan, Avrupa'da doğmuş, kökeni Türk olan oyuncular varsa Afrika kökenliler de Avrupa'da doğuyor. Avrupa akademilerinde yerleşiyor. Avrupa'nın bilimini alıyor, spor bilimini alıyor, eğitimini alıyor. O altyapı sisteminde gelişiyor. Dolayısıyla meseleyi sadece Afrikalı oyuncular olarak değil, aslında bu oyuncuları İşte elit seviyeye, premier seviyeye taşıyan bu ekosistemi bizim tartışmamız lazım. Bunları analiz etmemiz lazım. Birkaç tane neden söyleyeyim bununla ilgili. Şimdi Afrika'da birçok ülkede tesisleşme var mı? Yok. Antrenör eğitimi, spor bilimi yaratan fakülteler, üniversiteler, enstitüler var mı? Yok. Yerelliklerin ekonomik gücü ne? Çok, yani yerellik diye bir şey neredeyse Afrika'da yok. Dolayısıyla bu yetenekler çok erken yaşta ne yapıyor? Avrupa'ya ihraç oluyorlar. Ne yapıyorlar? Avrupa kulüpleri de Afrika'daki yeni scout ağlarıyla, futbol en büyük ekonomi, en büyük finans dedik ya, işte bu Afrika'daki yeni scout ağlarını kullanıp genç oyuncuları daha çok küçük yaşlarda, belki 10 yaşında, belki 8 yaşında, 12 yaşında ne yapıyor? Keşfediyorlar. Şimdi futbol zaten bir scouting oyunu. Şimdi dolayısıyla birçok futbolcu da çifte vatandaş olup bu çifte vatandaşlıkta yetiştiği ülkenin milli takımında seçilebiliyor, orada oynuyor. Şimdi baktığımız zaman bu aslında Afrika'da milyarlarca dolarlık bir futbol endüstrisine dönüşmüyor. Devşiren, Avrupalılaşan, orada doğan, yetişen, oranın ekosisteminde yetişen Afrikalı, Avrupalı futbolculara dönüşüyor. Ben bunu böyle görüyorum. Yani bunu nasıl nitelendirelim biliyor musunuz? Bir akademisyen olarak söyleyeyim sevgili Emre'cim. Ben bunu yeni nesil beyin göçü olarak nitelendiriyorum. Bak altını çiziyorum. Yeni nesil beyin göçü. Futbolun emek göçü bu. Emek göçü.
1: Krampon
0: nasıl?
1: Göçü diyelim ona. Krampon göçü.
0: Evet, evet. Yani yeni nesil beyin göçü. Futbolun emek göçü. Yani sen Afrika kökenli ol. Avrupa'nın futbol okullarında yetiş. Seni keşfetsinler. Seni orada okullarda, altyapılarda, senin ekonomik gücünün olmadığı ama oranın ikliminde, oranın coğrafyasında yetiş. Sonra oranın milli takımına git. Sonra orada yıldızlaş. Şimdi buraya baktığınız zaman tabii bu ekosistemde sömürgecilik sonrası ekonomik ilişkilere benzer özelliklerin aynı olduğunu görüyoruz. Yani bu sistem aslında Afrika'ya yaramıyor. Yine bu işin scouting'ini yapan, onları genç yaşta keşfeden ve bundan milyarlarca liralık dolarlar, eurolar kazanan futbolun patronlarına, futbolun regülatörlerine, dünya devlerine, dünya takımlarına yarıyor Emre'ciler.
1: Türkiye'ye dönelim tekrar. Türkiye'ye döndüğümüzde Galatasaray'ın bu onaylanan sisteminde neler dikkatinizi çekti ve neler söylersiniz?
0: En son bütçe genel kurulundaki onaylanan şeyleri söylüyoruz, değil mi?
1: Evet, yani 405 kişinin katıldığı 11

0: kişiden ve çok büyük yaptırımları da beraberinde getiren.
1: Şimdi şöyle, öncelikle çok eleştirildi. Yani gittikçe Galatasaray'a böyle sanki böyle bir ilgisizlik. Biz bunu aylık divan kurulu toplantılarında da görüyoruz Emre. Önceden ben her ay divan kurulu toplantılarına katılırdım. Ama şimdi divan kurulunun formatı da değişti. Artık genel kurul üyeleri divan kurulu toplantılarına ilgi göstermiyor. Genel kurul toplantılarına ilgi gösterilmiyor. Yani burada milyar dolarlık projelerden bahsediyoruz. Büyük gelir getiren projelerden bahsediyoruz. Şimdi şeyi eleştirmiştim ben. Galatasaray sanki bir gayrimenkul inşaat şirketi gibi lansmanlarla artık genel kurulları açıyor. Kemerburgaz, Riva, Florya, şimdi Aslantepe Vadisi, sürekli proje. Ama burada başarısız değil. Diğer takımlar da Galatasaray'a artık örnek almaya başladı. Baktılar inşaatta para var. Baktılar müteahhitlikte para var. Galatasaray'ın yeni yönetim kuruluna bakıyoruz. İnşaat kökenli 3 tane yeni kişinin yönetim kurulu üyesini gördük. Biz ne dedik? Spor kulüpleri finansal liyakatla, yönetim becerisiyle, kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilmeli dedik. Ama bunlar tabii hep teoride kalıyor. Pratikte baktığımız zaman futbolun tamamen para ve finans üzerinden dönen bir olgu olduğunu düşünürsek, dolayısıyla bu faaliyet karı yaratabilecek, gelir getirecek projelerin en önemli sektörünün inşaat olduğunu Galatasaray çözmüş olmalı ki sürekli inşaat üzerinden, sürekli gayrimenkul üzerinden ve bunun üzerinden bir ekosistem yaratarak böyle bir gelir üretim modeline geçti. Ancak yani 2026-27 genel kuruldan yetki alınması Galatasaray'ın çok daha büyük işte buralardan gelir beklentilerinin olması, bir spor kulübü ve bir futbol kulübü olması gerçeğini değiştirmiyor. Evet, mağazacılığın halka açılması çok önemli bir şey. Türkiye'de sadece 4 büyük spor kulübü SPK'ya tabi ve bu spor kulüplerinin sadece futbol AŞ'leri halka aç. Galatasaray 1-2 gerçekleştirecek, mağazacılığı halka açacak. Halka arzdan gelecek paralarla yeni projeleri, yeni yatırımları, yeni şeyleri yapacak. Basketbola AŞ kuracak. Peki burada bütün bunların amacında ne? İşte artık biz gelir üretip bu borçları kapatabilmek, borç yönetiminden gelir üretimine geçmek ve burada çalışan bir finansal model oluşturmak, bunun çok iyi analizinin ve bunun çok iyi liyakatlı işinin uzmanı yöneticiler, işte profesyoneller ve bunlarla ilgili bu modeli sürdürebilecek kadrolarla olabileceğini buradan söylemeliyiz. Galatasaray'ın her yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka çaresi yok. Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerini her yıl arttırmaktan başka çaresi yok. Galatasaray'ın her oyuncu satışında gelir elde etmekten başka çaresi yok. Yine maaş bütçesini tutturmaktan başka çaresi yok. Bu sadece Galatasaray için değil, tüm spor kulüplerinin için geçerli. Eğer işin bilançosunda gelirinizi giderinizi, bilançonun aktifini pasifini tutturmak istiyorsanız, genel kurulda onaylanan sadece bütçeyle değil, bunun aslında iyi bir transfer politikasıyla, finansal vizyonla, liyakatla, çok iyi bir güven oyuyla ve kurumsal yönetim anlayışıyla, aynen bir şirket yönetir gibi, kurumsal şirket yönetir gibi liyakatlı kadrolarda yapılması lazım. Aksi takdirde sonuç, teknik iflas ve borca batıklıktan sportif başarısızlığın finansal başarısızlığa dönüştüğü bir bilançodan başka bir şey olmayacaktır Emre'yle.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Ben teşekkür edebilirim. Ben teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımızın en büyük sınavı, hep söylüyoruz, sportif başarıyı finansal sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmek olması. Futbolun tamamen bir finans ekonomi oyunu, futbolun tamamen sürdürülebilir bir finansal sistem olduğunu tekrar altını çizerek herkese saygılarımı sunuyor, iyi haftalar diliyorum.
0: Efendim, Doktor Bora Yargıç hocamla birlikte olduk. Beraberliğimiz az sonra devam edecek.
2: Ayrılmayın. Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

0: Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam bitti.
4: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve spiker arkadaşımız Selim Gezer'le birlikteyiz. Selim, günaydın, merhabalar.
5: Günaydın, merhabalar Emre abi.
4: Selim, şimdi Dünya Kupası olanca hızıyla devam ediyor. Baştan şu ana kadar baktığında mesela Dünya Kupası'nda senin dikkatini çeken en önemli şey ne oldu? Ve daha önemlisi, su molaları var. Çok konuşuluyor. 5-6 saniyelik adeta hakemleri aritmatiksel birer yıldıza dönüştürmeye çalışan yorumlar var. Bunlar konusundaki fikrini almak isterim.
5: Evet, Dünya Kupası'nın yeni şekliyle birlikte, kuralların getirdiği yeni şekille birlikte daha hızlı bir oyunun olması en büyük hedeflerden bir tanesi Emre abi. Yani burada avantaj ne oluyor? Oyunun suistimal edilmesi, oyunun akışını, hızını, heyecanını kaybetmesinin bir yandan da önüne geçilmiş oluyor. Gerçekten olağan akışının zarar gördüğü dönemler yaşandı. Yani futbolun doğasına aykırı, futbolun o bizi içine çeken hızının dışında kalan bazı sıkıntılı dönemler yaşandı. Geniş zamanda bütün oynanan futbolun içerisinde. Bununla birlikte hem su molalarının daha aktif bir şekilde olması ki hava sıcaklıklarından dolayı. Oyunda gözde görülür değişiklikler, gözde görülür faydalar var. En önemlisi oyuncu değişiklikleri. Orada tabela kalkarken belirli bir saniyede çıkılması, belirli bir saniyede girilmesiyle ilgili getirilen kuralları çok yerinde ve doğru buluyorum. Yani futbolun artık son 10 senede özellikle VAR sisteminin gelmesiyle birlikte, bu yeni kuralların eklenmesiyle birlikte çok ama çok daha güzel bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Yani şu var, basketbolda izlediğimiz maçlarda dikkat edin mesela, oyun sürekli hızlı ve akış halinde. Bizler basketbolda bu durağanlığı kabul etmiyorsak eğer, futbolda da kabul etmememiz gerekiyor. Kurallar her zaman insanlar için biraz zorlayıcı gelebilir ilk etapta ama VAR'ın geldiği sezondan bugüne gelinen noktada etkisini görebiliyoruz. Benim en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi de VAR sisteminde Dünya Kupası'nda bunu görüyoruz. Bazı farklı liglerde de var. Sesli bir şekilde taraftara olayı, olguyu anlatıp sonrasında da neden bu kararı verdiğine dair hakemin açıklama yapması da ayrıca bir güzellik bana göre.
4: Selim Gezer'le birlikteyiz. Ayrıntıları konuşuyoruz. Peki Selim, tabii Dünya Kupası'nın da her zaman yıldızları vardır. Messi'ler, Ronaldo'lar, Mbappe'ler, Vinicius Junior'lar. Bu konuda neler söylersin? Ve bizim Dünya Kupası'ndan dönen takımımız var. Cumartesi günü döndü onlar da, Cuma akşamı. Bu konudaki fikrin nedir? Bizim için nasıl bir Dünya Kupası oldu? Montella ile devam, tamam değerlendirmeleri çok yapıldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifası çok konuşuldu.
5: Şunu söylemekte fayda var. Tabii Dünya Kupası deyince yıldızlar aklımıza geliyor. Daha önceki izlediğimiz Dünya Kupalarında tüm takımlarda hafızalarda kalan isimler olurdu. Yani bugün Mısır bile gitse, örnek veriyorum Türkiye, Mısır, yani dünyanın bütün ülkelerinde illaki o takımlardan birer tane yıldız görebiliyorduk ama artık ne yazık ki Brezilya'nın bile kadrosunu insanlar ezbere bir şekilde sayamayacak hale geldiler. Yine Messi'nin olması, Ronaldo'nun olması Dünya Kupası'nı bir parça da olsa cazip hale getirebiliyor. Fransa bu konuda yıldız anlamında biraz daha İspanya ile birlikte hala biz yıldız yetiştirebiliyoruz. İyi futbolcular, title yüksek futbolcular yetiştirebiliyoruz manasında. Bize bir parça da olsa seyir zevkini, isim anlamında o büyük isimleri bize sunabilme imkanı sağlıyor. Tabii ki ben bir önceki programda da söylemiştim. 2006 Dünya Kupası'nda birçok yıldız vardı. Zidane'ın, Henry'nin, Ribery'nin, farklı jenerasyonlardaki yıldızların, farklı yaş gruplarındaki yıldızların bir arada olduğu müthiş bir turnuvaydı. Artık yavaş yavaş oyunun hem farklı felsefeye bürünmesiyle birlikte daha çok görev adamı, oyunu daha çok matematik anlamında oynayan bir ekip yaratan milli

0: takımlar meydana geldi. Bu milli takımların içerisinde biz de varız. Yıldız anlamında. Gelelim milli takımımıza. Milli takımımız tabii ki açıkçası Amerika karşısında galip gelmesi yüreklere bir parça da olsa, bir damla da olsa su serpilmesine fayda sağladı. Tebrik ediyorum milli takımımızı. En azından Amerika karşısında olan galibiyet. Sabah 8'de gözlerini açan ya da 7.30'da gözlerini açan insanlar için kazanmışız anlamında bir fayda sağladı. Yani keyifli olduk en azından. Ben mesela kalktım yatağın kenarına, hemen gözümü böyle ovuşturarak baktım, hemen YouTube'dan maçın özetini izlemeye çalıştım. Hemen golleri izlemeye çalıştım. Keyif aldım maldım ama içimde bir parça buruk. Keşke bu şekilde olmasaydı. En azından bir maç daha oynayabilirdik kanaatindeyim. Montella ile ilgili de söylenebilecek çok şey var aslında ama şunu söylemekte fayda var. Bu milli takımı Dünya Kupası'na götüren de Montella. Euro 2024'e taşıyıp orada çeyrek finalin, yarı finalin kıyısından döndüren de Montella. Hocanın evet son dönemlerdeki performansı eleştirilse de hoca eğer kalacaksa da en azından bu forvetsizlik, forvetsiz oynama noktasındaki inadından vazgeçmesi gerekiyor. Montella'yı büyük hoca yapan da, Montella'nın ismini dünyaya duyuran da bugün gelinen noktada Türk milli takımıdır. Adana Demirspor'da başladığı kariyerinde Türk milli takımına kadar sıçrama göstermiş bir antrenör. Eğer ki oyun şablonunu, oyun mantalitesini değiştirmeyecekse Türk milli takımının daha farklı oynayabilecek yapıya sahip olduğunu söylemekte fayda var. Antrenör değişikliği olabilir mi? Evet olabilir. Aykut Kocaman, Fatih Terim, hatta ve hatta çok yaşlansa da Allah sağlık uzun ömür versin, Mustafa Hoca'yı, Mustafa Denizli'yi zikredenler bile var. Biz bu kısır döngünün içerisinde mi kalacağız yoksa artık yeni bir antrenör arayışında mı olacağız? Arda Turan'ın çok kıymetli bir performansı var Shakhtar Donetsk'te. Yine aynı şekilde ligimizde. Arda Hoca değerlendirilebilir mi? Ki bence değerlendirilebilir. Hem yaşı itibariyle hem karakteri itibariyle ve futbolu dünyada çok farklı bir noktada görebilen, Barcelona'larda, Atletico Madrid'lerde, Simeone'lerle çalışmış bir oyun yapısı olan teknik direktörümüz var. Arda Turan gibi bir değeri biz neden Shakhtar Donetsk'te, Ukrayna'da o şekilde bırakıyoruz? Hani Galatasaray'a gelme ihtimali şu anda var mı? Zayıf gibi görünüyor Okan Buruk'un şu anki performansıyla ama bence milli takımın başına gelecekse Montella değişikliği Arda ile birlikte olmalı. Çünkü hem jenerasyona yakın yaşı, hem futbolcuları anlaması ve çok büyük performanslar sergileyen bir futbolcuydu. Barcelona'da, Atletico Madrid'de. Arda Turan ismi benim için çok kıymetli ve milli takımın başına geçmesi de gerçekten çok önemli benim için.
1: Selim Gezer'le birlikteyiz, spiker arkadaşımız. TRT spikerleri zaman zaman çok konuşuluyor. Ben hepsini çok beğendiğimi söylüyorum ama tabii ben biraz da bu işi yıllardır yapan bir adam olarak bunu söylüyorum. Sen bu işin içindeki spikerlerden biri olarak bu konudaki fikrin ne? TRT bu organizasyonda nasıl bir performans ortaya koyuyor?
0: Yani şunu söylemekte fayda var. Ben meslektaşlarımı eleştirmeyi ya da onlara bir anti anlamda, kötü anlamda bir söz söylemek istemem. Tabii ki bizim mesleğimizin çok büyük zorlukları var. Bazen insanların bunu nasıl yapıyor dedikleri şeyin altyapısında, altında bir sürü hikaye çıkıyor. En son tabii İran maçındaki yaşanan olaylar işi nirvanaya taşıdı. Şöyle ki, yani maça çalışmak çok önemli. Sizlerin karşısında, sizin gibi duayenin karşısında bunu söylemek her ne kadar doğru bilmiyorum ama yani maça çalışmak gerekiyor. Oradaki arkadaşımız forma renkleri vesaire, işte takımların forma renklerini belki de bir saat önceden gidip kontrol ediyor olmuş olsa ya da forma numaralarına çalışıyor olmuş olsa, esame listesinden kontrol ediyor olmuş olsa, çok küçük detaylar, nüanslar ama belki de o hatanın önüne geçmiş olacaktı. Tabii çok kıymetli bir spiker, değerli büyüğümüz. İnşallah gelecek kariyerine bir etki bırakmaz. Ama Dünya Kupası gibi bir organizasyonda da yapılan hata affedilir seviyede değildi. Daha çok çalışmak gerektiğini, bu mesleğin ne kadar kıymetli olduğu ile ilgili bize detaylar veriyor. Çünkü gelinen noktada yapay zekanın bu kadar kendini ilerlettiği bir dönemde belki de birkaç yıl içerisinde bu maçların yapay zekalar tarafından anlatılabilme ihtimalini söyleyenler var. Ben çok olmasını tabii ki istemem bir meslek mensubu olarak. Spikerlik çok zor bir zanaat. Bizler spikerlikte şöyle bir durum söz konusu. Özellikle 80'ler, 90'lar, 70'ler kuşağında dinleyen insanlar Emre Tilevi, Sabri Ugan'ı, örnek vermek gerekirse Ertem Şener'i, spiker isimlerini bir adeta efsane gibi anlatırlar ve bizler de o şekilde dinledik ve bildik. Yeni nesil spikerlerde bu betimlemeler, doğaçlamalar var mı yok mu, ne kadar eksikler, ne kadar fazlalar, onu tartışmak gerekiyor. Senin söylediğin bir laf var, hiç unutmam onu, hep aklımda.

0: Sevgili Emre abi, dersin ki çok kitap okumak lazım, çok okumak, çok araştırmak lazım. Ve bununla birlikte o maçı anlatırken beyindeki saniyenin onda biri ya da 20'de birine denk gelen anlarda söyleyeceğiniz kelimeler sizi bir anda yıldız da yapabiliyor ya da kariyerinize olumsuz anlamda etki de sağlayabiliyor. Bizler sizlerden dinledik, sizlerden öğrendik. TRT'nin açıkçası spiker kadrosunu güncellemesi gerekiyor mu ya da nasıl bir yani şu var, örnek veriyorum, birçok meslekteki arkadaşımız ya biz bu TRT sınavına nasıl gireriz, TRT'nin içerisinde nasıl yer alırız ya da eğitimlere nasıl katılırız sorusunu soruyorlar. En iyisi mi bunun bir sınavı olmalı, yetenekli gençleri toplamalı ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı, meslek büyükleriyle konuşulmalı, çünkü hep aynı standartta kaldı TRT yıllardır. Dışarıdan spiker arkadaşlarımız davet edildi, büyüklerimiz davet edildi. Transfer edilen spikerler var, farklı kanallardan gidenler var. Bunun artık farklı bir şekilde standarda bilmesi gerekiyor. İşi bilenlerle, liyakatli kişilerle çalışıp daha doğru tercihlerin, genç yeteneklerin piyasaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim.
1: Selim Gezer'le birlikteyiz, spiker arkadaşımız. Selim, ikincilik ve üçüncülük anlattın ve Alman üçüncü ligini de anlattın. Aradaki farkı anlatsana bize. Yani biz forvet yetiştirememekten, sağ bek sol bek bulamamaktan dem vuruyoruz. Vururken de acaba yeteri kadar altyapılarımızda doğru sistematiği kurgulayabiliyor muyuz? Burayı en güzel anlatacak isimlerden birisin. Çünkü tüm bu iki ligi de çok iyi biliyorsun. Hatta üç ligi.
0: Evet, tecrübeyle sabit, sizler de işin içerisindeydiniz sevgili Emre abi. Bizler o maçı anlatırken tabii ki spiker atamaları sizden geliyordu bir kanalda, Sıfır TV'de. Geçen sezon 40 ya da 50'den fazla maçın hem canlı yayın prodüksiyonu hem de spikerliğini üstlenmiş durumdaydım. Sizin tabii tensipleriniz doğrultusunda. Şunu söylemek gerekiyor. Bizim ikinci ve üçüncü liglerimizde şehir takımlarının olması gerekiyor. Ben şirket takımlarına karşıyım açıkçası. Yani X bir şirketin sahibi kendi futbolu sevdiği için, sporun içerisinde olmak istediği için profesyonel bir ligde olan bir takımı satın alıp onu yükseltmeye ya da işte ondan para kazanmaya ya da futbolcu satmaya çalışılan, futbol menajer oynanan bir sistem olduğunu görüyorum Türkiye'de özellikle son zamanlarda. Çünkü gelen duyumlar bu şekilde. Şu var, şehir takımlarının olması gerekiyor. Şehir takımından kastımız nedir? Örnek veriyorum, Gaziantep'in tek bir takım olmalı. Gaziantep'in ikinci bir takıma ihtiyacı olmamalı ve o takım her ne olursa olsun her şartta desteklenmeli ve o tribünler doğru olmalı. Almanya 3. Ligi'nin yayınlarını yapan SG Sport isimli kanalın sahibiyim. Az önce bahsettiniz ve Almanya 3. Ligi'ni de hem yayınlayıp hem de anlatabiliyorum. Aradaki fark şu. Örnek veriyorum, 1860 Münih 3. Lig'de ama şehrin bir diğer takımı Bayern Münih olmasına rağmen 1860 Münih'i destekleyen çok kaliteli bir kitle var. Duisburg çok büyük bir kitleye sahip ve ligde en az oynadığı taraftar sayısı tribünlerde 25 bin 30 bin civarında taraftarı var. Ancak bizim alt liglere geldiğimizde bu sayı belirli takımların haricinde arada çok büyük farklar var Emre abi. Yani X bir takımın maçını, bizim ligimizde X bir takımın maçını 2000-3000 seyirciyle oynadığını görüyoruz. Kaldı ki nitekim Süper Lig'de oynayan takımlarımızın bile maçlarını kaç kişi izliyor? Yani böyle bir problem var, seyirci problemi var. Çünkü insanlar artık futboldan bir parça da olsa uzaklaşmaya başlıyorlar. Çünkü seyir kalitesi, oyunun keyfi, neden mi bilmiyorum, altyapıdaki eksikliklerden mi artık oyunun hızlı oynanmamasından mı dolayı Türkiye'de futbola olan alt liglerde özellikle ilginin biraz az olduğunu görebiliyoruz. Ama dünyanın farklı ülkelerindeki özellikle Almanya ve İngiltere'deki alt ligleri izleyin, seyredin. Çok büyük yüksek seyirci kapasitesine sahip. Örnek vermek gerekirse Türkiye'de kaç tane alt lig var? İkinci ligde iki grup var, kırmızı ve beyaz şeklinde. Üçüncü ligde dört tane grup var. Yani 55 şehir 101 takım diye biz çıkarmıştık hatırlıyorsan şablonu. 55 şehir 101 takım demek bugün çok fazla bir sayı demek. Almanya'da sistem nasıl? Bundesliga 2, Almanya 3. ligi ve altında Regional Liga dedikleri, yani bizim bölgesel amatör lige denk gelen 4 tane ligleri var. Ve bütün heyecan burada dönüyor. Ve bu dönen heyecanın içerisinde takım sayısı da her birlikte 18 tane takım şeklinde. Yani takım sayısı az, daha fazla ilgi var ve kalite buna bağlı olarak da artıyor. Ben ligde çok fazla takımın olduğunu düşünüyorum. Yani 101 takım alt liglerde çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten ötürü de artık insanlar da takip etmekte zorlanıyorlar. Halbuki her bir şehirde bir maksimum iki takım olduğunda, maksimum ki mecburiyetten maksimum diyelim ya da Örnek vermek gerekirse Adana Spor var bir tarafta, bir tarafta da Adana Demir Spor var. Evet, ikisinin de ayrı kitleleri var. Ya da İzmir'de Karşıyaka var, Altay var. Bunların gerçek taraftar kitleleri var. Ama Malatya

0: ya da örnek veriyorum iki tane takım var. Kayseri'de üç tane takım var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani bir tane şehirde takım varsa, ikinci bir takım kurulmak istiyorsa bunun pilot takımı ya da altyapıda farklı bir argümanla, farklı bir şekilde yine sporun içerisinde o paydaşların olması sağlanabilmeli. Ama takım sayısı bu kadar fazla olmamalıydı abi.
1: Selim Gezer'le birlikteyiz. Sevgili Selim, peki yetiştiricilik açısından fikrin nedir? Yani Fransa'ya baktığımızda Clairefontaine'le müthiş isimler çıkartıyor. Biz mesela 2 ve 3. liglerde milli takım havasında oyuncu hiç gördün mü? Genelde hep bu konuşulur ya da 1. ligde.
0: Yani şöyle bir şey var. Hani oturulup izlenirse çok büyük yetenekler var. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'den de örnek vereyim. Almanya'dan da örnek vereyim. Geçtiğimiz ay Almanya Bölgesel Amatör Ligi'nden Almanya 3. Ligi'ne çıkma mücadelesi vardı. Lokomotiv Leipzig-Würzburg mücadelesi Emre abi. Maçı hem anlattım hem yayınladım kanalımdan. Şuna dikkat ettim. Würzburg'da sol tarafta oynayan Bonga isimli bir futbolcu var. 1.90 boyu var. Ve acayip atletik, çok ilginç bir futbolcu. Dikkatimi çekti. Ulm takımında dayak diye bir futbolcu var ve bunların hemen merak edip, ya performansından dolayı merak edip title'larına baktım, geçmişlerine baktım. Dayaku dediğim oyuncu Bayern Münih altyapısından yetişmiş. Bonga'nın kısa bir Almanya 2. lig macerası, Almanya 1. ligi, Bundesliga macerası var. Yani keşfetmek gerekiyor, çok fazla maç seyretmek gerekiyor. Bizim futbolun içerisinde yer alan büyüklerimiz, futbolun içerisindeki insanların çok fazla izlemesi lazım. Ben mesela Kahramanmaraş İstiklal Spor, Mardin Spor bu sene playoff mücadelesini anlatma fırsatı bulmuştum Kahramanmaraş'ta. Naficen Yardımcı ismi benim dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi olmuştu. Sol bekte görev yapıyor Mardin Spor'da. Konya Spor'da da oynadığını hatırlıyorum Naficen'in. Naficen'in o günkü performansı beni çok etkilemişti mesela. Özellikle bek performansı. Çünkü hem sol bek tarafından orta sahaya kadar, orta sahadan da forvet 3. bölgeye kadar olan performansı, koşu mesafesindeki o aktif davranışları beni etkilemişti. Neden olmasın? Yani Vedat İnce Efe'yi sürekli örnek veriyoruz. Fatih Terim'in 2. ligde yanılmıyorsam Karabük Spor'dan alıp milli takıma kadar yükselttiği bir isim var sonuç olarak. Keşfedilmemiş yetenekler bizim 2. ve 3. liglerimizde ben olduğuna inanıyorum. Çok örnek, yani çok örnekleri var açıkçası. Muhammed Akarsan ismi mesela Kahramanmaraş İstiklal Spor'da bir gün ayaküstü maç anlatımından önce muhabbet etme fırsatı yakaladık sevgili Muhammed'le. Ya Muhammed dedim, yani evet Kahramanmaraş İstiklal büyük bir camia. Kahramanmaraş'ın tek kulübü. Ama dedim senin olman gereken nokta burası değil. Evet abi haklısın. Bunun içerisinde en büyük pay bende dedi. Yani suçu çocuk kendinde buluyor. Muhammed Akarsan ismini bilmeyenler için hatırlatalım. Ersun Yanal döneminde, ki kendisi de Ersun Hoca'yı çok çok sevdiğini bu sohbetimizde bana belirtmişti. Muhammed Akarsan ismi Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminde, Aykut Kocaman döneminde 8 numara pozisyonunda oynayan bir futbolcuydu. Şu an 30'lu yaşlarında, artık yavaş yavaş futbolun son çağlarına doğru, olgunluk dönemine doğru yaklaşıyor ama Muhammed çok kaliteli bir futbolcuydu mesela. İzlediğimde oyunu okuması, top tekniği, orta alandaki çalışkanlığı gerçekten çok kıymetliydi Muhammed'in. Çok örnek var. Yani kendisinden dolayı, kendi yaptığı hatalardan dolayı ya da futbolun içerisinde hocasıyla yaşadığı problemden dolayı oralarda kalmış. Açıkçası keşfedilme noktasında kendisinden ya da hocasından ya da başka bir etkenden dolayı geri planda kalmış çok oyuncumuz var. Keşfi açık bir lig. İnsanlar izlesinler. Farklı futbolculara, farklı yeteneklere şahitlik etmiş olacağız. Ya Kemal Rüzgar ismini ben bu sene bir maçta şunu ifade ettim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde, artık o da benim spikerlik hatam ya da bir anda nasıl söyleyeyim, bu kelime çıkmıştı ağzımdan ve Türkiye'de gündem olmuştu. Kemal Rüzgar anlattığım bir maçta, Menemen Futbol Kulübü maçında 30. golünü attı ligde, 2. ligde ve ben çok kaliteli bir futbolcu olduğuna hala inanıyorum Kemal'in. O maçta şunu söylemiştim, Fenerbahçe'nin forvetsiz kaldığı bir dönemde Kemal Rüzgar'ın İstiklal Spor'da 30 gol attığı şeklinde bir ifade kullanmıştım. Türkiye'de gündem oldu. Kemal Rüzgar ismi neden Süper Lig'de yok? 30 gol atan bir futbolcunun kalitesini gördüğümüze inanıyorum. Örnek veriyorum, Süper Lig'de bir takım yedek forvet, ikinci, üçüncü forvet olarak değerlendiremez miydi? Değerlendirilen dönemlerde de iş yaptı Kemal. Rize Spor'da oynadı. Şanlıurfa Spor'da oynarken Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2 gol attı. İsimler üzerinden gitmek ne kadar doğru bilmiyorum ama örnekleri çoğaltabiliriz. Bakın Naficen dedim, Kemal dedim, Muhammed Akarsan ismini söyledim. İzledikçe, bizlere anlattıkça, bir göz olarak bunları takip ettikçe o liglerde de çok kaliteli futbolcular olduğunu ben görebiliyorum. Örnekleri tabii ki çoğaltabiliriz Emre abi.
1: Selim Gezer, çok teşekkür ediyorum. Seninle birlikte reklamlara gideceğim ama son olarak şunu da merak ediyorum. özellikle

0: Dünya Kupası'nda favorilerin nasıl şekilleniyor ve final mesela hangi takımlar arasında oynanır desem?
1: Yani benim final tahminim Arjantin-İspanya finalini bekliyorum ama yani tabii Arjantin Messi'nin o liderliğinde, önderliğinde nasıl çıkıyor sahaya, değil mi Emre abi? Yani çok etkilendim ben o görüntüden. Gerçek bir lider olduğunu orada hissettiriyor. Bizim takımımızda hiçbir zaman görülmemiş, birçok takımda görülmemiş bir senaryoydu. Ben yine Arjantin'in Dünya Kupası'nda finalde kupayı kaldıracağı inancındayım açıkçası. Messi son kez bir Dünya Kupası'nda belki de oynuyor ve kupayı alacağı kanaatindeyim. Takımlar arasında artık çok fazla güç farkının kalmadığı kanaatindeyim aynı zamanda. Arjantin'in performansı çok etkiliyor beni. Görün ister ki tabii milli takımımız oralarda olsaydı, milli takımımızın sohbetini, muhabbetini yapıyor olsaydık ama Arjantin'in şu anda favori olduğunu düşünüyorum İspanya ile birlikte.
0: Çok teşekkür ediyorum Selim Gezer.
1: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Efendim Selim Gezer ile birlikte olduk. Şimdi bir reklam arası, ardından birlikteyiz.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: doludur. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun değerli as başkanı Sayın Mahmut Akülke bizlerle birlikte. Saygıdeğer başkanım, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak, dinleyicilerinizle beraber olmak tabii ki çok güzel. Ama dinleyicilerimize Ağrı'nın zirvesinden merhaba diyorum.
3: Biz de radyoların zirvesine adım adım yerleşiyoruz. Şöyle ki, Türkiye'de yaklaşık 1000 radyo var. Spor radyoları içerisinde şu anda ilk sıraya doğru geldik ve şu anda da en fazla dinlenen 30 radyonun arasındayız. Gerçekten bu bizim için büyük gurur.
4: O zaman zirveden zirveye selam diyelim.
3: Aynen öyle. Şimdi tabii Ağrı'da TMF ne yapıyor?
4: Türkiye Motosiklet Federasyonu, bildiğiniz gibi, spor turizmin geleceğidir 15 yıl evvel demiştik ve Türkiye'nin her tarafında organizasyon yapmaya başlamıştık. Tabii Ağrı bizim için, özellikle sadece Ağrı değil, Türkiye'nin tüm coğrafyası bizim için çok önemli ve bıkmadan usanmadan da Türkiye coğrafyasının bir spor destinasyonu olduğunu, tüm yüz ölçümün farklı sporlar olmak üzere 7-24 12 ay

0: her türlü sporu yapabileceğiniz bir ülke. Bunu gerçekten çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini ısrarla söylemiştik. Hatta o zaman da bir sloganımız oluşmuştu. Spor turizmin geleceğidir. Bu kapsamda Ağrı'ya geldik ama Ağrı'da bu kapsamın dışında çok önemli bir faaliyetlere Türkiye'de bir ilke imza atacağız Ağrı'da.
1: Nedir, sürpriz mi yoksa söyleyebilme şansınız var mı?
0: Büyük bir keyifle söyleme şansım var. Hele sizlerden bir şey saklama gibi hiçbir şansım yok. onun için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasının ikinci ayağını Ağrı'da gerçekleştiriyoruz ama Ağrı'da gerçekleştirme amacımızın esas spor turizmiyle beraber terörsüz Türkiye sloganıyla gerçekten artık buraların sadece sporla, sadece turizmle anılmasını istiyoruz. Bu çerçevede de 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Ağrı'da bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok keyifli, zor ama değecek bir organizasyon. Çünkü ayın 3'ünde şehir meydanında Ağrı halkımızla beraber olacağız. Daha sonra ayın 4'ünde TRT Millet Parkı'nda Doğu Anadolu'da ilk defa gerçekleştirilen Enduro ve ATV parkurunda, motor sporları merkezinde, hemen yanı başında motocross parkuru ve hemen yanında servis alanı dediğimiz yere de Ağrı Valiliğimiz büyük bir destekle uluslararası bir 40 araçlık karavan, uluslararası karavan kamp alanı gerçekleştirdi. Burada da bir saat 10 ile 16 arasında organizasyonumuz gerçekleşecek. Ama asıl 140 kilometrelik bir sürüşümüz olacak. Bu sürüş pazar günü Diyadin Murat Kanyonu'nda başlayacak. Murat Kanyonu'ndan gerçekten söylediğim zaman bile tüylerim diken diken oluyor. 3200 metreye Tendirek Dağı'na çıkacağız. Ama Tendirek'te 3200'de Krater Gölü'nün kenarında bir seremonimiz olacak. Bununla yetinmeyeceğiz. Tendirek'in zirvesi 3500 metrede olacağız. Bunda da yetinmeyeceğiz. Dağlardan Doğu Beyazıt'a İshak Paşa Sarayı'na geçeceğiz. İshak Paşa Sarayı'ndan da yetinmeyeceğiz. Ağrı Dağı'na 3200 rakımda finish yapacağız. Yani gerçekten hem zor, hem keyifli, hem de inanılmaz bir işe Türkiye Motosiklet Federasyonu kulüpleriyle, sporcularıyla, görevleriyle inanılmaz bir işe imza atıyor. Ben sizlerin aracılığıyla yaklaşık bir aydır buradayım. Gerçekten biz artık bu bölgelerin terörsüz Türkiye sloganıyla inlemesini istiyoruz. Herkesin bu projeye destek vermesini istiyoruz. Buraların artık, bırakın bunun adını bile anmak istemiyorum, sadece buralarda artık yatırımla, insanla, sporla, turizmle anılmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeye çalışıyoruz.
1: Muhteşemsiniz saygıdeğer başkanım. Gerçekten müthiş işler yapıyorsunuz. Sayın Mahmut Akülke ile birlikteyiz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun saygıdeğer başkan yardımcısıyla, AS başkanıyla. Sayın Akülke, önümüzdeki günlerde de çok büyük eventler olacak, organizasyonlar olacak. Bunlardan birine de Afyon Karahisar ev sahipliği yapacak. Bu arada Türkiye'de ismi en uzun yazılan şehir neresiymiş biliyor musunuz?
0: Afyon Karahisar.
1: Evet.
0: Kazandın mı yoksa kutuyu mu açacağız?
1: Yok efendim, siz hep kazanıyorsunuz, kaybetme durumumuz yok.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Afyon'a geçmeden evvel unuttum. Ağrı'da tabii Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Ama bunun yanı sıra çok önemli bir işe daha imza atıyoruz Ağrı'dan. Buradan tüm sosyal motosikletçilerimize teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. İlk defa Ağrı'da bu yarışla beraber eş zamanda, eş tarihlerde Ağrı Mototur organizasyonunu düzenledik. Kısaca dinleyicilerimize de bilgi vermek istiyorum bu Mototur'la ilgili. Mototur Türkiye'nin her tarafından, her şehrinden sosyal motosiklet binicilerimiz. Yine bu organizasyon kapsamında Edirne'den, Van'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, Ankara'dan, Diyarbakır'dan, İl

0: her taraftan şu an itibariyle 182 motosiklet kayıtçısı var ve Türkiye'nin her taraftan 182 motosikletli ağır mototura kaydını yaptırarak buraya gelecekler. Burada Ağrı'nın doğal güzelliklerini, vadilerini, zirvelerini, gastronomisini, her şeyini görecekler. Onun için de bu da çok kıymetli bir organizasyon. Bunu da sizlerin aracılığıyla duyurmak istedim.
1: Peki, Afyonkarahisar'a geçmeden önce bir de havayı sorayım. Hava nasıl Ağrı'da?
0: Hava müthiş. Zirvede montla geziyoruz. Siz yanıyorsunuzdur şu anda muhtemelen.
1: Valla ben İstanbul'dayım, hala gidemedim. Hatta annemin rahatsızlığı var, biliyorsunuz. Sizinle de konuşmuşum.
0: Biliyorum. Geçmiş olsun.
1: Çok yoğun bir tempodayım. Ama sıcak. İstanbul çok sıcak efendim.
0: Yo, bu burası çok güzel. Gerçekten onun için de çok keyifliyim. Hem mototurda gelecekler, hem Enduro şampiyonasına gelecek sporcular ve tur için gelecek arkadaşlar. Çok keyifli günler geçirecekler burada. Yani havamız inanılmaz güzel.
1: Peki o zaman Afyonkarahisar'a da bir gidelim. Çünkü siz Türkiye'de bütün federasyonlar, 63 mu 64 federasyon var sanırım içinde, en fazla yabancı şampiyona, yani dünya şampiyonası düzenleyen federasyonsunuz.
0: Evet, aslında şöyle, gerçekten bu konuda da Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 4 tane dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bir kere Afyonkarahisar artık gerçekten Afyonkarahisar'ın değil, Türkiye'nin bir organizasyonu. MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest'le bu sene 9.sunu gerçekleştireceğiz. 9 yıl üst üste bu organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacağız. Çünkü dünyada bir eşi benzeri olmayan şampiyona ile beraber içinde bir festivali, müzik, kültür, sanat, gençlik festivalini barındıran bir başka organizasyon da yok. Buradan gerçekten Türkiye'nin de en büyük spor organizasyonu ve entegre festivali olarak görüyoruz. Onun için de çok gururluyuz. Afyonkarahisar valimize, belediye başkanımıza, Afyonkarahisar halkına çok teşekkür ediyoruz. Biz bu süreçte onlarla beraber geldik. Onların destekleriyle bu organizasyon buralara kadar geldi. Bu senede 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Yine binlerce kişi akın edecek Afyonkarahisar'a. İnşallah yine yüzümüzün akı, alnımız dik bu organizasyondan çıkarız şehrimiz olarak. Afyonkarahisar olarak. Çünkü Afyonkarahisar şehir olarak bu organizasyonu çok fazla hak etti ve hakkını da verdi.
1: Muhteşemsiniz. Saygıdeğer başkanım, tabii Türkiye Motosiklet Federasyonu çok da önemli bir işe imza atıyor. Bu da yetiştiricilik. Yani Toprak Razgatlıoğlu'lar, Kenan Sofuoğulları, daha farklı isimler ve MotoGP'de artık bir Türk pilotu var. Bu anlamda da sizin genç, minik, geleceğe adım atan sporcularınız da var. Biraz da onlardan bahsedelim.
0: Tabii aslında şöyle biraz bahsetmek istiyorum. Motosiklet Federasyonu 2003 yılında kuruldu. Yani yaklaşık 23 yıllık bir federasyonuz. 23 yıl içinde aslında çok büyük işlere imza attık. Geçmiş yıllarda GP'leri yaptık. Dünya Motocross'ları yaptık. Yakın tarihte Dünya Snowcross Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Motosurf Şampiyonası, Kemer Motosiklet Kulübümüzün gerçekleştirdiği City Sky, Hard Enduro Şampiyonası gibi inanılmaz organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz ve bunların tamamını da spor turizmi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Ama bizim asıl görevimiz, Gençlik Spor Bakanlığımızın bize misyonu, bir, sporcu yetiştirmek, iki, organizasyon yapmak, üç, performans sporcuların uluslararası arenalarda ülkemizi hakkıyla, gururla temsil etmesi. Biz bu anlamda da gerçekten büyük işlere imza atıyoruz. Mesela buradan Kocaeli Başiskele Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dün Başiskele'de sporcu yetiştirme merkezi, pistlere çok güzel bir süper moto ve minivale pisti açıldı. 4 yaşından 5 yaşından başlayan sporcularımızı burada yetiştireceğiz. Asfalt yarışlarına hazırlayacağız. Bunun yanı sıra motokrosta Afyon motokros parkuru dünyanın en iyi parkuru seçilerek MXGP Akademi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu sene Allah nasip ederse bunu gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra tabii sporcu bir genç ve çocuk sporcu ordumuz yetişiyor. 150-200'e yakın çocuk sporcumuz 4 ile 12 yaş arasındaki çocuk sporcularımız inanın artık 5-10 sene sonra artık topraklar, denizler, canlar, Bahattinler, Rodilerin arkasında bir ordu geliyor. Ve ben iddia ediyorum sizlerin aracılığıyla bir 10 sene sonra Türkiye motor sporlarında Zeyn'i unutmayın, Zeyn'i de bir tarafa yazın. Ya MotoGP'de kısmet olursa ya Formula'da Türkiye'nin adından uzun yıllar kendisinden bahsettirecek bir sporcu olarak geliyor. Onun arkasındaki kardeşlerimiz, Berkaylarımız, Canlarımız onlar geliyorlar. Yani Türkiye motor sporlarında en ileri ülkelerin de önüne bir 10 yılda geçecek. Biz buna inanıyoruz. 90 milyonluk nüfusumuzla, 35-40 milyonluk genç nüfusumuzla ve federasyonun değerli kulüpleri, değerli çalışanlarının büyük emekleriyle ve başta da unutmadan Gençlik Spor Bakanlığımızın bizlere yön vermesi ve hedef göstermesiyle bunu inşallah hep beraber başaracağız.
1: Peki son olarak şunu da öğrenmek isterim. Nasıl katılım olacak? Ağrı'ya nasıl gidebilirler? O seviyelere nasıl çıkabilirler? Neler planlıyorsunuz?
0: Tabii Ağrı'daki Andrew ve ATV şampiyonasına lisanslı sporcularımız katılıyor. Lisans geçmiş yıllarda yarışan ve lisanslarını çıkarmış yarışçılarımız katılıyor. Şu an itibariyle 100 civarında bir kaydımız oluştu. Tahmin ediyorum 110 sporcuyla Andrew yarışı start alacak. Moto Tur'da hala kayıtlarımız devam ediyor. Moto Tur'da seyahat edebilecek motosikleti olup ehliyeti olan ve buraları görmek isteyen herkesin kayıt yaptırmak kaydıyla gelme şansı var.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer başkanım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla Ağrı'dan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Özellikle bizi yakın çevrelerden dinleyen herkesi de Ağrı'ya önümüzdeki hafta 3-4-5'e Temmuz'a Ağrı'ya bekliyoruz.
1: Evet, terörsüz Türkiye'nin en güzel resimlerinden biri Ağrı'da vücut buluyor. Bu bağlamda Ağrı'yı yalnız bırakmıyoruz ve Sayın As Başkanımın ifade ettiği gibi Ağrı'da buluşuyoruz. Ama önce reklam, sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ayrılma Türkiye.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Hanımefendiler, beyefendiler, sabahın ilk ışıklarıyla yayınımız devam ediyor ve herkesin heyecanla beklediği o adam karşınızda. Gazeteci, yazar ve çok değerli abimiz Hakan Can bizlerle birlikte. Hakan abi günaydın.
3: Günaydın canım kardeşim. Bu yaşam enerjisi herkese yayılsın inşallah. Bana ettiğin iltifatları hak etmediğimi düşünüyorum ama duymak da çok hoşuma gidiyor, ne yalan söyleyeyim.
1: Abi bir iltifat değil, gerçeği beyan ediyorum ben.
3: Sağ olasın, sağ olasın. Şimdi, körler sağırlar birbirini ağırlar durumu da olmasın.
1: Ay, kör olalım, sağır olalım, birbirimizi ağırlayalım. Ne olacak bugüne kadar millet...
3: Aa, doğru söylüyorsun ya. Yani, şöyle
1: yani yeryüzünde son gelinebilecek noktaya gelen adamlar kendilerini inanılmaz boyutta görürken biz de kör ve sağır birbirimizi ağırlayalım, ne olacak?
3: Evet kardeşim, ağırlayalım. O
1: hiç olmazsa bizim körlüğümüz ve sağırlığımız başkalarına zarar vermez.
3: O engelli tüm arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun.
1: Evet evet, aynı öyle.
3: Şimdi şey derler, öyle konuştular, şöyle konuştular. Yok öyle onlar, insanlar bizim başımızın tacı. Bu bir değiştir. O yüzden bunu kullandık, onu da anlayın. Çünkü herkes her şeye bir kulp takıp hakaret etmeye o kadar meraklı ki durduk yere hakaret işitmeyelim.
1: Abi ben hepsini ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar hümanist olduğumu onlar da biliyor. Ben bütün değerli dostlarıma, ki Yavuz Koca Ömer'i sen de tanıyordun, rahmetli anıyoruz.
3: Onu ben yazar yaptım, Allah'ıma şükürler olsun.
1: Ben de bütün etkinliklerini bugüne kadar, yani o vefat edene kadar tamamıyla bila bedel gerçekleştirmenin derin bir huzuru içerisindeyim. O yüzden bana laf söyleyeceklere tırız gider vırız gelir diyorum aynen.
3: Dünyada en çok

0: Başkanı rahmetli Yavuz Koca Ömer abimle herhalde ben kavga etmişimdir. Herhalde tüm gazete çalışanların tamamı da ya bizi kurtar Ömer abiden, abi başımıza niye bela ettin demiştir. Bir paragraf verilmemiştir, bir virgül yanlış yere konmuştur. O çok özen gösterildi ama.
1: Yakar vallahi gazeteyi yakar.
0: Her kelimenin, her cümlenin bir kamu yöneticisini harekete geçirmek, yerel yöneticiyi harekete geçirmek, bir sporcuya daha iyi koşulda spor yaptırmak, bir engelli vatandaşın evine hapsolmasını değil de bir engelli çocuğun spor salonlarında, spor sahalarında kendi kimliğini bulması için bu kadar çok çaba sarf eden ve bu çaba uğruna bakanlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, genel yayın yönetmeniyle kavga eden başka bir adam yoktur. Yattığı yer incitmesin, toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin diyelim.
1: Abi Doktor Travinsky adına düzenlenen bir turnuvada tanıştım ilk kez.
0: Doktor Travinsky de arkadaşlar engelli sporuna kendisini adamış. Sakarya'da depremde, Gölcük'te galiba.
1: Evet, 99 hayatını depreminde vefat eden kişi.
0: Alman dostumuz. Evet.
1: O orada anlatmıştı. Bir gün çırağında diyor oturuyorum diyor. Bir anda diyor bu şemsiyelerden biri kafama uçtu diyor. Kafamı yardı diyor. Kafamı yarınca hemen gelmişler demiş ki sizi mahkemeye veririm. Bu çırağının demiş canına okurum. Burada demiş bana balos alanını vereceksiniz. Engelliler için burada demiş bir gece düzenleyeceğiz. Oradan elde edilen geliri de engellilere vereceğiz demiş. Sonra da gitmiş işte Hülya Avşar'da oydu buydu hepsiyle anlaşmış. Yani çok enteresan bir adamdı.
0: Anlaşmış derken para karşılığında anlaşmadı.
1: Bilabeden, tamamıyla bilabeden.
0: Geleceksin şarkı söyleyeceksin, geleceksin bağış yapacaksın, geleceksin o toplantıya gelmezsen seni bitiririm tadında. Çok tatlı, çok sevimli, itiraz edilemeyen bir abimizi, çok klaslı bir çevresi vardı. Rahmet istedi demek ki. Ne güzel yere getirdin konuyu bir benzetmenin üzerinden. Ya sana da teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, gani gani rahmet eylesin. Abi... şimdi bir
0: Dünya Kupası. Benden çok büyüktü.
1: Evet.
0: Yavuz. Aradım telefonla. Dedim ki Yavuz. Bana bak. Ne diyorsun? Amirine saygılı konuş. Tam güzel kızardı ama. Allah'ın mekanı cennet etsin. Evet abi dön konuya.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda büyük bir heyecan yaşıyoruz. İlk tur maçları geride kaldı. Ve 32 maçları başladı. İlk tur maçlarında seni böyle en etkileyen, en dikkat çeken ve daha doğrusu hem sahada hem takımsal hüviyette seni etkileyen hadiseler neydi?
0: Vallahi Amerika'nın gücünün yettiği ülkelere ve kişilere yaptığı zulümdü. İran'ın maç yapmak için ülkeler arası seyahat etmek zorunda kalması, maç oynadığı şehri terk edip başka bir ülkeye geçmesi, maç oynamak için tekrar dönmesi ve İranlı futbolcuların onurlu duruşu beni çok etkiledi. Sporun ülkeleri yaklaştırmasının bir aracı olduğu dünya düzeninde böyle söylenir ya. Çin'le Amerika'nın savaşı bir masa tenisi maçıyla bitti falan diye. Ama sporun gerçekten birleştirici, herkesi eşitleyen bir demokratik tarafı vardı. Ama Amerika ve Infantino, FIFA işbirliği pek çok skandalı yaşamamıza neden oldu. Beni en etkileyen mesele budur. Futbolun yazılı olmayan kurallarına, organizasyon kurallarına saygı gösterilmeyen bir düzenin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Trump orayı da mahvetti. Tabii ki beni mahveden şey de milli futbolcularımızın eğlenmesi, milli futbolcularımıza edilen hakaretler, federasyon başkanına edilen hakaretler, federasyon başkanının bence yanlış anladığı ya da anladığını tam olarak anladığım ne olduğunu tam olarak kamuoyuna duyurmadığı polemikler, kişilerin canını yakarak en ağır lafları söyleyip reyting koparmaya çalışan bazı spor yorumcuları,

0: canım çok acıyor. Çünkü maçlar kazanılır, kaybedilir. Ama bu kaybedilen maçların düzenli olarak kazanca çevrilmesi için bir spor felsefesi, spor kültürü yerleşmesi gerekir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesini isteyen çok sayıda kulüp başkanı olduğu kulüplerde konuşuluyor da bunların hiçbiri gidip genel kurulda istifa etmeni istiyoruz başkan diyemiyor. Herkes işi Sayın Cumhurbaşkanı'na havale etmiş durumda. Keşke Cumhurbaşkanımız İbrahim Başkan'a istifa et dese de yönetim değişse yaklaşımında var. 3 gün önce Kulüpler Birliği, 4 gün önce kaç gün olduysa toplantısında yaşanan o iğrenç tartışma ve gerçek dışı olarak dışarıya servis edilen bilgiler bu kulüp başkanlarıyla da zerre kadar yol alamayacağımızı
1: peki
0: bize gösterdi.
1: Bu bilgiler gerçek dışı mıymış?
0: Abi Yağız Sabuncuoğlu bir haber yaptı. Vay anasını dedim. Onunla ilgili bir video da çektim. Cumartesi günü. Vay anasını dedim. Seni bugüne kadar hiç kimse dövmemiş. Senin ağzını burnunu kırarım demiş.
1: Evet Barış Bey.
0: Göktürk sonra devamında da seni gömerim demiş.
1: Seni buraya gömerim demiş. Kime demiş onu da söyleyelim. Samsun Spor'a.
0: Yüksel Yıldırım'a demiş. Mesele ne? Yüksel Yıldırım demiş ki dört büyükler devletten çok sayıda
1: arazi alıyor.
0: Araya çevirebileceği büyük araziler alıyor. Zaten avantaj dört büyüklerde her yerden para kazanıyorlar. Maklen yayındaki şampiyonlar payı kaldırılsın lafı üzerine. Biz kimseden bedava para arsa almadık demiş. Bizi Galatasaray ile karıştırma demiş Mahmut Uslu. Alıyorsunuz demiş. O da sen haddinizi aşmayın demiş. Yüksel Yıldırım onun üzerine Barış Göktürk bu sözleri söylemiş. Ulan bütün problemler ortalıkta dururken siz kendi egonuzunu mu yarıştırıyorsunuz? Büyüklük yarışına böyle mi giriyorsunuz? Peki %11 şampiyonlar payı önümüzdeki sene Anadolu kulüplerine dağıtılacak mı dağıtılmayacak mı? Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir kararı olmuş mu? Olmamış. Efendim naklen yayın gelirleri 185 milyon dolara düşmüş. Ya bu adamların olduğu yerde naklen yayın gelirlerinin 800 milyon dolara çıkacak hali var mı? Kulüpler Birliği toplanıyor seni buraya gömerim. Sözleri servis ediliyor. Kulüp başkanları arasında yapılan ya da başkan vekiliyle arasında yapılan. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki kolpa yöneticiye aramızda yer yok. Bir daha toplantıyı almayacağız. Siz kimi almıyorsunuz? Fenerbahçe'nin başkan vekili mi? Aziz Yıldırım Barış Göktürk'ü koluna takıp gelirse ve siz Barış Göktürk'ü o salona almamaya kalkarsanız marka değerine ne kadar büyük katkılar verirsiniz hiç düşündünüz mü? 185 milyon doları.
1: Kulüpler Birliği'nin bir marka değeri var mı?
0: Bunu Ertuğrul Başkan'a o toplantıya katılan kulüp başkanlarına sormak lazım. Bence yok.
1: Bence
0: şimdi gelelim. Asıl mesele 185'ten 500'e çıkacakmış. Nasıl çıkacakmış? Haraç mı keseceksiniz yayıncı kuruluştan? Yayıncı kuruluşta bundan daha 5 sene evvel bir spor şurası yapıldı Ankara'da Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde. Kulüpler Valiliği Başkan Ali Koç, Sayın Bakan, işte yayıncı kuruluşun CEO'su, CFO'su hepsi toplantı yaptılar. Korsan yayının önüne geçmek için hamle yapacaklardı. Yayıncı kuruluşun gelirlerinin doğru tespit edilip Avrupa'daki şu hesaba katılmayan gelirlerin de kulüplere dağıtılması için uğraşacaklardı. İddiadaki isim haklarının çok az kaldığını ve o isim hakları için Spor Bakanlığı'yla görüşme kararı alınacaktı. Bahisle mücadele başlayacaktı. Bunun için Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'yla bir komite oluşturulacaktı. İllegal bahis ve yayın, televizyon yayın için bir komisyon daha oluşturulacaktı. Şimdiki toplantıda isim haklarının yükseltilmesi ve makul bir seviyeye çekilmesi için gene karar almak üzereler anladığım kadarıyla. Böyle akıntıda akıntıya karşı salına salına kürek çekiyorlar. Yıkın ortalığı. Asgari müşterekle birleşin. Türk futbolun sorunlarının çözümü için avanta para almak dışında, vergi sildirmek dışında formüller üretin. Kamuoyu, bu çok önemli konular konuşulurken, Barış Göktürk'ün Yüksel Yıldırım'a yaptığı iddia edilen o iğrenç tehditle çalkalanmasın. Bu arada böyle iletişim mi olur? Cuma günü olay oluyor. Gerçek, ayakkabısını bağlarken yalan dünya yüz surat almış. Barış Göktürk herhangi bir açıklama yapmıyor. Yüksel Yıldırım o lafı söylemedi, asla onu söylemedi, asla onu söylemedi diye 3-4 yerde konuştu. Ertuğrul Doğan böyle bir şeyin söylenmiş olması söz konusu olamaz dedi ama Barış Göktürk'ten Fenerbahçe taraftarlarının önemli bir kısmı tarafından artık kahraman olmaya olurmuş gibi gözüken Barış Göktürk'ten açıklama gelmedi. Kulüp başkanlarının birbiriyle, kulüp başkanlarının federasyon başkanıyla ilişkilerinin bu düzeyde olduğu bir organizasyonda bizim milli takımımız sürekli ve düzenli olarak başarılar yakalayabilir mi?
1: Peki Barış Göktürk'ün bu hoşuna gitmiş olabilir mi?
0: Olabilir tabii. Böyle bir şey hoşuna gitmese sevgili taraftarlarımız benim herhangi bir kişiye dönük şiddet içeren bir ifadem olmamıştır. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Ben Mahmut Usta'ya karşı yapılan saygısızlık karşısında sessiz kalamadım dersin, küçülmezsin de. Bence memnun ki bu durumdan bir açıklama yapmadı. Ben kim ne söylüyor ona bakıyorum. Ertuğrul'dan Kulüpler Birliği Başkanı öyle bir şey yaşanmadı diyor. Yüksel Yıldırım çıkıyor televizyonlara, asla öyle bir şey söylemedi, söyleyemez diyor. Barış Göktürk'se hiç açıklama yapmıyor. Hoşuna gitti bence.
1: Belki daha sonra yapacaktır ya da bu aralar yapar.
0: İnşallah yapar. Ya bu kavgayla rakibi küçülterek, rakibi değersizleştirerek, rakibi utandırarak büyümek diye bir şey olduğunu düşünüyorlar. Öyle saçma bir şey yok. Ve de şu çok net bilgi, bütün dört büyük kulüp başkanına da söylüyorum, taraftarlarına da söylüyorum. Devlet dört büyük yarışın içinde kalsın, batmasın diye bu dört büyüklere her türlü kolaylığı yapmıştır kardeşim. İmar izinlerini vermiştir. Spor tesislerinin ticari alana çevrilmesi konusunda yardımcı olmuştur. Sanki kendi becerinizle başarınızı halletmişsiniz gibi bir de hava yapmayın bu kadar borcunuz varken. Neymiş efendim, 185 milyonun 20 milyon doları eurosu şeye gitmesinmiş Anadolu kulüplerine. O zaman çok fakirleşirlermiş. Anadolu kulüpleri maçlarda güvenlik görevlilerinin, stadyum görevlilerinin, elektriğin parasını ödeyecek kadar hasılat yapamıyorlar. Bu arada bu da onların ayıbı. Anadolu kulüplerin. Kardeşim maça 20 bin kişi gelecek kadar futbolu sevdiremediyseniz kentinize siz ne iş yaparsınız? Her kulüp başkanı devletle, devletin önemli insanlarıyla, valiyle, belediye başkanı, kamu yöneticileriyle rahat rahat kendi ilişkilerini kurup puz yapıyorlar. Transferde hata, altyapıya yatırım yok, rakibe saygı yok, hakeme saygı yok. Sonra da ağlaşıyorlar bir şey. Niye kardeşim? Siz Göztepe gibi, Eskişehir Spor gibi, Trabzon, ama Bursa Spor gibi, Karşıyaka gibi hangi ligde oynarsanız oynayın tribünlerinizi dolduramıyorsunuz. Çünkü bu iğrenç düzen özellikle birinci, ikinci, üçüncü ligde 18 takımlı başlayan yarışlarda 18 tane şampiyon adayı çıkartıyor. Bu sene şampiyon olacağız. Bu sene şampiyonluktan başka şansımız yok. Hiçbir başarıyı, ikinciliği başarısızlık sayıyoruz diyen büyük çoğunluğu ayağına krampon geçirmemiş, düz koşu yapmamış insanlardan başkanlar yapıyoruz. Kulüplerin kurumsal kültürü yok. Altyapıda devamlılık yok. Haydi bakalım başkanım sen büyüksün. Hadi bakalım bu sezon şu transferleri yapalım. Uçuyoruz. Ondan sonra paraşütsüz düşüyorlar aşağıya. Sonra ne oluyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey.

0: taraftar üzgün bir şekilde terk ediyor. O taraftar sayısı da zaten tartışmaya açık dediğim gibi. Niye yurt dışındaki ülkelerde ortalama taraftar sayısı zorunluluğu geçiyorlar kulüplere? Çünkü kardeşim taraftarsız futbol, güzel futbol olamaz. Peki bu da insanlar taraftarların stadyuma gelmesi için bir kampanya yapıyorlar mı? Stadyuma gelen taraftarların doğru davranışları için bir çaba sarf ediyorlar mı? Takımlarının kötü günlerinde taraftarların futbolculara destek vermesi konusunda bir kültür oluşturuyorlar mı? Bunların hepsi yok. Ondan sonra Monte'ye gitsin. Oldu. Sonra da sihirbaz gelsin. Tövbe. Tövbe. Tövbe.
1: Sihirbaz kim?
0: Herhangi bir sihirbaz. Zamanı gelir Fatih Terim olur. Zamanı gelir olur. Şenol Güneş olur. Abdullah Avcı olur. Sergen Yalçın olur. Aykut Kocaman olur. Bunların yarısına memleketin yarısı küfreder. Federasyon başkanlarının hepsi büyük kanaat önderi, bütün gezilerde ağırlanan insanlar için ne müthiş adamdır ama. Haluk Ulusoy'dan başlayarak Mahmut Özgeneli, Hasan Doğan'ı, Mehmet Ali Aydınları, Yıldırım Demirören'i. Ya aklınıza hangi isim geliyorsa ne büyük başkandır onlar, aslında ne kadar iyi insanlardır. Ya adamın projesini konuşun, adamın iyiliğini ya da zenginliğini değil.
1: Hasan Doğan dışında kaç kişi proje üretmiş gerçekten?
0: Allah'ım onu da nurlar içinde yatırsın ama çok erken kaybettik. Evet. Hasan abi, ya bu insanların hepsi benim şahsen tanıştığım, değer de verdiğim insanlar. Ama mesele kişide bitmiyor. Mesele
1: ekipte bitiyor birazcık.
0: Fikri takipte bitiyor. Şimdi bize Almanya'dan gelen teknik direktör Fox diye isim gelecek.
1: Kunz'un
0: ilk konuşmasında benim içimi acıtan bir şey olmuştu. Demişti ki Almanya'dan buraya gelmenin tek bir şeyi var. Benim için zorluğu var. Nedir? Yani maçlara gidemeyeceğim falan, onu sonra anladıksa. Ama asıl söylediği şey şuydu. Senelerce Ümit Milli Takım'da çalıştı. Alman Ümit Milli Takım başarıdan başarıya koşturan 20 küsur arkadaşımla yollarımı ayırmak dedi. Adamlar kurumsal kültürünü oluşturmuş. Oyuncu seçme, oyuncu yarıştırma, yukarıya adam taşıma, başka milli takımlara oyuncu kaptırmama diye. Adam kendi organizasyonunu övüyordu arkadaşlarımı özleyeceğim derken. İspanya'nın 17, 19, 21 büyük kulüpler, kadınlar, her yaş kategorisinde Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olması rastlandı mı? Her gün futbola ilişkin bir şey mi icat ediyorlar? Çok makul, kolay gibi gözüken ama zor, çünkü her pozisyonda kulüplerin nitelikli antrenörleri var. U8'de de nitelikli antrenörü var. U10'da da nitelikli antrenör var. Gerçekten yarışmacılığa başlanan 17 yaş kategorisinde zaten nitelikli bir antrenörle çalışmamak söz konusu olamaz. Üçüncülükte, ikincilikte, birincilikte hep nitelikli insanlar var. Bol bol saha var. Okul, spor kulübü işbirliği var. Ama bu çok bir devasa bir organizasyon. Belediyeler işlerini yapıyor, eğitim kısmı işlerini yapıyor. Çocukların antrenman planlaması ya da eğitimde geri kalmaması için ekstra çözümler var. Kulüpler işini iyi yapıyor, iyi malzeme veriyor, temel beslenme prensiplerini gideriyor falan filan. Bu devasa ve herkesin saygı gösterdiği bir organizasyon haline gelmiş. Ve görüyorsun alt yaş kulüplerin gruplarından itibaren hocalık yapan adam şimdi muhtemelen dünya şampiyonu olmaya en büyük aday takımın başında. Sistem oyuncu da üretiyor, centilmenlik de üretiyor, antrenör de üretiyor, scout da üretiyor. Herkes birbirine saygılı, dayanışma içinde gidiyorlar. Bize bir başkan oluyor Hakan Can. Hakan başkanım

Başkanım var ya, bende öyle futbolcular var ki uçurur abi seni. Bu kulübü soydular. Saçma sapan transfer yaptılar. Öyle mi diyorsun kardeşim? Öyle başkanım ya. Sen bana yetkiyi ver, en kralını getireceğim. 50 euroluk adamı 300 euroya çakıyorlar. Sonra bundan uyanan ve maalesef kulüplerin batması

0: menajer arıyor. Başkanın vallahi şu arkadaşımızla çalışırsan süper yaparsın. Şimdi 40 katır mı 40 satır mı? Ya biz kendimiz bulacağız, kendi felsefemize uygun bir hocayla çalışırız deme şansın düşüyor. Çünkü onlar ekonomik kaynakların başında direkt ya da dolaylı olan insanlar. Böyle teknik direktör seçilen sezonda ya Beşiktaş gibi bir kulüp 5 tane teknik direktör değiştirir mi kardeşim? Fenerbahçe'deki kulübü her gönderdiği teknik direktörü tazminat verir mi kardeşim? Fenerbahçe kulübünün getirdiği teknik direktörlerin oyun felsefesi birbirine tamamen bu kadar ters olabilir mi kardeşim? Sorsan en büyük biziz. Sizleri hepinizi kutluyorum.
1: Abi
0: ben deli saçması bir programa döndü ama özür dilerim senden.
1: Yo, ben de seni kutluyorum. Tam 24 dakika oldu. Süremiz bitti.
0: Daha,
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Bir dakika daha durmadan konuşurum. Ve bundan sonra da başıma bela alacak sözler söylerim. Tam ayrılık vakti. Seni seviyorum. Dinleyenler için de şahane güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta olsun inşallah. En büyük derdiniz futbol olsun. Hoşçakalın.
1: Efendim Hakan Can Üstadımızla birlikte olduk. Az sonra devam edeceğiz.
2: Reklam.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Arızası.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Efendim, çok değerli bir isimle birlikteyiz. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali, sen Alman futbolunu da çok iyi biliyorsun. Almanya'yı da çok iyi biliyorsun. Çok özel isimler çıkıyor. İşte son 32'ye kalan takımlar da ortada. Önce şunu değerlendirelim. 2 mağlubiyet, 1 galibiyet. Elenen bir Türkiye, hayal kırıklıkları ve geride kalan ilk tur maçlarının ardından 29 gün önce Dünya Kupası'na veda edişimiz. Nasıl okursun Dünya Kupası'nı?
6: Yani öncelikle şunu belirteyim Emre abi. Bizim için Dünya Kupası'nın ateşi ne yazık ki çok erken söndü. Aslında... Turnuvada sürprizlerden konuştuk, iyi oyundan iyi sonuç elde edebileceğimizden konuştuk. Ama ilk iki haftada veya ilk iki maçta alınan mağlubiyetlerden sonra ne yazık ki turnuvaya veda ettik. Bu hem ülkede, tabii ki futbolcularda da, ama ülkede de inanılmaz bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü düşünün. Yeşilburun Kap Verde olarak geçen bir ülke ikinci tura çıkıyor ve Türkiye gibi bir milli takım, bir ülke çıkabilecek bir grupta ne yazık ki elenerek ve son maçı beklemeden elenen bir Türkiye ne yazık ki izledik. Tabii ki belirli konularda tecrübesiz kaldık, belki belirli konularda tam odaklanmadık, idrak edemedik, ama oyuncu profilimize baktığınızda aslında dünya çapında oynayan oyuncular vardı veya halen var, ama göstermiş oldukları performansla birlikte ülkede inanılmaz bir hayal kırıklığı yarattı. Tabii dünya şampiyonasını devam izledikçe İnsan ne yazık ki üzülüyor, çünkü biz de orada olmamız gerekiyordu. Ama bu turnuvadan derslerimizi çıkartıp analizleri net bir şekilde, gerçekçi bir şekilde masaya yatırıp ileriki turnuvalarda neyi daha farklı yapmamız gerektiğini net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.
5: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Bilgin'le birlikteyiz. Teknik direktör aynı zamanda Ali Bilgin. Ali hocam, mesela deseler ki ya milli takımla ilgili 3 maç geride kaldı, bir rapor ver. Bu raporu verdiğinde bizim 3 can alıcı hatamız neydi? Yani hani 5 büyük günah, 3 büyük günah derler ya, bizim yeşil zeminde ortaya koyduğumuz 3 büyük günahı tanımlar mısınız?
6: Yani benim şunu bir kere net ifade etmemiz lazım. Bir kere gerçekçi hedefler koymamız gerekiyor. Ya bu hem bizler adına hem de tabii oyuncularımız adına. Biz şimdi Dünya Kupası'nı 3. defa katılıyoruz Emre abi. 3. defa katılan bir ülkenin dünya şampiyonasından konuşması bana birazcık abartı geliyor. Evet, bireysel anlamda iyi oyunculara sahibiz. Önemli kulüplerde oynayan oyunculara sahibiz, ama bir de bu turnuva tecrübesi edinme gibi bir kavram var. Ya bence zaten bu turnuvada bu çok...

0: çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani burada turnuva tecrübesi edebilmemiz ve 24 sene inşallah beklemeyeceğimiz bir dünya şampiyonasını yakaladı yine. Böylelikle tecrübe anlamında çok daha ileriye gideceğiz. Bundan kastım da dediğim gibi hedefleri ortaya koyarak, masaya yatırarak gerçekçi hedefler üzerinden yürümemiz gerekiyor. Çünkü dünya şampiyonasına veya sürprizlerden bahsetmeye başladığınız zaman inanılmaz bir baskı yaratıyorsunuz. Ve bu şekilde tabii ki biz ilk turda elenmeyi bu oyuncu profiliyle hak etmediğimizi düşünüyorum. Ama belirli gerçekleri de net şekilde ortaya koymamız gerekiyor. İki de aslında bu grupta birazcık gözüme çarpan, daha turnuvadan başlamadan önce aslında sosyal medya üzerinden tecrübeli dediğimiz oyuncuların böyle sanki turnuvayı birazcık daha hafife alma görüntüleri, podcastlar yapması, bu da beni aslında birazcık şaşırttı. Yani burada bilhassa lider oyuncuların ön plana çıkıp da böyle programları uygulamasını açıkçası biraz sürpriz olarak görüyorum. Genç oyunculardan belki beklenilebilir ama abilerden aslında burada frenleyip turnuvaya odaklanma gibi bir yol çizmeleri gerekiyordu. Burada da bence birazcık geri kaldık. İş işten geçtikten sonra daha fazla turnuvaya odaklanmaya çalıştık. Ama ne yazık ki 3. maçta bu olay galip gelmemize rağmen belki grubun en iyi oynayan takımına karşı biraz geç oldu.
1: Peki analitik düşüncenin uzağında kaldık mı Ali? Yani mesela doğru dinamik analizler yapabildik mi takımları, rakipleri, kim Paraguay'ı, Amerika'yı, keza yine Avustralya'yı, ama daha kritik soru şu: acaba Montella birazcık burnunun dikine giden bir felsefeyi mi ortaya koydu?
0: Ya benim burada gördüğüm tabii ki aslında şablon belliydi Emre abi. Ne olacak? Çünkü Türkiye'nin o konuda bireysel kalite anlamında diğer takımlara nazaran daha kaliteli olduğu maçın başından zaten belliydi. Buna zaten takım değerine baktığınız zaman ortaya çekiyor. Yani Avustralya'nın yapacağı bence baştan belliydi. Kapanıp geçiş oyunu veya kontra atak üzerinden ön tarafta savunma arkasına atılan toplardan pozisyon arayacaktı. Keza Paraguay 10 kişiyle de zaten bunu oynayacaktı. Bence ilk maçta burada tabii ki birazcık daha farklı yöntemlerde kullanılabilirdi. Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de de çabuk oyuncular var. Kenan Yıldız, Barış, ondan sonra Kerem. Yani burada belirli bir baktın ki olmuyor. Bir dönem sonra belki rakibi de topu bırakıp kendin çekilip o alanları yaratmaya çalışacaktın. Veya bireysel anlamda Kerem Aktürkoğlu üzerinde çok konuşuluyor bu konuda. Forvet değil diye, ama bir oyuncunun da bir yerde inisiyatif alıp baktın ki oyuna fazla dahil olamıyorsun. O zaman orta sahaya kendini bırakıp birazcık daha oyuna dahil olup topla buluşma, o özgüvenini yaratıp bir de arka taraftaki savunma çizgisini birazcık karıştırma anlamında da inisiyatif beklerdim. Çünkü bu tip oyuncuların bu tecrübeye de sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynamış, ülkemizin büyük takımlarında oynamış, yurt dışında oynamış. Yani burada birazcık da oyuncuların da belirli konularda inisiyatif almasını beklerdim açıkçası.
1: Almadılar mı? Aldırmadılar mı?
0: Yani dediğim gibi daha yine Kerem Aktürkoğlu'ndan bir örnek verdim. Tamamen iki savunma oyuncunun ortasında kaybolan, tabii ki fizik gücü o pozisyonda yeterli olmayan ama bence o profilde, o kariyere sahip oyuncu kesinlikle kendiliğinden de bir inisiyatif alma hakkı vardır.
1: Peki, şimdi asıl önemli olan şu: Montella ile devam mı, tamam mı?
0: Yani şimdi tabii ki bu hayal kırıklığından sonra insanlar hemen ayrılması gerektiğini düşünenlerden, ama tabii bence

0: Burada fevri kararlardan ziyade bir analiz yapılması gerekiyor. Son senelerden bugüne nasıl gelindi ve bu turnuvada neler yanlış yapıldı? Bence yönetimin bu konuda yapacağı veya elde edeceği analizler üzerine değerlendirmesi gerekiyor. Burada da tabii ki Montella'nın vereceği rapor da bence çok önemli. Şimdi insanlar şunu diyor, ya Amerika'ya karşı oynadığımız gibi Avustralya'ya karşı neden oynamadık? Niye bu ilk 11'den çıkmadı? Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki o 11'den ilk maça çıkmış olsaydı, skoru şu anda tabii ki ön plana koymuyorum ama Montella üzerinden de nasıl böyle bir 11'i sahaya sürer diye eleştiri yiyecekti. Çünkü oynayan oyuncu Sari Özcan, sağ kanatta Oğuz oynadı. İlk etaptaki eleştiri bu yönde olacaktı. Bence sadece bireyselden ziyade gidişatı analiz edip daha yeni belirtmiş olduğum kriterler, lider oyuncuların turnuvaya başlamadan önce böyle sosyal medyada vermiş oldukları bu görüntüleri de dahil ederek hareket ve analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, sevgili Ali Bilgin hocamla birlikteyiz. Beraber analizleri yapıyoruz. Eski Fenerbahçeli isim ve teknik direktör. Ali hocam, burada Türkiye Futbol Federasyonu'na bir şeyi fatura etmek mümkün müdür?
0: Yani burada aslında verilen demeçler üzerinden değerlendirilebilir. Yani şimdi TFF başkanının kalkıp da bir Dünya Kupası'na katıldığımızdan dolayı bütün oyunculara olmayan villaları söz verip veya prim olarak dağıtmaya kalkarsa bence bu konularda birazcık daha bu süreç yanlış yönetilmiş olur. Ya bu konuları dediğim gibi bu prim anlamındaki anlayışı bir kere anlamıyorum ne yazık ki bizim ülkede. Çünkü birazcık futbol dışına çıkacağım. Ülkemizi koruyan askerimiz, Mehmetçiğimiz var. Ya bunlar canı pahasına ülkeyi korumaya çalışıyor. Bizim çocuklar, onlar da tabii ki bizim çocuklar ama futbolun üzerinden böyle bir prim olayları yaratmasını ve bu şekilde yaratmasını yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi gitmediğinde görüyorsunuz bumerang gibi gelip sizi buluyor. Ondan dolayı bu konuda bence birazcık yanlış yöneltildiğini düşünüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız bu konuda yönetim anlamında yönetecek. Ama bence bilhassa saha görüntüsüne de birazcık daha dikkat etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü eğer futbol kabiliyetiniz o kadar yüksek değilse bunu kameralar önünde de yansıtmamakta fayda var bence.
1: Peki sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali, Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih'i diyebilir miyiz? Dursun Özbek böyle bir ifade kullandı ve bu çok konuşuldu. Sen Almanya'yı çok iyi bildiğin için soruyorum.
0: Yani şöyle bir şey var. Tabii ki Almanya'da Bayern Münih'in rekabet ettiği fazla takım yok. Nitekim son senelere baktığınız zaman aslında şampiyonluğa ambargo koymuş bir Bayern Münih'ten konuşuyoruz. Türkiye'ye döndüğümüzde en rekabetçi Fenerbahçe Galatasaray'la baş başa gidebiliyor ama son senelerin şampiyonu Galatasaray. Bu da tabii ki Fenerbahçe'nin belirli konularda geride kaldığını gösteriyor. Nitekim bundan dolayı da seçimlere gidiliyor veya seçimler oldu. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan'dan tekrardan bir başlangıç kararı çıktı. Bu konuda Galatasaray'ın bilhassa son senelerde önde olduğunu görebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 şampiyonluk üst üste oldu ve bir de son sezon Şampiyonlar Ligi'nde ele alırsak çeyrek finale kadar yanlış hatırlamıyorsam yükselen bir Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ın Türkiye'de bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii Galatasaray'ı yakalayabilecek o imkanlara sahip olan Fenerbahçe var. Bunları tekrardan olaylara müdahil edip Fenerbahçe'nin tekrardan raylara oturup bu Galatasaray'ın şampiyonluklarının önüne geçmesi gerekiyor.
1: Tekrar milli maça dönelim. Son Amerika milli maçı yıldızlar geçitiydi. Paris Hilton'dan Los Angeles'ta Brad Pitt'e kadar, Edward Norton'a kadar herkes oradaydı. Maç için neler söylersin? Arda maçın adamı seçildi.
0: Yani bir film çevirmeye kalksan herhalde bütçen yetmez. Bu kadar Hollywood yıldızını bir araya toplamaya. ama işte futbol böyle bir oyun, birleştirici, herkesin takip ettiği, herkesin izlemek istediği bir oyun. Yani dediğim gibi iş işten geçtikten sonra tabii ki bir reaksiyon gösterdi Türkiye milli takımı. Bence önemli de bir reaksiyondu bu. Keşke bir maç evvelinden olmuş olsaydı ki son maça da daha bir farklı heyecanla uyanabilseydik. Ama ben yine de şunu belirtmek isterim. Evet, ilk iki maçı kaybetti ama takım anlamında oyuncuların üzerindeki bu baskıyı atma anlamında da önemli bir galibiyet oldu. Çünkü üçüncü maça gelene kadar daha henüz ne bir puan toplayabilmiş ne bir gol atabilmiş Türk milli takımından bahsediyoruz. Bu da eğer devam etmiş olsaydı çok büyük hayal kırıklığı ve tarihlere geçecek bir dünya şampiyonası, negatif anlamda diyorum bunu, Türkiye için olacaktı. En azından bunu kırmış olduk ve oyuncuların o reaksiyonu bence önemli bir reaksiyondu.
1: Kulüplerin bugün en çok konuştuğu konulardan biri 10+4. Sen ne diyorsun yabancı oyuncu statüsüne?
0: Ya ben zaten bu konuda yanlış hatırlamıyorsam Fatih Terim'in bu konuda net bir tavrı var. Yani bir yerde yasaklarla hareket etmenin pek de doğru
1: diyor Fatih Hoca hep.
0: Evet, yani o yüzden ben yasaklardan yana değilim. İyi olan oynasın ama burada tabii ki yönetimsel biçim de çok önemli. Bunları yaparken altyapıları unutmamak lazım. Rekabetçi, yerlinin de rekabetçi olabilmesi için. Çünkü bugün bakıyoruz Türkiye milli takımında 9 numara arıyoruz. Ya bunların hepsinin bir nedeni var. 86 milyonluk bir ülkede bir forvet çıkartamıyoruz. Ve bu da bence yönetilen takımlarımızın hatalardan birisi. Yani bu 86 milyondan bir forvet çıkmıyorsa bu bizim ayıbımız ve futbolu yönetenlerin ayıbıdır. Çünkü büyük takımlara bakıyorsun, büyük takımlar sadece değil, ya bütün Süper Lig, bütün PTT Lig takımları ilk aradığı yabancı forvet oyuncusu. Tamam, sen bunu ara, sen bunu yine transfer et ama aynı zamanda altyapını öyle geliştir ki aşağıdan da bir şeyler gelsin. Çünkü bunun karşılığını Türkiye milli takımında da görüyoruz. O zaman ne oluyor? Kerem Aktürkoğlu gibi belki kanat oynayan bir oyuncuyu orada oynatmamız gerekiyor.
1: Peki Montella'nın dediği gibi 1000 maça bedel bir mücadele miydi bu?
0: Son maç mı?
1: Evet.
0: Yani bedel şu anlamda, dediğim gibi önemli olan reaksiyon göstermesiydi takım. Çünkü inanılmaz tabii göstermiş olduğu veya almış olduğu sonuçlarla birlikte bayağı bir baskı yemiş ve yıpranmış olan bir milli takımdı. Bu galibiyet en azından bir, nasıl söyleyeyim, bir zeytin dalı gibi, taraftara, ülkeye zeytin dalı gibi bir galibiyet oldu. Bin maça bedel mi, bunu bilemem tabii. Aslında baktığında elenmiş olduğum bir turnuvada sanki son maç önemsiz bir maç gözüküyordu ama turnuvayı düzenleyen ülkenin takımına karşı oraya gelene kadar iyi skorlar almış, iyi futbol oynamış bir takıma karşı veya ülkeye karşı elde ettiğin 3-2'lik bir galibiyet var. Son oynanmış olduğun kötü maçlardan sonra veya kaybetmiş olduğun maçlardan sonra

0: önemli bir reaksiyon. Daha yeni belirtmiş olduğum tecrübe bu konuda da önemli. Çünkü şimdi oyuncuların birazcık da psikolojisini düşünüyorum. Yerde olduğun yerde tekrardan ayağa kalkıp galip gelmek o kadar kolay değil. Bunu başardılar. Bence bu da önemli bir faktördü.
1: Milli takımda sen oynadın yıllarca. Milli takımın içinde öne çıkıp teknik direktöre suflörlük yapan oyuncu var mıdır?
0: Yani bu şimdi
1: Yani bunu şunun için sordum. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiralp bu konuda eleştiriliyor. İstediklerini oynatıp istediklerini oynatmadığı gibi bir iddia var.
0: şimdi takımın içinde ne şekilde işlediğini bilmiyorum. Aslında daha yeni tecrübeli oyuncudan kastettiğim de tam da buydu. Sosyal medyaya verilen bu görüntüler, bu lider oyunculardan çıkması bence benim adıma gördüğüm kadarıyla birazcık hayal kırıklığıydı. Çünkü lider oyuncular bu konuda aslında takımını, oyuncuları birazcık daha turnuvaya, işin ciddiyetine odaklaması gerekirken başrolü onlar almış oldu burada. Bence burada dışarıya vermiş oldukları görüntü de hoş olmadı. Çünkü gelen
1: Mesela
0: mağlubiyetlerden sonra tamamen hedef oldular.
1: Orkun Kökçü'nün babasının Montella'yla herkesin ortasında tartışması, milli takımın otelinde milli takım oyuncularının ailelerinin kalması falan, bunlar problem değil mi sizce?
0: Yani bireysel anlamda şimdi orada ne olup bittiğini bilmiyorum ama mesela Almanya'dan örnek vereyim. Almanya'da maçları oynuyorlar. Ondan sonra otele döndükten sonra evli olan oyuncuların eşleri ve çocukları birlikte otele dönüyor. Birlikte zaman geçiriyorlar. O özlemini gideriyorlar. Ondan sonra tekrardan maça konsantre olmaya başlıyorlar. Tabii ki aile kavramı bence bu konuda önemli. Annesi gelebilir, babası gelebilir ama bunu tabii ki düzenli bir şekilde yapmakta fayda var. Orada ne gibi bir görüntüler, ne gibi pozisyonlar ortaya çıktığını bilmediğimden dolayı bunu yorumlamam birazcık yanlış olabilir. Ama eğer belirtmiş olduğun konular buysa bence bir oyuncunun babası milli takım teknik direktöründen bir kere böyle bir ortama girmesi kadar yanlış bir olay olamaz. Burada da yönetimsel anlamda demek ki belirli eksiklikler yapıldı ki burada böyle konular konuşulmaya başladı.
1: Ali çok teşekkür ediyorum.
0: Emre abicim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim Ali Bilgin bizlerle birlikteydi. Zamanı paylaştık. Az sonra birlikte olacağız. Ayrılmayın.
2: Reklam.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efendim çok özel bir isimle birlikteliğimiz devam ediyor. Senarist, yönetmen, gazeteci, yazar ve aynı zamanda ekonomist sevgili astroloğumuz Özlem Koza ile birlikteyiz. Özlem, bir karpuz ama sen adeta tır gibisin yani, 30 karpuz falan.
4: Teşekkür ederim Emre. İyi yayınlar öncelikle herkese. Evet. Günaydın da diyorum. Evet.
3: Çok teşekkürler Özlemciğim. Özlem, hangi burçlardayız? Nasıl bir durum söz konusu olacak? Geçen hafta 21 Haziran'ı geride bıraktık, en uzun günü. Beraberinde evet. Bizi neler bekliyor? Topu sana yuvarlıyorum ve ayrıntıları senden alıyorum.
4: Tabii. Yengeç ekinoksuna girdik. Zaten geçen hafta ayın 21'i dediğin gibi en uzun günü yaşadık. Artık yaz gün dönümündeyiz. Yengeç ekinoksuyla birlikte tabii ki bir yengeç vurgusu çok fazla olmakla birlikte biraz daha böyle artık

0: Ya evimize, ailemize, yuvamıza doğru yöneldiğimiz bir aylık süreçteyiz. Tabii bu sadece evimize, yuvamıza, ailemize yönelmek değil. Aynı zamanda buradaki maddi durumumuzu nasıl sağlarız, güvenliğimizi nasıl sağlarız? En küçük birimde kendi içinde aidiyet alanında olduğumuz grubu nasıl koruruz, kollarız durumu birazcık gündemde olacak. Tabii bunun ileri boyutu biraz daha böyle hani benden olmayan düşmandır noktasına da gelebilir. O yüzden haritasında böyle baskınlıklar olan varsa fanatik olmaya gerek yok. Öncelikle bunu bir belirtmek istiyorum. Diğer taraftan bu çok güzel bir enerji. Sonuç itibariyle hepimiz doğduğumuz ailenin devamı olduğumuz için buradaki özene dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda bir de Merkür retromuz var. Yengeç burcunda oluyor bu Merkür retrosu da. Yani 1,5-2 yıldır süren bütün böyle aileyle ilgili konular, bu bir miras da olabilir, bir gayrimenkul de olabilir. Araba almak, araba satmak ya da güvenliğim, yemem, içmem, benim kendi içinde bulunduğum aileyi nasıl korurum, kollarım sorularıyla da ilişkili olarak 1,5 yılı bir gözden geçirme süreci olarak da karşımıza çıkabilir. Bu dönemde yapmamız gereken bence gökyüzünün söylediği bize en önemli şey gerçekten aidiyet hissi duyduğumuz insanlarla bir arada olmamız gereken bir dönemi işaret ediyor. Diğer taraftan 21'inde dedik ya hani yaz gün dönemi başladı. Biz bu haritalara girerken Ekinoks ya da işte ilkbahar haritası, sonbahar haritası diye belirlediğimiz 3 aylık dönemi işaret eden haritalara baktığımızda önümüzdeki 3 ay okumaya çalışırız. Yine bir değişken burç yükseliyor. Yani bu da demek oluyor ki önümüzde İki dönem sonbahar haritasına girene kadar olan dönemde şartlar yine değişkenlik gösterecek. Herhangi bir konuda istikrar sağlayamayacağız demek oluyor. Dünya genelinden bahsediyorum. Jüpiter'in Aslan burcunda olması da bu durumu, parayla ilgili olan durumları özellikle. Jüpiter çünkü finansal astrolojide paranın en büyük göstergesidir. Aslan burcuna geçiyor olması biraz daha bizi hem bir taraftan lüks tüketime doğru bir içimizde yönelme arzusu uyandırırken diğer taraftan da Güney Ay düğümün bu tarafta olması, Güney Ay düğüm astrolojide kayıpları ifade eder. Bu türlü yapacağımız alışverişlerin bize zarar getireceğini de işaret ediyor. O yüzden birazcık dengeli olmak gerekiyor. Çünkü dünya ekonomisine de işaret eden nokta şu ki tam olarak belirsizlikler var. Fazla özgüven patlamaları yaşayan herkes zarar görecek. O anlamda dikkat etmek gerekiyor. Güzel okumak gerekiyor. Emtialar için de konuşacak olursak 3 aylık dönemden bahsediyorum. Biliyorum hani biz neye girdik soru buydu ama bu başlangıç 3 ay etkileyeceği için bir yol haritası aynı zamanda çizmek için söylüyorum bunu. Özellikle kıymetli madenler, demir olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, bakır olabilir, aklınıza gelecek bütün kıymetli madenler için söylüyorum. Enerjiyle ilgili hala bir vurgu var. Baskılar devam edecektir. Ancak düzgün bir şekilde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte buraları değerlendireceğimiz bir noktaya da geliyor. Çünkü az önce de bahsettim ya, özellikle altın için söylüyorum. Jüpiter'in Aslan burcunda olması, aslanın madeni altındır. Gümüşün madeni yengeçtir. Yengeç burcundan çıkan bir Jüpiter'i görüyoruz. Geçen yıl evet gümüş çok ciddi anlamda bir değer kazandı. Şu anda da aslana geçen bir Jüpiter var. Sadece buradaki kritik nokta Güney Ay düğümünde burada olması. İşte zaten hani o yüzden biz bu baskıları da görüyoruz. Ancak dediğim gibi bir yıl sürecek olan bu Jüpiter'in Aslan burcu geçişi uzun vadeli bakacak olan yatırımcı için bence kıymetli. Söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sağlıkla ilgili olan kısmına geçecek olursak bu önümüzdeki dönem için özellikle yengeç ve aslan vurgusuna tabii ki dikkat çekeceğim. Yengeç göğüs bölgesi, mide gibi yerleri anlatır. Aslan kalp bölgesini anlatır. O yüzden bu dönem bu bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Bu alanlarla ilgili sağlık sorunları olan varsa da doktor kontrolünden geçmesini faydalı olarak görüyorum. Varsa Emre başka sorun, onlara da geçeyim.
1: Tabii ki. Şöyle ekonomik dünyada neler yaşanıyor, özellikle Amerika'da neler oluyor, neler söylersin? Bugün günlerden salı ve evet, biz altında inanılmaz düşüşler yaşıyoruz. Neden hani arabayı, evi, her şeyi sattık, altına yatırdık ama patladık.
0: Evet Emre, biliyorsun hemen Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Amerika İran'a tekrardan bir saldırı düzenledi. Zaten tam olarak olan şey bu. Hani savaşta aslında bizim normal olarak güvenli liman altına yönelmemiz gerekiyor. Ancak dünyada olan savaş, hani yengeç diye baskıyı da söyledim ya, böyle bir enerjiden bahsettim. Yengeç su elementinden bir burçtur, öncü burcudur. Dolayısıyla denizlerle ilgili olan durumu anlatıyor zaten. Neptün'ün şu anda Koç burcunda olması, o da enerjiyi anlatıyor. Zaten biz şu anda bütün dünya olarak boğazların kapanmasından bahsediyoruz. Hürmüz açıldı, Hürmüz kapandı. Bu okumayı yaptığımız zaman önümüzde başka boğazların da karşımıza çıkabileceğini görüyorum ben Emre. Yani sadece Hürmüz değil. Hatta şöyle bile olabilir. Bu benim astrolojik olarak hem öngörüm hem de dünya okuması olarak diğer kimliklerimi de birleştirerek söylediğim bir şey. Yeni bir yol yaratılmaya çalışılıyor gibi bir şey olarak okuyorum ben bunu. Ama günün sonunda her ne olursa olsun, az önce de söylediğim gibi kıymetli madenler açısından altının dünyadaki gerçek para olması hasebiyle de, aynı zamanda biliyorsun bir iletken olması sebebiyle de önünün kesilemeyeceğini düşünüyorum. Dünya ekonomisi tarafından diğer tarafa bakarsak da biliyorsun bir savaş durumumuz var, ama bir barıştık, bir durduk, barıştık, durduk. Bu bana birazcık Emre planlı bir şekilde savaş çıkarmayı istiyorlar olarak görüyorum. Belki ekonomiyi tekrardan dengeleyelim. Astrolojik olarak baktığım zaman da önümüzdeki 3 ay içinde çok güzel açılar yok. Emre başkaca savaşların da olabileceği noktasında ben buraya bir şerh düşmek istiyorum. Umarım öyle olmaz. Çünkü hani hep konuşuyorum, hep söylüyorum ya, dünyanın dengesi değişiyor. Güç batıdan doğuya doğru kayıyor. Bunun önünü almak istiyorlar ama bunun önü alınamayacak gibi duruyor Emre. O yüzden de ekonomide herkes kendi ayağını yorganına göre uzatması gereken bir dönem. Kendi risklerimizi bilelim. 3-5 kuruşumuz varsa, kaldıysa eğer, kenarda köşede bilmiyorum var mı cebinde 3-5 kuruşu. Ona göre de biraz daha böyle gıdaya, sevdiklerimize yönelmekte fayda görüyorum.
1: Ha, yani para biriktirin mi diyorsun, yoksa bunu sevdikler için harca mı diyorsun?
0: Parayı harcamayın diyorum öncelikle. Parayı bir biriktirin. Evet, panikle hareket etmeyin diyorum. Belki de sıcak parada mesela kalmak
1: alacağız,
0: iyidir.
1: Araba alacağız. Ne bileyim, altın alacağız, gümüş alacağız. Bir miktar paramız var. Yeni iş kuracağız. Bunlara hiç girmeyelim mi?
0: Bir kere bunlara gireceksek Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyelim. Öncelikle onu söyleyeyim.
1: Ne zaman Temmuz'un,
0: Temmuz'un son haftasını beklemek lazım. Eğer varsa böyle yatırım yapmak için ev almak, araba almak, iş kurmak, özellikle iş kurmak. Hani bunlar imza gerektiren şeyler ya, bir mal aldım, mal verdim. Retro dönemlerine lütfen bunu es geçelim. Temmuz'un son haftasına bırakalım. Bu ara içinde de araştırma yapabiliriz. Benim karşımdaki kişi doğru kişi mi? Ben doğru yerden mi alıyorum? Ayağımı yorganıma göre uzattım mı? İki kere iki gerçekten dört mü etti? Biraz daha mı araştırsam? Bu gibi böyle 3 haftayı tamamıyla araştırmaya odaklanmalarını tavsiye ederim. Ha, eğer araştıramayacağım, çok sıkıştım, benim önüme öyle bir fırsat geldi ki ben bunu almazsam kaçıracağım diyen varsa da, her insanın haritası farklı, çok iyi bir fırsat gelirse tabii değerlendirin. Ama aceleyle hareket etmeyin, onu söylemek istiyorum.
1: Sevgili Özlem, şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Astrolojiden bahsediyoruz hep. Sen bir senaristsin, aynı zamanda da yönetmensin. Türkiye'nin çok önemli dizilerinin yönetmenliğini yaptın. Astrolojinin bir filmini yapsaydın nasıl bir film ortaya çıkardı? Çünkü kimilerine göre bu bir bilim değil. Kimilerine göre gayipten haber vermek özellikle bizim dinimizde günah gibi değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Bunu nasıl açarsın? Yani kişilerin zihninde, mesela bazen ben yayına seni alıyorum ya, yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır.
0: Evet.
1: Abi ne alaka astroloji diyor. Ama dönüp baktığında da ilk gazetelerde burçlar köşesini okuruz. Ya da işte ben İzmir'de Kızlar Asanı'na gidiyorum. Yeşim'le gittik oraya. Kahve falı baktırmak için.
0: Ben aynını ben de yaptırıyorum.
1: Ya o 6 saat bekledik ya. Nasıl evet. Yani dedim. Yani ben, bak şöyle söyleyeyim, Emrecan üniversite sınavına girdiğinde kapının önünde 3 saat onu sınavdan beklemekten dahi imtina edip, babam ben dönüşte çıkışta seni alırım diyen bir adam olarak 6 saat İzmir Kızlar Ağası Hanı'nda bir falcı bacının fal bakmasını bekledim.

0: bu kadar da ilgi var diğer taraftan.
1: Evet.
0: Ama bunun da hem yasak olduğunu biliyorum, bildiğim kadarıyla evet. Böyle. Hem gaybtan, yani inanış gereği doğru olmadığı fikrindeyim. Ama bir de Türk atasözünü biliyorum. Hani falsız.
1: Fala inanma kalma. Evet. Aynen. Ama astroloji fal değil. Şimdi aradaki. Öyle.
0: İşte bak mesela bu ayrımı bize bir anlatsan.
1: Tabii. Fal, ilk önce falı hepimiz biliyoruz. Kahve falı özellikle bir şekil çıkıyor. O şekli yorumlamaya çalışıyor kahve falı bakan kişi. Astrolojide böyle bir şey yok. Astrolojide gökyüzünde oluşan bir patern mevcut. Döngüler üzerinden devam ediyor. Mesela öngörüde bulunurken biz Satürn'ün şu anda Koç burcundan geçişini deneyimliyoruz. Bundan önce Satürn ne zaman Koç burcundan geçmişti? Neler karşımıza çıkmıştı? Ve Satürn'ün diğer gezegenle açıları o tarihlerde nelermiş? Benzer
0: şimdi
1: gökyüzü var mı?
0: Anlamadım. Koç burcu mu var gökyüzünde? Yani burçlar gökyüzünde böyle dizili mi?
1: Hayır değil, şöyle. Şimdi biz gökyüzüne bakıyoruz, bir çember olarak düşün, 360 derece. Onların her birine 30-30 parsel ayrılmış olarak düşün ve her birine bir isim verilmiş. O Koç değil de bir de olabilirdi. Kova da, yani hadi Kova burcu var. Ne bileyim, Kaşık da diyebilirdik biz ona. O yüzden isme takılmayalım. Hani Koç burcu, Boğa burcu değil. Ben şimdi sana desem ki 7 derece gökyüzünde, 7 derecede şu oluyor. 7 derece neresi ki diyeceğiz biz, değil mi? Ama işte ilk 30 dereceyi Koç deyince Koç burcu diyoruz. İşte biz oraya biraz daha kolaylaştırmak yani olarak düşün.
0: Böyle bölerken 12 burç var değil mi? 12 mi? 13 mi?
1: Evet. 12.
0: Anladığım kadarıyla o 360'ı 12'ye bölüyorsun.
1: Evet.
0: Her dilime de bir isim veriyorsun.
1: Aynen öyle. Bunlar dörtlü dörtlü olarak ayrıldığında da elementler de
0: var. Grubu, ateş grubu, hava
1: aynen.
0: grubu ve
1: toprak grubu. Evet, şimdi verdiğim örnekte Satürn diyelim ki 7 derece dedim diye 7'den geçiyorum şu anda. 7 derecede gökyüzünde hareket ederken daha önce neler olmuş? Onlara bakılınıyor. Bu 7 derecedeyken o gezegen, hadi ona da Satürn de demeyeyim. Diğer gezegenler hangi konumdaydı? Benzer olaylar var mı? Bir döngü var mı? Buna bakılıyor. Yani aslında yola çıkışta şöyle, kendi insan hayatımızdan doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz, neslimiz devam ediyor. Aslında burada bir tekamül süreci var. Sürekli bir döngü var.
0: Yani değil mi? Mesela atıyorum, evet. 1789 Fransa İhtilali. Hangi
1: tam tarihte şu anda
0: yapıldı? Değil mi? Tam bu tarihlerde yapıldı. 24 mi 25 Haziran mı? Öyle bir şey.
1: Aynen, ve o zaman da Kiron Boğa burcundaydı ve biz şu anda Kiron'un 0 derece Boğa burcuna girişini deneyimliyoruz. O yüzden de tüm astrologlar evet. Evet, çok spesifik olarak aynen o tarih ve biz o yüzden astrologlar olarak şöyle diyoruz. Bir devrim oluyor. Bu devrim, hani Fransız devrimi neydi? Oldu, ondan sonra sanayi başladı. Sanayi devrimi gerçekleşti sürecinde. Şu anda da olmakta olan şey, evet biz uzay çağı dedik, girdik. Ama bambaşka bir yere evriliyoruz.
0: Yani
1: ve o zaman da
0: mesela buharı buldu. Buhar teknolojisini evet. Buldu 18. yüzyılda. O zaman şimdi biz şöyle bir şey mi bekliyoruz? Acayip bir buluş, yani yapay
1: evet.
0: Zekayı üste taşıyacak. Ya da
1: evet.
0: Artificial Intelligence'ı, ya da işte yapay zeka diyor buna. AI diye tanımlanıyor. AI'yi belki katlayacak bir şey arıyoruz. Yani atıyorum kuantum bilgisayarı bulundu. Ve saniyede artık trilyonlarca işlemci görevini üst denen bir alet bulundu gibi.
1: Evet, aynen öyle. Mesela şu anda da Uranüs ikizlere geçti. İkizler hava elementinde. Uranüs sıra dışı olayları anlatıyor. Ve bununla birlikte de biz de diyoruz ki karayolu ulaşımı, ikizler hava elementinden bir yerden bir şeyi taşımak, ulaştırmak, bilgiyi aktarmak, bunlarla alakalı. Demek ki bunlarla ilgili de sıra dışı büyük gelişmeler olabilir. Çünkü daha önce ikizler burcundan geçerken Uranüs genel itibariyle bunlar olmuş. O yüzden de mesela çok da sevdiğim bir astrolog vardır, Dinçer Güner. O hep şey diyor, yani uçan arabaları göreceğiz. Hani jetkiller geliyor. Tamamen Uranüs'ün ikizlere geçişiyle ilgili olarak bu öngörüde bulundu. Astroloji sadece geçmişe bakar Emre. Gelecekle ilgili bir kehanette bulunmaz. Geçmişte ne olmuş? Şu anda önümüzde ne var? Biz hangi çağdayız? Buna adapte etmeye çalışır.
0: Ben dronlar bu kadar gelişince uçan arabaları göreceğimize kesin inanıyorum. Geçen bir film seyrettim. Mesela dronlu bir motosiklet yapmışlar ki şu anda da çok rahat yapıyorlar. Yani drona binip A noktasından B noktasına gidebiliyorsun.
1: Öyle. Yani mesela pek çok astrologdan geçen yıl ya da ondan

0: 2 yıl şuna da duymuşuzdur biz, uzaylılarla ilgili bir gelişme bekliyoruz. Uzaylılarla ilgili açıklamalar. Şimdi biliyorsun Spielberg uzaylılarla ilgili bir film yaptı, vizyona giriyor ve uzaylılarla ilgili konuşuluyor. Ve Donald Trump diyor ki ben böyle elimde gizli belgeler var, buyurun açıklıyorum. Yani bunlar aslında işaret olarak geçmişte neler olmuş, biz ona bakıyoruz ve bununla ilgili öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Bu öngörülerin isabet oranı %70, %80 oranında çalışıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani oluşan paterni, birincisi astrolog bunu doğru okuyabiliyor mu? İlk önce astroloğa bakmak lazım. Doğru okuyabiliyor mu? İkincisi burada farklı bir durum var mı? Yok mu? Tamamen biz dediğim gibi geleceğe dair bir kehanette bulunmuyoruz. Geçmişi okuyoruz.
1: Peki bunu okumak için çok ciddi bir eğitim süreci var, doğru mu?
0: Doğru, evet.
1: 2 yıl mı, 3 yıl mı ne sürüyordu, değil mi?
0: 3 yıl sürüyor. İlk önce bir böyle temel eğitimi oluyor. Orta seviye ve ileri seviye giriyorsunuz. Tüm dünyada geçerli olan, çünkü astroloji şöyle bir şey Emre. Bundan düşün 3000-4000 yıl önce başlamış bir şey ve herkes durduğu yerden gökyüzünü inceliyor ve farklı farklı ırktan
1: beri
0: insanlar.
1: Var yani, Kepler incelemiş, Kopernik incelemiş,
0: tabii.
1: Bugün işte Hubble incelemiş, bugün de biz inceliyoruz.
0: Evet, ki ilk başta da zaten hava durumunu tahmin etmek için, tarım etmek biçmek için izlenmeye başlanmış.
1: Çok doğru
0: Oradan
1: bak,
0: bugüne kadar geliyor.
1: Enteresan bir örnek vereyim sana. 1900'lerin başında Marconi İtalyan radyoyu buluyor ama ondan önce Popov diye bir adam var. Bir bilim insanı bu da, Rus bir bilim insanı. Ve Popov özellikle ekinler ve savaşta geniş arazilere yıldırım düşüyor ya, ve bu da askerlerin ölümüne yol
0: Evet.
1: açıyor. Bunun planlanmasını öğrenebilmek adına çalışma yaparken ses dalgalarının atımlarını buluyor. Ve zaten buradan kerteriz alan Marconi de ses dalgalarının atımlarını bulup işte bugün bütün dinleyicilerimize ulaşan radyonun ilk temellerini atmış oluyor. Hatta
0: Evet.
1: İtalyanlar bu Marconi'ye inanmıyorlar. Baba sen kimsin, yürü git diyorlar. O da İngiltere'ye gidiyor ve İngiltere bunu ilk olarak biliyorsun savaş sanatlarında kullanıyor. Zaten dünyadaki bütün keşifler savaş
0: Evet.
1: biçimlenmesinde hayat buluyor. Bunlardan biri de internet. Biliyorsun internette Amerikan askeri haber alma teşkilatının kendi
0: Evet.
1: arasındaki haberleşme biçimlenmesinin daha sonra dünyaya yayılması.
0: Evet, kesinlikle öyle ve bu çok ciddi, söylediğin gibi kullanılan bir durum. Mesela ben şöyle bir örnek vereceğim Emre. Dinleyenler kendileri astrolojik olarak öngörüde bulunabilecekleri bir örnek vermek istiyorum. Bizim ülkemiz, biz akrep ülkesiyiz ve akrep burcunda çokça element, şey, gezegenimiz var. Akrep sabit, su elementinin sabit niteliği. Gökyüzünde ne zaman sabitlerdi? Bunlar aslan, akrep, boğa ve kova. Buralarda bir gezegen toplaşması, tutulma ya da büyük etkili bir dolunay olduğu zaman maalesef bizim ülkemizde deprem gözlemleniyor. Geçmiş depremlere bakabilirler. Bir tutulma var mıymış? Akrep, işte bu saydığım sabitlerde. Dolunay var mıymış? Dolunay çünkü bir şeyin ortaya çıkışını anlatır. Buradan gözlemleyebilirler. Geçen hafta konuştuğumuzda şeyi demiştim. Hani deprem çantamıza lütfen hazırlıklı olalım. Ve biliyorsun bir deprem fırtınası yaşadı dünya, özellikle Venezuela. Bu iz bizim ülkemiz üzerine düşmüyordu ama bir yerde olacağı belliydi. Ama bu bir fırtına olduğu için ben yine aynı şeyi demek istiyorum. Lütfen deprem çantamız yanımızda olsun. Yani kendimiz de öngörülerde bulunabilir. Birazcık tarihle ilgili ilişkimiz varsa araştırarak bunları kendi öngörünüzde bulunabiliriz. Yani o kadar söyleyeyim. Çok net, basit, kısacık bir örnek verdim.
1: Çok da güzel bir örnek verdin. Çok teşekkür ediyorum Özlemciğim.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre. İyi yayınlar diliyorum.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
6: Mutlu sabahlar, günaydın. Herkese sevgiler, saygılar. Bir salı gününden sizlere sesleniyoruz. Emre Tilev'in ardından Ahmet Konanç'la beraber astroloji dünyasının Fenerbahçe'ye yansımalarını... Böyle şeydir. Yıldızlar geliyor mu? Satürn acaba Mars'a olan yakınlığıyla topuk yaylasından nereye topukluyor? He?
7: Az önce hanımefendi akrebin yükseleni, alçalanı bir şeyler söyledi. Kötü Anladım. Şeyler söyledi galiba. Ben akrep burcuyum da abi.
6: Hayır. Ne dedi? Gök biliminin aslında yer bilimiyle senkronize bir şekilde doğru orantılı ilerlediğini bilim kanıtlamıştır dedi. Belli burçların üzerindeki gezegen hareketliliği dünyada depremin habercisi olarak nitelendirilir dedik. İşte Venezuela, o taraflarda yaşanan, bu hangi toprakları, hangi kıtalara vurabileceğini de hesaplanabilecek bir şeydir.
7: Sen inanıyor musun?
6: Buna hala daha inanmıyorum.
7: Burç olayına inanıyor musun? Bilim mi sence burç olayı, astroloji?
6: Astroloji bir bilim. Yani bunun Mısır'daki...
7: Peki burç astrolojiye mi bağlı?
6: Mısır'daki güneş ışınlarının
7: tamam.
6: Sütü bilmem ne peynire çevirmesinden, oradaki ışınların her sene işte 3 kere aynı tarih içerisinde
7: bayağı bilgilisin,
6: bilmem ne.
7: Bayağı bilgilisin.
6: Yok hani bunu Aztekler de bunu kullanıyor.
7: Ama bir tane astrolog Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak dedi. Olmadı. Ben ne yapayım böyle astrolojiyi abi?
6: O stajyerdi. O stajyer astrolog.
7: Yok ya, çocuk birçok şeyde çok ünlü bir çocuk, baktım da Fenerbahçe onu bile bitirdi ya.
6: Yani abi, basketbolda gene oldunuz, şeyde
7: ya
6: oldunuz.
7: Bırak hani ya o... bu işlere işte, anladın sana. Ben onu demiştim, bunu demiştim. Çok acı bir şey var abi. Çok acı bir şey var. Gelirken bir kez daha tanık oldum yaptığım bazı görüşmelerde. Benim arkadaşlarım bu insanlar. Seviyorum hepsini. Ama halen bazılarının kafası seçimde kalmış abi.
6: Seçim mi?
7: Fenerbahçe'de.
6: Seçim şampiyonu oldunuz.
7: Bravo. Zaten Haziran'da bir daha seçim var. Fenerbahçe'de şu anda sandıksız bir seçim süreci var, biliyor musun?
6: Ne şöyle. Sandıksız seçim.
7: Evet. Ya ortada bir sandık yok. Yani bir kongre yok, bir seçim yok.
6: İnternet üzerinden.
7: Ama halen oradaki son seçimi devam ettiren, o seçim ruhunu devam ettirmek isteyenler var. Efendim işte Ocak ayında Fenerbahçe seçim sürecine girer diyenler var. İşte bu yönetim başaramayacak diyenler var. Ya kardeşim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Daha sezon başlamadı. Tamam, transfer yaptın, oyuncu sakatlandı, olabiliyor. Kante de milli takımda sakatlandı, olabiliyor. Daha Fenerbahçe bir tane hazırlık maçı yapmadı. Bu kadar umutsuzluk propagandasıyla, hani Fenerbahçe'de umutsuzluk satıyor ya. Bunu önümüzdeki yıl seçim var, o yüzden olağanüstü olmaz ama Ocak ayında seçim süreci başlar diyerek bütün sezonu bir yıkıma götürme psikolojisine taşımak, ben anlamıyorum ya. Daha da acısı ne biliyor musun abi? Bak biraz sert girdim. Hani şimdi Aziz Yıldırım'a vurmaya hazır olanlara sesleniyorum ya, yapmayın diyorum hani kulüpçülük vesaire. Bir de şimdi Aziz Yıldırımcıların arasındakilere bir şey söyleyeceğim. Yıllardır takip ettiğim, onlar da dostum arkadaşım. Ben herkese yakınım abi. Benim oculuk buculuk derdim yoktur çünkü, çok şükür. Öyle bir tezgahım da yok, öyle bir meselem de yok. Küçük yaşarım, mutlu yaşarım. En büyük mutluluğum da ailem ve Fenerbahçe. İtiraf ediyorum. Yıllardır Aziz Yıldırımcı olarak bildiğim, yanında yöresinde dolaşan, böyle çılgın Aziz Yıldırımcı, hani tırnak içinde koyu. Abi Aykut Kocaman gelmedi diye onların içinde de kırılma oldu. Aziz Yıldırım'a daha şimdiden Aziz Yıldırım'ın rakipleri gibi böyle iğnenin ucunu, çuvaldızın ucunu göstererek eleştiriye başlayanlar var ya, kendi işlerinde bile Aykut Kocaman gelmedi diye. Baba bu hani...
6: Ama Aziz Bey de bu kriz ortamını çözebilecek...
7: Yetenekte,
6: duruşa ve
7: şu
6: yeteneğe
7: anda susuyor,
6: sahip biri.
7: Bakıyor ve ben bu hafta ya, için çok ciddi transferler bekliyorum.
6: Fırtınadan önceki sessizlik gibi olabilir. Anlatabiliyor muyum?
7: Öyle, ben de öyle umuyorum çünkü duyduklarım da var. Bozulmasın diye bazı şeyler de söylemiyorum ama isim veriyorum bak. Gras ile Greenwood da
6: yani
7: bu hafta
6: öyle yumuşak
7: edin.
6: Geçişler yapmaz. Keskin geçişler yapar Aziz Bey. Onun sonrasında herkes de haddini bilsin, ayağını ona göre yorganına uzatsın kısmına gelir ki zaten İsmail Hoca da topuk yaylasında 3-5 kere antrenman sahasına almayınca medya mensuplarını
7: kızmış demek ki onlara bazılarına.
6: Bir tavır sergileyecek tabii ki yani. Sürekli olarak medya mı tavır sergileyecek
7: birilerine? Ama bütün medyanın bir kabahati yoktu orada. Çünkü bazı arkadaşlarımız maalesef yok o konuşmasın, şu konuşsun, konuşmayı bilmiyor falan yaptılar. Bazıları resmen Aykut Kocamancılık yaptı medya mensupları resmen ve alenen. Hoca da bir tavır sergilemiş olabilir. Ben bilmiyordum, sen söyledin yayına girerken. 3 gün açmamış galiba. İdmanı mı açmamış?
6: Evet, topuk yaylasında medya mensuplarına görüntü alma sonra hakkı vermemiş. Sonra ben tweet attım. Antrenmanı izletmemiş. Sonra oyuncularla görüştürmemiş.
7: Kendine göre bir tavır sergilemiş yani, bu kadarı kabul edilebilir. Normal İsmail Hoca öyle bir adam değil halbuki. İsmail Hoca'yı çok insanlarla sıkı fıkı oluyor mı kıfık oluyor diyenler. Bak, sizin istediğinizi yapmış işte. Uzak durmuş size. Neyse, sonra ben bir tweet attım. Tabii benim tweetimde olmadı da.
6: Öyle İsmail Hoca ne dedi biliyor musun?
7: Ne dedi?
6: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı.
7: Bu kadar abi. Çok güzel mesaj. Peki.
6: Ama onda var anlamına geliyor bu.
7: Yorum açık ama.
6: İşte. Yani
7: onda var anlamında.
6: Orada o zaman o sıkıntıdan kaynaklı böyle bir açıklama yapmayı ihtiyacı hissediyor. İsmail Hoca göreve geldikten sonra neden Aykut Kocaman gelmedi diye bir konuşma yapsın ki?
7: Ben arada bir tweet attım. Dedim ki, ben biraz olayları da öğrendim, oradan aldım. Dedim ki sevgili Fenerbahçe, sevgili hocam. Evet, seni kızdıran, sana haksızlık yapan gazeteciler olabilir. Haddini aşan. Aşırı yorumlar oluyor. Bazen yani ben de bir haddimi aşıyorum bazen, değil mi? Olabiliyor, insanlık. Ama kasıtlı yapmıyorum. Sonra özür diliyorum. Özür dilenmeyen haddini aşışlar oldu. Ama orada gerçekten ilk günden beri seni takip eden emekçi kardeşlerim var. Bu insanlar haber bekliyor. Sohbet toplantısı ya da direkt canlı yayınlı toplantı. Dedik. Böyle bir kamuoyu oluştu ve iki gün sonra o sohbet toplantısı gerçekleşti. Hoca konuştu bütün arkadaşlarımızla. Orada emekçi arkadaşlarımız var. Onların günahı yoktu. Şimdi ben Aykut Kocaman'a dönmek istemiyorum. Senin o attığın pas Aykut Kocaman'a döndürür. Evet, Aykut Hoca da var. Kendi de söylüyor. Kırgınlığın var diyor. Ama ben Aykut Kocaman'a dönmek istemiyorum. Geleceği konuşmak istiyorum.
6: Fenerbahçe'deki yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
7: Beni desin, çok aslında umutsuzluğa sürüklüyor yani. Seçimi devam ettirmek isteyenler var. Seçim bitti arkadaşlar. Seçilen seçildi. 2027'de bir daha var. Fenerbahçeliyseniz, kulüpçüyseniz takımı destekleyeceksiniz. Daha sezon başlamamış. Eyvah eyvah eyvah, yangınlar yangınlar. Ha, bu haftayı görelim. Topuk yaylasına Gressi ya da Greenwood inmezse tamam, ben de o zaman dozu arttırırım. Ama durun. Bu hafta çok
6: topuk
7: önemli.
6: Topuk yaylasının son günü mü? Son günü mü?
7: Avusturya kampını.
6: Avusturya kampını.
7: Yarın son günü abi.
6: Yarın son günü çünkü. Bugün mü son günü diye sordum da yarın diye hatırlıyorum.
7: Yarın son
6: çünkü.
7: Günü. Ya yarın gece ya perşembe sabah gelecekler abi.
6: Yani bence Dünya Kupası zaten yavaş yavaş sonuçlanıyor.
7: Ya bu Paraguay hani, ne dün, yaptı ya?
6: Hani Paraguay şöhret olay seni. Falan diye hani öyle gider yani.
7: Ama çok kötü, sıkıcı bir futbol oynuyorlar.
6: Bütün maçlar çok keyifsizdi.
7: Çok ben keyifsizdi yani.
6: Sadece Paraguay maçı için söylemiyorum. Hani Almanya'nın nerede o eski Almanya, Brezilya'nın nerede o eski Brezilya dediğim. Dün bir tartışma vardı Evren Göz'le.
7: Nerede o hakikaten ya?
6: Ergin arasında böyle bir şey çıktı. Tartışma dediğim konu üzerinde. Dedi ki Brezilyalı oyuncuların %75'i 80'i Avrupa'da oynadığı için eski Brezilya ekolinden eser yok artık dedi. Tam bir Avrupa oyununa dönmüş, evet. Sisteme dönmüş.
7: Bravo.
6: Defansif bir oyun anlayışına geçmiş. O Brezilya şovu, bireysel beceriler bitti. Falan çok kalmadığını söylüyor.
7: Kalmadı.
6: Aynı şekilde bunu diğer Güney Amerika ülkelerinde de görebiliyorsun. Mesela Paraguay'da bir oyun anlayışı var. Eğer ki yeni kurallar gelmese var ya, yerden kalkmayacak kimse.
7: Ya sorma.
6: Taç
7: ya.
6: Kullanılmayacak. Korner atılmayacak. Avut çekilmeyecek.
7: Bence,
6: bak onlar yaşanacak yani.
7: Oyunu soğutmayı, kendini yere
6: müthiş,
7: atmayı
6: müthiş,
7: diyorsun.
6: Bence müthiş
7: dünya futbolunu Galatasaray zehirledi ya. Dünyada Galatasaray'a
6: haydi,
7: kadar bak
6: hoş geldin.
7: Dünya ciddi ben, söylüyorum, şaka yapmıyorum.
6: Ben,
7: dünya isteyeyim. Futbolunda abi Liverpool takımı isyan etmedi mi ya? Medyası, futbolcusu, hocası nedir ya bu yata
6: ya
7: maç
6: bunu Almanya
7: diye.
6: Yapıyor, Brezilya yapıyor.
7: Almanya diyorsun.
6: Kökenine
7: sağ
6: inince.
7: Sağ kanadında Leroy Sané'nin oynadığı Almanya Paraguay'ı yenebilir mi ya? Normal abi, Leroy Sané'ye bakıyorum abi, eli belinde geziyor. Ben diyordum ki Türkiye'ye konsantre olmuyor, hafife alıyor. Meğer öyleymiş, topçu bitmiş zaten. Almanya ile Dünya Kupası'nın eli belinde geziyor ya. Kasıla kasıla yürüyor.
6: Şu an
7: bu
6: Leroy
7: Almanya'nın
6: gelse,
7: Paraguay'a elenmesi gayet normal abi.
6: Fenerbahçe Sané'yi alıyor diye hemen meşaleleri yakmak
7: istiyor. Abi Sané Fenerbahçe'de oynayamaz ki. Galatasaray'da oynama nedeni
6: senin o kanadında, sistemi, o kanadında öyle bir oyuncu var
7: ve Galatasaray'ı önceleyen sistem çok güçlü. Osimhen mesela Fenerbahçe'de oynasa 5 maçta bir kırmızı görür abi.
6: Ne bileyim, Galatasaray John Duran'ı alınca belki Sané de seni heyecanlandırırdı.
7: Fenerbahçeli Fenerbahçe formasıyla senin futbolcun Emirhan'ı boğazlasa, böyle boğazlasa, böyle 3 saniye boğazladı, kırmızı görür mü? Görür.
0: 1071 Malazgirt.

0: çıkmadı. Abi siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz abi? O yüzden Leroy Sané'ymiş, Osimhen'miş. Fenerbahçe'de farklı olur, Galatasaray'da farklı olur. İklimin değişmesi lazım abi, iklimin. Dünya Kupası'na geri dönebilir miyiz?
1: Yeterince zehri verdim, tekrar eski halimize geri dönebilir miyiz
0: tam
1: diye.
0: Tam şimdi telefonu alsana, tam şimdi.
1: Ne telefonu alsana ya?
0: Tam şimdi bir dinleyici telefonu alsana.
1: Ya beni
0: alsana.
1: Niye yakıyorsun ya? Beni zaten dışarısı sıcak 35 derece üzerinde.
0: Baba burası
1: Arizona gibi milli takım kampında oturuyormuşum gibi
0: sana
1: burada duruyorum.
0: Sana yemin ediyorum ben çok terledim abi. Buranın bir klima problemi var. Bak burada problem var. Şu anda radyoda.
1: Birbirimize bak bir şey, burada bir iyilik yapıyor yönetim bize.
0: Yönetim?
1: Uzun zamandır sabunaya gitmeyenlere, hamama girmeyenlere ve kilo vermek isteyenlere yönetim
0: şu
1: böyle bir çözüm bulmuş.
0: Radyoda.
1: Terleyerek.
0: Şu anda radyo. Metrekareleri içinde.
1: Senin yapmış olduğun
0: bir sen varsın,
1: konuşma,
0: ben varım, biliyorsun
1: bak
0: değil mi?
1: Senin yapmış olduğun konuşma 45 derece. Radyonun normal sıcaklığı şu an 33 dereceydi.
0: Babacım sen Leroy Sané'yi izledin. Leroy Sané topçu mu ya?
1: Tabii
0: yani
1: ki
0: Dünya Kupası için diyorum yani.
1: Bir...
0: O Dünya Kupası'nda oynayacak. Demek ki Alman futbolu o kadar çökmüş ki Leroy Sané'ye ihtiyaç duyuyor abi. Leroy Sané Türkiye'de ne oynadı? Ben Uğurcan Çakır için söyledim. Bana burada kızdınız. Bak 3 maçta bizi bitirdi Uğurcan Çakır. Son kazandığımız maçta bile kapattı, köşeden gol yedi. Uğurcan Çakır sezonu kötü geçirdi. Galatasaray şampiyon olduğu için bunlar ambalajlanıyor.
1: Ama forma şansı bulmayan Oğuz'un performansı neydi be?
0: Gördün mü abi son maçta?
1: Ama forma şansı, ama forma şansı bulmayan diye söyledim.
0: Abi Uğurcan Çakır dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazımmış abi.
1: Ya Gana'nın da bir Mert Müldür yok. İngilizler son ağzını kapatıp bile, konuştular bir şey söyleyemiyor.
0: Son maçta bile Uğurcan Çakır'ı kesemediler ya. Uğurcan Çakır ilk iki maçta Türkiye milli takımının yenilgisinin baş sorumlusu. Sezonu da kötü geçirdi. Galatasaray şampiyon olduğu için Leroy Sané gibi ambalajlanan bir futbolcu. Ama Uğurcan Çakır üçüncü maçta hepimiz de dedik artık oynamaz ya. Orada bir çocuklar oynar, öbür Mertler falan oynar dedik. Oynatmadılar abi. Dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazımmış ya. Ben bu kadar güçlü bir lobi görmedim ya.
1: Sen...
0: Ulan üçüncü maçta bari öbür kaleciyi oyna. İlk iki maçta seni yakmış kaleciyi nasıl oynatırsın? Kapattığı köşeden gol yedi ya. Ama Galatasaray bir şekilde şampiyon olduğu için Uğurcan Çakırlar, kırmızı kart görmesi gereken Osimhen'ler, Leroy Sané'ler ambalajlı bir şekilde önümüze sunuluyor abi.
1: Güney Kore bizim biliyorsun kardeş ülkelerimizden bir tanesi.
0: Evet, evet.
1: En zor anlarında yanlarında olmuşuz.
0: Evet.
1: Onun bitiş anını engellemişiz ve toparlanmasına belki de can suyu katmışız falan. Hani böyle şeyleri anlatabiliriz. Ayla filmiyle bilmem nesiyle. Hayatımızın hep içinde var Güney Kore. O Güney Kore bir toparlanıyor. Hani biz onlara yardım ediyoruz ya, yıkılmasınlar, ayakta dursunlar falan diye.
0: Dövüyorlardı ya.
1: Hayır hayır, toparlanıyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarını üretiyor.
0: Evet.
1: Bir gelişiyor, bir gelişiyor falan filan.
0: Evet abi.
1: Güney Kore, Güney Kore oluyor dünya... Elektronik sektöründen
0: tamam, tut, abi,
1: bir memlesine evet. kadar. Sonrasında bu ülkede futbol da çok seviliyor, ediliyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Biz orada 2002
0: doğru,
1: biliyorsun.
0: Doğru, çok güzel oldu.
1: Onun
0: en güzel Dünya Kupamızdı, doğru.
1: Üçüncülük evet. Madalyasını alıp evet. geliyoruz. Sonra Güney Kore'de Güney Afrika'ya ve Meksika'ya 1-0 mağlup oluyor. Çekya'yı 2-1 mağlup ediyor. 3 puan alıyor ama 32'ye kalamıyor. Sonra dönüyor.
0: Evet.
1: Güney Kore televizyonları ne yapmış biliyor musun? Güney Kore bizim gibi olmuş ya.
0: Evet.
1: Güney Kore televizyonları teknik adamı ve futbolcusu basın toplantısı yaparken sadece sesini vermiş, blurlamış. Yüzlerini göstermiş, yüzsüz.
0: İşte,
1: bak öyle bir tepki göstermiş
0: ama
1: ki.
0: Ama çok güzel. Bizde bu olsa ne olur biliyor musun? Bunu yapan gazeteciyi hainlikle suçlarlar. Halbuki bu bir tepki şeklidir.
1: Vatan haini olur.
0: Tabii bu bir tepki şeklidir. Bu bir tepki şeklidir yüzünü blurlamak. Bizi utanç yaşattınız diye. Biz mesela, ne yapıyoruz abi? İlk iki maçta Türkiye'nin yenilgisinin baş sorumlusu Uğurcan Çakır'ı iddiamızın olmadığı üçüncü maçına
1: çıkarıyoruz. Uğurcan Çakır üzerinden niye
0: geliyorsun? Ben okuyorum abi.
1: Gelme abi
0: ben
1: Uğurcan
0: okuyorum
1: Çakır
0: abi.
1: Üzerinden. Ben
0: birinci sebep her gelen ilk top gol oldu. Oyuncuların morali bozuldu abi. Üçüncü maça çıkarma. Uğurcan'ı da korumak bu. Abi Uğurcan da zaten biliyorsun bir kere yedek bırakıldı. Röportaj verdi ya maçtan önce. Asıl şimdi bir şey söyleyeceğim. Asıl yanlış diyeyim hadi bir şey söylemek istemiyorum ağır. Beni nasıl oynatmazsınız falan dedi. Sen kimsin ya? Hocanın şey biliyorsun değil mi, bir röportaj vermedi mi abi, beni oynatmıyorlar, ne demek beni oynatmamak falan dedi, hangi şey takıma mı, milli takım performansına mı bakıyorsunuz dedi. Bu nasıl bir şey, dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazım ya. Ben bu sisteme, ben bu düzene karşıyım kardeşim, böyle forma adaleti mi olur ya. Uğurcan Çakır sezonu da kötü geçirdi kardeşim.
1: O zaman şöyle dersin, Uğurcan Çakır Trabzon'da olsaydı yedek kalırdı.
0: Trabzon'da olsa yedek kalırdı. Trabzon'dayken yedek kaldı zaten. Ama o yedek kalışına da isyan etti. Baba bu nedir ya? Bari son maçta diğer bir kaleciyi oynat. Bu nasıl bir güçmüş ya?

0: şundan oynar, bu bundan oynar. Böyle milli takım mı olur abi? Böyle forma adaletsizliği mi olur ya? Kerem'in üstünden gidiyorlar. Ya Kerem'i 2 metrelik adamların önüne koyuyorsun. Bir de sürekli orta yaptırtıyorsun 2 metrelik adamların içinde. Kerem ne yaptı? Baba, Kerem'in oyun profili bu mu? Ya da mesela şöyle bir sıkıntı da var medya tarafında. Barış Alper'i saçına takmışlar. Ya çocuğun saçı da öyle çok böyle aşırı spektaküler bir saç değil yani. Hani o kadar yapılır. Ya çocuk, futbolcular Dünya Kupası vitrindir, yapar. Bu bir adettir. Ümit Davala da yaptı Dünya Kupası'nda. Adamı saçından bitirdiler mesela. Eleştireceksen benim gibi oyunu eleştirsin. Ya Barış Alper'in saçı bilmem ne yapmış, tavus kuşu yapmış. Yapsın yapsın, hoşuna gidiyor demek ki. Tam tersi, o çocuğu sen motive edeceksin. Güzel olmuş Barış, hadi Barış diye. Bunlara takılıyoruz abi.
1: 90'lar pop gibisin ya.
0: Hep 90'ları çok seviyorum.
1: Hep o eskiler var ya.
0: Abi ne varsa eskiler de var ya. Bir şey söyleyeyim abi ya. Ben gömlekle başka bir, daha bir yakışıklı oluyorum galiba. Bundan sonra gömlek giyeceğim abi. Ha? Vallahi bana gömlek yakışıyor. Yayınlara gömlekle gideceğim abi.
1: Ateşten mi gömlek?
0: Şimdi bazı arkadaşlar var. Bak şimdi. Neyse, bir şey söylemeyeceğim, vazgeçtim.
1: Bazı arkadaşlar var.
0: Şimdi yayınlara çıkıyorlar abi. Tanıyoruz arkadaş. Aa, bir kasılıyorlar, bir kasılıyorlar böyle. Şöyle hareketler falan, şöyle şunlar. Ya baba ne yapıyorsunuz ya? Ya inanılmaz.
1: Sen
0: ya,
1: dünyaya muhalif mi olarak mı geldin?
0: Baba böyle var, bir kasılıyorlar, bir hareketler yapıyorlar, şöyle falan. Lan biliyor, her şeyinizi biliyoruz ya. Bir kasılarak böyle bazıları.
1: Göbek adım muhalif mi?
0: Mimikler falan. Ya var ya, mimik konusunda özellikle mimik programı yapanlar var. Mimikler böyle şu. Şöyle şu. Ya falan. Ne gerek var böyle şeyler? Akın gidin ya. Akın gidin ya. Hayat akıp gidiyor ya.
1: Ahmet Konaj, radyoyu işgal ediyorsun. Ataşehir'den Fatih yayını alırsan sevinirim abi beni demiş. Uğurcan yediği gollerde hatası vardı. Montella ile beraber bizi perişan etti diyebilirim. Konaj çok haddi aşıyorsun. Sabrımızı tüketmeye başlıyorsun demiş. Doğan Bey yeter yahu. Buna neden izin veriyorsun diyor.
0: Tamam, ben gideyim abi.
1: Konaj şimdiden kabul et, rahat et. Aykut Kocaman'ın ahı şimdiden çıkmaya başladı.
0: Ya ne ahı abi diyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi.
1: Bu sene Fenerbahçe şampiyon olamayınca bahane olarak Aykut Kocaman ahını ön plana çıkartacaklar, parmak kaldırsın. Ahmet Konaj kaldırdın mı diye sormuş.
0: Parmak kaldırsın.
1: Ahmet Bey, seçim dönemi Galatasaray şampiyonluğuna rağmen Fenerbahçe çok konuşulduğu için en büyük Fenerbahçe diyordu. Kendisi Galatasaray konuşmadan 5 dakika duramıyor.
0: Ben
1: buna göre en
0: ki.
1: Büyük Galatasaray mı demek istiyor acaba?
0: Ben Galatasaray
1: acaba?
0: Konuşmadım abi. Saygımız var bizim bütün büyük kulüplerin. Ben ama Galatasaray'a konuşmadım. Konuşabilirim ayrıca.
1: Kendini kovdurmak için mi çaba harcıyorsun ya da provoke etmek için mi? Tam olarak çözemedim seni diye yazmışlar.
0: Ne dedim ben ya? Ben ne dedim abi?
1: Dodo iyi yayınlar. Konaca söyler misin? Fazla bağırmasın. Araçta yolcu korktu. Ben bir taksici İrfan demiş. Ali İhsan Gezbeli, abi Fenerbahçe futbolcusu Beşiktaş'ta Emirhan'ın boğazını sıkarken neredeydi Ahmet Konaj? Onu hatırlıyor mu acaba?
0: Ya demiş. Hakim ya, kim sıkmış?
1: Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum Ahmet abi, Sane Fenerbahçe'de oynayamaz ama Nene, Musabba, Şerif oynar, sonra yapı kapı diye ağlarsın işte demiş.
0: Abi Nene'yi, Musabba'yı koy Galatasaray'a, orada da yıldızlaştırırlar. Çünkü kart görmezler, kolay penaltı. Mesela Nene çok penaltı alırdı Galatasaray'da olsa. Tabii. Çok penaltı alırdı. Abi burası hakikaten çok sıcak ya.
1: Beni hiç şaşırtmadın Ahmet, seni eğlenmek için dinliyorum ve gerçekten beni eğlendiriyorsun demiş. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum diye de eklemiş.
0: Bence o senin içindeki dansözle alakalı.
1: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deyip başlanılan, sonrasında birlikte şampiyon olmamız gerektiğini söyleyen İsmail Hoca'nın sohbet toplantısından edindiğin bilgilerle bize neler aktarabilirsin? Boş ver şimdi rakiplerini, kendi camianın içerisindeki sorunlara bak. Sorun bitmiyor diyorsun. Hala daha oncular, buncular, şuncular var diyorsun. Bunlardan arınmamız gerekiyor diyorsun. Bunu yapabilecek kişinin Aziz Yıldırım olacağını düşünüyor diyorsun. Aziz Yıldırım'ı bu şekilde seçen ve bunun için seçen insanların Aykut Kocaman gelmedi diye Aziz Yıldırım'a karşı cephe aldığını söylüyorsun.
0: Evet, var öyle.
1: Karışıyor da karışıyor da karışıyor da karışıyor. Sonrasında İsmail Hoca da zamanında bana bunları söyleyenler elbet bir gün bunun karşılığını alacaklar diyerek bir tavır sergiliyor. Ne oluyor
0: abi
1: şimdi de?
0: Çok fazla mesaj geliyor, mail de geliyor. Benim burnum estetik değil. Sence estetik gibi duruyor mu abi? Tamam, burnum güzel, önü kalkık. Benim burnum kalkık doğmuş. Hakikaten bak, ince, kafa büyük sadece. Ama burun bence altın oranda tam oturmuş mesela. Nasıl abi profilden?
1: Çok iyi, çok
0: şöyle,
1: iyi.
0: Şöyle bak, çok iyi. Normalde burunlarını ne yaptırıyorlar? Küçülttürüyorlar. Ki ben Karadenizli olmama rağmen büyük bir burnum yok. Bir de yukarı kaldırtıyorlar. Bak benimkisi otomatik kalkık, görüyor musun? Otomatik kalkık. Bak.
1: Hidrolik
0: bak,
1: burun.
0: Bak.
1: Evet. İndirebiliyor musun?
0: Bak şöyle yapınca iniyor. Bak şunu şöyle yapınca iniyor. Bak şöyle yapınca iniyor.
1: Bir de diyor ki sosyal medya hesaplarından bugün günlerden salı ömür törpüm Doğan Öncel'le birlikteyim diye.
0: Hakikaten bana soruyorlar burnun estetik mi diye. Yok baba bende estetik yok ya. Bende bir estetik yok.
1: Saç?
0: Saçımda ufak bir 12 sene önce bir ekme var. O da tutmadı. Sonra Allah vergisi kendi çıktı.
1: Yerini sevmemiştir. Bizi çiçeklerden...
0: Çok güzel oldu. Yerini sevmemiştir diye.
1: Orayı ben de ekiyorum bazen. Koyuyorum bir köşeye. Çiçek diyor ki olmadı. Yerini sevmedi.
0: Sakallarım
1: diyor.
0: Çok sert. Saç tellerim çok ince.
1: Çok ince. Ya. Olabilir.
0: Bende bir dengesizlik var ya. Benim bedenimde de bir dengesizlik var. Sadece zihnimde değil
1: Allah'ım
0: yani.
1: Allah'ım bunu söylettiği için bugünü bir kenara yazıyorum. Bende bir dengesizlik
0: abi,
1: var ya.
0: Abi şu sakallarımdaki sertliğim birazı saçımda olsa mesela biraz daha imaj yapardım mesela.
1: Ben neden sınanıyorum bu kadar? İşte Ahmet Ercanlar, Konanç, Bülent Uslu falan böyle. Ben neden sınanıyorum
0: ya ben
1: bu
0: Ahmet'in
1: kadar? Ali Naci
0: ben Ahmet Ercanların yanında pamuk gibi adamım ya. Ahmet seni daha fazla yıpratıyordur.
1: Yıpranacak adam değilim de neden sınanıyorum diyorum.
0: Bu arada son
1: mücadele
0: günlerde,
1: edemiyorum demedim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben Ahmet Ercanları severim. Son günlerde biraz fazla haksızlık ediliyor Ahmet'e. Ahmet Ercanlar iyi gazetecidir, iyi yorumcudur, iyi Fenerbahçelidir. Ahmet Ercanlara son günlerde haksızlık edildiğini görüyorum.
1: Kim tarafından?
0: Mesela şimdi, hadi ben şimdi öyle diyordun, biriyim. Önceden böyle diyordun falan diyorlar. Çocuk önceden de öyle derken de yıpratıyordunuz. Şimdi belki bazı şeylerde kendini geri çekmiş olabilir. Bu da bir kendini gösterme şeklidir. Bu sefer niye kendini geri çektin? Dün her şeye Ahmet Ercanlar saldırırken yanında olmayanlar şimdi niye kendini geri çektin dememeli. Bunu zaten bazen ben de yaşıyorum. Anlatı biz biliyorsun bir kulüpte biz davalık olduk. Biz de karşı davalar açtık falan. Suç durumlarında bulunduk. Haksızlık yapıldığı için falan filan. Bana o zamanlar mesela kendimden anlatayım. Destek olmayanlar başka şeylerde vuruyorlar mesela. Bizim haklı olduğumuz yerde yanımızda değilsiniz. Haksızlığımızda da en son sizi eleştireceksiniz. Böyle Ahmet Ercanlar kardeşime de selam olsun. Sosyal medyada farkındayım. Biraz fazla üstüne gidiyorlar Ahmet'in. Ahmet iyi Fenerbahçelidir. Her taşın altına da elini sokar. Adaşıma selamlar. Sen de yayın arkadaşın. Nasıl gidiyor yayın?
1: Ara verdik artık, tatile girdik. Ağustos'ta inşallah başlayacağız.
0: Maaşlar devam edecek mi?
1: Yok, biz şey olarak alıyoruz yani. Market yardımı alıyoruz biz orada. Un, şeker deyip Ramazan kolisi şeklinde veriyorlar.
0: Ya abi yıllık izin olarak sayılması lazım. Emekçi insanlarsınız abi, normal yani. Olması lazım.
1: Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Dön topuk yaylasına.
0: Döneyim
1: hemen
0: sor
1: topuklama
0: abi,
1: konulardan. Topuk yaylasında ortaya çıkan sonuçlardan bir bilgi edin. Niye gitmedin?
0: Abi o kadar
1: sohbet
0: söyledim, tweet attım.
1: Etmek istemedim.
0: Dedim ki İsmail hocam, sevgili Fenerbahçe, arkadaşlarımız emekçi, bunlara kıymayın. Verin, başkasına kızıp onlara üzmeyin. Verin bu röportajı.
1: Buradan hallettin mi olayı ya?
0: Veya kamuoyuna katkım oldu. Bir iki de görüşme yaptım. Abi toplantı koymuşum.
1: Alo. Ya şu çocukları üzme.
0: Öyle değil.
1: Alo. Yok. Yapmazsak.
0: Kamuoyu oluşturma adına kendi fikrimizi beyan ettik.
1: Değerli İsmail Kartal hocam.
0: Diye
1: hani öyle yazın.
0: Abi neyse, katkımız oldu herhalde. Vermişler basın toplantısı, sohbet toplantısı. Öyle sadece elle not alıyorsun falan. Ya da ajans yazıyor sadece falan. Beni çağırmadılar. Ama sordum. Dediler ki abi çok hızlı gelişti.
1: Ben de çağırmıyorum ama geliyorsun.
0: Onu dedim, bu kadar Salı şey yaptık. Günleri. Destek olduk, hani röportaj verin şu falan filan. Bizi niye, tavır mı var dedim. Yok abi dediler, bir anda gelişti. Yarım saatte sen 3,5 saatte Bolu'ya nasıl geleceksin dediler. Öyle verdiler sohbet
1: sen toplantısı. 2,5 saatte gitmezsen adımı değiştiririm, oraya seni çağırsınlar da.
0: Gidecektim Bolu'ya. Abi şey söyleyeyim sana. Pazar günü 10 bin kişi varmış biliyor musun Bolu'da, şeyde yukarıda tepede. O yollar var ya, bir de tek gidiş tek geliş hani biliyorsun düzce. Kapanmış. Bana mailler geldi ben bundan bahsedince. Mesajlar yayında. Bursa'dan geldik, oradan geldik, gidemedik. Ya da bıraktık arabayı, çocukla 2 saat yürüdük. Baba bu nasıl bir aşktır ya? Antrenmana 10 bin kişi gelmiş. Galatasaray.
1: Ben şeyleri seyrettim geçen gün. Öğrencilere kombine satışları yapılmış. Hı hı. İlk defa kombine alanlarla 3 senedir alanlar, sürekli deplasmana da gidenler, üni Fenerbahçeliler, evet, işte liseli Fenerbahçeliler falan diye. 3 gün boyunca, 2 gün boyunca stat çevresinde yaşamışlar.
0: Öğrenci fiyatıyla almak için. Abi topuk yaylasını anlattım sana. 10 bin kişi
1: sonra
0: var.
1: Sonra Beşiktaş'ın kombine fiyatlarına geleceğim birazdan.
0: Tamam.
1: İnanılmaz
0: bir
1: artış var.
0: 10 bin kişi de topuk yaylasına çıkamadı. Bak dağın başında 10 bin kişi. Bir de çıkamayan 10 bin kişi. Abi Galatasaray yeni bir çağı başlattık dediği, geçiş yaptığı Kemerburgaz'da ilk antrenmanında 1200 kişi vardı ya. İstanbul'un göbeğinde. Çok bu erken. Nasıl bir sevdadır ya?
1: Çok erken daha.
0: 1200 kişi vardı antrenmanda ya, Galatasaray'ın Kemerburgaz'da.
1: Öyle diyorlar.
0: Orada 10

0: İkişi Dağı'nın başında Bolu'da. Kemerburgaz İstanbul'un merkezi. Stadın 10 dakika yanında. 1200 kişi vardı. O yüzden bakıyorum Galatasaray yorumcuların hepsi Fenerbahçe'yi konuşuyor programlarında özellikle. Ben nerede Galatasaray'ı konuşuyorum? Ben örneklemede yanına koyuyorum.
1: Şu an bir haber yok diye. Galatasaray'da şu an tadilat dolayısıyla kapalıyız diye bir yazı var kapıda yani.
0: Olması lazım. Haber yağması lazım. Büyük kulüp. Niye yok?
1: Sana ne?
0: Ne demek sana ne?
1: Mesela öyle yazıyorlar mesela. Ben
0: sorgularım abi. Hani niye yok abi? Galatasaray'ı
1: niye sorguluyorsun?
0: Niye abi Galatasaray muhabir arkadaşlar Galatasaray'daki olaylara çok yakın değiller. İşlerine gelenleri, işleri gelmeyenleri konuşuyorlar bir kısmı en azından. Ondan sonra sezon içinde bizi eleştiriyorlar değil mi? Siz Fenerbahçe eleştirmediğin için böyle oldu. Biz incik cinciklik yapıyoruz zaten Fenerbahçe'ye. Siz yapmıyorsunuz ama yine konuşan sizsiniz. Yüksel Yıldırım gibi abi. Yüksel Yıldırım her şeyi söyledi. En son yine televizyon gezdi. Sizin TGRT, Lider Haber'e falan. Lider Haber'de dedi ki beni dövemezler. O dedi küçücük boyuyla ben de ağzını burnunu kırarım dedi. Laflara bak.
1: Ondan sonra her şeyi söyledi.
0: Ben onu yaparım falan filan. Yok küçük boyu Barış Göktürk'ü falan. Ondan sonra ben ne dedim ki deyip her şeyi yapıp ben Fenerbahçe'yle dost olmak istiyorum deyip elini uzatıyor. Her şeyi yapıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi ellerini uzatıyorlar. Bu sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Paraguay, öptüm seni çok özledim.
1: Ne alakası bu şarkıyla Paraguay'da? Hani Paraguay.
0: Baktım yanıtsız kaldın. Yanıt veremeyeceksin. Yine işine gelmeyen yerlere giremeyeceksin. Araya jenerik girdim abi.
1: Skora bak. Skor olay.
0: Sen de işine geleni konuşuyorsun.
1: Paraguay. Şöhret. İrfancan Kahveci ve Osterwold'e geri dönüyor. Takımda ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları olma yolunda ilerliyor deniliyor.
0: İrfancan Kahveci zaten iyi bir yerli milli futbolcu olarak kadro genişliğinde yabancı kontenjanının darlığı da tartışılırken zaten kalır. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Bence ilk 11 olmayacak çünkü oraya Fenerbahçe adam alacak. Tam bir kara propaganda. Jadon'a gelelim. Eğer Malangsar'ı alacaksan Malangsar'ın artılarının yanında eksilerini sol bekere ikna edildiği için Jadon Osterwold kapatabilecek bir hamledir. Jadon Osterwold. Burada sıkıntı yok. Ama sen sağ Greenwood alıp merkezde Fred'den çıkıp Corinthians'tan Andre'yi alıp öne Gracie'yi alıp işte sol beke nasıl olsa Jadon'u tuttun. Semedo'nun yerine daha net, daha genç, sakatlık yaşamamış. Semedo'yu sakatlık bitirdi. Fred'deki iki sakatlık gibi. Sağ bek alıp yola girersen İrfan'la Jadon'un takımda kalmasının bir problemi yok. Ama olayı tamamen bak İsmail Kartal İrfan'la Jadon bizimle kalacak dedi. Eyvah aynen devam ediyoruz diye okumayacaksın. Ha bu okumayı ne zaman yaparsın? Transfer dönemi biter. Bu adamları alamaz. O zaman bunlarla devam edilir olmasını eleştirirsin ama bu adamlar alınacak. O zaman bunlarla devam edilmesi bir değer arz edecek. Daha şu anda takım mühendisliği kağıt üstünde yapıldı. Sahaya yansımadı. Daha bugün ayın kaçı abi? Bugün ayın kaçı ya? 29'u ya da 30'u galiba bugün. 30'u. Hmm. Bu ay 30 mu çekiyor?
1: 30.
0: Bu ay 31 çekmiyor. Her ay 31 çekmiyor. Değil mi? Duruma göre çekiyor. Şimdi ayın birinde çarşamba günü. Bugün pardon. Bugün Fenerbahçe'de toplantı var abi.
1: Ne için?
0: Gracie ve Greenwood için gelecek yanıtlar üzerine yeni teklif geliştirecekler.
1: Nereden gelecek yanıtlar? Kulüplerinden.
0: Ya nereden gelecek abi? Senin astroloğun Venüs'ünden gelmeyecek herhalde.
1: Hayır cevap olarak oyuncudan isterlerse, oyuncu gelmek isterse, serbest kalışlarını bitirirlerse hani kulüplerle ilgili hiçbir sıkıntı kalmaz. Orada serbest kalış maddesi diye bir madde var zaten. Onu verirsin alırsın paran varsa.
0: Oyuncularla anlaştılar abi.
1: Sadece indirim üzerinden anlaşma var. Bir pürüz var dediği para. Başka bir şey değil yani. Çapak.
0: Oyuncularla anlaştılar. Gracie'yle de Greenwood'la da anlaştılar. Kulüpleriyle ilgili bazı sıkıntılar var. Bunları teklifler yaptılar. Yeni teklifler yapacaklar. Ben günün sonunda 2G'nin Gracie'yle Greenwood'un geleceğini düşünüyorum. Gerçi 3G, 4G, 5G'ye geçtik ama Fenerbahçe'de 2G dönemi bu hafta için muhtemelen başlar. İkisini birden ben bu hafta bekliyorum. Ne yapacaksın o zaman Doğan Öncel? Senin yayınlarını da izledim TGRT Haber'de. Alttan alta veriyorsun gaz Ali Naci'ye. Fenerbahçe yine transfer yapamadı. Fenerbahçe Ocak ayında olağanüstü genel kurula gider mi mesajları veriyorsun. Yakıyorsun, yıkıyorsun ortalığı.
1: Ocak ayında tabii. Diyorum bir
0: ben
1: de.
0: Ben onu söylemedim de.
1: Yeni seçime, yani alışkanlık yapmış bir Fenerbahçe yeniden seçime gider mi diye Ocak ayında demem de. Zaten sezon sonunda zaten seçime gidecek. Senin Ocak'ta bir de ara seçim ne istersin. Ne seçim meraklısı bir şey oldun. Neye öyle diyorsun o zaman derim ben yani.
0: Senin başını çektiğin Beşiktaş medyasının.
1: Benim başımı çektiğin. Hani Fatih Doğanları, İsmail Erleri falan yedim ben, bitirdim. Ben başını çeker hali mi gelmiş? Kartallar, martallar.
2: İşte Sercanlar, Mercanlar, Ertanlar falanlar, Fırat Güneyerler falan geldi. Onları mı yedim ben? Vay be.
0: Senin başını...
2: Ekmen gibi adamım yemin ederim. Böyle.
0: Senin başını çektiğin, kuyruğunu da bizim düz Murat'ın, Murat Özen'in düz Murat'ın çektiği Beşiktaş medyasının şu Galatasaray'la ilgili konuşması gereken bir dünya mevzu varken sırf reyting yapıyor diye Fenerbahçe'yi konuşup Fenerbahçe'yi harcamasını anlamıyorum abi.
2: Ben Galatasaray'la ilgili konuşmam ki, sen yeterince konuşuyorsun zaten. Ne konuşayım ki Galatasaray'la ilgili? Adamlar sezonu zaten Eylül'de açacaklar neredeyse, lig başladıktan 10 gün sonra. Öyle devam ediyor. Ve beraberinde şöyle bir şey var. Az önce sana diyor ki bir dinleyici yazmış. Ya kalabalık diyorsun. Topuk yaylasının orası insan kaynadı bilmem ne diyorsun. Keşke Karagümrük maçına da gelselerdi diye yazmış.
0: Orada başka bir problem vardı. Ne olduğunu çözemedik.
2: Ya. Olimpiyatı da hatırla diyorlar mesela.
0: Hatırlıyorum Galatasaraylı arkadaşım. Hatırlıyor musun o şey derbisini, poşetli derbiyi? Orada da Fenerbahçeliler vardı yani. Sen bırak Karagümrük'ü. Süper Kupa'yı hatırla. İyi bilir Fenerbahçeliler Galatasaraylılar Olimpiyat stadını. Değil mi?
2: Yağmurluk. Ahmet Kütük senin Demokratik Kongo mu diye sormuş.
0: Niye Demokratik Kongo?
2: Ne bileyim, hoşuma gidiyor böyle yakıştırmalı.
0: Kütük Giresun'da Allah'a çok şükür. Mesela bana soruyorlar mesela İstanbul'u. Yok baba, ben İstanbul'da doğdum diye İstanbul'u dedim ki, ben Giresunluyum abi.
2: Ama oradan da nasıl kaçacağını bilmiyor. Bir gidiyor. Bu ne be? Bilmem ne diyeyim. Ben toplayamam fındık mındık. Ben böyle bir hayat yaşayamam diye koşa koşa.
0: Ben de fındık toplama mevsim bitti abi. Zamanında çok topladım ama. Çok yardım ettim anama babama. Rahmetli babama. Artık olmuyor abi. Fındığı artık çelik.
2: Benlik çocuk. İş değil diyorsun.
0: Benlik iş değil abi. Topladım ama hakkını verdim. 5-6 sene bil fiil bir ay bahçeden çıkmadığım oldu. Topladım. Ama bitti artık fındık işi yani. Ben artık fındık toplanıyor. Ben gidiyorum. Kırmaya, fındığı kırmaya gidiyorum. Yemeye gidiyorum. Sizin fındık bahçesi yok mu Kocaeli'de?
2: Var. Değirmendere'nin de çok meşhurdur.
0: Var değil mi?
2: Değirmendere fındığı uzun sivri, fındıktır. Uzun fındık. Sütlü fındık.
0: Onun da bir güzel tadı var. Tabii Giresun fındığı gibi değil. Tombul yağlı fındık başka.
2: Değil. Bizimkisi daha sütlü fındıktır. Ve
0: ama Giresun'unki daha zevkli.
2: İnce kabuktur. Sizin gibi ince. Kalın da değil.
0: Kalındır. Evet. Kalındır. Ama Giresun'unki daha güzel.
2: Yani o değişir. Güzellik göreceli bir kavram.
0: Yok, Giresun'un tombul.
2: Yani mesela oraya devlet şey gibi olur. Hani sen güzel dediğin herkes onu kabul etmek zorunda değil yani.
0: Hayır, mesela devlet fiyat verirken Ordu'ya bile Giresun fındığı olarak Levante fındık diye ayrı bir fiyat verir. Giresun'la Ordu'nun fındığı nerede değişir biliyor musun? Bana bunu bir tane büyüğüm gösterdi. Hakikaten baktık abi. Giresun'la Ordu'nun arasında
2: Hint oksiyonusuyla Atlas oksiyonusu arasında böyle bak, bir tatlı bir şey su vardır yani.
0: O hava o su
2: Christoph
0: var ya.
2: Şey geçerken.
0: Vallahi gördüm ya ayrımını. İki fındık bahçesi, aradan bir tane dere akıyor Gülyalı taraflarında. Bir taraf Ordu'da kalıyor, bir taraf Giresun'da kalıyor. İki bahçenin fındığı farklı biliyor musun? Ve orada ayrılıyor mesela fındık. O su, o hava.
2: Hala mı inanmıyorsunuz?
0: Hala mı inanmıyorsunuz ya?
2: Ya Rabbim burada nasip etmiş. Hacı Osmanoğlu gibi konuştum burada.
0: Bak Mısır
2: İki fındık bahçesi Mısır bu çarşısı, ağaçla bu ağaç arasındaki.
0: Sen de git bir gün Mısır çarşısında Develi var. Develi dükkanı. Fenerbahçe Kongresi arkadaşımız. Abi diyor en kalitelisi Giresun'dur diyor. Doğan abi de bekliyorum diyor. Burada ben de satıyorum diyor. Bir gün bana uğrasın diyor. Mısır çarşısında Develi'ye git. Tam o hani hutbe verilen yer var ya, eskiden halen yapılıyor onu. Yaşatıyorlar onu köşede. Tam böyle şeye çıkarken.
2: Fındık kurtar. Ezmesi niye tutmadı? Fıstık ezmesinin önüne geçemedi.
0: Fıstık ezmesi de tutmadı ki.
2: Nasıl tutmadı ya? Türkiye üzerinden bahsetmiyorum. Dünya genelinde bahsediyorum.
0: Çok garip değil mi fındık ezmesinin? Reklamı yapılmadı.
2: İyi pazarlanamadı belki.
0: Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela.
2: Bence bir Türk çocuğu olarak hani.
0: Bravo, pazarlaması yapılamadı.
2: Güzel mesela sabah kahvaltısında o tabii. Çikolatalar bilmem neler olacağına. Bravo. Yağ üzerine veya ne bileyim kendi yağı da var zaten fındığın. O fındık ezmeli ekmekler bilmem neler yapılabilir diye.
0: Kültür haline getirilemedi.
2: Evet.
0: Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Mesela Americano kahvesi var ya.
2: Hı hı.
0: Bak Americano kahvesi ben de nadir hani ağız tadım ayda bir değişsin diye alıyorum. Çok içmem.
2: Fındık esanslı şeylerden
0: yok, Americano. Americano nedir? Biliyorsun hikayesini. İtalyanlara askerler orada İtalya'da işte buna su katlıyorlar, çok koyuyorlar. İtalyanlar dalga geçiyor. Bu Americano diyor, su koyuyor, veriyor.
2: Espresso'ya biraz daha su katılmış bilmem nesi falan.
0: Mesela berbat bir şey Americano mesela. Ama öyle bir reklamı yapıldı da adında da Americano Amerika var ya mesela. Reklam çok önemli abi. Mesela fındık ezmesi. Eğer mesela Amerika'nın ürünü olsaydı, ana ürünü, dünyada bu ürün ana ürün bizim. Yapılan yerler var, ekilmeye çalışan İtalya'da falan var da bizim gibi değil.
2: Dünyanın reklamını en sevilen, yaparlardı mesela. Dünyanın en sevilen ekmek üzerine sürülen çikolatası biliyorsun Giresun fındığıyla yapılır.
0: Tabii. Onlar alıyor. Borsaları onlarda. İtalya'da, Avrupa'da, da Amerika'da işte falan. Neyse. Yani mesela reklam PR çok önemli bir şey abi.
2: Kesinlikle.
0: O mesela fındık başka bir ülkede olsaydı. Bizde o eksiklik olsaydı, var. O fındık ezmesini bütün...

0: Böyle yapıyorlar abi çocuk.
1: Mesela limonata dünyada ünlü bir şey olabilirdi, satılabilirdi.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Ayran tanıtılabilirdi. Tabii, örnek tabii, veriyorum sana. Daha bilmeyen var mesela ayranı.
0: Filmlere sokuyorlar.
1: İlk defa.
0: Çocuklara ilkokuldan itibaren bir süre bedava dağıtıyorlar belli ürünleri. Filmlere sokuyorlar. Her çizgi filmde o ürün var. Değil mi mesela?
1: Hı hı.
0: Ha, adamın hamburgeri var, o su var, bu su var. Bir kültür haline getir. Sen onu almadan, yemeden, içmeden duramıyorsun. Ama fındık ezmesi öyle bir duruma getirilemedi. Ya, öyle bir gücümüz yok.
1: Bir rüzgar da esirdi. Mesela Dubai çikolatası diye bir şey mi vardı mesela? Örnek veriyorum. Bir pazarlama kültürüdür. O yapıldı mesela. Ama ne oldu? Bitti. Mesela has maddesi neydi? Kadayıf.
0: Kadayıf.
1: Arasında yeşil, Antep fıstığı.
0: Yeşilleşmiş kadayıf. Üstü çikolata.
1: Yeşilleşmiş kadayıf da değil. Üzeri çikolata kaplı. Kadayıf içinde.
0: Yok, o fıstığı koyunca.
1: Onun sonrasında arasında fıstık yapıyordun
0: renk
1: zaten.
0: Renk veriyordu kadayıfa.
1: Yani o da gerçek fıstıksa
0: bir şey.
1: Biraz renk verir zaten.
0: Berbat
1: bitti, ne
0: şey
1: oldu?
0: Mesela. Bitti gitti.
1: Ondan sonra dünya neden künefeye dönmedi?
0: Künefeyi bilmiyorlar.
1: Künefe çünkü hala yaşayan bir kültür mesela. Künefeyi evet. Bitirir misin?
0: Bitirebilir
1: Dubai misin? Dubai çikolatası künefeyi. Bitti mesela.
0: Bitti abi yani.
1: Anladın mı?
0: Ya bazı şeylerin reklamı uzun sürüyor, bazıların sürmüyor. Reklam çok önemli. Bizim hayatımızda da reklam çok önemli bir şey abi. Mesela ben eskiden bu YouTube falan yokken, bak bir medya okuması yapalım mı? Şimdi YouTube falan ne yaptı? Hepimize özgürlük verdi değil mi? Sen bir YouTube kanalı kurup eğer gerçekten bu işi yapabiliyorsan, karşılığın varsa kendi bedeninde, zihninde, insanlara ulaşabiliyorsun. Kimse seni engelleyemiyor.
1: Hı hı.
0: Özgürlük var değil mi? Ama eskiden YouTube mutup yokken neydi? Biz televizyonlara mahkumduk değil mi? Televizyon kanallarına, patronlara, oradaki müdürlere. Abi bazı programlar, bazı yorumcular vardı eskiden. Böyle izliyorduk. Çünkü başka seçenek yoktu. Adamın ne dediğini anlamıyorduk, anlamış gibi yapıyorduk. Değil mi? Mesela onların birçoğu YouTube'la beraber sahneden silindi, farkında mısın?
1: Hı hı.
0: Farkında mısın?
1: Çünkü karşılıkları yoktu. Geçti.
0: Sırf o değil. O zaman da son kullanma tarihi. Mesela şimdi isim vermek istemiyorum, ayıp olur. Meslektaş. Adamı böyle dinliyorduk. Adam bir de böyle hareketler yapıyor. Yüzükler takıyor falan. Çünkü başka kanal yok. YouTube yok. Bir şey yok. O adam orada müdürü tanıyor bilmem ne. Yorumculuk yapıyor abi. Böyleleri var bizim meslekte. Ne oldu? YouTube çıktı. Bizler çıktık. Arkadaşlarımız çıktı. Er meydanı YouTube. İzlenen izleniyor. Onlar kayboldu. Onlar YouTube'a da bir ara aynı kanalların YouTube'larına sokulmaya çalışıldı. Tutulmayınca televizyonlardan da çekildi. Şimdi ne yapıyorlar böyle abilerimizi? Tek başlarına, eskiden tek başlarına karşımıza koyuyorlardı, hatırlıyor musun? Mecburen izliyoruz diye. Şimdi onların yanına bir iki kişi daha koyup YouTube'a falan koyuyorlar. Ama yanlarına bir iki kişi daha koyuyorlar. Niye? Lobileri güçlü. Onlar da medyanın Uğurcan Çakır'ı. Ya.
1: Bırak fındığı mındığı da. Reklamın kralı Aganigi Naganigi'dir Doğancığım.
0: Ya yapıldı da abi, öyle reklam mı olur abi ya? Çoluğa çocuğa Aganigi Naganigi ile fındık yedirebilir
1: misin? Bırakın fındığı da, Osimhen'e karşılık rekabet olsun diye aldıkları John Duran, Osimhen'in yediği olduğu fikirlerin nedir Sayın Konanç diye.
0: Büyük skandal, Tedesco'nun zararı. John Duran kalsa, Tedesco gitse Fenerbahçe şampiyondu. John Duran burnu sürtüldü. Ve göreceksin, Galatasaray'da ihtiyaç olduğunda çok önemli işler yapacak. Bana Beşiktaş maçını John Duran kazandırdı. Bana Galatasaray'da yenilmeyi John Duran önledi. Evet, sıkıntılı topçu. Mesele sıkıntılı topçuyu zaten idare edebilmek. Büyük takım.
1: Icardi'nin sıkıntısı yok muydu?
0: Icardi neler yaşadı Galatasaray'da?
1: Ya da Torreira'nın sıkıntısı yok muydu yerleri. Falan gibi.
0: Söylüyorum ben. Galatasaray daha kulüpçü.
1: Osimhen sıkıntılı bak, değil mi sence?
0: Bak Galatasaray niye? Akılla yönetiliyor. Galatasaray daha kulüpçü. Fenerbahçe duyguyla yönetiliyor. Fenerbahçe'de kulüpçülük ölmüş. Bunları söylemek zorundayız. Yapmayın. Yani kulüp zaten bölünmüş. Bir de Aziz Yıldırımcılar, Aykut Kocaman gelmedi diye kendi içinde bölündü. Ya böyle başarı gelir mi? Başkanı belli kulübün. Hocası belli. Destekleyeceksin. Eleştiri başka. Şu gelmedi, bu gelmedi. Ama bak bunlar şimdi yapamayacak. Belli. Şimdiden yapamayacakları belli oldu deyip kötü niyetle şimdiden yangın çıkarmak başka bir şey. Ama Galatasaray'da bunlar yok. Osimhen'i yönettiler. Icardi'yi yönettiler. Ya soyunma odasında kapıyı kilitledi Melo. O İspanyol çocuğu dövdü. Fatih Terim kapıyı açtı. Dövdün mü evladım sen bunu dedi. Dövdüm hocam dedi. Tamam çocuğum dedi. Sen dedi çık dışarı. Dayak yiyenle konuştu. Ama Melo da orada karakterini sevmem ama bir etki yaratan bir oyuncuydu. Onu da bozmadı. Dayak yiyeni de aldı. Bunlarla şampiyon oldu. Fenerbahçe'de böyle bir olay olsa ikisi birden kadro dışı bırakılır, şampiyonluk gider. Ya baba, futbol takımlarında bunlar olur. Tedesco ne yaptı? Samsun'da harika pası gol atamayan Arşi'ye, o pası veren İrfan kızdı diye. İkisini madem raporla, 4 sayfa sadece İrfan'la ona destek veren Cenk Tosun'u raporladı. Üstüne bir de gitti o raporu okurken böyle başkanın yanına kulüpte Devin Özek'le gazı verdi Saadettin Saran'a şifayen. Saadettin Saran'a kadro

0: bıraktırdı adamları. Ne oldu, biz sezon boyu önde tutamadık topu. İrfan aradık. Golcüsüz kaldık. Cenk Tosun aradık. Cenk Tosun kadar son 15 dakikada karambol yaratan yerli kaç tane topçu var bu ülkede? Hazır tutsaydın belki Cenk Tosun'la bile şampiyondun.
1: Belki milli takıma bile gönderebilirdin.
0: Gönderebilirdin. O kadar kötü topçu değil Cenk Tosun. Adamı şimdi tabii psikolojik yıprattın falan, daha toplanması çok zor. Tutsana. Adam orada birbirini dövüyor, takımda tutuyor, şampiyon oluyor. Bizimkiler golü atamadık diye birbiriyle tartışırken o da adamcılık yapıp arşiyi ayırıp İrfan'ı gönderiyor. Niye? Nene'yi oynatacak çünkü Devin Özek'le birlikte. Nene'yi oynatacak. Ya bunları göremeyen yönetimler olduğu sürece, bunları göremeyen camia olduğu sürece, Galatasaray'dan 3-7 günün ertesi gün kovulan adamı törenle gönderen bir camia olduğu sürece, Fenerbahçe'de kulüpçülük tartışması bitmedikçe biz nasıl Galatasaray'la mücadele edeceğiz? Sahada iyi kadro kuracaksın. Sağ dışının hakkını koruyacaksın. Camianla kulüpçülük yapacaksın. Fenerbahçe eskiden böyleydi. Bunların hepsi Galatasaray'da var. Ve sen tüm bunlara rağmen geçen sene Tedesco'yu zamanında yollasan, Jondra'nı kovmasan şampiyondun ya. Galatasaray sana tam 3 kere fırsat verdi. Neden? Hep söylüyorum, Avrupa ile Türkiye bir arada gitmez. Gitmedi aslında, Galatasaray'ın da gitmedi. Liverpool mücadeleleri, Osimhen'in sakatlanması, toplam 12 maçta olmaması sezon boyu. Sen değerlendiremedin. Galatasaray maçında Ali Sami Yen'de ilk 10 dakikaya bakın, Galatasaray tir tir titriyor. Baskı altında. Ama hoca maçı yönetemedi, penaltı kaçabilir. Bu hocayı kovamıyorsun abi. Ondan sonra ben niye şampiyon olamadım? Bu sebepler arada belli.
1: Peki bunlar serzenişlerdi. Bunlar kulübün içerisinde yanlış olarak görülen şeylerin Ahmet Konanç gözüyle aktarımıydı. Dile getirdi. Tabii biraz birlik beraberlik mesajlarıyla başladı bu sezonda. Gidişat, rota oluşturuldu. Ama bunu Aziz Bey de başaramayacaksa vay haline derim. Ama Aziz Bey'in artık ben fırtınadan önceki sessizliğe büründüğünü, dur şu transferleri de bir yapayım, ekonomiyle ilgili sıkıntıları bir çözeyim, bunlarla sonra bir ilgileneceğim ama öyle böyle ilgilenmeyeceğim diyerek tamamen temizliğe girecek. Öyle yaz temizliği, bahar temizliği gibi falan öyle bir şey olması lazım yani.
0: Bir şey anlatayım sana abi. Ta Ünal Aysal dönemine gideceğim. Çok yakından ben Galatasaray'ı çok yakından takip ederim. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Galatasaray. Ve Galatasaray'ın son dönemdeki işleyişi şu açıdan başarılı. Ünal Aysal göreve geldi, ne dedi biliyor musun? Bak, iki şey söyledi. Bir dedi, ben dedi o Drogba ile Snyder'i getiririm. Çünkü futbol önce sahada. Onları oynatacak hocayı da getiririm dedi. Hani Fatih Terim bunları istemiyor muhabbet oldu ya. Ben dedi bunları getiririm. Yani hoca sonra gelir dedi. Doğru. Türk futbolunda özellikle hoca sonra gelir. Önce kadro kalitesi. O yüzden diyorum yabancıya falan gerek yok. Ben dedi bu Drogba ile Snyder'i getiririm. Onları oynatacak adamı da getiririm dedi. Ünal Aysal'ın birinci lafı bu. İkinci lafı ne biliyor musun? O dönemdeki başarının özeti. Bu borçlanmadan korkmayın dedi. Büyük yapılar dedi borcu yönetir dedi. Galatasaray borçlandı iyi adamları aldı. Şampiyonluklar geldi. Dursun Özbek bu kültürü devam ettirdi. Ama ne yapıyor? Bir yandan o projeyi alıyor, bunu alıyor, onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şimdi Fenerbahçe'de ne yapıyorlar? Şöyle, aman abi ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Aman şöyle yapalım. Tamam, buraya çok iyi bir adam aldık, çok para verdik. Orta sahamız eksik. Burası da olmasın. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Baba, ayağını yorganına göre uzatarak büyüyemezsin. Sen bakkal dükkanı değilsin. Sen kasap dükkanı değilsin. Sen koca bir AVM'sin. Sen bir holdingsin. Yapı benzetmesi yapacaksan. O ayağın bazen o yorganın altından çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O ayağın başka yerlere girecek. Biraz strese girecek. Fenerbahçe küçülerek büyüyebileceğini zannetti. Yani kabuğunun içinde kalarak. Borcu yöneteceksin. Borçlanacaksın. Borçlanmaktan korkma. Ama yanında kupaları koy. Yani saçma borçlanmalar yapma. Takım en zayıf olduğun yer kadar güçlüsün futbolda. Kadronu kur, sağ dışında hakkını kur. Sağ dışında da gereksiz şeylere girme. Herkese gider yapma. Kulübü, misyonunu başka yerlere çekme. Ya Fenerbahçe öyle bir yere sürükledi ki bazı insanlar kendi kafalarındaki siyasi düşünceleri oturtmak için. Küçük olsun bizim olsun kafasıyla. Ya Fenerbahçe'nin kuruluş donelerini reddettiler ya. Fenerbahçe'yi, şimdi çok girmek istemiyorum detaya, belli yerlere çekmek isteyenler Fenerbahçe'nin kuruluş donelerine baksınlar. Onların dünyasıyla Fenerbahçe'nin alakası yok. Fenerbahçe başka bir kulüp. Onların söylediklerinin dışında bir kulüp Fenerbahçe. Yani böyle çok böyle siyasi motifler yapmak istemiyorum. Baksınlar Fenerbahçe'nin ne olduğunu. Fenerbahçe Kuvayi Milliye'dir ya. Fenerbahçe memlekettir ya. Memleketin kuruluşudur ya. Sen Fenerbahçe. Fenerbahçe hep devletle beraberdir ya. Fenerbahçe aldın başka bir yere çektin. Ona isyan, buna isyan, kime isyan, ne yapıyorsunuz ya? Onlar öyle bir yere çekti Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe işte ayağımızı yorganımıza göre uzatalım kültürüne girdi. Galatasaray ne yaptı? Pragmatist oldu. İşine gelen ve kulüp

0: gün çıkarın olan yollara girdi. Borçlandı ama güçlü kadro kurdu. Kulüpçülüğü bırakmadı. Bu motiflerden sen uzaklaşınca bunları yaşıyorsun. Halen bunları yaşıyor. Ben yayının başında ne dedim abi? Fenerbahçe'de sandıksız bir seçim süreci devam ediyor. Halen şimdiden bu yönetim başaramayacak. Bak bunlar bunları alamayacak. Sezonun başlamasına daha olmasına rağmen, transfer dönemi 4 gün 5 gün önce başlamasına rağmen bu yangını yapanlar var. Nasıl başarı gelsin abi? Ben Aziz Bey'e de buradan naçizane tavsiyem. Hani sen dedin ya fırtına öncesi sessizlik falan. Sakın böyle haykırıp kükreyip bir basın toplantısı yapmasın. Bunu bekleyenler de var. Provek etmek için. Ben olsam 3'e 5'e bakmam. Çünkü Fenerbahçe'de çok değerli oyuncular var abi. Sadece fiyatın artmasını bekliyorlar. Ama öyle büyük baskı var ki. Mesela Marsilya bize tok satıcılık yapıyor. Halbuki ihtiyacı var. Tok satıcı değil. Aç Marsilya, aç. Dortmund tok satıcılık yapıyor. Hayır, aç. Niye aç? Çünkü bir an önce fistik aslanı almak istiyor şeyden. Abi konuşurken gazetene tükürdüm, affedersin. Biraz gaza geldim. Hoffenheim'den fistik aslanı almak istiyor çünkü. Ama adamlarda böyle bir baskı yok. Camia, sosyal medya baskısı. Tamam mı? Adamlar malını değerliyor. Tamam, Fenerbahçe'de bu baskı var. Fenerbahçe'de yerimde olsam abi Diego Carlos'a 5 mi verdiler? Hemen vereyim abi. Zaten gelmiyor. Gıcıklık yapıyor. Nottingham 15 mi verdi? 15 verdi. Archie Brown'la. Doğan abi. Hemen satayım. En azından böyle satış yaparım. Tamam mı? 3 futbolcu satar, 1 futbolcu alırım. Ne yapayım? Hakan Safi de öyle diyormuş zaten. Ben diyormuş 3 topçu satacaktım, 1 topçu alacaktım. Hani gidenlerden hiç kâra zarara bakmayacaktım. Elden çıkaracaktım. Topladığımı ekleyecektim, alacaktım. Bunu yapmanız lazım. Bir an önce satışları 3'e 5'e bakmadan yapmanız lazım. Bir hareketlilik olması lazım. Çünkü bak, Fenerbahçe'nin 118 milyon euro, 6 milyar küsür lira var ya Doğan abi. 118 milyon euroya tekabül ediyor. Harcama limiti var ya. Bu Sıdıkı'nın, Midikı'nın bonservisi de bunun içinde. Ekliyorsun.
1: Ne neyi meneyi bilmem.
0: Ekliyorsun şu anki ödemeleri. Eksi 20 milyon eurolardasın, biliyor musun şu anda?
1: Bu arada...
0: Eksi, yani şu anda eksisin. Bu harcama limitini oyuncu sokarak arttırman lazım.
1: Kante'yi de unutma. Yani fiyat anlamında gerçekten görüldüğü gibi olmayan bazı futbolcular var. Hani bu konuda hep böyle suçlandı. Beşiktaş'ta da vay paralar nerede dendi. Galatasaray'da da o kadara mı alındı? Hani 3'e almıştınız deyip satarken 5'miş bu aslında, gönderirken bunu gördük diye söyleniyor da. Her kulübün içerisinde var. Yüksel Yıldırım'ın da aslında söylediği konu, bu kadar büyük harcamaların aynı zamanda bir güvence üzerinden gittiğinde biraz onu sadece söyleyiş biçiminin ve örneklendirmesiyle aynı taraftan yapılması biraz algı operasyonuna dönüyor. Ben bunu Yüksel Bey'in suratına söylemiş biri olarak söylüyorum.
0: Ne yapıyor biliyor musun
1: Yüksel Yıldırım abi? Dedim ki örneği belki de başka bir camia üzerinden verseniz bu kadar tepki almayacaksınız ve hep aynı yere oynadığınızda maalesef sıkıntı yaratıyorsunuz. Sürekli manşet veriyorsunuz. Bunu bilerek yapmadığınızı söylüyorsunuz. Bence bilerek yapıyorsunuz.
0: Zaten bugün itiraf etti. Fenerbahçe üzerinden Samsun'u konuşturuyorum dedi. Bir gün buna yakın bir şey söylüyor. Bak ne yapıyor biliyor musun? Masumlaştırma Yüksel Yıldırım bak. Şimdi diyor ki Dursun Özbek çıktı diyor. Bak orada Kulüpler Birliği Başkanı var. Onun üzerinden söylemiyor Trabzon Başkanı. Ertuğrul Bey üzerinden söylemiyor. Dursun Özbek diyor. Bak Galatasaray'ı güzelliği. Çıktı dedi ki diyor maliyeye gidelim. Kamuoyunda baskı var. Kulüpler vergi veriyor vermiyor muhabbeti. Maliyeye gidelim söyleyelim. Bizim ne kadar vergi verdiğimizi açıklasın. Dedi diyor. Ama diyor Barış Göktürk diyor. Biz Fenerbahçe olarak vergilerimizi açıklamak istemiyoruz dedi diyor. Bak Galatasaray güzellemesi var. Artı şu anda Fenerbahçe'nin. Ama borç belli, bak Allah korusun vergi kaçırmak başka bir şey. Borcun borç dersin değil mi? Şu anda ödemesi gereken vergiler var. Bugün yarın ödeyecek zaten. Demek ki onları da biliyorlar. Oradan öyle bir laf. Babacığım bu ülkede tartışmalar oldu. Onun vergi borcu silindi. O kulübün yardımcı olundu. Bunun silinmedi. Bu ödedi muhabbetleri. Bunlar Fenerbahçe'nin lehine değil aleyhine tartışmalardı. Oralara girmeyelim. Ama şimdi ilk fırsatta demek ki orada bir vergi borcu ödemesi zamanı geliyor Fenerbahçe'nin. Ya da atıyorum bir hafta geçmiş. Onu yakalayıp Dursun Özbek üzerinden böyle onu güzelleyip Fenerbahçe açıklama yaptı. Biz dedi borsaya kota bir anonim şirketiz. Bizim ne ödediğimizi açıklamamıza gerek yok. Zaten 3 haftada bir kapta görüyorsun dedi. Yani altı dolu olmayan bir tartışma. Bunu masumlaştırma. Mesela Yüksel Yıldırım dün demiş ki mesela lider haberde. Onu size söylemediği için söylüyorum. Hı hı. Beni demiş nasıl dövecek demiş küçücük boyuyla. Ben ağzını burnunu kırarım demiş mesela.
1: Yok, onu söyledi onu da.
0: Sizden de söyledi.
1: Böyle bir iddia var.
0: Küçücük işte boyuyla bunu söyledi mi?
1: Hatta gömerim diye bir söz kullanılmış. Hiç yakışmıyor. Gerçi dedim böyle bir ortamda sizin gibi iş insanlarının, kulüp yöneticilerinin bulunduğu bir ortamda böyle hitaplar hiç hoş değil. Ama bunları yaptıkça tribünlerde de taraftar arasında da hani imam yaparsa cemaat hayli durumuna düşer. Ben de dedim yani öyle bir şey duymadım ben dedi. Öyle bir şey konuşulmadı zaten dedi.
0: Hayır
1: yani.
0: Devamında da öbür kanalda söylemiş. Demiş ki nasıl beni dövüyor ya demiş.
1: Zaten öyle bir şey yapamaz da dedi. Hani onu da söyledi zaten arkasına da.
0: Devamında şunu da söylemiş.
1: Biz de boş diğer insan kanalda. Değiliz de döndü yani.
0: Şunu söylemiş ben duydum. Küçücük boyuyla Barış Göktürk'ü kastediyor. Bak Fenerbahçe Başkan Vekili'nin üsluba bak. Bana öyle demedi deyip daha ağırını söylüyor. Adam söylememiş işte sana onu ama sen söylüyorsun. Küçücük boyuyla nasıl dövüyor ben ağzını burnunu kırarım gibi bir lafı var. Küçücük boyuyla ben baktım abi.
1: Buradaki sıkıntı Yağız'dan Barış kaynaklanır Göktürk'e, ama bu kadar parlatmak ve aynı zamanda bunları varmış gibi yazmak bir anda teyit etmeden, onaylamadan. Ya yani mesela neden Barış Bey'den veya çevresinden duyduğunu yazıp da acaba Yüksel Bey'le de telefonla görüşüp. Bak ben arayıp ulaşabiliyorum mesela. Böyle bir şey oldu mu Sayın Başkan diye.
0: Yani habercilik dediğin konu değil mi? Sen Yüksel Yıldırım'ın söylediklerini mi doğru kabul ediyorsun?
1: Ben bak.
0: Ya her şeyi yapıp hiçbir şey yapmamış gibi elini uzatan bir adam abi. Ben ne yaptım?
1: Olay nereden çıktı? Yağız'ın yazdıklarından dolayı gelişmedi mi?
0: Abi Yağız'ın yazdıkları ya doğruysa tamamı. Kipi kısmını doğruladı zaten. Yağız'ın yazdıklarının tamamı yanlış dediler. Sonra doğruladı. Bir tek o bana seni döverim demedi lafı var. Belki de demiştir duymamıştır. Daha Barış Göktürk o konuda bir şey demedi. Benim anlatmak istediğim başka bir şey var.
1: Ya bol ben meselesi. De sen de habercisin, sen de gazetecisin ya. Bir teyit olayına girmeden sadece bir ya taraftan duyduğunu.
0: Belki.
1: Kimden?
0: Belki Barış Göktürk tarafından teyit etmiş.
1: İşte Barış Göktürk tarafından tek teyitle haber yapılabiliyorsa tamam,
0: o zaman sen şunu söylüyorsun. Barış Göktürk'ün söylediklerini kabul etme, Yüksel Yıldırım'ı kabul et.
1: Ona da sor. Tamam, ona İkisiyle da sor. De konuştum. Tamam, böyle okay. Bir iddia var deyip onu yaz. Tamam, şöyle, Yüksel Bey'le de konuştum. Bak, böyle de bir iddia var.
0: Koruma
1: bunu yaz.
0: Anlamında söylemiyorum. Oradan gelen bilgiyi verirsin çünkü kaynağı belli. Buradan gelen bilgiyi de verdi gazeteci arkadaşlar. Ben başka bir şey konuşacağım abi. Yine dağıttın beni. Boy konusu. Bak şimdi hiç yakışmıyor. Doğan abi. Sen de bu konuda yorumunu merak ediyorum. Bakalım yapabilecek misin?
1: Benim hangi boylardan geldiğim belli. Benim anladım ben Hun Türklerindenim. Bana anlatma boy konusunu.
0: Ben de çepliyim. Şimdi abi diyor ki orada Yüksel Yıldırım diğer kanalda. Nasıl dövüyormuş beni ya diyor o küçücük boyuyla.
1: Bak, buna mı takıldın yani?
0: Bir dakika abi. Şimdi madem ben baktım abi Samsun Spor'un kadrosunda bir 70 boyunda bir 71 boyunda futbolcular var. O zaman madem küçük boylu sevmiyor bütün küçük boyları göndersin kulüpten.
1: Çok yüzüm.
0: Artı yüzüm. Barış Bırak. Göktürk. 1.77, 1.78 boyunda adam. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Yani adamın boyuna takılıyorsun ki adamın öyle küçük bir boyu yok. Küçücük diyorsun. Mesela Yüksel Yıldırım kulüpler bildiğinde kaç santimin üstünde yönetici görmek istiyor. Yüksel Yıldırım eline bir mezur alsın.
1: Mezur.
0: Kulüpler Birliği'nin ya da cetvel alsın. Kumaşçı cetveli var ya şöyle katlayarak yapar şöyle ikiye çevirerek. Kulüpler Birliği toplansın önünde dursun. Odasının önünde. Mezur ile ölçsün. Sen küçüksün girme sen uzunsun gir desin. Yani... İnsanların boyu üzerinden konuşmak. Ondan sonra ben Fenerbahçe'yle dost olmak istiyorum demek. Hiçbir şey yapmamış, söylememiş gibi elini uzatmak. Her şeyi yapıp sonra elini uzatmak.
1: Reklama gidiyorum.
0: Bu ne demek abi ya?
1: Ben de
0: alsın eline bir cetvel.
1: Bundan sonra ben de elime bir cetvel alıyorum.
0: Tam alsın eline bir cetvel Yüksel Yıldırım.
1: Konuyu ne kadar uzatıp uzatmadığını ölçmek için.
0: İçeri girenlerin boyunu ölçsün abi. Bakalım Yüksel Yıldırım hangi boyda daha çok istiyor orada yönetici görmek. Hangi boyda istemiyor? Küçücük adam demek ne demek ya Fenerbahçe Başkan Vekili'ne? Ya sen Fenerbahçe ile bak aynı şeyi Galatasaray için, Beşiktaş için, Trabzon için de söylüyorum. Bak bunlar başka kulüpler. Böyle kulüpler için özel bak bütün kulüplere saygım var da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon daha başka kulüpler. Bunların başkanları, başkan vekilleri. Bunlar çok yanlış. Yok küçücük boy bilmem ne. Böyle şeyler söylemeyin. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Gir abi reklama. Madem benim konuşmamdan rahatsız oldun. Yüksel Yıldırım'la ilgili bakalım yorum yapabilecek misin dedim. Yapamadan reklama giriyorsun abi. Gir abi sen. Reklama gir abi sen. Ben kahvemi içiyorum.
1: Neyin ne zaman nerede ne şekilde gireceğinin kararını burada sen ben dersin. Veririm.
0: Sen
1: İkincisi ben moderatör falan değil. Burada ben
0: tabii, estağfurullah,
1: mekanın sahibiyim. Öylesin, bana öylesin. Şey yap.
0: Öylesin. Öylesin abi. Develi bak, seni
1: ben,
0: Mısır çarşısına
1: ben de diyorum ki.
0: Bak
1: ben,
0: Develi Mısır çarşısına bekliyor. Ciğerci de Ciğerci Ahmet'e bekliyor.
1: Hepsine gideceğiz. Bak, merak etme. Seni. Üst üste.
0: Bak,
1: fark
0: Develi,
1: etmez. İçine arasına koyup
0: Ahmet
1: öyle yerim. Hani fark etmez ya.
0: Gelince misafirim ha. Tamam.
1: Öpüyorum. O konuyu ne kadar uzattığını ölçen mezrolardan varsa kapalı çarşı taraflarında Eminönü'nden çıkarken oradan alsın.
0: Develi sana bulur bir tane. O gerçi böyle lokum mokum fındık
1: satıyor ama. Hadi saat
0: başı
1: yapalım reklam yapalım birazdan gelelim.
0: Kaç oldu saat? 11.07.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.

0: doludur. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada sabah Fas Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Sürpriz bir sonuç muydu? Belki de Hollanda bu turnuvanın en sürpriz favorilerinden bir tanesiydi. İyi kapandı ama olmadı. Fas çilingir gibi açmasını da bildi. Bir birlik bir beraberlikle maçı tamamladı. Tabii ikinci yarının ilk dakikalarında Hakimi savunmanın arkasına kaçırarak net fırsatlar üreten Fas'ı da durdurmak o kadar kolay olmadı. Ardından gelen penaltı golleri dün tıpkı Almanya-Paraguay maçında olduğu gibi belki de futbolun en güzel yanlarından bir tanesi, hele hele maç penaltılara kaldıysa o seri penaltı atışlarının heyecanını, tahminini yürütmek, yapmak insana ayrı bir keyif veriyor. Topa gelişlerinden kalecinin duruşlarına kadar. Zaten Paraguay'ın işte Almanya karşısında penaltılara kaldığında bu işi bitirebileceğini düşünenlerin sayısı herhalde benim gibi çok fazlaydı. Almanya yine Almanya olabilir, 90 artılarda işte bir gol atabilir, uzatmalarda bulacağı bir golle yine bir turnuva takımı olduğunu ispatlayabilir gibi yorumlar yapabilirdik ama olmadı. Bu sefer olmuyor, farklı şeyler konuşulabiliyor. Bundan sonrası için neler yapılacak, nelerle karşı karşıya kalınacak, hangi sürprizler yaşanacak, biraz bunlara bakmak gerekiyor. Tahmin yürütmek çok zor. Bugün Fil Dişi sahili Norveç'i saat 20'de ağırlayacak. Fransa İsveç maçı gece 12'de başlıyor. Meksika Ekvador maçı da saat 04'te oynanacak. Bunlar gerçekten özel maçlar. Buradan Norveç'in, Fransa'nın ya da Meksika Ekvador maçı bence uzatmalara kalabilecek bir maç gibi gözüküyor ama erken de kopabilme ihtimali olabilir tabii. Üç ihtimalli futbol her defasında tahminleri karşılıklı bırakmıyor. O yüzden kupanın yıldızının Afrika takımları olduğunu düşünürsek, biraz sürprizler üzerinden ilerlersek, Norveç'in, Fransa'nın, Meksika'nın bile bazen sıkıntı yaşayabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama bakalım karşı karşıya kalacağımız sonuçlar nedir? Neleri konuşacağız? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde bugün bir şey dikkatimi çekti. Erman Toroğlu Sayın Hacı Osmanoğlu'yla görüşmüş. Ve bazı detayları öyle gündeme getirmiş ki nelere cevap vereceğini, nelerle ilgili ortaya atılan iddiaları cevapladığını okudukça hayretler içerisinde kalabiliyorsunuz. Özel bir röportaj, hakkını vermek lazım. Benim hakkımı yiyorlar diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Biraz konu başlıklarıyla ilerleyeyim, detaylarını konuşuruz. Biliyorsunuz villa olayı çok fazla konuşuldu. Tıpkı başarısızlık olduğunda daha önceki jenerasyonlarda olduğu gibi primler ve ortaya atılan işte araçlardı, jiplerdi, villalardı. Bu konular hep gündeme geliyor. Şimdi burada da yalan söylüyorlar diyor. Yani villaları verecek misin? Orası bir sit alanına giriyormuş. Bu sit alanı ile ilgili izinlerin alınmadığı söyleniyor. Sırf izinler alınabilsin diye oyuncuları ön plana attığın söyleniyor denildiğinde Sayın Hacı Osmanoğlu bu bir yalandır diyor. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi de futbolculara o villaları vereceğim diyor. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik ve elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük bu paraları. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ştafta para dağıttılar. Biz bu konuşmaları Ali Ağoğlu'nun evinde yaptık. O da şahit ama ben futboldan anlamam kardeşim. Ben dinliyorum sadece dedi. Güldü geçti yorumunu yapmış. Ardından Fatih Terim'le ilgili yaşadığı o kriz ortamı biraz bakmak lazım. Söylenen sözlerle alakalı olarak özel yayın yapmasının çok yanlış olduğunu dile getiriyor Hacı Osmanoğlu. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar söylerim diyor. Karşı karşıya geldiğimde ben bazı şeyleri Fatih Hoca'nın suratına söyleyeceğim diye bir cevap veriyor Erman Toroğlu'na İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak hoca, benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım. Ah hocam ah, bu da yalan. Ben Metin Korkmaz'dan bir tane futbolcu aldım şeklinde bir açıklama yapıyor. Şimdi Orkun'la Hakan olayıyla ilgili bir soru yöneltildiğinde final oynarız dedim, çıtayı yükselttim ama elenip dönünce kamuoyunda hem büyük infial hem de büyük üzüntü oldu. Ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika ile oynasaydık diye ekliyor. Bu elenmenin bedelini Montella ödeyecek mi diye bir soru soruluyor. Montella görevine devam edecek cevabı geliyor. Montella Hakan'ın etkisinde kalıyor mu diye bir soru soruluyor. Bunu da kabul etmiyorum. Orkun'la Hakan'ı ilk maçta birlikte oynattı. Niye kalsın ki deniyor. Peki Orkun'un babasının otelde benim oğlumu Hakan oynatmıyor diye bas bas bağırdığı söyleniyor. Bu konuda bir haberim yok şeklinde bir cevap veriyor. Kısa cevaplarla ilgili olarak söyleyeyim. Ardından bundan sonrası için federasyonun harcamalarıyla alakalı, bak hoca diyor, ben para konusunda çok titiz bir adamımdır. Kendime laf ettirmek istemem. Ben federasyonla görüşmelerimi, federasyona giderken bütün harcamalarımı kendi cebimden yaparım. Hatta her gün kendi arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını bile cebimden ödüyorum diyor. Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya gibi takımlar kamp yerlerini değiştirmişler. Biz neden değiştirmedik diye bir soru soruluyor. Hep konuştuğumuz konuların cevapları aslında bunlar. Hayır, öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş. Onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü diyor. 11 kişi araştırmaya gitmişler ve business'la uçmuşlar. Sonra business'la dönüş bu kadar kişi fazla değil mi demiş. Değil. Hepsinin görevi vardı. Mecburduk onları yollamaya. Bak hoca, ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmem derken, hatta şöyle söyleyeyim, bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı, radara girdik. Neden hızlı araba kullanıyorsun dediğimde şoföre, başkan hepimiz kullanıyoruz, mühim olan yolcuyu yetiştirmek deyince, hayır kardeşim yaptığın yanlış dedim. Federasyona gitti, radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezalarını cebinden ödediler. TFF'ye ödettirmedim, epey de yüklü bir miktardı, oradan bile kıstım şeklinde açıklama yapıyor. Benim hakkımı yediklerini düşünüyorum. Bunlarla ilgili açıklamaları da yapacağım. Peki o zaman Sakın Ağa ile ilgili bir açıklama yapacak mısın diye sorulduğunda, işin en sonuna geldim. Bu Sakın Ağa ne? Önce sanık oldum, sonra tanık, sonra da beraat ettim. Erman Hoca olay bu dedi, bana anlattı. Peki bunu yazacağım mı dedim. Rica ediyorum yazma, zamanı gelince zaten ben açıklayacağım diyerek de olayı bitirmiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Bir de merak edilen başka bir konu, lig başlamadan, Dünya Kupası bittikten sonra bahisten ve şike ile ilgili konulardan ceza alabilecek olan kişilerle alakalı bir ayrıntı var mı diye soruluyor. Şimdi bahisten ceza alan Serkan Damla var, Montella'nın yardımcısı. Bu konuda yorumun nedir diye sorulduğunda, doğru değil ama oldu, hocanın istediği bir isimdi diyor. Ne demek onu anlayamadım. 12 yılla yargılanan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları için ne diyorsun demiş. Daha yargılanma döneminde karar verilmedi derim, bitiririm konuyu demiş. Bahis konusunda Cumhuriyet Savcısı Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğini söyledi ama sen yok dedin. Bize gelen bir şey yok. Devletin bize gönderdikleri hepsi kayıtlı. Biz onları, olanları da yaptık zaten dedin. Hep alt kattakiler vardı. Üst kattakiler temiz mi dedim. Bir şey demedi şeklinde. Erman Toroğlu da bu detayları aktarmış durumda. Merak edilen ne varsa söylüyor. Yalnız işin aslı, bir de bir konu var. Hacı Osmanoğlu'na FIFA Dünya Kupası'nda yeni uygulanacak kurallarla ilgili olarak eğitim için birini göndereceğiz diyor FIFA. O da diyor ki kimi göndereceksiniz diyor. Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır'ı yollayacağız size diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yapma o işe, girme sakın, Cüneyt Çakır'ı istemiyoruz diye bir cevap vermiş Hacı Osmanoğlu.
1: Cüneyt Çakır önce 2012'deki Fenerbahçe Galatasaray süper final maçının hesabını versin. Cüneyt Çakır önce Fenerbahçe'nin golünü Sami Yen'de, Yansen'in tertemiz golünü, Serdar Aziz kendini yere attı diye iptal ettiği günün hesabını versin. Cüneyt Çakır önce bunların bir hesabını kamuoyuna versin, bir konuşsun bir televizyon programında da, sonra gelsin bu ülkenin federasyon başkanı.

0: Yeterli mi abi cevap?
1: Doğan, parayla aldığın metinleri okuyarak program mı yaptığını sanıyorsun demiş.
0: Bak lafa bak ya. Abi insanlar nasıl algılıyor mesela?
1: Parayla
0: ya?
1: Aldığım...
0: Sana diyor bunu ha.
1: Metinler belli. Kaç liraya almışım bu metinleri?
0: Var mı? Liste var mı orada? Defter var mı?
1: Ay yok. Kaç liraya aldığımı söyleyeyim bu metinleri. Kaç lira olmuş? 25 liraya almışım.
0: Ya yapmayın arkadaşlar.
1: Sözcü
0: ya.
1: Gazetesinde yapmayın yazıyor ya bunlar. Ya. Yani hani bu metinler...
0: Abi bir şey söyleyeyim abi. Sana da kızıyorum. Okumak zorunda değilsin bunu.
1: Yok hayır. Bu şeyleri yazan insanlara bir cevap vermek gerekiyor
0: bak, da. Hakka giriyorsunuz. Parayla aldığım metinleri falan. Hani orada elinizde telefon yazmak kolay geliyor ama günah yani. Bilmediğiniz, görmediğiniz, emin olmadığınız şeyleri böyle yapmayın. Hele Doğan Önceli hiç günah, yapmayın yani.
1: Bu arada günah kısmı kimseyi artık etkilemiyor.
0: Etkilemiyor.
1: Ya.
0: Ben etkiliyor.
1: Ben onu şey yaptım. Hukuk daha etkiliyor olabilir.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ben sana söyleyeyim yani.
0: Yapmayın yani. Bunu yazan arkadaş bilmiyorum Fenerbahçeli de olabilir ama bu doğru bir ifade değil. Ya yani parayla aldığım metinleri. Hoş bir şey mi bu? Neye göre söylüyorsun bunu? Okuma abi sen de.
1: Yo bir şey değil ya, ben çok şükür kimseden ne çekindim ne şey yaptım.
0: Çekindiğin
1: ben
0: hani
1: de şey de söylemiyorum. Hani o mesajı okuyamamaktan çekinmiyorum yani, onu da söyleyeyim.
0: Anladım
1: da söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim, bu kadar detay verildi. İşte Fatih Terim'le birebir görüşeceğim, her şeyi suratına da söyleyeceğim diyen bir Hacı Osmanoğlu var. Federasyonun parasını harcamıyorum, köprünün parasını, benzinimin parasını, hatta radara giriyorsak onların paralarını ben kendi cebimden ya da şoförlere ödetiyorum diyor. Sakın Ağa kısmına geleceğim, ben bunun açıklamasını yakında yapacağım diyor. İnanıyor musun? Bir açıklama gelir mi? Bu zamana kadar yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde konuşacağım diyenlerin konuşmamasını örnek göstererek söylüyorum. Bu da olacak mı böyle?
0: Özellikle
1: şey?
0: Galatasaray tarafında oluyor bu, biliyorsun değil mi? Konuşacağız, edeceğiz. Nefesini var, kayıtları var, şu var, bu var, sezon bitiyor, yok. Bu ligi bitirtmeyiz falan filan. Biz öyle demek istemedik, özür dileriz. Elimizi uzattık, elimizi sıkın. Dolayısıyla ben yine bir açıklama geleceğini düşünmüyorum abi.
1: Ben de bir açıklama geleceğini, hangi camia üzerinden değil de bir açıklama geleceğini düşünmüyorum ben de. Bu konularla alakalı olarak. Gene havada kalacak. Bunun peşine de düşme durumu olmayacak. Hani ben yeterince düşmeye çalışayım televizyonda, radyoda, hatırlatmalarını yapayım. Hatta bu konuda araştırmalarını yapması için de Ömer Faruk Ünal'a ya da Sayın Hacı şeye...
0: Ömer abi ne yapıyor, iyi mi ya?
1: İyi, çok şükür.
0: Ömer Faruk Ünal.
1: Sağlığı da yerinde. Ha? Maşallah var yani Ömer abi.
0: Vay be Ömer abi be.
1: Yalnız bu Cüneyt Çakır'a verdiğin cevapla ilgili olarak seni bir gün Ömer abiyle karşı karşıya getirmek isterim.
0: Ben de o yüzden sordum. Ömer abi büyük Cüneyt Çakırcı, biliyorsun. İnanıyor ona.
1: Sever.
0: Ben ama onu yüzüne de eleştirdim. O programı biz beraber yaparken her programda biz tartışıyorduk onunla. Ama seviyorum ben Ömer abi. Ben Tahir abi de severim. Meslek büyüklerim benim. Ama katılmadığım yönleri vardır. Mesela Ömer abideki Cüneyt Çakırcılığı anlamıyorum ben.
1: Kimsenin kimseye katılma gibi bir zorunluluğu yok zaten, öyle bir şey yok.
0: Çok seviyor Cüneyt Çakır'ı ama Cüneyt Çakır yanlış bir hakem, yanlış bir model. Fenerbahçe'nin çok hakkını yedi. Yani mesela Gökhan Gönül'e çıkardığı sarı kart. Yüzüne top atıyorlar. O da yerdeki topa eğilmiş. Hatta ben Gökhan Gönül'le geçen bir şeye gittik ya, forma lansmanına. Kulübe. Eski futbolcuları da çağırmışlardı. Gökhan da oradaydı. Gazetecilerin olduğu odada bizleri gördü. Yanımıza geldi. Futbolcuların yanından kalkıp sohbet ettik. Onu sordum. Ya dedi Ahmet, ben dedi topa eğildim zaten. Yerdeki topu alırken dedi çocuk yüzüme doğru top attı dedi. Mecburen kafama eğdim dedi. Ve ben dedi o anda topu zaten almıştım dedi. Hoca bana geldi, sarıdan kırmızı gösterdirdi. Kim? Cüneyt Çakır. İsyardiyan'ın atıldığı pozisyon. Hiçbir şey yok. Selçuk İnan kendini yere atıyor. Çocuk da ona kızıyor. Topa vuruyor. Öncesinde de basit bir sarı kartla göstermiş zaten Dia'ya sınırı. Tak atıyor. Kim? Cüneyt Çakır. Fenerbahçe Sami Yen'de gol atıyor. Serdar Aziz kendini yere atıyor. O gol Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Ama golü iptal ediyor hoca. Kim? Cüneyt Çakır. Bunu Cüneyt Çakır'ı babam mezardan kalksa savunsa ben eleştiririm. Ömer abi, Ömer Faruk Ünal kusura bakmasın yani. Cüneyt Çakır, yani bir şey söyleyeceğim. Cüneyt Çakır çok muhteşem bir adamdı da Türkiye'de neden MHK başkanı olamadı, Gürcistan'a gitti? Demek ki Türkiye'de bir tepki var ona karşı. Nedir ya bu Cüneyt Çakır güzellemeleri? Cüneyt Çakır önce çıkacak bir televizyon programında hesap verecek. Diyecek ki ben şu maçta şu hataları yaptım. Özür dilerim diyecek Fenerbahçe'den. Kolay mı ya? Bir nesil gitti ya.
1: Okumadığım bir taraf
0: bir
1: varmış.
0: Bir nesil gitti.
1: Bu konularla
0: Bülent
1: alakalı
0: Yıldırım,
1: olarak.
0: Bülent Yıldırım Beşiktaş'a az mı işler yaptı sahada haksızlıklar anlamında? Kaç tane ve hepsi bak. Beşiktaş'ın Bülent Yıldırım'a doğrandığı maçlarda Galatasaray maçları. Fenerbahçe'nin Cüneyt Çakır'a doğrandığı maçlarda Galatasaray maçları. Lütfen rica ediyorum ya.
1: Bu şikayetler ve sıkıntılar devam ediyor. Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi. Ne yapacaksınız diye bir soru soruyor Erman Toroğlu Hacı Osmanoğlu'na. O da diyor ki Merkez Hakem Kurulu görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmalarımız bitmedi. Temizlik devam edecek diyor. Bazı pozisyonlar var. 10 saatte karar veriyorlar. Buna ne diyeceksin?

0: Yok bak hocam, yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kısıtlı olarak veriyorlar ki, mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü gönderiyorlar. Ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diye cevap verdiklerini söylemiş. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. Yayıncı kuruluş görüntüsü ve yorumcularından ben de %100 şikayetçiyim diyor bu arada. Trio'dan da bahsediyor. Ve Merkez Hakem Kurulu gitsin, gelin siz alın dedim. Bir tanesi bile gelmedi. VAR odalarında neler dönüyor diye neler söylendi. Gelin sizi misafir edecekleri yerler var dedim. Gelen de olmadı diye cevap veriyor aynı zamanda bu konuyla alakalı. Yayıncı bilerek bize görüntü vermiyor. Dur biraz ortalık karışsın diye bir cevap verdiği söyleniyor. Bunlar enteresan. Tabii nasip kısmet işleri, bazı şeyler bunlarla ilgili de söyleniyor ama bu cümleleri birçok yerden fazlasıyla duyabiliyoruz. Mesela onlardan bir tanesi de İsmail Hoca, işte basın mensuplarıyla zoraki olarak bir söyleşi tertiplendi, düzenlendi. 2-3 gün hiç onlarla konuşmayan hoca. Aykut Kocaman'la ilgili olarak Kocaman olayı da nasip kısmet işi diyerek bir cevap verdi. Bu nasip kısmet işidir. Aykut Hoca bundan önceki dönemlerde de hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam etmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Bunun muhatabı ben değilim. Bu soruları bana sormayın. Bunlar nasip kısmet işi diyerek devam ediyor. Bazı şeylerin nasip kısmetle alakası olmadığını da söylemek gerekiyor. Aykut Kocaman işi de nasip kısmet işi değildi.
1: Ya şöyle... hayatta ben şansa inanmam. Nasibe, kısmete inanıyorum. O ayrı bir şey. Ulevi bir şey.
0: Tabii.
1: Ama şans ya da şanssızlığa inanmıyorum. Bu inancımı da, inanmama inancımı da bana geçen gün izlediğim bir deney ya da şey gösterdi. Şimdi bir adam tepede. Sen tepeden bir şeyi aşağı yuvarlamak istiyorsun. Bunun gereği nedir? Yuvarlak bir şeyle yuvarlarsın değil mi? Hı hı. Atarsın, yuvarlanır.
0: Aşağı ne kadar hızlı inmesine bağlı.
1: Sonuçta yuvarlanır. Ne kadar hızlı inip inmeyeceğini de yine... kendin belirlersin.
0: Şekil belirler.
1: Şekil belirler. İtme hızın belirler. Hava durumu belirler. Ters rüzgar, düz rüzgar.
0: Coğrafi konum belirler.
1: Düzlük, evet. Ya da işte çakıl taşı. Sen şimdi yukarı çıkıp bir tane küpü alırsan, yuvarlarsan, iki döner, üç döner, beş döner bir yerde durur yani. Değil mi? Ya da aynı hızla inmez. Şimdi
0: bir şeye takılabilme ihtimali daha yüksek.
1: Şimdi burada şans ya da şanssızlık var mı, yoksa gereğini yapıp yapmamak mı var? Aykut Kocaman olayına dönelim. Aslında buradan şeye gitmek lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasıyla alakalı gereğini yapmadığı yerleri buradan çok iyi anlatabiliriz ama. Aykut Kocaman'ı sordun. Şimdi Aykut Hoca, Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyorsun. Nedir? Müdahale etmeyi sever. Böyle başarılar elde etmiştir. Yıllardır beraber yürüyorsun. Kongre sürecinde sana olan tepkilere rağmen seni savunurken bu tepkileri azaltmak için şöyle bir söylem de geliştirdi. İşte ekibi güçlü olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani direkt Aykut Hoca'nın ekibi demedi ama çok güçlü bir ekibimiz olacak dedi. Hani o yüzden mesela kayıtlar mayıtlar, işte Volkan Demirler falan filan işte. Değil mi? Bunları söylediğinde biliyorsun. Ne diye mesela kendisi açıklamış ya, 11.58'de salı gecesi görüştük. Yardımcılar konusunda anlaşamadık ama anlaşmak üzere ayrıldık gibi bir şey söylemiş. Neden orada kabul etmiyorsun o yardımcıları? Madem kabul etmeyeceğim, bu sürecin içinde neden yer aldın? Burada kısmet ya da kısmetsizlik ya da şans ya da şanssızlık yok ki. Sen olayı oraya taşımışsın abi. Adam zaten Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım, bir yıllığını ateşten gömleği giyerek geldi. Nasıl bir başkanlık modeli yapacağını kongre sürecindeki konuşmalarında ortaya koydu, propagandasında. Karışacağım dedi. Neymiş efendim? Oğuz Çetin'in Samandıra'da odası olacakmış. Aziz Yıldırım da oraya gelip gidecekmiş. Bundan rahatsızmış. Ya bu adamı tanıyorsun sen. Tarzını biliyorsun. Beraber yürüyorsun. Bir an önce seni açıklamak istiyorlar. Sen itiraz ettiğin için yardımcılara ve bazı oyunculara açıklayamıyorlar. Sana tepki olmasına rağmen seni savunuyor. Yönetimde bir tane Aziz Yıldırım dışında Aykut Kocaman diyen yok. Sen süreci buraya getirdin Aykut Hocam. Yani neden o zaman burada şans ya da şanssızlık, kısmet, kısmetsizlik arayacağız? Aykut Hoca, Aykut Kocaman'ın çıkışları ve süreci uzatması olayı buraya getirdi. Aziz Yıldırım çoktan açıklamak istiyordu Aykut Kocaman ama Aykut Kocaman bir türlü ikna olmadı ki, mesela kayıt istemiyormuş. Kendi ekibim, kendi ekibim. Ya hocam sen 6 yıldır çalışmıyorsun. Hangi ekip ya? Bırak Aziz Yıldırım kursun ekibini, sen yönet. Bu kadar da teknik direktör üzerinden okumamak lazım. Ya bak az önce örnek verdim. Drogba ile Snyder'ı Fatih Terim istemiyor diye manşetler atmıyor muydu Galatasaraylılar? Ne dedi Ünal Aysal? Drogba'yı, Snyder'ı getiririm, oynatacak hocayı da getiririm. Verdi ayarı, şampiyonluk geldi.
0: Avusturya'da
1: bu kadar hocaları büyütmeyin ya. Kendinizi bu kadar büyütmeyin ya. Önce kadro, önce yönetim ya.
0: Bir arkadaşım var, Adnan Sezer diye. Adnan iyi bir iş insanı. Aynı zamanda orada hakemlik de yapıyor Avusturya'da. Hatta Türkiye'den oraya kamp yapmaya giden takımların hazırlık maçlarında da görev alıyor ağırlıklı olarak Adnan. Geçen gün diyor Salzburg'da bir hakem seminerine katıldım. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye'de yüzlerce hakemin şike yaptığı basın açıklamasının haberi paylaşıldı. Bir anda yerin dibine girdim diyor. Türk hakemlerinin Avrupa'daki durumu, onların o şekilde bilinmesi, hani neden görev vermiyorlar kısmı ile ilgili olarak bunların nedeni aslında çok net bir şekilde ortada diyor. Onu zaten anlatıyor.
1: Benim anlamadığım...
0: Ben de şu örneği verirken hep böyle programda da söylüyordum. Malta, Curaçao, Somali bile hakem gönderiyor. Biz niye göndermiyoruz? Dedim ki siz zaten sürekli küçük düşünüyorsunuz. Ya İspanya gönderiyor, Fransa göndermiyor. Biz niye göndermiyoruz demeniz gerekirken neden Curaçao'lar, Somalileri örnek veriyorsunuz? Yani siz sürekli olarak hep böyle kötüye doğru, eksiye doğru gitmeye çalışıyorsunuz. Bizim örnek aldığımız takımlar ve ülkeler bunlar mı? Yoksa İspanya, Hollanda, Almanya bilmem ne gönderirken biz niye göndermiyor muyuz dememiz gerekiyor diye ben de hatırlatma yapmak istedim. Anladın mı? Örneklerimiz bile aslında küçük zihniyetler. Anladın mı? Hep onlarla kıyaslıyoruz kendimizi. Sıkıntı orada. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Konuyu da hani hemen bağlayalım diye. Vedat'ın 4-6 hafta olmayacak olması, ön eleme maçlarında oynayamayacak olması anlamına gelir. Bununla ilgili olarak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde nasıl bir kadro planlaması yapacak biliyor musun?
1: Ya çok da umurumda benim Şampiyonlar Ligi ön elemesi.
0: Gelelim.
1: Çok da tın yani, affedersin, bıktım ya. Vedat Muriç Şampiyonlar Ligi ön elemesinde olacakmış.
0: Oradan 35 milyon euro gelse ya, hiç iyi olmayacak değil mi?
1: Hazır
0: oradan
1: beni bağlı, bekliyor 35 milyon euro. Ben kaçıncı ön elemeden giriyorum abi? Ben ne zaman geçtim ya bu ön elemeleri? İkinci ön eleme. İki demek geçersen üç demek. Üç demek geçersen dört, onun adı playoff demek. Üç tane playoff'la beraber ön eleme demek, altı tane maç demek.
0: Üç tane maç yapacaksın ya.
1: Ne üçü? Altı maç yapacaksın. Rövanşları yok mu bunların abi? Tamam. Rövanşları iptal mi ettin? Ya, sen Yüksel Yıldırım'da çok programa çıktın galiba.
0: Ben müsaade istesem mi? Gerçekten müsaade istesem
1: mi? Altı maç. Çok da umurumda ya. Ben girebileceğime inansam, ben inanmıyorum ki Fenerbahçe'nin 3 ön elemeyle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gireceğine. Ya abicim böyle bir kadro şekli, böyle bir sezon erken açma şekli yok. Her sene aynı muhabbet ya. Ben bu sene lige odaklıyım, şampiyon olayım. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gireyim abi. Bir kere de bir şeye odaklanayım ya. Ne yapalım, sakatlandı adam abi. Ne yapalım abi?
0: Bir şey demedim canım.
1: Yani ne yapalım yani, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, eyvah.
0: Onda, onun yerine oynayabilecek oyuncu
1: abicim
0: hazır mı?
1: İşte bu baskı.
0: Yani Cirasi gelecek mi? Ya da Aston Villa'dan Watkins'in transferi olacak mı?
1: Yönetim benim gibi düşünmüyor. Yönetim Watkins, Gressi, buralarda Söllot, buralarda var. Özellikle Gressi var. Ben kendi düşüncemi söylüyorum.
0: Yani Gornik maçında büyük yani ihtimalle Şerif sahaya çıkacak gibi gözüküyor.
1: Çıksın abi, hayırlısı olsun. Öte yandan oynayalım. Ana kadroyu lige saklayalım. Ben şampiyonluk istiyorum. İkisi bir arada gitmiyor. Yıllardır görüyorum. Aksini savunanları da anlamıyorum abi. Ben
0: sen önce... yalnız işte ön elemeleri bundan sonra oradaki maçlar beni ilgilendirmiyor diye diye sen şampiyon olduğunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyip ön eleme oynayarak gitmek mi istiyorsun?
1: Hayır, bu sene şampiyon olan yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor.
0: Hayır, işte bu sene şampiyon olamazsan zamanında oynayamadığın ve ön elemelerde puan alamadığın
1: bravo
0: zamanlara gelmeyecek misin peki?
1: Fenerbahçe yıllarca
0: oynaya gitti de Galatasaray
1: hayır,
0: bunun ekmeğini
1: şey
0: yedi mi?
1: Doğan
0: yedi
1: abi, bak ayrı şimdi, bir bak konu. Şimdi, radyodayız, canlı yayındayız. Fenerbahçe yıllarca bu puanları topladı da Doğan Öncel. Galatasaray gitti Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olup. Ben niye aynı zamanda hem Avrupa hem lig yapıyorum abi? Bir senede ben şampiyon olayım. Bu senede şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Tamam mı? Bir senede ben gideyim. Galatasaray biraz Avrupa'da ilerlesin, bana ülke puanı toplasın abi.
0: Tamam, doğru söylüyorsun.
1: Galatasaray biraz bana ülke puanı toplasın abi. Neden hep Fenerbahçe üzerinden okuyorsunuz ya? Ben Şampiyonlar Ligi'ne ülkenin şampiyonu direkt gitsin diye ülke puanını yükselttim. Ama ülkede doğrandım. Hala diyorsun ki sen ön elemeleri geç. UEFA'da puan topla ama şampiyon olama. Çünkü ikisinde birden yıpran, bir de hakemler var karşında senin. Tamam mı? Başkası şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitsin. İtiraz ediyorum ben bu düzene ya. İsyan ediyorum ya. Benim hedefim Süper Lig kardeşim. Biraz da başkası ülke puanı toplasın. Yeter ya.
0: İsmail Kartal'ın oğluyla ilgili olarak bir sıkıntının olduğunu düşünüyor musun camia içerisinde?
1: Yok abi, böyle bir sıkıntı.
0: Bir arkadaşını da göreve getirmesiyle alakalı.
1: Yok, o arkadaşı daha önceden de çalışıyordu. Saadettin Saran yönetim onu yetersiz buldu, gönderdi. Çocuk üniversitede hocaymış, Kutay Hoca.
0: Dün de İsmail Hoca yani. Şey dedi galiba.
1: Ben Emre'de
0: işte
1: sıkıntı oğlum, görmüyorum. Ekibine başka takviyeler yapması gerektiğini
0: işte
1: söylüyorum.
0: Gitti burada okulda okudu. Orada eğitim.

0: aldı, bunu yaptı, şunu yaptı falan diye konuşuyor da. Onu söylüyor, sürekli olarak gündeme getiriyor. Hoca da elbette daha güvendiği, daha inandığı, daha bilgili olduğu düşündüğü bir ekiple çalışmak isteyecektir. Ama burada bu ekiple çalışmak var. Aykut Hoca da bir ekip istiyordu ve o ekip istenmediği için olmadı ya. O yüzden söylüyorum yani. Tamam. Gerçekten Aykut Hoca'nın istediği ekibin üzerinde mi Emre Kartal değil ve arkadaşı
1: gibi? Abi bir dakika, Aykut Hoca'nın istediği ekipte de Ömer Oviç vardı abi. O değil. Ben bir Aykut Hoca kayta sıcak değildi mesela. Sorun orada çıktı. Hı hı. Kayta sıcak değildi. Bir de birine daha mesela Volkan Demirel'e de sıcak değildi diye biliyorum. Kayıt asıl mevzu.
0: O şaşırtır beni. Yani Volkan Demirel, ben sadece Aykut Hoca gelirse yardımcı teknik adamlığa tekrar geri dönerim şeklinde bir açıklama yapmıştı diye hatırlıyorum.
1: Abi bak şöyle. Emre Kartal üzerinden eleştiri yapılmasını anlamıyorum ben. Emre Kartal yardımcı oluyor. Ancelotti'nin oğlu da yanında çalışıyor. Tedesco'nun kardeşi yanındaydı. Tedesco'nun yanına antrenör olarak koyduğu kardeşi neydi biliyor musun? Scout'tu. Scout'un ne işi var ekipte? Bunlara sesini çıkarmayanlar Emre Kartal üzerinden okuyor. Ben şuradan eleştirimi yapıyorum İsmail Kartal'a. Ya hocam, sen halen kendine yabancı, özellikle yabancı, çünkü iyi takımlarda çalışmış olur, daha iyi etiket olur psikolojik olarak da. Bir kaleci antrenörü bulamadın mı halen Haluk Hoca ile devam ediyorsun ya? Haluk Hoca, Livakovic kötü goller yediğinde tartışıldı. Yerine Sandro Zufić getirildi biliyorsun. Yani kaleci antrenörü ve birkaç antrenörle alakalı eleştiriyorum ben onu. Niye bu ekibini güçlendirmedin diye. Yoksa Emre Kartal'da sıkıntı yok ya.
0: Dünyanın en çok kazanan kalecilerinden bir tanesi olan Ederson'un Brezilya'da hiç oynamadığını biliyorsun değil mi? Dünya Kupası maçlarında.
1: Evet, oynamadı.
0: Ve Tarık çok iyiyken performansıyla eleştirilen Ederson dönüp 3 hafta oynamayacak derken bir anda Alanya maçında kaleye geçmişti. Evet. Yani orada Tarık'ın da ne kadar hakkını yendiği ve sonrasında 3 yıllık bir sözleşmeyle tekrar takımda kaldığını da hatırlatırım. Yani burada transfer politikası ve oyuncu seçimleriyle alakalı yapılan hataların devamlılığı geliyor. İşte 12'ye gönderdiğini 16'ya tekrar alıyorsun, dönüyor, bilmem neye dönüyor. Sadece insanlar şey bekliyor. Bir yenilik bekliyor ve biraz mevkisinin yıldızını bekliyor. Tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi Greenwood transferi mesela örnek olarak hep akla geliyor. Bununla ilgili olarak bu işin biteceğini söyleyebilir misin? Greenwood. Mesela bak, basketbolda ne güzel yaptın. Shane Larkin'i aldın Efes'ten. Arkasından ne yaptın? Gittin bir de dedin ki Panathinaikos'tan da şeyi istiyorum dedin. Cedi Osman'ı. Onu da istiyorsun şimdi. Cedi Osman da Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani Fenerbahçe'nin başka branşlarında bu kadar güzel işler yapılabilirken, transfer harekatı, takım oluşturma, istikrar, bunlar sağlanabilirken, futbolda herkesin işe karışmasından mı kaynaklanıyor bu başarısızlığın sebebi?
1: Anlattım abi. Herkes birbirinin ayağından çekiyor Fenerbahçe'de. Daha sezon başı, sezon başlamamış, transfer sezonu yeni başlamış, yok yapamayacaklar muhabbeti bilmem ne. Yani Fenerbahçe'de devam eden sandıksız bir seçim süreci var ya. Fenerbahçe'de seçim hiç bitmiyor abi. Seçim psikolojisi, seçim atmosferi. Bu anlamda söylüyorum. Başarısızlığın birinci sebebi bu. İkinci sebebi de iyi kadrolar kurulmaması. Bu yönetimin iyi kadro kuramayacağını şimdiden söylemek haksızlık. Bunu anlatıyorum. Bir görelim abi. Daha çalışmalar devam ediyor. Bir görelim. İyi kadro kuramayanları bile yıllarca savunanlar, iyi kadro kurup kurmayacağı daha belli olmayan, halen zamanı olan, kredisi olan insanları eleştiriyor ya, yerden yere vuruyor eleştirmekten öteri. Ben burada sıkıntı görüyorum. Bu hafta mesela diyelim Gressi'yi getirdiler. Haftaya da Greenwood'u getirdiler. Var mı bir ihtimal? Çok rahat var. Ne yapacaksın o zaman?
0: Bitirebilirsin tabii ki.
1: Var çünkü çalışıyorlar.
0: Beşiktaş da aynı şeyleri söylüyor. O da diyor ki yaptım anlaşmaları, Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyoruz.
1: Getirmezse
0: bir yorum
1: o yaptı. Zaman konuşuruz.
0: Getirmezse zaten eleştiriye zaten açıklar. Daha da fazla koz vermiş olacaklar. Bu arada şu konuyu da hemen söyleyebilirim. 2026-27 sezonu öncesinde forma sponsorluğu için Nike'la anlaşmaya vardı Beşiktaş ve yeni formaları dün lansmanla görücüye çıktı. 2011-2012 sezonu ya da 2012-2013 sezonunda Barcelona'nın formasının aynısı, siyah beyaz şekilde tasarlanmış, çok çalışılmış yani formaya. Yeni bir tasarım olarak, yani daha önce bundan
1: bir şey söyleyeyim, forma 15 yıl önce. Güzel ama Barcelona'nın 15 yıl önce giydiği formanın aynısını vermek olmamış. Normalde güzel ama evet. 15 yıl önceki forma muhabbeti.
0: Ya elinde siyah beyaz renkler ve aynı zamanda kartal gibi bir figür varken senin forma tasarımını yapay zekaya 3 tane örnek çıkart desem ben.
1: Daha güzel çıkart.
0: Çıkartabilecek örnekleri.
1: Ama şöyle oluyor abi, benim anladığım. Şimdi Adidas çok büyük, ya da Adidas ya da Nike, Puma, bunlar çok büyük firmalar ya ve birçok kulüple çalışıyorlar ya. Katalogları var. buradan veriyor. Bir de sen çok ses çıkaramıyorsun. Niye? Çok ciddi para alıyorsun ya. O paraları almak için de o sözleşmeyi imza atıyorsun. Ben ne verirsem onu giyeceksin muhabbeti.
0: Kulüp de bunu satmak istiyor ya. Ha. Hatta bu satışlardan da firma daha fazla para kazanıyor ya.
1: Ama
0: o zaman hiç olmazsa daha böyle cezbedici bir şey yap ki hiç olmazsa satışının da garantiye al.
1: Ya şöyle abi, ben de o konuda ben de senin gibi düşünüyorum taraftar tarafında, ama bunlar çok para veriyorlar kulüplere. Adidas, Nike falan. Katalogları var. Bir tek seninle benimle çalışmıyor. Katalogdan veriyor. Bir de mesela kendi mağazalarında da satıyor ya, mesela sen atıyorum ben Feneryum'da, sen Kartal Yuvası mı? Kartal Yuvası satıyorsun. Adam mesela Adidas'larda da satıyor. Diğer AVM'lerde Adidas'ı soktuğu standlarda da satıyor. Sana para veriyor, bu ekstra satış ortamları yaratıyor falan. Bu para, sözleşme imza atıyorsun. Sözleşmede de şu yazıyor. Katalogdan seçeceğim sana diyor mesela. Ya da sana diyor 5 tane göndereceğim, sen seçeceksin diyor. Ama diyor böyle benimkilerden seçeceksin diyor. Şartlı seçim. Dolayısıyla benimkini şöyle yap, çubuk buradan insin, çizgi buradan insin diyemiyorsun abi.
0: Bir de kültür vardır. Çubuklu kültürü vardır.
1: Fenerbahçe.
0: Ne bileyim, parçalı kültürü vardır. Hani bunların da ölmemesi gerekir ya.
1: Ya o zaman ekstra pazarlıklar koyacaksın ortaya. Bir sene Fenerbahçe kendi üretti formalarını. Feneryum üretti. Kafasına göre yaptı. Ama bunun üretimi, bunun satışı. Çünkü kendin ürettiğin zaman kendi standına, kendi mağazana koyuyorsun. Adidas ya da Puma olduğunda kendi mağazasına ve kendi standlarının olduğu ekstra geniş mağazaların içine de koyuyor. Çeşni mağazaları var ya, hani boynar moynar gibi mesela, sallıyorum hadi. Bu avantajlar olmadığı için tekrar Fenerbahçe otomatik bir sponsorla anlaşma kolaylığına girdi. O kolay
0: şimdi
1: değil yani.
0: Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda bulunan koltuklarda 3'er santimetre küçülmeye gideceği iddia edildi. Mevcut kapasitesi 42.684 olan stadın düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46.000 seyirci kapasitesine ulaşması beklendiği söyleniyor. Ve bununla ilgili olarak da yeni bir kombine fiyatlandırması yapıldı. Birinci kategoriden 8. kategoriye kadar olan kısımlarda en düşük 20 bin liradan başlıyor 8. kategori. 20-21 bin, sonra birden 70 bine çıkıyor. 70-75 bin 80, 81 bin 87 bin 100 bin, 112 bin. Birinci kategoride 143 bin 750 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu artışlarla ilgili Sayın Serdal Adalı daha öncesinde katıldığı dijital platformlardaki programlarda ben şöyle diyor, işte 1000 lira verip 3000 kişi geleceğine 300 lira verip 1000 kişi, yani daha fazla insan gelsin yorumu yapıyor. İşte bunlar kombineler dahil mi diye Hasan soru soruyor. Tabii o, ben fiyat, para her şey demek değildir diyor Sayın Serdar Adalı. Sonrasında da hem fiyatlamalar, borçlar, kombineler, fiyatlar falan derken biraz sıkıntılı bir durum var Beşiktaş'ta kombine fiyatlarıyla alakalı. İnanılmaz bir isyan var. Bir geri dönüş olur mu?
1: Bir, şey
0: bir geri
1: abi,
0: vites olur mu? Bilmiyorum.
1: Kapalı üst kaç para?
0: Ya 70-80 bin lira civarında.
1: Buna isyan ediyorsunuz.
0: Buna isyan değil.
1: Tepki var.
0: Kaçtan 80'e çıktı? Yani
1: tamam, 25'ten 80'e çıkmış galiba.
0: Evet.
1: Baba bir şey söyleyeyim mi?
0: Doğal diyebilirsin.
1: Kapalı dediğin yer neresi? Sen... Kapalı üst. Ortası değil mi? Stadın ortası. Ya 80 bin lira stadın ortası normal. Ha, ben orada tribün kültürünü yaşatayım. Bu bir tercihtir. Ama yani şimdi 80 bin lira bütün sezon abi ya. Kapalının ortasında maç izliyorsun. Yani normal abi, bu kulüplerde nasıl yaşayacak abi? Yani
0: sen Fenerbahçe olarak taraftarını kale arkasına aldın mı?
1: Ben mi?
0: Hı-hı. Mesela niye? Galatasaray ultra aslan kale arkalarında. Kocaeli evet, tribünlerinin işte kale arkasında arkaları, şeyler artık.
1: Beşiktaş'ta kale arkasında
0: Dortmund,
1: değil mi?
0: Biraz Dortmund sarı duvar mantığıyla Real Madrid'in, Barcelona'nın taraftarları da hep böyle fanatizmin ya da şeyin orada daha coşkulu taraftarın kale arkalarında konuşlanması artık doğal olarak karşılanıyor. Hı, doğru mu?
1: Doğru.
0: Hani parayı kazanmak istiyorsan numaralı ve sosyete dediğimiz kısım zaten hep vardı.
1: Hani VIP yapmayacağım bizdeki gibi
0: eski,
1: ama
0: normal, ama orada normal bir tabii şey yapacaksın mesela. Yani, ben de o kültürdenim.
1: Şimdi abi 80 bin lira kapalı üst için çok değil. Beşiktaşlı kardeşlerim kızmasın. Bu kulübün de para kazanması lazım.
0: Bana göre de çok fazla
1: yani
0: değil,
1: çok fazla
0: de birden yani artışın %28'ler civarında olması işte
1: kendine
0: şey yapıyor.
1: Göre değiştirmiş yanlış. Normal abi o fiyatlar. Fenerbahçe'de de aşağı yukarı öyle. Feneryum üst mesela tam ortası, mesela maraton üst tam ortası yine 80-90 bin lira yani. Yani normal yani bu fiyatlar.
0: Ha, bu paraları alıp da verip de aynı zamanda Kasım'da Aralık'ta havlu atma olayı yaşanırsa geri dönüşü çok fazla olur.
1: Tabii oradan vurur taraftar.
0: Anladın mı? Biraz başarı elde edersin ki fiyatı yükseltirsin. Başka. Hani o biraz satış pazarlama psikolojisidir, anladın mı?
1: Evet evet.
0: Yani sen bir anda Fenerbahçe gibi sürekli ikincilik, bu sene gene mi şampiyon olacak mı olmayacak mı
1: gene
0: tartışmasını yaşarsan kombinini satarsın zaten. Anladın mı? Evet. Ama Beşiktaş gibi sen yarışta dördüncü olup da bu sene acaba üçüncü olur muyum gibi bir hedef belirlersen bu fiyat politikasını uygulayamazsın diye sinirleniyor taraftar haklı olarak. Biraz bana hak verdin mi şimdi bu düşünceyle?
1: Verdim abi. Sen de haklısın, taraftar da haklı, kulüp de haklı.
0: Kulüp de haklı tabii ki. Sen de istiyorsan, ben de 3 tane tabii yıldız istiyorum, bir tane bilmem ne istiyorum diyorsan, ya forma satışlarındaki artışı yapacaksın, kombinin ucu olacak ama diyeceksin ki yönetime, bana kombinemi alabileceğim fiyata makul bir seviyeye çek, ben sana şu sözü vereyim gibi bir şey olması lazım ya da o sponsorlukları sen yarat. Yönetimsel
1: mesela bizim Murat Özen'e, düz Murat'a bunu sorsan,
0: burada ne demek ki, abi deyip orada burada taraftar Serdal Başkan'a söz verdim burada konuşamayabilirim diye.
1: Burada taraftar haklı der. Serdar Bey'in yanında siz haklısınız, zammı iyi ki yaptınız der. Bizim Murat Özen, düz Murat.
0: Önder Özen'le konuştum, söz verdim bu konuyu açmayacağım diye.
1: Öyle dedim, başkanla konuştum bu konuyu açmayacağım. Önder Özen'le konuştum bu konuyu açmayacağım. Niye program yapıyorsun abi o zaman? Düz Murat deyince de bana kızıyor.
0: Murat Özen'le söz verdim.
1: Biliyor, biliyor beni, tamam.
0: Murat Özen'le söz verdim.
1: Murat Özen'le söz verdim, evet, konuşmuyorum programı. Murat, seviyorum Murat'ı ya.
0: Hattımızda Murat Özen var, konuşmamak adına bağlandı. Kardeşim hoş benim geldiniz diye devam ediyoruz.
1: Murat'a kolaylar, kolaylıklar
0: sevgiler,
1: gelsin.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Bitirelim canım abi. Bitirelim. Ben bir telefon görüşmesi teşekkür yapacağım. Ediyoruz. Saat 12.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Bir telefon geldi müsaadenizle.
0: Güzel bilgiler mi var?
1: İşte telefona bağlı. Artık
0: o telefon geldi, konuşmadan kapattım. Murat
1: artık
0: mı aradı?
1: Fırça mı yiyeceğiz yoksa transfer haberi mi alacağız, bakacağız abi. Şurada hadi bir döneyim ben abi. 12.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Hoşça kalın. Doğan abi teşekkürler.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Bankam, bank, kartım adı. Reklam bitti. Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montello hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri de, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri...

ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi yani turnuvanın en ücra köşesine şark görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya? Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben siz hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz sorsaydık. O da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde sağ içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet toplu oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu toplu oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar. Milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı
yanına başına bir şey

0: İyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki, yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle, ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi, yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da, yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı, yani buna hep şeyi de örnek verdik ya, biz söyledik, Gürkan hocam söyledi, sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala, yani jetlag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella Hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa kök tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de çocuklara, kardeşlerimize. Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz, ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonla hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var. Hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takım da bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Reklam bitti.
3: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimiz 12.04'ü gösteriyor. Yakup Çınar'la birlikte olacağız saatler 14'ü gösterene kadar. Umarız siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii hemen bir sıcak gelişme var. 0212 273 10.10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Federasyon belli ki yabancı kuralında bir değişiklik yok dedi. yazıyı da paylaştı. Daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 veya sonrası doğumlu olacak dedi. 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır dedi Futbol Federasyonu. 10+4 değişmiyor Yakup abi.
5: İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa. İstifa abi. İstifa. Yani Türk futbolunu geriye götürmeye çalışan hamleler bunlar. Milli takımı götürdünüz, orada rezil ettiniz. Bugün Sözcü'ye verdiği bir röportaj var Erman Toroğlu'na. Hani Erman Toroğlu'nun da onu yıkayıp yağlamasının sebebi bu işte. Yani aralarında aslında böyle hani iyi bir dostluk var, arkadaşlık var, olabilir.
4: Ama Erman abi çok sert konuşuyordu.
5: Ya konuşuyor tabii
4: Fatih
5: ki.
4: Fatih Terim kimdi? Fatih Terim seni ezer. Fatih Terim'le dalaşma tarzı. Tabii.
5: Ya ama sözleri bir şey diyeceğim. Vardı. Röportajı gördün mü? Manşette yine Fatih Terim var.
4: Evet, bir röportajı Erman Toroğlu'na
5: verdi. Gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Abi büyük skandal ya. Daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 ve sonrası doğumlu olacak. Herkes şunu merak ediyor. Yani bundan sonra Galatasaray'daki transfer süreçleri nasıl gelişecek? Mesela düne kadar hani haberi verenler vardı zaten de ilk günden beri ben söylüyorum. John Duran Galatasaray'a hayırlı olsun mesela. Bu saatten sonra değişmez. Galatasaray John Duran'ı Icardi gelse de gelmese de kadrosuna katar abi. Çünkü bu kontenjana uyan isimlerden bir tanesi ve Galatasaray'ın transfer politikası da böyleydi Cihan. Şöyle söyleyeyim sana, yaklaşık işte 4-5 gün önce yine Dursun Başkan ve Transfer Komitesi, Okan Hoca'nın yer aldığı bir ekip transfer toplantısı yaptı. 5 bölge için 25 oyunculuk bir liste vardı ve bu listede yabancı kuralı değişirse şunu alırız, değişmezse şunu alırız şeklinde zaten sıralama yapılmıştı ve buna göre resmi başvurular ve resmi teklifler yavaş yavaş kulüplere yapılmaya başlanmıştı ama bence Türk futbolu adına çok inanılmaz kötü bir karar. Ama abi oyuncunun bak yerlisi yabancısı yok abi, iyisi kötüsü var. Ve sen Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Atletico Madrid'le, Liverpool'la, Manchester City, bak diğerlerini saymıyorum bir şekilde, evet Galatasaray. Bu arada en avantajlı kulüp yine Galatasaray.
4: Tabii en sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe, bayağı sıkıntı yaşayacak.
5: Mesela şu anda Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tan önce hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen gider şeyi alırım. Salih Özcan'ı alırım. Hemen anında. Anında. Milli takımdaki performansını gördük.
4: Ya bu yaş sınırı var diye peki John Duran mantıklı transfer mi? Şimdi bir senede 4 takım gezmiş. El Nasr, Fenerbahçe, Zenit ve şimdi Galatasaray. Yani Evliya Çelebi bu kadar gezmemişti.
5: Bir şey diyeceğim, bu şartlarda alabileceğin, yapabileceğin en iyi transfer.
4: Mecburiyet yani.
5: Yok, mecburiyet değil abi. Yani o profilde bir oyuncuyu almak istesen şu anda en az 25-30 milyon euro bonservis ödersin. Kariyeri düşüşe geçmiş olsa da bu adam için 100 milyon euro bonservis ödendi öyle ya da böyle. Ve bizim ligimizi de biliyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünü attı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kafayla beraberlik golünü attı. Gayet de yedekte oturtabileceğin, evet problemli bir adam ama ben burada şunu söyledim. Saadettin Saran'ın en büyük hatası bu forvetleri göndermekti. Yani Fenerbahçe'ye ne kadar büyük kötülük yapabilirsin diye düşünsen en büyük kötülük elindeki mevcut forvetleri göndermek olurdu. Elnesi John Duran Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Fenerbahçe geçen sezonun belki de şampiyonuydu. Yani bir şampiyonluğu Fenerbahçe kaybetti. Kimse kalkıp konuşmasın boşuna. Kante'ye çok mu ihtiyacı vardı ya da Kante geldi Fenerbahçe'de ne yaptı? Sen elindeki forvetleri gönderdin. Talisca'ya güvendin. Kerem Aktürkoğlu'na güvendin. Kerem Aktürkoğlu'nun işte milli takımdaki performansı ortada. Forvet oynarken. Fenerbahçe'deki performansı ortada.
4: Aslında doğru söylüyorsun. Yani Fenerbahçe'nin 20 milyon verip aldığı oyuncuyu sen aynı Fenerbahçe senin içinde 4 milyon alıyorsun.
5: Fenerbahçe bir yıllık maliyeti için Cihan 25 milyon euro para ödedi. Sırf bunun 5-6 milyon eurosu menajerlere gitti. Ve sen bu adamı
4: Osimhen'in yedeği olarak alıyorsun.
5: Hayır, Osimhen'in yedeği olarak. Evet, Osimhen'in yedeği. Sen Osimhen'e karşılık, anladın mı? transfer ettiğin oyuncuyu Galatasaray şu an Osimhen'in yedeği olarak kadrosuna dörtte bir maliyetine katıyor. Abi böyle riskler denenir. Bir de düşünsene John Duran Galatasaray tribünleri, Galatasaray taraftarı, Şampiyonlar Ligi ambiyansı, gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Zaniolo Galatasaray'dan gittiği için Galatasaray taraftarı hala üzülüyor. Niye? Çünkü gerçekten bir kalitesi var bu adamın. Gittiği her yerde öyle ya da böyle Premier Lig'de de Atalanta'da da en son Udinese'de de iyi performans gösterdi. Ama arıza bir adam, oynaması gerekiyor. Şimdi geçen sezon ligde sadece 16-17 maçta oynayabilen Osimhen'den bahsediyoruz. Tamam, Osimhen Galatasaray'ın en önemli oyuncusu ama 50 maç oynayacağının garantisi var mı? Galatasaray John Duran'ı alsa bile bir forvet transferi daha yapacak ama bu yabancı kararı gerçekten skandal bir karar. Galatasaray için söylemiyorum, Türk futbolu için söylüyorum. Zaten şu anda maddi olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Süper Lig'den her kulüp, Galatasaray da buna dahil, dünya kadar borcu var. Mali olarak dar boğazda. Şimdi hani bu kuralla mı kurtulacak? Hayır tabii ki. Ama ellerindeki oyuncuları gönderemiyorsun, feshediyorsun. Milyonlarca euro para harcıyorsun. Babacığım bir şey diyeceğim. Yerli oyuncu yok bu ligde. Sen zaten alt liglere neşteri vurdun. Oradaki bütün düzeni bozdun. Sırf kulüp başkanlarını arkana alacaksın diye. Böyle bir oluşumun içerisinde yer alıyorsun. Ama bugün işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın istediği yabancı kuralında değişiklik yapmıyorsun abi.
4: Şu Villa işine ne diyorsun abi? Biliyorsun ben hani ablam dolayısıyla bazen gayrimenkul işiyle de uğraşıyorum. Bodrum'da da sordum oradaki işte emlakçılara.
5: Emlakçılık var.
4: Dediler ki bana Türkiye'nin en güzel 10 doğal oluşumundan bir tanesi orası dediler.
5: Onu bozmaya mı çalışıyor?
4: Evet, yani buraya villa yapıp doğayı katletmek, buradan da villa almak dedi. Yani başka bir cümle kurdu, onu söylemeyeceğim.
5: Peki bir şey diyeceğim.
4: Mandalya Körfezi'nin kıyısındaymış orada. Orayı bilenler biliyor mu?
5: Ben hiç Bodrum'a gitmedim abi, bilmiyorum. Yani çok şöyle söyleyeyim sana. Bunun için imar çıktı mı? Ben çıktığını sanmıyorum.
4: Öyle
5: çıktı
4: diyor. Hacı Osmanoğlu var diyor.
5: Hacı Osmanoğlu öyle diyor. Ya bu konuyu araştırmak lazım aslında. Ya bu işin üzerinde durmak lazım. Yani imar alabildi mi, alamadı mı? Ya babacığım yani kimsenin, oradaki hiçbir futbolcunun...
4: Timur Soykan yalan söylüyor diyor, sit alanı diyor, almadı imar diyor.
5: Düşün yani.
4: İlginç.
5: Ya doğru mu değil mi bilmiyoruz. Bilmiyoruz diyorum tabii. Ya sana, araştırılması gereken bir konu. Çok zor değil yani. Bugün yayından sonra Bodrum Belediye Başkanı'nı arasak oranın imarı olup olmadığını çok rahat öğrenebiliriz abi. Anladın mı? Öğrenebiliriz.
4: Öğrenelim o zaman. Ama çok iyi bir haber olur yani.
5: Evet abi, şöyle söyleyeyim sana. Baba konu villa değil ki. Konu şu anda Fatih Terim de değil. Bir sayfa işte Sözcü yanımızda. Sözcü'de röportajı var. Bu Yeni Gazete mi?
4: Yeni. Yenidir.
5: Evet abi, Yeni Gazete, aynen öyle. Al. Tam sayfa röportajı var. Şimdi bu PR işi. Niye PR işi biliyor musun? Şimdi röportajı kime veriyor?
4: Erman Toroğlu.
5: Erman Toroğlu'na veriyor. Erman Toroğlu TFF'ye girip çıkan bir adam. Manşette ne var? Bak düşün. Türkiye Futbol Federasyonu A milli takım Dünya Kupası'ndan elenmiş gelmiş. Tam sayfa röportaj veriyor. Röportajın ana manşeti ne biliyor musun? Bak bu sayfanın PDF'i dün akşam zaten şeye gitmiştir. Hacı Osmanoğlu'na gitmiştir. Güzel, Fatih Terim'in fotoğrafını küçük yapmışsınız.
4: Kocaman.
5: Benim yakışıklı bir fotoğrafımı koymuşsunuz. Hatta gözlerim ela çıkmış. Anladın mı?
4: Terim'in suratına söyleyecek.
5: Aynen, aynen.
4: Ne söyleyecek?
5: Bunu
4: mesela
5: koymuş. Ve başlıkta ne var? Terim'in suratına söyleyeceğim. Baba nerede Dünya Kupası'ndan elendik? Herkes patır patır istifa ediyor. Teknik direktörler istifa ediyor. TFF başkanları istifa ediyor. Meclislerde... kurullar kuruluyor neden başarısız olduk diye. Geçen yayında söylemiştim ya, Fransa'da 2010 Dünya Kupası'nda elenince meclis bir komisyon kuruyor, teknik direktör ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nı dinliyor. Neden başarısız olduk? Çünkü milli bir mesele. Milli takım. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil. Trabzonspor değil. Konyaspor değil. Milli mesele. Bizim çok iyi kadromuz var. Arda Güler'imiz var. Bak, Dünya Kupası yorumcuları Pedri'den daha iyi diyorlar Arda için. Ben de katılıyorum. Daha kreatif bir oyuncu. Bak, Almanya'yı izliyoruz. Wirtz 100 küsür milyon euroya transfer yaptı. Arda'nın sağ ayağı olur sadece. Net söylüyorum. Kenan Yıldız gibi bir figürümüz var. Hem popstar hem de geleceğin en önemli süperstarlarından bir tanesi. Kadro inanılmaz iyi. Bugün eleştiriyorlar. Geçiniz abi, Merih Demiral. Son İtalyalı Serie A'da 200 tane maça çıkmış. Arabistan deyip sallıyorlar. 2 tane orada Asya Şampiyonlar Ligi kazandı. Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'yı şampiyon olarak tamamladı. Uğurcan Çakır Galatasaray'la performansıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesiydi. İnanılmaz iyi bir kadro var. Biz Dünya Kupası'nda niye başarısız olduk abi? Niye? Neymiş? Köprü parasını cebimden ödüyorum. Baba, sen zengin adamsın. Bir zahmet öde yani, anladın mı? Onu da TFF ödemesin ya.
4: Şey de kötü.
5: Ya da ne var, bunu niye söylüyorsun? Radarda girmişler, onların parasını ödetmişler.
4: Şoförleri ödetmiş bir de. Şoförler ya, de bilerek gaza basmamıştır. Sana bir şey söyleyeyim, yetiştirmeye mi? Çalışmıştır.
5: Bak bile. Türkiye'de torpil çok dönüyor kardeşim. Her kurumda var. Ama son dönemde torpilin en fazla döndüğü kurum Türkiye Futbol Federasyonu abi. Alt yaş gruplarında niye başarı gelmiyor abi? Milli takımlara niye böyle yetenekli oyuncuları çağırmıyorlar? Kendi bildikleri adamları çağırıyorlar. Neyden bahsediyorsunuz ya? Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakkımı yiyorlar. O villaları vereceğim. Terim'in suratına söyleyeceğim. Baba, sen Fatih Terim'in suratına söyleyemezsin. Kusura bakma ya. Senin danışacağın ya da işte savaşacağın adam Fatih Terim değil. Sen bu millete hesap vermek zorundasın. Fatih Hoca konuşulabilecek en böyle duyarlı şekilde, incitmeden, kırmadan diyor ki bize özel yayın yaptı. Sana özel niye yayın yapsın abi?
4: Kupa başlamadan
5: bu ülkede, açıkladı onu. Bu ülkede futbolu bir adam konuşacaksa bir numara Fatih Terim'dir abi. Anladın mı? Bir numara Fatih Terim'dir. Ve bu ülkede futbolu bir adam yönetecekse en son adam da İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Ya biz unutmadık abi o günleri. Neyden bahsediyorsunuz ya? Hakemleri kitleyen kulüp başkanından bahsediyoruz ya.
4: Ya ben cebimden para harcayacak kadar fedakarım mı demek istiyor? Yani ya insanlar abi, onu mu deklar etmeye
5: babacığım,
4: çalışıyor?
5: Babacığım, yani cebinden para harcayabilecek bu ülkede bir sürü iş adamı var. Onlar da gelsin. Ya bu Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığına en büyük katkı sağlayan isim Galatasaray ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek abi. O yüzden eleştiriyorum kendilerini. Bak, bugün senin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanı engel oluyor. Sayın İbrahim Hatipoğlu o dönemde 7 tane Galatasaray'ın genel kurul üyesi var. Yani TFF'de oy verecek isimleri var. Tek karşı çıkan Sayın İbrahim Hatipoğlu. Ya bu adama oy vermeyelim diyorlar. Ama Yusuf Günay Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer almadı diye Galatasaray Mehmet Büyükekşi başkan olmasında kim olursa olsun deyip gidip oyunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na veriyor. Ve kaç? 3 oy farkla kazanmadı mı? 7 oyun tamamı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gitti. Ve bu adam, hani adam derken hani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, asla saygısızlık yapmayız. Ama abi futbolu yönetemiyorsunuz ya. Yönetemiyorsunuz. Galatasaray başkanını tehdit ettiniz. Okan Hoca'yı hedefe koydunuz. Kendi hesabınızdan Galatasaray'a cevap verdiniz. Amerika'dayken, söz konusu Galatasaray'ken Yıldırım hızıyla açıklamalar yaptınız. Neyden bahsediyorsunuz ya? Dünya Kupası'nda ya, Dünya Kupası'nda. Üzülüyorum abi, üzülüyorum. Üzülüyorum. Bak, Paraguay Almanya'yı eledi. Biz bu Almanya'yı da yenerdik. Hollanda'yı da yenerdik. Japonya'yı da yenerdik ya.
4: Ulusal tatil ilan edildi bugün Paraguay'da.
5: Evet abi.
4: Öyle bir şey yaptılar yani.
5: Enciso diye bir tane oyuncuları var. Ya 2004 doğumlu. Bak yabancı kuralı da var. Hemen gider çözerim biliyor musun?
4: Bu saatten sonra çözemezsin.
5: Çözemezsin abi. Kolay değil. Adamlar dediğin gibi. Strasbourg'da geçen sezon kiralık olarak oynamış. 2004 doğumlu.
4: 25 milyon olmuş bile.
5: Ve dün abi öyle zaten. Bir de Brighton almış zaten. Brighton Avrupa'daki bu tarz adamların hepsini alıyor. Brighton şimdi bu adam için 50 ister, 60 ister.
4: Tabii. Şu an Dünya Kupası'ndan sonra 50-60 olur.
5: Sen şimdi can uzun. Hadi alın bakalım can uzunu. Nasıl alacaksın? Senin hocan zaten can uzunu oynatmıyor. Nasıl alacaksın can uzunu? 50 milyon euro istiyorlar Cihan. 50 milyon euro. 60 istiyorlardı. Serbest kalma bedeli 60. Galatasaray ısrar ediyor. 30 milyon euro sonraki satıştan pay teklif ediyor. Adamlar 50 istiyor abi can uzuna. Ve biz can uzunun et mi balık mı olduğunu daha bilmiyoruz. Niye? Göremedik çünkü abi. Dünya Kupası'nda izleyemedik. Montella efendi gitti orada. En oynanması, bak Can Uzun çok değerli bir oyuncu. Niye biliyor musun? Bir örnek vereyim. Şimdi sana soruyorum. Arda Güler ya da Kenan Yıldız'ı transfer edebilir misin?
4: Şu şartlarda kimse
5: edemezsin
4: edemez.
5: Abi. Alamaz. Bunu Avrupa'da kimse alamaz kolay kolay. Yani bugün
4: Kenan daha yeni imza.
5: 100 aldı. Milyon euro abi ikisi de. 100. Can Uzun 50. Niye 50? Çünkü o seviyeye çıkabilecek potansiyel var. Frankfurt da bunu biliyor ki 60 milyon euro serbest kalma bedeli koydu.
4: Evet, istifa etmeyi de düşünmüyor Hacı Osmanoğlu. Mesela
5: abi,
4: ben Dünya Kupası'ndan
5: sonra
4: istifalara baktım. Çekya, Güney Kore, İskoçya ve Tunus zaten ilk maçta gitmişti hocası. İstifalar daha da gelecek. Şimdi Bielsa falan da istifa.
5: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan telefonla arayacak, diyecek kardeşim istifa et.
4: Anca öyle mi olur?
5: Aynen öyle abi. Başka hiçbir şekilde istifa etme ihtimali söz konusu değil abi.
4: Çünkü suçlu görmüyor.
5: Altlikleri bağlamış bir kere. Tabii. Şimdi bahis operasyonunu da yapmıyor. Diğer kulüpler ses çıkarmasın, yöneticiler ses çıkarmasın. Şimdi 10 TL bahis oynayan adam şu bahis operasyonu yüzünden bir sene futboldan men edildi mesela. Ama bahis oynayan yöneticiye hiçbir şey yok. Niye? Çünkü onlar ona oy veriyor. Oyu veren futbolcu olsaydı operasyonu o zaman yöneticiye çekerdi. Ya siyasetiniz batsın ya. Alt ligler kan ağlıyor abi. Kan ağlıyor. Bir kontenjan getirdiler. Binlerce adam eşinden ailesinden boşandı etti ya. Aileleri bozduğunu düzen. Şuraya bir tane o kontenjana takılmış bir tane oyuncuyu bağlasak hepimiz hüngür hüngür ağlarız ya. Abi yani tamam babacığım, yani bu ülkede liyakat yok da babacığım biz futbolun içerisindeyiz ya. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu kadar kötü bir yönetici olamaz ya. Kulüp başkanları da gördük. Ya başarılı olsaydı milli takım alkışlardık. Ama sen milli takımın kamp yapabileceği en kötü yere götürdün. İletişim sürecini en kötü şekilde yönettin. Milli takım oyuncusu niye Hakan Safi ile görüşüyor abi? Niye buna izin veriyorsun? Galatasaray, Fenerbahçe kulüpçülüğü geçiyorum ya, milli takımdan bahsediyorum. Ama zaten bu adamın ciddi bir Galatasaray kompleksi var. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun ciddi bir Galatasaray kompleksi var. Federasyona bakıyorsun. Abi akrabalar yönetiyor.

0: Gelince kendim açıklayacağım.
1: Oradan demiş. Da oradan da Galatasaray'a aba altından sopa gösteriyor. Aba altından sopa gösteriyor.
0: Ya ne diyor, uslu durum bir şey mi anlatırım?
1: Tabii, diyor. Aynen öyle.
0: Ne olabilir ki mesela?
1: Ya ne olabilir abi? Ne olabilir ya? Çık anlat abi.
0: Ya bunu Erman Toroğlu bir yerde bence el altından söyleyecek. Yazmadı ama bir programda falan ağzından kaçıracak
1: ya
0: yani.
1: Ne zaman söyleyecekler bunu biliyor musun? Galatasaray'ın TFF'ye karşı ilk böyle açıklama yaptığı, karşı çıktığı dönemde söyleyecekler. Ya kafayı mı yediniz kardeşim ya? Bu ülkede futbolun içinden gelen binlerce yönetici var ya. Futbolu bilen bir sürü yönetici var ya. Ya kendi, bak, adaletli bir insan olabilir. Ondan sonra iyi niyetli bir insan da olabilir. Bunlara lafım yok abi. Ama başarısız oldunuz abi. Başka açıklaması yok bunun. Ve Türk futbolu daha geriye gitsin diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Ve bunların hiçbiri konuşulmuyor. Televizyonlarda da konuşulmuyor. Medyada da konuşulmuyor. Biz neyi konuşuyoruz abi? Fatih Terim'in yüzüne karşı da söyleyeceğim. Söyle abi. Söyle. Fatih Terim'in arkasında 40 milyon Galatasaraylı var. 40 milyon.
0: Ne söyleyecek yani yüzüne? Ayıp ettin
1: diyecek. Fatih Hoca da diyecek ki hadi oradan. Ya bunu söylemez tabii ki, saygıya binaen. Ya Fatih Hoca röportaj yani verdiği yaptığı YouTube yayınlarında bak tonu bir tık üstleri yukarıya çıkarsaydı o YouTube'daki videolar 5'er milyon izlenirdi. Ama abi Fatih Hoca Türk futbolunun ombudsman mı denir? Nasıl oldu? Ombudsman. Ombudsman abi. Gerçekten doğruyu görebilecek, yanlışı görebilecek ve bunu gerçekten böyle derviş misali anlatabilecek insanlardan bir tanesi. Hani herkes ne bagajı varmış, şöyle varmış, böyle varmış. Nesi var abi Fatih Hoca'nın? Fatih Hoca'nın UEFA Kupası şampiyonluğu var. Fatih Hoca bu ülkenin en iyi teknik direktörü. Hacı Osmanoğlu'nun titri ne abi? Hacı Osmanoğlu'nu nereden tanıyoruz abi?
0: Trabzonspor Başkanlığı.
1: Ya hakemleri kitleyen kulüp başkanı olarak tanıyoruz.
0: Daha farklı tanıyanlar da var. Onun öncesinde de tanınan bir isimdi tabii.
1: Fenerbahçe tribünlerinde takılıyordu. Bunu söyleyenler var. Ben bilmiyorum. Ya baba sen, benim en büyük hayalim 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'un müzesine götürmek var diyordun. Kulüp başkanlarına ceza vermeyeceğiz diyordun. Yabancı hakem getirmeyeceğiz diyordun. Fenerbahçe istediği için getirdin. Kulüplerin gelirleri ortada. Limitler tıkanmış durumda. Türkiye'de kulüpler çok mu iyi yönetiliyor? Hayır ama abi. Yani Türkiye şimdi seni kim kurtarır? Liderin kurtarır. Türk futbolunun lideri kim abi? İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Kurtarıcı olamaz diyorsun.
1: Abi yani diyorum ya sana, Dünya Kupası'nda milli takım başarılı olsaydı devam ederdi.
0: Etmeliydi. Şu 14 milyon olayı da benim biraz aklıma takıldı. Hani FIFA katılınca 14 milyonu veriyor ya. 2 milyonu da biz ekledik. Oyunculara 16 milyon dağıttık diyor. Yani şu 16 milyonu gerçekten inanılmaz bir para, böyle söylerken basit gibi. Şu altyapı tesisleri için harcasak, ben sana bir şey diyeyim mi? İnanılmaz işler yaparız ya.
1: Cihan, altyapı tesisleri için para mı yok abi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsoru mu yok sanki? Geçmişten beri ben ona kızmıyorum abi. Bir şey diyeceğim. Senin oğlun ya da işte Abdülkerim Bardakçı seviyesinde bu ülkede kaç tane stoper var? Ben prime karşı değilim abi. Değilim. Bunu Almanya'da veriyor. Belirli zaten. Limitler belirli. 200 bin euro, 300 bin euro bilmem ne veriyorlar. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Merit Demiral. Özel adamlar abi bunlar. Ve başarılı oldular. Dünya Kupası'na gittiler. Prim sonuçta bu para FIFA'dan Türkiye'ye veriliyor. Anladın mı? Sen bunu oyunculara ver. Bir motivasyon. Baba bizde para motivasyon kaynağı. bize de prim versinler, bizim

0: buradaki yayınlar böyle kalitesi iki kat daha artar. Bu işler böyle.
1: Uzar biraz
0: Türk, daha. Tabii canım, buraya gelen yabancılar da öyle alışıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük nedenlerinden biri. Fenerbahçe bir maçı kazanıyor. Maçtan sonra prim açıklanması gerekiyor. Ama yok yani, Saadettin Saran'da yok. Veremiyorlar primi. Ya baba, yabancılar alışmış bizde. Dursun Özbek soyunma odasına giriyor. 5 milyon euro prim. Oo, büyük başkan. E bizde bu var abi. Ya şey gibi düşünme, bizim vergilerimizi prim olarak. Hayır abi, senin oğlun da gitsin oynasın orada. Özel adamlar bunlar. O kadar küçümsenecek olaylar değil abi. Arda Güler gibi bir yıldız Türk futbol tarihinde kaç kere geliyor abi? Bak, benim hatırladığım en yetenekli oyuncular Sergen, Emre Belezoğlu, Arda Turan. E şimdi de Arda Güler abi.
1: Yıldıray Başçuk da fena değildi.
0: Onu, ya tamam, o onu çok Almanlar yetiştirdi onu da. Tamam, Türk milli takımı. Evet, inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Ama milli takım primi FIFA'nın verdiği parayla ödeyebilirsin. Onda sıkıntı yok da. Yani senin villalarından kime ne abi? Vermeyecek.
1: Bir de senin programın girişinde söylediğin bir konu var. O daha iyi. İşte Dünya Kupası'nda nelenmişsin. Türk futbolunda kriz var. Şu yabancı problemini halledemiyorsun. Olay Fatih Terim ve villalar.
0: Evet abi. Yani
1: bundan çıkmamız
0: senin
1: lazım.
0: Senin verdiğin yani ilk gazete röportajı. Anladın mı? Ya diyorum ya, bu röportaj PR. PR'ı da yapamıyorlar. Zaten doğru düzgün basın danışmanı olsaydı bu kadar kötü yürütülmezdi oradaki iletişim süreci. Ben sana söyleyeyim. Euro 2024'te inanılmaz güzel bir iletişim süreci vardı. Öyle ya da böyle.
1: Bak, dinleyenimiz köprü paralarının fiyatını atmış bize. Bunları ben ödeyeyim ama business'la uçayım. 5 yıldızlı otellerde kalayım. Millete bilet dağıtayım. Ben kabul ederim bunu.
0: Yani aynen öyle abi. Evet abi.
1: Bakacağım mesajlara az sonra, hepsini merak etmeyin.
0: Dünya Kupası'na gittik, uçakla gittik. Muhtemelen sponsordur o.
1: Sponsor onlar.
0: Ya aynen öyle. Ama onun dışında kaç kişi götürüldü ben merak ediyorum abi. Türkiye Futbol Federasyonu kaç tane influencer'ı, tamam mı? Kaç kişiyi federasyon bütçesinden Dünya Kupası'na götürdü? Ve bak ya, siz Hakan Çalhanoğlu'nun lafını yedirdiniz be kardeşim ya. Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'ndan önce önemli bir maçtan sonra çıktı, dedi ki biz, dedi, Dünya Kupası'na, dedi, 2002'deki abilerimizle beraber gideceğiz, dedi. Niye abi? Erman Toroğlu, niye sormadın bunu? Niye sormadın abi? Bana bunun açıklamasını yap ya. Tribünlere bir bakıyorsun. Fransa'nın eski futbolcusu Henry. Brezilya maçında bakıyorsun Ronaldo. Bilmem hangi maçta bakıyorsun. Türkiye maçında bakıyorsun. Influencer'lar. Şarkıcılar. Yancılar. Anladın mı? Kaç kişi gitti? Bunun açıklamasını yapın abi. 20 tane milli futbolcuyu götürecek bütçeniz yok muydu sizin? Ama abi, koltuk korkusu var. Herkes tırsıyor. Aman o milli futbolcu gelirse şunu yapar. Aman şu bunu söyler, bu bunu söyler. Yok çünkü, yok, anladın mı? Bir önceki federasyonda tamam, Mehmet Büyükekşi, ben de eleştiriyordum. En ağır şekilde eleştiriyordum.
1: 600 kişi ama, var mıdır mesela? O 600 kişiyle gitmişti Mehmet Büyükekşi, hatırla, Almanya'ya.
0: Doğrudur.
1: Amerika var mıdır o kadar?
0: He, sanmam abi.
1: O belli oldu canım. Mehmet Büyükekşi'nin hatırla kaos çıkmıştı.
0: Amerika'ya 600 kişi götüremezsin abi. TFF'nin bütçesi buna yetmez. Vardır yine bir 200-300 kişi vardır. Afaki konuşmak istemiyorum. Açıklasınlar abi.
1: Yok, Mehmet Büyükekşi o dönem 600 değil, biz 197 götürdük demişti işte. Tahir Kum hatta bu 600'ün haberini yapmıştı.
0: Doğrudur, 400'ün de sponsorlar götürmüştür. Sponsorlar da götürdü. Muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nı o dönemde cebinden takip edebilen nadir gazetecilerden bir tanesiydim ben. İki arkadaş gitmiştik. Abi işte diyorum ya sana. He, o zaman ne diyor? Hamit Altıntop vardı. Futbolu bilen bir adam. Kim ne kadar eleştirirse eleştirsin. Dün benim bir tane haberimi yalanlamış mesela. Ben Deniz Ünal milli takımda oynamak istiyordu ama işte sportif açıdan yetersiz diye Hamit Altıntop söylemiş. Bu arada Hamit Altıntop görüşmeleri doğrulamış Ali Naci'ye. 5 kere falan görüştük demiş ama kendisi istemedi demiş. Ama benim kaynaklarım Deniz Ündav'a yakın isimlerde diyor ki kardeşim bu adam o dönemde kariyerinde çıkış yakalamıştı. Almanya milli takımının o zaman bir görüşmesi yoktu. Ondan sonra Türk milli takımı o dönemde konuştu etti ama sonra da olumsuz döndüler dedi. Şimdi onunla ilgili olumsuz haber de yaptım yani Hamit'e ama abi futbolun içinden gelen bir insan. Futbolu bilen bir adam, inanılmaz bir kariyer var. Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray. Futbolun gerçeklerini biliyordu. Mesela Almanya'daki süreci çok iyi yönettiler. Almanya'da bu krizin 3 katı vardı. Montella Arda'yı itti. Yeleği vermedi hatırla. Hı hı. Hatırla. Mustafa Eröğüt gibi bir isim vardı. Bugün ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçiyor. Yani en azından hani Mehmet Büyükekşi'yi asiste edebilecek insanlar vardı. Ya da bak bunu yanlış yapıyorsunuz diyebilecek insanlar vardı. Hacı Osmanoğlu'na sence bunu söyleyebilecek insanlar var mı?
1: Vardır bence, yok mu?
0: Yok abi işte. Nasıl yok. Ya Mecnun Ot yakmaz. Bak ben mesela saygı duyarım. Niye biliyor musun? Sivas Spor Başkanı iken abi hep Sivas Spor'la ilgili...
1: Bir kuruş borcu yoktu Sivas.
0: Bir kuruş borcu yok ve kulüp gel hani şey düşünüyorlardı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi mi? Mecnun Otayakmaz eski Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyonluklardan etti.
1: Yok, kaç kez hem de
0: yani. Anladın mı? Ya Mecnun Bey bile Hacı Osmanoğlu'ndan daha iyi yönetirdi bu federasyonu, ben sana söyleyeyim. Bence çok fazla söz hakkı yok. Ya çünkü milli takımdan sorumlu yönetici Mecnun Bey. Bir tane cümlesini duyabildiniz mi abi? Bir yerde konuşabildi mi? Mesela Avrupa Şampiyonası'nda Mustafa Eröğüt konuşuyordu, Hamit Altıntop konuşuyordu, diğer yöneticiler vardı. Abi yok, böyle federasyon yönetilmez abi. Yönetilmez. Siz şampiyonluk kupasını veremiyorsunuz abi. Ve bunun için kural değişikliğine gidiyorsunuz. Şimdi asıl hedef, amaç ne? Aynı yere geliyorum, kapatalım, Galatasaray transfer gündemine geçelim. Dünya Kupası'nda bu milli, hep şunu söylüyordum zaten yani bugün hala İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu Türk futbolunu yönetebiliyorsa, o koltuktaysa milli takım başarısı nedeniyle kimse sesini çıkarmıyor. Ama milli takım da başarısız oldu ve başarısız olanlar bir şekilde kendinde suç buldu. Sıfır öz eleştiri, sıfır. Ben burada dedim ki mesela yayında söyledim, 14 dakikalık röportajında bir kere ağzına geliyor yani özür dileme konusu, özür dilemiyor. Bir gün sonra özür dilettiler abi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na.
1: Belki 3 kez diledi.
0: Evet abi. Ama böyle bir iletişim yok ki. Yok yani.
1: Biz özür dilemeyi böyle bir eziklik gibi mi düşünüyoruz? Yani normalde abi hata yaptıysan özür dilersin yani.
0: Benim de 2 tane çocuğum var, ellerinden öper, kızıma da söylerim, oğluma da söylerim.
1: Allah uzun ömürler.
0: Aynen, okula gittiklerinde de hani hocalarınız, öğretmenleriniz size sorduğunda ne olmak istiyorsunuz diye, önce iyi insan olmak istiyoruz. İkincisi de özür dilemeyi bileceksin abi. Bir hata yapıyorsan, bir yanlış yapıyorsan, abi hata, yanlış insana mahsus ya. Anladın mı? Herkes hata yapabilir. Ama özrünü dilersin, yanlış yaptığını kabul edersin. Sen bunda hala ısrar ediyorsun. Geçmiş olsun abi. Yani bu kuralla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde başarılı olmasını, gelirlerini arttırabilmesini kimse beklemesin.
1: Şimdi... Ama ben bu kuralın değişeceğini düşünüyordum. Şimdi Hacı Osmanoğlu bütün kulüpleri res çekti. Hem Aziz Yıldırım'a, hem Serdal Adalı'ya, hem Dursun Özbey'e. Ertuğrul Doğan herhalde çok o tarafta değil. Zaten onlar planlamayı güzel yapmıştı ama Anadolu kulüpleri de, hatta onlar da istemiyordu. Sonra işte çok böyle makas açılır diye farklı, hani bunu biraz daha düzenleyebiliriz dedi. Yani herhalde bu sezon başında böyle bayağı bir çekişme izleyeceğiz. Ben Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle beraber bu iş bitti dedim yani, herhalde değişir dedim. Ama Hacı Osmanoğlu demek ki kendine çok güveniyor yani. Ben diyor görevim sağlam, yerim sağlam, ben ne dersem o.
0: O güven bir telefona bakıyor işte, anladın mı?
1: Hani önceki dönemlerde söylediği sözleri yediği dönemler olmuştu ama artık yapmıyor yani. Ben kardeşim diyor, bunu söyledim.
0: Abi söyledim değil ya, bir şey diyeceğim.
1: 2 yıl önce söyledik diyor, planlasaydınız.
0: Söyledim değil, 2 yıl önceki olay da değil. Yani senin bunu yapabilmen için bir hazırlık yapman lazım. Tamam, bana Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer edebileceği 5 tane yerli oyuncu sayacaksın ya. Sen de 15 yıldır bu işi yapıyorsun, futbolun içindesin. 5 tane yerli oyuncu say ya. Kimi alacaksın abi? Kimi alacaksın?
1: Adil'i alırım Konya'dan.
0: Tamam. Adil. 2.
1: Mustafa'yı alırım.
0: Kim?
1: Milit Mustafa'yı da verirseler, eski illaç.
0: Niye versin abi? Trabzonspor'un.
1: Vermezler işte, onu diyorum.
0: Niye versin? Ben sana söyleyeyim. Bertu Yıldırım'ın ismi geçiyor. Arda Okan Kurtulan konuşuluyor. Berkan Kutlu inanılmaz değerli şu anda. Trabzonspor 1 milyon euro teklif yaptı, kabul etmedi. Yani ben bekleyeceğim dedi. Gitmedi Trabzonspor'a. 1 milyon euro teklif. E şimdi al alabiliyorsan Berkan'ı. Galatasaray'a geri dönebilir. Şaşırmam yani bu saatten sonra. Yok çünkü, yok. Diyorum ya sana, bak. Salih Özcan'ın telefonları şu an çalıyordur. Çalmaya başlamıştır.
1: Ama herhalde Beşiktaş bitirdi ya Salih Özcan işini. Başka takımlar da mı devre?
0: Bitirmedi.
1: Bitiremedi mi?
0: Hayır, bitiremedi değil yani. Bir ilgisi oldu, sonrasında devamı gelmedi.
1: Abi şimdi 20-30 bonservis istiyor. 7-8 de maaş istiyor şimdi.
0: Kim?
1: Salih, öyle deniliyor.
0: Nasıl ya?
1: 7-8 maaş isteniyor.
0: Salih abi, can uzundan bahsetmiyoruz.
1: Salih Özcan'a özür diliyorum. Ha.
0: Şu anda bonservisi elinde. Tamam. 2,5-3 milyon euro maaşa bitirebileceğim bir oyuncu.
1: E niye ilgilenmiyor Beşiktaş?
0: Yani Beşiktaş'ın bir ilgisi var, devamı gelmiyor. Beşiktaş ısrarcı değil yani. Muhtemelen yabancı kuralını bekliyorlardı.
1: İstersen biraz Galatasaray gündemine de geçebiliriz. Tekrar döneriz böyle zaman zaman.
0: Bu konularla ilgili mesajlar varsa onları okuyalım. Var, zaten, TFF ile ilgili kapatmayalım konuyu.
1: Evet, zaten onları bir eritelim. Çünkü Galatasaray'a geçtiğimiz zaman bu mesajlar zaman aşımına uğrayabilir. Hoş geldiniz demiş Derfin Yunus. Hani, müteahhitten, sanayiciden bıktık demiş Fatih Aydemir. Mustafa Eriüt, Mehmet Ali Aydınlar'ın damadıymış abi diyor. Mirza mesajını atmış. Hamit Altıntop Madrid'de ne kadar oynadı? Adam sadece antrenman futbolcusuydu demiş. Hakkını yemiş ya biraz Hamit Altıntop'un. Bu işin Bayern'i falan da var yani, sadece Madrid'i yok. Dün senin adamını da gördük. Deniz'le ilgili bahsetmiş. Berbat oynadı Alman milli takımında diyor.
0: Benim adamım, adamı niye değil oluyor abicim ya?
1: Yanlış düşünceye sevk edilmiş. İyi yayınlar. Ben de sevmem federasyon başkanını. Ama peki eski futbolcular milyon dolarlar kazandılar zamanında. Kendileri gidemiyor mu acaba? İlla bedava mı gidecekler demiş. Neden diyor federasyon bu eski futbolcuları götürsün? Ceplerinden para versinler, kendileri gitsinler demiş. Bilginç bir bakış açısı. Böyle bir mesaj atmış.
0: O zaman söylemeyeceksin abi. Ben söylemedim ki götürsün diye. Sen kaptanına açıklama yaptırdın. Villa vereceğine götür abi. Bir villa bugün Bodrum'da 10 milyon dolar.
1: Dolar.
0: Anladın mı? Nerede? Sen ne kadar olarak vergi ödüyorsun mesela, anladın mı? 22 tane villa vereceksin, 220 milyon dolar. Ne demek 220 milyon dolar? Anladım. Ya sen diyor emlakçısın işte, biliyorsun abi. Bodrum'da bir villanın fiyatı ne kadar?
1: Yalnız 10 milyona satsam %2 komisyon, güzel para.
0: Vermezler. 10 milyon dolarda %2 komisyon vermezler.
1: Nasıl vermezler? Yasal hakkı.
0: Hacı Osmanoğlu'nun şey ismi nedir? Emlakçılığını yap abi o zaman.
1: 3-4 tane satsak yeter ya. Yani şey değilim. Yani bırakırız, komple çekiliriz piyasadan. Neyi tartışıyoruz ki demiş. O liyakatsiz başkanı, orayı seçen kulüp başkanlarını sorgulayamıyoruz. Onu seçen başkanlara sormak lazım. Holdingleri ve şirketlerini Hacı Osmanoğlu gibi birini alabilirler mi? Yetkin ben diyor. Federasyonun başına getirdin ama kendi holdingini alır mısın demiş. Kolay gelsin yorumcu arkadaş, ancak federasyonu eleştiriyor. Hedefleri başkanı yemek. Tüm Galatasaraylı yorumcular ağız birliği etmişler. Hacı Osmanoğlu'na sallıyorlar diyor.
0: Bir şey diyeceğim işte, muhtemelen yayının tamamını izlemedi beyefendi.
1: Mutlu bey.
0: Burada ben Dursun Özbek, Galatasaray yönetiminin yaptığı yanlıştan da bahsettim. Valla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın İbrahim Hacı Osmanoğlu olmasından memnunsa ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ya Fenerbahçe niye başkan değiştiriyor abi? Beşiktaş niye başkan değiştiriyor? Niye? Çünkü sportif başarı yok. E Hacı Osmanoğlu da milli takım Dünya Kupası'na gitti. Bizim beklentilerimiz yarı final, çeyrek final, belki de final. Gördük abi, Brezilya dökülüyor. Almanya'nın halini gördük. Wirtz kim ya? Arda Güler 3 kat daha iyi oyuncu. Kenan Yıldız, Vinicius Junior'dan daha iyi oyuncu abi. Görüyoruz işte. Ama sen bunları

0: oynatamadın. Hem o teknik direktörün hem bu federasyon başkanı istifa etmesi lazım. Ama beyefendi memnunsa devam etsin abi. Ne diyelim?
1: Ya bir de bu artı 4 kuralı ile ilgili çok güzel yazmış mesela. El alemin yabancısını yetiştirmesini istiyor federasyon demiş. Daha biz Türk futbolcularımızı yetiştiremiyoruz. Yabancı gençleri nasıl yetiştireceğiz demiş. Bu kuralın değişmesi Aziz Yıldırım'ın bir telefonuna bakar diyor. Oo, sert gelmiş.
0: Bakmıyor demek ki abi. Anladım, Fenerbahçe istiyordu. Ben sana söyleyeyim, bu kural Süper Lig'de en çok Galatasaray'a yarar. Şu anda yerli kadrosu en geniş olan Galatasaray yine. Net bir şekilde.
1: Ahmet Konanç az önce Galatasaray'ımız hakkında ters konuştu dedi. Demiş, cevap verir misiniz? Dinlemedim.
0: Ciddiye
1: ben.
0: Ciddiye almayın abi. Dinlemedim.
1: Hiç boşuna Hacı Osmanoğlu'nu suçlamayın demiş. Hacı Osmanoğlu bu işi yapamıyor. Gitsin, niye ısrar ediyorsunuz? Kulüpler Birliği'ni resmen bağlamış kendisine diyor Eyüp Kaya.
0: Can, burayı biz mi açtık?
1: Otomatik değişmiştir. Ne oldu? Beğenmedin mi? Ceren Dalkılçı izliyorum ben, Dalgıç'ı.
0: Yok.
1: Beğenmediysen değiştireyim hani istersen.
0: Haber spor kanalı açıktı, o yüzden sonra.
1: Bakarız şimdi.
0: Yok canım, sevdiğim arkadaşım Emre Kaplan da var.
1: Yerinde. Emre de var, evet. Fatih Terim'in ne başarısı var da milli takımda tartışılmayacak diyor.
0: UEFA kupasını siz aldınız. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktör sizdiniz. 8 Galatasaray'la 8 şampiyonluğu siz yaşadınız.
1: Yakup Çınar'a söyleyin, demek ki yeterli görünmediği için akredite edilmemiş. Mehmet Büyükekşi varken çok iyiydi değil mi Yakup diyor. Akredite oluyordun demiş.
0: Yok, orada UEFA yapıyordu. Burada FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu müdahale etti. Yeterli görülmemekle ne alakası var abi?
1: Yıllardır bu işin içindeyim diyorsun.
0: Yani ben istesem zaten yine akredite olurdum, anladın mı? Araya ben de birini sokabilirdim.
1: Can'a o paraları vermesinler, ben de karşıyım demiş.
0: Valla 50 ya. Milyon euro abi, 50 çok istiyorlar para. Ve şimdi duydu. Bu habere en çok Frankfurt sevindi. Yabancı kuralı değişmedi. Yerli oyuncu almak zorundalar. 50 milyon euro.
1: Tabii,
0: yok yerli oyuncu yok ya. Diyorum ya sana, yok yani Cihan.
1: Can Uzun işini herhalde rafa kaldıracak Galatasaray ya. Öyle gözüküyor.
0: Ya bence de öyle. Galatasaray scout ekibi bu sezona gerçekten çok iyi hazırlanmış. Zaman zaman yerin dibine sokuyorlar. Eleştiriyorlar. Emre Utkucan ve ekibi gerçekten iyi bir hazırlık yapmış. Son Okan Hoca'nın verdiği röportajda da scout ekibine ekibinden övgüyle bahsetmişti. Gerçekten iyi bir liste çıkardılar. Premier Lig'den bu kontenjana uyan, Galatasaray'ın takip ettiği bir iki tane oyuncu var. İsimleri daha çıkmadı medyaya. Ben de öğrenemedim. Öğrensem zaten paylaşırdım ama hani o seviyede görüştükleri isimler var.
1: Federasyon başkanı başkanlık görevi için ne kadar maaş alıyor bilen var mı demiş.
0: Yok, maaş aldığını sanmıyorum.
1: Almaz mı diyorsun?
0: Abi, hadi bir maaş alıyordur. Trabzonspor başkanlığından sonra unutulmuş gitmiş bir isimden bahsediyoruz, Hacı Osmanoğlu.
1: Yani 180 bin falan diye biliyorum da bakmak
0: maaşı
1: lazım.
0: Var mı?
1: Var diye biliyorum. Büyük ekşinin vardı, 140 bin liraydı. Dur bakalım abi, soralım ya. TFF başkanı maaşı. Büyük ekşi geçen sene 140 bin lira alıyordu. Soralım. Genel sekreterin maaşı var. 90 diyor. Yani şu an bilmiyorum. Burada farklı farklı şeyler yazıyor ama yani büyük ekşinin 140 bin aldığını ben biliyordum. İşte enflasyonu falan düşündüğünde 200 bin falandır diye düşünüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Yakup Şınar'ın Duran Fenerbahçe'de oynarken söylediklerini ve Galatasaray'a transfer olunca söylediklerini hatırlatmak isterim.
0: Ne demişim abi?
1: Ferdi Tayfur'dan Döndüm Durdum şarkısını hediye etmek istiyorum diyor.
0: Tam ne söylemişim onu da söylesin, anladın mı?
1: John Duran'ın iyi futbolcu olduğunu söyledin ama Osimhen'e karşı kalınacak bir oyuncu olmadığını,
0: evet,
1: söylemiştin, hatırlıyorum. Kötülemedin John Duran'ı.
0: Ya yok abi, John Duran'ı kötüleyebilir misin ya? Ha, saha içinde oynamadığı zaman problem yaratabilecek bir oyuncu. Ama transfer ederken bunları göz önüne almanız lazım. Ben sana Galatasaray'ın ilk transferi olur. Yakında açıklarlar.
1: İkinci?
0: He?
1: İkincisi kim olur? En yakın isim.
0: İkincisi kim olur? 10 numara transferi için ciddi görüşmeler var. Bruno Fernandes listedeki isimlerden bir tanesi Can Uzun'la beraber ama olma ihtimalleri bence düşük. Julian Brandt Borussia Dortmund'da sözleşmesi sona erdi. Potansiyel isimlerden bir tanesi. Ya şöyle bana çok mantıklı geldi. Arsenal sanırım Aston Villa ya da West Ham'dan bir 10 numara transferi yapacak. Bu durumda Odegaard'ın Arsenal'den ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Ama Galatasaray'ın da bu transferi yapabilmesi için elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Şimdi Davinson diyorlardı. Dünya Kupası'nda inanılmaz iyi performans gösteriyor. Davinson'u kolay kolay gönderemezsin. En az 30 milyon euro bonservis vermeleri lazım. Davinson gibi oyuncuyu şu anda 30'a anca alırsın. Bir de gelecek uyum sağlayacak, ne oynayacağını bilmiyorsun. En azından Davinson'u biliyorsun. Gabriel Sara diyorlar. Şu ana kadar resmi teklif yok. Tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. İtalya Ligi'nden istiyorlar. Giderse o gider. Onun dışında oyuncu alabilmen için oyuncu göndermen lazım. O da şu an için kolay gözükmüyor.
1: Evet, baktım ben de şimdi Arsenal'ın istediği ismi Mateus Fernandes'i istiyormuş. Ama burada fiyat tuzağına düşmek istemiyor. Ödegard falan.
0: Kimde biraz... oynuyor?
1: West Ham'da.
0: West Ham'da oynuyor. Evet, evet. Mateus Fernandes aynı.
1: Mateus artık.
0: Mateus.
1: Daha da alabilirler mi? Ama onlar nereli? Alsa bile Odegaard'ı verirler mi yani? Bir de öyle düşün yani.
0: Mateus Fernandes nereli?
1: Portekiz.
0: Bonservisi?
1: 50 gözüküyor.
0: 50 şey gözüküyor.
1: Meşhur sitede. Merkez orta saha.
0: Yani 10 numara...
1: Southampton'dan almış 15 evet, milyona.
0: O 10 numara için ismi geçen oyuncular bunlar ve daha önce ismini hiç duymadığımız bazı isimler de listede var. Dediğim gibi ana plan 5 transfer, 25 kişilik liste var. Yabancı kuralı ve kuralsız şekilde o listede oyuncular vardı. Şimdi mecburen yabancı kuralının değişmediği senaryodaki isimlerle görüşmeler başlayacak. Bugün yarın dediğim gibi John Duran transferi açıklanırsa şaşırmam. Galatasaray'a da mutlaka ben faydalı olacağını düşünüyorum John Duran isminin.
1: İyi günler diyor. Galatasaray bütün federasyon başkanlarını destekliyor ama ondan sonra memnun değiliz, gitsin diyor. Bu nasıl iş demiş. Böyle bir mesaj atmış. Hemen şöyle devam edelim. Konuşmamız gereken bir olay daha var. Bir belediyeden çıkarılan tüm işçiler federasyonda işe alınmış. Bununla ilgili bilginiz var mı diyor. Evet, o haberi ben de gördüm.
0: Ben net bir şey duymadım. Yok, abi.
1: Gördüm yani.
0: Yani haber yapılmış ama. Hı hı, ya. Abi liyakat bekleyemezsin bu federasyondan, onu söylüyorum. Şimdi ben de doğrulatamıyorum. Ama işte kaç tane, 3 tane 4 tane yeğeni federasyonda işe başlamış. Böyle bir şey varsa bu skandal abi. Ya sen zaten zengin bir adamsın. Kendi şirketlerin var, holdingin var. Hani para kazandırmak istiyorsan git kendi şirketlerin üzerinden para kazandır bu adamlara.
1: Ben de size bir soru sorayım. Hacı Osmanoğlu villaları babasının hayrına mı veriyor? Satış yaparken PR yapacak. Amili futbol takımı futbolcuların hepsi burada diye. 10 milyonsa 15 milyona satacak demiş.
0: Evet
1: o
0: abi, bir de
1: parası çıkar diyor.
0: Bir de 4000 tane villadan bahsediliyor ya. Ve bu projeyi daha önce işte sonu yine Ağaoğlu olan başka biri yapamıyor. İzin çıkartamıyor. Muhtemelen Hacı Osmanoğlu ben o izinleri alırım diye düşünüyor.
1: Biraz piyasadan çekildi Ağaoğlu. Çok göremiyoruz.
0: Evet.
1: Eskiden daha fazla ön plandaydı. Rahmetli Lucescu'nun söylediği bir Rumen atasözü vardı. Köpekler istedi diye atlar ölmez demişti. Aynen Ayhan Sağlam yazmış. Neden bunu hatırlattı bilmiyorum. Galatasaray bir Mertens alacak mı yeni sezonda? Bu sezon onun olmamasını, sıkıntısını çok çektik demiş.
0: Valla ana planda Şükrü. Okan Hoca işte Can Uzun'u orası için düşünüyor. En çok istediği oyuncu Can Uzun ama bu bonservis bedellerinin olma ihtimali söz konusu değil. Bruno Fernandes düşünülen, istenilen oyunculardan bir tanesi. Az önce de söyledim. Kadrodan mutlaka oyuncu gitmesi gerekiyor ki böyle bir transfer yapabilesin. Ama listede o tarzda oyuncular var. Julian Brandt da bunlardan bir tanesi. Görüşmeler devam ediyor. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray 10 numara mevkisine bir transfer yapacak. Onun dışında bir 6 numara transferi yapacak. Davinson Sanchez kalsa bile mutlaka bir stoper transferi de gerçekleştirecek.
1: Milli takımın elenmesine tabii ki çok üzüldüm ama Can Uzun için bu olaya sevindim. Bu çocuk daha fazla göze batmadan acilen ucuz yollu Galatasaray'a alınmalı.
0: Abi 50 milyon euro Cihan. Yani bu
1: ama
0: bilgi yani direkt şeyden, Galatasaray yönetiminden aldığım bilgi. 60 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. 50'ye düşmüşler. Daha da altına inmeyiz diyorlar. Galatasaray'ın teklifi de 30 milyon euro. Az önce de söyledim işte. Yani Arda Güler seviyesine, Kenan Yıldız seviyesine geldiği zaman zaten alamıyorsun.
1: Ya Hikmet de öyle bir söylemiş ki Can, sanki 3. ligde bir yerde oynuyor yani. Eintracht Frankfurt'ta. Zaten göze battı batacağı kadar Hikmetçi.
0: Dünya Kupası kadrosuna gitti.
1: Şey demek istiyor yani, Dünya Kupası'nda daha da fiyatı şişer, hiç alamayız demeye getiriyor da.
0: 60 milyon euro serbest kalma bedeli var yani. Onu öder yine alırdın.
1: Ben sayamıyorum yani, kendim yapmaya çalışıyorum, olmuyor demiş. Neyi sayamıyorsun? Ha, gidecek oyuncuları sayar mısınız diyor. İlk önce Galatasaray bu oyuncuları göndermesi lazım.
0: Kimi gönderecek abi? Bir tane var. Icardi ile sözleşme imzalamayacak. Onun dışında başka yok. 4 tane oyuncuyu mecburen 2003.
1: Yeler ne olacak? Yeler var.
0: Onları sayma abi.
1: Onları soruyor herhalde.
0: Yok, onları mecburen gönderecek Galatasaray.
1: İşte bulamıyor kulüp.
0: Mecburen gönderecek.
1: Bir de böyle elde kalanlar var. Ne demiş? Ataşehir'den Fatih. Kadıköy'de maçta ceza alsın diye günlerce konuştuğumuz Duran size mi geliyor diyor.
0: Evet abi, o hareketi Galatasaray'da da yaparsa ceza alması gerektiğini burada söyleriz.
1: Federasyon başkanı maaş almıyor. Genel sekreteri iyi maaş alıyor. Oynayacaksanız genel sekreterliği oynayın demiş. Öyle bir mesaj. Aykut. Ben Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımıza inanmıyorum. Tek hedef lig şampiyonluğu dedi Ahmet Bey. Misafirine sorar mısın? Galatasaray 12 yıldır şampiyon olmasa acaba Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zaten gitmesin, lig şampiyonu olsun ister mi demiş.
0: İsterim abi. Lig şampiyonluğu her şeyden daha önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için zaten lig şampiyon direkt katılabiliyorsun şampiyon olursan.
1: Ya şey diyor herhalde.
0: Baba bu sene
1: limitleri aşıyorsun ya.
0: Aşıyorsun da
1: geçeceğim. Ceza yiyeceksem iyiyim diyor yani.
0: Ya, şey ha.
1: Gitmesem de olur şampiyon.
0: O ayrı. O ayrı. Yani şöyle söyleyeyim sana, zaten bu transfer döneminde şimdi Vedat Muriç transfer etti Fenerbahçe. Onun dışında yine böyle yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeye devam ederse devre arasında en az 2 yıl transfer yasağı yer Fener. En az 2 sene.
1: Vedat Muriç dedin de az önce de televizyonda Abdullah Ercan vardı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş bir isim. Dedi ki Vedat Muriç'ten 6 hafta yararlanamaz Fenerbahçe. İyi bir santrafor bulması lazım dedi. Ama 2 hafta diyorlar sakatlık.
0: Şanssız sakatlık maalesef. Üzücü bir durum Fenerbahçe için. Zemzem. Elini kolunu bağladı abi yönetimi.
1: Zemzemle falan bir yıkamak lazım herhalde oralı.
0: Abi olabiliyor, futbolun içinde bunlar var. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi seviyesinde o kadar iyi giderken bir anda Osimhen sakatlandı. Icardi en iyi döneminde çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Futbolun içinde bunlar var. O yüzden kadronuzun mutlaka ve mutlaka geniş olması gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunları şimdi diyorum ya sana, Galatasaray Icardi ile devam etmeyecek. John Duran'ı alacak. Osimhen var. Bir tane daha yerli forvet alması lazım. Altyapıdan zaten var. Yeni sezonda Arda Tagay'ı konuşacağız. İsmini kimse şu anda bilmiyor. Ama ben o 19 maçlarında izledim. Yeni sezona iyi hazır. Ada Yüzgeç'i konuşacağız. Tabii Okan Hoca şans verirse, mesela Okan Hoca'yı da eleştiriyorum. Hangi konuda? Dün mesela 30'u itibariyle Galatasaray'da sözleşmesi biten iki tane oyuncudan bir tanesi. Bir tanesi Icardi, sözleşmesi bitti. Şu anda serbest statüde. Bir tanesi de Gökdeniz Gürpüz. Borussia Dortmund altyapısından almışsın. 220 bin euro ödemişsin. Süper Lig'de şans verdiğin süre ne kadar biliyor musun? Tahmin et be Cihan.
1: Yoktur Süper Lig'de bence.
0: Bir dakika.
1: Yoktur, o da 90'da.
0: Bir dakika abi, bir dakika.
1: Hatırlamıyorum.
0: Türkiye Kupası'nda oynamış ayrı. Süper Lig'de 3 sezonda 1 dakika oynamış. Yani zor, zor. Şu kuralla bizim takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyorsun. 40-50, Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro. Senin verdiğin saçma sapan, ya tamam diyor ki bu kural daha önce uygulamaya sokuldu, biz devam et. Değiştir abi. Saçma sapan kural yüzünden sen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayacaksın. Ligden kazandığın gelir ortada. 10 milyon euro kazanıyorsun. Bak Galatasaray, Sayın Bora Bahçetepe ile konuştum. Galatasaray'ın taraftardan ve stattan sorumlu yöneticisi. Bu sezon Galatasaray tribünlerinde localardaki koltuk sayısını 1000 arttırıyor. 250 tane şey var, loca var. 4'er tane ekstra koltuk koyuyorlar. 1000 arttırıyor. Geliri ne kadar artıyor biliyor musun? 10 milyon dolar artıyor. Senin Süper Lig'deki yayın gelirinden daha fazla. Hem sana para kazandırmayan federasyon, hem de seni böyle yabancı kuralıyla önünü kesmeye çalışıyor. Başka açıklaması yok bunun.
1: Bizim üstümüzde çok baskı var diye serzenişte bulunan spor yöneticilerimiz ve topçularımız dünkü maçı açıp izlesin. Gakpo golden sonra ağladı. İki maçta da penaltı kullanan oyuncuların ayakları titredi. Saçma sapan vuruşlar yaptılar. Yani herkesin üstünde baskı var. Bu seviyede bu baskıyı öngörebilmek ve bununla mücadele edebilmek
0: önemli. Evet, ben o maçı izleyemedim mesela. Gerçekten tarihin en kötü penaltılarıymış.
1: Sabaha kadar sosyal medyadan çıkmazsan, spor psikoloğuyla çalışmazsan bununla başa çıkamazsın demiş.
0: Evet abi.
1: Uzman spor psikoloğu yazmış bize. Selam olsun, teşekkürler. Ömer Atışoğlu'yu tanıyor mu acaba? O da uzman spor psikoloğu. Zaman zaman bağlanırdı.
0: Hollanda-Fas maçından bahsediyorlar.
1: Evet evet, Hollanda-Fas. Brezilya Japonya vardı. Benim Tsubasa'nın torunları dün Japonya öne geçince benim Instagram'a mesajlar yağmur gibi geldi. Ben Japonya'yı desteklediğimi söyledim.
0: Evet, söylemiştin sen burada.
1: 90+6'da olacak iş değil yani. 2-1.
0: Ben ne demiştim? Fas demiştim.
1: Sen de Fas'ın tehlikeli. Senin sürpriz takımın Fas.
0: Fas'tı. Almanya'yı söylemiştim. Almanya elendi. Sané'den dolayı Almanya'yı destekliyorum demiştim. Almanya elendi. Bir de Hollanda'yı demiştim. Hollanda da elendi. İşte. Fas devam ediyor.
1: Evet, Japonlar da giderdi bence Brezilya ile karşılaşmasaydı.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya mesela son 3 Dünya Kupası'nı tahmin eden bir tane kahin varmış. Bu adam aynı zamanda şey, ekonomi profesörü mü ne, öyle bir adam. Son 3 Dünya Kupası şampiyonu tahmin etmiş. Bu Dünya Kupası'nda da şampiyonun Hollanda olacağını söylemişti. O da patladı abi. Yani...
1: Evet.
0: Baktığın zaman ezip geçen bir takım var, o da şey, Fransa.
1: Onlar da inatçı. Hollanda'nın hocası falan, hiç pişman değilim taktiğimden falan dedi, arkasında durdum falan dedi, Weghorst son şansımdı falan dedi. Üzülüyorlar tabii normal olarak. Yakup Çınar çok güzel anlatıyor da demiş. Okan Buruk Hoca genç oyuncuları hiç sevmiyor bu zamana kadar.
0: Onu da söyledik. Hangi bak onu da Gökdeniz Gürpiz dedik. 3 sezondur dedik. 1 dakika oynattı dedik. Oynatacak abi, kaçarı yok yani. Bak bu sezon yaz kampında orada olacağım. Israrla hep genç oyuncuları soracağım hocaya. Israrla niye oynatmıyorsunuz? Neden 4 yıllık süreçte oynatmadınız? Tamam 4 şampiyonluk başımızın üstüne. Ama genç oyuncular, genç oyuncular, genç oyuncular. Bunu en iyi... analiz edip hayata geçirecek isim Okan Buruk. Çünkü 17 yaşında ona formayı verdiler bu takımda. Diyorum ya sana, bak milli takımın forveti yok. Ada yüzgeç ya. Adamın her yerinden yetenek fışkırıyor ama oynaması lazım. Oynaması lazım.
1: Evet, bir saat başına gidelim istersen abi.
0: Evet.
1: Saat başının ardından kaldığımız yerden devam.
0: Aynen, Galatasaray'daki transfer gündemini özellikle konuşalım. Daha böyle spesifik, bu karardan sonra ne olacak, ne bitecek, onları konuşmamız lazım.
1: Bugün Drogba'nın müritlerini destekleyecek misin? Fildişi Norveç maçı var.
0: Evet abi, her türlü.
1: Norveç alır gibi.
0: Singo var o tarafta. Yo, Fildişi'de Diomandi diye bir oyuncu var abi.
1: Sağlam diyorsun he?
0: Evet.
1: Gerçi alır denilen.
0: Kolay değil abi, şu anda Dünya Kupası'nın Paraguay'ın Almanya'ya eleyeceğini kim söyleyebilirdi? Evet, anladın mı? Enciso. İyi oyuncu, çok iyi oyuncu.
1: Yazdın sen onu kafaya.
0: Evet. Dün maçtan önce yayında söyledim. 15 dakika sonra maç başladı. Adam gol attı. Ve iyi de oynadı. Bizim maçta da iyi oynamıştı Cihan. Ama bizimkiler... Abi Paraguaylı oyuncu Oscar Cardozo dışında Türkiye Ligi'nde hatırlıyor musun mesela? Yok abi, bizim scoutlar... bir ara Kuzey Avrupa konuşuldu.
1: Cardozo da Benfica'dan geldi yani. Evet. Scout dediğin.
0: Değil. Aynen öyle. Necati Ateş mesela işte 10 sene önce Haaland'ı izlemişler. 100 kere onu anlatıyor abi. Başka bir sürü oyuncu var abi şu an ismini duymadığımız, etmediğimiz. Anladın mı?
1: Bir saat başı. Hemen geliyoruz dostlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Reklam bitti.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Birebir. Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 92.2 Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli, Akup Çınar'la birlikte mikrofonun başındayız. Sizler de eşlik ediyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi bu Lemina ve Icardi olayında abi 10+4 kuralını bekleniyordu. Değişiyor mu, değişmiyor mu diye. Az önce yaklaşık işte biz programa girerken federasyonda açıklama yaptı. Değişmediğini söyledi. Artık şu Icardi sarmalı ne alemde, son durum nedir? Bitti mi iş tamamen?
1: Bir kere şunu söyleyelim. Bu kural, hani yayının ilk bölümünde de söyledik, Galatasaray'a çok sıkıntı çıkarabilecek bir kural değil. Şampiyonlar Ligi dışında. Çünkü Galatasaray bu sezon en az 3 tane böyle baba yabancı oyuncu almak istiyordu. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun Cihan. Icardi'yi sayarsan 10, Icardi'yi saymazsan 9 tane oyuncu var. Lemina'nın sözleşmesi bekletiliyordu. Bence Lemina'yla da devam edilmez bu saatten sonra. Ben o düşüncedeyim. Çünkü orta sahaya iyi bir oyuncu alman lazım. Bu saatten sonra 2 tane iyi oyuncu alman lazım. Ya işin içinden çıkamıyorsun işte, anladın mı? Şimdi Kaan Ayhan'ın 2028'e kadar sözleşmesi var. İlkay'ın sözleşmesi var. Hani evet, bunları görmezden gelemezsin. Sonuçta her biri baktığın zaman İlkay 6-7 milyon euro para kazanıyor. Kaan Ayhan 2,5-3 milyon euro para kazanıyor Galatasaray'da. Ahmet Kutucu'yu gör. Şu an Süper Lig'in en çok istenen oyuncusu olacak.
0: Rize falan istiyor, bayağı bir talip.
1: Herkes var. İsteyecek abi. Konya da istiyor, o da istiyor. Icardi mevzusu şöyle Cihan. Galatasaray Icardi'ye yaklaşık 20-25 gün önce Başkan Dursun Özbek, direkt menajeri Elio Pino, aynı zamanda avukatı, onunla görüşüyor. Bir yıllık teklif yapıyor Galatasaray. 4+1 milyon euro, toplam 5 milyon euroluk bir teklif yapıyorlar. Icardi'nin menajeri de Elio Pino da diyor ki Icardi bu teklifi kabul etmez. Bizim beklentimiz en azından 2 yıllık sözleşme artı 7 milyon euro. Artı Icardi oynamak istiyor. Başkan da teklifini yineliyor. Diyor ki bizim teklifimiz bu kardeşim. Düşünüp bize geri dönün. Icardi bizim önemli oyuncumuz. Hani biz bir yıl daha Icardi ile devam etmek istiyoruz. Ama işte nokta nokta devam ediyor. Hani forma garantisi olmaz. Sözleşme şartlarımız bu.
0: Arjantin'de mahsur kaldığı iddiaları doğru mu?
1: Yok abi. Van'dan davası. Onlar doğru değil abi.
0: Yalan
1: doğru değil. Evet, kızlarıyla beraber, o yüzden Arjantin'de. Galatasaray sezonda 7'sinde açacak. Şu an Galatasaray'ın futbolcusu değil zaten. Dün itibariyle bitti. Icardi'nin beklentisi Galatasaray'ın yeni bir sözleşme teklifi daha yapması. Ama Galatasaray yeni bir sözleşme teklifi yapmayacak Cihan. Yapmayacak. O yüzden Icardi mevzusu Galatasaray'da kapanacak bu saatten sonra. Evet, Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu ama Galatasaray forvet bölgesine Osimhen dışında 2 tane transfer yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesi büyük ihtimalle John Duran olacak. John Duran'a da Icardi'ye yapılan teklif yapıldı. 4 milyon euro artı işte bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euroluk teklif ve sözleşmesine serbest kalma bedeli de koyduracak Galatasaray, zorunlu olmayan. Ki Galatasaray'da iyi performans gösterirse, sonuçta 23 yaşındaki bir adamdan bahsediyoruz, bonservisini rahatlıkla alabilsin diye 25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis, zorunda olmayan serbest kalma bedeli koydurmak istiyor Galatasaray. Bir de muhtemelen bir yerli forvet olur, 3. forvet, onu düşünüyor. Forvet bölgesindeki öncelik bu şekilde. Yani Lemina konusu da şimdi bıçak sırtı. Geçen sezon çok çok üst düzey performans gösterdi mi? Hayır. Ama fiyat performans anlamında ciddi anlamda, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında katkı verdi. Aynı zamanda Okan Hoca kendisini stoperde de oynatabiliyor. Böyle bir şansı var. Bir de bizim artık ligimizi bilen Galatasaray taraftarının da kabullendiği oyunculardan bir tanesi. Şimdi onu gönderirsen çok daha üst düzey bir oyuncu alman lazım. Okan Hoca hem orta sahaya hem stopere oyuncu istiyor. O zaman kafalarda büyük soru işareti oluşuyor. Dediğim gibi bu karar gerçekten kulüplerin elini kolunu bağladı. Bu saatten sonra bir de Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterememişsin. Oyuncularına çok iyi teklifler gelemeyecek. İşin o tarafı var. Diyorum ya, Davinson Sanchez bu transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın çıkabilecek dediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı. Bu saatten sonra Galatasaray Davinson Sanchez'i gönderdi. İki tane stoper alması gerekiyor. Birini Van Dijk aldı, diğerini diğer bütçeyi nereden bulacak, kime harcayacak? Valla elindeki kadrolarla burada dediğim gibi Galatasaray'ın eli rahat, kiralıktan dönen oyuncular olacak ama hepsine talipler var, bir şekilde kiralanır. Yelert var. Onun dışında Zaniolo'yla zaten Udinese bonservisini aldı. Nelson var, geri dönecek. Onu isteyen kulüpler var. Resmi teklifler var Galatasaray için. Galatasaray'ın kafası çok ağrımayacak bu anlamda. Eli daha rahat. Evet, kadroyu daha güçlendirmek istiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak adına. Bu karar, bu yabancı kuralı bunu engellemiş olacak.
0: Evet, şu Uğurcan Çakır'ın voleybol oynamasına takılmış bir dostumuz. Yani plajda voleybol niye oynuyorlar? Biraz utanmaları gerekmiyor mu demiş.
1: Tatil yapmasınlar, plajda voleybol oynamasınlar. Neyden bahsediyorsun abi? Türkiye Ligi'nde sezonun kalecisi seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde en az 2-3 kez haftanın oyuncusu seçildi. İnanılmaz performans gösteren birinden bahsediyoruz ki onun da bir ailesi var, çoluğu çocuğu var. Sezon içerisi o kadar yoğun geçti ki tatil yapmak da onların en büyük hakkı abi. Ben evet, Dünya Kupası'ndan elenmemizde milli takım oyuncularının kötü performansı da etkili oldu. Uğurcan Çakır mesela lig ve Şampiyonlar Ligi ile alakasız bir performans gösterdi. Hani kötü oynadı. Gelen şutların hepsi neredeyse gol oldu abi. Evet, kurtarış yaptığı maçlar da var ama kötü performans gösterdi. Ama bu tatil yapmasın mı abi bu adamlar?
0: Çok talihsiz şutlar, bir de hep köşelere gitti.
1: Evet abi. Ama işte yemeyeceksin.
0: Biz şey istiyoruz, hani insan içine çıkmasınlar, tatil yapsınlar ama gözümüze sokmasınlar istiyoruz. Ama dediğin gibi yani bunlar da sonuçta insan, federasyon başkanı ve teknik direktör sorumluluğu kendinde görmemişler.
1: Yani.
0: Uğurcan da tatilini yapacak yani dediğin
1: ki
0: gibi.
1: Ki en çok sorumluluğu görenler onlar. Her biri özür dileme mahiyetinde uzun uzun açıklamalar yaptılar. Türk halkından özür dilediler. Bu milli takımın buraları hak etmediğini söylediler. Bunu söylemeyip öz eleştiri yapmayanlar Montella ve Hacı Osmanoğlu'ydu.
0: Evet. Biz biraz böyle harekiri falan yapmalarını bekliyoruz kaybettikleri için.
1: Olmaz abi, öyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil Cihan. Yapamazsın bunu abi. Ama hani bir sorumluluğunun da olması gerekiyor. Her yerde istifa var, her yerde görev bırakma var. Bizde maalesef o olmuyor. Biraz şey üzerinden gidelim istersen. Yani Galatasaray'ın kadro planlaması üzerinden. Şimdi evet, oraya oyuncu alamayacak. İşte buraya oyuncu alamayacak diyoruz ama şimdi Galatasaray'ın elinde bu kontenjanı karşılayan bir tane oyuncu var. Renato Niyaga. Bu kontenjana dahil olan oyunculardan bir tanesi. Orada Galatasaray'ın 3 transfer daha yapma hakkı bulunuyor.
0: Can Armando da oluyor da o kadroyu düşünülmüyor.
1: Yok,
0: tabii.
1: Can Armando'yu saymıyoruz abi. Anladım. Can Armando genç oyuncu.
0: Şey, o kadroyu hiç dahil etmediği için.
1: Evet tamam. Evet. Orada bir de John Duran'ı transfer ediyorsun. 2 oluyor. Artı 23. Kalıyor 2 tane oyuncu. Şimdi bu 2 hakkı nereden kullanacaksın? Büyük ihtimalle orta sahadaki oyuncuyu Galatasaray bu U23 kontenjanından kullanacak. Yani Premier Lig'den takip edilen, görüşülen isimlerden bir tanesi, bu profile uyan oyunculardan bir tanesi. Ayrıca benim tahminim yine stoper bölgesi içinde yine genç bir oyuncu transfer edecek Galatasaray. Kontenjana uyan bir oyuncu transfer edecek. Asıl Icardi'nin yerine transfer edilecek isim 10 numara bölgesine gelecek. Yani asıl harcamayı da Galatasaray oraya yapacak. 10 numara bölgesine yapacak. Oraya tartışılmayacak bir isim almak istiyor. Ya öyle ya da böyle Galatasaray bu orta sahayla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Bu stoper rotasyonuyla, bu bek rotasyonuyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Galatasaray'ın başının ağrıdığı yerler neresiydi? 1 forvet, 2 10 numara, 3 bir nebze olsun orta saha. Orada istenilen performanslar gelmemişti. O yüzden Galatasaray dediğim gibi iyi bir 10 numara transferi yapacak. Icardi'nin yerine orada 10 kişilik kontenjan dolacak zaten. Eğer Lemina ile devam edilmezse, ki Hani bence şu anda bu karardan sonra %50-50 oldu. Lemina'daki konu şöyle, Osimhen kendisine çok güveniyor. Yani Osimhen Lemina'nın kadroda kalmasını istiyor. O yüzden artı 4 kuralına uyabilecek transferler yapacak Galatasaray. Az önce de saydım, Renato Niega zaten bunlardan bir tanesi. John Duran'ı transfer edecek Galatasaray ve ayrıca 2 tane daha oyuncu alacak, genç oyuncu. Biri stoper de oynayabilen, biri de defansif, aynı zamanda işte çift yönlü orta saha oynayabilecek, dünkü bahsettiğimiz Enciso tarzında bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna katacak. Planlamayı mecburen böyle yapacaksın. Onun dışında Salah'a çok iyi teklif geldi, ya da işte Singo'ya çok iyi teklif geldi. Onun dışında konuşulan isimlerden bahsediyorum. Saray'a çok iyi teklif geldi. O zaman bu oyunculardan çıkabilir Galatasaray. Davinson Sanchez'i söyledik. Como'nun ciddi anlamda bir ilgisi var. Hatta işte 15-20 milyon euroları gözden çıkarmış durumdalar ama Galatasaray bu oyuncu için 25 ve üstü bir bonservis beklentisi var. Satarsak yerine aynı oyuncuyu aynı paralara alamayız diye düşünüyorlar. Böyle bir durum söz konusu.
0: Bir para sıkıntısı var mı Yakup abi? Mesela cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında başkan yönetim kurulundan izin aldı. Dedi ki ben dedi mağazacılık, işte perakendecilik sektöründe bu hissenin çoğunu muhafaza etmek şartıyla halka arz edeceğim dedi. Bir ara Fenerbahçe'de yapmıştı. Hatta birçoğunu sattı, sonra geri aldı falan. Beşiktaş da yaptı. Trabzonspor ilk yapanlardandı ki onu yaparak Bankalar Birliği'nden çıktı. Ya bu halka arz işlerine girilince genelde kulüpte bir para sıkıntısı olduğunu düşünüyorsun.
1: Ama şöyle söyleyeyim sana,
0: oradan da 100-150 milyonluk bir gelir hedefliyormuş.
1: Galatasaray mağazacılık AŞ'nin halka arzı ve o işin kulübe dönüşü en az bir yıl can.
0: Kredi çekmek hemen, yerine hisse satıyor.
1: Hemen, ama sen daha o hisseyi halka arz etmedin.
0: Hemen.
1: Halka arz edilmesi en az bir sene sürüyor. Kolay bir şey değil. Ben bugün hemen bu şirketi kurdum, ben bunu halka arz edeyim, öyle bir durum söz konusu değil. Ki Galatasaray kulübünden bahsediyor. Evet, Galatasaray'ın mevcut hisseleri şeyde borsada işlem görüyor. Orada sermaye artışına gidiyorlar, bir şekilde kulüplerin kasasına para koyuyorlar. Ama artık son noktaya geldiğinde, yani artık sermaye artışına gitme ihtimalin çok kalmadı. Galatasaray mağazacılık AŞ'de ciddi anlamda para kazanan bir yer. Evet, buranın halka arzı söz konusu ama dediğim gibi buranın bir yıldan önce halka arz edilme ihtimali söz konusu değil. Genel kuruldaydım. Ha, yetki genel kurulundaydım. Bu olağan bir şey. Olağan, yani yapılması gereken rutin genel kurullardan bir tanesi. Çünkü yeni bir yönetim seçiliyor. Yönetimdeki isimler değişiyor ve bu isimlerin yetki alması gerekiyor genel kuruldan. Yani Galatasaray'da kafana göre gidip kredi çekemiyorsun. Galatasaray'da kafana göre araziyi Galatasaray'ın üzerine alamıyorsun.
0: Yetkiyi de aldı.
1: Yetkiyi aldı. Yetkiyi alırken ki o maddelerde mesela dikkat çeken konular var. Hiç konuşulmuyor. Fenerbahçe tarafı bunu gündeme getiriyor. Hani rahatsızlığını dile getiriyorlar ama onlar da alıyorlar. Mesela Dursun Özbek'in en önemli adımlarından bir tanesi Riva'da 28 dönümlük yeni bir arazi Galatasaray Kulübü'ne kazandırılıyor. Ve bu alan ticari alan olacak. Şimdi orada villalar yapılmış. Oraya bir de güzel bir alışveriş merkezi. Diğer kulüpler arsa almıyor. Alıyor tabii ki abi. Trabzonspor geldi İstanbul'dan arsa aldı. Kim verdi bunu? Devlet verdi, hükümet verdi. Diyorlar ya kulüplere işte devlet hükümet desteği. Daha ne yapsın abi?

0: gelir Galatasaray'ın kasasına girecek ama bir taraftan da dediğim gibi Kemerburgaz'da 28 dönümlük yeni bir araziyi Galatasaray'a kazandırıyorsun. Bir de benim genel kurulda ilk defa öğrendiğim ve Dursun Başkan'ın ilk kez açıkladığı o maddelerden bir tanesi. Şimdi Galatasaray Florya'dan çıkıyor ya, orada 60 dönümlük bir arazi var. 40 dönümü konuta uygun, 20 dönümü de spor alanı inşa edebiliyorsun. Yani Galatasaray bir tesiste Florya'da yapacak. 20 dönümlük arazi Galatasaray spor tesisine dönüştürecek. Bunu atıyorum gelir getirecek bir proje hazırlıyor Galatasaray yine. Yani önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın işi projeye çevirip ciddi anlamda paralar kazanabileceği bir sürü projesi var. Onların en başında Aslantepe Vadisi geliyor zaten. Ki yetki genel kurulunda alınan en önemli yetkilerden bir tanesi de basketbol AŞ'nin kurulması. Ben burada daha önce de söylemiştim. Bunu ben söylemiyorum. Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri söylüyor. Bu yönetimin yıldızlarından bir tanesi Mert Mecit Çetinkaya olur. Niye? Basketbol şubesinin başına geldi. Daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda yaklaşık iki dönem görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ve ciddi anlamda basketbola yatırımlar bulup basketbol takımını güçlendirebilecek bir profil. Buna göre de adımlar atacaktır önümüzdeki günlerde. Basketbolla alakalı. Hani Aslantepe Vadisi'nin içerisinde yer alan en önemli projelerden bir tanesi yeni basketbol sahasının yapılması ki Mert Mecit Çetinkaya önderliğinde bu adımların atılacağını düşünüyorum.
1: Sen Haziran'ın başında bir haber yapmıştın işte 3-4 yok Haziran 7 gibi 3 hafta sonra Okan Buruk'la sözleşme imzalanacak diye. Bugün de işte bu mutabakatın oluştuğu söyleniyor. Yakın zamanda da bir basın toplantısı olacağı söyleniyor. Tarihini biliyor musun?
0: Ya ne şöyle, zaman duyurulacak? Yedisinde sezon açılacak. Yedisinden önce olur. Yani bu hafta içerisinde olabilir. Mesela yarın Galatasaray açıklayıp cuma günü. Çünkü Okan Hoca'nın sözleşmesinde bir yıl daha devam eder opsiyon maddesi vardı. Opsiyon vardı. Ama Dursun Özbek Okan Hoca'ya ki %100 bunu hak ediyor. Okan Hoca.
1: Mı yaptı?
0: Zaten 200 milyona yakın bir para kazanıyor Galatasaray'dan. Zam da hakkıdır. Ona da bir şey demem. Çünkü 4 yıl üst üste başarılı olmuş teknik direktörden bahsediyorsunuz. Gelip Türkiye'de 500 milyon euro kazanıp ikinci olup giden teknik direktörler oldu. Okan Hoca sonuna kadar bunu hak ediyor. 2 yıllık bir basın önünde bir sözle imza töreni düzenlenmesi tabii ki bekleniyor. Dediğim gibi yeni sezon 7'sinde açılacak. 7'sinden önce muhtemelen karar verirler. Can, yeni sezonla da ilgili bilgi verelim. Galatasaray, az önce de söyledim, 7'sinde sezonu Kemerburgaz tesislerinde açıyor. Dünya Kupası'nda hala devam eden oyuncular var. Singo, Jakobs, Davinson Sanchez. Almanya elendi. Sané dönecek zaten ama bu oyuncular bir tatil yapacak. A milli takım oyuncuları yine aynı zamanda tatillerini yapıyorlar. Onun dışındaki isimler uzun bir süre tatil yaptılar. Hani hiç alışık olmadığımız kadar rahatlar. Osimhen bu anlamda mesela yeni sezona çok iyi girmesini bekliyorum. İyi bir kamp döneminin ardından. 7'sinde Kemerburgaz'da sezonu açacak. Sonra 20'sinde de Avusturya'ya gidecek. Orada 2 tane hazırlık maçı yapacak. Yaklaşık bir hafta boyunca Avusturya'da olacak. Ben de büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa Galatasaray'ı kamp döneminde yakinen takip edeceğim. Sonrasında İstanbul'a döndükten sonra da 2 hazırlık maçını da Rams Park'ta yapacak Galatasaray. Bu arada Galatasaray'da Rams Park'ın çimleri yenileniyor. Onu da söyleyelim. Ki bir hazırlık vardı. O yüzden şampiyonluk kutlaması çimlerin üzerinde yapıldı. Yeni sezona hazır hale getirilecek şekilde çalışmalar şu anda son sürat devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanacağını da düşünmüyorum. Çünkü o ışıklandırma sistemi teknolojik anlamda en iyileriyle değiştirilmişti. Galatasaray oraya 2 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı. Yeni sezonla alakalı bilgiler de bu şekilde. Yine altyapıdan ve Galatasaray'ın genç olarak kiralık gitmiş 7-8 tane oyuncusu da kamp döneminde Galatasaray'la beraber olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Singo'nun sakatlığıyla alakalı bilgi var mı?
0: Vallahi Cihan kadroya aldılar. Ama süre alamadı. Bendeki bilgi, hani Dünya Kupası'nda süre alamayacağı yönünde Singo'nun.

0: Bendeki bilgi o yönde. Ama hani Fildi Sahili Federasyonu oyuncunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söylemişti. Hatta Singo da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Umarız öyledir. Çünkü hani bir sonraki maçta Fildi Sahili'nin de Singo'ya mutlaka ihtiyacı olacaktır. Galatasaray için de yeni sezonun değişilmez oyuncularından bir tanesi olması gerekiyor Cihan. 35 milyon euroluk yatırım yaptın. 6 milyon euro maaş alan bir oyuncudan bahsediyorsun. Geçen sezon sakatlıklar yaşadı, şanssız sakatlıklar yaşadı. O verimi veremedi. Ben şöyle düşünüyorum. İyi bir Osimhen ve Singo bu ligi çok rahat sürklase eder.
1: 10 numara pozisyonuna Batrakov olmaz mı? 23 yaşında demiş.
0: Ya Batrakov uzun süre benim de yakından takip ettiğim oyunculardan bir tanesiydi
1: zaten
0: transfer sürecini. Evet. Geçen sezon Galatasaray'a önerilmişti. Ama Cihan işte 23 yaş altı oyuncuların en büyük sıkıntısı o. Gelmek istemiyorlar abi. Mesela dün aldığım bilgilerden bir tanesine Kepren Turan da aynı şekilde. Yani Galatasaray'ın aslında orta sahaya en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Eski efsane futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. Ama 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyor adam. 23 yaş altı oyuncular da aynı şekilde. Bakratov'un sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Aynı zamanda işte 4 milyon euro maaş beklentisi var. Galatasaray bunların hepsini karşılamak istiyor ama yok, gelmek istemiyor. İsviçre'de mesela geçen Manzambi 2 tane gol attı. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği oyunculardan bir tanesi.
1: İşi zor o zaman.
0: Gana'da Yirenki var, yine 23 yaş altı. 30-40'ı vereyim diyor Galatasaray ama bu oyuncular bu yaşta Türkiye'ye gelmek istemiyor.
1: Ahmet Bey'in, Ahmet Konan'ın sesi de geliyor.
0: Ha, bir insan bu kadar mı kötü güler ya?
1: Konanç Bey, burada yayın var. Biraz sessiz olursanız çok sevineceğiz. Evet işte. Bir saniye şu fonu attıralım.

0: Evet, RTÜK açısından problem olacak cümleler konuşuyorlar içeride, o yüzden biraz fonda kaldım.
1: Yok yok, bizi dinliyor şu anda kapıdan.
0: Ahmet Bey
1: izliyor.
0: Evet, gitti, bırak abi gitsin. Çok sesli konuşuyor.
1: Yok yok aman abi.
0: Evet, şu Manzambi diyordun o.
1: Manzambi mesela, yine diyorum ya, İsviçre'nin önemli oyuncularından bir tanesi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg formasıyla final oynadı. Galatasaray scout ekibinin radarına girmiş, takip ettiği oyunculardan bir tanesi ama ikna edemiyorsun Cihan. Adamın hayali Premier Lig'de oynamak. City'ye gitmek istiyor. Manchester United'a gitmek istiyor. Yani parayı ödesen de ikna edemiyorsun. Gelmek istemiyor. İşte Niagara'yı buluyorsun sonra. Niagara'yı getirebiliyorsun.
0: Peki şu Greenwood kancası doğru mu? Yani Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi.
1: Yok abi, yok. 50 milyon euro istiyorlar Greenwood için. Marsilya.
0: Normalde 70 şeyde yani.
1: 10 milyon euro da Greenwood maaş istiyor. Galatasaray'ın gündeminde değil. Galatasaray'ın o bölgede zaten Sané'si var. Araplar Sané'yi istiyor. Sané gidecek de onun yerine transfer yapacak ki bu isim Greenwood olmaz.
0: Evet, 0212-273 onuna gelen mesajlar var. Onları okuyalım. Kamp başladı, bir haftası da bitti. Hala yaptığı tek transfer Saran yönetiminin anlaştığı Vedat Muriç. Ben Fenerbahçeli dostlarımı uyarmıştım. Aziz Yıldırım transfer yapmaz. Seçimden sonra 3-4 oyuncu açıklayacaktı. Seçildi kampa kadar. Hani nerede bu isimler? Şimdi de ilk resmi maça kadar açıklanacak deniliyor. Merak etmeyin, ilk resmi maçtan sonra da lige kadar diyecekler. Lig başlayınca da transferin son haftası kelebir oyunculara düşecekler. Hakan Safi'yi seçmedikleri için çok pişman olacaklar demiş. Yani ben de Aziz Bey'e oy atardım ya Fenerbahçeli olsam. Hakan Bey yani evet güzel şeyler söyledi
1: de. Ben de söyledim abi, öyle ya da
0: İnandırıcı gelmedi bana.
1: Bir şey yani diyeceğim, o transferleri yapacaktı, ben sana söyleyeyim.
0: Yapar mıydı?
1: Yapardı abi.
0: Yapmasa yanardı zaten.
1: Yapardı abi. Çözmüştü yani. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, bak yabancı kuralı da var. İki tane yerliyi de bağlamışsın.
0: Farioli ya da Conte Hoca.
1: Farioli Hoca. Hmm. Net Farioli Hoca.
0: 15 milyonu verecekti.
1: 15 milyon euro serbest kalma bedeli vardı, ödeyeceklerdi. Farioli Hoca'ydı. Greenwood'u alacaktı. Luis Suarez'i alacaktı. Geçmiş olsun abi. Demek senin Galatasaray'a geçebilmen için daha iyi bir kadronun olması lazım. Osimhen seviyesinde oyuncu alman lazım. Bak, senin Osimhen seviyesinde aldığın oyuncuyu Galatasaray yedek oyuncu diye kadrosuna katıyor.
0: Sané'yi hemen satsınlar. Hem de hemen demiş.
1: Valla ben de Almanya'daki performansını çok beğenmedim.
0: Yani burada da zaman zaman öyle performans sergiliyordu.
1: Evet.
0: Hani bazen inişli.
1: Hani şey diyorlardı, Almanya'da uçup kaçıyor, Türkiye'de pas verebilecek arkadaş bulunuyor. Gördük abi, Almanya'da da gördük.
0: Artık eski
1: Abi elindekilerin kıymetini bileceksin. Şimdi tamam, Sané'yi beğenmiyorsun ama sen bu Sané'yi bonservissiz aldın abi. Tamam, maliyeti yüksek ama bu adam da Almanya milli takımı. Şimdi Barış Alper Yılmaz çok çok değerli bir oyuncu. Davinson Sanchez, hani bizim Galatasaray göndersin dediğimiz oyuncular. Salahi'den çıksın diyoruz. Salahi işte son dönemin en iyi sağ bek performansını gösteriyor. Bulamadın yani sen Sasha Boy'u gönderdin 35 milyon euroya. Yerine 60 milyon euro transfer yaptın. Ama Salahi diye bir adam çıkıyor ve çok iyi performans gösteriyor. Sen göndereceğim dediğin adam Salahi olmamalı. Ya da işte Davinson Sanchez olmamalı. Gabriel Sara kötü oyuncu mu?
0: Mesela az önce Wirtz dedin. Mesela Liverpool'lar Wirtz'i, Bayern Leverkusen Musiala'yı acaba bizim Sané'yi eleştirdiğimiz kadar eleştiriyor mudur? Onlar da büyük topçular yani baktığında ki Leroy Sané artık her şeyi ispatlamış. Ama inanılmaz eleştirileri odağında oluyor. Bir de Almanlar at Sané'ye topu. Hani geçebilirse 2-3 kişiyi geçer. Geçemezse de geride kalır. Oyun anlayışıyla oynadılar. Hani böyle Messi gibi sanki Sané orada. Sürekli onu oynamaya çalıştılar. Vedat Muriç'e geçmiş olsun ama sıkıntı bence Fenerbahçe'de demiş. Böyle bir mesaj var. Mesele bu sene 23 yaşında bir oyuncu aldık demiş mesela. Oyuncuyu seneye 24 yaşında oluyor. O zaman bu 10+4 kuralından çıkmış mı oluyor yoksa devam mı ediyor artı 4'ün içinde olmaya demiş. 23 yaşında oyuncuyu aldık. Seneye 24 oldu demiş. Kuralın içinde kalmaya devam mı edecek diyor. İlginç bir soru gelmiş.
1: Evet abi. Bence çıkıyordur.
0: Yok canım, bir yıllığına mı yetişiyor? Bence Bunun bir olayı vardır ya, çıkmıyordur. Hani sonuçta bu olay yetiştirilmesi için var ya, hani biz de yetiştiriyoruz ya. Baga soktu Yunus bizi.
1: Yani çok güzel bir soru.
0: Ya bence transfer ettiği tarihteki, tescillediği tarihteki ile alakalıdır. Bence çıkmaz yani, öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O zaman kimse o 23 yaşa
1: abi,
0: gitmez.
1: Kural, 20 yaşa kural diyor ki 23 yaş ve 6 diyor abi. 24'e girdi. Tabii ki sayılmayacak Cihan. Neyi tartışıyoruz abi burada?
0: O da doğru. Kontenjan yani, dışına çıkıyor.
1: O zaman git diyor. 22 yaşın şey 19 yaşında al. 20 yaşında al. Kural açık abi. 23 yaş ve 6.
0: E bu çok kötü bir şey. Oyuncuyu aldın, parlattın, oynatamayacaksın ya. Ya da ona yer açacaksın.
1: Aynen.
0: Ona yer açarsın yani diğer futbolculardan.
1: Ya buradaki amaç milli takımın daha değerli olmasını, yerli oyuncuların daha fazla süre almasını sağlamak. Ama öyle bir yerli oyuncu yok ki abi. Yok yani, yetişmiyor. Şans verilmiyor.
0: Yani iyi bir transfermiş gibi burada bir de Singo'yu övüyorsun demiş.
1: Baba Singo çok iyi oyuncu.
0: Bence de.
1: Ama şanssız sakatlık yaşadı. Singo'nun aç Şampiyonlar Ligi maçlarını izle. Ajax maçını izle. Ben Ajax maçını tribünde izlediğim zaman bu adam Real Madrid dahil dünyanın bütün takımlarında oynar dedi.
0: O çocuk vücudunu tanımıyor bence. Hani bazı insanlar vücudunu tanımaz ya.
1: Ya ben onu da sordum Cihan. Yani ona yakın isimlere sordum. Diyorum ya abi, uzaktan atıyor insanlar. Ben tek telefonda Dursun Özbek dahil Galatasaray camiasının içindeki herkesle her şeyi çok rahat konuşabiliyorum. Her şeyi. Ya ben 7/24 Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkıyorum. Benim 90 artı dijital diye bir YouTube kanalım var. Her gün orada 2 günde bir en kötü Galatasaray yayını yapıyorum. Ve bu yayınlar işte 20.000'in altında izlenmiyor. Anlık 2000-3000 kişi izliyor. Kimse babasının ayrına gelip izlemiyor. Her verdiğim bilginin arkasında mutlaka hani bir dayanak var yani. Sallamıyorum. Şimdi Singo ile ilgili bilgi de şu şekilde. Bu adamın %100 futbol hayatı boyunca profesyonel yaşaması gerekiyor. Sana %100 katılıyorum. Çok güzel bir konuya parmak bastın. Dediğin gibi tanımıyor değil, tanıyor. Vücudunu tanıyor ama ona göre hareket etmiyor. Sürekli profesyonel bir ekiple çalışması gerekiyor. Sakatlık önleyici çalışmalar. Artık bilim gelişti abi. Adamlar bir MR çekiyorlar ya da işte bir röntgen çekiyorlar ya da bir test yapıyorlar. Senin nerenin zayıf, nerenin güçlü olduğunu, nerede durman gerektiğini, nerede... Abi Şampiyonlar Ligi döneminde işte Galatasaray antrenmandan çok dinlenme yaptı. Niye? Çünkü üst üste bir sürü maç oynuyordu zaten.
0: İşte o patlayıcı koşulları sürekli yapınca sakatlığa davetiye çıkarıyordu, evet, ki çıkardı abi. Da yani. Ben ya, sakatlanacak dedim zaten.
1: Evet abi, Galatasaray'da da öyle yani. Abi bu adam, ben sana söyleyeyim. Yani sağ bek performansı çok iyi ama sağ bek oynaması çok sağlıklı değil. Onu gördük. Ve bunu ben kulağımla duydum ya. Yener İnce bu ülkenin en iyi spor hekimi Cihan, daha ötesi yok.
0: Bence orada Yener hocam yani sağ bek oynayamazdan kasıtı oynayamaz sprint demedi. Atamaz diyor yani.
1: Bak oynayamaz demedi zaten.
0: Öyle deklar.
1: Sağ bek oynamasının onun açısından sağlıklı olmadığını söyledi.
0: Çok sprint atıyor.
1: Ama bu ne demek abi? Ya atar tabii ki. Maçtasın. İşte en son hangi maçtı Dünya Kupası'nın? 90. dakikada sprinti attı. Golü attırdı abi. Geçemeyeceği adam yok. Adam bildiğin tren gibi ya.
0: Bir de o maçta şey vardı. Bilmiyorum izledim mi tam. Böyle köşe gönderinin oraya giderken bacağını bir kaldırdı. Dedim bunun kesin attı dedim. Adeli attı. Bence o pozisyonda gitti
1: yani
0: de.
1: Yani boyla da dediğin gibi yani. 1.90 küsur boya sahip bir adamdan bahsediyoruz. Ekstra şeyler yapınca maalesef sakatlık yaşıyor ama işte Monaco'da bunları çok fazla yaşamamış. Şimdi daha önce mesela İsmail Jakobs'u da şeyden aldı Galatasaray. Monaco'dan aldı. Kronik sakat diyorlardı. Ben bu soruyu bu sezon röportaj yaptığımda kendisine sordum. Bu beni üzdü dedi Yakup. Futbolun içinde bunlar var. Şanslı sakatlıklar yaşayabilirsin. İlk sezonunda bunu yaşadım. Ve sosyal medyada benimle alakalı paylaşımlardan etkilendim dedi. Ama bu sezon... Bu sezon yaşamadı abi, bak milli takıma yine gitti. Demek ki bu adam kronik değil. Singo da kronik değil. Ama yani 30 milyon euroluk yatırım yapılmış. 6 milyon euro. Yani sen bunu oyuncuya gerekirse Abi profesyonel değiller demek. Dikte edeceksin. Gerekirse o yardımcıyı almaya ikna edeceksin. Bu adamın sürekli ekstra sakatlık önleyici çalışmalar yapması gerekiyor. Şimdi Torreira da öyle bir oyuncu mesela. Torreira'nın futbol hayatı devam ettiği sürece ekstra çalışması gerekiyor. Ekstra çalışması gerekiyor. Bakıyorum Uruguay'a gidiyor, ekstra çalışıyor. Amerika'ya gidiyor, ekstra çalışıyor. E bizimkiler nerede? Bizimkiler tatilde. Milli oyuncuları kastetmiyorum.
0: Halil Dervişoğlu'nu sormuş. Rize'de iyi bir performans geçirdi diyor Metin Kabataş.
1: Ya benim en büyük hayal kırıklığı yaşadığım oyunculardan bir tanesi. Ben çok beğeniyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz'dan iki adım daha öndeydi. Ümit milli takım dönemlerinde. İnanılmaz yetenekli bir oyuncuydu. Ama tabii ki yaşı daha var. Yani o sıçramayı yine yapabilir ama dediğim gibi büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar yetenekli bir adam Rize'de falan değil abi. O performansla yine Galatasaray'da oynamaya devam ed. Yani üçüncü forvet olarak Galatasaray'da kalamıyorsan başını taşlara vurman lazım. Bak bu saydığım 3 oyuncu Dünya Kupası'na gitti. Ve Halil Dervişoğlu bunların önündeydi. İşte abi profesyonellik, ekstra çalışma bunları yapman lazım. Yapman lazım. Zaten 35 maksimum 35. Bizde 33'e düştü. Bizde 32-33 yaşında bırakıyorlar abi. Arda Turan oynayamaz mıydı? Emre Çolak mesela son dönemin en yetenekli adamlarından bir tane. Çok erken yaşta bırakıyorlar. Abi mesela Galatasaray'ın kadrosundaki iki tane oyuncu. Biri İlkay Gündoğan, ikincisi Kaan Ayhan. Toplamda 10 milyon euroya yakın maaş ödüyorsun bu iki oyuncu için. Ve kim şu anda Galatasaray taraftarına anket aç, herkes gitsin der. Gitsin der.
0: Der.
1: Ya burada bu sezon hani Okan Hoca'nın işi gerçekten zor. Yani gerçekten teknik direktör dokunuşuna ihtiyaç var bu yabancı kuralından sonra.
0: Sparta Rotterdam dönemi muazzam da Halil'in demiş. Ondan sonra yükselemedi diyor. Büyük takım, Avrupa'nın büyük takımlarına Malatyaspor'dan bir oyuncu koysan iyi oynar gözükür. Senin takımına gelince kötü gözüküyor. Bizde planlama yanlış demiş Taner Ültanır.
1: Abi planlama yanlış değil Cihan. Bizimkiler oy oyuna atmıyor. Hatırla, bir dönem Beşiktaş'tan bir sürü genç oyuncu çıktı. Niye? İşte o Menemen sezonu. Hı. Anladın mı? Para yoktu, pul yoktu. Genç oyuncuları oynatmak zorunda kaldılar. Bir sürü genç oyuncu çıktı. Trabzonspor'da şimdi ya biz şampiyon olacağız demiyorlar. Ama iyi kadrolar kuruyorlar ve Olay'a şans verdi abi Fatih Tekke. Şimdi Renato Niega Olay'dan kötü futbolcu mu?
0: Değil bence.
1: Bence de değil. Ha, Olay çok iyi oyuncu. Çok çok iyi oyuncu. Ama Niaga'da o seviyelere gelebilecek potansiyel var. Gelebilmesi için oynaması lazım abi. Ama bizim ligde buna müsaade edilmiyor. Şimdi ben sana söyleyeyim. Yeni sezon başladı. Allah korusun Galatasaray ilk 3-4 hafta kötü gitti. 5 hafta kötü gitti. 6 hafta kötü gitti. Okan Buruk istifa sesleri. İlk bileti kesilen isim Okan Buruk olur. Şimdi bu stres, bu baskı varken genç oyuncuyu nasıl oynatacaksın? Oynatamazsın abi. Ya Galatasaray'da özellikle kimse Okan Hoca'nın 4 yıl üst üste şampiyon olmasına bakmaz. Bakmaz abi.
0: Evet, yollarlar. Dediğin gibi mesela Niyaga'yı bir Olay'ı yapabilirsin.
1: Yapabilirsin abi.
0: Çocuk Dünya Kupası'nda neler yapıyor. 60 milyon satarsın ha onu. Yani Trabzonspor olmasaydı, bu arada Trabzon için söylemiyorum. Yani Süper Lig'de olmasaydı çok rahat 60'a 70'e satarlardı.
1: Tabii,
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Belki yine satabilirler.
1: Ben yine hani 40'lara 50'lere gidebileceğini düşünüyorum.
0: Bak
1: bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bayağı ısrarcı oldu biliyor musun Olay'ı almak için. Yani Dursun Özbek 25'leri gözden çıkarmıştı. O yüzden hep söylüyorum yani Galatasaray'da bir numaralı transferden sorumlu yönetici Dursun Özbek abi.
0: Evet yani Almanya'nın
1: Galatasaray'ın ortası... futbol aklı Dursun Özbek abi.
0: Almanya'nın orta sahasını hallaç pamuğuna çevirmişti ya. Var ya gerçekten. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Sağ ol Hüseyin'cim. John Dural'la anlaşmaya varıldı mı diyor.
1: Evet abi, John Duran'la Galatasaray anlaştı. Prensip'te menajeri tarafından zaten Galatasaray'a önerilmişti. Davinson Sanchez'e menajerleri aynı. Hatta şunu söylüyor. Ben dünkü yayınımda söyledim bunu. Bu arada John Duran'a çok yakın kaynaklarım da var. Fenerbahçe'ye ilk transferini de ben vermiştim. Fenerbahçe pişman olacak diyor beni gönderdiğine. Galatasaray'daki performansımı gördükten sonra. Yani o kafayla geliyor. Umarız öyle olur.
0: Abi seni çok seviyorum, bayılıyorum sana demiş. Algoritman gizlide falan gibi takılıyorsun. Ama senin gibi bir yorumcumuz olmadığı için üzülüyorum Beşiktaşlı olarak diyor.
1: Murat Özen var.
0: Bülent Ustu var. Var yani.
1: Murat Özen var abi, Murat Özen. Bir şey diyeceğim.
0: En aklı başında kim? Şafak Malatya olabilir bak. Şafak abi iyidir.
1: Bilgi bir dağılır. Şey diyeceğim. Murat Özen ne bu hafta? Tamam abi, yeter futbolu ya, transfer. Aynen. Gazi'yi konuşalım ya.
0: Gittiniz mi?
1: Gittik. Gazi keşke sen de gelseydin. Bir dahakine geçen beraber gidelim.
0: Geçen sene gitmiştik.
1: Sen gitmiş miydin?
0: Tabii tabii, canlı yayın aracıyla gitmiştik. Bize çok güzel bir yerde ayarlamışlardı, sağ olsunlar.
1: Bir şey diyeceğim, bir sonraki sezon denk getirip mutlaka biz yine gidelim. Ben hayatımda ilk defa gittim.
0: Ben de ilk defa gitmiştim o zaman.
1: Bir şey diyeceğim, bu ülkede düzenlenen en iyi spor organizasyonlarından bir tanesi. Yani Serdar Adalı'yı eleştirirsin, eleştirmezsin. Bu arada hani ben yarışçılık camiasını da çok yakından bilirim, takip ederim. İnanılmaz zor durumdalar. Yani Beşiktaş nasıl kötü gidiyorsa yarışçılık camiası da o anlamda kötü gidiyor. Buna rağmen inanılmaz güzel bir organizasyon. Yani kendimi Veli Yiğit'in videosunu gördüm. Wimbledon'da gibi hissettim demiş. Gerçekten öyle. Yani
0: herkes çok şık.
1: Abi herkes çok şık.
0: Murat Özen dağlı gibi gitmiştir oraya.
1: Ya bir şey diyeceğim. Ben de tahmin edemedim. Ben pişman oldum. Ben de beyaz gömlekle gittim mesela. Ama bir dahaki seneye böyle kafamdaki kombinimi bile kurdum. Anladın mı? Yani giyeceğim ceket, gömlek, gözlükler, ayakkabılar falan. Nihat Kahveci'yi gördüm orada.
0: Evet abi, o ceketle yanmadı mı Nihat abi ya?
1: Evet abi, Nihat abi de kışlık ceketle
0: kışlık
1: gelmiş.
0: Kışlık ceket giymiş, kravatı açmış.
1: Aynen öyle. Süperstar gibiydi. Onun lehine de tezahüratlar yaptılar ki Nihat abi dedi ki bak orada Karataş var dedi. Ya Karataş, Türk sporunu geçtim. Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli sporcularından bir tanesi. Ama biz kıymetini bilmiyoruz abi. Ben ulusal televizyonda neredeyse hiç görmedim röportajını. Ya o kadar YouTube kanalı var, şey var. Abi bir yayına çıkarın, bir bu adamın hikayesini dinleyin.
0: Filmi yapıldı ama ya aynı zamanda.
1: Filmi yapıldı. Ben filmini de izledim. Çok da güzel bir filmdi bu arada.
0: Bizim için şampiyon.
1: Benim favorim Upamecano'ydu. Beşinci oldu. Daha böyle kısacı bir atmış ki kısada çok iyi yarışlar kazandı ama Baynal Çakan Gazi Halis Karataş'la birlikte kazandı ki 100. Gazi koşusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 100 yıl düşünsene 100 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardan bir tanesi. Vallahi hipodromda inanılmaz güzel bir hava vardı. Bu anlamda Türkiye Jockey Kulübü'nü ben tebrik ediyorum. Dediğim gibi yarışçılık camiası içerisinde çok ciddi sıkıntılar var. Şu an herkes atlarını satıyor ve hediye ediyorlar. Artık bakamıyor insanlar. O seviyeye gelmiş durumda. Orada ciddi an. Mesela şunu söyleyeyim. Serdar Adalı Galatasaray'ın başkanı olsaydı TJK'daki görevini bırakmak zorunda kalırdı. Galatasaray iki görevi birden yaptırmazdı kendisine.
0: Doğru.
1: Ya çünkü ikisi çok farklı mesai abi. Anladın mı?
0: Tabii orası çok, da çok kıymetli, çok farklı bir yer. Mesai. Yani Türkiye Jockey Kulübü'nün de ilgilenmek zorunda.
1: Zorundasın abi çünkü.
0: Beşiktaş'ın sadece yani, futbol alanı yok.
1: Bunun, evet. Diyorum ya sana, insanlar artık o atları besleyecek paraları bulamıyorlar. İzmir'de çim pist kaldırıldı, orada ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Yani bir sürü sıkıntıları var ama o sıkıntılara rağmen inanılmaz güzel bir organizasyon. 50 binin üzerinde insan Veli Efendi hipodromuna geldi. Gazi koşusu için ve Halis Karataş Türk spor kamuoyunun en büyük efsanelerinden bir tanesi. Baynal Çakan'la kazandı. Tebrik ederiz kendisini. Dediğim gibi bu anlamda TJK'yı, Başkan Serdar Adalı'yı, orada emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Gerçekten güzel bir organizasyondu. Ben de hayatımda ilk defa gittim ve onun eksikliğini hissettim. Önümüzdeki sezon çok daha hazırlıklı bir şekilde 101. Gazi Koşusu'nda orada olmak istiyorum.
0: Evet, 2001 yılında Burgas'la kazandığı yarışta 21. İşte onun da videoları falan yayınlandı. Çok duygusal anlar, Burgas'ın işte ölmesi vesaire. Onları da paylaşmışlardı. Ahmet Çelik'in bir videosu da düşmüştü.
1: Ahmet Çelik de efsane mesela. Efsane derken, bir Gazi Koşusu'nu son 10 yılda 8 kere kazanan bir isimden bahsediyoruz.
0: 8 yaptı mı?
1: Tabii 8 tane var ki Sayın Karataş'ın 7 oldu. Ahmet Çelik bu arada indiği at Baynal Çakan Gazi'yi kazandı. Bindiği at Rabovo Gazi ikincisi oldu. Bizim favorimiz Upamecano 5. oldu. Yine sarı kırmızılı bir forma kazandı. Aziz Yıldırım oradaydı. Barış Göktürk oradaydı. Hani spor camiasından isimler de gelmişti.
0: Yavaş yavaş veda edeceğiz abi. Bütün iyi handikaplı atlar koştu ama öyle yine benim beklediğim tempoda geçmedi ya. Konancı da götürün, terlik şort takılsın demiş.
1: Almazlar onu içeri abi. Gerçi Barış Göktürk kontenjanından torpilli girer abi.
0: Yapar mı diyorsun öyle şeyler?
1: Girer.
0: Felipe Augusto Galatasaray olmaz mıydı ya Duran yerine? Zenit'e gitmiş diyor.
1: Abi işte bak, scout transferlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. 5 milyon euroya aldıkları adamı 20 milyon euroya sattılar. İşte yarın öbür gün olaydan ciddi bir para kazanacaklar. Ya en son Göztepe'nin işte Tuluza verdiği oyuncu, forvet oyuncusu, Brezilyalı forvet, Anderson muydu, şimdi ismi aklıma gelmiyor. 3,5-4 milyon euroya sattılar. Acun Ilıcalı'nın takımı 20 milyon euroya kadrosuna katmak istiyor. Yani son dönemde ülkemizde bunu, yani yapılabiliyormuş. Geçmişte en çok Alanya Spor yapıyordu bunu. Hala yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Trabzonspor, Göztepe. Yani bunu Süper Lig'deki kulüpler yapsın. Ama işte yerli oyuncu yetiştirmeleri lazım. Kuralı değiştiriyorsan yerli oyuncu oynatman lazım. Bu Süper Lig'deki kulüpleri çok etkilemeyecek. Zaten 10 tane yabancı Süper Lig kulübü için yeterli abi. 11 tane oyuncu oynuyor. 10 tane yabancı alır, 2 tane yerliyi yerleştirir yanına. Onlar sıkıntı yaşamayacak. Asıl sıkıntıyı Galatasaray yaşayacak Şampiyonlar Ligi için.
0: Yakup Çınar'a sorsana, bu kural bu saatten sonra tekrar güncellenir mi, iş bitti mi?
1: Yok abi, bu saatten sonra bitti. Yani federasyon gitmeden değişmez.
0: Net diyebiliyor musun? Ben onu diyemiyorum mesela.
1: Yok.
0: Değişmez diyemiyorum bir daha.
1: Değişmez abi. Değişmez. Ya ben şöyle düşünüyordum. Dünkü yayınımda da söyledim. Çünkü Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Daha ötesi var mı? Dedi ki hani 10+2 ya da 10+5 şeklinde değişilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. İşte federasyon başkanının röportajı yayınlanıyor. Yabancı kuralıyla ilgili tek kelime yok. Ve bugün kuralın değişmeyeceği şeklinde federasyon resmi açıklama yapıyor.
0: Yüksel Yıldırım Barış Göktürk kavgasını da
1: haftaya
0: mı işleyelim?
1: Direkt Yüksel Bey'i bağlayalım.
0: Olur ya, Yüksel Bey de sert konuştu. Bana öyle bir şey dese ağzını burnunu kırardım gibi cümle
1: yanlış
0: kur.
1: Abi, yanlış
0: yani. Ya şey, o da çok ayıp yani.
1: Barış Göktürk bir düğünde galiba söylüyor. Başka bir yerde söylüyor. Biz savaşa gireceğiz bilmem ne. Abi ne gerek var bunlara ya?
0: Abi,
1: ya abi baksan, adam dünyanın en iyi üniversitelerinden, liselerinden birini bitirmiştir. Ondan sonra holding sahibi, ama ağızdan burundan kırmadan bahsediyorlar. Ve Galatasaray, bir şey daha söyleyeceğim. Geçen mesela genel kurulda oradaydım. Cihan 10'da başladı, 3'te bitti. 5 saat 300 dakika Fenerbahçe'nin F'sinden bile bir kişi bahsetmedi. Ya bir tane Kulüpler Birliği toplantısı yapılıyor ve Galatasaray Başkanı Abdullah Kavukçu'nun müdahil olmadığı yerde yine gündem Galatasaray abi. Yine gündem Galatasaray. Maalesef. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz.
0: Dinleyenlere
1: aynen öyle. Bizi dinleyenlere
0: 90+ dijital YouTube kanalında
1: teşekkür ederiz.
0: Dillere pelesenk olmuş.
1: Aynen öyle. Dediğim gibi her seferinde üstüne basa basa söylüyorum. Radyo benim için önemli. Cihan'la bu programı yapmamız önemli.
0: Eyvallah.
1: Bu programı dinleyen Onun dışında yorumlarıyla, mesajlarıyla katkı gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Galatasaray transfer gündemini de yine bugün Digi Futbol'da 15-20 dakikalık bir videomuz olacak. Orada detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun dışında yine 90 Artı Dijital YouTube kanalında her akşam mutlaka canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da yine canlı yayınımız olacak. Orada da merak ettiklerinizi gelip bizlere sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık Cihan.
0: Sağ olasın Yakup abi. Tekrar hatırlatalım. 90 Artı Dijital YouTube kanalı Yakup Caner'i oradan takip edebilirsiniz. Biz az sonra tekrar yayında olacağız. Bir 10 dakika sonra buradayım ama Genduzi'nin basın toplantısı olacakmış herhalde.
1: Evet.
0: Yakup abi. Onu da yayınlayacağız. Yakup Caner daha sonra Digi Futbol'da. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz daha sonra.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Yapacağım diyor.
6: Ben orada geçeyim, Sayın diyor. Başkan çok, Stalan değil diyor. Çok, benim duyduğum öyle ama bilmiyorum.
5: Belki ama adam da diyor ki değil. Ne yapalım?
6: Sit değil zaten.
5: Adamın sözü.
6: Başka bir statüde. Sit bile değil.
5: Ya bir de hala kardeşim bu mesela ya bak burada acayip bir hata var. O villaları vereceğim. Ya bak hala milletin canı yanmışken yani Türkiye'de gerçekten hayat zorken bunları da söylemeyin ya.
6: Daha kötüsü var. FIFA'dan 14 milyon dolar geldi. İkide biz koyduk ödedik diyor. Turnuvaya gittik diye. Ya baba niye ödüyorsunuz 16 milyon doları ya? Dünya Kupası'na gittik diye.
5: Niye ifşa ediyorsunuz bir de yani?
6: Ya da söylemeyin ödediyseniz de. Helali hoş olsun deyin kapatın.
5: Milletin zaten canı burnunda. Başkan dümdüz gidiyor.
6: Başkan şuna girdi bence Sayın Başkan. İnatlaşma. Da bu inatlaşmanın Türk futboluna ne gibi bir faydası olacak onu çok merak ediyorum.
5: Bu da bence bir inatlaşmanın sonucu bu şey var ya. Yani şöyle ben başkanın biraz o konularda çok sert olduğunu hani medyada şeylerde böyle yorumlarda vardı ya sen de o taraftan baktığın zaman zaman bu Dünya Kupası sonrası kurallarda bir değişiklik olabileceğinden yani hani orada bir zayıf nokta var. Burayı biraz aslında kulüplerle ilişkide güçlendirmek adına da kulüplerin istediği noktasında hareket edilebileceği görüşünde sen de o görüşte.
6: Ben şunu demiştim daha turnuvaya gitmeden demiştim. Eğer milli takım başarısız olursa biraz bence kural esner.
5: Biraz da buna karşı ön alma o kuralla ilgili konuyu göreceğiz. Fatih Terim yanlış yaptı özel yayın ne gerek vardı esas sorma işi de yanlıştı falan filan var mı eklemek istedin ya abi çok ben bilmiyorum yani.
6: Ben Sayın Başkan'ın biraz fazla işi daha germeye çalıştığını düşünüyorum gerek yok yani zaten bir başarısızlık var dediğin gibi ülkenin canı yanıyor hala bu gergin mesajlar yani daha böyle atarlı giderli mesajların
5: burada en dikkat çekici konu ne biliyor musun her şeyi bilen her şeyi söyleyen başkanın esas olayı bilmemesi. Haberim yok diyor. Erman Toroğlu peki Orkun'un babasının otelde benim oğlumu Hakan oynatmıyor diye bas bas bağırdığı söyleniyor. Ne diyeceksiniz? Bu konudan haberim yok. Bak bu işte bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun abi böyle bir şey olur mu? Yani demek ki orada krizin ve bunların yaşandığının bir göstergesi. Bence o. Başka bir şey değil yani.
6: Yani.
5: Bunu geçen yayında konuşmuştuk.
6: Abi bilmiyor olma ihtimali sıfır.
5: Mümkün mü ya?
6: Bu zamandaki aynı...
5: Ya sen ben duyuyorsak, hayır, haberlerden şey çıkıyorsa...
6: Zamanında biliyorsun olayı da bilmiyoruz demişler. Gökhan Töre, Hakan Çalın'la. Sonra biliyoruz dediler yani. Gerek yok. Nasıl bir... Abi siz zaten kampın başından beri oradasınız.
5: Tabii.
6: Bu olayda kampta oluyor yani. Gizli bir yerde olmuyor tabii. Ki.
5: Süper chatler var. Onlara bakalım hemen hızlıca.
6: Sen niye bu kadar acele ediyorsun ya?
5: Tempolu gidelim diye söylüyorum.
6: Ha
5: ben.
6: O açıdan. Okey.
5: Yani ne çok kalalım mı üstünde bilmiyorum.
6: Yok hayır. Hani sordum merak ettim.
5: Konuştuk diye.
6: Okey.
5: Ne bileyim yeni bir şey bulamadım ben.
6: Bence yani, de yani.
5: Aynı hikayeler.
6: Bence yeni bir şey olması lazımdı. Yeni bir şey söylememiş. Yani biraz daha pozitif mesaj, biraz daha... Abi şimdi bak. İskoçya 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitmiş. Yani bizden 4 sene daha fazla beklemiş.
5: Merkez başkanı değişmem diyor mesela. Bu da var. Onu da söyleyeyim.
6: Mesela. O da inatlaşma. Mesela bak İskoçya 28 yıl aradan
5: sonra gitmiş. Bir toplantıda demiş ki ben 3 yıl buradayım. 3 yıl boyunca da bu adam kalacak demiş. Onun arkasında duruyor.
6: Helal olsun. Ne diyeyim abi? Ben başarısız bir şeyin arkasında durulmasını arkada durma olarak değil hatada ısrar olarak görürüm.
5: Belki.
6: Bak İskoçya hocası bıraktı. 3 puan aldı onlar da bizim gibi. 28 yıl sonra bizden 4 hocası bıraktı. Çekya hocası bıraktı takımın santrforu milli takım bıraktı. Kore adamı neredeyse şey yapacaklar tutuklayacaklar başarısız olduğunu. Hocasına
5: büyük protesto var.
6: Bulurladılar herif falan.
5: Bir de dün sabah izledim ben videoyu. Demek ki dünyanın her yerinde böyle oluyormuş. Hatta ilan.
6: Japonya.
5: Alman basınında mesela manşetler varsa elinizde onları da atın, onları da
6: Japonya
5: okuyalım.
6: Japonya hocası bütün stat'tan özür diledi. Onların kendi selamıyla. Abi bizim de insanımız biraz utanma ve bir özür bekliyor.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Saat 15'e kadar sizlerle birlikte olacağız ama Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası kampta soruları yanıtlıyor. Bir Matteo Guendouzi'ye gidelim. Basın toplantısında neler söylüyor? Tercümanla böyle bir tık uzun sürebilir ama Guendouzi'nin basın toplantısının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Bakacağız ama şu anda canlı bir şekilde Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda Matteo Guendouzi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamalara bakalım.
4: Çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel. Restoran çok güzel. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
6: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
7: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us and we have to give the confidence back.
6: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
8: Elis Hulusi Araç, gördüğümüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
6: Two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it, and can you tell us who are your favorite teammates, who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
7: So about the first question, no, I don't have favorite teammates. You know, I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together. We spend the time, so you know it's really important to have a good team spirit, and then you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together. But I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time. But the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
6: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
9: Erdem Aktaş'a spor. Vedat Moliç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Gigi Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip.
6: Two questions again. First one is that Vedat Muric joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
7: No, start a bullet.
6: Okay.
7: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. So, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have. I have to know him a little bit more, even on the pitch, because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So it's a big help for the team.
6: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben.

0: much, and we will do this.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor. Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim. Ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
2: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
1: So this is a question about the France national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
0: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against let's say the teams who normally have to be a little bit
1: less favorable.
0: Yes. And so you know the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be very difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before, so let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
1: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden geleni en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
3: Ya Güranz olacaktı. Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlem var. Diğer konuda şampiyonlar ligiyle bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
1: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title because it's been so long since the last time Fenerbahçe was in Champions League and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
0: No, even if we don't sign some players, I think we have very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now. And of course, if some players can come to help the team, will be even much better. But I have full confidence in my teammates now. And the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
1: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
4: Erdem Aktaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördük karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
1: So our present Mr. Aziz Yıldırım, he had been the present here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
0: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago. So I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well. So you know, it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
1: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
5: Teşekkür ediyoruz.
1: Thank you.
5: İyi günler.
0: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.
6: Evet, Gen Düzey'nin basın toplantısını dinledik. Şampiyon olursak saçlarımı kesmek dahil her şeyi yapabilirim dedi Matteo Guendouzi. Sıcak havada ayakta bir basın toplantısıydı. Tercümanlı olduğu için tabii böyle 20-25 dakikayı buldu. Normalde yerli bir oyuncu olsaydı 10 dakika içinde biterdi. Topuk Yaylası'ndan sizlere de gelişmeleri aktarmış olduk. Biz dönelim yayınımıza, sokak futboluna. Gitti bizim takım arkadaşlar Brezilya. Ne diyorsunuz? 0-212-273-10-10. Kura şansı işte. Maalesef babalardan birisi gelince böyle oluyor. Evet, Japonya iyi takım. Evet, ciddi gelişim gösteriyorlar. Ve kendilerine bir hedef koymuşlar işte. 2050'de Dünya Kupası'nı alacağız diyorlar. Yatırımlarını buna yönelik yapıyorlar. Biraz da kura şansı lazım. Bir de yani Ancelotti'ye de yazar bu galibiyet. Şimdi Brezilya, evet, eski Brezilya değil. Adam o kaşını bir kaldırıyor. Hani klasik hareket var ya, hemen direkt comeback, yani takım bir anda geri dönüyor. Brezilya'da bir star eksikliği var ya. Hani Vinicius evet güzel hoştu yani, kaç sene oldu artık hani büyük maçları bir türlü kopartamıyor. O yüzden hani efsane olmak biraz zor iş. Gözler de Neymar'a dönünce adam da ister istemez sınmak zorunda kalıyor. Olacak yani, minik kuşlarım, Japonlar bu işi becerecek yani. Sonuç Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdiler ve yer aldıkları grupların hepsinden çıkmayı başardılar. 2018'de son 16 maçında 2-0 öne geçiyorlar. Gidiyorlar Belçika'ya 3-2 kaybediyorlar. Yine 2022'de hem Almanya'nın hem İspanya'nın olduğu gruptan çıkıyorlar. Son 16'ya gidiyorlar. Orada

aslında geçmiş Brezilya takımlarına göre ben yeteneksiz bir Brezilya olduğunu düşünüyorum. Ama işte Ancelotti faktörü, bu yüzden hani pragmatist yaklaşmışlar. Japonya iyi mücadele etti. O kadar zaten, hani devamı da olmazdı. Maalesef olmadı. Brezilya'nın da eksikliği var yani. O sürekli hızlı top çevirme işini yapamıyorlar. Herkes Tanaka'ya kızıyor bir Japonya'da ama ya maç 1-0 iken dakikayı hatırlamıyorum. İkinci yarının başlarıydı. Bir Japonya kontra atak yapmıştı. İkinci golü asistini yapamadı mesela orada Maeda. Orada fişi çekseydi belki daha başka bir karşılaşma izleyebilirdik. Fırsatlar geldi mi Japonya'nın eline? Geldi. Ama öyle şey diyemem yani. Japonya oynadı, Brezilya kazandı diyemem. Top Brezilya'daydı. Yani Japonlar altın tepside gelen fırsatı tepti. Her zaman böyle benim izlediğim işte gruptaki maçlardaki gibi oynasalar belki de şu kötü Brezilya'yı yenerlerdi. İlk kez yarı final oynayabileceklerdi belki de. Niye böyle kötü oynayıp kapandılar anlamadım. Hiç bu tarz bir oyun anlayışı yapmazlardı. Hani Japonya'nın gerçekten böyle abartmıyorum, son 4-5 yıldır bütün maçlarının çoğunu izlemeye çalıştım. Hiç bu kadar kötü oynamamışlardı. Hiç yani herhalde. Ya bunun da Brezilya'nın etkisi var. Biraz çekindiler. Bir de maç önünde işte hocayı falan da dinledim. Olabildiğince 0-0 tutmaya çalışacağız falan dedi. Eyvah dedim, yandık. Yani bunu söylemeyecekti. Çünkü o futbol anlayışıyla oynayamıyor Japonya. Evet ya, yani bence Brezilya üstün oynadı maçın sonun başından sonuna kadar. Atak futbol oynamaya çalıştı. Hani orta sahada top kaybedip yediği gol harici işte bir de o benim ikinci söylediğim, ikinci yarının başındaki Maeda'nın pozisyonu harici Japonya'nın pek pozisyonu olmadı ki. Yani o pozisyonda bir gol pozisyonu değildi Japonya için. Ama bir şekilde golü buldu Japonya. Brezilya sürekli topa sahip oldu. Çok pas yaptı. Bir sürü şut çekti. Pozisyon buldu. Ama bizim Japonlar maç boyu golü tutmaya çalıştı. Bir yere kadar dayandılar. Brezilya'ya da bir yere kadar dayanırsın. Normal futbolunu oynasalardı bu işin üstesinden gelebilirlerdi. Hatta ben de hemen bir tweet attım Japonya gol atınca. Az önce Yakup Çınar'da söyledim. Yani benim Instagram'a falan böyle DM kutum böyle mesajlar yağmaya başladı. O Cihan, bu tablo senin de hoşuna gidiyor falan diye. Tablo benim hoşuma gidiyordu ama ikinci yarıda böyle olacağını tahmin etmiştim. Yani Japonya'nın oynadığı futboldan. Ancelotti iyi çözdü. Kapanan takımı ikinci yarıda sürekli yüksek top oynadı. Ben de dedim ki 2002'deki Türkiye-Brezilya maçımız gibiydi dedim. Bu sarı formayı görenin eli ayağına dolanıyor arkadaş. Ne oluyor anlamıyorum. Olmadı. Tsubasa'nın torunları beceremedi. Romantizm de demek ki bir yere kadarmış. Bazen böyle gerçekler yüzüne tokat gibi vuruyor. Sonuçta adamlar Brezilya, yani futbolun merkezi. Ne kadar Premier Lig, hani lig bazında bahsediyorum, dünyanın birinci ligi olsa da Brezilya'da bu işin taşı toprağı yani. Oradan çıkıyor bütün futbolcular. Nerede bulsalar oynuyorlar. Olmadı. Diğer tarafta bir Fas Hollanda vardı. Hani Fas son dakika beraberlik golünü atınca ben bu maçı zaten kazanacağını anlamıştım. Mesajlara döneceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Ama inanın izleyecek takadim kalmadı. Hani son dakika golü attıktan sonra böyle uykuya yenik düşmüşüm. Uyanıp sonuca baktığımda Fas fişi penaltılarla çekmişti. Hani penaltıları bir özetle izleyeyim dedim. Hani bu kadar kötü penaltılar kullanılmaz ya. Hani geçen turnuvada olduğu gibi gerçekten bu turnuvaya da damga vuruyorlar. Şu anki kadroları çok güçlü. Erken elenmelerini ben zaten istemiyordum. Büyük olasılıkla da en az çeyrek final falan oynayacaklar. Ya da neden tekrar bir yarı final veya ötesi olmasın, izleyip göreceğiz. Cezasını çeksin Hollanda. Frimpong'u kadroya almadılar. Artık o teknik ekip Frimpong'u almadığı için amiyane tabirle, argo tabirle kına yakabilir. Enteresan kupa oluyor arkadaşlar. Yani şaşırtıcı kupa oluyor. Hani Almanya gitti. Şimdi Hollanda da gitti. Yani Brezilya da çok parlak değil. Yani Ancelotti'ye dua etsinler. Yani bir tarafta İspanya ve Fransa denk gelecek. Muhtemelen Fransa finale çıkabilir. Yani diğer tarafta Brezilya elenirse Arjantin'in finale kadar önü açık. Hani Katar'ın rövanşı olur mu? Hani yeni bir Arjantin-Fransa finali görür müyüz? Geçenlerde bir dinleyicimiz sormuştu. Turnuva ağacına baktım. Böyle bir şey mümkün. Olabiliyor. Hani böyle bir durumda da Messi'nin 2. Dünya Kupası'nı alması herhalde inanılmaz bir hikaye olabilir ya. Yakışır da Messi'ye, biliyor musun? Yani bu yaşta bile yaptıklarını yarı yaşındakiler hayal bile edemiyor. Öyle bir özel yetenekten bahsediyoruz. Hani Fas da basit bir takım değil. Ben Hollanda'nın elenmesine de insanlara sürpriz falan diyorlar. Hani çok böyle, çok benim için sürpriz olmadı. Dinleyenlerimiz de yazdılar hatta. Hani dün de konuştuk. Hani Fas'ın iyi oynayacağını hepimiz biliyorduk. Hani Hollanda yerinde İspanya da olabilirdi bu arada. Yine sürpriz olmazdı benim

0: için Avrupa takımları bir tık dökülüyor. Basit bir istatistik vereceğim. Dün Hollanda penaltılarla elendikten sonra sabah baktım. Çünkü hep zihnimde bu adamların böyle penaltıyla yenildiğini düşünüyorum. Hep aklıma o geliyor. Dedim bunlar ne kadar penaltıyla yenilmişler. Bugüne kadar arkadaşlar Dünya Kupalarında oynadıkları 8 eleme maçı Hollanda'nın uzatmalara veya böyle penaltılara kalmış. 2 Dünya Kupası finali de dahil bu söylediklerime. Hollanda bunlardan size göre kaç tanesini kazanmış? 8 eleme maçı uzatmalara veya penaltılara gidince. Bir tanesini kazanmışlar arkadaşlar. Sadece bir tane. Yani adamlar 90 dakika içinde işi bitiremiyorsa %90 eleniyorlar. Şey var yani, futbol 90 dakika oynana sonuçta Almanların kazandığı bir oyundur falan diye. Hollandalılara bunun tam tersini söyleyebiliriz yani. Futbol 90 dakika oynanan ve sonunda penaltılarla Hollanda'nın kaybettiği bir oyundur. Hani ne olacak bu adamların kaderi, onu da çok fazla bilmiyorum. Fas hakikaten çok güzel bir takım inşa etti. Her sene üzerine koyup gerçekten de bulundukları konumu da hak ediyorlar. Bir sonraki turnuvaya da ev sahibi, belki de bir favori olarak katılacaklar. Hani işte Belçika'dır, ne bileyim Hollanda'dır. Tamamen bu geleneklerinin ekmeklerini yiyorlar yani. Avrupa'da birinci torbanın avantajını yaşamasalar, yani bu avantajı, bu kıyak olmasa, bu iki takımın Dünya Kupası'na katılması dahi bence büyük mucize olurdu. Bu bağlamda bence hak eden kazandı. Fas'ı da tebrik ediyorum. Nogay yazmış. Nogay, adın Nogay mı senin? İyi takım Japonya diyor. Türkiye'den daha çok üzüldüm Japonya'ya demiş. Ya öyle değil de tabii. Oynamadılar. Yani benim istediğim Japonya gibi oynamadılar. Onlar her zaman cesur oynarlardı. Dikine oynarlardı. Rakip kim olursa olsun saygı duyarak oynarlardı. Biraz çekindiler ya. Korktular Brezilya'dan. Ya da oynayamadılar mı? Sonuçta hani yetenekler de kısıtlı ya. Hani mecbur mu çekilmek zorunda kaldılar bilmiyorum. Öyle sürekli bir defans yapmaya çalıştılar. Brezilya dedi tamam babacığım biz de hızlı pas yapamıyoruz. E ne yapalım? Grup maçlarında milletin yaptığı uygulamaya geçelim. Orta kafa gol. Hani bizde var ya, sürekli uzun topla bu işi bitirdiler. İşte Casemiro çıktı vurdu falan. Olmadı, biraz da işte boylarının dezavantajını yaşadılar. Hatta ben şey demiştim ya, futbolda perdeleme yapan herhalde ilk takım demiştim. Adamlar basketbol gibi böyle perdeleme yaparak oynuyorlardı ama Brezilya'ya çok da işe yaramadı gibi gözüküyor. Bence çok kötü ve heyecanlı olmayan bir turnuva diyor Özgür. Neden Özgür ya? Bence çok güzel maçlar oluyor biliyor musun? Müthiş maçlar oluyor. Mesela Fas Hollanda maçını iyi ki beklemişim. Tek üzüldüğüm penaltıları kaçırmam. Dayanamadım ya. Uyumuşum artık. Bence güzel maçlar oluyor. İyi yayınlar. John Duran geldi mi? Geldiyse bize yararlı olur mu? Yani geldi deniliyor. Az önce Yakup Çınar'la da konuştuk. İşin bittiği söyleniyor. John Duran'la ilgili olarak bu 10+4 kuralını da az önce federasyon açıkladıktan sonra iş bitmiş. Bakalım hayırlısı olsun. Ben çok Galatasaray'a gelmesi taraftarı değilim. Onu çok önceden size yayınlarda da söyledim. Yani dünyada başka futbolcu yok gibi. Yani sürekli aynı oyunculara dönülüyor. Normalde bu işleri Fenerbahçeli arkadaşlarım bana kızacak ama Fenerbahçe yapardı. Hayır görmezdi. Bence şimdi de Galatasaray çok hayrını görmeyecek. Evet, hani Fenerbahçe 20 kiralama bedeli 15 maaş gibi bir şeye bağladı. Zorlandı, olmadı vesaire. Hani 4 milyona geliyor. Şey diyebilirsiniz ya, Cihan 4 milyona alıyor Galatasaray. Soyunma odasında sorun çıkarır işte vesaire. Bunları söylemen komik diyebilirsiniz. Öyle bir şey yok yani. Problemli adam her yerde problemlidir. İşte bana şey diyor. Ya bizde Davinson var, El Patron var. Aynı ülkeden. İşte onu bırakır mı? Sorun çıkarmaz falan deniliyor. O işler öyle olmuyor. Yani normalde milli takımda bile ikisi de sonuçta oyuncular Türk, tartışabiliyor. Yerli oyuncular da aralarında tartışıyor. Yani aynı memleketten olmaları, hiç kavga etmeyecekleri anlamına ne yazık ki gelmiyor. Yani ben John Duran'ı çok şey değilim yani. İçim ısınmadı maalesef. Santrafor politikası, böyle iki tane isim üzerinden çok fazla yürümemesi gerekiyor. Nerede problemli, asabi, dengesiz, böyle her an kırmızı kart görmeye namzet futbolcu var. O futbolcuya gidip almaya bayılıyorlar. Bilemiyorum, Florya'nın suyundan içer mi artık, Kemerburgaz suyu olacak ama işe yarar mı bilmiyorum. Belki ben yanılırım. İkinci Batshuayi olur mu onu da bilmiyorum. Benim düşüncem bu yönde ama isteyenler, beğenenlere de saygı duyuyorum ya. İşte adam kendini bulur, biz burada hallederiz, biz çözeriz, dördü alıyoruz Cihan. İşte bundan iyisini mi bulacaksın, 10+4 kuralına da uyuyor diyenlere de saygım sonsuz. Yani 4 milyon maaş ve bonservissiz alınıyor. Daha ne istiyorsun diyenler de olabilir. Onlara da bir şey söylemiyorum ama benim fikrimi az önce söyledim. Ben çok taraftarı değilim. Çünkü karakter olarak gerçekten problemli. Takım içini karıştırma potansiyeli yüksek. Hani saha içinde de disiplinsiz. O yüzden istemiyorum. Bunu Archie Brown için de söylemiştim. Beni topa tutmuştunuz. Ya Cihan bir transferimizi de beğen falan diyor. O da sorun çıkardı mesela Fenerbahçe'de. Bu sorunlu adamlar takımın genel olarak bütün mekanizmasını bozuyorlar. Bir kişiyle, iki kişiyle, bir de yanına bir de ortak buluyorlar. Anladın mı? Onun gibi oynamayan, yedek kalan birini de buluyor. Sürekli içeride bir kaos çıkarmaya çalışıyor. Bunları da yönetmek zor. Cihan kardeşim, Brezilya'nın futbolcuları da Pelé'nin torunları sonuçta demiş. Öyle oluyor değil mi? Oradan baktığında öyle. Ya geçenlerde Pelé dedin de şey düştü önüme işte. Maradona ile Pelé bir televizyon programındalar. Maradona diyor ki hayalim seninle kafa topu oynamak diyor. İşte alıyorlar topu, kafa topu oynuyorlar. Hani şey falan diyenler vardı ya işte, Pelé yeteneksizdi aslında. O dönemki futbolcuların kaymağıniydi. O dönem futbolcular yoktu falan. Bulursanız izleyin. Yeteneksiz adam öyle kafaya vurmaz topa. Yani Maradona'ya bakıyorsun, Maradona'nın vuruşu. Ama bu ne kadar kötü kafa vuruyor diyorsun. Hani yeteneksiz gibi vuruyor diyorsun. Pelé'nin o kafa topunda oynarken hani vuruşu, kafasını, pozisyona alışı falan. Hani adamın yetenekli olduğunu zaten gösteriyor. Bilmiyorum, izlemeyenler varsa bir açıp izlesinler. Hani yeteneksiz bir adam öyle pozisyon alamaz yani. Biraz futbol oynayan, izleyen de elbet anlar yeteneği olduğu. Alışkanlıklarının dışına çıktılar, o yüzden kaybettiler demiş. Japonya değil mi? Cihan ben de tam penaltılarda uyandım demiş. Micho Tamer. İyiydi, maç içi iyiydi. John Duran Galatasaray'a geldi, artık kart görmez diyor. Fenerbahçe'de de görmedi Orhancığım. Dert etme yani. Hiç alakası yok. Beşiktaş'ın yeni formalarını nasıl buldun? Yorum yapar mısın? Dün forma lansmanı vardı. Sesim mi az geliyor? Biraz daha şöyle yaklaşayım. Güzel yani. Beşiktaş'ın forması güzel ya. Siyah beyaz renklerden de kurtarıyor, anladın mı? Yani kime giydirsen yakışıyor. Fena değil. Göze hoş geldi. Cihan Japonya'yı niye bu kadar seviyorsun demiş. Sempatik geliyorlar ya. Hani ekstra bir şeyim yok. Ben de şey oluyor yani. Böyle küçük takım demeyeyim de. Her zaman böyle biraz daha sürprizi yapmaya yakın tarafları seviyorum yani. Hadi küçük takım diyeyim. Hani küçük takımların büyükler karşısındaki kaderi genelde bu oluyor ya. Hani o küçük takımın oyuncusu illaki bir yerde o hatayı yapıyor. Japonya'da olduğu gibi ve maçı veriyor. 7 numara, şimdi unuttum adını. Yani uzatma dakikaları. Hani inanılmaz bir baskı yemişsin. Ya vur taça gitsin artık ya. Ama yok işte yani, illa bir hata yapması lazım. Çünkü işte şey olmak böyle bir şey. Orada profesyonel olmamak, panik yapmak, kendine güvenmemek böyle bir şey. Olmadı. Başaramadılar. Japonya yazık oldu. Yani net iyi takımdılar. Brezilya tecrübesiyle, bireysel yetenekleriyle aldı bu maçı. Ama Japonya yine taş gibi takım. Öyle söyleyeyim ben size. Belki o hedefledikleri 2050 yılındaki başarıya ulaşırlar. Abi Almanya'ya tır çarpmış akşam diyor. Vallahi Almanya'ya ne oldu öyle ya? İnanılır gibi değil. Hani Leroy Sané falan da. Ya o koskoca Almanya, yani Rüdiger'e, Wirtz'e, ne bileyim Brown'a falan kaldıysa, nerede bu eski Almanya ya? Baya baya sıradan, vasat bir takıma dönüşmüş. Nurullah. Yani hiç ben beğenmedim Almanya'yı. Az sonra Uğur Dalkıran hocama da bağlanacağım. Uğur hocamı da arayacağım. Kendisiyle konuşmaya çalışacağım. Ya alıştığımız kalitede forveti ve kanatları olmayan bir Almanya gördüm. Zaten turnuvada sıkıntı yaşayacakları belliydi. Ama onlar şeydir, garip bir milletler. Ya bu turnuvadan bir ders çıkarırlar. Muhtemelen bir turnuva ya da iki turnuva sonra Almanya şampiyonu olur. Muhtemelen de en güçlü yerleri forvetleri ve kanatları olur. Onlar o problemi bir şekilde çözüyorlar. Ya turnuvanın sürpriz takımı. Yani turnuva öncesi acaba grup sonuncusu olur mu denilen Paraguay geldi, Almanya'yı yendi. Üstelik Paraguay ilk maçında dörtlük oldu ya. İşte futbolun da güzel yanı bu arkadaşlar. Şey oldu bu turnuva biraz. Bunu gördük. Yani alan bırakmayan takımlara karşı böyle boşluk bulana kadar orta sahada pas yapayım. İşte sonra küçük üçgenler kurayım. Verkaçlarla ceza sahasına gireyim. Mantalitesinin işe yaramadığını gördük. Yani bu mantalitenin battığını gördük. Hani bu kulüp takımları değil yani. Dünya Kupası'nda ülke takımı. Ne bu 2012'deki Barcelona. Hani Tiki Taka'nın Barcelona'sı. Ne de 2022'nin Manchester City'si bu takımlar. Yani kulüp bile değil yani, kadro buna göre kurulmamış. Koyacaksın ileri. Yani şey diyor ya, kim demişti bunu? Hakan Bey mi demişti, Hakan Safi mi demişti, hatırlamadım ya. Yani 1.90 santraforu, iki tane de şütör, hani o yay tarafına. Yani son dakikalarda da stoperi ceza sahasına kadar çıkaracaksın. Şişireceksin topu. Atarsın, anladın mı? Eski mantaliteye de bazen dönmek lazım. Evet ya, bunlar klasik yorumlar, bunu herkes yapar diyebilirsin ama hani çünkü hani o topu 5 tanesini attığında bir tanesi ya santraforun önüne düşecek ya da yaya düşecek. Yayda bekleyen şütörün önüne düşecek. Hani sabaha kadar yan pas, geri pas, yan pas, geri pas. Yani artık içim dışıma çıktı Almanya maçında. Hak ettiklerini de buldular. Ne diyeyim yani? Bizim arkadaşlar da Metin Oktay'ın torunu ama icraat yok demiş. Sorma ya. Vallahi çok ümitliydim biliyor musun bu Dünya Kupası'ndan. Bir yaşıma daha girdim. Gerçekten Pele yeteneksizdi diyenler var mı? Çok. Nevzat Bey bakın. Google'a yazın mesela. Veya işte bir sosyal medyaya falan bir yere girin. Ya aslında Pele yeteneksizdi. İşte o dönemin oyuncuları ona o kadardılar. Yani o sebeple şov yapıyordu vesaire diyen. Bunu çok savunan. Hatta YouTube programlarında, televizyon kanallarında bunu açık açık tartışanlar var. Bakabilirsin. Umarım Japonya'nın 7 numarası harekiri yapmaz, sonuçta değişik insanlar. Uzaklaştıramadı topu ya. Ya uzaklaştıramadı gerçekten, ben ekran başında kafayı yedim. Ne demiş? Yok yapmadım Alp Türkmen. Yapmadım, öyle bir şey yok, merak etme. Ne demiş? Programlara mesaj atıyoruz, yorum yapıyoruz. Yemin ediyorum akşama kadar direksiyon sallıyorum. Direksiyon sallarken bile size yazıyorum. Senin yerin ayrı demiş. Ama böyle en çok mesaj atan diye bir uygulama olsa biz dinleyicileri de teşvik etmez mi? Plus üyelik, yıldız üyelik tarzı. Sen bunu bir konuş, güzel fikir bence demiş. Ya şöyle bir şey. Ya radyonun bir ruhu var zaten. Hani burayı da YouTube'a çevirmeyelim. İnsanlar zaten bir yerlere para atıp mesaj okutmaya çalışıyorlar. Burada sohbet ediyoruz gibi düşün ya. Hani plus üyelik. Sonuçta şöyle, sen şunu istiyorsun. Ben radyoyu sabahtan akşama kadar dinliyorum. Bana bir öncelik tanınsın istiyorsun. Ya şöyle, tabii ki artık göz aşinalığı oluyor, anladın mı? Hani profil fotoğrafından kimin olduğunu anlayabiliyorsun. Belki zaman zaman elin ona gidiyor, okuyorsun, bazen okumuyorsun falan. Hepsini okuman zaten imkansız da. Ya buraya da o işi getirme. Aklına sokma yöneticilerin. Zaten insanlar bir yerlerde sürekli para kazanmaya çalışıyorlar. İyi böyle. Karıştırma ortalığı. Geliyor işte WhatsApp'tan gelenleri okuyoruz. Sohbet ediyoruz sizle. Cihan az önce Singo'yu konuştunuz ya. Bu adam kronik sakat. Yok yok. Yani Singo'yu kronik sakat ilan edemezsin ya. Futbolu böyle yüzeysel takip edemezsin. Emre de sakatlandı mesela. Emre Belözoğlu. Ne bileyim şimdi aklıma... Canlı yayın esnasında gelmiyor. Robben gitti. Şimdi ünlü isimleri düşünüyorum. Başka kim var? Ya vardır yani, bir sürü isim vardır, anladın mı? Dembele vardı mesela. Bunlar da hep sakatlandı. Kariyerleri boyunca hep böyle sürekli tekrarlayan adeli sakatlıkları yaşadılar. Yani ne oldular? Ya bu adamlar yani şey mi kaldı? Oynamadı mı Emre Belözoğlu? Bu adam gitmedi mi İngiltere'ye? Robben yıllarca Almanya'da oynamadı mı? Dembele şovunu yapmadı mı yani? Adam Barça'da yani doğru dürüst forma giyemedi. 5-6 yılın 4 yılı sakattı falan. Ama işte Fransa milli takımında falan dünyanın en etkili hücum oyuncularından bir tanesi. İşte biraz orada kas dengesi, fiziksel hazırlık, yük yönetimi, ne bileyim sakatlık önleme programları falan, bir şekilde Singo bunun önüne geçmesi lazım. Yani bu tarz oynayan oyuncularda böyle patlayıcı oyun tarzı nedeniyle kaslara yük biniyor, tamam mı? Zaten anlıyorsun ya, bu adam sürekli bunu patlayıcı koşular yaparsa, sürekli sprint atarsa diyorsun, bir yerde bu adeli atacak diyorsun. Yapınca da işte eski sakatlığı nüksediyor, tekrarlıyor. Anladın mı? Yani doğru bir kuvvet çalışması yapıyordur elbet yani, adamlar milyon dolarlar kazanıyorlar, bireysel programları da vardır. Ama bunu belki böyle sıklaştırsa ciddi bir şekilde bu sakatlığını azaltabilir. Ama çok böyle kronik sakat olduğunu da düşünmüyorum işin açıkçası. Bir Uğur hocamı aramaya çalışayım. Bakalım kendisine ulaşabileceğiz mi? Çünkü program önünde konuşmuştuk, saat 14.10 gibi sohbetimizi edecektik. Ama Genduzi'nin basın toplantısı sebebiyle kendisine de gidemedik. Uğur hocam, duyabiliyor musunuz beni? Selamlar.
1: Selamlar Can, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Biraz geç geldim size de. Kusura bakmayın lütfen.
1: Hiç problem değil. Sesim nasıl bu arada, iyi mi?
0: Yani arabanın o paşayından konuşuyorsunuz fark ettim ama çok şey değil yani, sıkıntısız, bir problem yok şu an. Yok yok yok. Hiç, şu an çok iyi hocam, hiç direksiyonda lütfen dikkat edelim. Şu an güzel.
1: Bu arada iyi mi? Hiç problem değil. Ben şöyle düzenliğim bir yanım bir saniye.
0: Evet, hani çok da böyle hani araçta da konuşmanı da istemiyorum hocam.
1: Yok, ben hemen şey aracı bir yere alıyorum, ardından senleyim Cihan. Biliyorsun sürprizlere gebe olan bir Dünya Kupası içerisindeyiz.
0: Evet.
1: Şu an müsaitim, değerli dinleyenlerle beraber güzel bir programımız olsun. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum hocam. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Ben çok girmedim. Yakup Çınar o konulara girdi ama işte bir röportaj verdi İbrahim Hacı Osmanoğlu. O villaları vereceğim dedi. 14 milyon bize FIFA'dan dedi. İşte ayak bastı, parası geldi dedi. 14 milyon neye yetmediyse 2 milyon da kendileri katmışlar. 2 milyon da biz kattık dedi. Yani milli takımın başarısızlığı dışında Hacı Osmanoğlu yaptığı röportajlarda maalesef her şeyi konuşuyor. Ne dersin hocam? Daha sonra şeye de geçeceğim. Dünya Kupası'ndaki sürprizlere de geçeceğim. Panzerler veda etti, Hollanda veda etti. Bunları da konuşuruz ama önce
1: çok
0: biraz
1: enteresan
0: bizden
1: Cihan,
0: başlayalım.
1: Ya gerçekten Panzerlerin mağlup olması ve ardından işte Hollanda'nın gitmesi çok enteresan oldu. Bununla alakalı konuşacağız. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gerçekten şu ana kadar yapmış olduğu birçok röportajında bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı, baktığımızda işte yönetimin en üst seviyesinde bu tür açıklamalar gerçekten bizi şaşırtıyor. Onun akabine gelecek olursam, zaten villalarla alakalı net kesindi. Orada bir rant durumu vardı büyük ihtimalle. Ona istinaden bu tür durumlar netleşecek diye söyleyeyim canım. Hani o tarafla alakalı alt detayını bilmediğimden dolayı yanlış bir yorum yapmayayım. Ben sadece şuna geleceğim. Bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun biraz daha böyle ahkam keserek, biraz daha böyle işte nasıl diyeyim, argo tabir olmasın da, bu tür açıklamalarda bulunması gerçekten şaşırtıcı durumlar. Biz biraz daha futbol içerisinden gelen, futbolu konuşan, futbol dilini konuşan, futbolcudan, antrenörden, teknik direktörden ve futbolun detaylarından anlayan bir şey bekleriz, başkan bekleriz ama ne yazık ki ülkemizde bunlar bir türlü oluşmadı, olmuyor. Olmamaya da devam ediyor. Nitekim teknik direktörlerde yaşadığımız sıkıntılara istinaden bir de buna TFF Başkanı eklenmiş oluyor Cihan'ım. Dediğim gibi villayla alakalı o alt detayları bilmediğimden dolayı değerli dinleyenlerimize de yanlış bilgi vermeyeyim Cihan'ım.
0: Ya peki şunu sorayım, mesela Uruguay teknik direktörü Bielsa turnuva faciasının ardından tüm sorumluluğu üstlendi. Yani görevinden ayrılma kararı aldı. Yine Çekya da Kubek takımın gruptan çıkmaması üzerine görevden istifa etti. Güney Kore'nin teknik direktörü Myung Bo, doğru söylüyorumdur umarım, turnuvaya veda edilmesinin ardından istifa etti. İskoçya hocası Steve Clark istifa etti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu görevden istifa ettiğini açıkladı. Yaser El Misahal. Yani bunlar oluyor. Yani toplumlar hak ettikleri gibi yönetiliyor. Bizde neden bir sorumluluk alan yok hocam? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi Cihan şöyle, biz genelde hep şunu isteriz. Futbolcuda da, teknik direktörde de, işte yine federasyonlarda da şunu isteriz. Biz sorumluluk almalıyız. Biz bugün milli takımımızda işte böyle mikrodan geleyim başlayayım. Biz futbolcular sorumluluk almadığımızdan dolayı oyun içerisinde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve güzel bir oyun sergileyemedik. Onunla akabinde teknik ekipte sorumluluklar alamadığımızdan dolayı, yanlış sorumluluk aldığımızdan dolayı teknik ekipte de başarıyı elde edemedik baktığımızda. Yine en üst merceğe geliyoruz. İşte federasyonlarda sorumluluğu alamamasına rağmen hala almadığına istinaden ne oluyor? Başarısızlık oluyor. İşte 24 yıldan sonra Dünya Kupası'na geliyorsunuz. O esnada 6 tane Dünya Kupası kaçırmışsınız. 6.sına katılıyorsunuz. Burada sorumluluk almadığınızdan dolayı başarılar gelmiyor. Ve bunlardan ders çıkartmıyoruz yani. Ya bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz bir başarısızlığın neticesine bağlı ders çıkartmıyoruz. Şimdi burada işte az önce bahsettiğim teknik direktörler başarısız oldu ve neticesinde istifa eden ve aynı zamanda federasyon tarafından gönderilen hocalar. Baktığımız zaman bizim ülkemizde, milli takımımızda hala bu olmuyor ve biz Montella'dan memnunuz, Montella'yla devam edeceğiz oluyor. Ya bu gerçekten yani nasıl diyeyim Cihan'ım, şöyle akla mantığa sığmayan bir durum. Değerli dinleyenler mutlaka yorum yapmışlardır. Benden sonra da mutlaka yorum yapacaklardır. Birçok TV yayınında, birçok sosyal medya mecrasında ve diğer tarafta radyolarda bunların hepsini duyduk. Ama hala bizim milli takımımızda bu tür sorumluluklar alınmıyor. Futbolcusu sorumluluk almıyor. Teknik ekibi sorumluluk almıyor. Federasyon sorumluluk almıyor. Buna rağmen ne oluyor? Biz başarısız oluyoruz. Ya biz artık taraftar olarak veya işte antrenör olarak biz başarı istiyoruz. Başarı elde etmek istiyoruz. Ve bununla alakalı övünmek istiyoruz. Şimdi birçok milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızın hepsi ne yapıyor? İç kana oluyor. Üzülüyor, sinirleniyor. İşte farklı atraksiyonlara giriyor. Neden? Başarı gelmedi. Başarı elde edemedi Cihan. Ya gerçekten üzücü bir durum. Ya biz bunun olmasını istemiyoruz. Hala sorumlulukları almıyoruz. Yani İşte baktığımızda Hakan Çalhanoğlu'dan bahsettik, sorumluluk almadı. Diğer oyuncularımızdan bahsettik, sorumluluk almadı. Ve neticesine başarısızlık cereyan etti ve başarısız olduk. Yani ondan dolayı bizim artık sorumluluk almamız gerekiyor. Taraftar sorumluluk alması gerekiyor. Teknik ekip sorumluluk alması gerekiyor. Ve diğer işte radyo, TV veya diğer sosyal medya mecralarında sorumluluk alması gerekiyor ki başarı gelsin.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamla birlikteliğimiz sürüyor. Hocam bana göre gerçek anlamda bir dünya kupası oluyor. Yani beğenmeyenler var, onlara da büyük saygı duyuyorum ama Fas taş gibi futboluyla Ekol Hollanda'yı ezdi. Hani Paraguay akıllı oyunuyla, özür dileyerek söylüyorum, mıy mıy top oynayıp eski günlerini aratan Almanya ekolünü yine evine yolladı. Japonlar az kalsın turnuvanın en iyi, en baba takımını Brezilya'yı yeniyorlardı.
1: Evet.
0: Yani kötü bir tabir mi bilmiyorum ama horozla tavuğun rolleri değişti mi hocam bu turnuvada?
1: Can sabah yine şeyle, sporla ilgilenen bir arkadaşımızla görüştük. Ben ona da izahatını yaptım. O da yine 48 takımlı fazla takımlar oldu. Buna istinaden ben beğenmediğim bir dünya kupası oldu. Milli takım elendikten sonra işte değil. Şöyle gerçekten harika müsabakalar oluyor. Özellikle son 32, şimdi son 16'ya geleceğiz yavaş yavaş. İşte yine Portekiz'in maçı var, Arjantin'in maçı var. Bunları bekliyoruz biliyorsun, işte Ronaldo Messi karşılaştırması, bunları bekliyoruz. Bence harika müsabakalar bizi bekliyor. Ve sürpriz müsabakalar bizi bekliyor. Bugün baktığımız zaman az önce senin bahsettiğin gibi Paraguay normalde grubunda sonuncu olacaktı. Biz bunu beklerken gruptan çıkmasını bildi. Ve Almanya gibi bir devi Panzer'i eledi. Ya gerçekten bu hani sürpriz olan bir şey. Kimsenin düşünemeyeceği, hiçbir futbol severin, spor severin beklemediği bir durum gerçekleşti. Ona diğer taraftan Fas'a geleceğim. Fas Hollanda maçında ben şunu söyledim. Fas Hollanda'yı geçecek dedim. Neden geçecek dedim? Şöyle, Fas'ta şu var Cihan. Futbolu futbol için oynuyorlar. Gerçekten taraftar olarak, ülke olarak, futbolcu olarak, teknik ekip olarak bir sabır ekolu gösteriyorlar. Bir mücadele örneği gösteriyorlar. Bir disiplin örneği gösteriyorlar. İstek, arzu örneği gösteriyorlar. Fas'ı gerçekten tebrik ediyorum. Bize futbolun yanında futbolun nasıl oynanması gerektiğini, galip gelmenin nasıl olması gerektiğini bize öğrettiler gerçekten. Ben Fas'ı buradan tebrik ediyorum. Ve Fas'ı da şöyle ilerleyecektir diye ümit ediyorum ve düşünüyorum. Fas gerçekten muazzam bir futbol örneği gösterdi bize. Diğer tarafa geleceksek Brezilya-Japonya maçında Japonya bence müthiş bir oyun sergiledi. Özellikle ilk yarıda müthiş maç oynadı. Pas grafikleri çok iyiydi ama Japonya'nın bir kaybı şu oldu Cihan'ım. Fizik üstünlüğü sağlayamadılar ne yazık ki Brezilya'ya karşı. Şimdi Brezilya tecrübeli. Fizik üstünlüğü biraz daha ikili mücadelelerde özellikle Japonya'ya karşı üstün olduğundan dolayı biraz daha yıldız oyuncularının ön plana çıkmasıyla beraber Japonya'nın ne yazık ki şanssızlığı, topu son dakikalarda çıkartamaması ve orada 90+5'te gelen golle beraber, Martinelli'nin attığı golle beraber ne yazık ki Japonya turnuvanın dışına kaldı. Ben şuna geleceğim. Japonya eğer ki bir berabere kalıp uzatmalara gitseydi mutlaka penaltılarda Brezilya'yı eleyeceklerdi ki Japonya kalesi gerçekten çok harika bir kaleci, müthiş bir kaleci. Baktığımızda her turnuvada olduğu gibi kaleciler ön plana çıkıyor. Bence burada da Japonya ne yazık ki şanssızlığına elenmiş oldu diye söyleyeyim. Burada Paraguay bizi çok şaşırttı. Sürpriz bir takım oldu. Fas sürpriz bir takım değil. Gerçekten 2022 Dünya Kupası'nda da kendilerini göstermişlerdi. 2026 Dünya Kupası'nda biraz daha tecrübeyle beraber gelmiş oldu Cihan. Japonya ne yazık ki şanssızlığına elenmiş oldu diye söyleyebilirim.
0: Evet, yani ben de Japonya'nın kalecisini her gördüğümde yani Suzuki Swift alma isteğim depreşiyor. Şöyle otomatik şanzıman, temiz şanzımanla bir düşürebilsem halledeceğim. Yani Naomi de orada karışım ama o çekik gözlü mesela. Suzuki'nin öyle olmuş anlamadım. Şey gibi yani, annesi Alman olan Kenan gibi, annesi Kanadalı olan Ferdi gibi, annesi İsveçli olan Deniz gibi. Onlardan farklı değildir. Biraz böyle sosyal medyada çok goy goy haline getirmişler ama demek ki babanın ağır basmış. Öyle olmuş Suzuki için diyelim. Hocam diğer taraftan bugün de müsabakalar var. Fil dişi Norveç, Fransa, İsveç ve Meksika, Ekvador. Fil dişi Norveç tabii ve Fransa maçları. Ben bunları izleyeceğim ama Meksika, Ekvador gece 4. Yani dün çok uykusuz kaldım. Belki bu maçı izlemeyebilirim ama.
1: Ne biraz diyorsunuz? Zor gibi oluyor onlarda, evet.
0: Ya, burada bir Singo'nun sakatlığı var. Galatasaraylı arkadaşlar da işte ondan bahsediyor. Bu adam diyor işte kendi vücudunu tanımıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Sürekli patlayıcı koşular yapmaya çalışıyor ve sprint atmaya çalışıyor. Bunları söyleyince de Galatasaray'ın hocası Yener İnce'nin yorumu hemen aklımıza geliyor. İşte bu adamın sağ bekte oynamasını çok fazla tasvip etmiyorum demişti. Hatta haberler ortaya çıkmıştı. Ne der fil dişi Norveç maçı için Uğur Hocam? Singo'yu da araya sıkıştırabilirsiniz tabii.
1: Şöyle, Singo ile alakalı çok kısa bir anekdot verip sonrasında maçla alakalı yorumuma geçeyim. Singo gerçekten atletik yapıya sahip olan bir oyuncu canım. Yani baktığımızda hava hakimiyetinin olması, atletik bir vücuda sahip olması ve aynı zamanda top hakimiyetinin de olması gerçekten onu biraz daha böyle sağ bekte oynayabilir durumuna getiriyor. Ama ben de yine seninle aynı düşüncedeyim. Bence Singo'nun özellikle stoperde oynaması onun için çok çok daha iyi olacaktır. Biraz daha durağan, biraz daha işte hava topları hakimiyetiyle beraber fazla sprinter özelliğini göstermeden, işte o patlayıcı kuvvetini göstermeden biraz daha stoperde daha iyi bir şekilde oynayabilir ve sakatlıksız sezonu geçirebilir diye söyleyeyim. Fil dişi sahili ve Norveç maçına gelecek olursak da gerçekten yine bizi güçlü bir maç bekliyor. Fizik üstünlüğünün olduğu bir maç bizi bekliyor. Burada Norveç bir tık önde gibi görünüyor yıldızlara beraber, tabii Erling Haaland'ın olması. Ama şuna geleceğim ben, fil dişi sahilde gerçekten işte Singo'dan bahsettik. Sprint özelliği, atletik yapılarının yüksek olması gerçekten biraz daha takımı ön planda tutuyor. Ama ben şuna geleceğim. Kim kazanır diye söyleyeceksen Norveç kazanır. Fil dişi sahilini turnuva dışına iter diye düşünüyorum. Fransa İsveç maçına gelecek olursak da Cihan'ım, Fransa güçlü bir kadroya sahip olan. Yedeklerinden de müthiş bir 11 çıkacak ve o yedekleriyle beraber bir Dünya Kupası'na bir takım daha çıkacak Fransa. Gerçekten çok harika bir kadroya sahip olan bir takım. Burada ben şöyle söyleyeyim. 3-0, 4-0 gibi bir rahat bir skorla Fransa'nın İsveç'i geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Ve benim burada 2026 Dünya Kupası favorilerim arasında birinci sıraya ben Fransa'yı koyuyorum. Ama tabii biraz Ronaldo'cu olduğumdan dolayı Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasını istiyorum. Onun akabinde o notu da geçmişken sonra Meksika-Ekvator maçına geleceğim. Meksika gerçekten turnuvaya çok iyi başladı Cihan. Grubunu 9 puanla lider tamamladı ve sonrasında maçını kazanmasını bildi baktığımızda. Şuna geleceğim. En önemlisi şu, Meksika gerçekten bir turnuva takımı olarak devam ediyor. Farklı anekdotlar söyleyebiliriz ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Biz bu turnuvada ev sahipliğimiz var. Biz bu turnuvada kendimizi kanıtlamak istiyoruz ve maçlarımızda şöyle takım oyununu ortaya koyaraktan da devam ediyoruz diye söylüyor. Ben burada da Meksika'nın büyük ihtimalle Ekvator'u geçeceğini düşünüyorum Cihan'ım, öyle söyleyeyim sana.
0: Uğur Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Rica ederim.
0: Bu hobi olarak mı yapıyorsunuz? Arnavutköy Belediye'de de yayınlarınızı dinliyorum. Orada da bir radyo serüveniniz başlamış. Tek seferlik miydi yoksa devam eden bir şey mi bu?
1: Canım şöyle, şu an için biz Arnavutköy Belediyesi'ne ne bağlı güzel. Yeni Medya Akademi altında bir projemiz var bizim orada. Radyo Arnavutköy Salı ve Cuma günleri akşam saat 7'de yayınlarımız oluyor.

0: oluyor. İnternet yayını olarak şu an için işliyoruz biz. Orada Radyo Arnavutköy olarak internete girdiklerinde saatlerimiz 19.00 gösterdiğinde yayınlarımızı dinleyebilirler. Salı günü Dünya Kupası özel programı yapıyoruz. Cuma günü ise Sporun Sesi programında spora dair tüm detayları konuşuyoruz. Yine yayın konuklarımız oluyor. Özellikle yerelde antrenörlerle beraber biz orada yayınlarımız oluyor Cihan'ım. Radyo Arnavutköy'ü dinlemek isterlerse de internet yayın olarak programlarımız devam ediyor diye söyleyebilirim.
1: Sağ olun hocam. Yani Arnavutköy Belediye Başkanı kim bilmiyorum ama umarım frekansa da çıkarlar. İnternet tabii artık internet çağındayız ama frekansa çıkmaları da önemli. O işte tabii biraz sıkıntı. Teşekkürler hocam. Salı günleri ve cuma mı demiştiniz?
0: Salı, cuma saat 19.00'da yayınımız oluyor.
1: Süper.
0: Yine bunları da biz Instagram sayfamdan Coş Uğur Dalkıran diye Instagram sayfamdan da paylaşıyorum. Oradan da takip ederlerse değerli dinleyenler. Sporun Sesi programı, Dünya Kupası özel programında oradan takip edebilirler Cihan'ım.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Saygılar. Sağ
1: olun. Evet yani ne güzel bir şey değil mi? Yani uğraşıyor hocam da emek veriyor. Bu yani küçük yaşlardan beri radyo yayını yapmak kendisinin hayaliymiş. O da böyle bir belediyede gitmiş kursunu, şeyini almış, eğitimlerini almış, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama asıl mesleği hocalık, genç kardeşlerimize daha iyi bir yaşam sunmak adına ya da daha iyi insan olabilmeleri adına öncelikle ondan bahsediyor. Spor daha sonra geliyor diyor. Onlarla ilgileniyor. Altyapılarda çabalıyor Uğur Dalkıran hocamız. Aykut selamlar, yayınlar demiş. Sirkeciden çiçek kuaförden selamlar diyor. Musa'cığım selam olsun çiçek kuaförü. Stoperde yerini ve adamı kaybediyor. Bu da amatör görüntüsü veriyor. Çok çalışması mecbur demiş Singo için Nevzat Ohri. Galatasaraylı tarafı olma sebebiyle sana biraz mesafeliyim demiş. Ama radyoda sesini duyunca kendime yakın hissediyorum diyor. Eyvallah Bülent Yurtseven. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eşim Faslı. Fas'ı destekliyorum. Ahmet Ertaş ben demiş. Öyle Ahmetciğim. Bir yerde hanımcılık lazım. Ben de bir ara İran'ı destekliyordum. Hatırla traktör mıraktör. İran takımlarına iddia veriyordum size. Zaman zaman değişebilir. Şimdi de Japonya'yı çok övüyorum. Aklınızda deli sorular kalmasın. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Az sonra herhalde Berk sizlerle beraber olacak. 3-4 arası. Onu da dinlemeyi unutmayın. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yarın 12'de.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen, organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland, tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda. Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında 15-17 arasında sizlerle birlikte olacağız. Ve 2 saat boyunca yaklaşık programımız sürecek demiştik ki orada Ferhat Kızıltaş'la başlayacağız konuşmaya. Ferhat Kızıltaş'la başlayacağız değerlendirmelere. Hemen ardından Ferhat Kızıltaş'la konuştuktan sonra 4 büyük gündemi konuşacağımız, 3 büyük gündemi konuşacağımız birçok konu başlığı ve konuklarımız olacak. İrfan 25, Şafak Malatya. Ki diğer tarafa döndüğümde Abdullah Yiğit'ten şöyle bir Sivas Spor'da başkan bulunamıyor haberleri, Sivas Spor'a kayyum mu atanacak haberleri, soru işaretleri vardı. Oralara da döneceğiz elbet. Ve tabii hafta başında pazartesi olur, salı olur fark etmeksizin. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle oluyor. O günlerden birini yaşayacağız bugün, bu hafta başında. Yani salı gününe denk gelen bugün de bu saatlerde 16-10 civarında da oraya gideceğiz. Ferhat Kızıltaş'a hoş geldin diyeyim, onunla başlayayım. Ferhat, selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür diyelim. Umarım sen de iyisindir.
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ ol. Ben diğer tarafta Galatasaray'la konuya girmeden önce şu yabancı kuralı değişmeyecek açıklamasını senin nasıl yorumladığını, camia tarafında neler gördüğünü, neler analiz ettiğini merak ediyorum açıkçası.
1: Yani açıkçası biz uzun zamandır bu konuyla ilgili değişim olmasını bekliyordu. Çünkü kulüplerle görüştüğümüzde, hani Galatasaray tarafıyla özellikle, sonra kulüpler birliği toplantısının olduğu gün tüm kulüpler ortak karar almıştı. Bunun da çok önünde durulmasını beklemiyordum federasyon tarafında. Tabii bunun bence bir itiraz süreci olacaktır. Çünkü çok büyük bir değişiklik yok yani. Hani artı 2'den 2 tanesini değiştirsen de olur, değiştirmesen de olur. Yani aynı şey. Onun haricinde Galatasaray tarafı aslında buradaki itirazı şuna yönelik. Zaten Galatasaray'ın iyi bir yerli havuzu var. Icardi zaten devam etmeyecek. Öyle görünüyor. Oradan bir kontenjan boşalacak. Onun haricinde Galatasaray'ın zaten diğer takımlara nazaran çok büyük sorunları da yok. Bu alanda. Yabancı sınırı olarak. Çünkü bugün Icardi'den çıktığınızda veya işte Gabriel Sara satıldığında, Roland Salah'a satıldığında ki teklifler var. Lemine'le sözleşme bitti. Bugün bitiyor. %80 olarak anlaşıldı ama bu yabancı sınırı bekliyordu. Orada çok küçük de olsa bir bekleme durumu olabilir. Ama Galatasaray hani doğrudan rakiplerine karşı bu konuda çok da zorluk yaşamıyor. Temel itiraz şuna yönelikti: Şampiyonlar Ligi başarısı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray iyi bir kadro kurmak istiyor ama 10 yabancının ötesinde 4 yabancının en az 23 yaşında olması isteniyor. Yeni kurala göre de bu yaş grubunda çok kaliteli isimler bulamıyorsunuz. Bulsanız da maliyetleri çok ciddi derecede yüksek. Ya bu isimler sürekli üst düzey takımlara anılıyor. Mesela Lille'de forma giyen Mukau devre arası Galatasaray'ın listesindeydi. Herkes bilir. Şu an Kongo'da Dünya Kupası oynuyor. Kongo ile beraber. Mesela oyuncu artı 4 kotasına uyuyor ama devre arasında 18 milyon eurolar konuşulurken şu an 40 milyon euro bile az deniliyor mesela oyuncu tarafında. Ben menajere de görüştüm. 40 milyon euroya vermez diyor yani Lille mesela. Çünkü Türkiye pazarında durum böyle. Şimdi yerli oyuncular burada piyasasını yükseltecek. Biraz çıkış yapan yerli oyuncu kuraldan dolayı talebini artırabiliyor. Düşünülmeyen yabancı oyuncuların menajerleri bunu fırsata çevirip ekstra fesih bedelleri kovalayabiliyor. Yani burada kulüplere biraz zarar verebilir. Ama Galatasaray cephesinde bununla ilgili çok ciddi sorunlar yok. Tek sıkıntı Şampiyonlar Ligi rekabeti. Yani biz Şampiyonlar Ligi'ne uyumlu oyuncu arıyoruz söyleniyor. Yani bu tarz bir beyanat veriliyor. Ama bence 23 yaşındaki oyuncu bile Avrupa'da artık geçtemiyorlar. Kendi ekonomik yapınıza göre Trabzonspor bunu yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Yani diğer Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için söylüyorum yani. İlla 26-27 yaşında 4 tane kota için yabancı oyuncu alacaksınız diye bir kural yok. Yani bulabilirsiniz, var. Hani Trabzonspor buldu getirdi. Siz de getirin. Felipe Augusto mesela 5 milyon euroya geldi. Bugün toplamda 20 milyon euroya satıldı.

0: Zenit'e. Hani Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bu alanda artı 4 için de o kadar izleme ekibiniz var. O kadar scout çalıştırıyorsunuz. Bir zahmet bulun yani artı 4 için de hani. Dediğim gibi peki, 23 yaşında oyuncuya evet. Genç demiyorlar.
1: Peki,
0: ya bugün...
1: peki bu konudan geri dönüş olur mu? Değişme olmayacaktır denildi ama hatırlarsın Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok da geriye gitmeye de gerek yok. Bu dönemde Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yabancı hakeme ilişkin tavrını biliyorduk ve sonrasından evet. Olduğunu da biliyorduk. Bu öyle okunabilir mi? Yani oraya gidecek bir süreç mi sence yoksa çok net yani, mi olacak? Bu tepkilere çok da böyle kulak asmayacak mı?
0: Aynı federasyon biz yabancı hakem getirmeyiz dedi ama
1: onu dedim işte evet.
0: Getirdi yani. Şimdi o yüzden
1: nasıl okumak gerekiyor diye bir sormak istedim
0: yani,
1: seninle.
0: Ben %100 bir geçerliliği olduğunu evet. Düşünmüyorum. Bugün açıklanan yapılan paylaşımın. Çünkü kulüpler gerçekten zor durumda. Mesela ben az önce Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun açıklamasına denk geldim. Skandal bir karar olarak değerlendiriyor. İtiraz edeceklerini. Yakın zamanda geniş çaplı bir basın toplantısı yapacaklarını söylüyorlar. Ya şimdi bu kuralda mesela en çok Fenerbahçe zorlanıyor mesela. Şimdi diğer tarafta Beşiktaş'ın elini bağlayan oyuncular var. Trabzonspor Galatasaray'la beraber bu kuralda çok da zorluk yaşamayacak ama yani mesela Trabzonspor Malinovski gibi 33 yaşında bir oyuncu aldı. Yani sürekli genç oyuncu alacaksınız diye bir durum da yok. Hani serbest olsa belki 29 yaşında sana uygun bir oyuncu bulacaksın. Sana maksimum katkı verecek. Şimdi ama kulüpler zaten bu alanda zorlanıyorlar. Ama ben nedense hala beklenti olduğunu düşünüyorum kulüpler tarafında. Bu yabancı sınırında yani 10 artı 4 değil de 12 artı 2. Yani en azından veya 12 artı 4 yapabilirsiniz tarzında bir değişiklik. Hala nedense bekliyorum küçük bir ihtimal olsa da.
1: Peki. Galatasaray gündemine döneceğim. Icardi ile başlayalım mı?
0: Ferhat olur.
1: Icardi yani, son durum.
0: Dün konuştum ben menajeriyle bu süreçle ilgili. Çünkü bugün sözleşmesi bitiyor artık. Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi süreci resmi olarak artık tamamlanıyor. Saatler kaldı. Kendisiyle ilgili yakın zamanda Türkiye'ye gelecek mi dedim. Gelmeyecek dedi şu an için. Bir plan yok. Zaten Arjantin'de. Ancak giderse İtalya'ya gider. Orada bir evi var. Eşyaların çoğunluğunu İtalya'ya gönderdi. Ama Galatasaray'la ilgili hala ortak bir çalışma yapıldığını, henüz çözüme ulaşılmadığını, henüz Icardi döneminin bittiğini söylemek şu an yine de erken diyebilirim. Ama ben yaptığım gözlemlerden şunu söyleyeyim. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini teknik heyette yöneticilerin çoğunluğu da istemiyor. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek istiyor. Bir de kendisine inanan %50 bir taraftar topluluğu söylüyor.
1: Ben Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemiyorum diyen bir Dursun yani, Özbek. En başından ama bu yana bu iddia çok... ediliyor. Böyle söylediği konuşuluyor.
0: Yani şimdi şöyle Mauro Icardi'nin son 2 yılı yok Galatasaray'da. Yani çünkü diğer sene sakattı. Galatasaray için pres yaparken sakatlandı. Yani mate çayı içerken sakatlanmadı. Bunu herkes biliyor. Ama geçen senesi kayıp. Yani geçen sene evet ligde katkılar verdi. Goller de attı. Bazı maçları da çözdü. Onu söyleyeyim yani. Bak şampiyonluk maçında yaptığı asist Kaan Ayhan'a. Muazzam. Eyüp Spor deplasmanı Galatasaray sıkışıyor. Golü bulamıyor Mauro Icardi'nin tek golüyle. Alanya Spor deplasmanı 1-0 kazandın. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde sen rekabet istiyorsan Mauro Icardi olmuyor yani Galatasaray'a. Çünkü sürekli oynaması lazım. Form tutması lazım. Yani yedek kaldığında ısınmaya çıkmak istemiyor. Sevmiyor o tarz durumları. Değerli görünmek istiyor. Yani kolay değil. Bugün Osimhen'in 3 yıl sonra bu duruma düştüğünü hesap edin. Yani aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Çünkü Mauro Icardi 2 sene önce dokunulmazdı yani bugün. İnanılmaz bir karizması vardı. Onu söyleyeyim. Bugün bu şartlarda zaten artık devam etmesi beklenmiyor. Galatasaray zaten John Duran'ı bir aydır ben hatta sürekli yayınlarda söylüyordum. Hani John Duran'ı Galatasaray bir aydır zaten cebinde tutuyordu. Oyuncu tarafı toplamda 5 milyon euro maliyete yakın. Galatasaray gelmeyi kabul ediyordu kiralık olarak. Galatasaray o süreci biraz daha hızlandırabilir. Çünkü kamp yaklaşıyor. 7 Temmuz'da sezon açılacak salı günü. Sonra bir Avusturya kampı olacak. O yüzden o süreç biraz daha hızlanacak ama mutlaka Icardi ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın ben bir santrafor da almasını bekliyorum. Çünkü John Duran ve Osimhen'le sezon geçmez Galatasaray için onu söyleyeyim ben. Çünkü Osimhen çok maç kaçırabilecek bir oyuncu. John Duran da öyle. İkili bu iki senaryoda Barış Alper Yılmaz'ın da ben hala kalma ihtimali %50 görüyorum. Çünkü Barış Alper evet kimine göre çok bir Dünya Kupası geçirse de Barış Alper ile ilgili hala yurt dışında talipler var. Ama tabii bu rakam çok yüksek olur mu tartışılır. Ben 30 milyon euroya geçen teklifler olduğunu öğrenmedim henüz. Yani 30'un altında teklifler olduğunu öğrendim. Ya, bu da tabii Galatasaray'ı biraz zorda bırakabilir.
1: Evet. Peki Galatasaray'da sadece bu da değil söz konusu ki Can uzun uzun süredir konuşulan bir isim. Onun yanında tabii Turam, Kamavinga gibi heyecanlandıran isimleri duyuyorduk ama sanki Jon Duran daha ön planda. Evet.
0: Ya ne ben dersin? Kamavinga'nın da, Kepran Turam'ın da Galatasaray'ın
1: ayrı konu. Can Uzun ve Jon Duran üzerinde durarak ben sorumu sorayım. Oralarda bir Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme var mı?
0: Ferhat Kızıltaş. Ben Jon Duran'ın menajerini Galatasaray şampiyonu kutlamasını görmüştüm. Çünkü Yasir Asperil'in menajeriydi aynı zamanda. Hı-hı. Sürekli Türkiye'ye geliyordu. Sorduğumda böyle bir şey yok demişti. Ama tabii biliyorsun yani bir haber yalanlanıyorsa doğrudur yani esasında. %80 olarak. En son yine sorduğumda bir gelişme yok denmişti. Ama bugün Galatasaray cephesine sorduğumuzda en azından bu durum yalanlanmıyor artık. Yani Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Ben de artık kısa süre içerisinde Icardi'nin ayrılığı resmileştikten sonra Jon Duran'la resmi imzaların atılması yüksek görüyorum. Diğer tarafta Can Uzun'la ilgili geçen gün TV Spor yayınında da söylemiştim. Yani Can Uzun evet Frankfurt 60 milyon eurolar istiyordu doğru ama siz Can Uzun'u alabileceğiniz şu an en iyi dönemi yaşıyorsunuz. Çünkü Can Uzun'u bir yıl sonra artık bu rakamları da alamazsınız bence. Çünkü Müsyaller'in menajeriyle çalışıyor. Bayern Münih'i takip ediyor. Kendisiyle ilgili yüksek beklentiler var ama ailesi ve kendisi yüksek bir ligde biraz daha kalma düşüncesini baskın hissetse de Galatasaray'ın yaklaşımından çok memnunlar. Yani Galatasaray'da zaten Okan Hoca gelirse ben direkt ilk 11'e oynatacağım diyor. Hani bu tavırdan dolayı bir de Şampiyonlar Ligi'nde olduğunuz için doğal olarak Can'ın bir düşüncesi var Galatasaray tarafında ama buradaki en büyük sıkıntı şu, Frankfurt Galatasaray'la şu an hiç ortak bir alanda oturamıyor. Çünkü aradaki farklar inanılmaz derecede yükselmiş. Yani Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde bir olağanüstü divanı vardı biliyorsunuz. Sayın Başkan yetki alacaktı. Biz de oradaydık. Yani biraz kulis yapıldığında yani benim anladığım Can Uzun'la ilgili yani 50 milyon eurolar, 45 milyon euro imkanı yok yani şu an. Zor. Hani en fazla Galatasaray kasasından 35 milyon euro 40 arası bir rakam öder. Sonraki satıştan pay ekler Frankfurt'a. Şu an için Frankfurt'un 50 milyon euroluk işte 45 milyon euro talepleri Galatasaray tarafında şu an kabul görmüyor. O yüzden ben bu transferi açıkçası biraz zor görüyorum. Ama Galatasaray fiyat arttırırsa transferi bitirebilir. Ama oyuncu tarafında çok sorun olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar Bundesliga'da kalma istekleri biraz daha yoğun olsa da.
1: Peki. Diğer tarafta Bruno Fernandes kısmı dediğimiz konuştuğumuz gibi günlerdir esasında az önce de yine çok, bir ön plana çıkıyor ama çok ihtimal vermiyorum diyorsun.
0: Ben Bruno'yu zor görüyorum.
1: Evet öyle dediğin gibi.
0: Bir düşünce var.
1: Lemina da aynı şekilde Icardi gibi belirsizliğini koruyor gibi. Ferhat.
0: Yani Lemina'da sorun yok aslında. Biz sorduğumuzda Lemina'yla zaten hani anlaştık bekliyoruz. Hı-hı. Ama henüz imzalar atılmadı. Bugün bitiyor. Şimdi kamp başlayacak az kaldı. Yani Lemina'da mesela yabancı sınırı biraz düşündürüyor Galatasaray'ı. Hani en azından acaba 10+10 yabancı kotasına Lemina'yı almasak mı düşünceleri var ama şimdi şöyle bir durum da var. Lemina bu maaşları da bence artık çoğu Avrupa takımında yarısını bile alamaz. Şimdi geçen sene 2.5 kazanıyordu. Bu sene zamla beraber 3 primlerle beraber 3.5 arası kazanacak. Bunlar bence çok ciddi rakamlar yani. O yüzden Lemina Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bu rakamları hiçbir yerde bulamaz. Belki Suudi Arabistan tarafında bir pazarı olur. Oradan sağlar. Ama bu rakamlara bir yıl daha yaşlanacak olan Lemina Galatasaray'a ne verir? Bu biraz soru işareti. Ben orada biraz %50 ihtimal görüyorum. Özellikle bugün açıklanan yabancı sınırla ilgili orada biraz Galatasaray'ın eli zorlanacak.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben
0: yani
1: o zaman.
0: Yani şu an son bölümü. Yönetim tarafından teyitlidir. Galatasaray'ın transfer çalışmaları bu hafta başladı yani onu söyleyeyim ben. Pazartesinden itibaren başladı. Dün başladı resmi adımlar. Görüşülen 4-5 oyuncu var. Bu isimler zaten şu an medyada çıkan isimler genelde. Biri de Can Uzun, Jon Duran bunlar. O yüzden Galatasaray için artık çalışmalar bu hafta itibaren hızlanacak.
1: Peki. Ferhat teşekkür ediyorum aktardıkların için. Gündeme ilişkin Galatasaray'a ilişkin. Sağ ol. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Sağ ol, var ol. Tamam. Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. Değerlendirmemiz oldu. Hızlıca İrfan 25'e döneceğiz. İrfan 25'te Fenerbahçe özür diliyorum. İrfan 25'te Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Birlikte değerlendireceğiz. Hızlıca onunla da Fenerbahçe'de özellikle Vedat Muriç gündeminde ne var ne yok.

0: Vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Ben Berksayar. Parantez programında buluştuk. Çağatay Çıtlan yıllık izinde olduğu bu dönemde. Bugün de bir tarafta sokak futboluna ekstra fazla. Cihan Dişli, sevgili kardeşim Cihan Dişli'yi bir saat fazla dinlediniz sokak futbolunda. Aynı şekilde ben de parantezde sizlerle bir saat fazladan yine yer alıyorum. Bugünkü akışımızda diğer günlerdeki akışlarımıza da benzer durumları yaşayacağız mutlaka. Erkan Tiryaki ile konuşacağız. Erkan Tiryaki ile günün gündemini değerlendireceğiz. Değerlendirerek devam edeceğiz yayınımıza. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Merhaba Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerinde umarım.
1: Çok şükür yerinde, yorgunluk vesaire.
0: Peki, kolaylık dileyim. Tüm yorgunluklarımız abi. Fenerbahçe'de Vedat Muriç kriziyle başladı iş Erkan Tiryaki. Fark ediyor musun bilmiyorum. Ve Fenerbahçe'de başlayan bu Vedat Muriç krizi, yani sakatlığı, son 10 yıldaki bazı şeyleri de hatırlatmadı değil bizlere sanki.
1: Yani şanssızlık deyince evet, maalesef Fenerbahçe'de şu an, çünkü planlar Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından, yani ilkinde Polonya takımıyla yapılacak maçta ilk Vedat Muriç ise rahat bir şekilde geçileceği düşünülüyordu. Fenerbahçe için anormal bir kriz mi? Yani bu playoff etabında gelseydi ve başka santraforunuz olmasaydı tamamdı, ama oraya eğer hazır olursa Talişka ve Sidiki Şerif oturup geçmek için Fenerbahçe'de avantaj sağlar. Yani doğal olarak da Fenerbahçe aslında ilk turu geçen yılki kadrosuyla geçmeye çalışacak. Farklı bir şey olmayacak ama tabii teknik direktör farkıyla. Çok büyük bir eksiklik mi? Çok büyük bir eksiklik, evet. Ama çok büyük karalar bağlanacak bir şey mi? Değil. Hemen alelacele bütün transfer politikasını değiştirip ikinci şeye alınacak santraforun öne çekilmesi, işte maddi olarak veya beklenen santraforlardan vazgeçilip sırf buraya yetiştirmek için bir santrafor alınacak kadar bir kaos mu var? Hayır, bir kaos yok. Fenerbahçe Talişka ve Sidiki Şerif de orayı doldurarak Fenerbahçe devam edebilir. Bu turu geçebilir rahatlıkla. Geçen yılın koskoca ikinci sezonunu Fenerbahçe böyle geçirdi. O yüzden ben bu iki isimle Fenerbahçe'nin götür, yani Sidiki Şerif'in çok çabuk gözden çıkartıldığını düşünüyorum. Yani Fransa 19 milli takımının bank oyuncusundan bahsediyoruz. Fransa milli takımında oynama ihtimali yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, bu yaşta Fenerbahçe gibi maddi sıkıntılarla uğraşan takımların böyle bir yüksek bedelli transfer yapmaya lüksü var mı? Bence İsmail Hoca dün onu anlatmaya çalıştı ama tam üzerine Vedat sakatlığının gelmesi talihsizlik oldu. Bu açı yoksa belki de Avrupa'ya bu yıl Fransa'dan bu bedellere gidecekti. Kötü bir oyuncu değil ama Fenerbahçe Talişka ve Sidiki Şerif'le Polonya takımını geçer. Çok büyük bir kaos olarak görmüyorum ben. Yani Allah korusun bir işte çapraz bağ sakatlığı, böyle 7-8 aylık bir sakatlık olsaydı, yüksek bonservisi verilip, ki futbolun içinde bunlar da var. İşte o zaman Fenerbahçe'nin iki santrafor, bir değil iki santrafor alması gerekecekti. O yüzden çok kaos olarak bakmamak lazım. Olması can sıkıntısı mı? Canları sıktı mı? Sıktı. Ama Vedat Muriç her ne kadar ligimizde en iyi sezonunu Fenerbahçe'de geçirdi ama bir sezonda 20 gol üzerine ilk defa Mallorca'da çıktı. O da 30 küsur yaşında çıktı biliyorsun. Evet. Ben yine söylüyorum, Fenerbahçe'nin en önemli hücum güçlerinden birisi çift santrafor aynı zamanda, ama Fenerbahçe'nin hala birinci santrafor ihtiyacı var. Vedat Muriç'in de önünde bir santrafor ihtiyacı var. Vedat Muriç tamamlayıcı santrafor olmalı Fenerbahçe'de.
0: Peki Fenerbahçe'de Vedat Muriç tamamlayıcı santrafor olmalı diyorsun ama diğer tarafta tamamlayıcı olacağı isim de yok mesela. Vedat Muriç alternatif mesela diyeceğin isim de yok. Böyle zorlu bir Fenerbahçe transfer gündemi var. Tabii burada yönetime de eleştiri geliyor.

0: geliyor artık yavaş yavaş Erkan Tiryaki, onu söylemek lazım.
1: Yani şöyle Fenerbahçe'de önce yani yönetime gelmez. Çünkü gidecek oyuncuların belirlenmesi lazım. 10 artı 4 kuralı. Şimdi Sayın Hakan Safi başkan seçilseydi evet yerli oyuncular Merih ve Hakan'ı açıklayacağını söylüyordu. Ne kadar açıklayabilirdi bilmiyorum ama bu ekonomik şartlarda. İşte Greenwood, Santrafor transferi vesaire. Fenerbahçe Şikrin yarımı gönderecekti. Asensio'yu mu, Talişka'yı mı, Kante'yi mi, Genduzi'yi mi, kimi gönderecekti? Yani Fenerbahçe'nin şu anda yabancı genç oyuncu alabiliyorsun bir tane. Yabancı transfer hakkı yok Fenerbahçe'nin. Eldeki oyuncuları çıkartmadığın sürece. İşte mutlaka gidecek oyunculardır. Amrabat'ın da piyasası var. Livakovic'in de piyasası var. Diego Carlos'un da piyasası var. Ama işte Jose Mourinho döneminde alınan, devre arası alınan Mimovic'in piyasası yok. Yani yine ülkesine vesaire kiralanması lazım. Diouf'u oynatacak mısınız, oynatmayacak mısınız ya da oraya bir transfer yapacak mısınız? Musaba gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz? Fenerbahçe önceliği bu 10 artı 4 kuralının kesinleşmesiyle beraber zaten kesindi de beklenti değişmesi yönündeydi özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden. Bu kuralın artık net bir şekilde yürürlüğe zaten girmişti ama değişmeyeceğinin açıklanmasıyla ki işte kulüpler isyan edip bir erken seçim kararı aldırmaya zorlasa bile federasyona lig başladıktan sonra bu kuralı değiştiremiyorsunuz. Yani en erken Temmuz'un sonunda bu seçim olur. Seçim sırasında da eğer olursa tabii yani bir hafta sonra ligler başlıyor. Eğer ligler başladıktan sonra da seçim olursa zaten kuralı değiştiremiyoruz.
0: Bu da etkiledi diyorsun Fenerbahçe'de bu süreci.
1: Yani
0: doğru
1: bu
0: mu?
1: Da etkiledi. Galatasaray'ı daha çok etkiledi. Çünkü Fenerbahçe'nin orada direkt oynattığı işte Sidiki Şerif gibi, Nene gibi,
0: Osor, sen bir yıllığına bir yönetime geliyorsan bir yıllığına ve geldiğin yerde ben bütün gemileri yaktım. Bir yıl boyunca her şeyi yapmamız gerekiyor. Savaşa gidiyoruz hanımefendi, savaşa farkında mısınızlarla geliyorsan buraya. Onun karşılığı yeri geldiğinde o ismi alıp farklı bir ismi alıp yeri geldiğinde de hani elinden çıkartamadığını ya da çıkartamayacağını düşündüğün oyuncuyu da kadroya yazmamak olur. Açıkta bırakmak
1: i̇şte
0: olur.
1: Fenerbahçe ben katılmıyorum sana burada.
0: Ben öyle düşünüyorum abi. Ya yani böyle bir gündeysen bence yapılanma için bu kadar bekleme gibi bir alternatifin yok. Ben o açıdan
1: Fenerbahçe
0: bakıyorum.
1: Fenerbahçe zaten bu düşünce yüzünden şampiyonluğu geçen yıl santraforsuzluktan kaybetti. Bak alamadı santrafor.
0: Neden alamadı?
1: Bir şekilde gönder. John Duran'ı gönder. Yerine işte Kante'yi aldın. Gendouzi'yi aldın. John Duran'la Ennesri'yi gönderdin. Bak yerini dolduramadın. Bu adamlarla olmaz diyerek. Fenerbahçe'nin sorunu zaten Aziz Yıldırım'ın bahsettiği savaşacağız. Şu bu filan hiçbir zaman anormal bir transfer yapacağım diye şey yapmadı ki. Büyük dünya yıldızı. İlk transferini zaten Vedat Muriç'ti. Seçim döneminde tek açıkladığı Vedat Muriç'ti. Ve Vedat Muriç'i de Fenerbahçe zaten transfer etti. Ben 5 transfer ya hatta her seferinde Aykut Hoca'nın da olacağını düşünerek her seferinde Fenerbahçe'nin 3-4 transfere ihtiyacı var dedi. Aziz Yıldırım hiçbir zaman transfer vaadi vermedi. Ona rağmen rekor oyla şey oldu. Seçildi. Yani rakibini ikiye katlayarak bu vaatleri veren rakibini iki kat daha fazla oy alarak seçildi. Aziz Yıldırım'ın ben işte şu tutan hani gerekirse alırız ama şu anda Fenerbahçe'nin önce elindeki oyuncuları çıkartması lazım. Elindeki oyuncuları çıkartmadan da Polonya takımını da gerçekten yani Talişka ile Sidiki Şerif ile geçemiyorsan işte Asensio ile Musaba ile Nene ile geçemiyorsan Genduzi ile Kante ile zaten şey yapma. Ne derler? Şampiyonlar Ligi'ne zaten kalma. Ama bu turu geçtikten sonra daha bir tık daha zorlaşacağı için rakipler mutlaka oraya işte Vedat Muriç'ten önce kanat oyuncusu, santrafordan önce bir kanat oyuncusu. İşte Musaba'yı belki kiralamaya çalışacaklar. Ben çok devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü orada İrfan Can Kahveci de ciddi forma adayı olacaktır. İsmail Hoca ile ilişkisinden dolayı. Tekrar o da eski performansını verirse İsmail Kartal dönemindeki performansını ya da Fenerbahçe'ye 10 milyon euroya transfer oldu Başakşehir dönemindeki performansını verirse tabii ki İrfan Can Kahveci de ilk 11'in en büyük adaylarından birisidir. O yüzden Musaba'dan çıkılabilir. Belki işte Greenwood'a güç yetmese bile oraya başka bir oyuncu alınabilir. Stoper alınacak şimdi Sar boşta belki Sar'ı alacak Fenerbahçe. Çünkü sözleşmesi bitti kulübü Nice'a. Bakalım ama Fener Aziz Yıldırım işte topumuza tüfeğimize saldıracağız derken transfer anlamında değil. Daha fazla bu işin. Ha dersen ki bak ilk taraftan gol yedin. Türkiye Futbol Federasyonu senin ve Galatasaray'ı da yanına almışken bu konuda senin isteğine göz ardı etti. Hadi topunla tüfeğinle saldır dersen bu konuda haklısın.

0: Ama transfer konusunda bence aynı yanlışlara düşmeyecektir Fenerbahçe geçen yıl devre
1: Peki.
0: arası yapılan
1: Ya burada
0: maçta.
1: tek avantaj Gornik gibi bir rakibin olması. Farklı bir rakibi
0: Ya o da
1: konuşsak.
0: kapalı kutu. İşte Dünya Kupası'nda da bu işi çok net gördük. Kimin kime
1: Evet.
0: ne yapacağı.
1: Ama
0: Yani
1: yani
0: Fenerbahçe
1: bilmiyorum, o biraz daha farklı bir yerden değerlendirilecek bir takım bence. Gornik yani çok zorluk
0: mutlaka.
1: çıkartır mı Erkan Tiryaki?
0: Ya belli olmaz futbolda yani iki maçlı sistem olması tabii ki önemli ama yani kolay değil. Yani siz şöyle kolay değil yani şey açısından Polonya takımının elemesi kolay değil diyorum. Ama futbolda her sonuç var yani tarihte daha önce Young Boys'a, Vardar'a, MTK Budapeşte'ye ki Galatasaray'ın da örnekleri var. Galatasaray'da Young Boys'a elendi biliyorsun Şampiyonlar Ligi elemesinde Okan Hoca'yla. Ya, futbolda bu tarz sürpriz sonuçlar var. Dirençli takımlar oluyor. Sonuçta bahsettiğiniz takım Polonya'da ilk ikiye girmiş. Polonya'nın yükselen değerlerinden birisi. Futbolda her sonuç var. Hele hele deplasman gol kuralı kalktıktan sonra tamamen sürprizleri açık. O yüzden hiç küçümsememek lazım.
1: Peki. Gelen mesajlar var. Orada biraz da böyle bu kısıtlamayı soruyorlar. Yabancı kısıtlaması kısmını soruyorlar. Değişiklik olacak mı olmayacak mı kısmına Beşiktaş'ta Önder Özen tarafı şöyle baktı. Hatırlarsın dünkü
0: Aha.
1: açıklamalarında. Ya bu TFF kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Çünkü geçmişte bir sözün arkasında duramaması Beşiktaş'a mesela patlamıştı, zarar vermişti şeklinde yaklaşıyor Önder Özen. Neydi o olay hatırlamıyorum ama yani Önder Özen'in farklı bir bakış açısı var, onu söyleyeyim. Değerlendirelim mesela bu kısmı da. Diğer tarafta İsmail Kartal'dan da işte tam tersi bir açıklama geldi mesela. Değişmeliydi gibi bir açıklama geldi mesela. İsmail Kartal tarafından gelen açıklamalarda böyleydi Erkan Tiryaki. Biraz böyle bilgi ağırlıklı gittik. Şafak Malatya ile Beşiktaş, Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray, İrfan 25'le Fenerbahçe dedik ama seninle de böyle yorum ağırlıklı gittiğimiz bölüm olduğu için bu kısımları buraya sakladım. Yayından önce buraya hazırlanırken.
0: Şimdi Fenerbahçe, özür dilerim, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bu sistemin devam etmesini istediğini biliyoruz. Çünkü ona göre kadro ve ya Beşiktaş'ta yeni hocanın zaten bu artı 4 kuralına uyacak 3 oyuncu istediğini biliyoruz. O yüzden onların lehine. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray gibi yüksek bütçeli son yıllarda zaten transfer yıldız oyunculara daha fazla rakiplerine göre yönelen takımlar için dezavantaj. Ama çok açık ve net söyleyeyim. Bu işte Fenerbahçe'yi yorumluyoruz ya Fenerbahçeli deniliyor vesaire. Bunu saklayacak değiliz zaten de. Bence Türkiye, ben Önder Hoca'nın dediğine katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararının arkasında durmalı. Yani arkadaş ya serbest bırakın tamamen. Bir daha hiçbir sezon konuşmayalım bu yabancı kuralını. Ya da bir kural belirlediyseniz devam ettirin. Türkiye Futbol Federasyonu da bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun en takdir ettiğim özelliklerinden birisi bu. Verdiği kararın arkasında duruyor. Bu kararı verdi ve arkasında duruyor ve durması da doğru. Buna göre Galatasaray'da hamlesini yapsaydı, buna göre Fenerbahçe'de yapsaydı. Ki Fenerbahçe geçen yıl Ali Koç döneminde buna yönelik hamleler yaptık ta ki devre arası transfer politikasına kadar. Ki orada da Sidiki Şerif alındı ama işte Gündüz Kante artı 2 oldu. John Duran da bu artı 4'e giriyordu Fenerbahçe'de. İşte John Duran'ı gönderdiniz. Onun yerine Sidiki'yi kattınız. En-Nesyri gitti ama Gündüz ve Kante artı 2 girdi sizin transferinize. Saadettin Saran yönetimi buna çok dikkat etmemiş ama Ali Koç yönetimi geçen yıl lig başladığı zaman 4. haftaya kadar devam ettiler herhalde. Transfer sürecinde onlar bitirmişti yaz transfer dönemini. Yaz transfer döneminde tamamen buna odaklanmışlardı. Yani gelecek yılda artı 4 işte Nene transferi bu yüzden de John Duran transferi bu yüzden de Fenerbahçe'de zaten işte Arch Brown transferi bu yüzden de Arch Brown da o artı 4'ün içinde oynayacak. Osterwold de yine aynı şekilde daha önceki transferlerden de olmuş olsa da Ali Koç yönetimi buna yönelik transfer hamleleri yapıyordu. Doğrusu da bu zaten. Galatasaray da buna göre yapacaktı. Fenerbahçe de buna göre yapacaktı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu dün duyurmadı bu kuralı. Türkiye Futbol Federasyonu bu kuralı 3 yıl önce duyurdu. 2 yıl önce duyurdu. Beşiktaş buna göre önlem aldıysa, Trabzonspor buna göre önlem aldıysa, kusura bakmayın Galatasaray ve Fenerbahçe buna göre önlem alamadı diye kural değiştirilmez. Ha diyorlarsa ki Avrupa'daki başarı, zaten Avrupa'da her yılda yarı final final oynamıyorsun. Hedefin en fazla işte çeyrek finalden öteye gitmiyor. Genç oyuncularla oyna belki onlarla daha fazla hedef. Şimdi kimse kandırmasın hiçbirinin hedefi Avrupa falan değil. Türkiye Ligi'nde unvanını korumak. O yüzden ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı doğru bularak Beşiktaş tarafından daha fazla bakıyorum.
1: Peki Beşiktaş tarafından böyle değerlendirmiş olduk. Yabancı kuralı değişmeli miydi, değişmemeli miydi kısmında sizlerle de konuştuk. Bu arada yani tabii neyden vazgeçildi bir öncekinde? İşte söylediğimiz kadarıyla yabancı hakem kısmında vazgeçilmişti. Belki de Önder Özen'in değinmek istediği taraf oradan da yorumlanabilir ama... Bundan bu kadar net bir duruştan vazgeçilince burada da haliyle kamuoyunda bir beklenti var. Mesela şunu şöyle okumak gerekiyor. Önder Özen karardan vazgeçilmemeliydi kısmından değerlendiriyor. Karardan vazgeçilmemeliydi, vazgeçilmeli miydi, vazgeçilmemeli miydi kısmını konuşuyoruz bizler. Çünkü artık bir alışkanlık haline geldi. Hani kulüplerde nasıl ki o transferle ilgilenmiyoruz, öyle bir oyuncuyla bizim alakamız yoktur açıklamaları, ilgimiz yoktur açıklamaları gelip iki gün sonra transfer açıklanıyor. Aa hani yoktu ilginiz diyorsun ya da teknik direktör konusunda fark etmeksizin. Şimdi burada da TFF bu duruma geldi. Yani burayı biraz zedelemiş oldu Türkiye Futbol Federasyonu. Buradaki ince tabakayı ne dersin?
0: Yani şey istikrar konusunda diyorsun doğru. Sanırım.
1: Ya öyle deyip böyle yapmak o konuda diyorum. Yani işte yabancı hakem konusunu biliyorsun hatırlıyorsun Erkan Tiryaki.
0: Ya biliyorum ama yabancı hakem konusunda da orada bir yani şu açıdan istikrar sağladı. Bir seferlik getiriyoruz dediler. Ve ondan önce baktığınız zaman Sayın Hacı Osmanoğlu'nun işte seçimden önce yani seçimden kısa bir süre sonra mı şey demişti herhalde. Yani koskoca Türkiye'de bir Türk milli takımını çalıştıracak Türk yok mu gibilerinden bir şey yapmıştı. Montella'yla sanki 40 yıllık Türkmüş gibi Montella'yla devam ediliyor. Hala devam ediliyor. O da başka bir konu. Yani bugün hayal kırıklığı yaşayan bütün takımlar işte Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'dan Dünya Kupası'nda çok fazla beklentisi olmayan Güney Kore'ye kadar hepsi bir sorumluluk alıp başkanlar şeylere teknik direktörler istifa etti ya da görevden gönderildi. Bizde tam tersi prim veriliyor. O da bambaşka bir konu. Amerika'yı yendik diye dünyanın en iyi takımı olduk sanırım. O konuda da helal olsun diyorum. Neyse çok başka bir konu. Gündem tamamen milli takımın başarısızlığı da değişti ama bu açıklamanın da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılması gerekiyordu. Zamanı bu sıralar mıydı ve zamanı bu sıralardı. Çünkü çok fazla dedikodu çıkıyordu ve transfer döneminin başıyız da daha yeni başladı transfer dönemi. Kulüpler bir beklentiye girmeden kararımız nettir. Buradan transfer politikalarını yürüsün diye. Zamanında yapıldı açıklama. Tabii bu açıklamanın zamanında olması da TFF'nin lehine oldu. Birazcık milli takımın başarısızlığı da unutulmuş oldu.
1: Peki. Bu arada Fenerbahçe'den de federasyon yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz şeklinde bir sert açıklama geldi. Mahmut Uslu'dan geldi açıklama. Şöyle devam etti. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler.
0: Niye başka ülkelere mi çalışacağız, hizmet edeceğiz derken onu anlayamadım. Yani ben şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mahmut abiyi çok severim yani birlik şeye benim Fenerbahçe döneminde.
1: Ama Erkan Tiryaki sen tamam Mahmut Uslu'yu çok severim diyorsun ama TFF'yi şu an
0: ama
1: daha çok seviyorsun.
0: Ama ben katılmıyorum görüşüne. Niye katılmıyorum? Evet. Sizler kulüp başkanları değişebilir. Bu kural 2 yıl önce alındı. O dönemki o zaman eski başkanınıza söyleyeceksiniz. Ya bu kuralı niye kabul ettin? Anlatabildim mi? Ya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 2 yıl önce de aynıydı, bugün de aynı. O kuralı koyan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da aynıydı, bugünkü de aynı. Siz başkan değiştirmiş ve politika değiştirmiş olabilirsiniz ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı aynı ve politikasını devam ettiriyor. Ve bunu 2 yıl önce de size söylemiş. Yani burada kestirip atılmasaydı, birazcık daha TFF Başkanı, çünkü daha yeni geldi Amerika'dan, bir istişare yapılsaydı vesaire. Ya o zaman gelecektiniz Mali Genel Kurul'da. Hepiniz bu konuda söz alacaktınız, konuşacaktınız. Mali Genel Kurul'da elinizde böyle bir fırsat vardı. Bir ay önce Ankara'da yapıldı Mali Genel Kurul. Federasyon Başkanı da günübirlik Amerika'dan geldi Ankara'ya, tekrar döndü. Milli takımın yerine daha maçlar başlamamıştı. O zaman söyleyecektiniz. Yani ben burada TFF'yi haklı buluyorum. Yani yapsaydınız abi şeyinize. Buna göre çalışmanızı yapsaydınız. Diğer ülkelere hizmet konusunda herhalde şu yabancı oyuncu yetiştirme. Yani diğer ülkelerin oyuncularını biz niye yetiştiriyoruz? Bunu Arsenal da yapıyor. Paris Saint Germain de yapıyor. İşte Milan da yapıyor. Tam tersi siz alın. Eğer iyi futbolcuysa yetiştirirseniz de zaten bunun en büyük karını siz göreceksiniz. 5 milyon euroya alıyorsanız 50 milyon euroya satacaksınız. Siz Diki Şerif Fenerbahçe'yi geçen yıl şampiyon yapsaydı, işte anormal goller atsaydı, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe finale kadar gitseydi Diki Şerif'in performansıyla 20 milyon değeri 100 milyon euro olurdu. O 20 milyon euroyu da doğru adama yatıracaksınız. Anlatabiliyor muyum? Kazanırken iyi, kaybederken kötü. Ben bu mantığı çok doğru bulmadım. çok saygı duymakla beraber.
1: Dinleyicilerimiz de senin düşünceni doğru bulmadığını söylüyor. Genel açıdan böyle. Mesela Erkan Tiryaki TFF konusundaki düşüncelerinde kontenjan mı aldınız diyor TFF'den. Çok sert eleştiriler var abi sana bu konuda. Onu söyleyeyim.
0: Şöyle, Türkiye Futbol Federasyonu herhalde en çok eleştiren benimdir. Özellikle Dünya Kupası sürecinde filan. Ama sonuna kadar bu kuralda istikrarı sağlamak için, ya bu çocuk oyuncağına dönüştü. Son 20 yılda 20 kere değişmiş yabancı kuralı. 2 yıl önce Fenerbahçe neredeydi? 2 yıl önce Galatasaray neredeydi? Hadi Fenerbahçe'de başkan değişti. 2 yıl önce Dursun Özbek yine başkandı. Beşiktaş'ta Serdar Adalı yine başkandı. Trabzonspor'da ki savunuyor bu sistemi. Sayın Ertuğrul Doğan başkandı. Yani 2 yıl önceyle bugün arasında ne değişti? Niye 2 yıl önce bu sisteme itiraz etmediniz de şimdi itiraz ediyorsunuz? Size 2 yıl bu sisteme ayak uydurabilmeniz için fırsat verilmiş. Şimdi bu kurala uyan Beşiktaş'ın, ki geçen yıl devre arasına kadar da Fenerbahçe bu kurala uyuyordu. Ama devre arası transferleri biraz politikayı değiştirdi. Yani Ali Koç yönetimi buna göre hamleler yapıyordu. İşte en basitinden az önce dediğim gibi Nene, Arch Brown, John Duran transferleri gibi. Peki siz niye yapmadınız? Beşiktaş buna göre hamle yaparken, Beşiktaş'ın Trabzonspor'un veya yaptıysa bilmiyorum, atıyorum, Samsunspor'un günahı ne? Ben bir yıl önceden buna göre yabancı oyuncu politikamı hazırladım. Öyle değil mi?
1: Öyle o değil abi. Ben aynı olunca, düşünmüyorum seninle, saygı duyuyorum ama. Peki.
0: Ama ben bu politikaya göre transfer yapan, bu politikaya, şimdi Fenerbahçe şunu da diyebilirdi. Fenerbahçe'nin kadrosu buna uygun olsaydı, ya arkadaş, ben Sidiki Şerif'e 20 milyon euroyu sırf bu sistemden dolayı verdim de diyebilirdi. Hı hı. Değil mi? Yani şu an uysaydı kadro yapısı buna, kiralıktan çok dönen oyuncu olmasaydı. O zaman benim bu 20
1: Erkan Tiryaki, senin gibi düşünen bir dinleyici, benim abi dürüstlüğüme, samimiyetime inanırsın herhalde. Az önce söylediğim gibi. Senin gibi düşünen bir dinleyicimiz, iki dinleyicimiz yazsın. Anket yapalım. Tamam diyeceğim abi. Sen hani en azından senin tarafın. Yok, bence o kadar uzak bir, hani şu anki camianın, şu anki genel düşünceye o kadar uzak bir düşünce yapısı bence. O yüzden onu söylemek istiyorum.
0: Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak düşünmeyeceksin bunu. Adalet olarak düşüneceksin bunu. Ha, bunu şunu tartışalım. Bu sistemin Türk futboluna faydası var mı? Bunu tartışalım. Bence yok. Ama bunu 2 yıl önce niye kabul ettiniz o zaman? 2 yıl önce ben kabul etmedim bunu. Ali Koç kabul etti. Dursun Özbek kabul etti. Yanılıyor muyum? 2 yıl önce niye itiraz etmediniz? Ben ondan bahsediyorum. Bu sistemin Türk futbolu faydalı olup olmamasından hiçbir şekilde bahsetmiyorum. Ama 2 yıl önce kabul edilen bir sistemin, peki, 2 yılda hazırlık payınız varsa, ki geçen yılda artı 2'ydi diye hatırlıyorum, niye hazırlık yapmadınız? Hazırlık yapan, diyelim ki Fenerbahçe, bu 20 milyon euroyu sırf bunun için verdi. Yazık günah olmayacak mıydı o harcamayı? Ben 20 milyon euro bir futbolcuya verirken mesela, sen bu sistemi değiştireceğim diye harcama yapmadın. Anlatabiliyor muyum?
1: Bak, Trabzonsporlu biri katılıyor sana. Bak söyleyeyim. Trabzonsporlu biri katılıyorum diyor Erkan Tiryaki. Trabzonlu olduğum için katılıyorum diyor. Onu da söylüyor.
0: Yani Ertuğrul Doğan buna göre oyuncular transfer etti. Birçok işte olay iyi. Bundan dolayı aldı Trabzonspor. Olayı ondan dolayı 25 milyon euro teklif gelmesine rağmen satmadı. Bak, Trabzonspor olayı 20-25 milyon euroya satmama sebeplerinden bir tanesi. Tamam, 40 milyon euroya çıksaydı belki satacaktı, dayanamayıp, ama satmayıp diretmesinin ana sebeplerinden birisi, seneye ilk 11'de oynayacak böyle 18-19 yaşındaki oyuncu bir daha ben nereden bulayım da. Trabzonspor bunu yaparken diğerleri yapmadı diye Trabzonspor'un günahı ne?
1: Erkan Tiryaki doğru söylüyor diyen biri daha var. Bayrampaşa'dan Ramazan. Poyraz Bey mesela sana katılıyor. Erkan Tiryaki gayet haklı. Ona göre planlamalarını yapsalardı Beşiktaş gibi diyor. Bak ben okuyorum. Dürüst söyledim abi başında. Dedim ki iki tane yorum gelsin dedim. 4 tane geldi. Okudum hepsini de. Erkan Tiryaki muhalif olmak için muhalefet yapıyor diyen de var. Onu da söyleyeyim.
0: Karşı çıkanların %99'u şu konuda haklı. Bu sistem Türk futboluna fayda sağlıyor mu? Ben orada karşı çıkanlara da orada hak veriyorum. %100 haklar.
1: Ama bence diğer tarafın ağır basıyor senin de.
0: Ama işin diğer kısmı var. Adalet kısmı var. Bir karar alınmış sonuçta. Sonuçta alınan her kuralın faydalı olacak diye bir kaidesi yok. Trafikte de bence işte bazı kurallar alınıyor. İşte gereksiz kurallar da var bence. Ama bir kural koyulmuş, o kurala uyacaksın. O kuralın faydalı olup olmadığını tartışırız. Tartışarak daha iyisine evirebiliriz. Ama bu kural alınmış sonuçta ve bunun zamanı da dikkat, Haziran

0: yapın abi bu tartışmayı. Veya geçen yıl Ocak ayında yapın. Ki Ocak ayında insanlar buna göre, kulüpler buna göre transfer politikası yürütmesin. Öyle değil mi? Yani Haziran, niye şimdiyi bekliyorsun? Yani Haziran'ın Mayıs'ta lig biter bitmez Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ulaşılmaz bir insan değil ki. Oturun konuşun ya Sayın Hacı Osmanoğlu, bak bizim böyleyken böyle diğer kulüplerle de konuşalım, ortak bir karar alalım, bu kuralı esnetelim, hazır değiliz kulüpler olarak buna derseniz TFF'de şey yapar. Ama transfer başlamış, ona göre politikalar izlenmiş.
1: Evet.
0: Veya Türk futbolun paydaşları bunun içine işte Sayın Fatih Terim, Şenol Güneş, medyadan koyabilirsiniz, antrenörler, eski futbolcular, milli takım özellikle çalıştırmış teknik adamlar, eski başkanlar, bundan dolayı sıkıntı yaşamış kulüp başkanlarını alırsınız, paydaşları bir araya getirirseniz, arkadaş bu sistemin Türk futboluna faydası var mı diye bir sempozyum yaparsınız, orada karar alırsınız. Öyle değil mi? Bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Ondan sonra biz bunu istemiyoruz çünkü iki tane yıldız futbolcuyla anlaştım, onu getiremiyorum. Ya, yapacak bir şey, kurala uysaydın veya kurala zamanında itiraz etseydin.
1: Peki. Erkan Tiryaki, gelen mesajlar var. Tek tek okuyacağım. O kurala imza atılırken seneye bakarız, düzenleme yaparız sözü alınmış da olabilir. Her yıl değişen bir sistem var sonuçta
0: olabilir,
1: diyen var.
0: Olabilir ama onu da çıkıp kulüp başkanları açıklayacak eğer böyle.
1: Yol haritası belliyse neden bu kadar ses çıkartıyorlar demiş. Yasağa karşıyım fakat bir yıl önce alınan karara uyulması bakımından katılıyorum ben demiş.
0: Ben kesinlikle işte benim anlatmak istediğim özet bu. Beni çok güzel 3 cümleyle açıklamışlar beni. Yasağa karşıyım ama bir yıl önceden alındıysa kurala uyacaklar. Çok, tamamen katılıyorum, kimse dinleyecek.
1: Galatasaray'ın itiraz metni anketli şekilde yayınlandı. Göz ardı etmeyelim lütfen, 2 yıl önce Galatasaray itiraz etmiş demiş Yunus Candan diyor.
0: İşte %100 haklı. Zaten Galatasaray'da, Fenerbahçe, yani Galatasaray özellikle, tamam onu ben kaçırmış olabilirim, haklı ama yanına yandaş bulması lazım. Yani yandaş dediğim şu açıdan, bu kuralı doğru olmadığını savunacak şu an Fenerbahçe ve Galatasaray çok güçlü. İşte gerçi Fenerbahçe'de seçim süreci vardı, başkan değişecekti vesaire filan. Daha önce bir şey alınması lazım. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'yla Galatasaray arasında ipler tamamen koptuğu için işte federasyon başkanı tarihte ilk defa gördük. Şampiyonluk kupasını vermeye gitmedi. Ondan önce Galatasaray biz bu federasyonu tanımıyoruz dendi. O yüzden de iki tarafın birbirlerine karşı istekleri de çok geçerli. Maalesef Türk futboluna zarar veriyor. Peki. Bu da geçerli olmuyor.
1: Erkan Tiryaki, yeni dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda aktif görev almış olarak görecek miyiz demiş, sormuş Uğur Bey.
0: Yok canım, ben gazeteciyim, ben yönetici Peki. değilim. Hiçbir kulübede üyeliğim yok. Üyeliği olan, bak bunu da çok net bir şekilde söylüyorum, hiçbir gazetecinin de hiçbir kulübe kongre üyesi olmaması lazım.
1: Olmamalı.
0: Nasıl bir işte hukukta vardır ya, işte bir yere atanıyorsun istifa edersin diğer görevlerinden, veya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oluyorsan şeyden istifa edersin, kulüp başkanlığından, değil mi? İşte çeşitli şeyler vardır. Abi eğer gazeteciysen, hele hele 212'li sarı basın kartıyla yapıyorsan, işte ben kongre üyesiyim, gidiyorum oyumu da atıyorum dememelisin. Ben bunu her zaman eleştirdim. Birçok kulübe üye olma fırsatım da vardı ama hiçbir zaman olmadım.
1: Ben mesela yıllar öncesine götürdün beni gazetecinin bir kulübe üye olması konusunda. Rahmetli babamla böyle konusu geçmişti. Ben o zamanlar tabii daha gençtim. Şimdi 30 yaşındayım. Değilim şu an o zaman. 15 yıl belki olmuştur, 16 yıl, 14 yıl. Her neyse. Konusu geçmişti. Hani böyle bir hayali olmuştu onun böyle. O gün bugündür böyle hep de böyle bir gider gelirim. Böyle kongre günlerinde hep aklım oraya bir gider, vay be derim, hatırlarım böyle bir sürekli üyelik ihtimali durumunu. Ama haliyle yolu gazetecilikten ve spor medyasından seçince bana da çok böyle kapatmak kalmıştı o gündemimi kendi içimde. O da öyle hatırladığım bir şeydi.
0: Yani bu arada şeyi de düzelteyim, spor gazetecisi diyelim, yani sporla ilgilenen gazeteciler, yoksa işte ekonomi gazetecisi, politik yazarlar vesaire, onlar sporla şey olan, yani spor takip eden gazeteciler için çok etik olduğunu düşünmüyorum ama olana da katılmamakla beraber saygı duyuyorum, yapacağım bir şey yok yani.
1: Peki.
0: Çünkü çok fazla var, maalesef çok fazla var.
1: Seni eleştirmemi Ramazan Bey mesela beğenmemiş. Yayında. Seni eleştirdim de ben az önce yayında abi. Senin düşüncene katılmıyorum. İki kişi bile çıksa dedim.
0: Tam tersi. Benim
1: ağır bulmuş o eleştirimi. Ağır mıydı Erkan Tiryaki?
0: Efendim?
1: Ağır mıydı o eleştirim sana Erkan Tiryaki? Soralım.
0: Ne dedim olmuş. Ben mi kaçırdım? Ramazan Bey diyorsa belki doğrudur. Bilmiyorum,
1: hayır, iki üç dinleyicimiz yazsın dedim.
0: Ama sen kaybettin burada.
1: Kaybettim. Onu da söyledim ya. Başında dedim ki bak, dürüst bir şekilde okuyacağım. 4-5 yazdı. Ne

0: Kitsune 3'ü. 1-2
1: Yaşar abi
0: dedim hatta.
1: okumadın, bak dikkat et.
0: Yaşar abinin mesajı mutlaka gelmiştir. Hatta az önce gördüm, evet doğru diyorsun. Yaşar abi
1: Yaşar abi de bana katılmış.
0: Müdürlerime selamımı iletiyorum. Yaşar abi zaten sana katılacak. Ayrı konu da yani orada aksini düşünebilir miyim ben? Yaşar abiyle zaten bir ittifaktır oldu, gidiyorsunuz abi yani. Artı
1: Ya o
0: birin var
1: çok
0: Yaşar
1: mutlu
0: abinin
1: işte
0: olduğu her
1: o.
0: ortamda senin.
1: İşte Hollanda'da yaşıyor Yaşar abi.
0: Evet.
1: Dün Hollanda elenince çok mutlu olmuş. Çünkü milli takımımız başarısız olunca Hollandalı arkadaşlar çok dalga geçmiş Yaşar abiyle.
0: Evet.
1: Dün Hollanda'da yenilince Fas'a o da onlarla dalga geçmiş. Tabii
0: Şimdi
1: Hollanda'nın hedefi Dünya Kupası'nı gerçekçiydi. Kazanmaktı, final oynamaktı ya da yarı final oynamaktı. Bizim gerçekçi hedefimiz o değildi. Gruptan çıksak başarıydı.
0: evet.
1: Ama işte kimse kimseyi öyle lanse etmedi.
0: Berk kardeşim sana ve müdürüme selamlar demiş. Erkan Tiryaki'ye selamlar demek istemiş. Almanya Paraguay maçından sonra hedefte Şampiyonlar Ligi'ne katılmak varsa bence Vedat'ın yanına alınacak forvet ve stoper acil yapılmalı demiş. Yabancı sayısı hakkında ben de federasyona, dolayısıyla Erkan Bey'e katılıyorum. Saygılar, ben Yaşar demiş. Sürçülisan oldu müdürüm. Affola demiş. Uykusuz kaldık demiş. Siz cansınız demiş sonrasında. Peki. Sağ olsun. Gelen mesajlar böyle
1: Bu
0: Erkan
1: arada
0: Tiryaki.
1: sıcak haber. Türkiye Futbol Federasyonu bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Kamp programıyla herhalde ilgili yapılan eleştirilere yönelik neden kamp
0: Eğrisini
1: buralarda
0: doğrusunu
1: yapıldı
0: yayınladı diyorsun
1: vesaire.
0: yani.
1: Çok çok çok uzun bir metin. Herhalde sen benden sonra okursun onu.
0: Abi
1: Onun bütün
0: birlikte değerlendirelim
1: yorumlarındaki
0: isterim, denk gelmişken.
1: Efendim?
0: Birlikte değerlendirelim isterim, denk
1: Yani
0: gelmişken.
1: milli takımımızın Arizona'daki kamp merkezi hakkındaki bilgilendirme. Ya bu kamp niye uzak yerde vesaire bir
0: Evet.
1: çok fazla şey çıktı ya. Ya
0: Gerekçeleri.
1: bu başarısız olduğumuzu herkes kabul ediyor. Başarısız dememizde herhalde bir abesle iştigal yok. Başarısızlığımızın en son zurnanın son deliği bu kamp yeri. Çok üzerine gidildi. Bu konuda açıklamanın çok detayını bilmemekle beraber. Zaten Sayın Başkan bugün bir gazeteye yaptığı açıklamada, eski bir hakeme yaptığı açıklamada da bunu anlatmış. Yani kamp programını değiştirme veya değiştirmeme ile ilgili. Ya bu en son şey yani. En son şey. Yani o kadar çok yanlışımız var ki. Yani bizim işte küçümsediğimiz Paraguay, küçümseyerek çıktığımız Paraguay. Ki biz herhalde Almanlardan daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ya bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: Dünya Kupası ile ilgili. Hiç kimse konuşmuyor çünkü gece yarısı maçları olduğu için. Bizim işte
0: Ben bu
1: Paraguay
0: arada sen bir
1: maçını
0: şey söylemeden önce abi, oraya da geçmeden önce şöyle bir bakıyorum hemen hızlıca önümdeki, tabii bir son dakika gelişmesi sebebiyle de böyle biraz uzamış oldu ama
1: çok
0: 30
1: önemli bir açıklama
0: 30
1: yapıyor. Ben
0: saniye
1: sağlık bir
0: sonuç
1: montajla
0: olarak ne dediklerini vereceğim. Şöyle 30 saniye reklama ihtiyacım var ama gerçi son dakika haberi, onu vermeden gitmek olmaz. Sonuç olarak uluslararası turnuvalarda sportif performans, teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillenmektedir bu tür durumlar. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş. A milli takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanları seferber etmiştir diyor. Ve A milli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kamp merkezleriyle ilgili geçirilen süreç anlatıldığı gibi diyor. Yani neticesinde şuraya bakıyor. Teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillendi burası diyor. TFF özetle. Ben özetini çıkartmaya çalıştım kendimce hemen sonuç kısmından.
1: Gayet güzel özetledim bence.
0: Bunu
1: Çok mutlu
0: söylüyor. Yani
1: değilim.
0: burada da diyor ki
1: Gayet.
0: bizle çok alakası yok. Bu da oradaki detaylara uyum sağladığımız bir konunun sonucudur diyor Erkan Tiryaki.
1: Gayet güzel özetledin. Şeyi Dünya
0: Peki.
1: Kupası ile ilgili sen reklamdan sonra mı söyleyeyim
0: Peki.
1: mi?
0: Neyse, TFF'yi bu
1: Çünkü
0: sefer savunmadın bak Erkan Tiryaki. O da dikkatimden kaçmadı.
1: ya burada çok yani ya ben şimdi burada ya diğer yayınlarımızı çok çok konuşuyorsun. Daha geçen hafta Fatih Terim'le ilgili söylenenlerin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar yanlış bir yol haritası izlediklerini, bütün takımın ve bütün şeyin bence medya imajını Arda Güler'in kurtardığını, maalesef bir iletişim danışmanıyla çalışamamanın, doğru iletişim danışmanıyla çalışamamanın en azından, doğru demeyeyim de belki de dinlemediler iletişim danışmanlarının söylediklerine veya milli takımda bir iletişim uzmanının olmaması, yani bazı milli futbolcularımız YouTube'da şurada burada çektiği yayınları Real Madrid'de, işte Inter'de, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çekebilir mi? Bir derbi maçı öncesi veya kritik bir final maçı öncesi. Bunları işte müdahale edecek kişinin bir iletişim uzmanı olduğunu, onların çok net söylüyorum emri altına, medya konusunda, sosyal medyada direktifi altında girebilecek güçlü karakterli medya uzmanlarıyla çalışmadıklarını ve çok ciddi bir şekilde psikolojik baskı yapıldığını futbolculara, işte final oynayacağız, jetlerle döneceğiz, F-16'larla döneceğiz falan, birçok şey konuştuk ve ciddi bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı da bir şekilde birisinin üstlenmesi lazım ve bir ceza nasıl katıldığımız zaman anaların aksütü gibi o villalar helal olsun ama oradaki bari prim vermeseydiniz, zaten çok yüksek değerli villalar veriyorsunuz. Bunların hepsini eleştirdik zaten ama almış oldukları bence yabancı kuralı Türk futboluna fayda sağlar sağlamaz konusundan, tartışmasından çok uzak bir şekilde istikrar açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da bu açıklamayı da birazcık daha satır aralarını iyi okumak lazım ama kamp programının bu kadar eleştirilmesi de bence doğru değil. TFF'de bir açıklama yapmış. Yoksa şimdi sen beni TFF'nin savunucusu, ben kimsenin savunucusu
0: orada
1: değilim
0: da bu arada şöyle detaylar da var ya. Ben orada mesela sana ben orada mesela sana katılıyorum bu konuda. Niye? Şöyle bir şey var TFF tarafında. Yani galiba merkezi yönetim oradaki. Sen de bir yer seçebilirsin kamp yeri olarak ama buralar var. Buralarda yaparsan ya senin güvenliğini sağlayabilirim diyor mesela. Bu önemli bir kriter.
1: Şimdi burada da çalıştıkları insanlar var. Yerel yönetimlerle de çalışıyorsunuz. Amerika zaten keşmekeş bir yer. Bölgeler ayrılıyor. Her yerin kuralı ayrı. FIFA'nın kuralı ya. Sonuçta bizim milli takımımız. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu, yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Hı-hı. Türkiye Futbol Federasyonu Alman milli takımının yaşadığı skandalı yaşamadı. Yaşatmadı milli takımımıza. Niye? Köpeklerle randı Alman milli takıma. Tamam, İran başka bir mevzu, oradaki siyasi şeyler. Veya herhangi bir pasaportlarında bir problem çıkmadı, ulaşımlarında bir problem çıkmadı. Polisle herhangi bir ikili diyaloğa girmediler. Ya bunlar da Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısı. Amerika gibi zor bir ülkede bunlarla hiçbir şekilde futbolcuları veya teknik heyeti uğraştırmadı TFF yönetimi ve ekipleri. Peki. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bu tarz aksaklıklar olacak. Her yıl Dünya Kupası'na gidiyoruz da tecrübeli değiliz yani. Bu konuda da gereksiz yüklenildiğini düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım.
1: Dünya Kupası ile ilgili gece geç saatlere kadar oynanıyor. Birçok maçı belki özetle falan takip ediyoruz. Bizim Paraguay maçının hakemi mükemmeldi. Dün Hollanda-Fas maçını da çok iyi yönetti. Onun dışında skandal ötesi hakem kararları var. Çok net.
0: Abi faslı hakemler.
1: Ben bir Messi'ciyim. Messi'nin en az 3 maç ceza alması lazımdı. O 3 maçta toplam 7 gol attı Messi. Hı hı. 6 gol, 5 gol attı. İlk maçta maç 1-0 iken yapmış olduğu hareket kırmızı kartlı gösterilmedi. Sonraki 2 maçın kaderini etkiledi. Bir sonraki turun kaderini etkiledi. 3 maç cezası vardı en az Messi'nin hareketinde. Hadi Messi olduğu için 2 maça düşsün. Dün Almanya'nın attığı gol bence tertemizdi Paraguay'a. Bunları lütfen unutmayalım. Yani gerçekten rezil hakem yönetimleri var. Özellikle Messi'nin pozisyonu hatırlıyorsun değil mi, ilk maçtaki kırmızı kart pozisyonunu?
0: Hatırlıyorum.
1: Evet, iddiası var mı? Maçın 15. dakikası kırmızı kart Messi. Sonra 2 gol daha attı. Sonraki maçta gol attı. Klose'nin rekorunu kırdı. Canım Mbappé'nin gol krallığı gitti. Anlatabiliyor muyum? Lütfen yani Messi'ciyiz de ben biraz belki Ronaldo'culuğa bakaydım.
0: Ben de
1: hakemler çok kötü performans gösteriyor.
0: Messi tarafındayım abi ben de. O konu
1: ben de söz konusu biraz olmuşken peki. Ama orada da o birazcık gerçekten vicdansız bir şekilde o kırmızı kartın verilmemesi çok çok garip.
0: Peki. Erkan Tiryaki bitiriyorum. Eklemek istediğin son kelime, son cümle dedim. Ve aldık detayları. Bayı teşekkür Brezilya ediyorum. Kim kazanır?
1: Son cümle Brezilya.
0: Peki tamam. Teşekkürler. Konuşuruz tamam, tekrar. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Biraz da zamanı açtık. Son dakika gelişmesi, TFF'den gelen açıklama vardı. Onu biraz sizlerle şöyle paylaştık. Hemen hızlıca habercilik refleksi, radyo gol farkıyla derken bitiriyoruz. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak. Kazandıran saatlerde kazandırmak için geliyor. Radyo gol frekanslarından ayrılmayın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
6: Herkese merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, ben Fehmi Kurtuluş. Bugün salı günü ama bir yer değişikliği sebebiyle sizlere ben eşlik edeceğim. Efe abi perşembe günü sizlerle birlikte olacak. Normalde pazartesi perşembe sizlerle birlikteydim ama bu hafta böyle bir düzenlemeye gittik. Yine 17-18 saatleri arasında sizlere günün maçlarını, öne çıkan tahmin ve analizlerini iletiyor olacağız. Sizlerin de varsa yorumları, tahminleri sormak istedikleriniz 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Memnuniyetle mesajlarınızı okurum. Bugün yine konuğum sevgili Metin Atakan. Metin Atakan, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, merhabalar. Herkese bol şans diliyorum. Kupa heyecanı devam ediyor sevgili
6: arkadaşlar. Evet, çok teşekkürler. Ya dün maçlara şöyle bir bakıyoruz da Almanya'nın oranı niye bu kadar yüksek derken uzatmalar ve sonrasındaki penaltılarla birlikte elendiler. Ve sürpriz diyebileceğimiz, günün en büyük sürprizi aslında diyebileceğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Öte yandan Brezilya 90+6'da güldü ama ikinci yarıyı tamamıyla hakim oynadı. İlk yarıda da fena bir Brezilya yoktu diye düşünüyorum ama yine Japonya gol atarak bir sorun çıkartmaya çalıştı. Dün yine yavaş yavaş kuponun artık favorisi diye de gösterilen Hollanda'yı konuşmuştuk ki onları da Fas eledi. Biraz aslında Fas'ın elemesini ben sürpriz olarak kendi adıma değerlendirmiyorum. Çünkü Fas bunu yapabilecek güç ve kuvvette olduğunu konuşmuştuk. Her ne kadar çoğu kişi Hollanda'nın elenmesini büyük bir infial olarak adlandırsa da bence dünün en büyük sürprizi bu anlamda Almanya'ydı. Ama orada ilk yarı korner handikapından güzel kaçtık ama ben şutlarda yakalandım bir sonraki kuponda. Genel olarak dünü nasıl değerlendirirsiniz acaba?
7: Tabii ki Brezilya-Japonya maçı hepimizi sevindirdi. Oyun anlamında da Brezilya'nın vites yükselteceğini değinmiştim. O minvalde bir maç oynadı Brezilya. Grup maçlarında oynadığı oyunun çok üstüne çıktı haliyle. İlk yarı itibariyle zaten bu istek ve arzuyu da görmüştüm. Çünkü Japonya'ya karşı oynuyordu. Japonya ile geçtiğimiz sene bir maç oynamışlardı ve maçı 2-0'dan 3-2'ye getirmişlerdi, kazanmışlardı. Japonya'nın futboldaki hamlesi tabii ki onları daha ciddi oynamaya yöneltti diye düşünüyorum. Ama biz bahis anlamında gayet güzel bir gün geçirdik. Tulum çıkardık denilebilir o maçla ilgili. Maç sonu 1-1,5 üst. Ev sahibi 1,5 üst platformdaki ana bahisti.
6: Evet.
7: Maçları isabetli şutlar üzerinden okuyacağımızı söylemiştim. Kendi çerçevemden öyle bir değerlendirme yapmıştım. Evet. Brezilya 5 isabetliyi vermiştim birinci öncelik olarak.
6: Evet.
7: Sevenler için Brezilya 6-2,50 oranla.
6: Evet.
7: Brezilya isabetliyi de tamamladı. Keza ilk yarı 4 isabetle geldi. Zion Suzuki'nin 4 kurtarışına dikkat çekmiştik biz 1,90 evet oranda. Toplam isabetinde mümkün olabileceği, Japonya'nın da çok yüzdeli attığını, çok fazla denememekle beraber turnuva özelinde en çok yüzdesi yüksek takımlardan biri olduğunu, 20'de 27 9 gibi bir isabet oranına sahip olduğunu. Onlar da isabete katkıda bulundular. Toplam 9 isabette geldi. Evet. Almanya maçında tabii ki Almanya'nın ilk yarı gol bulmaması bizim o yüksek oranlı 3.75'lik bahsimizi düşürdü tabii ki. Her yarıda bir tabii. Gol, 4 korner. Çok korner olacağını söylemiştik. Paraguay'ın korner ortalamasının düşük olduğunu ama maça da kornerle başladılar körün taşı. Ona rağmen ilk devre 5-2 ile beraber 1.95 oranla birinci yarı handikap korner 0-1.5 üst geldi. Bizi mahcup etmedi ama Havertz'in de bir isabetlisi kazandıran bahislerdi ama Almanya'nın oynadığı top hepimizi şaşırttı. Bu kadar topun dolaşmasının yavaş olması, aşırı puan kayıpları, sürekli kanat oyuncularının birebir de zorlamaları, geçiş yemelerine sebep olması. 2-3 kere Paraguay'dan ciddi geçiş yediler. Turna boyunca elde etmedikleri performansı elde etti Paraguay bu maçta. İsabetli şut bağlamında, korner bağlamında. Tabii ki tüm dünyayı şok eden bir sonuç oldu. Almanya'nın Paraguay'a takılmasını kimse beklemiyordu haklı olarak. 4 defa Dünya Kupası'nı kazanmış, futbol ekolü anlamında dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Hatta sistem anlamında sistem takımı olarak dünyadaki bir numaralı ekip olduğunu söyleyebiliriz Almanya'nın futbol geçmişi değerlendirildiğinde. Paraguay gibi bir takım açamamalı bir şekilde maçta sonuç alamamaları. Tabii hakem hatasının da olup olmadığı tartışmalı tabii ki. Bu konuyla ilgili çok farklı söylemler var ama Almanya'nın takdir edersiniz ki bu noktaya bırakmaması gerekiyordu.
6: Kesinlikle.
7: İki yarı boyunca istedikleri futbolu oynayamadılar. Çok fazla da net gol pozisyonları olduğunu da söyleyemeyiz. Kalecinin şöyle bir iki tane kurtarışını hatırlıyorum Orlando gibi. Almanya adına şapkasını önüne koyup düşüneceği çok geniş değerlendirme yapacakları. Nagelsmann anlamında özelinde de bu değerlendirmeyi yapabilirler.
6: Tabii.
7: Turnuva özelinde değil. Avrupa Şampiyonası'nda kez de aynı şekilde çeyrek finalde elenmişlerdi. Çok fazla değerlendirme yapılabilir. Kadro yapısıyla ilgili de değerlendirme yapılabilir. Almanya bahis anlamında herkesi de hayal kırıklığına uğrattı Fehmi Kurtuluş.
6: Evet, gerçekten öyle. Ve baktığınız zaman aslında Almanya bu Dünya Kupası'ndan önceki son iki Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamayarak aslında bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi üstüne üstlük gruptan çıktılar ama hani son 32'de elendiler. Yine aslında belli bir hayal kırıklığı. Orada işler pek iyi gitmiyor. Ben Nagelsmann'ın mental olarak aslında çok garip bir şekilde hazır olmadığını sezinledim. Ne bileyim, futbolcu tercihleri, mevki tercihleri, oyun anlayışı, bir yani kendisi de ne yaptığını pek bilmeyen bir yapıda gibiydi. Bilmiyorum katılır mısınız ama hani işte çift forvetle başlayıp daha sonrasında bir tekrar tek forvete döndü. Bir daha bir çift yaptı orayı. Yani garipti. Paraguay karşısında bu alınan sonuç pek kolay kolay kabul edilebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben de Almanlar karşısında. Fas Hollanda'yı kupanın dışına itti. Bir önceki Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı penaltılarda böyle bir hamle yapmıştı. Şimdi de Hollanda'ya böyle bir tabiri caizse ceza kesti diyelim. Ve yavaş yavaş bugünün maçlarına da geçeceğiz. Şöyle bir bakıyorum. Mesajlar da gelmeye başlıyor. Fil dişi Norveç maçını soranlar var. Yine oyuncu isabetli şutları özelinde bazı sorular var. Hepsini sizlere tabii ileteceğim. Soracağım da sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. İlk mesajımız Bankocu Tilki Adana'dan. Selamlar olsun. Güzel bir seri yakaladı kendisi. Kaç programdır başarılı tahminler iletiyor. Selam, ben Adana'dan Bankocu Tilki. Bugün size banko maçımı söylemeden önce rahmetli Kadir İnanır'ın meşhur selamını veriyorum. Merhaba yarenler, selam felaket arkadaşlarım. Bugünkü banko maçım Norveç ilk yarı gol atar. Dün de Hollanda ikinci yarı gol atar demiştim diye belirtmiş. Tebrik ederiz dünkü Hollanda seçiminiz için de. Ve Norveç ilk yarı golü. İlk maçımızda fil dişi Norveç. Yine şöyle bir bakıyorum, fil dişi Norveç banko bahsi nedir, iyi yayınlar demiş bir dinleyenimiz. Tüm mesajlar için teşekkürler. Şöyle bir de bakıyorum.
7: İlgili Fehmi Bey.
6: Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Birazdan hepsini alacağım. Fehmi Bey, Emrah ben. Böyle bir ikili denedim, yorumlar mısınız demiş. Fil dişi Norveç karşılaşma özel bahisleri. Norveç ilk yarı 4 kale vuruşu kullanır. Bir de Mbappe 2 isabetli şut ve 1 gol olarak bir ikili. Valla hoşuma gitti. Norveç ilk yarı 4 kale vuruşu fena durmuyor. Hem bunu hem Norveç ilk yarı golünü ve Norveç'in de daha sonrasında Norveç maçının banko bahsini sizden dinleyelim. Buyursunlar.
7: Pilliş'in Norveç maçı tabii ki güzel geçmeye aday bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takımın da kapasitesini değerlendirdiğimde son 32 turunda Dallas'ta oynayacaklar. Norveç ofansta etkili ayaklara sahip, orta saha direnci yüksek bir takım ama atan yeni ve hüviyette bir takım olduklarını da çok fazla hücum odaklı olduklarını, geride boş alan bırakabileceklerini, ön hatta kaybedilen topların geçiş yemelerine sebep olduklarını belirtmek durumundayım. İyi bir jenerasyon yakaladı Norveç. Tabii bunun semeresini de alıyorlar. Rakip Fildiş de turnuvada formda bir görüntü sergiliyor. Bitiriciliği elit seviyede, bir yıldız kategoride bir santroforları olsa çok daha efektif bir oyun sergileyebilirler.
6: Gerçekten öyle.
7: Yani bir drop olduğunu düşünün bu takımda. Bu orta saha kalitesiyle, bu dinamizmle, atlet oyuncularla, kanat oyuncularıyla çok farklı olabilir. Bonnie ile oynuyorlar. Tabii. Üst düzey bir santrafor olsa bambaşka bir Fildiş olabilir. Orta sahada zaten çok güçlüler. Blay'ın performansı dikkat çekiyor. Keza Yan Diomen de Paris Saint Germain konuşuluyor. Anlaşmak üzereli olduğunu basına düşen haberlerden okuyoruz. Paris Saint Germain müthiş bir ön hattını Yan Diomen de gibi bir isimle dolduracak.
6: Çeşitlendirecek, evet.
7: Çeşitlendirecek. Liverpool'un da ilgisi var Premiership takımlarının ama sanırım Paris Saint Germain farklı bir boyuta geçirecek 3 numara. Yan Diomen de geldiği zaman sağ kanatta çok etkili bir hücum hattı olur. Defanslarında da atlet oyuncular var. Singo sakatlandı. Ondan muhtemelen faydalanamayacak. Faydalanamayacaklar. Evet. Norveç çok iyi bir hücum takımı. Kolay teslim olmaz Fildiş sahilleri de. Onlar da Afrika'nın güçlü ekiplerinden biri. Norveç de Fransa karşısında aslarını dinlendirdi. Geniş bir rotasyonla sahaya çıktı. Bu maçta çok daha diri bir görüntü verebilirler. Norveç'in hücum gücü yüksek bir ekim olduğunu zaten belirttik. Rakip cezalarında çok fazla aksiyon gerçekleştiren, tehlike yaratan, temelde yediğinden fazlasını atmayı hedefleyen bir takım. Bu gücü de var.
6: Evet.
7: Çok iyi hücum aksiyonları gerçekleştirebiliyorlar. Son derece golcüler. Bu da işçi üretimini arttırıyor Fehmi Kurtuluş. Norveç'in evet. işçilerini incelediğimde bu bahsi değerlendirmeye karar verdim. Norveç'in 1.25 işçi üretip 1.80 gibi bir oranı var. Böyle bir bahis açmışlar. Norveç'in çok fazla gol pozisyonuna girdiğini, golcü bir ekip olduğunu, penaltı kullanmaya namzet olduğunu tüm değerlendirdiğinde 1.25 işçi, düşük bir işçi. Evet. İçin üzerine çıkan bir ekip Norveç. Norveç 1.25'in 1.80 gibi bir oranı var işçi üretir.
6: Orada da size kötü bir haberim var. 1.40'a kadar düşmüş oran.
7: 1.40'a kadar düşmüş mü? 1.80'den evet. Ben bulmuştum. İnternette de platformumuza da yazdığım bahis buydu. Aldığımda evet. Kuponu da aldım. Demek ki 1.40'a kadar düşmüşler.
6: 1.40'a kadar düşmüş.
7: İlginç.
6: Evet.
7: Demek ki fark edilmiş bir yönelme var.
6: Tabii.
7: Çünkü 1.80 oranını çok beğenmiştim. 1.25 içi gelmesi yüksek bir bahis olarak düşünüyordum. Hatta kupon olarak da hazırlayıp linkini de bırakmıştım. 1.40'a evet. kadar düşmüş.
6: Kağıt şaşırmadım üzerinde abi. De çok güzel bir tercih aslında. 1.25 Norveç özelinde işte zor olmayan bir XG ve 1.80 oran tabii ki çok kaliteli ve kıymetli oluyor ama 1.40'a kadar düşmüş dediğiniz gibi fark edilip yönelim sağlanmış anladığım kadarıyla oran buralara kadar düşmüş.
7: Evet, teşke erkenden umarım platformumuzun üyeleri değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü kıymetli bir oran olduğunu düşünüyorum. 1.25 Norveç için, yani bir bazen diyorlar ya iddianın hediyesi gibi, 1.25 oran Norveç için çok kolay ulaşabileceği bir ikisi.
6: Evet,
7: 1.050 olarak değerlendirildiğini düşündüğümüzde,

0: bir şutun 0-10 olarak değerlendirildiğinde çok rahat ulaşabileceği bir ikçi olarak 1.80 oranıyla hemen dikkatimi çekti. Hemen platforma yazdığım ilk bahis bu oldu. Şu anda yer alan bir numaralı bahsin bu görünüyor ama bir kata kadar düşmesi tabii ki şu aşamadan sonra değerlendirecek bahis severler için pek cazip değil. Erkenden değerlendirenler olduysa tabii ki onlar için sevindirici. Pek
1: Evet.
0: çok bahis de burada. Norveç'in şutlarını çok değerli buluyorum. 5 isabetlisinin 1.82 gibi bir oranı var. Çok şutör bir ekip. Charlotte deniyor, Haaland deniyor, orta saha oyuncuları Odegaard deniyor. Fildişi keza Almanya'ya karşı 7 tane şut çekmişti 2-1'lik galibiyette. 4 tane şutunun 2-0-4 gibi bir oranı var Fildişi'nin. Norveç'in de defansta yedikleri olduğunu, zaafları olduğunu düşünürsek Fildişi'nin 4 isabetli şutunu da hiç de hafife alınmayacak bir oran olduğunu düşünüyorum. 2-0-4 de değerli bir oran. Fildişi'nin 4 isabetlisi, Norveç'in 5 isabetlisi bunlar da değerlendirilebilir. Tabii combo boyistler de Norveç'in 1 gol atar 5 gol 5 korner kullanılır 2-30 gibi bir oranı var.
1: Evet.
0: Tabii o da düşmüş olabilir ama Norveç'in bu maçta mutlaka gol bulabileceğini, karşılıklı goller olunabilecek bir maç bu. Norveç'in 1 gol atar 5 korner kullanır 2-30'du. Düşse de
1: Hala
0: 2-2
1: aynı.
0: onlara düşmüştür.
1: Yok yok
0: Bu da değerli
1: 2-30.
0: bir bahis olarak görünüyor. Değerlendirilebilir. Oran yüksek bir parça risk payı var. Üçlü combo bir bahis ama Norveç'in fil dişine gol atması son derece golcü bir ekip. Kuvvetle
1: Evet.
0: muhtemel diye düşünüyorum. Zaten bu maçta korner olma ihtimali de yüksek. Bir gol atar, beş korner kullanır. 2-30 gibi bir oranı var. Kaleci Yahya Fofana'nın 3 kurtarışı 1.62, 4 kurtarışı 2.48. İki takımın da her iki yarıda korner kullanılır 1.73 gibi bir oranı var. Bunlar ön plana çıkıyor. İşçinin oranının düşmesi üzüntü verici ama Norveç'in 5 isabetlisi, Fildişi'nin 4 isabetlisi, her iki takımın da her iki yarıda korner kullanması, Norveç'in 1 gol atar 5 korner kullanılır 2.30 gibi bir oranı. Bunlar benim için ön plana çıkıyor Fehmi Kurtuluş.
1: Çok güzel gerçekten. Ben de aynı zamanda gözüm fil dişinin 1 gol 5 kornerine takıldı. Onun da 4 oranı var. Bir de her yarıda 1 gol 4 korner. Bunun da 4.33 gibi bir oranı var. Kornerleri
0: Evet.
1: izleyebileceğimiz bir maç. Goller ilk yarıdan gelmesi de çok muhtemel açıkçası. Sizin de az önce belirttiğiniz Norveç'in aslanının dinlendirilmesi, fil dişinin ortaya koyduğu fizik güce vesaireye bakınca ben bu arada Norveç'in hani savunma ve kale kurgusunu birkaç defadır söyledim ama çok böyle hoşuma gittiğini söyleyemem. Senegal
0: Evet,
1: maçı da 3-2 bitmişti. Bu maç tabii ki son 32 eleme maçı olduğu için biraz daha farklı olmasını bekleyebiliriz ama ben yine gollü bir maç bekliyorum. Bu mesela her yarıda 1 gol 4 korner 4-33 benim çok hoşuma giden tercihler arasında yüksek oran anlamında. İlk yarı Norveç golü sorulmuştu bir dinleyicimizden. Ne dersiniz?
0: evet, alınabilir bir bahis. Norveç zaten hücum odaklı bir ekip olduğunu bir an evvel yazımdan da okudum. Şimdi
1: Evet.
0: önümde açık şekilde. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. Norveç çok atak bir takım. Gol atma ihtimali yüksek. İlk golü atma ihtimali tabii ki fildişin oranla daha yüksek.
1: Evet.
0: Katılıyorum. Norveç ilk yarı gol bulur. Alınabilir bir bahis.
1: Evet.
0: Tabii ki 2.30 oranıyla Norveç bir gol atar, 5 korner kullanır. Yüksek oranıyla cezbediyor tabii ki ama
1: Güzel.
0: Norveç'in 5 isabetlisi de 1.82 ile daha güven veren, biraz daha risk primi düşük bir bahis olarak ön plana çıkıyor. Bu iki
1: Tabii.
0: bahisi, XG bahisimiz 1.40'a kadar geriledi. Tabii bu bahisin mantıklı bir bahis olduğunun da
1: Evet.
0: göstergesi. Erkenden alanlar için bir şans oldu. Norveç'in 5 isabetlisi, Norveç bir gol atar, 5 korner kullanır. Norveç'in 3.5 üst kornerinin 1.62 gibi bir oranı var. Onu da sanki garanti bahis gibi bir görüyorum. Fildişi'nin 4 korner kullanma ihtimali yüksek. Daha garantici, daha düşük oran sevenler için de Fildişi 3.5 üst korner değerlendirilebilir. Korner
1: Güzel.
0: maçı olur diye gündemle beraber bir not almışım kenara. Bu maçta çok korner olmasını bekliyorum ama toplam kornere gitmeyi den ziyade daha uygun bahisler olduğunu da görüyoruz burada. Şut isabetler, Norveç'in 5 isabetlisi, Fildişi'nin 4 isabetlisi. İki takımın da her iki yarıda korner kullanılır 1.73 gibi güzel bir oranı var. Korner çerçevesinde bu bahisler de değerlendirilebilir. 3 gol, 6 korner, 3 kart da 2.50 gibi bir oranı var ama Norveç 1 gol atar 5 korner daha mantıklı geldi bana.
1: Çok güzel.
0: Norveç'in bu maçta gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Fildişi de gol atar. Gollü bir maç olma, karşılıklı gol olma ihtimali yüksek bir karşılaşma diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de klasik bahislerden işte karşılıklı gol var üst vesaire. O noktada ilk tercihim benim de karşılıklı gol var. Daha sonrasında karşılıklı gol var ve 2.5 üst 2-0 üçten. Yine bu maçta klasik gol tercihlerinden öne çıkarttım ama önceliğim karşılıklı gol var olurdu bu maçta. Fakat çıkarttığımız bu

0: 4 korner. Bunlar yüksek oran denemesi için kıymetli tercihler ama tabii ki Norveç o güzel hücum hattıyla birlikte dikkatleri üstüne çekti. Neler yapacağı da bir merak konusu açıkçası. Bakalım akşam nasıl bir maç izleyeceğiz. Yine şöyle bir bakıyorum mesajlara. Bu arada Norveç ilk yarı 4 kale vuruşu kullanır. Emrah Bey'in mesajı. Onu da tekrar sormuş olayım. Ne
1: Güzel bir bahis.
0: dersiniz?
1: O da güzel bir bahis. Fil dişinin şutlarını düşünerekten Norveç'in 4 kale vuruşu kullanması da mantıklı bir bahis olarak ön plana çıkıyor. Evet.
0: Evet,
1: Güzel
0: güzel.
1: bu.
0: Yine şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dün Almanya maçı uzatmada 1,5 üstü oynadım. Maç bitti kaybettim. Parayı iade ettiler. Neden acaba bilginiz var mı? Demiş. Sanırım penaltı atışlarını da saydınız ama gol tercihlerinde penaltı atışları sayılmıyor sevgili dinleyenimiz. Yanlış bir cevap da vermek istemiyorum. Onu mu sordunuz acaba ama eğer ki düşünceniz penaltı atışları ile birlikte 3,5 üstün kazanan tercih olduğunu düşünüyorsanız burada yanılgı içerisindesiniz. Penaltı atışları gol tercihlerinde sayılmıyor. Onu belirtmek isterim. Yine şöyle bir bakıyorum. Norveç'in ilk yarı golü Bankocu Tilki'ye selamlar demiş bir dinleyenimiz ve o da Norveç birinci yarı gol atar tercihini iletmiş. Tebrikler diyelim şimdiden eğer gelirse kutlamış olalım sizleri. Selamlar dün Brezilya hayat kurtardı var üst ile iyi yayınlar demiş. Evet kombo tercihin 2,50 idi yanlış hatırlamıyorsam oranı. O da güzel bir tercih oldu. Valla bugün Norveç maçına bayağı bir rağbet var sevgili Metin Atakan. Güzel, gollü bir maç bekliyoruz. Umarım beklentileri karşılar. Şöyle bir futbola doyalım diyoruz, değil mi?
1: Evet, keşke düşmeseydi. Bu işçi güzel bir bahis olarak ön plana çıkmıştı ama 1.80'den 1.40'a düştü. Tabii ki bu da benim Norveç 5 isabetli 1.82 oranlı bahsi hali hazırda şu an itibariyle en ön plana çıkan bahis olarak tercihim olarak Norveç 5 isabetli 1.82 diyebilirim Feni Kurtuluş.
0: Güzel. Bir reklam aramız geldi. Reklama gidelim. Daha sonrasında Fransa, İsveç, Meksika, Ekvador maçlarıyla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Fransa-İsveç diyeceğiz. Yine bu maçla ilgili varsa önerileriniz, yorum ve merak ettikleriniz bizlere yazabilirsiniz. 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattımızdan. Bu maçla ilgili yine Emrah Bey'in bir sorusu vardı. Kylian Mbappe 2 isabetli şut ve 1 gol. Buradan bir başlayalım isterseniz. İhtimalini ne görüyorsunuz? Daha sonrasında sizin perspektifinizde bu maç nasıl acaba tercihleri?
4: Oyuncu bahislerinde zaten ön plana aldığım bahislerden biriydi Emrah Bey'in bahisi. Mbappe 2 isabetli şut, 1 golün 1.99 gibi bir oranı vardı bu yuvarlak hali içine aldığımda. Mbappe ile ilgili bir dizi bahis var burada zaten. Mbappe 1 gol, Fransa kazanır 1.70 gibi bir oranı var. Mbappe 3 isabetli, 1 gol 2.77. Fransa kazanır, Mbappe 3 isabetli, 1 gol kaydeder, 3.27 idi. Bu maça çalıştığım dönemde en ön plana çıkan bahis benim için Mbappe 2 isabetli, 1 gol 1.99'du. Emrah Bey'in bahsi de benim de tercihim olarak ön plana çıktı oyuncu bahsi anlamında. Tabii diğer bahisler de var bu maçla ilgili. Çok geniş bir bahis skalası var. Emrah Bey'e katılıyorum. Denilenebilir, alınabilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Mbappe'nin çok sayıda şut çeneceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz zaten. 2 isabetli, 1 gol, 1.99 oranla gayet güzel bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
3: Orada da çok fazla yönelim var anladığım kadarıyla. Çünkü Emrah Bey'in attığı görselde oran 1.70. O da 1.70'e kadar düşmüş. Evet, oradan 1.70'e kadar düşmüş. Bayağı bir aşağı yönlü inen oranların olduğu bir gün. Yönelimler, eğilimler biraz bu şekilde. Peki Fransa-İsveç, Fransa'nın herhalde favori olduğunu, çok net bir galibiyet beklediğimizi iletmemizde bir beis görmüyorum ama dün yaşananlardan sonra oraya bir soru işareti koymamıza gerek var mı? Bence yok ama ne dersiniz?
4: Tabii ki İsveç biraz defansı kuvvetli bir takım olsa farklı değerlendirme yapabiliriz. Yani değerlendirmeler çerçevesinde Paraguay en azından bir şeyi çok iyi yapan bir takım yani. Çok iyi savunma yaptığı herkesin malumu. Ama İsveç'in çok büyük sıkıntıları var defansta. Zaten elemelerde son derece başarısız bir dönem geçirdiler. Uluslar Ligi'nde aldıkları kontenjan sayesinde başarılı olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiler. Polonya'yı son anda geride bırakmışlardı. Grup aşamasında sergiledikleri futbol açısından da beklentiyi karşılamaktan uzaktılar. Hollanda'ya farklı yenildiler 5-1 gibi bir skorla. Japonya karşısında ilk mağlubiyetten şansa kurtulup grubun zayıf halkası Tunus karşısında kazanarak son 32 turuna kaldılar. Defans hattı çok sorunlu. Graham Potter göreve gelmeden önce de sorumluydu. Geldikten sonra üçlü defansa döndüler. Her şeyden önce kolay gol yiyorlar Fehmi Bey. Kolay çalım yiyen oyuncular çok sayıda orta sahada. Genç oyuncular var. Aslında o oyuncular gelecek turnuvalarda önemli işler başarabilirler. Ayari olsun, Beltvar olsun. Ama zamana ihtiyaçları var. Defansif anlamda da bu takımla ilgili belli teknik direktör dokunuşlarına ihtiyaç var. Orta sahada da daha temasla oynamıyorlar. Beklenen İskandinav ülkelerin hırsı, o azimli ikili mücadelelerde güçlü oyununu İsveç'te göremiyoruz. Takım savunması bağlamında ciddi zafiyetleri olan bir ekip. Bu nedenle de çok fazla gol yiyorlar. Üçlü savunmaya döndüler. Dörtlü oynuyorlardı. Hücum güçleri tabii herkesin malumu. Gökereş olsun, İzak olsun. Orta saha oyuncuları da top yapan oyuncular. Fransa'nın rahat kazanacağı bir maç olur zannederim. Şimdi Paraguay gibi ya da Fas gibi, Fas kompakt bir takım. Mısır keza öyle iyi savunma yapan bir takım. Paraguay'ın zaten alameti farikası, imzası, iyi savunma yapması. İsveç'in savunmasında bu kadar zaaflar, sıkıntılar olduğu için Fransa gibi bir takıma karşılık vermeleri ihtimalleri düşük ama İsveç gol bulabilir. Yani İsveç orta sahada top yapamayan bir takım değil. Sıkıntı takım savunmasında. Hatlar arasındaki takım boyu zaman zaman uzayabiliyor. Forvet oyuncuları, İzak olsun, Gökereş olsun. Ön hatta kalabiliyor. Takım boyu uzadığı zaman defansın üzerine binen yük artıyor. Yani aslında top yapamayan bir takım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylememin sebebi İsveç'in de hücumda Fransa'nın zaaflarından geçiş yakalayabilecekleri. Fransa'nın defansında da turnuva öncesinde ön hatta takımın kendine çok güvendiği için arkada boşluklar verebildiği, Upamecano olsun, Saliba olsun, kim oynarsa, Konate olsun, orta sahadan kaynaklı sıkıntılar Fransa'da da gol yemelerine neden olduğu yönünde eleştiriler verdi ve haklı eleştirilerdi. İsveç de gol bulabilir. Bu nedenle maç sonu bir karşılık gol ve 2.40 gibi bir oranı var. İsveç'in son 5 maçında da gol atamadığı maç yok. Çok farklı yenildiği, yenilgiler aldığı maçlarda bile. Maç sonu bir karşılık gol var 2.40 oranla bu riske girilebilir. İsveç'in gol atma ihtimalinin azımsanmayacak bir oran olduğunu düşünüyorum. Beraberlik için risk alıp ilk golü Fransa'nın attığı senaryoda yarı sahasında beklemeyecektir. Yani tekrar 2'yi yemeyeyim. Topla önde oynayabilirler. Şut imkanı ve korner kazanabilirler. Yani İsveç'in bu potansiyeli var. Her halükarda gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İsveç de skora katkı verebilir. Korner açısından da yüksek sayıya ulaşılabilir diye düşünüyorum. Platformda yazdığım yazımda erken saatlerde yazdığım için iki takım da her iki yarıda korner kullanır gibi bir bahis var. Bu İsveç'in ön alanda yenik duruma düştüğünde bile etkili olabileceğinden hareketle iki takım da her iki yarıda korner kullanırı 1.70 oranla önerebileceğim bir diğer ikinci bahis, hatta garanti bir bahis olarak görüyorum. İsveç'in de korner kazanma yüzdesi çok yüksek. 4 küsürün üzerinde. Maç sonu bir karşılıklı gol var 2.40 oran. Her iki takımda her yarı korner kullanır 1.70 oranla önerebileceğim iki bahis. Başka bahisler de var tabii Fehmi Kurtulmuş.
3: Güzel gerçekten. Ben de bu maçla alakalı ilk daha bültende önüme açtım. Aklımda ilk beliren tercih Fransa ev sahibi 2.5 üst. 1.83 oranı var. Fransa evet. Bu maçta en az 3 gol atacaktır diye düşünüyorum. Yani dün evet bir Almanya falan yaşadık ama Fransa yani bu böyle bir takım olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan İsveç'in her maçta gol yemesi. Yani uzun süredir her maçta gol yiyen bir İsveç var ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi bazı oyuncuların, geçen programlarda da söylemiştim. Ben sanıyorum ki şöyle bakıyorlar, ben işte şu takımda oynuyorum ya işte oraya baskı yapmam, oraya koşmam gibi bazı vücut dillerine yansıyan garip bir takım hal, hareket ve tavırları var. Bilmiyorum, belki de çok fazla niyet okuyup evet, abartıyoruz doğru, orayı ama.
4: Doğru bir tespit. Yani,
3: bakıyorsunuz açıkçası Gökereş basması gereken, prese gitmesi gereken noktada yürüyor. Rakip iki pasla orta sahaya doğru ilerlerken yürüyerek geri dönüyor. Evet. Ya tamam, Gökereş de olsan, başkası da olsan, eğer ki seni idare eden bir takımın yoksa sen oraya koşacaksın. O presi yapacaksın. Ama tabii bu tarz durumlar takımı 9-10 kişi bırakıyor zaman zaman ve böyle olunca da İsveç öyle Arjantin gibi savaşçı bir kimlikte bir takım değil. Hani Messi oyun içinde aktif dinlenme yapınca arkadaşları onu tölere ediyor. İki kişilik koşuyorlar, gerekeni yapıyorlar ama İsveç öyle bir takım değil. Daha biraz daha yumuşak evet. Bir takım görüntüsünde benim nazarımda. O yüzden ben bugün Fransa'nın ev sahibi 2.5 üst tercihini ön plana çıkarttığım tercihlerden bir tanesi olarak iletmek isterim açıkçası.
4: Evet, benim de dördüncü bahsim olarak 2.5 üst 1.82 olanla görünüyor. Aynı minvalde düşünmüyoruz. İsveç'ten kaynaklanan bu takım boyunun uzaması gerekli.
3: Evet.
4: Takıma katkı anlamında, takım oyunu anlamında, takım olgusu anlamındaki eksiklikleri, çok fazla gol yemeleri, takım boyunun uzaması sürekli. Evet. Defansa çok fazla binmesi, stoperlerin üzerine aşırı yük günüyor. Stoperlerin top kapma oranları, sahipsiz top kapma oranları çok yüksek. Ön hattaki bölgedeki oyuncular, orta sahadaki oyuncular keza Berkvar olsun, Ayari olsun, birebir de bunlar çok değerli oyuncular. Biri Tottenham'da oynuyor, biri Brighton'da oynuyor. Biraz da Ayari yükselen bir değer. Berkvar keza öyle. Bir sürü kıymetli orta sahada genç oyuncu var. Forvet oyuncuları kastettiğimiz hususlar çok değerli. Maalesef İsveç takımının defansif olgusu, ön bölgenin ikinci bölge ve üçüncü bölgede takımın oyununa katkıları çok düşük. Bu da takımın evet. Çok fazla gibi gol pozisyonu XG vermesine sebep oluyor. Bütün evet. Yük defansa ve kaleciye biniyor. Beşli de oynasalar, üçlü de oynasalar İsveç çok fazla rakibe fırsat veren bir takım. Defansın arkasına Fransız oyunculara atılacak derine toplara yapacakları koşulara defans çok zorlanacaktır. Defansın arkasından topsuz koşu atacak Fransız oyuncular rakip ceza alanında çok etkili olabilirler. Orta sahada da temasla oynamıyorlar. Takım savunmasında ciddi zafiyetler var. Haliyle hücumda gol bulabilseler bile Fransa'nın hücum hattına, ofansına karşılık verme ihtimalleri çok düşük. Maç sonu bir karşılık gol var, 2.40 oran. İki takım da her yarı korner kullanır, 1.70. Offside'lar anlamında da bu maçta Fransa çok fazla offside'a düşebilir. Keza İsveç de düşebilir. Fransa da aynı minvalde oynuyor. Ön bloğa çıkabiliyor defansa attı. Toplam 4 offside, 5 offside. 5 offside'in 2.40 gibi bir oranı var. 4 offside daha mantıklı. Bunlar da değerlendirilebilir. İsveç 2 offside'in 1.73 gibi bir oranı vardı. İsveç'in de offside maçı olur. Biraz evvelki maç, Fildişi Norveç maçına korner maçı demiştik. Bu maçta da offside'in olma ihtimali çok yüksek. 2.5-3 karşılıklı gol var. 1.87 gibi bir oranı var. Benim İsveç'in bu maçta gol atacağına dair inancım var ama 2.5 üst, sizin 2.5 üst de çok değerli. Fransa'ya hücum hattına karşı koyabilecek gücü yok İsveç'in. Her iki yarıda 1 gol, 4 kornerde 3 oranı var. İlk yarıda Fransa gol bulursa bu bahsin geleceğini düşünüyorum. Her yarıda 1 gol, 4 kornerde 3 oranıyla güzel bir bahis olarak ön plana çıkıyor. En yüksek oranlı bahis olarak bunu çıkarmışım. Her yarıda 1 gol, 4 korner. Bu da dikkat çeken bir bahis. Fransa'nın toplam 19 şutunun 2.12 gibi bir oranı var. Çok fazla sayıda şut izlediğini diye düşünüyorum Fransa'nın. Ama platformumuza yazdığım bahis, iki takım da her yarı korner kullanır. 1.70 oran, klasik bahis, ana bahis. Maç sonu bir karşılıklı gol var, 2.40 oran. Toplam 4 offside. Fransa'nın ilk yarı 8 şutu. 8 şut çeker, 1.69 gibi güzel bir oranı var. Bu 8 şut çok kuvvetle muhtemel gelmesi ihtimali yüksek bir bahis olarak önüme çıkıyor. İlk yarı Fransa'nın düz toplam 8 şutu.
3: Evet, çok güzel gerçekten. Bu arada Fransa'nın ev sahibi 2.5 üstünden sonra benim notlarımda siz çok güzel belirttiniz az önce. Her yarıda 1 gol 4 korner vardı. 3 orandan yüksek oran denemesinde bence kesinlikle denenmesi gereken bir tercih olduğunu düşünüyorum. Siz de benzer bir fikirdeymişsiniz. Bu noktada da yine fikirsel olarak örtüştük. Peki Fransa İsveç'le ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı, yoksa biraz Meksika Ekvador'a geçelim mi?
4: Tabii geçelim. Genel itibariyle bahisleri ön plana çıkardım. Fransa'nın kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İsveç ön attı gol bulabilirler. İsveç gol yönünde yani top yapabilen bir takım, rakip sahada çoğalabilen bir takım ama defans aynı şekilde katkı vermeyen bir ekip. İsveç'in gol atacağı mantığından hareket ederek maç sonu bir karşılıklı gol var. 2.40 oranıyla çok güzel bir bahis olarak ön plana çıkıyor. Her yarıda 1 gol 4 kornerde değerlendirilebilir. Keza iki takımın da her yarı korner kullanma ihtimali 1.70 gibi bir oranı vardı. Düşmediyse herhal o da garanti bir bahis gibi ön plana çıkıyor. Garanti bahis yoktur ama kıymetli bir bahis. İki takımın da her yarıda korner kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim için ön plana çıkanlar. Oyuncu bahsinde de Mbappe 2 isabetli 1 gol 1.99 oranı da ekleyebilirim görüşlerime.
3: Benim çok güzel. Peki Meksika Ekvador kuponun ev sahiplerinden Meksika Ekvador'la karşılaşacak. Ekvador kendi yürüdüğü yolu biraz dikenlerle çevirmişti. Kendisini probleme doğru ittiriyordu ama son anda o problemleri geride bıraktı. Ekvador takımına baktığımız zaman gerçekten bazı sürpriz sonuçlara imza attı ki özellikle Curaçao maçının 0-0 bitmesi büyük bir sürprizdi. Daha sonrasında Almanya'yı yenmeleri de aslında kolay bir durum değildi. O dönemde de konuştuk, yani bu tarz durumlarda çok böyle rakip olarak istemeyeceğiz takımlardan bir tanesi demiştik ama 2-1 kazanmayı başardılar ve son 32'de Meksika ile eşleştiler. Ne dersiniz bu maçla ilgili?
4: Ekvator'la ilgili çok olumlu düşüncelerim olduğunu hem yazılarımda, maç yazılarımda belirtmiştim hem de programlarda da çeşitli defalar dile getirdim. Çok hızlı oynuyorlar, hızlı düşünüyorlar. Çabuk uygulamada da başarılılar. Tabii ki sahada seyirci avantajını kullanan Meksika ile başkent Meksiko City'de oynayacaklar. Ama Ekvator'un oyununu beğeniyorum. Güçlü oyunuyla dikkat çekiyor. İlk maçlarında da doğru bir ekip olduklarının işaretlerini zaten vermişlerdi. Teknik kapasitesi yeterli bir ekip. Savunmada da üst düzey oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. İşte bileyim Paço olsun, Hincapié olsun. Önemli takımlarda forma giyen oyuncular. Hızlı oynamaları zaten beni başlı başına etkiliyor. Meksika'da grup başlarında kalesinde gol görmedi Frank Bey. Orta sahada mücadele güçleri yüksek, teknik kapasiteleri iyi. Kompakt bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Bloklar arasında bağlantılar güçlü. Evet. Takım olguları da kendi ülkelerinde oynuyorlar, ev sahipleri. İyi stoperleri, bekleri, kanat oyuncuları, kalecileri, santraforları, merkez orta sahaları hepsi yeterli seviyede. Hiçbiri belki çok yıldız kategorisinde değil. Mesela Ekvador'da yıldız kategorisinde stoperler var. Başlı başına Moises Caicedo var mesela, Chelsea'de oynayan ön libero. Bunlar 10 tane mevkilerinde dünyada oyuncu seçseniz Moises Caicedo'yu 6 numara mevkisinde seçersiniz. Stoperler keza öyle. Meksika'da öyle çok üst düzeyde oyuncular yok. Önemli Avrupa'da takımlarda oynayan oyuncular var ama hepsi mevkileri için yeterliliğe sahipler. Bekleri de gördüm. Kanat oyuncuları. Santofor, Raul Jimenez zaten Premier seviyesinde.
3: Evet.
4: Merkez orta sahalar, Meksika'da oynayanlar da iyi. İyi bir takım yani. Meksika her hattıyla derler ya, her hattıyla iyi bir takım. Evet. Bu da hakem Slomen Vinčić, tanıdık bir isim. Fenerbahçe Galatasaray maçından hatırlarız. Evet. Maçın kontrolünü etmek isteyen, kartlarına sıklıkla başvuran bir hakem. Faullü bir müsabaka olmaya zaten çok açık. Bunlar aynı kıtada sık sık mücadele eden takımlar. Son 3 yıl itibariyle 3 maç yapmışlar. Son 3-4 yılda. 2025'te oynadıkları maç 1-1 bitmiş Meksika ile Ekvator'un. 5 kart olmuş. 2024'te 0-0'lık maç var. Son 3 maç alt bitmiş. 2.5 alt. 2025'te 1-1 bitiyor. 5 tane kart oluyor sarı kart. 2024'te golsüz berabere 0-0. 7 kart. 2022'de 2 maç oynuyor. 2022'de bir maç daha oynuyorlar. Sondan 3. maç oluyor bu. O maçta 0-0 bitiyor ve 6 kart. Yani 3 maçta 18 kart olmuş. Kart ortalaması 6. 5, evet. 7, 6. Ben 3.5 kart bahsini 1.70'ten platformumuza yazmıştım ana bahsim olarak. Bu maçla ilgili hele daha düşüneceğim. 3.5 kart üstü 1.70. Bu çerçevede değerlendiriyorum. İlk golü Meksika'nın alacağı senaryoda Ekvatorlu oyuncular zaten temaslı oynayan hırslı oyuncular. Defans oyuncuları keza zaten dünya çapında oyuncular. Bu maçta kart bahsini ön planda görüyorum. Fehmi Kurtuluş ilk etapta. Tabii diğer bahisler de var. Değerlendirebilecek.
3: Çok güzel. Ya ben bu kart bahsinizi sevdim. Bu arada kart açısından maça bakmamıştım. Çok iyi oldu. Zihin açtı. Teşekkür ederim o noktada.
4: Fenerbahçe Galatasaray maçından Sloven Hakan maçın hakemi o.
3: Evet.
4: Kart göstermeye çok meyilli. Dengede götürmeyi seven. Türkiye'deki maçta da keza eleştiriler de almıştı ama bir şekilde maçı istediği gibi berabere bitirmeyi tercih eden bir yönetim tarzıyla her iki tarafı da dengede tutan bir tarzı var. Maçın kontrolünü kaybetmemek adına ilk yarıda kartına başvurabilir diye düşünüyorum.
3: Evet.
4: Slovenç için olması da beni bu karta yönlendirdi diyebilirim.
3: Güzel. Kart tercihini çok sevdim. Ben bu maçta Ekvador'un tek golü 1.54. Onu çok beğenmiştim. Deplasman 0.5 üst. 1.54 oranı var. Ben bugün Ekvator'un fileleri sarsacağını düşünüyorum. Gol atabilecek bir takım Ekvator. Tempolu da bir takım. Meksika da tabii boş geçer mi geçmez mi, karşılıklı gol var mı, oraya mı gidelim diye düşünülebilir ama Ekvator'un tek golü çok dikkatimi çekmişti ama sizin kart tercihinizi de gerçekten çok beğendim. Peki Ekvator'un şutlarına ne dersiniz? Baktığımız zaman Ekvator şutları 10 şutu 1.70. Ne dersiniz bu tercihe?
4: Benim şutlarla ilgili düşüncem Ekvator'un en ileri ucunda oynayan Gonzalo Plata. Gonzalo Plata çok fazla deniyor. Çok fazla da gezici, mobil bir oyuncu. Sürekli sağa sola deplase olan, koşu gösteren bir oyuncu. Genelde onun üzerinden hücumda oynuyorlar. Çok enerjik bir oyuncu olduğu için. Avrupa'da pek başarılı olamadı. Gerçi Valladolid'de oynamıştı. En son hatırladığımda Enes Ünal'ı yediğinde kalmıştı. Enes Ünal oynuyordu. O onun yediğiydi Gonzalo Plata o zaman. Sonra Getafe'ye gitti tabii bizim Enes Ünal. Sakatlıklardan kurtulamadı. Bu oyuncu şu anda Flamenco'da oynuyor. Avrupa'dan döndü. Çok koşucu bir oyuncu ve çok şut deniyor. İsabet oranı düşük karavanacı ama iki yarıda da şut çeker bahsinin 2-10 gibi bir oranı var Gonzalo Plata'nın.
3: Aa çok güzel.
4: Oyuncu 3'ten aşağı düşmüyor. 3 şut çekerinin de 2-10 gibi bir oranı var. Ekvator'un şutlarına bu minvalde yaklaştım ben. Tabii ki ilk golü Ekvator atarsa defansa çekilecektir. Son 3 maçlarda alt bitmiş 1-1, 0-0, 0-0. Ekvator'un 10 şut çekme ihtimali bence gri bir bahis, ortada bir bahis olabilir. Meksika ilk golü atarsa gelme ihtimali yüksek. Ama bu Gonzalo Plata zaten Ekvator'un gerçekleştirdiği hücumların finishingini, bitirişini yapan adam bu Gonzalo Plata zaten. İzlediğimiz 3 maçta da öyleydi. İki evet. Arada da şut çekme ihtimalinin alınabilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Direkt 3 şutu isabetli değil, direkt toplam 3 şutu 2-10.
3: Çok güzel.
4: Bu 2-10'dan ziyade İki yarıda da şut çekerin ihtimali daha yüksek. zaten direkt ona oynuyorlar. Onu koşturuyorlar. Onu koşu yoluna sağ solu deplase olduğu zaman onun üzerine ya da derine atıyorlar, onu koşturuyorlar. Zaten enerjisi bitmeyen, energetik tarzı bir oyuncu. Böyle bir oyuncu bahsi Gonzalo Plata üzerinden değerlendirme yaptım. Toplam şutlarda Meksika'nın 13 şutunun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. 2-23 gibi bir oranı var. Eğer Ekvator ilk golü atarsa bu bahis %100 gelir diye tahmin ediyorum. Oran da çok yüksek 2-23 ile. Ev sahibi Mexico City'de oynuyorlar. Ekvator 3-3 ile moral motivasyonları yüksek. Ekvator gibi sıklıkla mücadele ettikleri ve kısasal bir rekabet olan bir takımla mücadele edecekler. Meksika'nın 13 şutu da değerlendirilebilir toplam şut anlamında. Offside'a da çok düşülme ihtimali yüksek olan bir maç. Keza taç oranlarının da yüksek olacağını düşünüyorum. 38 taçın 1.68 gibi bir oranı var. 40 taçın 2.06. Ama taçlardan ziyade bu Meksika'nın toplam şutu 13 şutu 2.23 oranla bana bir parça
3: daha yakın merak geliyor, anladık.
4: Merak değil, Meksika'nın toplam 13 şutu 2.23 evet. Oranla. Kim daha çok kart görür? Bahsi de 2.18 oranla. Ev sahibi Meksika'nın ilk golü atacağı senaryoda sinir kas sayısı arttığı takdirde ki Ekvator oyuncuları çok sert oyuncular. Orta sahada oyuncuları da öyle. Defans oyuncuları zaten tamamen topa da oyuncuya da sert. Hinkapi olsun, Ordenez olsun, Club Brugge'deki genç stoper. O da çok sert bir oyuncu. Önemli bir takıma mutlaka transfer yapacak diye düşünüyorum. Şu an 30 milyon seviyesinde bonservis değeri. Zaten Paco şu anda dünyanın en iyi stoperlerinden, sol stoperlerinden biri. Bu oyuncular geriye düştükleri takdirde kart görebilirler. Kim daha çok kart görür de Ekvator'da kim daha çok kart görür de 2 yani Ekvator 2.18 gibi bir oranı var. Bunu da 3.5 kart üstü 1.70'in ana bahsin çerçevesinde değerlendiriyorum. Ama evet. 1 numaralı 3.5 kart üstü 1.70 Meksika'nın toplam 13 şutu da dikkatimi çeken 2.23 oranıyla ikinci bahis çok olarak güzel değerlendirebilirim.
3: Çok güzel. Son iki dakikaya doğru girerken yine gelen bazı mesajları okuyup değerlendirelim isterseniz. Ben Hüseyin Mecit, akşam Fransa elenirse şaşırmayın, bu kadar net söylüyorum demiş. Hüseyin Bey, teşekkür ederiz mesajınız için. Fransa elenirse gerçekten hatırlayacağım sizi. Çok iddialı bir söylem olmuş. Tercihlerinizde bol şanslar dileyelim. Selam, dün Brezilya maçına yedekten giren oyuncu kart görür demiştim. Bugün de Norveç maçı için aynı seçimi öneriyorum demiş. Evet, Suzuki'ydi sanırım, Japonya'da oyuna sonradan girip kart görmüştü. Tebrik ederim çok bahsiniz güzel için.
4: Güzel bir değerlendirme. O oyuncu zaten çok kart gören bir oyuncu. Ben ona kart bahsi alıyordum. Kopenhag'da oynuyor, Danimarka'da. Çok fazla kart gören bir oyuncu. Çok aşırı sert müdahaleler yapıyor. Neredeyse iki maçta bir Danimarka'da kart görüyor zaten.
3: Evet. Son bir dakikamız. Hızlıca bizim WhatsApp gruplarından Cengiz Bey'in mesajı. Fransa ve Norveç maçlarında ikinci yarı KG var düşünüyorum. Her iki maçta da 3'ün üstünde oran var. Sizin fikrinizi merak ediyor bu konuda. Çok kısa onu da alırsam sizden yavaş yavaş veda edeceğiz.
4: Katılıyorum. İsveç'in golünü vurgulamıştım. İsveç'in gol atma ihtimalini evet söylemiştim. Fransa zaten çok aşırı top yapan takımları karşı on hatta bölgede ön hatta top kaybettiği zaman geçiş yiyebiliyor Fransa'da. İsveç'in zaten Gyökeres'te Isak'la tehlike yaratabileceğini hepimiz biliyoruz. İkinci yarı karşılıklı gol olma ihtimali yüksek. Güzel bir bahis, güzel bir yerden yakalamış dinleyicimiz. Kesinlikle katılıyorum. İkinci yarı karşılıklı gol olabilir Fransa-İsveç maçında. Güzel. İsveç gol yedikten sonra gene 1-0'ı devam edecek bir ekip değil. Ayağı top yapıp İsveç'ten bahsediyoruz neticede. Bahsettiğimiz oyuncuların tamamı üst düzey liglerde oynayan star oyuncular. Takım olgusu gelişmemiş. Ciddi anlamda defansif anlamda zaafları var ama İsveç evet Fransa'ya gol atamayacak bir takım değil. İkinci yarıda eğer 1-0 veya 2-0 gibi bir skor olduğu zaman İsveç bütün riskleri alacaktır ve Fransa'ya gol atabilirler.
3: Güzel. Peki. Çok teşekkür ederim sevgili Metin Atakan. Yine keyifli bir program oldu. Umarım Radyo Gol dinleyicileri de faydalanmıştır diyelim ve yavaş yavaş sona geldik. Size çok teşekkürler.
4: Herkese bol şans.
3: Çok sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli ve kazançlı bir gün geçirmeniz dileğiyle bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montello hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri de, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şark görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşlarım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama anneme, annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata böyle bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben sizi hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz? Sorsaydık o da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet toplu oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu toplu oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar. Milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı. Yanına başına bir şey iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı yani buna hep şeyi de örnek verdik ya biz söyledik Gürkan hocam söyledi sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala yani jetlag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta. Arkasında merkezde hala Avrupa tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de çocuklara, kardeşlerimize. Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz, ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonla hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var, hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takım da bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç. Ortaya karışık tadında bir haber masasıyla sizlerle birlikteyiz. Çünkü basketbolla başlayacağız programımıza. Birazdan Ali Şiviloğlu Basketbol Gelişim Merkezi'nden bağlanacak. Hattımızda olacak çünkü U17 şampiyonası var. Millilerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Orada özellikle Ömer Kutluay gösterdiği performansla birlikte dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Tüm detayları alacağız Ali Şiviloğlu'ndan. Beşiktaş'ın Euroleague katılımı nasıl bir yol izlenecek? Shane Larkin'in Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçişi, hepsini konuşacağız. Akabinde Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Koray Güçlü ile de sporun gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Wimbledon oynanıyor, Dünya Kupası oynanıyor. Gerçekten spor dolu günler yaşanıyor. Wimbledon'da şu anda Otto Virtanen, Ben Shelton mücadelesi inanılmaz bir maça sahne oluyor gerçekten. Tabii bu maçın bu kadar iyi olmasının sebebi biraz Shelton'ın düşük performansı olabilir. Şu anda 4-3 Virtanen'in servisinde karar setindeyiz. 2-2. Erken bir veda görebiliriz turnuvanın favorilerinden. Geçen sezon özellikle Wimbledon'da Çim Kort'ta harika bir performans göstermişti Shelton. Ama bu sezon geçtiğimiz sezonki performansından biraz daha uzak kalan bir Ben Shelton var. Bakalım karşılaşmanın sonucu ne olacak? Dünya Kupası'nda dün neler oldu neler? Paraguay Almanya'yı eledi. Fas Hollanda'yı eledi. Brezilya'da Japonya'yı eledi. Ve Ali Şiviloğlu hattımızda. Hemen kendisini bağlayalım. Basketbol Gelişim Merkezi'nden Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Tabii
4: teşekkür ederim.
3: U17 şampiyonası. Senin de mesain yoğun. Ama keyifli bir başlangıç. İlk olarak orayla başlayalım. Millilerimiz göğsümüzü kabartıyor orada. Nasıl değerlendiriyorsun bu başlangıcı turnuvaya dair? Neler aktarırsın bizlere?
4: Ya gerçekten ortam çok güzel burada. Şu anda kazı çeşme, yani İstanbul neydi? Türksel Basketbol Gelişim Merkezi. Amerikalı scout kaynıyor. İşte kolejlerden, NBA takımlarından. Herkes üniformalı, herkes yabancı. İnanılmaz bir atmosfer var bu bakımdan. Yani hepsi harıl harıl oyuncu izliyor. Ben de yeni gelebildim ancak sınavım vardı. Şimdi de şu anda Sırbistan ve Côte d'Ivoire neydi? Filiş sahilleri kozlarını paylaşıyor. Bir salonda, diğer salonda da Venezuela ve Avustralya kozlarını paylaşıyor. Bir tarafta Sırbistan'ın üstünlüğü var, bir tarafta Avustralya'nın üstünlüğü var. Bizim ilk takımımız da bu akşam 8'i çeyrek geçe maçı oynanacak Porto Rico'ya karşı. Porto Rico grubun eş lideri Türkiye ile beraber. Yani dörderli grup var, toplam 16 tane takım var. Grup aman bütün turnuvada ve işte Türkiye'nin grubunda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Rico var. Porto Rico Yeni Zelanda'yı ve Slovenya'yı yendi. Türkiye'yi de aynı şekilde mağlup etti rakiplerini. Tabii ilk Yeni Zelanda maçı özellikle, yani belki de turnuvanın en iyi maçı olarak ilk günden daha turnuvanın en iyi maçı oynanmış olabilir orada. Çünkü Yeni Zelanda Türkiye karşısında 23 sayı farklı öne geçti. Ama daha sonra yavaş yavaş milli takımımız farkı eritti. Öne geçti. Sonrasında skor dengelendi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da iki ekip yenişemedi, birbirini yenemedi ve daha sonra maç ikinci defa uzatmaya gitti. Ve ikinci uzatmada Türkiye artık çok ağır bastı rakibine karşı ve yani çift taneli farklı maçı kazanmayı başardı ki yani ikinci uzatma devresinde bir uzatma devresi için bile oldukça dominant bir performans. 16'ya 4 bitti ikinci uzatma periyodu ve 12 sayı farkla 112'ye 100'lük skorla Türkiye Yeni Zelanda'yı mağlup etti. Hatta işte şey çok konuşuldu, ikinci uzatma sırasında bir molada Ömer Kutlay ayağa kalkacak durumda bile değildi, oturduğu yerde sürünerek ancak bence yaklaşmaya çalışıyordu. O da maçın yıldızı oldu zaten. O ilk maçta Darius Karutasu 45 dakika, Ömer Kutlay 47 dakika süre aldı. Darius'un 37 sayı 11 reboundu, 3 top çalması vardı. Ömer Kutlay'ın ise 39 sayı 7 rebound 9 asisti ve 2 top çalması vardı. İki oyuncu zaten bu bir sonraki Slovenya maçında da yıldızlaştılar ve namağlup şekilde yola devam ediyoruz bu iki oyuncunun önderliğinde özellikle. bu akşam işte liderlik maçı oynanacak ve yani Porto Rico'da dediğim gibi hiç kolay bir rakip değil ki de ikili geliyor var onlarda buraya. Onların sonuçlarına bakmak istiyorum bir hemen. Slovenya farklı yenmiş Porto Rico. Yeni Zelanda ise biraz daha yakın bir skorla yenmiş. Ben maçları izleyemedim. Ama biraz şeyi gösteriyor bize aslında. Yani yakın takımlar olduklarını gösteriyorlar bize karşı. Bu maçı kazanmak çok çok önemli Türkiye için. Çünkü kazanamazsak şayet ikinci bitiriyoruz grubu ve ikinci bitirirsek çapraz gruptan lider olarak karşımıza Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Dolayısıyla bu maçın önemi oldukça kritik. Son 16 turunda artık yani son 16 turunda elenmek böyle çok iyi giden bir turnuvada büyük hayal kırıklığı olur. Yani o konuda pardon son 16 gelmiyor ama çeyrek finalde geliyor, yanlış söyledim onu. Ama sonuç olarak yani şöyle düşünmek de lazım. İki sene önce yine İstanbul'da ev sahibiydik. Oyveş Altın İyi takımımız yine orada mücadele etti. Kaan Mat Derincan üstünlük kadroyla.
3: Yine dünya salondan olduk. Bir bağlantı da yapmıştık hatta.
4: Geçen seneyi diyorsun. İki sene öncesini evet, diyorsun. Evet. Geçen hafta aynısını anlattım mı diye düşündüm bir anda. Dünya üçüncüsü yani, olmuştuk.
3: Tekerrür etti biraz tarih.
4: Eder ya. Daha da seneye Eurobasket var, dünya şampiyonası var seneye.
3: Ama bu sefer kupayı almaya gidiyoruz. Yanlış anlaşılmasın efendim? Yani burada bu sefer kupayı almaya gidiyoruz diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın böyle basketbol milli takımımız için söyleyince o kadar da ucu açık bir şey olmuyor. İşte futboldaki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun demeci gibi olmuyor. Yani çünkü bu takım
4: olmuyor.
3: Finalistiydi.
4: Kesinlikle. Bu jenerasyon da bence 2 sene önce 3. olan jenerasyona yakın bir jenerasyon. Potansiyel olarak, güç olarak yakın yani. Hatta bana sorarsan Ömer ve Darius hani takım yıldızları olarak Kaan Onat'ın da önüne çıkıyor. Önündeler bence tamam, geçen 2 sene önceye göre. Birazcık kadronun geri kalanı skor anlamında bazen biraz eksik kalabiliyor ama ileride potansiyel olarak da o kadrodan bu kadrodan daha fazla üst önü çıkacaktır bence.
3: Ali Ergin Ataman basın toplantısında şunu söyledi. U17 takımını takip ediyor musunuz? Oradan kadroya dahil etmeyi düşündüğünüz isimler var mıydı denildi. Ve Ergin Ataman da şöyle bir cevap verdi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki vardı. Şu anda o şampiyon olmasa şu anda kadroda oradan isimler görecektiniz dedi. Kim bu isimler?
4: Bunu gördüm. Ben çok gerçeklik payı olduğunu düşünmüyorum bu demeçlerin ama... Yani bahsettiği iki oyuncu da bence o potansiyelle kesinlikle jenerasyon yeteneği yani 2009 jenerasyonu gerçekten sadece bu iki oyuncu ile bile çok sükse yapacaktır ileride. Ömer Kutluay ve Darius Karutasu bu isimler. Özellikle Darius bence bu arada. Darius çünkü şu anda mevkisiz yani bana sorarsan 1-2-3-4-5 hepsini oynayabilir bence. Hiçbirinde yani 5 oynayamaz belki ama boyu falan da oraya doğru yani boyu da uzun. Hakikaten 5 mevkide oynayabilecek bir oyuncu gibi bir şey yani. Darius Karatosu, LeBron gibi.
3: Peki bir diğer tarafta da tabii ki transfer süreci Shane Larkin'in ayrılışı Fenerbahçe'ye geçişi diyebiliriz herhalde artık. Nasıl değerlendiriyorsun transfer sürecini başta Shane Larkin olmak üzere?
4: Larkin resmen ayrıldı Anadolu Efes'ten. Tabii daha yeni durağını resmen bilmiyoruz ama yeni durağı Fenerbahçe Beko olacak. Bence sezonun en konuşulması gereken transferi. Ama öyle bir alıştırıldı ki yani bunu herhangi bir eleştirme de söylemiyorum. Çok da reaksiyon göstermeyeceğiz belki bu duruma ama gerçekten çok büyük, çok kritik bir şey, olay bence. Çok önemli bir olay yani. Şu an bakınca o kadar şey gelmeyecekti ama 10 sene sonra 10 sene çok oldu da yani yakın gelecekti. Vay be böyle bir şey oldu falan bence deriz. Şimdi Larkin eski Larkin değil belki ama Larkin hala oynadığı zaman ne kadar Larkin olduğunu gösteriyor bence bize. Onun sorunu falan oynayıp oynamaması daha çok. Ve yani Fenerbahçe'deki rolü de ilk 5 olmayacak baktığın zaman. O yüzden çok da yararlı olacağını düşünüyorum. Onun dışında bu arada şu anda yerli transferleri açıklanıyor üst üste. Yani şu anda en büyük gündem o ki Larkin de bir yerli oyuncu gene. Ve diğer yerli oyuncu Kati Wilbekin'in Beşiktaş'la imzalama ihtimali konuşuluyor. Bu ne kadar gerçek, yani gerçekten emin değilim ama böyle bir ihtimalden bahsediliyor ve bana mantıklı geldi açıkçası yani bu. Bence mümkün. Doğru yanlış bilemiyorum ama mümkün geldi bana yani gayet muhtemel. Şeymus Hazer Efes'ten ayrılıp Galatasaray'la imzalıyor ki Galatasaray transfer konusunda oldukça geç kalmış durumda. Ve hani artık birileriyle hızlıca anlaşmaları lazım. Hatta gerekirse overpay kontratlara gidilmesi lazım. Yani fazladan maaş vermek lazım oyuncuyu. Bu bakımdan yerli oyuncu oynatmak önemli Süper Lig'deki yabancı kuralı sebebiyle en az bir tane yerli kemik oyuncu şart her takımda. Ve Sheamus bu bakımdan bence yapılabilecek en iyi transfer olabilir yani. Ki Galatasaray Burhan Tuncer'le de uzattı kontratı. İkili olarak belki oynarlar. Yani zannetmiyorum tabii ki yabancılar oynayacaktır başka ama. Önemli bir hamle. Bence Galatasaray'ın da tercihi olmazdı bir gardla, yerli bir garda vermek bu kontratı. Ama şartlar da bazen bunu gerektirebiliyor yani. Onunla kötü bir transfer asla denem bu bakımdan yani. O kadar da değil. Metecan bilsen bir yandan Fenerbahçe'den ayrılıyor sezon. Ve bir diğer Euro takımı Beşiktaş'a doğru yol alıyor. Beşiktaş'ta imzalayacağı konuşuluyor. Açıklamadı bunlar galiba ama yani artık bir sürü insan geçti herhalde. Bunların gerçek payı yüksektir diye düşünüyorum ki basket faulü de girildiyse zaten bu haberler %99 doğrudur öyle söyleyeyim. Ki yani Metecan'la Sheamus da bu arada oldukça iyi kontratlar alacaklar kulüplerinde. Tabii yani yerli bunun sebebi aslında yani tamamen bu yabancı kontenjanı, yerli yabancı sınırı, onu da söyleyeyim. Yani bu aslında şeye benziyor birazcık. İşte yıllarca futbolda Tarık Çandalları, Serdal Kesimalları konuştuk. Buna benziyor ama asla aynı şey değil. Bunlar iyi oyuncular kesinlikle. Yani ben aynı öyle düşünmenizi istemem, kimsenin öyle düşünmesini istemem ama benzer işler diye söylüyorum sadece. Mesela normalde 500 bin dolar olacaksa 1 milyon oluyor gerçekten. Biraz böyle dramatik farklar ediyor. Ama en azından sağlı etkisini görüyoruz.
3: Peki Beşiktaş Euroleague'de önümüzdeki sezonda nasıl değerlendiriyorsun ve Beşiktaş'tan nasıl hamleler bekliyorsun Euroleague için?
4: Yani Euroleague yönetimi işte günlerce, haftalarca, aylarca aslında yani çok iyi bir yönetilmiş bir süreç yok burada. Monaco'yu beklediler. Çünkü Monaco maddi durumunu çözse zaten yitirince büyük bir organizasyon bütçe anlamında. Yani belki organizasyonun sağ dışı kısmı çok iyi değil Monaco'da ama en azından bütçe yüksek olduğu için iyi oyunculara gidebiliyorlar. Yüksek kontratlar verebiliyorlar. Euroleague'de rekabetçi olabiliyorlar. Bu yüzden ben Euroleague'in Beşiktaş'ı tercih ettiğini zaten zannetmiyordum. Aslında tercih başka bir şey bahsediyorum şu anda. Sonuç olarak Monaco'nun durumu belli olamayınca işte davaları sürekli erteleniyordu. Daha fazla beklemediler ki zaten bekleyemezler de. Şimdi Beşiktaş'ın Eurocup'a yapacağı kadro bambaşka olacak. Euroleague'e yapacağı kadro bambaşka olacak. Bence hatta şöyle artırıyorum durumu. Yani şu an Bahçeşehir Koleji ilk günden beri neredeyse belli olduğu için Eurocup'ta kalacağına göre hamleler yaptı. Ama hamleler o kadar iddialı ki yani bu oyuncuların tamamı Beşiktaş'la Euroleague için imzalıyor olsaydı ben hepsine çok iyi transfer derdim. Hiç de abartmıyorum. Yani böyle bakınca biraz geç kalma durumu da var ve bu yüzden birazcık daha belki gereğinden daha fazla para çıkacak cüzdanından, Beşiktaş'ın kasasından cüzdan biraz şey oldu. Ama bir noktada artık çözecekler bu durumu. Zaten yani sonuçta havuz çok büyük değil ama o kadar küçük de değil. O yüzden işte, bulacaklardır çözümler. Artık ben hangi oyuncuların nasıl iskimine gideceğimi bilmiyorum. Ama yani gereksinimler çok net. Bir tane fizikli guard mesela, bir tane pivot mesela. İşte Connor Morgan 4'ten hadi süre alıyor. Bir tane 4'te gerek ama 3 numaraya kesin ihtiyaç var. Hatta bana sorarsan ilk 5 tamamen yani 5 tane kemik oyuncu transfer etse Beşiktaş ben hayır demem. Hani en az 1 milyonlu kontratla 5 tane oyuncu transfer etse ve 5'i de ilk 5 oynayacak olsa yani öyle isimler olsa çok iyi olur. Hatta

0: Yani Berk Burlu ve şey ikilisi, Dalton ikilisi bir kere öncelikle çok undersized yani. O zaman ben de oynayayım. Tam saçma oldu da bu. Yani gerçekten fazla undersized'lar. Özellikle Euroleague gibi hem çok yoğun, hem çok tempolu, hem de çok fiziksel bir yerde. Haftada iki gün Euroleague maçı yapacaksın, bir gün lig maçı yapacaksın. Hem kadronun geniş olması lazım, hem kaliteli olması lazım. Zor iş. Bence çok önemli bir sınav verecek Beşiktaş yönetimi önümüzdeki birkaç haftada. Ama umudum var. Hani umudum ne için var dersen, yani umarım, şimdi başta çok iyi bir koç var bence. Yani play'in yapamazdı bence Beşiktaş. Kimi alırız alsın. Ama play'ini zorladığı her senaryoya ben çok okeyim yani. Zizi, bu arada Bahçe Koleji'den bahsetmişken İzaya Mike'ı da aldı Beşiktaş. Yani Bahçe Koleji yani. İzaya Mike'ı herhangi bir yürek takımı alsa ben itiraz etmezdim, sana öyle söyleyeyim.
1: Peki Beşiktaş için Zizic ismini de gördüm ben. Onu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Daha kim önce. Zizic mi?
1: Zizic, evet.
0: Zizic zaten Beşiktaş'ta oynuyor ki.
1: Yani nasıl değerlendiriyorsun? Euroleague için yeterli olmadığı çok konuşuluyordu ya sosyal medyada baktığım kadarıyla. Sen ne diyorsun?
0: Şey net değil galiba. Kontratı devam ediyor mu etmiyor mu galiba, o net değil. Gelecek sezon ben takımdayım değil mi, anlayamadım tam o durumu. Şöyle, muhtemelen transferin gidişatına göre belki mi karar verilecektir bilmiyorum. Ama ben de merak ediyorum. Bana sorarsan Euroleague için yetersiz demem ama yani önüne bir uzun alınabilse güzel olur. Tabii biraz lüks mü olur belki ama yani... Bir pivota kesin ihtiyacı var ne olursa olsun Beşiktaş'ın ve o oyuncu mümkünse de Zizic'in önünde oynayacak birisi olmalı bence. Çünkü Zizic özellikle savunmada pek faydalı olmuyor bence ve olmayacak ve bence savunma daha önemli hücumdansa.
1: Peki Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrıldı. İsmi Real Madrid'le de geçmişti ama sanıyorum tercihi olmayacak, başka bir isim gördüm. Nasıl değerlendiriyorsun Ergin Ataman'ın kariyer yolculuğu, nasıl şekillenecek sence?
0: Harika bir soru oldu bu. Çünkü Real Madrid çok enteresan bir şey yaptı. Valencia'ya 1 milyon euro buyout bedeli ödeyip Valencia'nın koçu Pedro Martinez'i reklamına bağlıyor şu anda. Scariolo'yu gönderiyor Real Madrid ve yani şimdi Valencia bu kadar aslında karnı tok bir kulüp. Nasıl diyeyim? Gayet yüksek bütçelere sahipler. Sahipleri belki de Euroleague'in en zengin sahiplerinden bir tanesi. Yani aslında şu an kadro dağılıyor Valencia'nın ama aslında elinde o şey gücü var. Hepsine iyi kontrat vereyim, daha yüksek maaş vereyim, takımda tutayım gücü var aslında Valencia'nın ama bunlara rağmen bütün takımlar, diğer kulüpler teker teker ikna ediyor Valencia oyuncularını ve tam çok yanlış farklı bir yere gittim. Hemen şeyi cevaplayayım. Ergin Ataman muhtemelen bu sene dinlenecek herhalde. Ben bu sene herhangi bir takımla anlaşacağını düşünmüyorum Ergin Ataman'ı. Çünkü diğer büyük takımların hepsi bir koç bulduğu gibi. Real Madrid'de o yüzden girdim. Oradan Valencia'ya bağlamak istiyorum. Çünkü orada hakikaten enteresan işler var ama Ergin Ataman bir sene herhalde yerinde sayacak gibi duruyor. Hani Galatasaray'a falan geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray mesela seneye bir yatırım yapacağım dese bence hemen ilk gün gelecek Ergin Ataman. O vakte kadar o değil. Şeyi duydum bilmiyorum. Panathinaikos'un yeni koçu belli oldu.
1: Duymadım, kim?
0: Jelko Obradovic.
1: Ayda.
0: Ya. Eskiye döndü Panathinaikos. Çareyi burada arayacaklar. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ve Branko Badyo da Valencia'dan ayrılıp Panathinaikos'ta imzalayacak gibi duruyor. Sergio Di Lara'ya NCAA'den oynamadan Avrupa'da Valencia'da oynarken draft oldu ilk turda New York tarafından. NBA'ye gider mi zannetmiyorum ama gitmezse bence Valencia'da bir sene daha kalır. Bakalım orada da merak edenin ne olacağını. Can Montero Olympiakos'a gidiyor. Darius Thompson Milano'ya gidiyor. Cam Taylor için Olympiakos dediler ama zannetmiyorum. O bir yere gidecek mi? Bence gidecek. Metro Uyghurus ile ilgili Fenerbahçe diyenler oldu ama ben de onu hiç zannetmiyorum. Zaten Braxton Key'i aldı Fenerbahçe yüksek ihtimalle. Ki Braxton Key bence müthiş bir transfer yani Fenerbahçe böyle bir şey yaptıysa. Ve Jaime Predilla da Real Madrid'e gidecek yine. Orada şimdi bu ara şey problemi var Real Madrid'in. Normalde şimdi biliyorsun İspanyol oyuncuları her zaman müthişti Real Madrid'in. Bu aralar pek o durumda değil Real Madrid'in. Yerli durumları eskisi gibi değil yani Rudy Fernandez'ler, Felipe Reyes'ler falan yok. Şimdi o bakımdan bir arayışta olunca Jaime Predilla'ya 5 yıllık bir kontrat bağlama niyetleri varmış. Aslında Jaime Predilla bu kadar yüksek kalibre bir oyuncu değil bence. İyi bir oyuncu da o kadar değil yani. Ama işte o İspanyol yokluğunda Jaime Predilla'ya bel bağlamaları da normal bence.
1: Bir dinleyicimiz Ali Şiviloğlu NBA'deki dev takasları nasıl yorumlar diyor.
0: Hakikaten dev bu arada. Yani aslında mesela şimdi dev diyoruz, Ja Morant dev bir isim. Ama takasın paketine bakıyorsun. Ja Morant karşısında ne almış? Memphis Grizzlies. Jeremy Grant kardeşi. Jeremy Grant'i de bir oyuncu daha almıştı mesela. Çok yani ve başka hiç draft hakkı falan hiçbir şey vermeden neredeyse bedavaya gönderdi Memphis. Ja Morant'i ki bunun sebebini hepimiz biliyoruz. Aslında 3 tane

0: var. Bir, en masumu şut istikrarlı değil. İki, çok sık, çok sık sakatlanıyor ve adamın oyunu neredeyse tamamen atletizmine dayalı. Yaş aldıkça daha kötü olacak anlamına geliyor. Üç, sağ dışı olayları. Ama yok pahasına gitti neredeyse. Beni de şaşırttı bu bakımdan. Ama asıl bir kontrat aman şey takas herhalde şey. Senin de geçen yayında öğrendiğin neydi? Antetokounmpo karşılığında Memphis kadrosunun yarısı
1: şey gibi, oldu
0: gibi bir yani, kontrat vardı.
1: Bir final maçı, çok önemli bir final maçı izlememişsindir, böyle banttan izlersin ya, öyle bir heyecan yaşadım yani.
0: Bir tane daha takas oldu ama hatırlayamadım şimdi. Grayson Allen gitti hatta Phoenix'ten.
1: Randall'ı
0: diğer taraftan iyi takım, iyi bir oyuncu geldi.
1: Randall'ı ya, hani kurtulalım diye verdiler.
0: Aa, Minnesota Timberwolves yaptı değil mi öyle bir şey?
1: Evet.
0: Enteresan takaslar oluyor. Hala ben şey şaşırıyorum bu arada. O kadar takas var. O kadar işte free agent'ten bir sürü şey oluyor. Lakers bir sürü bir şey hamleler yapmaya çalışıyor. Gerçi hamleler yapmaya çalışıyor diye alan açmaya çalışıyor. Aa şey var. Neydi? Draymond Green oyuncu opsiyonu kullanmadı. Evet. Maaşını indirim yapmak için LeBron'a yer açmaya çalışıyorlar. Bunu gördüm bilmiyorum. Golden State Warriors huzur evi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor şu anda. Yani orada bir LeBron hamlesiyle beraber. Bence Houston'un bir hamle yapması lazım ama onlar hala şeyde susmuş durumdalar. Yani sessiz takılıyorlar. Orayı merak ediyorum. Başka ne var diye bakıyorum hemen. Jonathan Isaac gönderilmiş Orlando'dan. Yani sakatlar olmasa bence müthiş bir oyuncu olacaktı da işte artık olamadı. Başka ne var isimler hemen bakalım. CJ McCollum Atlanta'yla resign yapmış kalıyor. Nick Smith'i geçiniz. Başka ne var isim olarak bakalım bakalım. Donald Benton'a geçebilir. Donald Benton ne yapmış? Sign rest of the season contract. Aa, Boston Celtics imzalamış Donald Benton. Niye bunu söyledim? Donald Benton Avrupa'daki takımların radarında olan bir oyuncuydu birkaç senedir. Terry Rozier'in kontratı bitmiş. Daha doğrusu bitirilmiş Miami tarafından. Biliyorsun da Terry Rozier bir bahis soruşturması altında. Önemli bir şey çok göremedim başka.
1: Peki. Ali çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Galiba yok. O 17'de başarılar dilemeyi takımımıza. Ben de BGM'deyim.
1: Peki. Sana da kolaylıklar diliyorum. Bu arada gelmek isteyen dinleyicilerimiz için bilgilendirme yaparsan, nerede oynanıyor, ne zamanlar oynanıyor mücadele, nereden ulaşabilirler biletlere?
0: Biletix'te gördüm biletleri. Kazlı Çeşme'de eski Adli Tekçi, şimdinin Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde ana salonda oynanıyor maçlar. Kazlı Çeşme Marmaray Durağı'ndan yürüme mesafesi zaten. Bugün akşam 8:30'da Puerto Rico'yla maç var. Ondan sonra yarın var mı hemen bakayım. Yarın da varmış. Yarın son 6 tur maçları başlıyor. Türkiye'nin maçı muhtemelen gene en son olur. 8:30 geçe olur. Daha belli değil ama öyle olacaktır yani, öyle söyleyeyim. Sonra ikisinde ayın perşembe günü maç yok. Cuma günü çeyrek final maçları oynanacak. Cumartesi günü yarı final ve pazar günü finalle turnuvayı kapatacağız. Hepsi aynı adreste maçların. Türkiye'de elenmediği sürece günün son maçları oynayacaktır. Ev sahibi olduğu için öyle şeyler, güzellikler yapıyor. FIBA sağ olsun.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli aktarımların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basketbol gündemindeki son gelişmeleri Ali Şivilioğlu'ndan aldık. Şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
4: Sheeners, Chelsea, ne alaka?
3: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı Gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp, Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Ne

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: var. Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net Sigortam.net.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Reklam bitti.
8: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
9: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyor. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor. Hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en en verimli dönemini yaşayan bir santrofor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Cirasi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Cirasi Fenerbahçe'nin santrofor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
8: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube.
0: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
10: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Koray Güçlü hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer açıklaması geldi. Gündemdeki isimlerle ilgili açıklama yaptı Önder Özen. Dinleyelim.
11: Yaparken, antrenörler tatil yaparken çalıştınız. Deplasmanlara gideceksiniz, geleceksiniz. Sizlere de kazasız belasız yolculuklar, iyi bir sezon diliyorum. Sağlık içinde, huzur içinde, afiyet içinde umarım sizler için de harika bir sezon olur çalışma bakımından. Bizler size yardımcı olmaya gayret ederiz ama önce sizden özür dilemek isterim. Çünkü yaklaşık 10 gündür telefon kapalı. Bunun da mutlaka bir sebebi var. Onu söylemek zorundayım. Çünkü ben biraz işinizi yapmanızı kolaylaştıramadım. Ama gün içerisinde bazen kıta dışındaki bir oyuncuyla, bazen o oyuncunun başka bir kıtadaki temsilcisiyle, bazen o oyuncunun daha başka bir kıtadaki kulübüyle görüşmek zorunda yaptık. Bunlar görüntülü konuşmalar olmak zorundaydı. İşte trendler böyle pandemiden sonra biliyorsunuz. Biz de ona uyduk. O şekilde yapmaya çalıştık. Onlarca görüşmeler yapıyoruz. Aynı gün içerisinde aynı insanlarla defalarca görüşmemiz gerekiyor. O sebeple telefonu bir süre kullanamaz hale geldim. O sebeple hepinizden özür diliyorum. Belki sağlıklı bir akışı, haber akışı olmadı. Veremedik. Size haberler veremedik. İşinize yardımcı olamadık. Ben kendi adıma özür dilemek isterim. Ama bundan sonra telefon açılıyor. Artık haber akışı biraz daha sağlıklı olur. Umut ediyorum. Tekrar herkese iyi sezonlar diliyorum. Hepinize.
12: Hayırlı olsun.
11: Sağ olun. Teşekkürler. Sezon.
13: Sağ olun. Transferlerden söz ettiniz. Evet. Bugün itibariyle Beşiktaş'ın yaklaştığı bir isim var mı? Gündemde
11: var. Var. Yani gündemdeki isimleri ben telefon da kapalı olduğu için tam bilemiyorum ama finale yaklaştığımız 3 tane isim var. Zaten transfer dönemini 3'e böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar. Yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedik ki o zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Oraya yoğunlaştık. O bölgelerde finale çok yaklaştığımız 3 tane oyuncu var. 3 oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz. Tabii Dünya Kupası biraz işleri zorlaştırıyor. Çünkü birçok kulübün yöneticisi veya imza yetkisi olan üyesi başkanı olur, sportif direktörü olur, kulübün avukatları, hukuk departmanları olur. Birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerindeler. Oyuncuların bir kısmı orada. Kulüpler, bazıları Avrupa'da, başka kıtada olan kulüpler de var ama bütün dünyada kulüpler şu anda 3'e 4'e bölünmüş durumda. Kıtalara dağılmış durumda Amerika'daki Dünya Kupası sebebiyle. O sebeple işler biraz yavaş gidiyor. Belki transfer dönemlerinin yıldızını biliyorsunuz. Fabrizio Romano. Herhalde onun içinde işler durgun bu ara, değil mi? Yani bütün dünyadan transfer haberleri veren bir gazeteci ama o da son dönemde, yani şu dönemde çok sayıda haber verememiş olsa gerek. Çünkü kulüpler adım atmıyor. Hem alma konusunda hem satma konusunda adım atmıyor. Bir de şunu söylemek lazım. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık ama kulüplerinde, birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp, devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Çarşamba, perşembe bitti. Yeni gelen yönetim daha masaya yeni oturdu ve önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Biz orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz yeni yönetim masaya oturduğunda, kendi görevine başladığında. Diğer bir kulüpte CEO başka çok büyük bir kulübe transfer oldu gitti. Biz görüşmeleri onunla başlamıştık ama şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüple çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız. Bu birinci aşamada bu zorunlu ihtiyaçlar bittikten sonra ikinci bölüm, transferin ikinci bölümü takımı güçlendirmek şeklinde olacak. Yani oyuncularımızın bulunduğu ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadro, daha geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet performans denklemini lehimizde görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz.
12: Hocam peki Slovakya kampına yetişecek transferler bu üç isimden kaçı yetişir? Çünkü ön eleme karşılaşmasında erken oynayacak.
11: Ya ikisinin yetişme olasılığı çok, çünkü Dünya Kupası'ndalar. Yani onlar orada olmaları sebebiyle Slovakya'ya gelme şansları yok ama takıma katılacaklar. Yani kontratları yetişir Slovakya'ya. Yani kontratlarının imzalanması biz oradayken, takım oradayken gerçekleşir ama oyuncular orada olamaz. Diğer biri mutlaka kampta olacak. Belki oraya gitmeden bile olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz.
14: Hocam Beşiktaş taraftarının en ortak noktada buluştuğu isimlerden birisiniz. Yeni sezon içerisinde Beşiktaş taraftarına neler söyleyebilirsiniz?
11: Söyleyebileceğim şey şu. Kulübün en büyük gücü hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde taraftarı. Kulüp 100 yılı aşkındır eğer hayatına devam ediyorsa, büyüklüğüne devam ediyorsa, gösterişine devam ediyorsa, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetini koruyorsa, bunun birinci sebebi zaten taraftar. Bu en büyük güç. Şimdi buraya geldiğimizde ben Sayın Başkan'a da şunu söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü insanlar, çok güçlü figürler ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldiler. Ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Görüntünün en azından öyle olmadığını söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Belki dış etkenler sebebiyle çok büyük bir birliktelik oluşmadı. Ama bu sezon öyle bir sezona giriyoruz ki ben takım için hep aynı şeyi söylüyorum. İki parça, üç parça değil. Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun, bütün çalışanların, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Bir adım geride veya bir adım önde değil. Bir adım sağda veya bir adım solda değil. Herkesin aynı noktada durması, herkesin aynı noktaya basması ve herkesin aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz. Rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var. Aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız, beraber yürüyeceğiz. Sonra da yürüdüğümüz yollar nerelere çıkacak, onu bekleyip göreceğiz.
10: Önder Özen'in açıklamaları bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün TFF'den bir açıklama geldi. TFF'nin açıklaması kamp konusuyla ilgiliydi. Arizona'daki kamp konusuyla ilgiliydi. Açıklamanın tamamı şu şekilde: A milli takımımızın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sergilemiş olduğu performans, başta Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımız olmak üzere kalbi Türkiye için atan herkesi derinden üzdü. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu üzüntüyü içtenlikle paylaşıyor. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen halkımıza çeşitli fedakarlıklar yaparak Ay Yıldızlıları ABD'de desteklemeye gelen, sabahın erken saatlerinde ekranları başında milli takıma destek veren tüm seyircilerimize samimiyetle teşekkür ediyoruz. A milli takımımızı İstanbul'da başlayan ve ABD'de devam eden Dünya Kupası kamp dönemi boyunca takip eden, Türk halkını milli takımın faaliyetleri konusunda bilgilendiren ve orada bizlere yol arkadaşlığı da yapan kıymetli medya mensuplarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. A milli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca kullandığı ABD'nin Arizona eyaletindeki kamp merkezi ve bu ülkeye varış tarihi hakkında turnuva boyunca çeşitli medya platformlarında çok sayıda haber ve yorum yer almıştır. Yayınlanan bu haberler ve dile getirilen yorumlarla kamuoyu nezdinde oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesi ve sürecin doğru anlaşılması amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan kamp merkezi konsepti yalnızca bir otel ve antrenman sahası seçiminden ibaret olmayıp emniyet güçleri, özel güvenlik, ulaşım, havalimanı operasyonları, tıbbi tesisler ve yerel makamlarla koordinasyonu içeren bütünleşmiş bir organizasyon yapısıdır. FIFA, ev sahibi şehirler, tesisler ve ilgili kurumlarla bu yapıyı adaylık sürecinin en başından itibaren planlamakta ve tüm operasyonu bu çerçevede oluşturmaktadır. Yapılan planlamada FIFA, kamp merkezlerinin maçların oynanacağı şehirleri göz önünde bulundurarak batı, merkez ve doğu bölümü olarak 3 coğrafyaya ayırmıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılım hakkı kazanan 42 takıma geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen final kurasının ardından tercih ettikleri kamp merkezleriyle ilgili seçimlerini çevrimiçi bir sistem üzerinden FIFA'ya iletme olanağı sağlanmıştır. Yani özetle bildiğimiz şeyler, biz geç katıldığımız için bu kamp yeri bize geldi ve ekstra güvenlik önlemleri falan alınamayacağı için burayı seçmek zorunda kaldık diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bağlantımıza geçelim, Koray Güçlü'yü hattımıza alalım.

0: Ve hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin öncelikle.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar Göksel.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün iki önemli açıklama geldi. Birisi yabancı kuralı, diğeri de kamp merkezi iddialarına yanıt. Kamp merkezi konusunda özetle şunu söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yani özel güvenlik önlemleri falan oraya alındığı için orayı tercih ettik şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamayı?
1: Vallahi şöyle bir şey olmuş, yani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yabancısı, bir de Fransa değişti diyor ama benim bildiğim birçok ülke değiştirdi sevgili Göksel'in. Biz en sıcak ülkelerden birinde kamp yaptık. Yani ülkelerken eyaletlerden birinde, yanlış söyledim. Ve çok etkilediği söyleniyor. Bunu tabii daha iyi anlayacaklar. Bu işe yani bir doktora danışsak bunu ya da bir yani orada bu işi yaşayan birine danışsak daha iyi ama 40'larda 45 derecelerde falan Arizona'nın olduğunu biliyoruz. O yüzden ben çok etkilediğini düşünüyorum. Keşke başka bir yerde bu iş olsaydı. Ama yapacak bir şey yok. Oldu. Onun dışında diğer konu bence değişecek. Büyük ihtimalle değişecek. Yani TFF açıklama yapmış olabilir ama ben yabancı konusunun değişeceğini düşünüyorum. Onu da açık ve net söyleyeyim. Çünkü hiçbir kulüp buna yanaşmayacak. Ve bunu biliyoruz ki TFF seçim dönemleri, gerçi daha var seçim ama bunda değişikliklere gidebiliyor. Hacı Osmanoğlu'nun buna çok dayanabileceğini de düşünmüyorum.
0: Ama abi ligler de yani şimdi 20 Temmuz'da Dünya Kupası tamamen sona erecek. 10-20 gün sonra ligler başlayacak. Yani federasyon bu konuda bir değişim yapacaksa geç kalmış olmayacak mı yapsa bile?
1: Ya,
0: 8 Ağustos Cuma değil mi abi? Başlangıçta 8 Ağustos Cuma yazıyor. Yok 17 Ağustos sanırım ama Dünya Kupası'nın.
1: 17 Ağustos diye biliyorum ben, evet 17 Ağustos ama tabii zaten daha önce takımlar kurulu Avrupa maçları falan filan derken aslında bunun Temmuz başı belli olması lazım. Mahmut Uslu'nun bir açıklaması var, biliyorsun, görmüşsündür sen de. Bir basın toplantısı ya da bir açıklama yapacağız diyor. Ben bunun dışında Galatasaray'ın birçok kulübünde açıklama yapacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak ama ya şöyle de bir şey var. Bu kuralın sürekli değişmesi de doğru değil. Çünkü bu zaten bu kuralın olup olmayacağını sevgili Göksel'in biz bilmiyor muyduk bir yıldır? Yani takımlarımız da buna göre bir sistem yapsalar daha mantıklı olacak.
0: Ya kesinlikle doğru abi. Peki 10+4 kuralı devam ederse Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izlemesini bekliyorsun?
1: Fenerbahçe'nin bence eğer bu devam edecekse büyük ihtimalle yani U21 yani bir tane daha böyle U23 pardon bir oyuncu transfer etmek zorunda çünkü özellikle hücum hattına diye düşünüyorum. Bunu da yapacaklardır büyük ihtimalle Göksel'in. Zaten görüntüde biraz değişiklik oldu bu sakatlıktan da ötürü. Bazı aciliyetler var biliyorsun. Fenerbahçe'de değişiklikler olacak. Ve şöyle de bir şey vardı. Yani Fenerbahçe'nin bazı genç yabancı isimlerine teklifler vardı. Şimdi bunlarda Fenerbahçe nasıl bir yolu izleyecek onu da merak ediyorum. Yani bakalım ne olacak.
0: Vedat Muriç'in sakatlığı abi nasıl değerlendirirsin?
1: Vedat Muriç'in şöyle herkes farklı bir şey söylüyor. İşte adı neydi? Kamp yerinin özellikle topuk yaylasının çok sert zeminleri olduğu iddia ediliyor. Ondan olduğu iddia ediliyor. Bugün böyle bir iddia var ki Vedat Muriç'e hoca da demiş ki sen biraz daha hani daha sakin git ama demiş ki ben çalışmalara aynı şekilde devam edeceğim. Ondan oldu deniyor ama bir şekilde olacağı varmış. İspanya'da hiç sakatlanmayan bir oyuncu. Fenerbahçe'de daha hani resmi maça çıkmadan sakatlandı. Ama ben ilk resmi yani ilk maçında sahada olacağını düşünüyorum sevgili Göksel'in.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki selam Göksel, iyi yayınlar. Koray Güçlü'ye sorar mısın? Beşiktaş'ın sportif direktörünün basın mensuplarından defalarca özür dilemesi ne kadar doğru acaba? Ya bunda kasıt aramaya gerek yok abi. Ya basından gelen bir isim olduğu için Önder Özen'de uzun süredir. Ya basın mensuplarının haber yapmakta ne kadar zorlandığını biliyor ve telefonu kapalı olduğu için özür diliyor. Bir şey yok gibi abi.
1: Evet. Ya onu bence dediğin gibi çok bir şey aramamak lazım Göksel'in ya. Önder Özen ben tanıyorum da tanıdığım için çok gerçekten böyle o işlere girecek bir adam değil. Özür dilemesi de aslında iyi niyetinden. İyi niyetli ve futbolu çok iyi bilen bence Beşiktaş'ın da çok değerli bir isim olacak. Özür dilemesini de yanlış anlamasınlar. Keşke herkes doğru şeylerde doğru hareket yapabilse Türk futbolunda zaten.
0: Hakan Bey yazmış, diyor ki TFF ağzıyla kuş tutsa fayda yok, başarısızlar başarısız diyor. Biz aptal değiliz, Almanya, Fransa, Portekiz kamp yerlerini değiştirdi diyor da.
1: Evet haklı yani TFF konusunda haklı. Ben bunu hep söylüyorum. TFF artık değişmeli. Yani ben bu başarısızlıktan sonra, şimdi Dünya Kupası'nı izleyince daha da çok kahroluyoruz. Ya biz şu Dünya Kupası'nda son 32'de olamıyorsak bence birileri hesap vermeli. Bunun başında da kim var? Tabii ki TFF Başkanı. Ama Erman Toroğlu'nun açıklamalarında hala villa, ya inanamıyorum Göksel. Yani konuşmak istiyorum. Konuşarak da bir şey değişmiyor. Ağır konuşmak da istemiyorum. Ya dün Japonya, Brezilya'ya eğleniyor. Adamlar özür diliyor. Ya biz son 32'ye kalamıyoruz Göksel. Villayı vereceğim hala diyor. Ya inanılır gibi değil.
0: İnanılmaz abi. Gerçekten şunu fark ettik herhalde grup aşamaları bitince. Bu turnuvada elenmek gerçekten çok zor bir şeydi.
1: Evet. Ben yorumu başkalarına bırakıyorum. Yani yorumu normal insanlara bırakayım. Çünkü biz yapınca suçlu oluyoruz.
0: Peki dünkü sonuçlara ne diyorsun abi? Paraguay, Brezilya ve Fas yoluna devam ediyor. Hollanda, Japonya ve Almanya veda etti.
1: Bir kere şunu söyleyeyim. Bir kere Fas sonuna kadar hak etti. Ben Hollanda'yı severim futbolunu ama dün maçın bilmiyorum izleyebildim mi sabaha karşı da ama Fas zaten normal 90 dakikada bitirmesi gereken bir maçı bitiremedi.
0: Ki kalecisi az daha eğleniyorlardı abi. 90+1'de evet. Son anda attılar.
1: Aynen. Öyle. Hollanda Fas eşleşmesi son 32 için aslında çok da adil değildi. Ne eşleşmeler var yani. Kanada Güney Afrika mesela değil mi? Ya daha da çok var. O yüzden yazık oldu Hollanda'ya da. Ama Japonları tebrik gitmek lazım. Çok iyi direndiler. İkinci yarı güzel bir Brezilya seyrettik. Tebrik ediyorum Brezilya'yı. Onun dışında diğer maç Paraguay hepimize sürpriz oldu. Ama onlar da çok iyi mücadele ettiler. Helal olsun diyebilmemiz lazım.
0: Ya Paraguay'ın futbolu eleştiriliyor abi ama ben neyin eleştirildiğini pek anlamadım. Ne yapsınlar adamlar? Almanya'ya karşı yani Paraguay'dan Hugo Bonito mu bekliyorduk?
1: Evet. Bir de Paraguay zaten böyle oynarsa bir muvaffak olabilecek bir takım. Ama ya Göksel'in Almanya'da eski Almanya değil. Şu Almanya'dan kaç oyuncu hani şurada hani mesela Almanya'dan kaç oyuncuyu almak istersin ya bir takım kursan? Kaç oyuncu?
0: Zaten Miroslav Klose'den yani, sonra bir forvet çıkmadı evet. Herhalde Almanya'da.
1: Ya yok yani şimdi mesela Deniz Undav. Ya Fenerbahçe Galatasaray falan transfer etse şeye Sabiha Gökçen ya da İstanbul Havalimanı'na kaç kişi gider Allah'ını seversen. Yani. Öyle de bir durum var.
0: Peki bugünkü karşılaşmalar için neler söylersin abi? Birazdan Fildişi sahili sahneye çıkacak.
1: Norveç'le
0: ve Norveç favori olarak görüyor kendini. Hatta dün Brezilya'da Carlo Ancelotti'ye Norveçli gazeteciler şunu sordular. Ya bizle eşleşeceksiniz gibi nasıl değerlendirirsiniz diye. Ancelotti de Fildişi sahiline haksızlık yapmak istemem. Hani bitsin o maç öyle yorumlarımı yapayım dedi. Ya gerçekten böyle demeçler hafife almalar hep kötü sonuçlar.
1: Ya bilmiyorum ben Fildişi sahili gayet de eli ayağı düzgün bir takım. Evet Norveç bir adım önde kabul edelim. Hani 55-60 Norveç diyebiliriz ama şimdi dünkü maçlardan sonra Kanada'nın da bence turnuvanın en kötü takımlarından biri Güney Afrika'ya böyle bir son dakika kazanmasından sonra bence çok da böyle iddialı konuşmamak lazım. Ama bugün Fransa ve Norveç daha yakın görünüyor.
0: Peki son olarak Meksika Ekvador'da var tabii o maç sence abi. Birbirine daha yakın iki takım aslında.
1: Tabii evet Meksika Ekvador'da da büyük ihtimalle uzatmaya gidecek bir maç bekliyorum ben.
0: Peki Koray abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdiden de herkese güzel seyirler, güzel bir futbol akşamımız.
0: Teşekkürler. Koray Güçlü bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri kadrolar da açıklandı bu arada. Fildişi Norveç mücadelesinde. Hemen bir oraya bakalım. Kadroları aktaralım sizlere. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. TFF kimseye ceza vermeyeceğiz de demişti yönetimlere demiş bir dinleyicimiz. Fas 18'e kalacak diyor Hakan Bey. Hacı Osmanoğlu'na sesleniyorum buradan. Yüreğin yeterse bir villada bana ver demiş Musa Bey. Ve kadrolara bakalım. Fildişi sahili ve Norveç karşı karşıya geliyor. Fildişi sahilinde kaleyi Yahya Fofana koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Gela Due, sol bekte Konan yer alıyor. Stoper ikilisi olarak Kossunu ve Agbadu ikilisi. Onların hemen önünde İbrahim Sangare. Sağ kanatta Nicolas Pepe, sol kanatta Yan Diomande. Merkezde Frankesi'ye ve Olay yer alırken ileri uçta Boni ile gol arayacak Fildişi sahili. Norveç'te ise kaleyi Örjan Nyland koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Pedersen, sol bekte Wolfe. Stoper ikilisi olarak Hegen ve Ayer yer alırken orta alan üçlüsünde Patrick Berg, Sander Berge ve Martin Ødegaard var. İleri üçlüde ise sağda Alexander Sørloth solda. Antonio Nusa ileri uçta. Erling Haaland'la gol arayacak Norveç. Fil dişi sahilinde yedekler arasında Mohamed Kone, Alban Lafon, Osman Diomande, Wilfred Tsingo, Operi, Ivan Endika, Can Seri, Seko Fofana, Simon Adingra, Perfai Eliyevahi, Diakite, Amad Diallo, Evan Gesant ve Bazumana Ture yer alıyor. Norveçli yedek kulübesinde Tankvik, Selvik, Östegard, Bjorkan, Langas, Rierson, Torsby, Larsen, Orsnes, Torsvet, Asgard, Sjeldrup, Oscar Bob, Falchener ve Jens Hauge yer alıyor. AT&T stadyumunda oynanacak mücadele. Karşılaşmayı Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcıları Jorge Urrego ve Tulio Moreno, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidiyoruz, aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
3: Reklam

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montelli hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar, turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şark görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben size hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz? Sorsaydık o da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar. Milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı. Yanına başına bir şey iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim.
2: Reklam.
1: Dolayısıyla bu
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bugün Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi bir basın toplantısı düzenledi. Oraya gideceğiz. Onun öncesinde Hakan Bey, Göksel'in sanki bugün Viking gemisi Fildişi sahilinde batacak gibi diyor. Valla bilmiyorum ama heyecanlı bir maç olacak. Yaklaşık yarım saat sonra saat 20'de Fildişi sahili Norveç, 12'de gece 12'de Fransa, İsveç ve sabaha karşı 4'te Meksika, Ekvador son 32 turu mücadeleleri sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve yavaş yavaş Matteo Guendouzi'nin basın toplantısına gidelim. Neler aktardı bununla birlikte, bu basın toplantısıyla birlikte noktalamış olacağız.
4: Geldiniz. Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
5: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
6: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
7: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili. Kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
8: Sports, öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
5: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
6: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us, and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together, because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
7: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların

0: arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
1: Deniz Bursa Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var, paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: Two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates. You know, I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit. And then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So, yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach, so I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time. But the most important thing is, yeah, to work together, to have a confidence on the coach, and I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
0: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
4: Erdem Akbaşan Spor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cicid Atome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
2: Two questions again. First one is that Vedat Muric joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately.

0: unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask you a second question?
1: No, stata will answer this one.
0: Okay.
1: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. So, you know, for me, it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So it's a big help for the team.
0: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimize daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
1: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen and then we will see.
0: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
2: Sinan Çavuş, İlyas Operajansı. Gündüz bir takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşları taraftara geldi. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Gündüz'ü izleyeceğiz? Kendisi taraftara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
0: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the president has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gündüz'ü are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the president, the coach?
1: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know, when I train, when I play, I always wants to win, always wants to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But I will stay like I did last year, you know. I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
0: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da, maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
3: Doruk Gözümen, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında Kendisi şöyle demişti. Talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
0: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
1: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team, you know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball, we have to attack really fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play. So it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch. And we will do this.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor. Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı yapmamızı istiyor. Hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
4: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
0: So this is a question about the France national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
1: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against let's say the teams who normally have to be a little bit less
0: favorable.
1: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be

0: good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
1: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori gibi diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
2: Ya Güranz olacaktı. Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlem var. Diğer konuda şampiyonlar gibi ve bir elemi karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
3: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahçe was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
0: Even if we don't sign some players, I think we have a very good team, you know, very good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because, you know, we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now. And of course, if some players can come to help the team, will be even much better. But I have full confidence in my teammates now. And the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
1: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
2: Erdem Aktaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
3: So our present Mr. Aziz Yıldırım, he had been the present here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
0: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago. So I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well. So, you know, it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team. And he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
1: kendisiyle henüz bireysel bir konuşma

0: yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Thank you.
1: İyi günler.
2: Thank you. Have a good day, everybody. Thank you.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: DigiFutbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Gündem Gala programında Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
4: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Sen nasılsın?
3: İyiyim abi. Ben de teşekkür ederim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de hype puanı isteyelim.
4: Evet abi. Hype puanı çok basit. Her seferinde tarif ediyorum. Yorumu kenara kaydırıyorsunuz ve 3 kere üst üste videoyu kapatıp açıp hype puanı verebiliyorsunuz. Verdiğiniz zaman bu videonun daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlıyorsunuz. Çok şükür videolar gayet iyi gidiyor. İzlenmeler çok iyi gidiyor. Onun da ciddi anlamda bir katkısı oluyor. Öyle bir ricada bulunalım. Videoya başlarken çünkü gündem gerçekten yoğun. Bir tarafta yabancı kuralı, bir tarafta Galatasaray transfer gündemi. Sıcak gelişmelerin tamamını kısa süre içerisinde böyle hap bilgiler şeklinde arka arkaya vereceğiz.
3: Peki abi, yabancı kural demişken direkt onunla başlayalım. Kural değişmedi. Beklenti değişmesiydi. 12 artı 2, 3, 4, 5 olmasıydı. Ama 10 artı 4 olarak devam edecek. Nasıl değerlendiriyorsun?
4: Ya bir kere federasyonun arkasına sığındığı olay diyor ki bu kural daha önce belliydi zaten, değişmeyecek. Tamam da Türk futbolunun şu anda böyle bir değişime ihtiyacı var. Kulüpler Birliği açıklama yapmış bu kuralın değişmesi için. Fenerbahçe'nin elinde onlarca oyuncu var. Yine Süper Lig'den diğer kulüplerin ciddi anlamda beklentisi var. Galatasaray'ın çok ciddi beklentisi var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için kadronda önemli isimler olması gerekiyor ve bu yabancı kuralı senin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Galatasaray'ın 10 tane futbolcusu var Icardi'yi sayarsak. 10 artı 4'ten bahsediyorsun. 23 yaş altı hiçbir oyuncu da Türkiye'ye kolay kolay gelmek istemiyor. Galatasaray Yirenkileri istedi, Manzambileri istedi, Bakratovları istedi. Ama bu oyuncular genç yaşta dünyanın önemli kulüplerine gitmek istiyor. Sen ne yapıyorsun? Bu sefer düşük maliyetli genç oyunculara 3 katı 4 katı maaşlar vermek zorunda kalıyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'nda inanılmaz kötü bir sınav verdi. Döndükten sonra acaba bu federasyon

0: Federasyon değişir mi gider mi diye düşünürken kulüplerin, Süper Lig kulüplerin beklentisi olan yabancı kuralıyla ilgili de hayal kırıklığı bir açıklama. Mutlaka kulüpler bu maddenin, bu kuralın değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na baskı yapmaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum.
1: TFF'de bir değişim bekliyor musun bundan sonraki süreçte?
0: Kulüpler bunun için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Kulüplerin böyle bir hazırlığı yok. Ama kulis bilgisi de var ve ismi ön plana çıkan isim de Mesut Özil. Benim kulağıma gelen öyle. Çünkü daha önce Mustafa Eröğüt'ü konuşuyorduk. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabileceği yönünde. Ama Mesut Özil önderliğinde eğer bir değişim yaşanırsa yine Mustafa Eröğüt'ün de listede olduğu bir aday çıkabilir. Ama bu adayın çıkabilmesi için federasyonun gitmesi lazım. Kulüpler Birliği'nin de şu anda öyle bir çalışması yok. O yüzden federasyonla ilgili bu saatten sonra söyleyecekleri ve gösterecekleri tepkilerin çok anlamı olmayacak. O değişimi istiyorlarsa bunun hazırlığını ya da girişimini yapmaları gerekiyor ama federasyon değişsin diye şu anda kimsenin başvurusu yok. Şundan da korkuyorlar. Bu federasyon devam ederse yarın öbür gün ligde canımızı yakabilir. O yüzden biz bu topun altına girmeyelim, elimizi taşın altına koymayalım diye düşünebiliyorlar. Öyle düşündükleri için de federasyon başkanı istediğini yapıyor. Kural değişmeyecek diyor. Değişmiyor. Federasyonun gelirleri düşüyor. Sesini çıkarmıyor. O yüzden bu düzen böyle devam edecekmiş gibi duruyor açıkçası.
1: Bu yabancı kuralıyla birlikte Galatasaray'ın transfer politikası nasıl olacak? Transferde yavaş gidiyordu Galatasaray. Acele etmiyordu. Belki değişir diye. Ya ama
0: bir,
1: değişmedi.
0: Yetki genel kurulunu bekliyordu. 2 yabancı kontenjanını bekliyordu. 3 de limitlerin açıklanmasını bekliyordu. Yetki genel kurulu yapıldı. Dursun Özbek bütün yetkileri aldı. Yabancı kuralı değişmedi. Aynı zamanda limitler de açıklandı. Bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray bu haftadan itibaren resmi olarak tekliflerini yapmaya başlamıştı zaten. Galatasaray 5 bölgeye 25 futbolculuk liste önündeydi ve transferle alakalı girişimlerini yapmaya başlamıştı. Yabancı kuralını ilgilendiren ve ilgilendirmeyen oyuncular vardı o listede. Şimdi yabancı kuralı değişmeyecek deniyor. Nasıl olacak peki Galatasaray'ın transfer politikası? Büyük ihtimal hani Icardi mevzusunu anlatırız ama Icardi'yi sayarsak 10 saymazsak 9 kişilik kontenjan dolu zaten. Bir tane ana planda 23 yaş ve üstü oyuncu transfer edebiliyorsun Icardi giderse. Onun dışındaki Renato Niyaga kadronda yine senin. 3 tane de kontenjan oyuncusu transfer edebiliyorsun. Burada John Duran'ın ismi konuşuluyor ve bazı genç oyuncular var özellikle Premier Lig'den. Bu oyuncular için şu anda Galatasaray resmi tekliflerini çıkmaya başladı. Özellikle bu hafta itibariyle Galatasaray'da çok hareketli bir transfer süreci başlayacak diyebiliriz Burak.
1: Duran'da son durum ne?
0: İlk günden beri şunu söylüyorum. Galatasaray John Duran tarafıyla anlaştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Prensip anlaşması zaten vardı ama bu yabancı kuralı nedeniyle bekletiyordu. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın ilk transferi John Duran olacak Burak. Çünkü 23 yaş kontenjanına uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın transferine onay verdiği bir isim. Daha önce Süper Lig'i yakından biliyor. Bir de maliyeti uygun. Galatasaray toplamda 4 milyon euro. Bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapacak. Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ve aynı zamanda oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma maddesi koymak istiyor. Çünkü 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi performans gösterirse iş zora girmesin diye, yarın öbür gün bonservisini alabilsin diye Galatasaray sözleşmesine böyle bir serbest kalma maddesi koydurmak istiyor. Ki Fenerbahçe koyduramamıştı bu maddeyi. Zenit'e gittiğinde de 35 milyon euro koydurmuşlardı. Şimdi büyük bir ihtimal Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferlerinden bir tanesi olacak. Fenerbahçe'nin Osimhen'e karşılık kadrosuna kattığı oyuncuyu Galatasaray Osimhen'in yedeği olarak kadrosuna katıyor ve 4'te 1 maliyete katıyor. Galatasaray'ın bu anlamda evet hani oyuncunun mental durumu soru işareti olabilir, oynamadığı zaman problem yaratıyor olabilir ama gerçekten belli bir potansiyele ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da çok fazla riske girmeden kendi lehine sözleşme şartlarıyla John Duran'ı kadrosuna katacak, öyle gözüküyor.
1: Kendisini futbola verirse eğer Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'da bence çok rahat iş yapar yani.
0: Okan Hoca'nın sevdiği tarzda bir oyuncu, atletik bir oyuncu, ısıran bir oyuncu. Zaman zaman evet kart görebiliyor ama bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Ben bunu geçen sezon da söylemiştim. Fenerbahçe John Duran ve El-Nesyri'yi göndermeseydi belki de şampiyon olacaktı. En büyük hatalarından biriydi. Oyuncuyu kaybetmek en kolayı. Neymiş, problemliymiş, gönderdi. Ya kazanmayı denesene. Senin en kritik 2 maçında sana 4 puan kazandırmış, derbilerde 4 puan kazandırmış oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bugüne kadar 110 milyon euroya yakın bonservis ödenmiş 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray taraftarı. Bir de benim özel haberimdi. John Duran şunu söylüyor. Galatasaray'a transfer olduğumda Fenerbahçe'yi pişman edeceğim diyor beni gönderdiğine. Böyle de iddialı bir cümle kullanıyor. Bunu niye söylüyorum? John Duran'ın Fenerbahçe

0: demişti. Icardi tarafı Galatasaray'ın ikinci teklifi yapmasını bekledi Burak. Galatasaray ikinci teklifi yapmadı. Bu yabancı kuralından sonra da ikinci teklifi yapma ihtimali söz konusu değil. Icardi Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etse bile bu saatten sonra Icardi Galatasaray beraberliğinin olacağını ben düşünmüyorum. Evet, Galatasaray'da önemli işler yaptı ama bu saatten sonra bence Icardi defteri Galatasaray'da kapandı diye düşünüyorum ben.
1: Ne zaman cevap verecek abi sence? Ya da ne yapacak?
0: Ya Galatasaray şu anda dün itibariyle 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitti Icardi'nin. Yani Galatasaray'ın burada artık yapabileceği bir şey yok. Burak, duygusal düşünmemesi gerekiyor.
1: Ki para da çok iyi para. 5 milyon vermez kimse Icardi'ye.
0: İşte 5 milyon bir yıl artı oynama garantisi. Galatasaray'da yeni sezon için düşünce Osimhen kadroda kalacak. Osimhen'i yeni sezonda kaptan yapmayı düşünüyor Galatasaray. 9 numaralı formayı Osimhen'e vermek istiyor. Dünü unutup bugüne bakmak istiyor Galatasaray. Muslera'da olduğu gibi. Muslera'ya Galatasaray bir yıl daha sözleşme teklif etseydi belki Muslera Galatasaray'da devam edecekti. Ama Muslera gitti, yerine Uğurcan Çakır geldi. Ortaya koyduğu performans ortada. Osimhen eğer Galatasaray'da kalacaksa yeni sezonda kaptan olmak istiyor. 9 numaralı formayı istiyor. Icardi Galatasaray'da devam ederse fiziksel açıdan zaten son sezonda sıkıntı yaşamıştı. Yeni sezonda yaşamayacağının garantisi yok. Bir de yabancı kuralı var. Sen Icardi elinde tutarsan hiç transfer yapamayacaksın. Sadece U23'e transfer yapabileceksin. Öyle bir sıkıntı olacak. O yüzden ben bu saatten sonra Icardi'ye güzel bir veda edilmesi gerek ettiğini düşünüyorum. Icardi'nin de kariyerine büyük ihtimalle İtalya'da devam etmesi bekleniyor.
1: Peki abi, de U23 için artı 4 kontenjanı için Galatasaray'da hedeflenen oyuncular kimler? Biri John Duran olacak dedin. Diğeri Niyaga. İki tane kalıyor.
0: İki tane kalıyor. İki bölge içinde yakın zamanda zaten Okan Hoca böyle scout ekibine övgüde bulunur açıklamalar yaptı. Galatasaray scout ekibi gerçekten bu yabancı kuralı devam etse de etmese de iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Galatasaray'ın özellikle Premier Lig'den çok yakından takip ettiği oyuncu var. Bu isimlere ben de ulaşamadım bu arada. Ulaşsaydım burada açıklardım ama özellikle Brighton'da forma giyen iki tane oyuncu var. Yasin Ayari ve aynı zamanda Diego Gomez, ki Diego Gomez Paraguaylı. Bir de yine Paraguay milli takımında forma giyen Enciso ismi var. Bu isimlerin olma ihtimali söz konusu olabilir çünkü U23 için iki tane transfer yapacak. Bunlardan bir tanesini orta sahaya, bir tanesi de savunmaya yapmayı düşünüyor Galatasaray. Eğer bu saatten sonra kural değişmezse, ki değişecek gibi de gözükmüyor, federasyon açıklamayı yaptı. U23 için Premier Lig'den özellikle orta sahaya ve stoper bölgesine şu anda Galatasaray'ın listesinde olan ve görüşmelerin başladığı isimler var. Az önce ismini verdiğim oyuncular söz konusu olabilir. Bu oyuncuların dışında da olabilir. Galatasaray sır gibi saklıyor bu isimleri ve görüşmelerini devam ettiriyor. Yakın zamanda zaten basına düşmeye başlar. U23 için iki transferi, dediğim gibi, birini orta sahaya, birini de savunmaya yapacak. Renato Niyaga kadroda devam edecek. Bir de John Duran'ın transferi edince artı 4 kontenjanı da dolmuş olacak.
1: Galatasaray stoper rotasyonuna Yusuf Akçi'yi eklemeyi düşünür mü abi sence?
0: Valla sanmıyorum. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa Emin Bayram'ı geri çağırır. Emin Bayram Galatasaray'ın oyuncusuydu. Westerlo'ya gitti. Westerlo'nun başkanı Oktay Ercan çok iyi Galatasaraylı. Ki o dönem Galatasaray para kazansın diye böyle bir transfer yapılmıştı. Yarın Yusuf Akçiçek yerine Galatasaray isterse Emin Bayram'ı transfer eder, ki Emin Bayram da bu sezon Westerlo'da gayet iyi performans gösterdi. Hatta ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe içinde geçiyor.
1: Lemina'yı sorayım abi. Başkan HTSpor yayınında kalacak demişti ama yabancı kuralının bu şekilde olması herhalde Lemina'yla yollar ayrılabilir gibi duruyor belki de.
0: Bir kere hani çok ekstra bir maliyeti olmayacak Burak. Bu arada kalıp kalmaması bence %50-50. Ama Lemina'nın şöyle bir avantajı var. Birincisi, Osimhen Lemina'nın kadroda kalmasını herkesten çok istiyor. Afrikalı oyuncuların abisi Lemina. İkincisi, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde işin savunma tarafında çok önemli işler yaptı. Üçüncüsü, savunmaya genç bir oyuncu alacaksın. Lemina hem orta sahada oynayabiliyor hem de defansta oynayabiliyor. Yani stoper olarak da oynatabiliyorsun. Bu yüzden kalma ihtimali gitme ihtimalinden biraz daha yüksek ama hani Galatasaray oldu ki orta sahaya çok üst düzey bir oyuncu buldu. Kontenjan nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Baktığın zaman diğer oyunculara da gelen resmi teklifler söz konusu değil. Bu zamana kadar da bu yabancı kuralı için Lemina'nın sözleşmesi bekletildi. O yüzden eğer çok üst düzey bir oyuncu gündeme gelir ve Lemina'nın işini fazlasıyla yapar, Galatasaray'ın da böyle bütçesi var yaklaşımıyla giderse Galatasaray, o zaman ayrılabilir yollar. Ama hani artıları eksilerinden daha fazla olan bir oyuncu, maliyet anlamında Osimhen'in istemesi, iki bölgede oynuyor olması bu anlamda hani kalma ihtimalini biraz daha güçlendiriyor. Burada şunu söyleyeyim. Bugüne kadar Okan Hoca'nın da çok sıcak bakmadığı isimlerden bir tanesiydi. Salih Özcan ismi artık yüksek sesle Galatasaray'da konuşmaya başlanabilir. Beşiktaş bu oyuncuyu istiyor. Orkun'la beraber milli takımda gösterdiği performans büyük beğeni yeni topladığı Amerika maçı

0: maçındaki ondan önce elemelerde İspanya maçında beraber oynamışlardı. İyi performans göstermişlerdi. Salih Özcan Borussia Dortmund'da şu anda sözleşmesi bitti ve Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor bu arada. Ama Galatasaray ve Beşiktaş teklif yaptığında tercihini Galatasaray'dan yana kullanabilir. Dediğim gibi şu anda Süper Lig'den ya da Avrupa'dan kadronuza katabileceğiniz çok fazla yerli oyuncu yok. Bir anda böyle Salih Özcan'a ilgi artabilir. Onu da ekleyelim.
1: Peki abi, de teklif gelen oyuncuları konuşalım. Özellikle Davinson Sanchez. Çok konuşuluyor. 35-40 milyonlar konuşuluyor. Ya, çok iyi para.
0: Davinson Sanchez'in geçen sezonki performansı insanları çok tatmin etmese de Dünya Kupası'nda inanılmaz iyi işler yapıyor. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kere daha ortaya koydu ki Galatasaray'ın fiyat performans anlamında işte Torreira, Salah ile birlikte en iyi transferlerinden bir tanesi ki Erden Timur'u transfer etmişti. Bu şampiyonluklarda ciddi payı var. Bir de hani şimdi 15 milyon eurolardan bahsediliyor. Şu ana kadar Davinson Sanchez'i isteyen net kulüp ve Galatasaray'a ilgisini gösteren kulüp Como kulübü. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Onların kafalarındaki rakam da 15 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroya Davinson Sanchez'i vermez ki ekstradan Galatasaray bir tane stoper transferi yapmayı düşünüyor. Yani Davinson Sanchez için uçuk bir teklif gelirse oraya Galatasaray Van Dijk'ı transfer etmek istiyor. Pavlović yine Galatasaray'ın gündeminde. Beraldo yine Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Davinson giderse iki tane transfer yapacak. Ama Davinson'a gelen teklifin de 30 ve üzerinde olması gerekiyor. Şu anda öyle bir teklif yok. Dünya Kupası'ndaki performansından sonra İtalya'dan ya da İspanya'dan çok daha farklı teklifler gelirse o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ama şu an için Davinson'un da yeni sezonda Galatasaray'da devam etme ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Davinson, Abdülkerim ikilisine rağmen Okan Hoca oraya bir stoper daha istiyor.
1: O istediği oyuncu kim özellikle? İşte Van Dijk mı?
0: Van Dijk'ın bu yabancı kuralında olma ihtimali düşük. Çünkü elinizden bir oyuncu çıkarmanız gerekiyor. Singo, Salahi ama sağ bekte bu kez sıkıntı yaşayacaksınız. Singo'ya talip yok. Singo'ya talip olsa Galatasaray zararsız bir şekilde çıkacak. Beraldo kontenjana uyan isimlerden bir tanesi. Beraldo da Galatasaray'ın stoper rotasyonunda düşündüğü isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda az önce de söyledim. İsmi hiç çıkmamış Premier Lig'de forma giyen bir oyuncu için de Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor stoper bölgesi için. Konuşulan isimler şimdilik bunlar.
1: Peki teklif gelen başka oyuncu var mı? Ya, transfer yapabilmesi için çıkması gerekiyor Galatasaray'ın
0: abi,
1: bazı oyunculardan.
0: Teklif gelen oyuncu var ama teklif gelen oyuncu zaten Galatasaray'ın düşünmediği bir isim. Victor Nelson. İtalya Ligi'nden iki tane kulüp şu ana kadar Galatasaray'a resmi olarak teklif yaptı. Galatasaray'da bu sezon İtalya Ligi'nde iyi performans gösteren Nelson'u 10 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Onun dışında Gabriel Saray'a, Salahi'ye ve Davinson Sanchez'e şu ana kadar resmi teklif söz konusu değil. Gelmedi. Osimhen'in ismi birçok kulüple anılıyor. Burada daha önce çok kez anlattık. İlgi var ama resmi olarak şu ana kadar Galatasaray'ın kapısını çalan kulüp olmadı. Özetle Burak şöyle, Galatasaray Icardi'nin yerine bir 10 numara transferi yapacak. Yavaştan oraya da girelim
1: evet,
0: istersen.
1: Evet, 10 numara transferine de geçelim. Can Uzun, Bruno Fernandes, Billy, Julian Brandt konuşuluyordu. Başka isimler var mı veya yoksa bunlarda da son durum?
0: Sırayla gidelim. 1. Can Uzun. Şimdi bu yabancı kuralından sonra çok daha önem kazandı. Ama Galatasaray ilk resmi teklifini yaptı. 30 milyon euro artı sonraki satıştan %10 pay şeklinde. Frankfurt kulübü bu teklife geri dönüş dahi yapmadı. Ama sözlü olarak şunu söyledi. Oyuncunun serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Biz 50 milyon euroya kadar düşüyoruz. 50 milyon euronun altında Can Uzun'u vermeyi düşünmüyoruz. Galatasaray'ın da Can Uzun için 50 milyon euro vereceğini ben düşünmüyorum.
1: Çok büyük para abi.
0: Evet abi, çok büyük para. Ama şimdi mesela Arda Güler ya da Kenan Yıldız'ı 50 milyon euroya alabilir misin? Alamazsın. Can Uzun o potansiyele çıkabilecek bir oyuncu. O yüzden 50 milyon euro istiyorlar ve 50 milyon euronun altında bırakmayı düşünmüyorlar. Yoksa Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi ikna edilmiş durumda. Can Uzun ikna edilmiş durumda. Okan Hoca Can Uzun'u transfer ederse yeni sezonda Osimhen'le birlikte direkt 11'de oynatmayı planlanıyor. Bunların hepsi hazır ama Can Uzun transferi şu an için çok zor. Gerçekten çok zor maliyet nedeniyle. Bruno Fernandes Galatasaray'ın hayallerinden bir tanesi. Şimdi Bruno Fernandes'i de transfer edebilmen için orta sahadan ya Lemina ile sözleşme imzalamayacaksın ya da işte Gabriel Saray'a Premier Lig'den ilgi var ama teklif yok. Gitmesi lazım. O da zor gözüküyor. Burada yine Julian Brandt, Dortmund'lu oyuncu, Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu oyunculardan bir tanesi transfer edebilmeniz için kadronuzdan bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Ve şunu da Galatasaray yönetiminden duydum. Yine aynı şekilde diğer bölgelerde olduğu gibi scout ekibinin verdiği listede ve şu ana kadar ismi hiç çıkmamış 10 numara bölgesi için bazı adaylar var. Ama hani isim alamıyoruz ama şunu biliyoruz. Oraya gerçekten tartışılmayacak bir oyuncu transfer edecek Galatasaray. En azından bunu biliyoruz.
1: Peki abi, bir de şunu sormak istiyorum. Greenwood

0: ismini duydum ben. Acaba hani Sané gidecek de yerine Greenwood mu alınacak? Öyle bir ihtimal var mı? Fenerbahçe de Greenwood'u istiyor. Galatasaray girer mi Greenwood transferine Sané giderse?
1: Ya şöyle, Sané'ye bir ilgi var ama Arabistan kulüplerinden ilgi var. Sané de Arabistan'a gitmeye çok sıcak bakmıyor. Galatasaray taraftarının aslında beklentisi var. Baktığın zaman Greenwood Fransa Ligi'nde çok iyi performans gösterdi. Kulübünden ayrılacak. Şimdi Fenerbahçe transfer ederse önemli bir hamle yapacak. Acaba Galatasaray bu transfere girer mi diye düşünceler var ama hani Sané Galatasaray'dayken ve yabancı kuralı bu durumdayken Greenwood'a girme ihtimali çok söz konusu değil.
0: Peki giderse?
1: Sané giderse evet. Mi? Abi 50 milyon euro yine olmaz. Marsilya'nın net istediği rakam 50 milyon euro bonservis. Greenwood'da 10 milyon euro maaş istiyor.
0: Galatasaray'a gelirse, gelse yani Osimhen, Barış, Greenwood mis gibi hücum hattı olur yani.
1: Ya inanılmaz tabii ki.
0: Sané'den çok daha etkili olur abi Galatasaray'da oynadığında Greenwood.
1: Kesinlikle.
0: Kim Min-jae'yi de sormak istiyorum abi. Galatasaray var mı Kim Min-jae transferinde?
1: Yani ben hiç duymadım. Açık söyleyeyim. Bayern Münih'ten büyük ihtimalle ayrılacak. Ama Burak, yani dönüp dolaşıp insanlar da yeter artık diyecektir. Yabancı kuralı, yabancı evet. Kuralı. Abi şu şartlarda artık senin böyle ekstra bir oyuncu transfer yapma ihtimalin söz konusu değil. Yani ne olur? Davinson Sanchez'e 30 verirler. Davinson Sanchez gider. Van Dijk senin en büyük hedefin. Van Dijk olmaz. O zaman Kim Min-jae söz konusu olabilir. Ama Fenerbahçe de istiyor. Bence orada tercihini eski kulübü Fenerbahçe'den yana kullanır. Galatasaray'ın şu an için en azından ben duymadığımı net bir şekilde söyleyeyim. Orta sahayla ilgili Kepren Turan'ı çok uzun süre konuşmuştuk. Kepren Turan'la ilgili net bilgi de şu. Daha önce de söylemiştim. Lilian Turan babası Fransız eski efsane futbolcu. Çok 5 büyük ligin dışına çıkmayı düşünmüyorlar. Galatasaray yönetimine de Galatasaray bir temas kuruyor kendisiyle. Süper Lig'e gelmeyi çok düşünmüyor oyuncu.
0: Peki son olarak bir de Galatasaray'da yetki genel kurulu yapıldı abi. Sportif AŞ'ye dair yeni bilgiler var mı?
1: Sportif AŞ için de Galatasaray'da bir beklenti var. Artık Sportif AŞ'nin açıklanması bekleniyor. Oradaki listede şu anda notlarım arasında var. Dursun Başkan, Sportif AŞ Başkanı zaten. Başkan vekilleri büyük ihtimalle Metin Öztürk, Eray Yazgan, Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş olacak. Onun dışında Özen Kuzu, Fatih Demircan, Özkan Tamirak, Semih Öztürk olacak. Yine daha önce ismini duymadığımız bir iki ismin daha burada olması bekleniyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bir de son olarak şu bilgiyi de söyleyelim. Şimdi Galatasaray'ın mesela Süper Lig yayın geliri artık 10 milyon euro seviyelerine düşmüş durumda. Geçen gün Galatasaraylı yönetici, stattan ve taraftardan sorumlu yönetici Bora Bahçetepe ile konuştum. Yeni sezonda tribünde herhangi bir artış olacak mı diye sordum. Sadece loca kısmında Burak, koltuk sayısını 1000 arttırıyor Galatasaray ve Galatasaray'ın kasasına girecek para 10 milyon euro oluyor. Yani Süper Lig gelirinden daha fazla parayı sadece 1000 koltuk artışıyla kazanabiliyor Galatasaray. Yani yeni sezonda Rams Park'ın kapasitesi 54.000'e çıkarılacak. 1000 koltuk eklenecek özellikle lojaların olduğu bölüme ve Galatasaray'ın kasasına ekstradan 10 milyon dolar gibi önemli bir rakam girecek. Bunu da belirtelim.
0: Peki son olarak bir de kapatmadan önce şunu sorayım abi. Galatasaray'ın bu dönemde transfere harcayacağı miktar ne kadar tahmini? Bir para sorunu yok anladım.
1: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın yaklaşık Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirle beraber 50-60 milyon euro arasında bir limiti var. Ama zaten mevcut kadroyu güçlendirebilmen için bu yabancı sayısındaki sıkıntı nedeniyle bazı oyunculardan çıkman gerekiyor. O zaman çıktığın zaman da en kötü 30-35 milyon euro. Yani Galatasaray bu transfer döneminde 100 milyon euroya yakın bir harcama yapmayı planlıyor.
0: Ağzına sağlık, teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Hatırlatalım, kanala abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse, yine hype'larıyla destek olurlarsa seviniriz. Galatasaray transfer gündemine dair gelişmeleri bir sonraki yayında yine aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: DigiFootball YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimiz 12.04'ü gösteriyor. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar umarız siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii hemen bir sıcak gelişme var. 0212 273 10.10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Federasyon belki yabancı kuralında bir değişiklik yok dedi. Yazıyı da paylaştı. Daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 veya sonrası doğumlu olacak dedi. 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır dedi Futbol Federasyonu. 10+4 değişmiyor Yakup abi.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa. İstifa abi. İstifa. Yani Türk futbolunu geriye götürmeye çalışan hamleler bunlar. Milli takımı götürdünüz, orada rezil ettiniz. Bugün Sözcü'ye verdiği bir röportaj var Erman Toroğlu'na. Hani Erman Toroğlu'nun da onu yıkayıp yağlamasının sebebi bu işte. Yani aralarında aslında böyle hani iyi bir dostluk var, arkadaşlık var olabilir.
6: Ama Erman abi çok sert konuşuyordu.
1: Ya konuşuyor tabii.
6: Fatih işte. Terim kimdi? Fatih Terim seni ezer. Fatih Terim'le dalaşma tarzı. Tabii.
1: Ya ama bir şey diyeceğim. Vardı. Röportajı gördün mü? Manşette yine Fatih Terim var.
6: Evet, röportajı
1: Erman Toroğlu'na verdi. Gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Abi büyük skandal ya. Daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 ve sonrası doğumlu olacak. Herkes şunu merak ediyor. Yani bundan sonra Galatasaray'daki transfer süreçleri nasıl gelişecek? Mesela düne kadar hani haberi verenler vardı zaten de ilk günden beri ben söylüyorum. John Duran Galatasaray'a hayırlı olsun mesela. Bu saatten sonra değişmez. Galatasaray John Duran'ı Icardi gelse de gelmese de kadrosuna katar abi. Çünkü bu kontenjana uyan isimlerden bir tanesi ve Galatasaray'ın transfer politikası da böyleydi Cihan. Şöyle söyleyeyim sana, yaklaşık işte 4-5 gün önce yine Dursun Başkan ve Transfer Komitesi, Okan Hoca'nın yer aldığı bir ekip transfer toplantısı yaptı. 5 bölge için 25 oyunculuk bir liste vardı ve bu listede yabancı kuralı değişirse şunu alırız, değişmezse şunu alırız şeklinde zaten sıralama yapılmıştı ve buna göre resmi başvurular ve resmi teklifler yavaş yavaş kulüplere yapılmaya başlanmıştı ama bence Türk futbolu adına çok inanılmaz kötü bir karar. Ama abi oyuncunun bak yerlisi yabancısı yok abi, iyisi kötüsü var. Ve sen Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Atletico Madrid'le, Liverpool'la, Manchester City, belki diğerlerini saymıyorum bir şekilde, evet Galatasaray. Bu arada en avantajlı kulüp yine Galatasaray.
6: Tabii en sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe, bayağı sıkıntı tabii yaşayacak.
1: Mesela şu anda Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tan önce hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Hemen gider şeyi alırım. Salih Özcan'ı alırım. Hemen anında. Anında. Milli takımdaki performansını gördük.
6: Ya bu yaş sınırı var diye peki John Duran mantıklı transfermiş. Bir senede 4 takım gezmiş. El Nasır, Fenerbahçe, Zenit ve şimdi Galatasaray. Yani Evliya Çelebi bu kadar gezmemişti.
1: Bir şey diyeceğim, bu şartlarda alabileceğin, yapabileceğin en iyi transfer.
6: Mecburiyet yani.
1: Yok, mecburiyet değil abi. Yani o profilde bir oyuncuyu almak istesen şu anda en az 25-30 milyon euro bonservis ödersin. Kariyeri düşüşe geçmiş olsa da bu adam için 100 milyon euro bonservis ödendi öyle ya da böyle. Ve bizim ligimizi de biliyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünü attı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kafayla beraberlik golünü attı. Gayet de yedekte oturtabileceğin, evet problemli bir adam ama ben burada şunu söyledim. Saadettin Saran'ın en büyük hatası bu forvetleri göndermekti. Yani Fenerbahçe'ye ne kadar büyük kötülük yapabilirsin diye düşünsen en büyük kötülük elindeki mevcut forvetleri göndermek olurdu. El Nesri, John Duran Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Fenerbahçe geçen sezonun belki de şampiyonuydu. Yani bir şampiyonluğu Fenerbahçe kaybetti. Kimse kalkıp konuşmasın boşuna. Kante'ye çok mu ihtiyacı vardı ya da Kante geldi Fenerbahçe'de ne yaptı? Sen elindeki forvetleri gönderdin. Talisca'ya güvendin. Kerem Aktürkoğlu'na güvendin. Kerem Aktürkoğlu'nun işte milli takımdaki performansı ortada. forvet oynarken. Fenerbahçe'deki performansı ortada.
6: Aslında doğru söylüyorsun. Yani Fenerbahçe'nin 20 milyon verip aldığı oyuncuyu sen aynı Fenerbahçe senin içinde 4 milyon alıyorsun.
1: Fenerbahçe bir yıllık maliyeti için Cihan 25 milyon euro para ödedi. Sırf bunun 5-6 milyon eurosu menajerlere gitti. Ve sen bu adamı
6: Osimhen'in yedeği olarak alıyorsun.
1: Hayır, Osimhen'in yedeği olarak. Evet, Osimhen'in yedeği. Sen Osimhen'e karşılık, anladın mı, transfer ettiğin oyuncuyu Galatasaray şu an Osimhen'in yedeği olarak kadrosuna 1/4 maliyetine katıyor. Abi böyle riskler denenir. Bir de düşünsene, John Duran Galatasaray tribünleri, Galatasaray taraftarı, Şampiyonlar Ligi ambiyansı, gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Zaniolo Galatasaray'dan gittiği için Galatasaray taraftarı hala üzülüyor. Niye? Çünkü gerçekten bir kalitesi var bu adamın. Gittiği her yerde öyle ya da böyle Premier Lig'de de, Atalanta'da da, en son Udinese'de de iyi performans gösterdi. Ama arıza bir adam, oynaması gerekiyor. Şimdi geçen sezon ligde sadece 16-17 maçta oynayabilen Osimhen'den bahsediyoruz. Tamam, Osimhen Galatasaray'ın en önemli oyuncusu ama 50 maç oynayacağının garantisi var mı? Galatasaray John Duran'ı alsa bile bir forvet transferi daha yapacak. Ama bu yabancı kararı gerçekten skandal bir karar. Galatasaray için söylemiyorum, Türk futbolu için söylüyorum. Zaten şu anda maddi olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Süper Lig'den her kulüp, Galatasaray da buna dahil, dünya kadar borcu var. Mali olarak darboğazda. Şimdi hani bu kuralla mı kurtulacak? Hayır tabii ki. Ama ellerindeki oyuncuları gönderemiyorsun, feshediyorsun, milyonlarca euro para harcıyorsun. Babacığım bir şey diyeceğim, yerli oyuncu yok bu ligde. Sen zaten alt liglere neşteri vurdun, oradaki bütün düzeni bozdun. Sırf Türkiye kulüp başkanlarını arkana alacaksın diye böyle bir oluşumun içerisinde yer alıyorsun. Ama bugün işte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın istediği yabancı kuralında değişiklik yapmıyorsun abi.
6: Şu villa işine ne diyorsun abi? Biliyorsun ben hani ablam dolayısıyla bazen gayrimenkul işiyle de uğraşıyorum. Bodrum'da da sordum oradaki işte emlakçılara.
1: Emlakçılık var.
6: Dediler ki bana, Türkiye'nin en güzel 10 doğal oluşumundan bir tanesi orası dediler.
1: Onu bozmaya mı çalışıyor?
6: Evet, yani buraya villa yapıp doğayı katletmek, buradan da villa almak dedi. Yani başka bir cümle kurdu, onu söylemeyeceğim.
1: Peki bir şey diyeceğim.
6: Mandalya Körfezi'nin kıyısındaymış orada. Orayı bilenler biliyor mu?
1: Ben hiç Bodrum'a gitmedim abi, bilmiyorum. Yani çok şöyle söyleyeyim sana. Bunun için imar çıktı mı? Ben çıktığını sanmıyorum.
6: Öyle
1: çıktı
6: diyor, diyor. Hacı Osmanoğlu var diyor.
1: Hacı Osmanoğlu öyle diyor. Ya bu konuyu araştırmak lazım aslında. Ya bu işin üzerinde durmak lazım. Yani imar alabildi mi, alamadı mı? Ya babacığım, yani kimsenin, oradaki hiçbir futbolcunun...
6: Timur Soykan yalan söylüyor diyor, sit alanı diyor, almadı imar diyor.
1: Ne düşün yani.
6: İlginç.
1: Ha, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bilmiyoruz, diyorum tabii. Ya sana, araştırılması gereken bir konu. Çok zor değil yani. Bugün yayından sonra Bodrum Belediye Başkanı'nı arasak oranın imarı olup olmadığını çok rahat öğrenebiliriz abi. Anladın mı? Öğrenebiliriz.
6: Öğrenelim o zaman.
1: Ama
6: çok iyi bir haber olur ya. Yani.
1: Evet abi, şöyle söyleyeyim sana. Baba, konu villa değil ki. Konu şu anda Fatih Terim de değil. Bir sayfa işte Sözcü yanımızda. Sözcü'de röportajı var. Bu yeni gazete mi?
6: Yeni. Yenidir.
1: Evet abi, yeni gazete, aynen öyle. Al. Tam sayfa röportajı var. Şimdi bu PR işi. Niye PR işi biliyor musun? Şimdi röportajı kime veriyor?
6: Erman Toroğlu.
1: Erman Toroğlu'na veriyor. Erman Toroğlu TFF'ye girip çıkan bir adam. Manşette ne var? Bak düşün. Türkiye Futbol Federasyonu A milli takım Dünya Kupası'ndan elenmiş gelmiş. Tam sayfa röportaj veriyor. Röportajın ana manşeti ne biliyor musun? Bak bu sayfanın PDF'i dün akşam zaten şeye gitmiştir. Hacı Osmanoğlu'na gitmiştir. Güzel, Fatih Terim'in fotoğrafını küçük yapmışsınız.
6: Kocaman.
1: Benim yakışıklı bir fotoğrafımı koymuşsunuz. Hatta gözlerim ela çıkmış. Anladın mı?
6: Terim'in suratına söyleyeceğim.
1: Aynen, aynen.
6: Ne söyleyeceğim?
1: Bunu mesela koymuş. Ve başlıkta ne var? Terim'in suratına söyleyeceğim. Baba nerede Dünya Kupası'ndan elendik? Herkes patır patır istifa ediyor. Teknik direktörler istifa ediyor. TFF başkanları istifa ediyor. Meclislerde kurullar kuruluyor. Neden başarısız olduk diye. Geçen yayında söylemiştim ya, Fransa'da 2010 Dünya Kupası'nda elenince meclis bir komisyon kuruyor. Teknik direktör ve Fransa Futbol Federasyonu başkanını dinliyor. Neden başarısız olduk?

0: daha kreatif bir oyuncu. Bak Almanya'yı izliyoruz. Wirtz 100 küsür milyon euroya transfer yaptı. Arda'nın sağ ayağı olur sadece. Net söylüyorum. Kenan Yıldız gibi bir figürümüz var. Hem popstar hem de geleceğin en önemli süperstarlarından bir tanesi. Kadro inanılmaz iyi. Bugün eleştiriyorlar. Geçiniz abi, Merih Demiral. Son İtalyalı Serie A'da 200 tane maça çıkmış. Arabistan deyip sallıyorlar. 2 tane orada Asya Şampiyonlar Ligi kazandı. Hakan Şalhanoğlu İtalya Serie A'yı şampiyon olarak tamamladı. Uğurcan Çakır Galatasaray'la performansıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesiydi. İnanılmaz iyi bir kadro var. Biz Dünya Kupası'nda niye başarısız olduk abi? Niye? Neymiş? Köprü parasını cebimden ödüyorum. Baba sen zengin adamsın, bir zahmet öde yani, anladın mı? Onu da TFF ödemesin ya.
1: Şey de kötü.
0: Ya da ne var, bunu niye söylüyorsun? Radarda girmişler, onların parasını ödetmişler.
1: Şoförleri ödetmiş bir de. Şoförler ya, de bilerek gaza basmamıştır. Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Bak bile. Türkiye'de torpil çok dönüyor kardeşim. Her kurumda var. Ama son dönemde torpilin en fazla döndüğü kurum Türkiye Futbol Federasyonu abi. Alt yaş gruplarında niye başarı gelmiyor abi? Milli takımlara niye böyle yetenekli oyuncuları çağırmıyorlar? Kendi bildikleri adamları çağırıyorlar. Neyden bahsediyorsunuz ya? Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakkımı yiyorlar. O villaları vereceğim. Terim'in suratına söyleyeceğim. Baba sen Fatih Terim'in suratına söyleyemezsin. Kusura bakma ya. Senin danışacağın ya da işte savaşacağın adam Fatih Terim değil. Sen bu millete hesap vermek zorundasın. Fatih Hoca konuşulabilecek en böyle duyarlı şekilde, incitmeden, kırmadan diyor ki bize özel yayın yaptı. Sana özel niye yayın yapsın abi?
1: Kupa başlamadan açıkladı onu.
0: Bu ülkede futbolu bir adam konuşacaksa bir numara Fatih Terim'dir abi. Anladın mı? Bir numara Fatih Terim'dir. Ve bu ülkede futbolu bir adam yönetecekse en son adam da İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Ya biz unutmadık abi o günleri. Neyden bahsediyorsunuz ya? Hakemleri kitleyen kulüp başkanından bahsediyoruz ya.
1: Ya ben cebimden para harcayacak kadar fedakarım mı demek istiyor? Yani ya insanlar abi, onu mu deklar etmeye
0: babacığım,
1: çalışıyor?
0: Yani cebinden para harcayabilecek bu ülkede bir sürü iş adamı var, onlar da gelsin. Ya bu Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığına en büyük katkı sağlayan isim Galatasaray ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek abi. O yüzden eleştiriyorum kendilerini. Bak bugün senin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanı engel oluyor. Sayın İbrahim Hatipoğlu o dönemde 7 tane Galatasaray'ın genel kurul üyesi var. Yani TFF'de oy verecek isimleri var. Tek karşı çıkan Sayın İbrahim Hatipoğlu. Ya bu adama oy vermeyelim diyorlar. Ama Yusuf Günay Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer almadı diye Galatasaray Mehmet Büyükekşi başkan olmasında kim olursa olsun deyip gidip oyunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na veriyor. Ve kaç 3 oy farkla kazanmadı mı? 7 oyun tamamı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gitti. Ve bu adam, hani adam derken hani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, asla saygısızlık yapmayız. Ama abi futbolu yönetemiyorsunuz ya. Yönetemiyorsunuz. Galatasaray başkanını tehdit ettiniz. Okan Hoca'yı hedefe koydunuz. Kendi hesabınızdan Galatasaray'a cevap verdiniz. Amerika'dayken söz konusu Galatasaray'ken Yıldırım hızıyla açıklamalar yaptınız. Neyden bahsediyorsunuz ya? Dünya Kupası'nda ya, Dünya Kupası'nda. Üzülüyorum abi, üzülüyorum. Üzülüyorum. Bak Paraguay Almanya'yı eledi. Biz bu Almanya'yı da yenerdik. Hollanda'yı da yenerdik. Japonya'yı da yenerdik ya.
1: Ulusal tatil ilan edildi bugün Paraguay'da.
0: Evet abi.
1: Öyle bir şey yaptılar yani.
0: Enciso diye bir tane oyuncuları var. Ya 2004 doğumlu. Bak yabancı kuralı da var. Hemen gider çözerim biliyor musun?
1: bu saatten sonra çözemezsin.
0: Çözemezsin abi. Kolay değil. Adamlar dediğin gibi. Strasbourg'da geçen sezon kiralık olarak oynamış. 2004 doğumlu.
1: 25 milyon olmuş bile.
0: Ve dün güncel. Abi öyle zaten. Bir de Brighton almış zaten. Brighton Avrupa'daki

0: bu tarz adamların hepsini alıyor. Brighton şimdi bu adam için 50 ister, 60 ister.
1: Tabii şu an Dünya Kupası'ndan sonra 50-60 olur.
0: Sen şimdi Can Uzun. Hadi alın bakalım Can Uzun'u. Nasıl alacaksın? Senin hocan zaten Can Uzun'u oynatmıyor. Nasıl alacaksın Can Uzun'u? 50 milyon euro istiyorlar Cihan. 50 milyon euro. 60 istiyorlardı. Serbest kalma bedeli 60. Galatasaray ısrar ediyor. 30 milyon euro sonraki satıştan pay teklif ediyor. Adamlar 50 istiyor abi Can Uzun'a. Ve biz Can Uzun'un et mi balık mı olduğunu daha bilmiyoruz. Niye? Göremedik çünkü abi. Dünya Kupası'nda izleyemedik. Montella Efendi gitti orada. En oynanması... Bak Can Uzun çok değerli bir oyuncu. Niye biliyor musun? Bir örnek vereyim. Şimdi sana soruyorum. Arda Güler ya da Kenan Yıldız'ı transfer edebilir misin?
1: Şu şartlarda kimse edemezsin edemez.
0: Abi. Alamaz. Bunu Avrupa'da kimse alamaz kolay kolay. Yani bugün
1: Kenan daha yeni imza.
0: 100 milyon euro abi ikisi de. 100. Can Uzun 50. Niye 50? Çünkü o seviyeye çıkabilecek potansiyel var. Frankfurt da bunu biliyor ki 60 milyon euro serbest kalma bedeli koydu.
1: Evet, istifa etmeyi de düşünmüyor Hacı Osmanoğlu. Mesela
0: abi,
1: ben Dünya Kupası'ndan
0: bir şey diyeceğim.
1: İstifalara baktım. Çekya, Güney Kore, İskoçya ve Tunus zaten ilk maçta gitmişti hocası. İstifalar daha da gelecek. Şimdi Bielsa falan da istifa.
0: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan telefonla arayacak. Diyecek kardeşim istifa et.
1: Anca öyle mi olur?
0: Aynen öyle abi. Başka hiçbir şekilde istifa etme ihtimali söz konusu değil abi.
1: Çünkü suçlu durmuyor.
0: Altlikleri bağlamış bir kere. Tabii. Şimdi bahis operasyonunu da yapmıyor. Diğer kulüpler ses çıkarmasın. Yöneticiler ses çıkarmasın. Şimdi 10 TL bahis oynayan adam şu bahis operasyonu yüzünden bir sene futboldan men edildi mesela. Ama bahis oynayan yöneticiye hiçbir şey yok. Niye? Çünkü onlar ona oy veriyor. Oyu veren futbolcu olsaydı operasyonu o zaman yöneticiye çekerdi. Ya siyasetiniz batsın ya. Alt ligler kan ağlıyor abi. Kan ağlıyor. Bir kontenjan getirdiler. Binlerce adam eşinden ailesinden boşandı etti ya. Aileleri bozduğunu düzen. Şuraya bir tane o kontenjana takılmış bir tane oyuncuyu bağlasak hepimiz hüngür hüngür ağlarız ya. Abi yani tamam babacığım, yani bu ülkede liyakat yok da babacığım biz futbolun içerisindeyiz ya. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu kadar kötü bir yönetici olamaz ya. Kulüp başkanları da gördük. Ya başarılı olsaydı milli takım alkışlardık. Ama sen milli takımın kamp yapabileceği en kötü yere götürdün. İletişim sürecini en kötü şekilde yönettin. Milli takım oyuncusu niye Hakan Safi ile görüşüyor abi? Niye buna izin veriyorsun? Galatasaray, Fenerbahçe kulüpçülüğü geçiyorum ya, milli takımdan bahsediyorum. Ama zaten bu adamın ciddi bir Galatasaray kompleksi var. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun ciddi bir Galatasaray kompleksi var. Federasyona bakıyorsun. Abi akrabalar yönetiyor. Beni Dünya Kupası'na akredite etmediler abi. Araya adam sokanların hepsi akredite oldu.
1: Sen de sokabilirdin.
0: Ben de sokabilirdim. Kralını sokardım hem de, giderdim de. Kimse de sesini çıkartamazdı.
1: Bu Sakın Ha Sezonu ile ilgili Erman Toroğlu sormuş İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Ben sana burada anlatacağım ama bunu lütfen yazma. Zamanı gelince kendim açıklayacağım.
0: Oradan demiş. Oradan da Galatasaray'a aba altından sopa gösteriyor.
1: Ya ne diyor, uslu durum bir şey mi anlatırım?
0: Tabii
1: diyor.
0: Aynen öyle.
1: Ne olabilir ki mesela?
0: Ya ne olabilir abi? Ne olabilir ya? Çık anlat abi.
1: Ya bunu Erman Toroğlu bir yerde bence el altından söyleyecek. Yazmadı ama bir programda falan ağzından kaçıracak.
0: Ya yani. Ne zaman söyleyecekler bunu biliyor musun? Galatasaray'ın TFF'ye karşı ilk böyle açıklama yaptığı, karşı çıktığı dönemde söyleyecekler. Ya kafayı mı yediniz kardeşim ya? Bu ülkede futbolun içinden gelen binlerce yönetici var ya. Futbolu bilen bir sürü yönetici var ya. Ya kendi bak, adaletli bir insan olabilir. Ondan sonra iyi niyetli bir insan da olabilir. Bunlara lafım yok abi. Ama başarısız oldunuz abi. Başka açıklaması yok bunun. Ve Türk futbolu daha geriye gitsin diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Ve bunların hiçbiri konuşulmuyor. Televizyonlarda da konuşulmuyor, medyada da konuşulmuyor. Biz neyi konuşuyoruz abi? Fatih Terim'in yüzüne karşı da söyleyeceğim. Söyle abi. Söyle. Fatih Terim'in arkasında 40 milyon Galatasaraylı var. 40 milyon.
1: Ne söyleyecek yani yüzüne? Ayıp, ne, ayıp, ne, ettin.
0: Ayıp ettin diyecek.
1: Fatih Terim.
0: Fatih Hoca da diyecek ki hadi oradan. Ya bunu söylemez tabii ki saygıya binaen. Ya Fatih Hoca röportaj yani verdiği YouTube, yaptığı YouTube yayınlarında bak tonu bir tık üstelik yukarıya çıkarsaydı o YouTube'daki videolar 5'er milyon izlenirdi. Ama abi Fatih Hoca Türk futbolunun Ombudsman mı denir? Nasıl oldu? Ombudsman. Ombudsman abi. Gerçekten doğruyu görebilecek, yanlışı görebilecek ve bunu gerçekten böyle derviş misali anlatabilecek insanlardan bir tanesi. Hani herkes ne bagajı varmış, şöyle varmış, böyle varmış. Nesi var abi Fatih Hoca'nın? Fatih Hoca'nın UEFA Kupası şampiyonluğu var. Fatih Hoca bu ülkenin en iyi teknik direktörü. Hacı Osmanoğlu'nun titri ne abi? Hacı Osmanoğlu'nu nereden tanıyoruz abi?
1: Trabzonspor başkanlığı.
0: Ya hakemleri kitleyen kulüp başkanı olarak tanıyoruz.
1: Daha farklı tanıyanlar da var. Onun öncesinde de tanınan bir isimdi tabii.
0: Fenerbahçe tribünlerinde takılıyordu. Bunu söyleyenler var. Ben bilmiyorum. Ya baba sen benim en büyük hayalim 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'un müzesine götürmek var diyordun. Kulüp başkanlarına ceza vermeyeceğiz diyordun. Yabancı hakem getirmeyeceğiz diyordun. Fenerbahçe istediği için getirdin. Kulüplerin gelirleri ortada. Limitler tıkanmış durumda. Ha Türkiye'de kulüpler çok mu iyi yönetiliyor? Hayır ama abi yani Türkiye futbol şimdi seni kim kurtarır? Liderin kurtarır. Türk futbolunun lideri kim abi? İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Kurtarıcı olamaz diyorsun.
0: Abi yani diyorum ya sana Dünya Kupası'nda milli takım başarılı olsaydı devam ederdi.
1: Şu 14 milyon olayı da benim biraz aklıma takıldı. Hani FIFA katılınca 14 milyonu veriyor ya. 2 milyon da biz ekledik. Oyunculara 16 milyon dağıttık diyor. Yani şu 16 milyonu gerçekten inanılmaz bir para böyle söylerken basit gibi. Şu altyapı tesisleri için harcasak ben sana bir şey diyeyim mi? İnanılmaz
0: şey
1: işler
0: Cihan,
1: yaparız
0: Cihan,
1: ya.
0: Cihan altyapı tesisleri için para mı yok abi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsoru mu yok sanki? Geçmişten beri ben ona kızmıyorum abi. Bir şey diyeceğim. Senin oğlun ya da işte Abdülkerim Bardakçı seviyesinde bu ülkede kaç tane stoper var? Ben prime karşı değilim abi. Değilim. Bunu Almanya'da veriyor. Belirli zaten limitler belirli. 200 bin euro, 300 bin euro bilmem ne veriyorlar. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Merit Demiral. Özel adamlar abi bunlar. Ve başarılı oldular. Dünya Kupası'na gittiler. Prim sonuçta bu para FIFA'dan Türkiye'ye veriliyor. Anladın mı? Sen bunu oyunculara ver. Bir motiva. Baba bizde para motivasyon kaynağı. Bize de prim versinler. Bizim buradaki yayınlar böyle kalitesi iki kat daha artar. Bu işler böyle.
1: Uzar biraz
0: Türk, daha. Tabii canım buraya gelen yabancılar da öyle alışıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük nedenlerinden biri. Fenerbahçe bir maçı kazanıyor. Maçtan sonra prim açıklanması gerekiyor. Ama yok yani Saadettin Saran'da yok. Veremiyorlar primi. Ya baba yabancılar alışmış bizde. Dursun Özbek soyunma odasına giriyor. 5 milyon euro prim. Oo büyük başkan. Bizde bu var abi. Ya şey gibi düşünme bizim vergilerimizi prim olarak. Hayır abi senin oğlun da gitsin oynasın orada. Özel adamlar bunlar. O kadar küçümsenecek olaylar değil abi. Arda Güler gibi bir yıldız Türk futbol tarihinde kaç kere geliyor abi. Bak benim hatırladığım en yetenekli oyuncular Sergen, Emre Belezoğlu, Arda Turan. E şimdi de Arda Güler abi.
1: Yıldıray Başçuk da fena değildi.
0: Ya tamam, o çok Almanlar yetiştirdi onu da. Tamam, Türk milli takımı. Evet, inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Ama milli takım primi FIFA'nın verdiği parayla ödeyebilirsin. Onda sıkıntı yok da. Yani senin villalarından kime ne abi? Vermeyecek bir de. Vermeyecek. Vermeyecek.
1: Bir de senin programın girişinde söylediğin bir konu var. O daha iyi. İşte Dünya Kupası'nda nelenmişsin. Türk futbolunda kriz var. Şu yabancı problemini halledemiyorsun. Olay Fatih Terim ve villalar.
0: Evet abi. Yani
1: bundan çıkmamız
0: senin
1: lazım.
0: Senin verdiğin
1: yani
0: ilk gazete röportajı. Anladın mı? Ya diyorum ya, bu röportaj PR. PR'ı da yapamıyorlar. Zaten doğru düzgün basın danışmanı olsaydı bu kadar kötü yürütülmezdi oradaki iletişim süreci. Ben sana söyleyeyim, Euro 2024'te inanılmaz güzel bir iletişim süreci vardı. Öyle ya da böyle.
1: Bak, dinleyenimiz köprü paralarının fiyatını atmış bize. Bunları ben ödeyeyim ama business'la uçayım, 5 yıldızlı otellerde kalayım, millete bilet dağıtayım. Ben kabul ederim bunu.
0: Yani aynen öyle abi. Evet abi,
1: bakacağım mesajlara
0: dünya,
1: sonra hepsini merak etmeyin.
0: Dünya Kupası'na gittik, uçakla gittik. Muhtemelen sponsordur o.
1: Sponsor onlar.
0: Ya aynen öyle. Var. Ama onun dışında kaç kişi götürüldü ben merak ediyorum abi. Türkiye Futbol Federasyonu kaç tane influencer'ı, tamam mı? Kaç kişiyi federasyon bütçesinden Dünya Kupası'na götürdü? Ve bak ya, siz Hakan Çalhanoğlu'nun lafını yedirdiniz be kardeşim ya. Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'ndan önce önemli bir maçtan sonra çıktı, dedi ki biz, dedi, Dünya Kupası'na, dedi, 2002'deki abilerimizle beraber gideceğiz, dedi. Niye abi? Erman Toroğlu, niye sormadın bunu? Niye sormadın abi? Bana bunun açıklamasını yap ya. Tribünlere bir bakıyorsun, Fransa'nın eski futbolcusu Henry. Brezilya maçında bakıyorsun Ronaldo. Bilmem hangi maçta bakıyorsun. Türkiye maçında bakıyorsun influencer'lar, şarkıcılar, yancılar. Anladın mı? Kaç kişi gitti? Bunun açıklamasını yapın abi. 20 tane milli futbolcuyu götürecek bütçeniz yok muydu sizin? Ama abi, koltuk korkusu var. Herkes tırsıyor. Herkes tırsıyor. Aman o milli futbolcu gelirse şunu yapar. Aman şu bunu söyler, bu bunu söyler. Yok çünkü, yok, anladın mı? Bir önceki federasyonda tamam, Mehmet Büyükekşi, ben de eleştiriyordum. En ağır şekilde eleştiriyordum.
1: 600 kişi ama, var mıdır mesela? O 600 kişiyle gitmişti Mehmet Büyükekşi, hatırla, Almanya'ya.
0: Doğrudur.
1: Amerika var mıdır o kadar?
0: He, sanmam abi.
1: O belli oldu canım. Mehmet Büyükekşi'nin hatırla kaos çıkmıştı.
0: Amerika'ya 600 kişi götüremezsin abi. TFF'nin bütçesi buna yetmez. Vardır yine bir 200-300 kişi vardır. Afaki konuşmak istemiyorum. Açıklasınlar abi.
1: Yok, Mehmet Büyükekşi o dönem 600 değil, biz 197 götürdük demişti işte. Tahir Kum hatta bu 600'ün haberini yapmıştı.
0: Doğrudur. 400'ün de sponsorlar götürmüştür. Sponsorlar da götürdü. 600, muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nı o dönemde cebinden takip edebilen nadir gazetecilerden bir tanesiydim ben. İki arkadaş gitmiştik. Abi işte diyorum ya sana. He, o zaman ne diyor? Hamit Altıntop vardı. Futbolu bilen bir adam. Kim ne kadar eleştirirse eleştirsin. Dün benim bir tane haberimi yalanlamış mesela. Ben Deniz Ünlav milli takımda oynamak istiyordu ama işte sportif açıdan yetersiz diye Hamit Altıntop söylemiş. Bu arada Hamit Altıntop görüşmeleri doğrulamış Ali Naci'ye. 5 kere falan görüştük demiş ama kendisi istemedi demiş. Ama benim kaynaklarım Deniz Ündav'a yakın isimlerde diyor ki kardeşim, bu adam o dönemde kariyerinde çıkış yakalamıştı. Almanya milli takımının o zaman bir görüşmesi yoktu. Ondan sonra Türk milli takımı o dönemde konuştu etti ama sonra da olumsuz döndüler dedi. Şimdi onunla ilgili olumsuz haber de yaptım yani Hamit'e, ama abi futbolun içinden gelen bir insan, futbolu bilen bir adam, inanılmaz bir kariyer var. Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray. Futbolun gerçeklerini biliyordu. Mesela Almanya'daki süreci çok iyi yönettiler. Almanya'da bu krizin 3 katı vardı. Montella Arda'yı itti. Yeleği vermedi, hatırla. Hı hı. Hatırla. Mustafa Eröğüt gibi bir isim vardı. Bugün ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçiyor. Yani en azından hani Mehmet Büyükekşi'yi asiste edebilecek insanlar vardı. Ya da bak bunu yanlış yapıyorsunuz diyebilecek insanlar vardı. Hacı Osmanoğlu'na sence bunu söyleyebilecek insanlar var mı?
1: Vardır bence, yok mu?
0: Yok abi, işte nasıl yok. Yok ya? Ya Mecnun Ot yakmaz. Bak ben mesela saygı duyarım. Niye biliyor musun? Sivas Spor Başkanı iken abi hep Sivas Spor'la ilgili...
1: Bir kuruş borcu yoktu Sivas Spor'a.
0: Bir kuruş borcu yok ve kulüp gel hani şey düşünüyorlardı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi mi? Mecnun Ot Yakmaz eski Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyonluklardan etti.
1: Yok, kaç kez hem de yani.
0: Anladın mı? Ya Mecnun Bey bile Hacı Osmanoğlu'ndan daha iyi yönetirdi bu federasyonu, ben sana söyleyeyim. Bence çok fazla söz hakkı yok. Ya çünkü milli takımdan sorumlu yönetici Mecnun Bey. Bir tane cümlesini duyabildiniz mi abi? Bir yerde konuşabildi mi? Mesela Avrupa Şampiyonası'nda Mustafa Eroğut konuşuyordu, Hamit Altıntop konuşuyordu, diğer yöneticiler vardı. Abi yok, böyle federasyon yönetilmez abi. Yönetilmez. Siz şampiyonluk kupasını veremiyorsunuz abi. Ve bunun için kural değişikliğine gidiyorsunuz. Şimdi asıl hedef, amaç ne? Aynı yere geliyorum, kapatalım, Galatasaray transfer gündemine geçelim. Dünya Kupası'nda bu milli, hep şunu söylüyordum zaten, yani bugün hala İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu Türk futbolunu yönetebiliyorsa, o koltuktaysa milli takım başarısı nedeniyle kimse sesini çıkarmıyor. Ya ama milli takım da başarısız oldu ve başarısız olanlar bir şekilde kendinde suç buldu. Sıfır öz eleştiri, sıfır. Ben burada dedim ki mesela, yayında söyledim. 14 dakikalık röportajında bir kere ağzına geliyor yani özür dileme konusu, özür dilemiyor. Bir gün sonra özür dilettiler abi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na.
1: Belki 3 kez diledi.
0: Evet abi. Ama böyle bir iletişim yok ki. Yok yani.
1: Biz özür dilemeyi böyle bir eziklik gibi mi düşünüyoruz? Yani normalde abi, hata yaptıysan özür dilersin yani.
0: Benim de iki tane çocuğum var, ellerinden öper, kızıma da söylerim, oğluma da söylerim.
1: Allah uzun ömürler
0: versin. Aynen, okula gittiklerinde de hani hocalarınız, öğretmenleriniz size sorduğunda ne olmak istiyorsunuz diye, önce iyi insan olmak istiyoruz. İkincisi de özür dilemeyi bileceksin abi. Bir hata yapıyorsan, bir yanlış yapıyorsan, abi hata, yanlış insana mahsus ya. Anladın mı? Herkes hata yapabilir. Ama özrünü dilersin, yanlış yaptığını kabul edersin. Sen bunda hala ısrar ediyorsun. Geçmiş olsun abi. Yani bu kuralla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde başarılı olmasını, gelirlerini arttırabilmesini kimse beklemesin.
1: Şimdi... Ama ben bu kuralın değişeceğini düşünüyordum. Hacı Osmanoğlu bütün kulüpleri res çekti. Hem Aziz Yıldırım'a, hem Serdal Adalı'ya, hem Dursun Özbey'e. Ertuğrul Doğan herhalde çok o tarafta değil. Zaten onlar planlamayı güzel yapmıştı ama Anadolu kulüpleri de, hatta onlar da istemiyordu. Sonra işte çok böyle makas açılır diye farklı, hani bunu biraz daha düzenleyebiliriz dedi. Yani herhalde bu sezon başında böyle bayağı bir çekişme izleyeceğiz. Ben yani Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle beraber bu iş bitti dedim, yani herhalde değişir dedim. Ama Hacı Osmanoğlu demek ki kendine çok güveniyor, yani ben diyor görevim sağlam, yerim sağlam, ben ne dersem o.
0: O güven bir telefona bakıyor işte, anladın mı?
1: Hani önceki dönemlerde söylediği sözleri yediği dönemler olmuştu ama artık yapmıyor yani. Ben kardeşim diyor, bunu söyledim.
0: Abi söyledim değil ya, bir şey diyeceğim.
1: 2 yıl önce söyledik diyor, planlasaydın.
0: Söyledim değil, 2 yıl önceki olay da değil. Yani senin bunu yapabilmen için bir hazırlık yapman lazım. Tamam, bana Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer edebileceği 5 tane yerli oyuncu sayacaksın ya. Sen de 15 yıldır bu işi yapıyorsun, futbolun içindesin. 5 tane yerli oyuncu say ya. Kimi alacaksın abi? Kimi alacaksın?
1: Adil'i alırım Konya'dan.
0: Tamam. Adil. 2.
1: Mustafa'yı alırım.
0: Kim?
1: Millet Mustafa'yı da verirseler, eski Ellaç.
0: Niye versin abi? Trabzonspor'un.
1: Vermezler işte, onu diyorum.
0: Niye versin? Ben sana söyleyeyim. Bertu Yıldırım'ın ismi geçiyor. Arda Okan Kurtulan konuşuluyor. Berkan Kutlu inanılmaz değerli şu anda. Trabzonspor 1 milyon euro teklif yaptı, kabul etmedi. Yani ben bekleyeceğim dedi. Gitmedi Trabzonspor'a. 1 milyon euro teklif. Şimdi alabiliyorsan Berkan'ı, Galatasaray'a geri dönebilir. Şaşırmam yani bu saatten sonra. Yok çünkü, yok. Diyorum ya sana, bak Salih Özcan'ın telefonları şu an çalıyordur. Çalmaya başlamıştır.
1: Ama herhalde Beşiktaş bitirdi ya Salih Özcan işini. Başka takımlar da mı devredi? Bitirmedi. Bitiremedi abi. Mi?
0: Hayır, bitiremedi değil yani. Bir ilgisi oldu, sonrasında devamı gelmedi. Abi
1: şimdi 20-30 bonservis istiyor. 7-8 de maaş istiyor şimdi.
0: Kim?
1: Salih, öyle deniliyor.
0: Nasıl ya?
1: 7-8 maaş isteniyor.
0: Salih abi, can uzundan bahsediyoruz.
1: Salih Özcan'a özür diliyorum. Ha.
0: Şu anda bonservisi elinde. Tamam. 2,5-3 milyon euro maaşa bitirebileceğim bir oyuncu.
1: E niye ilgilenmiyor Beşiktaş?
0: Yani Beşiktaş'ın bir ilgisi var, devamı gelmiyor. Beşiktaş ısrarcı değil yani. Muhtemelen yabancı kuralını bekliyorlardı.
1: İstersen biraz Galatasaray gündemine de geçebiliriz. Tekrar döneriz böyle zaman zaman.
0: Bu konularla ilgili mesajlar varsa onları okuyalım. Var, zaten, TFF ile ilgili kapatmayalım konuyu.
1: Evet, zaten onları bir eritelim. Çünkü Galatasaray'a geçtiğimiz zaman bu mesajlar zaman aşımına uğrayabilir. Hoş geldiniz demiş Derfin Yunus. Hani müteahhitten, sanayiciden bıktık demiş Fatih Aydemir. Mustafa Eriüt, Mehmet Ali Aydınlar'ın damadıymış abi diyor. Mirza mesajını atmış. Hamit Altıntop Madrid'de ne kadar oynadı? Adam sadece antrenman futbolcusuydu demiş. Hakkını yemiş ya biraz Hamit Altıntop'un. Bu işin Bayern'i falan da var yani, sadece Madrid'i yok. Dün senin adamını da gördük. Deniz'le ilgili bahsetmiş. Berbat oynadı Alman milli takımında diyor.
0: Benim adamım adamı niye değil. Oluyor abicim ya?
1: Yanlış düşünceye sevk edilmiş. İyi yayınlar. Ben de sevmem federasyon başkanını. Ama peki eski futbolcular milyon dolarlar kazandılar zamanında. Kendileri gidemiyor mu acaba? İlla bedava mı gidecekler demiş. Neden diyor federasyon bu eski futbolcuları götürsün. Ceplerinden para versinler, kendileri gitsinler demiş. İlginç bir bakış açısı. Böyle bir mesaj atmış.
0: O zaman söylemeyeceksin abi. Ben söylemedim ki götürsün diye. Sen kaptanına açıklama yaptırdın. Villa vereceğine götür abi. Bir villa bugün Bodrum'da 10 milyon dolar.
1: Dolar.
0: Anladın mı? Nerede? Sen ne kadar var? Vergi ödüyorsun mesela, anladın mı? 22 tane villa vereceksin, 220 milyon dolar. Ne demek 220 milyon dolar? Anladım. Ya sen diyor emlakçısın işte, biliyorsun abi. Bodrum'da bir villanın fiyatı ne kadar?
1: Yalnız 10 milyona satsam %2 komisyon, güzel para.
0: Vermezler 10 milyon dolarda %2 komisyon vermezler. Abi
1: nasıl vermezler, yasal hakkı.
0: Hacı Osmanoğlu'nun şey ismi nedir, emlakçılığını yap abi o zaman.
1: 3-4 tane satsak yeter ya. Şey değilim ya. Bırakırız, komple çekiliriz piyasada. Neyi tartışıyoruz ki demiş. O liyakatsiz başkanı, orayı seçen kulüp başkanlarını sorgulayamıyoruz. Onu seçen başkanlara sormak lazım. Holdingleri ve şirketlerini Hacı Osmanoğlu gibi birini alabilirler mi? Yetkin ben diyor. Federasyonun başına getirdin ama kendi holdingini alır mısın demiş. Kolay gelsin yorumcu arkadaş, ancak federasyonu eleştiriyor. Hedefleri başkanı yemek. Tüm Galatasaraylı yorumcular ağız birliği etmişler. Hacı Osmanoğlu'na sallıyorlar diyor.
0: Bir şey diyeceğim işte, muhtemelen yayının tamamını izlemedi beyefendi.
1: Mutlu bey.
0: Burada ben Dursun Özbek, Galatasaray yönetiminin yaptığı yanlıştan da bahsettim. Valla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın İbrahim Hacı Osmanoğlu olmasından memnunsa ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ya Fenerbahçe niye başkan değiştiriyor abi? Beşiktaş niye başkan değiştiriyor? Niye? Çünkü sportif başarı yok. Hacı Osmanoğlu da milli takım Dünya Kupası'na gitti. Bizim beklentilerimiz yarı final, çeyrek final, belki de final. Gördük abi, Brezilya dökülüyor. Almanya'nın halini gördük. Wirtz kim ya? Arda Güler 3 kat daha iyi oyuncu. Kenan Yıldız, Vinicius Junior'dan daha iyi oyuncu abi. Görüyoruz işte. Ama sen bunları oynatamadın. Hem o teknik direktörün hem bu federasyon başkanı istifa etmesi lazım. Ama beyefendi memnunsa devam etsin abi. Ne diyelim?
1: Ya bir de bu artı dört kuralı ile ilgili çok güzel yazmış mesela. El alemin yabancısını yetiştirmesini istiyor federasyon demiş. Daha biz Türk futbolcularımızı yetiştiremiyoruz. Yabancı gençleri nasıl yetiştireceğiz demiş. Bu kuralın değişmesi Aziz Yıldırım'ın bir telefonuna bakar diyor. Oo, sert gelmiş.
0: Bakmıyor demek ki abi. Anladım, Fenerbahçe istiyordu. Ben sana söyleyeyim, bu kural Süper Lig'de en çok Galatasaray'a yarar. Şu anda yerli kadrosu en geniş olan Galatasaray yine. Net bir şekilde.
1: Ahmet Konanç az önce Galatasaray'ımız hakkında ters konuştu dedi. Demiş, cevap verir misiniz? Dinlemedim.
0: Ciddiye
1: ben.
0: Ciddiye almayın abi.
1: Dinlemedim. Hiç boşuna Hacı Osmanoğlu'nu suçlamayın demiş.

0: Hacı Osmanoğlu bu işi yapamıyor. Gitsin. Niye ısrar ediyorsunuz? Kulüpler Birliği'ni resmen bağlamış kendisine diyor Eyüp Kaya.
1: Hocam burayı biz mi açtık?
0: Otomatik değişmiştir. Ne oldu? Ha. Beğenmedin mi? Ceren Dalkılıç'ı izliyorum ben, Dalgıç'ı.
1: Yok.
0: Beğenmedin. Sen değiştireyim hani istersen.
1: Haber spor kanalı açıktı. O yüzden sonra.
0: He, bakarız şimdi.
1: Yok canım. Sevdiğim arkadaşım Emre Kaplan da var.
0: Yani. Emre de var, evet. Fatih Terim'in ne başarısı vardı milli takımda tartışılmayacak diyor.
1: UEFA kupasını siz aldınız. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktör sizdiniz. 8 Galatasaray'la 8 şampiyonluğu siz yaşadınız.
0: Yakup Çınar'a söyleyin, demek ki yeterli görünmediği için akredite edilmemiş. Mehmet Büyükekşi varken çok iyiydi değil mi Yakup diyor. Akredite oluyordun demiş.
1: Yo, orada UEFA yapıyordu. Burada FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu müdahale etti. Yeterli görülmemekle ne alakası var abi?
0: Yıllardır bu işin içindeyim diyorsun.
1: Yani ben istesem zaten yine akredite olurdum, anladın mı? Araya ben de birini sokabilirdim.
0: Cana o paraları vermesinler, ben de karşıyım demiş.
1: Valla 50 ya. Milyon euro abi, 50 çok istiyorlar para. Ve şimdi duydu. Bu habere en çok Frankfurt sevindi. Yabancı kuralı değişmedi. Yerli oyuncu almak zorundalar. 50 milyon euro.
0: Tabii,
1: yok abi. Yerli oyuncu yok ya. Diyorum ya sana, yok yani Cihan.
0: Can Uzun işini herhalde rafa kaldıracak Galatasaray ya. Öyle gözüküyor.
1: Ya bence de öyle. Galatasaray scout ekibi bu sezona gerçekten çok iyi hazırlanmış. Zaman zaman yerin dibine sokuyorlar, eleştiriyorlar. Emre Utkucan ve ekibi gerçekten iyi bir hazırlık yapmış. Son Okan Hoca'nın verdiği röportajda da scout ekibine ekibinden övgüyle bahsetmişti. Gerçekten iyi bir liste çıkardılar. Premier Lig'den bu kontenjana uyan, Galatasaray'ın takip ettiği bir iki tane oyuncu var. İsimleri daha çıkmadı medyaya. Ben de öğrenemedim. Öğrensem zaten paylaşırdım ama hani o seviyede görüştükleri isimler var.
0: Federasyon başkanı başkanlık görevi için ne kadar maaş alıyor? Bilen var mı demiş.
1: Yok, maaş aldığını sanmıyorum.
0: Almaz mı diyorsun? Abi, bir maaş alıyordur.
1: Trabzonspor başkanlığından sonra unutulmuş gitmiş bir isimden bahsediyoruz. Hacı Osmanoğlu.
0: Yani 180 bin falan diye biliyorum da bakmak
1: maaşı
0: lazım.
1: Var mı?
0: Var diye biliyorum. Büyük Ekşi'nin vardı, 140 bin liraydı. Dur bakalım abi, soralım ya. TFF Başkanı maaşı. Büyük Ekşi geçen sene 140 bin lira alıyordu. Soralım. Genel sekreterin maaşı var. 90 diyor. Yani şu an bilmiyorum, burada farklı farklı şeyler yazıyor ama yani Büyük Ekşi'nin 140 bin aldığını ben biliyordum. İşte enflasyonu falan düşündüğünde 200 bin falandır diye düşünüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Yakup Şınar'ın Duran Fenerbahçe'de oynarken söylediklerini ve Galatasaray'a transfer olunca söylediklerini hatırlatmak isterim.
1: Ne demişim abi?
0: Ferdi Tayfur'dan Döndüm Durdum şarkısını hediye etmek istiyorum diyor. Başarak.
1: Ne söylemişim onu da söylesin, anladın mı?
0: John Duran'ın iyi futbolcu olduğunu söyledin ama Osimhen'e karşılık alınacak bir oyuncu olmadığını,
1: evet,
0: söylemiştin, hatırlıyorum. Kötülemedin John
1: Duran'ı. Ya yok abi, John Duran'ı kötüleyebilir misin ya? Ha, sağ içinde oynamadığı zaman problem yaratabilecek bir oyuncu. Ama transfer ederken bunları göz önüne almanız lazım. Ben sana Galatasaray'ın ilk transferi olur, yakında açıklarlar.
0: İkinci?
1: He?
0: İkincisi kim olur? En yakın isim.
1: İkincisi kim olur? 10 numara transferi için ciddi görüşmeler var. Bruno Fernandes listedeki isimlerden bir tanesi Can Uzun'la beraber ama olma ihtimalleri bence düşük. Julian Brandt Borussia Dortmund'da sözleşmesi sona erdi. Potansiyel isimlerden bir tanesi. Ya şöyle bana çok mantıklı geldi. Arsenal sanırım Aston Villa ya da West Ham'dan bir 10 numara transferi yapacak. Bu durumda Odegaard'ın Arsenal'den ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Ama Galatasaray'ın da bu transferi yapabilmesi için elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Şimdi Davinson diyorlardı. Dünya Kupası'nda inanılmaz iyi performans gösteriyor. Davinson'u kolay kolay gönderemezsin. En az 30 milyon euro bonservis vermeleri lazım. Davinson gibi oyuncuyu şu anda 30'a anca alırsın. Bir de gelecek uyum sağlayacak. Ne oynayacağını bilmiyorsun. En azından Davinson'u biliyorsun. Gabriel Sara diyorlar. Şu ana kadar resmi teklif yok. Tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. İtalya Ligi'nden istiyorlar. Giderse o gider. Onun dışında oyuncu alabilmen için oyuncu göndermen lazım. O da şu an için kolay gözükmüyor.
0: Evet, baktım ben de şimdi Arsenal'ın istediği ismi Mateus Fernandes'i istiyormuş. Ama burada fiyat tuzağına düşmek istemiyor. Ödegaard falan.
1: Kimde biraz... oynuyor West
0: Ham'da.
1: West Ham'da oynuyor. Evet, evet. Mateus Fernandes aynı.
0: Mateus artık.
1: Mateus.
0: Daha da alabilirler mi? Ama onlar nereli? Alsa bile Ödegaard'ı verirler mi yani? Bir de öyle düşün yani.
1: Mateus Fernandes nereli?
0: Portekiz.
1: Bonservisi?
0: 50 gözüküyor.
1: 50 Şeyde gözüküyor.
0: O meşhur sitede. Merkez orta saha.
1: Yani 10 numara
0: Southampton'dan almış 10
1: 10 numara için ismi geçen oyuncular bunlar ve daha önce ismini hiç duymadığımız bazı isimler de listede var. Dediğim gibi ana plan 5 transfer, 25 kişilik liste var. Yabancı kuralı ve kuralsız şekilde o listede oyuncular vardı. Şimdi mecburen yabancı kuralının değişmediği senaryodaki isimlerle görüşmeler başlayacak. Bugün yarın dediğim gibi John Duran transferi açıklanırsa şaşırmam. Galatasaray'a da mutlaka ben faydalı olacağını düşünüyorum John Duran isminin.
0: İyi günler diyor. Galatasaray bütün federasyon başkanlarını destekliyor ama ondan sonra memnun değiliz, gitsin diyor. Bu nasıl iş demiş. Böyle bir mesaj atmış. Hemen şöyle devam edelim. Konuşmamız gereken bir olay daha var. Bir belediyeden çıkarılan tüm işçiler federasyonda işe alınmış. Bununla ilgili bilginiz var mı diyor. Evet, o haberi ben de gördüm.
1: Ben net bir şey duymadım. Yok, abi.
0: Gördüm yani.
1: Yani haber yapılmış ama. Abi liyakat bekleyemezsin bu federasyondan, onu söylüyorum. Şimdi ben de doğrulatamıyorum ama işte kaç tane, 3 tane 4 tane yeğeni federasyonda işe başlamış. Böyle bir şey varsa bu skandal abi. Ya sen zaten zengin bir adamsın. Kendi şirketlerin var, holdingin var. Hani para kazandırmak istiyorsan git kendi şirketlerin üzerinden para kazandır bu adamlara.
0: Ben de size bir soru sorayım. Hacı Osmanoğlu villaları babasının hayrına mı veriyor? Satış yaparken PR yapacak. Hamili futbol takımı futbolcuların hepsi burada diye. 10 milyonsa 15 milyona satacak demiş.
1: Evet
0: o
1: abi, bir de
0: parası çıkar diyor.
1: Bir de 4000 tane villadan bahsediliyor ya. Ve bu projeyi daha önce işte sonu yine Ağaoğlu olan başka biri yapamıyor. İzin çıkartamıyor. Muhtemelen Hacı Osmanoğlu ben o izinleri alırım diye düşünüyor.
0: Biraz piyasadan çekildi Ağaoğlu. Çok göremiyoruz.
1: Evet.
0: Eskiden daha fazla ön plandaydı. Rahmetli Lucescu'nun söylediği bir Rumen atasözü vardı. Köpekler istedi diye atlar ölmez demişti. Aynen. Ayhan Sağlam yazmış. Neden bunu hatırlattı bilmiyorum. Galatasaray bir Mertens alacak mı yeni sezonda? Bu sezon onun olmamasının sıkıntısını çok çektik demiş.
1: Valla ana planda Şükrü. Okan Hoca işte Can Uzun'u orası için düşünüyor. En çok istediği oyuncu Can Uzun ama bu bonservis bedellerinin olma ihtimali söz konusu değil. Bruno Fernandes düşünülen istenilen oyunculardan bir tanesi. Az önce de söyledim, kadrodan mutlaka oyuncu gitmesi gerekiyor ki böyle bir transfer yapabilesin. Ama listede o tarzda oyuncular var. Julian Brandt da bunlardan bir tanesi. Görüşmeler devam ediyor. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray 10 numara mevkisine bir transfer yapacak. Onun dışında bir 6 numara transferi yapacak. Davinson Sanchez kalsa bile mutlaka bir stoper transferi de gerçekleştirecek.
0: Milli takımın elenmesine tabii ki çok üzüldüm ama Can Uzun için bu olaya sevindim. Bu çocuk daha fazla göze batmadan acilen ucuz yollu Galatasaray'a alınmalı.
1: Abi 50 milyon euro Cihan. Yani bu
0: ama
1: bilgi
0: yani.
1: Direkt şeyden, Galatasaray yönetiminden aldığım bilgi. 60 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. 50'ye düşmüşler. Daha da altına inmeyiz diyorlar. Galatasaray'ın teklifi de 30 milyon euro. Az önce de söyledim işte. Yani Arda Güler seviyesine, Kenan Yıldız seviyesine geldiği zaman zaten alamıyorsun.
0: Ya Hikmet de öyle bir söylemiş ki Can sanki 3. ligde bir yerde oynuyor yani. Eintracht Frankfurt'ta. Zaten göze battı batacağı kadar Hikmetçi.
1: Dünya Kupası kadrosuna gitti.
0: Şey demek istiyor yani, Dünya Kupası

0: da daha da fiyatı şişer, hiç alamayız demeye getiriyor da.
1: 60 yani. Milyon euro serbest kalma bedeli var yani. Onu öder yine alırdın.
0: Ben sayamıyorum yani, kendim yapmaya çalışıyorum, olmuyor demiş. Neyi sayamıyorsun? Ha, gidecek oyuncuları sayar mısınız diyor. İlk önce Galatasaray bu oyuncuları göndermesi lazım.
1: Kimi gönderecek abi? Bir tane var. Icardi ile sözleşme imzalamayacak. Onun dışında başka yok. 4 tane oyuncuyu mecburen 2003.
0: Yeler ne olacak? Yeler var.
1: Onları sayma abi. Onlar.
0: İşte onları soruyor herhalde.
1: Yok, onları mecburen gönderecek Galatasaray.
0: İşte bulamıyor kulüp.
1: Mecburen gönderecek.
0: Bir de böyle elde kalanlar var. Ne demiş? Ataşehir'den Fatih. Kadıköy'de maçta ceza alsın diye günlerce konuştuğumuz Duran size mi geliyor diyor.
1: Evet abi, o hareketi Galatasaray'da da yaparsa ceza alması gerektiğini burada söyleriz.
0: Federasyon başkanı maaş almıyor. Genel sekreteri iyi maaş alıyor. Oynayacaksanız genel sekreterliği oynayın demiş. Öyle bir mesaj. Aykut. Ben Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımıza inanmıyorum. Tek hedef lig şampiyonluğu dedi Ahmet Bey. Misafirine sorar mısın? Galatasaray 12 yıldır şampiyon olmasa acaba... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne zaten gitmesin, lig şampiyonu olsun ister mi demiş.
1: İsterim abi. Lig şampiyonluğu her şeyden daha önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için zaten lig şampiyonu, direkt katılabiliyorsun şampiyon olursan.
0: Ya şey diyor herhalde.
1: Baba bu sene
0: limitleri aşıyorsun ya.
1: Daha aşıyorsun da
0: geçeceğim. Cezayı çeksem iyiyim diyor yani.
1: Ya şey, ha.
0: Gitmesem de olur şampiyon.
1: O ayrı. O ayrı. Yani şöyle söyleyeyim sana, zaten bu transfer döneminde şimdi Vedat Muriç transfer etti Fenerbahçe. Onun dışında yine böyle yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeye devam ederse devre arasında en az 2 yıl transfer yasağı yer Fener. En az 2 sene.
0: Vedat Muriç dedin de az önce de televizyonda Abdullah Ercan vardı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş bir isim. Dedi ki Vedat Muriç'ten 6 hafta yararlanamaz Fenerbahçe. İyi bir santrafor bulması lazım dedi. Ama 2 hafta diyorlar sakatlık.
1: Şanssız sakatlık maalesef. Üzücü bir durum Fenerbahçe için. Elini kolunu bağladı abi yönetimi.
0: Zemzemle falan bir yıkamak lazım herhalde oralı.
1: Abi olabiliyor, futbolun içinde bunlar var. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi seviyesinde o kadar iyi giderken bir anda Osimhen sakatlandı. Icardi en iyi döneminde çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Futbolun içinde bunlar var. O yüzden kadronuzun mutlaka ve mutlaka geniş olması gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunları değil. Şimdi diyorum ya sana, Galatasaray Icardi ile devam etmeyecek. John Duran'ı alacak. Osimhen var. Bir tane daha yerli forvet alması lazım. Altyapıdan zaten var. Yeni sezonda Arda Tagay'ı konuşacağız. İsmini kimse şu anda bilmiyor. Ama ben o 19 maçlarında izledim, yeni sezona iyi hazır. Ada Yüzgeç'i konuşacağız. Tabii Okan Hoca şans verirse, mesela Okan Hoca'yı da eleştiriyorum. Hangi konuda? Dün mesela 30'u itibariyle Galatasaray'da sözleşmesi biten iki tane oyuncudan bir tanesi. Bir tanesi Icardi, sözleşmesi bitti. Şu anda serbest statüde. Bir tanesi de Gökdeniz Gürpüz. Borussia Dortmund altyapısından almışsın. 220 bin euro ödemişsin. Süper Lig'de şans verdiğin süre ne kadar biliyor musun? Tahmin et be Cihan.
0: Yoktur Süper Lig'de bence.
1: Bir ben, dakika.
0: Yoktur, o da 90'da.
1: Bir dakika olmuş. Abi, bir dakika.
0: Hatırlamıyorum.
1: Ha, Türkiye Kupası'nda oynamış ayrı. Süper Lig'de 3 sezonda 1 dakika oynamış. Yani zor şu kuralla bizim takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyorsun. 40-50, Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro. Senin verdiğin saçma sapan ya, tamam diyor ki bu kural daha önce uygulamaya sokuldu, biz devam et. Değiştir abi. Saçma sapan kural yüzünden sen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayacaksın. Ligden kazandığın gelir ortada. 10 milyon euro kazanıyorsun. Bak Galatasaray, Sayın Bora Bahçetepe ile konuştum. Galatasaray'ın taraftardan ve stattan sorumlu yöneticisi. Bu sezon Galatasaray tribünlerinde localardaki koltuk sayısını 1000 arttırıyor. 250 tane şey var, loca var. 4'er tane ekstra koltuk koyuyorlar. 1000 arttırıyor. Geliri ne kadar artıyor biliyor musun? 10 milyon dolar artıyor. Senin Süper Lig'deki yayın gelirinden daha fazla. Hem sana para kazandırmayan federasyon hem de seni böyle yabancı kuralıyla önünü kesmeye çalışıyor. Başka açıklaması yok bunun.
0: Bizim üstümüzde çok baskı var diye serzenişte bulunan spor yöneticilerimiz ve topçularımız dünkü maçı açıp izlesin. Gakpo golden sonra ağladı. İki maçta da penaltı kullanan oyuncuların ayakları titredi. Saçma sapan vuruşlar yaptılar. Yani herkesin üstünde baskı var. Bu seviyede bu baskıyı öngörebilmek ve bununla mücadele edebilmek.
1: Evet, önemli. Ben o maçı izleyemedim mesela. Gerçekten tarihin en kötü penaltılarıymış.
0: Sabaha kadar sosyal medyadan çıkmazsan, spor psikoloğuyla çalışmazsan bununla başa çıkamazsın demiş.
1: Evet abi.
0: Uzman spor psikoloğu yazmış bize. Selam olsun, teşekkürler. Ömer Atış Ödüm'ü tanıyor mu acaba? O da uzman spor psikoloğu, zaman zaman bağlanırdı.
1: Hollanda-Fas maçından bahsediyorlar.
0: Evet evet, Hollanda-Fas. Brezilya-Japonya vardı. Benim Tsubasa'nın torunları dün Japonya öne geçince benim Instagram'a mesajlar yağmur gibi geldi. Ben Japonya'yı desteklediğimi söyledim.
1: Evet, söylemiştin sen burada.
0: 90+6 da olacak iş değil yani. 2-1.
1: Ben ne demiştim? Fas demiştim.
0: Sen de Fas'ın tehlikeli. Senin sürpriz takımın Fas.
1: Fas'tı. Almanya'yı söylemiştim. Almanya elendi. Sané'den dolayı Almanya'yı destekliyorum demiştim. Almanya elendi. Bir de Hollanda'yı iyi demiştim. Hollanda da elendi. İşte. Fas devam ediyor.
0: Evet, Japonlar da giderdi bence Brezilya ile karşılaşmasaydı.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya mesela son 3 Dünya Kupası'nı tahmin eden bir tane kahin varmış. Bu adam aynı zamanda ekonomi profesörü mü ne, o öyle bir adam. Son 3 Dünya Kupası şampiyonu tahmin etmiş. Bu Dünya Kupası'nda da şampiyonun Hollanda olacağını söylemişti. O da patladı abi. Yani.
0: Evet.
1: Baktığın zaman ezip geçen bir takım var. O da Fransa.
0: Onlar da inatçı. Hollanda'nın hocası falan, hiç pişman değilim taktiğimden falan dedi. Arkasında durdum falan dedi. Rekors son şansımdı falan dedi. Üzülüyorlar tabii normal olarak. Yakup Çınar çok güzel anlatıyor da demiş. Okan Buruk Hoca genç oyuncuları hiç sevmiyor bu zamana kadar.
1: Onu da söyledik. Hangi, bak onu da Gökdeniz Gürpiz dedik. 3 sezondur dedik. 1 dakika oynattı dedik. Oynatacak abi, kaçarı yok yani. Bak bu sezon yaz kampında orada olacağım. Israrla hep genç oyuncuları soracağım hocaya. Israrla niye oynatmıyorsunuz? Neden 4 yıllık süreçte oynatmadınız? Tamam, 4 şampiyonluk başımızın üstüne. Ama genç oyuncular, genç oyuncular, genç oyuncular. Bunu en iyi analiz edip hayata geçirecek isim Okan Buruk. Çünkü 17 yaşında ona formayı verdiler bu takımda. Diyorum ya sana, bak milli takımın forveti yok. Ada yüzgeç ya. Adamın her yerinden yetenek fışkırıyor ama oynaması lazım. Oynaması lazım.
0: Evet, bir saat başına gidelim istersen abi.
1: Evet.
0: Saat başının ardından kaldığımız yerden devam.
1: Aynen, Galatasaray'daki transfer gündemini özellikle konuşalım. Daha böyle spesifik, bu karardan sonra ne olacak, ne bitecek, onları konuşmamız lazım.
0: Bugün Drogba'nın müritlerini destekleyecek misin? Fildişi Norveç maçı var.
1: Evet abi, her türlü.
0: O Norveç aldı.
1: Singo var o tarafta. Yo, Fildişi'de Diomandi diye bir oyuncu var abi.
0: Sağlam diyorsun ha?
1: Evet.
0: Gerçi alır denilen.
1: Kolay değil abi, şu anda Dünya Kupası'nın Paraguay'ın Almanya'ya eleyeceğini kim söyleyebilirdi? Evet. Anladın mı? Enciso. İyi oyuncu, çok iyi oyuncu.
0: Yazdın sen onu kafaya.
1: Evet. Dün maçtan önce yayında söyledim. 15 dakika sonra maç başladı. Adam gol attı. Ve iyi de oynadı. Bizim maçta da iyi oynamıştı Cihan. Ama bizimkiler... Abi Paraguaylı oyuncu Oscar Cardozo dışında Türkiye Ligi'nde hatırlıyor musun mesela? Yok abi, bizim scoutlar... Bir ara Kuzey Avrupa konuşuldu.
0: Cardozo da Benfica'dan geldi yani. Evet. Scout dediğin.
1: Değil. Aynen öyle. Necati Ateş mesela, işte 10 sene önce Haaland'ı izlemişler. 100 kere onu anlatıyor abi. Başka bir sürü oyuncu var abi. Şu an ismini duymadığımız, etmediğimiz. Anladın mı?
0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 92.2 Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli, Yakup Çınar'la birlikte mikrofonun başındayız. Sizler de eşlik ediyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi bu Lemina ve Icardi olayında abi, 10+4 kuralını bekleniyordu. Değişiyor mu, değişmiyor mu diye. Az önce yaklaşık işte biz programa girerken federasyonda açıklama yaptı. Değişmediğini söyledi. Artık şu Icardi sarmalı ne alemde, son durum nedir? Bitti mi iş tamamen?
1: Bir kere şunu söyleyelim. Bu kural hani yayının ilk bölümünde de söyledik. Galatasaray'a çok sıkıntı çıkarabilecek bir kural değil. Şampiyonlar Ligi dışında. Çünkü Galatasaray bu sezon en az 3 tane böyle baba yabancı oyuncu almak istiyordu. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun Cihan. Icardi'yi sayarsan 10, Icardi'yi saymazsan 9 tane oyuncu var. Lemina'nın sözleşmesi bekletiliyordu. Bence Lemina'yla da devam edilmez bu saatten sonra. Ben o düşüncedeyim. Çünkü orta sahaya iyi bir oyuncu alman lazım. Bu saatten sonra 2 tane iyi oyuncu alman lazım. Ya işin içinden çıkamıyorsun işte, anladın mı? Şimdi Kaan Ayhan'ın 2028'e kadar sözleşmesi var. İlkay'ın sözleşmesi var. Hani evet, bunları görmezden gelemezsin. Sonuçta her biri baktığın zaman İlkay 6-7 milyon euro para kazanıyor. Kaan Ayhan 2,5-3 milyon euro para kazanıyor Galatasaray'da. Ahmet Kutucu'yu gör. Şu an Süper Lig'in en çok istenen oyuncusu olacak.
0: Rize falan istiyor, bayağı bir talip.
1: Herkes isteyecek abi. Konya'da istiyor, o da istiyor. Icardi mevzusu şöyle Cihan. Galatasaray Icardi'ye yaklaşık 20-25 gün önce Başkan Dursun Özbek, direkt menajeri Elio Pino, aynı zamanda avukatı, onunla görüşüyor. Bir yıllık teklif yapıyor Galatasaray. 4 artı 1 milyon euro, toplam 5 milyon euroluk bir teklif yapıyorlar. Icardi'nin menajeri de Elio Pino da diyor ki Icardi bu teklifi kabul etmez. Bizim beklentimiz en azından 2 yıllık sözleşme artı 7 milyon euro. Artı Icardi oynamak istiyor. Başkan da teklifini yineliyor. Diyor ki bizim teklifimiz bu kardeşim. Düşünüp bize geri dönün. Icardi bizim önemli oyuncumuz. Hani biz bir yıl daha Icardi'yle devam etmek istiyoruz. Ama işte nokta nokta devam ediyor. Hani forma garantisi olmaz. Bu sözleşme şartlarımız bu.
0: Arjantin'de mahsur kaldığı iddiaları doğru mu?
1: Yok abi.
0: Van'dan davası.
1: Onlar doğru değil abi. Yalan doğru haberler. Değil. Evet, kızlarıyla beraber, o yüzden Arjantin'de. Galatasaray sezonunda 7'sinde açacak. Şu an Galatasaray'ın futbolcusu değil zaten. Dün itibariyle bitti. Icardi'nin beklentisi Galatasaray'ın yeni bir sözleşme teklifi daha yapması. Ama Galatasaray yeni bir sözleşme teklifi yapmayacak Cihan. Yapmayacak. O yüzden Icardi mevzusu Galatasaray'da kapanacak bu saatten sonra. Evet, Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu ama Galatasaray forvet bölgesine Osimhen dışında 2 tane transfer yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesi büyük ihtimalle John Duran olacak. John Duran'a da Icardi'ye yapılan teklif yapıldı. 4 milyon euro artı işte bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euroluk teklif ve sözleşmesine serbest kalma bedeli de koyduracak Galatasaray, şey, zorunlu olmayan. Ki Galatasaray'da iyi performans gösterirse sonuçta 23 yaşındaki bir adamdan bahsediyoruz. Bonservisini rahatlıkla alabilsin diye 25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis, zorunda olmayan serbest kalma bedeli koydurmak istiyor Galatasaray. Bir de muhtemelen bir yerli forvet olur. Üçüncü forvet, onu düşünüyor. Forvet bölgesindeki öncelik bu şekilde. Yani Lemina konusu da şimdi bıçak sırtı. Geçen sezon çok çok üst düzey performans gösterdi mi? Hayır. Ama fiyat performans anlamında ciddi anlamda, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında katkı verdi. Aynı zamanda Okan Hoca kendisini stoperde de oynatabiliyor. Böyle bir şansı var. Bir de bizim artık ligimizi bilen Galatasaray taraftarının da kabullendiği oyunculardan bir tanesi. Şimdi onu gönderirsen çok daha üst düzey bir oyuncu alman lazım. Okan Hoca hem orta sahaya hem stopere oyuncu istiyor. O zaman kafalarda büyük soru işareti oluşuyor. Dediğim gibi bu karar gerçekten kulüplerin elini kolunu bağladı. Bu saatten sonra bir de Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterememişsin. Oyuncularına çok iyi teklifler gelemeyecek. İşin o tarafı var. Diyorum ya, Davinson Sanchez bu transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın çıkabilecek dediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı. Bu saatten sonra Galatasaray Davinson Sanchez'i gönderdi. İki tane stoper alması gerekiyor. Birini Van Dijk aldı. Diğerini, diğer bütçeyi nereden bulacak? Kime harcayacak? Vallahi elindeki kadrolarla burada dediğim gibi Galatasaray'ın eli rahat, kiralıktan dönen oyuncular olacak ama hepsine talipler var. Bir şekilde kiralanır. Yelert var. Onun dışında Zaniolo'yla zaten Udinese bonservisini aldı. Nelson var, geri dönecek. Onu isteyen kulüpler var. Resmi teklifler var Galatasaray için. Galatasaray'ın kafası çok ağrımayacak bu anlamda. Eli daha rahat. Evet, kadroyu daha güçlendirmek istiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak adına. Bu karar, bu yabancı kuralı bunu engellemiş olacak.
0: Evet, Uğurcan Çakır'ın voleybol oynamasına takılmış bir dostumuz. Yani plajda voleybol niye oynuyorlar? Biraz utanmaları gerekmiyor mu demiş.
1: Tatil yapmasınlar, plajda voleybol oynamasınlar. Neyden bahsediyorsun abi? Türkiye Ligi'nde sezonun kalecisi seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde en az 2-3 kez haftanın oyuncusu seçildi. İnanılmaz performans gösteren birinden bahsediyoruz ki onun da bir ailesi var, çoluğu çocuğu var. Sezon içerisi o kadar yoğun geçti ki tatil yapmak da onların en büyük hakkı abi. Ben evet, Dünya Kupası'ndan elenmemizde milli takım oyuncularının kötü performansı da etkili oldu. Uğurcan Çakır mesela lig ve Şampiyonlar Ligi ile alakasız bir performans gösterdi. Hani kötü oynadı. Gelen şutların hepsi neredeyse gol oldu abi. Evet, kurtarış yaptığı maçlar da var ama kötü performans gösterdi. Ama bu tatil yapmasın mı abi bu adamlar?
0: Çok talihsiz şutlar, bir de hep köşelere gitti.
1: Evet abi. Ama işte yemeyeceksin.
0: Biz şey istiyoruz, hani insan içine çıkmasınlar, tatil yapsınlar ama gözümüze sokmasınlar istiyoruz. Ama dediğin gibi yani bunlar da sonuçta insan, federasyon başkanı ve teknik direktör sorumluluğu kendinde görmemişler.
1: Yani
0: Uğurcan da tatilini yapacak yani dediğin gibi.
1: Ki en çok sorumluluğu görenler onlar. Her biri özür dileme mahiyetinde uzun uzun açıklamalar yaptılar. Türk halkından özür dilediler. Bu milli takımın buraları hak etmediğini söylediler. Bunu söylemeyip öz eleştiriyi yapmayanlar Montella ve Hacı Osmanoğlu'ydu.
0: Evet. Biz biraz böyle harekiri falan yapmalarını bekliyoruz kaybettikleri için.
1: Olmaz abi, öyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil Cihan. Yapamazsın bunu abi. Ama hani bir sorumluluğunun da olması gerekiyor. Her yerde istifa var, her yerde görev bırakma var. Bizde maalesef o olmuyor. Biraz şey üzerinden gidelim istersen. Yani Galatasaray'ın kadro planlaması üzerinden. Şimdi evet, oraya oyuncu alamayacak. İşte buraya oyuncu alamayacak diyoruz ama şimdi Galatasaray'ın elinde bu kontenjanı karşılayan bir tane oyuncu var. Renato Niyaga. Bu kontenjana dahil olan oyunculardan bir tanesi. Hmm. Orada Galatasaray'ın 3 transfer daha yapma hakkı bulunuyor.
0: Can Armando da oluyor da o kadroyu düşünemiyor.
1: Yok,
0: tabii.
1: Can Armando'yu saymıyoruz abi. Anladım. Can Armando genç oyuncu.
0: Şey, kadroyu hiç dahil etmediği için.
1: Evet evet. Orada bir de John Duran'ı transfer ediyorsun. 2 oluyor. Artı 23. Kalıyor 2 tane oyuncu. Şimdi bu 2 hakkı nereden kullanacaksın? Büyük ihtimalle orta sahadaki oyuncuyu Galatasaray bu U23 kontenjanından kullanacak. Yani Premier Lig'den takip edilen, görüşülen isimlerden bir tanesi, bu profile uyan oyunculardan bir tanesi. Ayrıca benim tahminim yine stoper bölgesi içinde yine genç bir oyuncu transfer edecek Galatasaray. Kontenjana uyan bir oyuncu transfer edecek. Asıl Icardi'nin yerine transfer edilecek isim 10 numara bölgesine gelecek. Yani asıl harcamayı da Galatasaray oraya yapacak. 10 numara bölgesine yapacak. Oraya tartışılmayacak bir isim almak istiyor. Ya öyle ya da böyle Galatasaray bu orta sahayla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Bu stoper rotasyonuyla, bu bek rotasyonuyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Galatasaray'ın başının ağrıdığı yerler neresiydi? 1 forvet, 2 10 numara, 3 bir nebze olsun orta saha. Orada istenilen performanslar gelmemişti. O yüzden Galatasaray dediğim gibi İyi bir 10 numara transferi yapacak. Icardi'nin yerine orada 10 kişilik kontenjan da olacak zaten. Eğer Lemina ile devam edilmezse, ki hani bence şu anda bu karardan sonra %50-50 oldu. Lemina'daki konu şöyle: Osimhen kendisine çok güveniyor. Yani Osimhen Lemina'nın kadroda kalmasını istiyor. O yüzden artı 4 kuralına uyabilecek transferler yapacak Galatasaray. Az önce de saydım. Renato Niyaga zaten bunlardan bir tanesi. John Duran'ı transfer edecek Galatasaray ve ayrıca iki tane daha oyuncu alacak, genç oyuncu. Biri stoper de oynayabilen, biri de defansif, aynı zamanda işte çift yönlü orta saha oynayabilecek, dünkü bahsettiğimiz Enciso tarzında bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna katacak. Planlamayı mecburen böyle yapacaksın. Onun dışında Salah'ı çok

0: satarsak yerine aynı oyuncuyu aynı paralara alamayız diye düşünüyorlar. Böyle bir durum söz konusu.
1: Bir para sıkıntısı var mı Yakup abi? Mesela cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında başkan yönetim kurulundan izin aldı. Dedi ki ben dedi mağazacılık işte perakendecilik sektöründe bu hissenin çoğunu muhafaza etmek şartıyla halka arz edeceğim dedi. Bir ara Fenerbahçe'de yapmıştı, hatta birçoğunu sattı sonra geri aldı falan. Beşiktaş da yaptı. Trabzonspor ilk yapanlardandı ki onu yaparak Bankalar Birliği'nden çıktı. Ya bu halka arz işlerine girilince genelde kulüpte bir para sıkıntısı olduğunu düşünüyorsun.
0: Ama şöyle söyleyeyim sana.
1: Oradan da 100-150 milyonluk bir gelir hedefliyormuş.
0: Galatasaray mağazacılık AŞ'nin halka arzı ve o işin kulübe dönüşü en az bir yıl Cihan.
1: Kredi çekmek hemen, yerine hisse satıyor.
0: Hemen, ama sen daha o hisseyi halka arz etmedin.
1: Hemen. Gidelim.
0: Halka arz edilmesi en az bir sene sürüyor. Kolay bir şey değil. Ben bugün hemen bu şirketi kurdum, ben bunu halka arz edeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Ki Galatasaray kulübünden bahsediyor. Evet, Galatasaray'ın mevcut hisseleri şeyde borsada işlem görüyor. Orada sermaye artışına gidiyorlar, bir şekilde kulüplerin kasasına para koyuyorlar. Ama artık son noktaya geldiğinde, yani artık sermaye artışına gitme ihtimalin çok kalmadı. Galatasaray mağazacılık AŞ'de ciddi anlamda para kazanan bir yer. Evet, buranın halka arzı söz konusu ama dediğim gibi buranın bir yıldan önce halka arz edilme ihtimali söz konusu değil. Genel kuruldaydım. Ha, yetki genel kurulundaydım. Bu olağan bir şey. Olağan, yani yapılması gereken rutin genel kurullardan bir tanesi. Çünkü yeni bir yönetim seçiliyor. Yönetimdeki isimler değişiyor ve bu isimlerin yetki alması gerekiyor genel kuruldan. Yani Galatasaray'da kafana göre gidip kredi çekemiyorsun. Galatasaray'da kafana göre araziyi Galatasaray'ın üzerine alamıyorsun.
1: Yetkiyi de aldı.
0: Ha, yetkiyi aldı. Yetkiyi alırken ki o maddelerde mesela dikkat çeken konular var. Hiç konuşulmuyor. Fenerbahçe tarafı bunu gündeme getiriyor. Hani rahatsızlığını dile getiriyorlar ama onlar da alıyorlar. Mesela Dursun Özbek'in en önemli adımlarından bir tanesi Riva'da 28 dönümlük yeni bir arazi Galatasaray Kulübü'ne kazandırılıyor. Ve bu alan ticari alan olacak. Şimdi orada villalar yapılmış. Oraya bir de güzel bir alışveriş merkezi. Diğer kulüpler arsa almıyor. Alıyor tabii ki abi. Trabzonspor geldi İstanbul'dan arsa aldı. Kim verdi bunu? Devlet verdi, hükümet verdi. Ha, diyorlar ya kulüplere işte devlet hükümet desteği. Daha ne yapsın abi? Arsa istiyorsun veriyor, proje istiyorsun veriyor, ona istiyorsun veriyor. Ama siz kötü yönetiyorsunuz abi kulüpleri. Genel kuruldaki en önemli maddelerden bir tanesi buydu Cihan. 28 dönümlük yeni bir arazi Dursun Özbek Galatasaray'a kazandırdı. Bir taraftan bakıyorsun 4 yıl üst üste şampiyon yapan başkan. Bir taraftan tarihi projelere imza atıyor. Bir taraftan da hani Florya elden çıktı. Ciddi bir gelir Galatasaray'ın kasasına girecek ama bir taraftan da dediğim gibi Kemerburgaz'da 28 dönümlük yeni bir araziyi Galatasaray'a kazandırıyorsun. Bir de benim genel kurulda ilk defa öğrendiğim ve Dursun Başkan'ın ilk kez açıkladığı o maddelerden bir tanesi. Şimdi Galatasaray Florya'dan çıkıyor ya, orada 60 dönümlük bir arazi var. 40 dönümü konuta uygun, 20 dönümü de spor alanı inşa edebiliyorsun. Yani Galatasaray bir tesiste Florya'da yapacak. 20 dönümlük arazi Galatasaray spor tesisine dönüştürecek. Bunu atıyorum gelir getirecek bir proje hazırlıyor Galatasaray yine. Yani önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın işi projeye çevirip ciddi anlamda paralar kazanabileceği bir sürü projesi var. Onların en başında Aslantepe Vadisi geliyor zaten. Ki yetki genel kurulunda alınan en önemli yetkilerden bir tanesi de basketbol AŞ'nin kurulması. Ben burada daha önce de söylemiştim. Bunu ben söylemiyorum. Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri söylüyor. Bu yönetimin yıldızlarından bir tanesi Mert Mecit Çetinkaya olur. Niye? Basketbol şubesinin başına geldi. Daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda yaklaşık iki dönem görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ve ciddi anlamda basketbola yatırımlar bulup basketbol takımını güçlendirebilecek bir profil. Buna göre de adımlar atacaktır önümüzdeki günlerde basketbolla alakalı. Hani Aslantepe Vadisi'nin içerisinde yer alan en önemli projelerden bir tanesi yeni basketbol sahasının yapılması.

0: iddiası ki Mert Mecit Çetinkaya önderliğinde bu adımların atılacağını düşünüyorum.
1: Sen Haziran'ın başında bir haber yapmıştın işte 3-4 yok Haziran 7 gibi 3 hafta sonra Okan Buruk'la sözleşme imzalanacak diye. Bugün de işte bu mutabakatın oluştuğu söyleniyor. Yakın zamanda da bir basın toplantısı olacağı söyleniyor. Tarihini biliyor musun?
0: Ya ne şöyle, zaman duyurulacak? Yedisinde sezon açılacak. Yedisinden önce olur. Yani bu hafta içerisinde olabilir. Mesela yarın Galatasaray açıklayıp Cuma günü. Çünkü Okan Hoca'nın sözleşmesinde bir yıl daha devam eder opsiyon maddesi vardı. Opsiyon vardı. Ama Dursun Özbek Okan Hoca'ya ki %100 bunu hak ediyor. Okan Hoca
1: mı yaptı?
0: Ya zaten 200 milyona yakın bir para kazanıyor Galatasaray'dan. Zam da hakkıdır. Ona da bir şey demem. Çünkü 4 yıl üst üste başarılı olmuş teknik direktörden bahsediyorsunuz. Gelip Türkiye'de 500 milyon euro kazanıp ikinci olup giden teknik direktörler oldu. Okan Hoca sonuna kadar bunu hak ediyor. 2 yıllık bir basın önünde bir sözle imza töreni düzenlenmesi tabii ki bekleniyor. Dediğim gibi yeni sezon 7'sinde açılacak. 7'sinden önce muhtemelen karar verirler. Can, yeni sezonla da ilgili bilgi verelim. Galatasaray, az önce de söyledim, 7'sinde sezonu Kemerburgaz tesislerinde açıyor. Dünya Kupası'nda hala devam eden oyuncular var. Singo, Jakobs, Davinson Sanchez. Almanya elendi. Sané dönecek zaten ama bu oyuncular bir tatil yapacak. A milli takım oyuncuları yine aynı zamanda tatillerini yapıyorlar. Onun dışındaki isimler uzun bir süre tatil yaptılar. Hani hiç alışık olmadığımız kadar rahatlar. Osimhen bu anlamda mesela yeni sezona çok iyi girmesini bekliyorum. İyi bir kamp döneminin ardından. 7'sinde Kemerburgaz'da sezonu açacak. Sonra 20'sinde de Avusturya'ya gidecek. Orada 2 tane hazırlık maçı yapacak. Yaklaşık bir hafta boyunca Avusturya'da olacak. Ben de büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa Galatasaray'ı kamp döneminde yakinen takip edeceğim. Sonrasında İstanbul'a döndükten sonra da 2 hazırlık maçını da Rams Park'ta yapacak Galatasaray. Bu arada Galatasaray'da Rams Park'ın çimleri yenileniyor. Onu da söyleyelim. Ki bir hazırlık vardı. O yüzden şampiyonluk kutlaması çimlerin üzerinde yapıldı. Yeni sezona hazır hale getirilecek şekilde çalışmalar şu anda son sürat devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanacağını da düşünmüyorum. Çünkü o ışıklandırma sistemi teknolojik anlamda en iyileriyle değiştirilmişti. Galatasaray oraya 2 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı. Yeni sezonla alakalı bilgiler de bu şekilde. Yine altyapıdan ve Galatasaray'ın genç olarak kiralık gitmiş 7-8 tane oyuncusu da kamp döneminde Galatasaray'la beraber olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Singo'nun sakatlığıyla alakalı bilgi var mı?
0: Vallahi Cihan kadroya aldılar ama süre alamadı. Bendeki bilgi, hani Dünya Kupası'nda süre alamayacağı yönünde Singo'nun. Bendeki bilgi o yönde. Ama hani Fildiş Sahili Federasyonu oyuncunun sakatlığının çok ciddi olmadığını söylemişti. Hatta Singo da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Umarız öyledir. Çünkü hani bir sonraki maçta Fildiş Sahili'nin de Singo'ya mutlaka ihtiyacı olacaktır. Galatasaray için de yeni sezonun değişilmez oyuncularından bir tanesi olması gerekiyor Cihan. 35 milyon euroluk yatırım yaptın. 6 milyon euro maaş alan bir oyuncudan bahsediyorsun. Geçen sezon sakatlıklar yaşadı, şanssız sakatlıklar yaşadı. O verimi veremedi. Ben şöyle düşünüyorum. İyi bir Osimhen ve Singo bu ligi çok rahat sürklase eder.
1: 10 numara pozisyonuna Batrakov olmaz mı? 23 yaşında demiş.
0: Ya Bakratov uzun süre benim de yakından takip ettiğim oyunculardan bir tanesiydi
1: zaten
0: transfer sürecini. Evet. Geçen sezon Galatasaray'a önerilmişti. Ama Cihan işte 23 yaş altı oyuncuların en büyük sıkıntısı o. Gelmek istemiyorlar abi. Mesela dün aldığım bilgilerden bir tanesi yine Kepren Turan da aynı şekilde. Yani Galatasaray'ın aslında orta sahaya en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Eski efsane futbolcu Lian Thuram'ın oğlu. Ama 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyor adam. 23 yaş altı oyuncular da aynı şekilde. Bakratov'un sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Aynı zamanda işte 4 milyon euro maaş beklentisi var. Galatasaray bunların hepsini karşılamak istiyor ama yok, gelmek istemiyor. İsviçre'de mesela geçen Manzambi 2 tane gol attı. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği oyunculardan bir tanesi.
1: İşi zor o zaman.
0: Gana'da Irenki var, yine 23 yaş altı. 30-40'ı vereyim diyor Galatasaray. Ama bu oyuncular bu yaşta Türkiye'ye gelmek istemiyor.
1: Ahmet Bey'in, Ahmet Konan'ın sesi de geliyor.
0: Abi bir insan bu kadar mı kötü güler ya?
1: Konanç Bey, burada yayın var, biraz sessiz olursanız çok sevineceğiz. Evet işte. Bir saniye şu fonu attıralım.

0: Evet, rütük açısından problem olacak. Cümleler konuşuyorlar içeride, o yüzden biraz fonda kaldım.
1: Yok yok, bizi ya, dinliyor şu anda kapıdan.
0: Ahmet Bey
1: izliyor.
0: Evet, gitti. Bırak abi gitsin. Çok sesli konuşuyor.
1: Yok yok, aman abi.
0: Evet, şu Manzambi diyordun o.
1: Manzambi mesela, yine diyorum ya, İsviçre'nin önemli oyuncularından bir tanesi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg formasıyla final oynadı. Galatasaray scout ekibinin radarına girmiş, takip ettiği oyunculardan bir tanesi ama ikna edemiyorsun Cihan. Adamın hayali Premier Lig'de oynamak. City'ye gitmek istiyor. Manchester United'a gitmek istiyor. Yani parayı ödesen de ikna edemiyorsun. Gelmek istemiyor. İşte Niyaga'yı buluyorsun, sonra Niyaga'yı getirebiliyorsun.
0: Peki şu Greenwood kancası doğru mu? Yani
1: yok abi, yok. Yok, 50 milyon euro istiyorlar Greenwood için. Marsilya.
0: Normalde 70 şeyde yani.
1: 10 milyon euro da Greenwood maaş istiyor. Galatasaray'ın gündeminde değil. Galatasaray'ın o bölgede zaten Sané'si var. Araplar Sané'yi istiyor. Sané gidecek de onun yerine transfer yapacak ki bu isim Greenwood olmaz.
0: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Onları okuyalım. Kamp başladı, bir haftası da bitti. Hala yaptığı tek transfer Saran yönetiminin anlaştığı Vedat Muriç. Ben Fenerbahçeli dostlarımı uyarmıştım. Aziz Yıldırım transfer yapmaz. Seçimden sonra 3-4 oyuncu açıklayacaktı. Seçildi kampa kadar. Hani nerede bu isimler? Şimdi de ilk resmi maça kadar açıklanacak deniliyor. Merak etmeyin, ilk resmi maçtan sonra da lige kadar diyecekler. Lig başlayınca da transferin son haftası kelebir oyunculara düşecekler. Hakan Safi'yi seçmedikleri için çok pişman olacaklar demiş. Yani ben de Aziz Bey'e oy atardım ya Fenerbahçeli olsam. Hakan Bey, yani evet, güzel şeyler söyledi.
1: Ben de söyledim abi, öyle ya da
2: İnandırıcı gelmedi bana.
1: Bir şey diyeceğim, o transferleri yapacaktı, ben sana söyleyeyim.
0: Yapar mıydı?
1: Yapardı abi.
0: Yapmasa yanardı zaten.
1: Yapardı abi. Çözmüştü yani. Bugün Hakan Çağlan oldum. Merih Demiral, bak yabancı kuralı da var. İki tane yerliyi de bağlamışsın.
0: Farioli'ye de Conte Hoca.
1: Farioli Hoca. Net Farioli Hoca.
0: 15 milyonu verecekti.
1: 15 milyon euro serbest kalma bedeli vardı, ödeyeceklerdi. Farioli Hoca'ydı. Greenwood'u alacaktı. Luis Suarez'i alacaktı. Geçmiş olsun abi. Evet. Senin Galatasaray'a geçebilmen için daha iyi bir kadronun olması lazım. Osimhen seviyesinde oyuncu alman lazım. Bak, senin Osimhen seviyesinde aldığın oyuncuyu Galatasaray yedek oyuncu diye kadrosuna katıyor.
0: Sané'yi hemen satsınlar. Hem de hemen demiş.
1: Valla ben de Almanya'daki performansını çok beğenmedim.
0: Yani burada da zaman zaman öyle performans sergiliyordu.
1: Evet.
0: Hani bazen inişli.
1: Hani şey diyorlardı, Almanya'da uçup kaçıyor, Türkiye'de pas verebilecek arkadaş bulunuyor. Gördük abi, Almanya'da da gördük.
0: Artık eski sen.
1: Abi, elindekilerin kıymetini bileceksin. Şimdi tamam, Sané'yi beğenmiyorsun ama sen bu Sané'yi bonservissiz aldın abi. Tamam, maliyeti yüksek ama bu adam da Almanya milli takımı. Şimdi Barış Alper Yılmaz çok çok değerli bir oyuncu. Davinson Sanchez, hani bizim Galatasaray göndersin dediğimiz oyuncular. Salahi'den çıksın diyoruz. Salahi işte son dönemin en iyi sağ bek performansını gösteriyor. Bulamadın yani sen, Sasha Boy'u gönderdin 35 milyon euroya, yerine 60 milyon euro transfer yaptın. Ama Salahi diye bir adam çıkıyor ve çok iyi performans gösteriyor. Sen göndereceğim dediğin adam Salahi olmamalı. Ya da işte Davinson Sanchez olmamalı. Gabriel Sara kötü oyuncu mu?
0: Mesela az önce Wirtz dedin. Mesela Liverpool'lar Wirtz'i, Bayernliler Musiala'yı acaba bizim Sané'yi eleştirdiğimiz kadar eleştiriyor mudur? Onlar da büyük topçular yani, baktığında ki Leroy Sané artık her şeyi ispatlamış. Ama inanılmaz eleştirileri odağında oluyor. Bir de Almanlar, at Sané'ye topu. Hani geçebilirse 2-3 kişiyi geçer. Geçemezse de geride kalır. Oyun anlayışıyla oynadılar. Hani böyle Messi gibi sanki Sané orada. Sürekli onu oynamaya çalıştılar.

0: Vedat Muriç'e geçmiş olsun ama sıkıntı bence Fenerbahçe'de demiş. Böyle bir mesaj var. Mesele bu sene 23 yaşında bir oyuncu aldık demiş mesela. Oyuncuyu seneye 24 yaşında oluyor. O zaman bu 10+4 kuralından çıkmış mı oluyor yoksa devam mı ediyor artı 4'ün içinde olmaya demiş. 23 yaşında oyuncuyu aldık. Seneye 24 oldu demiş. Kuralın içinde kalmaya devam mı edecek diyor. İlginç bir soru gelmiş.
1: Evet abi, bence çıkıyordur.
0: Yok canım, bir yıllığına mı yetişiyor? Bence bunun bir olayı vardır ya, çıkmıyordur. Hani sonuçta bu olay yetiştirilmesi için var ya, hani biz de yetiştiriyoruz ya. Baga soktu Yunus bizi.
1: Yani çok güzel bir soru.
0: Ya bence transfer ettiği tarihteki, tescillediği tarihteki ile alakalıdır. Bence çıkmaz yani, öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O zaman kimse o 23 yaşa
1: abi,
0: gitmez.
1: Kural, 20 yaşa kural diyor ki 23 yaş ve 6 diyor abi. 24'e girdi. Tabii ki sayılmayacak Cihan. Neyi tartışıyoruz abi burada?
0: O da doğru. Kontenjan yani, dışına çıkıyor.
1: O zaman git diyor. 22 yaşını 19 yaşında al. 20 yaşında al. Kural açık abi. 23 yaş ve 6.
0: Ya bu çok kötü bir şey. Oyuncuyu aldın, parlattın, oynatamayacaksın ya. Ya da ona yer açacaksın.
1: Aynen.
0: Ona yer açarsın yani diğer futbolculardan.
1: Ya buradaki amaç milli takımın daha değerli olmasını, yerli oyuncuların daha fazla süre almasını sağlamak. Ama öyle bir yerli oyuncu yok ki abi. Yok yani, yetişmiyor. Şans verilmiyor.
0: Yani iyi bir transfermiş gibi burada bir de Singo'yu övüyorsun demiş.
1: Baba, Singo çok iyi oyuncu.
0: Bence de.
1: Ama şanssız sakatlık yaşadı. Singo'nun aç Şampiyonlar Ligi maçlarını izle, Ajax maçını izle. Ben Ajax maçını tribünde izlediğim zaman bu adam Real Madrid dahil dünyanın bütün takımlarında oynar dedi.
0: O çocuk vücudunu tanımıyor bence. Hani bazı insanlar vücudunu tanımaz ya.
1: Ya ben onu da sordum Cihan. Yani ona yakın isimlere sordum. Diyorum ya abi, uzaktan atıyor insanlar. Ya ben tek telefonda Dursun Özbek dahil Galatasaray camiasının içindeki herkesle her şeyi çok rahat konuşabiliyorum. Her şeyi. Ya ben 7/24 Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkıyorum. Benim 90 artı dijital diye bir YouTube kanalım var. Her gün orada 2 günde bir en kötü Galatasaray yayını yapıyorum. Ve bu yayınlar işte 20.000'in altında izlenmiyor. Anlık 2000-3000 kişi izliyor. Kimse babasının ayrına gelip izlemiyor. Her verdiğim bilginin arkasında mutlaka hani bir dayanak var yani. Sallamıyorum. Şimdi Singo ile ilgili bilgi de şu şekilde. Bu adamın %100 futbol hayatı boyunca profesyonel yaşaması gerekiyor. Sana %100 katılıyorum. Çok güzel bir konuya parmak bastın. Dediğin gibi tanımıyor değil, tanıyor. Vücudunu tanıyor ama ona göre hareket etmiyor. Sürekli profesyonel bir ekiple çalışması gerekiyor. Sakatlık önleyici çalışmalar, artık bilim gelişti abi. Adamlar bir MR çekiyorlar ya da işte bir röntgen çekiyorlar ya da bir test yapıyorlar. Senin nerenin zayıf, nerenin güçlü olduğunu, nerede durman gerektiğini, nerede abi Şampiyonlar Ligi döneminde işte Galatasaray antrenmandan çok dinlenme yaptı. Niye? Çünkü üst üste bir sürü maç oynuyordu zaten.
0: İşte o patlayıcı koşuları sürekli yapınca sakatlığa davetiye çıkarıyordu, evet, ki çıkardı abi. Da yani ben ya, sakatlanacak dedim zaten.
1: Evet abi, Galatasaray'da da öyle yani. Abi bu adam, ben sana söyleyeyim yani, sağ bek performansı çok iyi ama sağ bek oynaması çok sağlıklı değil. Onu gördük ve bunu ben kulağımla duydum ya. Yener İnce bu ülkenin en iyi spor hekimi Cihan, daha ötesi yok.
0: Bence orada Yener hocam yani sağ bek oynayamazdan kasıtı
1: oynayamaz
0: sprint atamaz diyor yani.
1: Bak, oynayamaz demedi zaten.
0: Öyle deklare.
1: Sağ bek oynamasının onun açısından sağlıklı olmadığını söyledi.
0: Çok sprint atıyor.
1: Ama bu ne demek abi? Ya atar tabii ki, maçtasın. İşte en son hangi maçtı Dünya Kupası'nın? 90. dakikada sprinti attı. Golü attırdı abi. Geçemeyeceği adam yok. Adam bildiğin tren gibi ya.
0: Bir de o maçta şey vardı, bilmiyorum izledim mi tam. Böyle köşe gönderinin oraya giderken bacağını bir kaldırdı. Dedim bunun kesin attı dedim. Adeli attı. Bence o pozisyonda gitti
1: yani
0: de.
1: Yani boyla da dediğin gibi yani. 1.90 küsur boya sahip bir adamdan bahsediyoruz. Ekstra şeyler yapınca maalesef sakatlık geçiyor ama işte Monaco'da bunları çok fazla yaşamamış. Şimdi daha önce mesela İsmail Jakobs'u da şeyden aldı Galatasaray. Monaco'dan aldı. kronik sakat diyorlardı. Ben bu soruyu

0: bu sezon röportaj yaptığında kendisine sordum. Bu beni üzdü dedi Yakup. Futbolun içinde bunlar var. Şanslı sakatlıklar yaşayabilirsin. İlk sezonunda bunu yaşadım ve sosyal medyada benimle alakalı paylaşımlardan etkilendim dedi. Ama bu sezon yaşamadı abi. Bak milli takıma yine gitti. Demek ki bu adam kronik değil. Singo da kronik değil. Ama yani 30 milyon euroluk yatırım yapılmış. 6 milyon euro. Yani sen bunu oyuncuya gerekirse abi profesyonel değiller demek. Dikte edeceksin. Gerekirse o yardımcıyı almaya ikna edeceksin. Bu adamın sürekli ekstra sakatlık önleyici çalışmalar yapması gerekiyor. Şimdi Torreira da öyle bir oyuncu mesela. Torreira'nın futbol hayatı devam ettiği sürece ekstra çalışması gerekiyor. Ekstra çalışması gerekiyor. Bakıyorum Uruguay'a gidiyor, ekstra çalışıyor. Amerika'ya gidiyor, ekstra çalışıyor. Bizimkiler nerede? Bizimkiler tatilde. Milli oyuncuları kastetmiyorum.
1: Halil Dervişoğlu'nu sormuş. Rize'de iyi bir performans geçirdi diyor Metin Kabataş.
0: Ya benim en büyük hayal kırıklığı yaşadığım oyunculardan bir tanesi. Ben çok beğeniyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz'dan iki adım daha öndeydi. Ümit milli takım dönemlerinde. İnanılmaz yetenekli bir oyuncuydu. Ama tabii ki yaşı daha var. Yani o sıçramayı yine yapabilir ama dediğim gibi büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar yetenekli bir adam Rize'de falan değil abi. O performansla yine Galatasaray'da oynamaya devam ediyor. Üçüncü forvet olarak Galatasaray'da kalamıyorsan başını taşlara vurman lazım. Bak bu saydığım 3 oyuncu Dünya Kupası'na gitti ve Halil Dervişoğlu bunların önündeydi. İşte abi profesyonellik, ekstra çalışma, bunları yapman lazım. Yapman lazım. Zaten 35 maksimum 35. Bizde 33'e düştü. Bizde 32-33 yaşında bırakıyorlar abi. Arda Turan oynayamaz mıydı? Emre Çolak mesela son dönemin en yetenekli adamlarından bir tane. Çok erken yaşta bırakıyorlar. Abi mesela Galatasaray'ın kadrosundaki iki tane oyuncu. Biri İlkay Gündoğan, ikincisi Kaan Ayhan. Toplamda 10 milyon euroya yakın maaş ödüyorsun bu iki oyuncu için. Ve kim şu anda Galatasaray taraftarına anket aç, herkes gitsin der. Gitsin der.
1: Der.
0: Ya burada bu sezon hani Okan Hoca'nın işi gerçekten zor. Yani gerçekten teknik direktör dokunuşuna ihtiyaç var bu yabancı kuralından sonra.
1: Sparta Rotterdam dönemi muazzam da Halil'in demiş. Ondan sonra yükselemedi diyor. Büyük takım, Avrupa'nın büyük takımlarına Malatyaspor'dan bir oyuncu koysan iyi oynar gözükür. Senin takımına gelince kötü gözüküyor. Bizde planlama yanlış demiş Taner Ültanır.
0: Abi planlama yanlış değil Cihan. Bizimkiler o oyuna atmıyor. Hatırla. Bir dönem Beşiktaş'tan bir sürü genç oyuncu çıktı. Niye? İşte o Menemen sezonu. Hı. Anladın mı? Para yoktu, pul yoktu. Genç oyuncuları oynatmak zorunda kaldılar. Bir sürü genç oyuncu çıktı. Trabzonspor'da şimdi ya biz şampiyon olacağız demiyorlar. Ama iyi kadrolar kuruyorlar ve olaya şans verdi abi Fatih Tekke. Şimdi Renato Niega olaydan kötü futbolcu mu?
1: Değil bence.
0: Bence de değil. Olay çok iyi oyuncu. Çok çok iyi oyuncu. Ama Niaga'da o seviyelere gelebilecek potansiyel var. Gelebilmesi için oynaması lazım abi. Ama bizim ligde buna müsaade edilmiyor. Şimdi ben sana söyleyeyim. Yeni sezon başladı. Allah korusun Galatasaray ilk 3-4 hafta kötü gitti. 5 hafta kötü gitti. 6 hafta kötü gitti. Okan Buruk istifa sesleri. İlk bileti kesilen isim Okan Buruk olur. Şimdi bu stres, bu baskı varken genç oyuncuyu nasıl oynatacaksın? Oynatamazsın abi. Ya Galatasaray'da özellikle kimse Okan Hoca'nın 4 yıl üst üste şampiyon olmasına bakmaz. Bakmaz abi.
1: Evet, yollarlar. Dediğin gibi mesela Niagara'yı bir olayı yapabilirsin.
0: Yapabilirsin abi. Abi
1: çocuk Dünya Kupası'nda neler yapıyor. 60 milyon satarsın ha onu. Yani Trabzonspor olmasaydı, bu arada Trabzon için söylemiyorum. Yani Süper Lig'de olmasaydı çok rahat 60'a 70'e satarlardı. Tabii, yani.
0: Aynen öyle.
1: Belki yine satabilirler.
0: Ben yine hani 40'lar 50'lere gidebileceğini düşünüyorum.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Galatasaray'da bayağı ısrarcı oldu biliyor musun olayı almak için. Yani Dursun Özbek 25'leri gözden çıkarmıştı. O yüzden hep söylüyorum. Yani Galatasaray'da bir numaralı transferden sorumlu yönetici Dursun Özbek abi.
1: Evet yani Almanya'nın...
0: Galatasaray'ın futbol aklı Dursun Özbek abi.
1: Almanya'nın orta sahasını hallaç pamuğuna çevirmişti ya. Var ya gerçekten. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Sağ ol Hüseyin'cim. John Duran'la anlaşmaya varıldı mı diyor.
0: Evet abi, John Duran'la Galatasaray anlaştı. Prensipte menajeri tarafından zaten Galatasaray'a önerilmişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Hatta şunu söylüyor. Ben dünkü yayınımda söyledim bunu. Bu arada John Duran'a çok yakın kaynaklarım da var. Fenerbahçe'ye ilk transferini de ben vermiştim. Fenerbahçe pişman olacak diyor beni gönderdiğine. Galatasaray'daki performansımı gördükten sonra. Yani o kafayla geliyor. Umarız öyle olur.
1: Abi seni çok seviyorum, bayılıyorum sana demiş. Algoritman gizlide falan gibi takılıyorsun. Ama senin gibi bir yorumcumuz olmadığı için üzülüyorum Beşiktaşlı olarak diyor.
0: Murat Özen var.
1: Plantus da var. Var yani.
0: Murat Özen var abi. Murat Özen. Bir şey diyeceğim.
1: En aklı başında kim? Şafak Malatya olabilir bak. Şafak abi iyidir.
0: Bilgi bir dağılır. Şey diyeceğim. Murat Özen ne bu hafta tamam abi yeter futbolu ya. Transfer. Aynen. Gazi'yi konuşalım ya.
1: Gittiniz mi?
0: Gittik. Gazi. Keşke sen de gelseydin. Bir dahakine beraber gidelim.
1: Geçen sene gitmiştik.
0: Sen gitmiş miydin?
1: Tabii tabii, canlı yayın aracıyla gitmiştik. Bize çok güzel bir yerde ayarlamışlardı sağ olsunlar.
0: Bir şey diyeceğim. Bir sonraki sezon denk getirip mutlaka biz yine gidelim. Ben hayatımda ilk defa gittim.
1: Ben de ilk defa gitmiştim o zaman.
0: Bir şey diyeceğim. Bu ülkede düzenlenen en iyi spor organizasyonlarından bir tanesi. Yani Serdar Adalı'yı eleştirirsin eleştirmezsin. Bu arada... Hani ben yarışçılık camiasını da çok yakından bilirim, takip ederim. İnanılmaz zor durumdalar. Yani Beşiktaş nasıl kötü gidiyorsa yarışçılık camiası da o anlamda kötü gidiyor. Buna rağmen inanılmaz güzel bir organizasyon. Yani kendimi Veli Eğitim videosunu gördüm. Wimbledon'da gibi hissettim demiş. Gerçekten öyle. Yani
1: herkes çok şık.
0: Abi herkes çok şık.
1: Murat Özen dağlı gibi gitmiştir oraya.
0: Ya bir şey diyeceğim. Ben de tahmin edemedim. Ben pişman oldum. Ben de beyaz gömlekle gittim mesela. Ama bir dahaki seneye böyle kafamdaki kombinimi bile kurdum. Anladın mı? Yani giyeceğim ceket, gömlek, gözlükler, ayakkabılar falan. Nihat Kahveci'yi gördüm orada.
1: Evet, abi o ceketle yanmadı mı Nihat abi ya?
0: Evet abi, Nihat abi de kışlık ceketle
1: kışlık
0: gelmiş.
1: Kışlık ceket giymiş, kravatı açmış.
0: Aynen öyle. Süperstar gibiydi. Onun lehine de tezahüratlar yaptılar ki Nihat abi dedi ki bak orada Karataş var dedi. Ya Karataş Türk sporunu geçtim. Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli sporcularından bir tanesi. Ama biz kıymetini bilmiyoruz abi. Ben ulusal televizyonda neredeyse hiç görmedim röportajını. Ya o kadar YouTube kanalı var, şey var. Abi bir yayına çıkarın, bir bu adamın hikayesini dinleyin.
1: Filmi yapıldı ama ya aynı zamanda.
0: Filmi yapıldı. Ben filmini de izledim. Çok da güzel bir filmdi bu arada.
1: Bizim için şampiyon.
0: Benim favorim Upamecano'ydu. Beşinci oldu. Daha böyle kısacı bir atmış ki kısada çok iyi yarışlar kazandı ama Baynal Çakan Gazi Halis Karataş'la birlikte kazandı ki 100. Gazi koçusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 100 yıl düşünsene 100 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardan bir tanesi. Vallahi hipodromda inanılmaz güzel bir hava vardı. Bu anlamda Türkiye Jockey Kulübü'nü ben tebrik ediyorum. Dediğim gibi yarışçılık camiası içerisinde çok ciddi sıkıntılar var. Şu an herkes atlarını satıyor ve hediye ediyorlar. Artık bakamıyor insanlar. O seviyeye gelmiş durumda. Orada ciddi an. Mesela şunu söyleyeyim. Serdar Adalı Galatasaray'ın başkanı olsaydı TJK'daki görevini bırakmak zorunda kalırdı. Galatasaray iki görevi birden yaptırmazdı kendisine.
1: Doğru.
0: Ya çünkü ikisi çok farklı mesai abi. Anladın mı?
1: Tabii orası çok, da çok kıymetli, çok bir yer. Mesai. Yani Jockey Kulübü'nün de ilgilenmek zorunda.
0: Zorundasın abi çünkü.
1: Beşiktaş'ın sadece ben, futbol alanı yok.
0: Bunun, evet. Diyorum ya sana, insanlar artık o atları besleyecek paraları bulamıyorlar. İzmir'de çim pist kaldırıldı, orada ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Yani bir sürü sıkıntıları var ama o sıkıntılara rağmen inanılmaz güzel bir organizasyon. 50 binin üzerinde insan Veli Efendi Hipodromu'na geldi. Gazi koşusu için ve Halis Karataş Türk spor kamuoyunun en büyük efsanelerinden bir tanesi. Baynal Çakan'la kazandı. Tebrik ederiz kendisini. Dediğim gibi bu anlamda TJK'yı, Başkan Serdar Adalı'yı, orada emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Gerçekten güzel bir organizasyondu. Ben de hayatımda ilk defa gittim ve onun eksikliğini hissettim. Önümüzdeki sezon çok daha hazırlıklı bir şekilde 101. Gazi koşusunda orada olmak istiyorum.
1: Evet, 2001 yılında Burgas'la kazandığı yarışta
0: 21.
1: İşte onun da videoları falan yayınlandı. Çok duygusal anlar, Burgas'ın işte ölmesi vesaire. Onları da paylaşmışlardı. Ahmet Çelik'in bir videosu da düşmüş.
0: Ahmet Çelik de efsane mesela. Efsane derken, bir Gazi koşusunu son 10 yılda 8 kere kazanan bir isimden bahsediyoruz.
1: 8 yaptı mı?
0: Tabii 8 tane var ki Sayın Karataş'ın 7 oldu. Ahmet Çelik bu arada indiği at Baynal Çakan Gazi'yi kazandı. Bindiği at Rabovo Gazi ikincisi oldu. Bizim favorimiz Upamecano 5. oldu. Yine sarı kırmızılı bir forma kazandı. Aziz Yıldırım oradaydı. Barış Göktürk oradaydı. Hani spor camiasından isimler de gelmişti.
1: Yavaş yavaş veda edeceğiz abi. Bütün iyi handikaplı atlar koştu ama böyle yine benim beklediğim tempoda geçmedi ya. Konancı da götürün, terlik şort takılsın demiş.
0: Almazlar onu içeri abi. Gerçi Barış Göktürk kontenjanından torpilli girer abi.
1: Yapar mı diyorsun öyle şeyler?
0: Girer.
1: Felipe Augusto Galatasaray olmaz mıydı ya Duran yerine? Zenit'e gitmiş diyor.
0: Abi işte bak, scout transferlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. 5 milyon euroya aldıkları adamı 20 milyon euroya sattılar. İşte yarın öbür gün olaydan ciddi bir para kazanacaklar. Ya en son Göztepe'nin işte Tuluza verdiği oyuncu, forvet oyuncusu, Brezilyalı forvet, Anderson muydu, şimdi ismi aklıma gelmiyor. 3,5-4 milyon euroya sattılar. Acun Ilıcalı'nın takımı 20 milyon euroya kadrosuna katmak istiyor. Yani son dönemde ülkemizde bunu, yani yapılabiliyormuş. Geçmişte en çok Alanya Spor yapıyordu bunu. Hala yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Trabzonspor, Göztepe. Yani bunu Süper Lig'deki kulüpler yapsın ama işte yerli oyuncu yetiştirmeleri lazım. Kuralı değiştiriyorsan yerli oyuncu oynatman lazım. Bu Süper Lig'deki kulüpleri çok etkilemeyecek. Zaten 10 tane yabancı Süper Lig kulübü için yeterli abi. 11 tane oyuncu oynuyor. 10 tane yabancı alır, 2 tane yerliyi yerleştirir yanına. Onlar sıkıntı yaşamayacak. Asıl sıkıntıyı Galatasaray yaşayacak Şampiyonlar Ligi için.
1: Yakup Çınar'a sorsana, bu kural bu saatten sonra tekrar güncellenir mi, iş bitti mi?
0: Yok abi, bu saatten sonra bitti. Yani federasyon gitmeden değişmez.
1: Net diyebiliyor musun? Ben onu diyemiyorum mesela.
0: Yok.
1: Değişmez diyemiyorum bir daha.
0: Değişmez abi. Değişmez. Ya ben şöyle düşünüyordum. Dünkü yayınında da söyledim. Çünkü Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Daha ötesi var mı? Dedi ki hani 10+2 ya da 10+5 şeklinde değişilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. İşte federasyon başkanının röportajı yayınlanıyor. Yabancı kuralıyla ilgili tek kelime yok. Ve bugün kuralın değişmeyeceği şeklinde federasyon resmi açıklama yapıyor.
1: Yüksel Yıldırım Barış Göktürk kavgasını da
0: haftaya
1: mı işleyelim?
0: Direkt Yüksel Bey'i bağlayalım.
1: Olur ya, Yüksel Bey de sert konuştu. Bana öyle bir şey dese ağzını burnunu kırardım gibi bir cümle
0: kurdu. Yanlış.
1: Yani. Ya o da çok ayıp yani.
0: Barış Göktürk bir düğünde galiba söylüyor. Başka bir yerde söylüyor. Biz savaşa gireceğiz bilmem ne. Abi ne gerek var bunlara ya? Abi, ya çok... abi baksan, adam dünyanın en iyi üniversitelerinden, liselerinden birini bitirmiştir. Ondan sonra holding sahibi ama ağızdan burundan kırmadan bahsediyorlar. Ve Galatasaray, bir şey daha söyleyeceğim. Geçen mesela genel kurulda oradaydım. Cihan 10'da başladı, 3'te bitti. 5 saat 300 dakika Fenerbahçe'nin F'sinden bile bir kişi bahsetmedi. Ya bir tane kulüpler birliği toplantısı yapılıyor ve Galatasaray başkanı Abdullah Kavukçu'nun müdahil olmadığı yerde yine gündem Galatasaray abi. Yine gündem Galatasaray. Maalesef. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz.
1: Dinleyenlere.
0: Dinleyenlere aynen öyle. Bizi dinleyenlere.
1: 90 artı dijital YouTube kanalında.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dillere pelesenk olmuş.
0: Aynen öyle. Dediğim gibi her seferinde üstüne basa basa söylüyorum. Radyo benim için önemli. Cihan'la bu programı yapmamız önemli.
1: Eyvallah.
0: Bu programı dinleyen, onun dışında yorumlarıyla, mesajlarıyla katkı gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Galatasaray transfer gündemini de yine bugün Digi Futbol'da 15-20 dakikalık bir videomuz olacak. Orada detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun dışında yine 90 Art Dijital YouTube kanalında her akşam mutlaka canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da yine canlı yayınımız olacak. Orada da merak ettiklerinizi gelip bizlere sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık Cihan.
1: Sağ olasın Yakup abi. Tekrar hatırlatalım. 90 Artı Dijital YouTube kanalı, Yakup Caner'i oradan takip edebilirsiniz. Biz az sonra tekrar yayında olacağız. Bir 10 dakika sonra buradayım ama Genduzi'nin basın toplantısı olacakmış herhalde.
0: Evet.
1: Yakup abi, onu da yayınlayacağız. Yakup Caner'de az sonra Digi Futbol'da. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz az sonra.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın herkese, sevgiler, saygılar. Bir salı gününden sizlere sesleniyoruz. Emre Tilev'in ardından Ahmet Konanç'la beraber astroloji dünyasının Fenerbahçe'ye yansımalarını... Böyle şeydir. Yıldızlar geliyor mu? Satürn acaba Mars'a olan yakınlığıyla topuk yaylasından nereye topukluyor? He?
6: Az önce hanımefendi akrebin yükseleni, alçalanı bir şeyler söyledi. Kötü anladım. Şeyler söyledi galiba. Ben akrep burcuyum da abi.
5: Hayır.
6: Ne dedi?
5: Gök biliminin aslında yer bilimiyle senkronize bir şekilde doğru orantılı ilerlediğini bilim kanıtlamıştır dedi. Belli burçların üzerindeki gezegen hareketliliği dünyada depremin habercisi olarak nitelendirilir dedik. İşte Venezuela, o taraflarda yaşanan, bu hangi toprakları, hangi kıtalara vurabileceğini de hesaplanabilecek bir şeydir.
6: Sen inanıyor musun?
5: Buna hala daha inanmıyor.
6: Burç olayına inanıyor musun? Bilim mi sence burç olayı, astroloji?
5: Astroloji bir bilim. Yani bunun Mısır'daki...
6: Peki burç astrolojiye mi bağlı?
5: Mısır'daki güneş ışınlarının,
6: tamam,
5: sütü bilmem ne peynire çevirmesinden, oradaki ışınların her sene işte 3 kere aynı tarih içerisinde
6: bayağı bilgilisin,
5: bilmem...
6: Bayağı bilgilisin.
5: Yok hani bunu Aztekler de bunu kullanıyor.
6: Ama bir tane astrolog Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak dedi, olmadı. Ben ne yapayım böyle astrolojiyi abi?
5: O stajyerdi. O stajyer astrolog.
6: Yok ya, çocuk birçok şeyde çok ünlü bir çocuk, baktım da Fenerbahçe onu bile bitirdi ya.
5: Yani abi, Fenerbahçe... basketbolda gene oldunuz, şeyde
6: ya
5: oldunuz.
6: Bırak hani ya bu işlere işte, anladın sana. Ben onu demiştim, bunu demiştim. Çok acı bir şey var abi. Çok acı bir şey var. Gelirken bir kez daha tanık oldum yaptığım bazı görüşmelerde. Benim arkadaşlarım bu insanlar. Seviyorum hepsini. Ama halen bazılarının kafası seçimde kalmış abi.
5: Seçim mi?
6: Fenerbahçe'de...
5: Seçim şampiyonu oldunuz.
6: Bravo. Zaten Haziran'da bir daha seçim var. Fenerbahçe'de şu anda sandıksız bir seçim süreci var, biliyor musun?
5: Ne şöyle. Sandıksız seçim.
6: Evet. Ya ortada bir sandık yok. Yani bir kongre yok, bir seçim yok.
5: İnternet üzerinden.
6: Ama halen oradaki son seçimi devam ettiren, o seçim ruhunu devam ettirmek isteyenler var. Efendim işte Ocak ayında Fenerbahçe seçim sürecine girer diyenler var. İşte bu yönetim başaramayacak diyenler var. Ya kardeşim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Daha sezon başlamadı. Tamam, transfer yaptın, oyuncu sakatlandı, olabiliyor. Kante de milli takımda sakatlandı, olabiliyor. Daha Fenerbahçe bir tane hazırlık maçı yapmadı. Bu kadar umutsuzluk propagandasıyla, hani Fenerbahçe'de umutsuzluk satıyor ya, bunu önümüzdeki yıl seçim var, o yüzden olağanüstü olmaz ama Ocak ayında seçim süreci başlar diyerek bütün sezonu bir yıkıma götürme psikolojisine taşımak, ben anlamıyorum ya. Daha da acısı ne biliyor musun abi? Bak biraz sert girdim. Hani şimdi Aziz Yıldırım'a vurmaya hazır olanlara sesleniyorum ya, yapmayın diyorum hani kulüpçülük vesaire. Bir de şimdi Aziz Yıldırımcıların arasındakilere bir şey söyleyeceğim. Yıllardır takip ettiğim, onlar da dostum arkadaşım. Ben herkese yakınım abi. Benim oculuk buculuk derdim yoktur çünkü, çok şükür. Öyle bir tezgahım da yok, öyle bir meselem de yok. Küçük yaşarım, mutlu yaşarım. En büyük mutluluğum da ailem ve Fenerbahçe. İtiraf ediyorum. Yıllardır Aziz Yıldırımcı olarak bildiğim, yanında yöresinde dolaşan böyle çılgın Aziz Yıldırımcı, hani tırnak içinde koyu. Abi Aykut Kocaman gelmedi diye onların içinde de kırılma oldu. Aziz Yıldırım'a daha şimdiden Aziz Yıldırım'ın rakipleri gibi böyle iğnenin ucunu, çuvaldızın ucunu göstererek eleştiriye başlayanlar var ya, kendi işlerinde bile Aykut Kocaman gelmedi diye. Baba bu hani...
5: Ama Aziz Bey de bu kriz ortamını çözebilecek yetenekte, şu anda susuyor,
6: bakıyor ve ben bu hafta ya, için çok ciddi transferler bekliyorum.
5: Sessizlik gibi olabilir. Anlatabiliyor muyum?
6: Öyle, ben de öyle umuyorum çünkü duyduklarım da var. Bozulmasın diye bazı şeyler de söylemiyorum ama isim veriyorum bak. Gras ile Greenwood da
5: yani öyle yumuşak edelim. Geçişler yapmaz. Keskin keskin geçişler yapar Aziz Bey. Onun sonrasında herkes de haddini bilsin, ayağını ona göre yorganına uzatsın kısmına gelir ki zaten İsmail Hoca da topuk yaylasında 3-5 kere antrenman sahasına almayınca medya mensuplarını
6: kızmış demek ki onlara bazılarına.
5: Bir tavır sergileyecek tabii ki yani. Sürekli olarak medya mı tavır sergileyecek
6: birilerine? Ama bütün medyanın bir kabahati yoktu orada. Çünkü bazı arkadaşlarımız maalesef yok o konuşmasın, şu konuşsun, konuşmayı bilmiyor falan yaptılar. Bazıları resmen Aykut Kocamancılık yaptı medya mensupları resmen ve alenen. Hoca da bir tavır sergilemiş olabilir. Ben bilmiyordum, sen söyledin yayına girerken. 3 gün açmamış galiba. İdmanı mı açmamış?
5: Evet, topuk yaylasında medya mensuplarına görüntü alma sonra hakkı vermemiş. Antrenmanı izletmemiş. Sonra oyuncularla görüştürmemiş.
6: Kendine göre bir tavır sergilemiş yani, bu kadarı kabul edilebilir. Normal İsmail Hoca öyle bir adam değil halbuki. İsmail Hoca'yı çok insanlarla sıkı fıkı oluyor mu kıfık oluyor diyenler. Bak sizin istediğinizi yapmış işte. Uzak durmuş size. Neyse, sonra ben bir tweet attım. Tabii benim tweetimle olmadı da.
5: Öyle İsmail Hoca ne dedi biliyor musun?
6: Ne dedi?
5: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı.
6: Bu kadar abi. Çok güzel mesaj. Peki.
5: Ama onda var anlamına geliyor bu.
6: Yorum açık ama. İşte. Yani. Onda var
5: bak,
6: anlamında.
5: Orada o zaman o sıkıntıdan kaynaklı böyle bir açıklama yapmayı ihtiyacı hissediyor. İsmail Hoca göreve geldikten sonra neden Aykut Kocaman gelmedi diye bir konuşma yapsın ki?
6: Ben arada bir tweet attım. Dedim ki, ben biraz olayları da öğrendim, oradan aldım. Dedim ki sevgili Fenerbahçe, sevgili hocam. Evet, seni kızdıran, sana haksızlık yapan gazeteciler olabilir. Haddini aşan. Aşırı yorumlar oluyor. Bazen yani ben de bir haddimi aşıyorum bazen, değil mi? Olabiliyor, insanlık. Ama kasıtlı yapmıyorum. Sonra özür diliyorum. Özür dilenmeyen haddini aşışlar oldu. Ama orada gerçekten ilk günden beri seni takip eden emekçi kardeşlerim var. Bu insanlar haber bekliyor. Sohbet toplantısı ya da direkt canlı yayınlı toplantı. Dedik, böyle bir kamuoyu oluştu ve iki gün sonra o sohbet toplantısı gerçekleşti. Hoca konuştu bütün arkadaşlarımızla. Orada emekçi arkadaşlarımız var, onların günahı yoktu. Şimdi ben Aykut Kocaman'a dönmek istemiyorum. Senin o attığın pas Aykut Kocaman'a döndürür. Evet, Aykut Hoca da var, kendi de söylüyor, kırgınlığın var diyor. Ama ben Aykut Kocaman'a dönmek istemiyorum. Geleceği konuşmak istiyorum.
5: Fenerbahçe'deki yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
6: Beni çok aslında umutsuzluğa sürüklüyor yani. Seçimi devam ettirmek isteyenler var. Seçim bitti arkadaşlar. Seçilen seçildi. 2027'de bir daha var. Fenerbahçeliyseniz, kulüpçüyseniz takımı destekleyeceksiniz. Daha sezon başlamamış. Eyvah eyvah eyvah, yangınlar yangınlar. Ha, bu haftayı görelim. Topuk yaylasına Gracie ya da Greenwood inmezse tamam, ben de o zaman dozu arttırırım. Ama durun. Bu hafta çok
5: topuk
6: önemli.
5: Topuk yaylasının son günü mü? Son günü mü?
6: Avusturya kampını.
5: Avusturya kampını.
6: Yarın son günü abi.
5: Yarın son günü çünkü. Bugün mü son günü diye sordum da yarın diye hatırlıyorum.
6: Yarın son
5: çünkü.
6: Günü. Ya yarın gece ya perşembe sabah gelecekler abi.
5: Yani bence Dünya Kupası zaten yavaş yavaş sonuçlanıyor.
6: Ya bu Paraguay hani, ne dün, yaptı ya?
5: Hani Paraguay şöhret olay seni. Falan diye hani öyle gider yani.
6: Ama çok kötü, sıkıcı bir futbol oynuyorlar.
5: Bütün maçlar çok keyifsizdi.
6: Çok
5: ben
6: keyifsizdi yani.
5: Sadece Paraguay maçı için söylemiyorum. Hani Almanya'nın nerede o eski Almanya, Brezilya'nın nerede o eski Brezilya dediğim. Dün bir tartışma vardı Evren Göz'le.
6: Nerede o ya, hakikaten ya?
5: Ergin arasında böyle bir şey çıktı. Tartışma dediğim konu üzerinde. Dedi ki Brezilyalı oyuncuların %75'i 80'i Avrupa'da oynadığı için eski Brezilya ekolinden eser yok artık dedi. Tam bir Avrupa oyununa dönmüş, evet. Sisteme dönmüş.
6: Bravo.
5: Defansif bir oyun anlayışına geçmiş. O Brezilya şovu, bireysel beceriler bitti. Falan çok kalmadığını söylüyor.
6: Kalmadı.
5: Aynı şekilde bunu diğer Güney Amerika ülkelerinde de görebiliyorsun.

0: Mesela Paraguay'da bir oyun anlayışı var. Eğer ki yeni kurallar gelmese var ya, yerden kalkmayacak kimse.
1: Ya sorma.
0: Taç
1: ya.
0: Kullanılmayacak. Korner atılmayacak. Avut çekilmeyecek. Bence, bak onlar yaşanacak yani.
1: Oyunu soğutmaya, kendini yere
0: müthiş,
1: atmaya
0: müthiş
1: diyorsun. Bence dünya futbolunu Galatasaray zehirledi ya. Dünyada Galatasaray'a
0: haydi,
1: kadar bak.
0: Hoş geldin.
1: Dünya, ciddi söylüyorum, şaka yapmıyorum. Ben, şaka yapmıyorum. Ben dünya isteyeyim. Futbolunda abi Liverpool takımı isyan etmedi mi ya? Medyası, futbolcusu, hocası. Nedir ya bu yata yata
0: ya
1: maç
0: bunu
1: oynanıyor
0: Almanya
1: diye.
0: Yapıyor, Brezilya yapıyor.
1: Almanya diyorsun.
0: Kökenine
1: sağ
0: ince.
1: Kanadında, sağ kanadında.
0: Mı çıktı yani?
1: Sağ kanadında Leroy Sané'nin oynadığı Almanya Paraguay'ı yenebilir mi ya? Normal abi. Leroy Sané'ye bakıyorum abi. Eli belinde geziyor. Ben diyordum ki Türkiye'ye konsantre olmuyor. Hafife alıyor. Meğer öyleymiş. Topçu bitmiş zaten. Almanya ile Dünya Kupası'nın eli belinde geziyor ya. Kasıla kasıla yürüyor.
0: Şu an
1: bu
0: Leroy
1: Almanya'nın Paraguay'a elenmesi gayet normal abi.
0: Fenerbahçe Sané'yi alıyor diye hemen meşaleleri yakmak.
1: Abi Sané Fenerbahçe'de oynayamaz ki. Galatasaray'da oynama nedeni.
0: Senin o kanadında, o kanadında öyle bir oyuncu var.
1: Ve Galatasaray'ı önceleyen sistem çok güçlü. Osimhen mesela Fenerbahçe'de oynasa 5 maçta bir kırmızı görür abi.
0: Ne bileyim, Galatasaray John Duran'ı alınca belki Sané de seni heyecanlandırırdı.
1: Fenerbahçeli Fenerbahçe formasıyla senin futbolcun Emirhan'ı boğazlasa böyle 3 saniye boğazladı. Kırmızı görür mü? Görür.
0: 1070 ama senin Malazgirt'e gireceğim
1: bırak
0: mi acaba?
1: O esprileri artık da oldu. 1071 değil, geçen sezon. Ama Fenerbahçe forması değil, Galatasaray formasıyla Osimhen senin topçun, sen Beşiktaşlısın ya, Emirhan'ı boğazladı. Kırmızı görmedi. Senin gibi Beşiktaşlı arkadaşların sesi de çok çıkmadı. Abi siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz abi? O yüzden Leroy Sané'ymiş, Osimhen'miş. Fenerbahçe'de farklı olur, Galatasaray'da farklı olur. İklimin değişmesi lazım abi, iklimin. Dünya Kupası'na geri dönebilir miyiz?
0: Yeterince zehri verdim, tekrar eski halimize geri dönebilir miyiz diye.
1: Tam şimdi telefonu alsana, tam şimdi.
0: Ne telefonu alsana ya?
1: Tam şimdi bir dinleyici telefonu
0: alsana. Ya beni
1: alsana.
0: Niye yakıyorsun ya? Beni zaten dışarısı sıcak 35 derece üzerinde.
1: Baba burası
0: Arizona gibi milli takım kampında oturuyormuşum gibi
1: sana
0: burada duruyorum.
1: Yemin ediyorum ben çok terledim abi. Buranın bir klima problemi var. Bak burada problem var. Şu anda radyoda.
0: Birbirimize bak bir şey, burada bir iyilik yapıyor yönetim bize.
1: Yönetim?
0: Uzun zamandır sabunaya gitmeyenlere, hamama girmeyenlere ve kilo vermek isteyenlere yönetim
1: şu
0: böyle bir çözüm bulmuş.
1: Radyoda.
0: Terleyerek.
1: Şu anda radyo. Metrekareleri içinde.
0: Senin yapmış olduğun
1: sen varsın,
0: konuşma
1: varım, biliyorsun,
0: bak
1: değil mi?
0: Senin yapmış olduğun sen konuşma bilen. 45 derece. Radyonun normal sıcaklığı şu an 33 dereceydi.
1: Babacım sen Leroy Sané'yi izledin. Leroy Sané topçu mu ya?
0: Tabii
1: yani Dünya Kupası için diyorum yani.
0: Bir.
1: O Dünya Kupası'nda oynayacak. Demek ki Alman futbolu o kadar çökmüş ki Leroy Sané'ye ihtiyaç duyuyor abi. Leroy Sané Türkiye'de ne oynadı? Ben Uğurcan Çakır için söyledim, bana burada kızdınız. Bak 3 maçta bizi bitirdi Uğurcan Çakır. Son kazandığımız maçta bile kapattığı köşeden gol yedi. Uğurcan Çakır sezonu kötü geçirdi. Galatasaray şampiyon olduğu için bunlar ambalajlanıyor.
0: Ama forma şansı bulmayan Oğuz'un performansı neydi be?
1: Gördün mü abi son maçta?
0: Ama forma şansı, ama forma şansı ya, bulmayan
1: ya,
0: diye söyleyeyim.
1: Abi Uğurcan Çakır dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazımmış abi.
0: Ya Gana'nın da bir Mert Müldür'ü yok. İngilizler son ağzını kapatıp bile, konuştular bir şey söyleyemez.
1: Son maçta bile Uğurcan Çakır'ı kesemediler ya. Uğurcan Çakır ilk iki maçta Türkiye milli takımının yenilgisinin baş sorumlusu. Sezonu da kötü geçirdi. Galatasaray şampiyon olduğu için Leroy Sané gibi ambalajlanan bir futbolcu. Ama Uğurcan Çakır üçüncü maçta hepimiz de dedik artık oynamaz ya. Orada bir çocuklar oynar, öbür Mertler falan oynar dedik. Oynatmadılar abi. Dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazımmış ya. Ben bu kadar güçlü bir lobi görmedim ya.
0: Sen...
1: Ulan üçüncü maçta bari öbür kaleciyi oynat. İlk iki maçta seni yakmış kaleciyi nasıl oynatırsın? Kapattığı köşeden gol yedi ya. Ama Galatasaray bir şekilde şampiyon olduğu için Uğurcan Çakırlar, kırmızı kart görmesi gereken Osimhenler, Leroy Sané'ler ambalajlı bir şekilde önümüze sunuluyor abi.
0: Güney Kore bizim biliyorsun kardeş ülkelerimizden bir tanesi.
1: Evet, evet.
0: En zor anlarında yanlarında olmuşuz.
1: Evet.
0: Onun bitiş anını engellemişiz ve toparlanmasına belki de can suyu katmışız falan. Hani böyle şeyleri anlatabiliriz. Ayla filmiyle bilmem nesiyle. Hayatımızın hep içinde var Güney Kore. O Güney Kore bir toparlanıyor. Hani biz onlara yardım ediyoruz ya, yıkılmasınlar, ayakta dursunlar falan diye.
1: Dövüyorlardı ya.
0: Hayır hayır, toparlanıyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarını üretiyor.
1: Evet.
0: Bir gelişiyor, bir gelişiyor falan filan.
1: Evet abi.
0: Güney Kore, Güney Kore oluyor dünya elektronik sektöründen
1: tamam, oldu abi,
0: bir memlesine
1: evet.
0: kadar. Sonrasında bu ülkede futbolda çok seviliyor, ediliyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Biz orada 2002
1: doğru,
0: biliyorsun.
1: Çok güzel oldu. En güzel Dünya Kupamızdı. Doğru.
0: Bir üçüncülük evet. Madalyasını alıp evet. geliyoruz. Sonra Güney Kore'de Güney Afrika'ya ve Meksika'ya 1-0 mağlup oluyor. Çekya'yı 2-1 mağlup ediyor. 3 puan oluyor ama 32'ye kalamıyor. Sonra dönüyor.
1: Evet.
0: Güney Kore televizyonları ne yapmış biliyor musun? Güney Kore bizim gibi olmuş ya. Güney Kore televizyonları teknik adamı ve futbolcusu basın toplantısı yaparken sadece sesini vermiş, blurlamış. Yüzlerini görsüz, yüzsüz. İşte, bak öyle bir tepki göstermiş
1: ama
0: ki.
1: Ama çok güzel. Bizde bu olsa ne olur biliyor musun? Bunu yapan gazeteciye hainlikle suçlarlar. Halbuki bu bir tepki şeklidir.
0: Vatan hain olur.
1: Tabii bu bir tepki şeklidir. Bu bir tepki şeklidir, yüzünü blurlamak. Bizi utanç yaşattınız diye. Biz mesela, ne yapıyoruz abi? İlk iki maçta Türkiye'nin yenilgisinin baş sorumlusu Uğurcan Çakır'ı iddiamızın olmadığı üçüncü maçına
0: çıkarıyoruz. Uğurcan Çakır üzerinden niye
1: geliyorsun? Ben okuyorum abi.
0: Gelme abi Uğurcan Çakır üzerinden.
1: Birinci sebep her gelen ilk top gol oldu. Oyuncuların morali bozuldu abi. Üçüncü maça çıkarma. Uğurcan'ı da korumak bu. Abi Uğurcan da zaten biliyorsun bir kere yedek bırakıldı. Röportaj verdi ya maçtan önce. Asıl şimdi bir şey söyleyeceğim. Asıl yanlış diyeyim, hadi bir şey söylemek istemiyorum ağır. Beni nasıl oynatmazsınız falan dedi. Sen kimsin ya? Hangi işte takıma mı, milli takım performansına mı bakıyorsunuz dedi. Bu nasıl bir şey? Dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazım ya. Ben bu sisteme, ben bu düzene karşıyım kardeşim. Böyle forma adaleti mi olur ya? Cun saçı da öyle çok böyle aşırı spektaküler bir saç değil yani. Hani o kadar yapılır. Ya çocuk, futbolcular Dünya Kupası vitrindir, yapar. Bu bir adettir. Ümit Davala da yaptı Dünya Kupası'nda. Adamı saçından bitirdiler mesela. Eleştireceksen benim gibi oyunu eleştirsin. Barış Alper'in saçını bilmem ne yapmış, tavus kuşu yapmış. Yapsın, hoşuna gidiyor demek ki. Tam tersi, o çocuğu sen motive edeceksin. Güzel olmuş Barış, hadi Barış diye. Bunlara takılıyoruz abi.
0: 90'lar pop gibisin ya.
1: Hep 90'ları çok seviyorum.
0: Hep o eskiler var ya.
1: Abi ne varsa eskiler de var ya. Bir şey söyleyeyim abi ya. Ben gömlekle başka bir, daha bir yakışıklı oluyorum galiba. Bundan sonra gömlek giyeceğim abi. Ha? Vallahi bana gömlek yakışıyor. Yayınlara gömlekle gideceğim abi.
0: Ateşten mi gömlek?
1: Şimdi bazı arkadaşlar var. Bak şimdi. Neyse bir şey söylemeyeceğim, vazgeçtim.
0: Bazı arkadaşlar var.
1: Şimdi yayınlara çıkıyorlar abi. Tanıyoruz arkadaş. Aa bir kasılıyorlar, bir kasılıyorlar böyle. Şöyle hareketler falan, şöyle şunlar. Ya baba ne yapıyorsunuz ya? Ya inanılmaz.
0: Sen dünyaya muhalif mi olarak mı geldin?
1: Baba böyle var, bir kasılıyorlar, bir hareketler yapıyorlar şöyle falan. Lan biliyor, her şeyinizi biliyoruz ya. Bir kasılarak böyle bazıları.
0: Göbek adım muhalif mi?
1: Mimikler falan. Ya var ya, mimik konusunda özellikle mimik programı yapanlar var. Mimikler böyle şu. Şöyle. Ya falan. Ne gerek var böyle şeylere? Akın gidin ya. Hayat akıp gidiyor ya.
0: Ahmet Konaş, radyoyu işgal ediyorsun. Ataşehir'den Fatih, yayını alırsan sevinirim abi beni demiş. Uğurcan yediği gollerde hatası vardı. Montella ile beraber bizi perişan etti diyebilirim. Konaç, çok haddi aşıyorsun. Sabrımızı tüketmeye başlıyorsun demiş. Doğan Bey yeter yahu. Buna neden izin veriyorsun diyor.
1: Tamam ben gideyim abi.
0: Konaş şimdiden kabul et, rahat et. Aykut Kocaman'ın ahı şimdiden çıkmaya başladı.
1: Ya ne ahı abi diyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi.
0: Bu sene Fenerbahçe şampiyon olamayınca bahane olarak Aykut Kocaman ahını ön plana çıkartacaklar, parmak kaldırsın. Ahmet Konaş kaldırdın mı diye sormuş.
1: Parmak kaldırsın.
0: Ahmet Bey seçim kaldırsın. Dönemi Galatasaray şampiyonluğuna rağmen Fenerbahçe çok konuşulduğu için en büyük Fenerbahçe diyordu. Kendisi Galatasaray konuşmadan 5 dakika duramıyor. Buna göre en büyük Galatasaray mı demek istiyor acaba?
1: Ben Galatasaray
0: acaba?
1: Konuşmadım abi. Saygımız var bizim bütün büyük kulüpler. Ben ama Galatasaray konuşmadım. Konuşabilirim ayrıca.
0: Kendini kovdurmak için mi çaba harcıyorsun ya da provoke etmek için mi? Tam olarak çözemedim seni diye yazmışlar.
1: Ne dedim ben ya? Ben ne dedim abi?
0: Dodo iyi yayınlar. Konaca söyler misin? Fazla bağırmasın. Araçta yolcu korktu. Ben bir taksici İrfan demiş. Ali İhsan Gezbeli abi, Fenerbahçe futbolcusu Beşiktaş Demirhan'ın boğazını sıkarken neredeydi Ahmet Konaç, onu hatırlıyor mu acaba?
1: Ya hakim ya, kim sıkmış?
0: Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum Ahmet abi, Sane Fenerbahçe'de oynayamaz ama Nene, Musabba, Şerif oynar, sonra yapı kapı diye ağlarsın işte demiş.
1: Abi Nene'yi, Musabba'yı koy Galatasaray'a, orada da yıldızlaştırırlar. Çünkü kart görmezler, kolay penaltı. Mesela Nene çok penaltı alırdı Galatasaray'da olsa. Tabi çok penaltı alırdı. Abi burası hakikaten çok sıcak ya.
0: Beni hiç şaşırtmadın Ahmet. Seni eğlenmek için dinliyorum ve gerçekten beni eğlendiriyorsun demiş. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum diye de eklemiş.
1: Bence o senin içindeki dansözle alakalı.
0: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deyip başlanılan, sonrasında birlikte şampiyon olmamız gerektiğini söyleyen İsmail Hoca'nın sohbet toplantısından edindiğin bilgilerle bize neler aktarabilirsin? Boş ver şimdi rakiplerini. Kendi camianın içerisindeki sorunlara bak. Sorun bitmiyor diyorsun.

0: hala daha oncular buncular şuncular var diyorsun. Bunlardan arınmamız gerekiyor diyorsun. Bunu yapabilecek kişinin Aziz Yıldırım olacağını düşünüyor diyorsun. Aziz Yıldırım'ı bu şekilde seçen ve bunun için seçen insanların Aykut Kocaman gelmedi diye Aziz Yıldırım'a karşı cephe aldığını söylüyorsun.
1: Evet, var öyle.
0: Karışıyor da karışıyor da karışıyor da karışıyor. Sonrasında İsmail Hoca da zamanında bana bunları söyleyenler elbet bir gün bunun karşılığını alacaklar diyerek bir tavır sergiliyor. Ne oluyor?
1: Abi
0: şimdi
1: çok
0: de
1: çok fazla mesaj geliyor, mail de geliyor. Benim burnum estetik değil. Sence estetik gibi duruyor mu abi? Tamam, burnum güzel, önü kalkık. Benim burnum kalkık doğmuş. Hakikaten bak, ince, kafa büyük sadece. Ama burun bence altın oranda tam oturmuş mesela. Nasıl abi profilden?
0: Çok iyi, çok
1: şöyle,
0: iyi.
1: Şöyle, çok iyi. Normalde burunlarını ne yaptırıyorlar? Küçülttürüyorlar. Ki ben Karadeniz olmama rağmen büyük bir burnum yok. Bir de yukarı kaldırtıyorlar. Bak benimkisi otomatik kalkık, görüyor musun? Otomatik kalkık. Bak bak bak.
0: Hidrolik burun.
1: Bak. Evet.
0: İndirebiliyor musun?
1: Bak şöyle yapınca iniyor. Bak şunu şunu yapınca iniyor. Bak şunu yapınca iniyor.
0: Bir de diyor ki sosyal medya hesaplarından bugün günlerden salı Ömür Törpüm Doğan Öncel'le birlikteyim diye.
1: Hakikaten bana soruyorlar burnun estetik mi diye. Yok baba, bende estetik yok ya. Bende bir estetik yok.
0: Saç?
1: Saçımda ufak bir 12 sene önce bir ekme var. O da tutmadı. Sonra Allah vergisi kendi çıktı.
0: Yerini sevmemiştir. Bizdeki çiçekler.
1: Çok güzel oldu. Yerini sevmemiştir diye.
0: Orayı ben de ekiyorum bazen. Koyuyorum bir köşeye. Çiçek diyor ki olmadı. Yerini sevmedi.
1: Sakallarım
0: diyor.
1: Çok sert. Saç tellerim çok ince.
0: Çok ince.
1: Ya.
0: Olabilir.
1: Bende bir dengesizlik var ya. Benim bedenimde de bir dengesizlik var. Sadece zihnimde değil
0: Allah'ım
1: yani.
0: Allah'ım bunu söylettiği için bugünü bir kenara yazıyorum. Bende bir dengesizlik var.
1: Abi şu
0: var
1: sakallarımdaki sertliğim biraz saçımda olsa mesela biraz daha imaj yapardım mesela.
0: Ben neden sınanıyorum bu kadar? İşte Ahmet Ercanlar, Konanç, Bülent Uslu falan böyle. Ben neden sınanıyorum
1: ya ben
0: bu
1: Ahmet'in
0: kadar? Ali Naci
1: ben falan. Ahmet Ercanların yanında pamuk gibi adamım ya. Ahmet seni daha fazla yıpratıyordur.
0: Ben yıpranacak adam değilim de neden sınanıyorum diyorum.
1: Bu arada son
0: mücadele
1: günlerde
0: edemiyorum demedim.
1: Bir şey söyleyeceğim, ben Ahmet Ercanları severim. Son günlerde biraz fazla haksızlık ediliyor Ahmet'e. Ahmet Ercanlar iyi gazetecidir, iyi yorumcudur, iyi Fenerbahçelidir. Ahmet Ercanlara son günlerde haksızlık edildiğini görüyorum.
0: Kim tarafından?
1: Mesela şimdi, hadi ben şimdi yanında öyle diyordun, biriyim. Önceden böyle diyordun falan diyorlar. Çocuk önceden de öyle derken de yıpratıyordunuz. Şimdi belki bazı şeylerde kendini geri çekmiş olabilir. Bu da bir kendini gösterme şeklidir. Bu sefer niye kendini geri çektin? Dün her şeye Ahmet Ercanlar saldırırken yanında olmayanlar şimdi niye kendini geri çektin dememeli. Bunu zaten bazen ben de yaşıyorum. Biz biliyorsun bir kulüpte biz davalık olduk. Biz de karşı davalar açtık falan. Suç durumlarında bulunduk. Haksızlık yapıldığı için falan filan. Bana o zamanlar mesela kendinden anlatayım. Destek olmayanlar başka şeylerde vuruyorlar mesela. Bizim haklı olduğumuz yerde yanımızda değilsiniz. Haksızlığımızda da en son sizi eleştireceksiniz. Böyle Ahmet Ercanlar kardeşime de selam olsun. Sosyal medyada farkındayım. Biraz fazla üstüne gidiyorlar Ahmet'in. Ahmet iyi Fenerbahçelidir. Her taşın altına da elini sokar. Alaşıma selamlar. Sen de yayın arkadaşın. Nasıl gidiyor yayın?
0: Ara verdik artık, tatile girdik. Ağustos'ta inşallah başlayacağız.
1: Maaşlar devam edecek mi?
0: Yok, biz şey olarak alıyoruz yani. Market yardımı alıyoruz biz orada. Un, şeker deyip Ramazan kolisi şeklinde veriyorlar.
1: Ya abi yıllık izin olarak sayılması lazım. Emekçi insanlarsınız abi, normal yani. Alması lazım.
0: Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Dön topuk yaylasına.
1: Döneyim hemen sor
0: topuklama
1: abi, sor
0: konulardan. Topuk yaylasında ortaya çıkan sonuçlardan bir bilgi edin. Niye gitmedin?
1: Abi o kadar
0: sohbet
1: söyledim, tweet attım.
0: Etmek istemedim.
1: Dedim ki İsmail hocam, sevgili Fenerbahçe, arkadaşlarımız emekçi, bunlara kıymayın, verin başkasına kızıp onları üzmeyin, verin bu röportajı.
0: Buradan hallettin mi olayı ya?
1: Veya kamuoyuna katkım oldu, bir ikiye görüşme yaptım. Abi toplantı koymuşum.
0: Alo, ya şu çocukları üzme.
1: Öyle değil.
0: Alo, yok, yapmazsak.
1: Kamuoyu oluşturma adına kendi fikrimizi beyan ettik.
0: Değerli İsmail Kartal hocam.
1: Dir.
0: Diye hani öyle öyle yazın.
1: Abi neyse, katkımız oldu herhalde. Vermişler basın toplantısı, sohbet toplantısı. Öyle sadece elle not alıyorsun falan. Ya da ajans yazıyor sadece falan. Beni çağırmadılar. Ama sordum. Dediler ki abi çok hızlı gelişti.
0: Ben de çağırmıyorum ama geliyorsun.
1: Onu dedim, bu kadar salı şey yaptık. Günleri. Destek olduk, hani röportaj verin şu falan filan.

0: Diller geldi ben bundan bahsedince, mesajlar yayında, Bursa'dan geldik, oradan geldik, gidemedik ya da bıraktık arabayı çocukla 2 saat yürüdük. Baba bu nasıl bir aşktır ya? Antrenmana 10 bin kişi gelmiş. Galatasaray.
1: Ben şeyleri seyrettim geçen gün. Öğrencilere kombine satışları yapılmış. Hı hı. İlk defa kombine alanlarla 3 senedir alanlar, sürekli deplasmana da gidenler, Üni Fenerbahçeliler, hı hı, işte liseli Fenerbahçeliler falan diye. 3 gün boyunca, 2 gün boyunca stat çevresinde yaşamışlar.
0: Öğrenci fiyatıyla almak için. Abi Topuk Yaylası'nı anlattım sana. 10 bin kişi.
1: Sonra Beşiktaş'ın kombine fiyatlarına geleceğim birazdan. Tamam. İnanılmaz bir artış var. 10 bin kişi
0: de Topuk Yaylası'na çıkamadı. Bak dağın başında 10 bin kişi. Bir de çıkamayan 10 bin kişi. Abi Galatasaray yeni bir çağı başlattık dediği, geçiş yaptığı Kemerburgaz'da ilk antrenmanında 1200 kişi vardı ya. İstanbul'un göbeğinde. Çok bu erken. Nasıl bir sevdadır ya?
1: Çok erken daha.
0: 1200 kişi vardı antrenmanda ya, çok Galatasaray'ın Kemerburgaz'da.
1: Öyle diyorlar.
0: Orada 10 bin kişi dağın başında Bolu'da. Kemerburgaz İstanbul'un merkezi. Stadın 10 dakika yanında. 1200 kişi vardı. O yüzden bakıyorum Galatasaray yorumcuların hepsi Fenerbahçe'yi konuşuyor programlarında özellikle. Ben nerede Galatasaray'ı konuşuyorum? Ben örnekleme de yanına koyuyorum.
1: Şu an bir haber yok diye. Galatasaray'da şu an tadilat dolayısıyla kapalıyız diye bir yazı var kapıda ya.
0: Olması lazım. Haber yağması lazım. Büyük kulüp. Niye yok?
1: Sana ne?
0: Ne demek sana ne?
1: Mesela öyle yazıyorlar mesela.
0: Ben sorgularım abi. Hani niye yok abi? Galatasaray'ı
1: niye sorguluyorsun?
0: Niye abi şimdi? Galatasaray muhabir arkadaşlar Galatasaray'daki olaylara çok yakın değiller. İşlerine gelenler, işlerine gelmeyenleri konuşuyorlar bir kısmı en azından. Ondan sonra sezon içinde bizi eleştiriyorlar değil mi? Siz Fenerbahçe eleştirmediğiniz için böyle oldu. Biz incik cinciklik yapıyoruz zaten Fenerbahçe'ye. Siz yapmıyorsunuz ama yine konuşan sizsiniz. Yüksel Yıldırım gibi abi. Yüksel Yıldırım her şeyi söyledi. En son yine televizyon gezdi. Sizin TGRT, Lider Haber'e falan. Lider Haber'de dedi ki beni dövemezler. O dedi küçücük boyuyla ben de ağzını burnunu kırarım dedi. Laflara bak. Ondan sonra her şeyi...
1: Hani sen, öyle sevmem öyle şeyleri ilk benle söyledi.
0: Tamam ha. Söyledi ben onu yaparım falan filan. Yok küçük boyu Barış Göktürk'ü falan. Ondan sonra ben ne dedim ki deyip her şeyi yapıp ben Fenerbahçe'yle dost olmak istiyorum deyip elini uzatıyor. Her şeyi yapıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi ellerini uzatıyorlar. Bu sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Paraguay öptüm seni çok özledim.
1: Ne alakası bu şarkıyla Paraguay'da? Hani Paraguay.
0: Baktım yanıtsız kaldın. Yanıt veremeyeceksin. Yine işine gelmeyen yerlere giremeyeceksin. Araya jenerik girdim
1: skora
0: abi.
1: Skora bak.
0: Bak
1: skor ben, olay.
0: Sen de işine geleni konuşuyorsun.
1: Paraguay. Şöhret. İrfan Can Kahveci ve Osterwold'e geri dönüyor. Takımda ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları olma yolunda ilerliyor deniliyor.
0: İrfan Can Kahveci zaten iyi bir yerli milli futbolcu olarak kadro genişliğinde yabancı kontenjanının darlığı da tartışılırken zaten kalır. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Bence ilk 11 olmayacak çünkü oraya Fenerbahçe adam alacak. Tam bir kara propaganda. Jadon'a gelelim. Eğer Malang Sarı alacaksan Malang Sarı'nın artılarının yanında eksilerini sol beke de ikna edildiği için Jadon Osterwold kapatabilecek bir hamledir. Jadon Osterwold. Burada sıkıntı yok. Ama sen sağa Greenwood alıp merkezde Fred'den çıkıp Corinthians'tan Andre'yi alıp öne Gracie'yi alıp işte sol beke nasıl olsa Jadon'u tuttun. Semedo'nun yerine daha net, daha genç, sakatlık yaşamamış Semedo'yu sakatlık bitirdi. Fred'deki iki sakatlık gibi. Sağ bek alıp yola girersen İrfan'la Jadon'un takımda kalmasının bir problemi yok. Ama olayı tamamen bak İsmail Kartal İrfan'la Jadon bizimle kalacak dedi. Eyvah aynen devam ediyoruz diye okumayacaksın. Ha bu okumayı ne zaman yaparsın? Transfer dönemi biter. Bu adamları alamaz. O zaman bunlarla devam ediliyor olmasını eleştirirsin ama bu adamlar alınacak. O zaman bunlarla devam edilmesi bir değer arz edecek. Daha şu anda takım mühendisliği kağıt üstünde yapıldı. Sahaya yansımadı. Daha bugün ayın kaçı abi? Bugün ayın kaçı ya? 29'u ya da 30'u galiba bugün. 30'u. Hmm. Bu ay 30 mi çekiyor?
1: 30.
0: Bu ay 31 çekmiyor. Her ay 31 çekmiyor. Değil mi? Duruma göre çekiyor. Şimdi ayın birinde çarşamba günü. Bugün pardon. Bugün Fenerbahçe'de toplantı var abi.
1: Ne için?
0: Gracie ve Greenwood için gelecek yanıtlar üzerine yeni teklif geliştirecekler.
1: Nereden gelecek yanıtlar? Kulüplerinden.
0: Ya nereden gelecek abi? Senin astroloğun Venüs'ünden gelmeyecek herhalde.
1: Hayır, cevap olarak oyuncudan isterlerse, oyuncu gelmek isterse, serbest kalışlarını bitirirlerse, hani kulüplerle ilgili hiçbir sıkıntı kalmaz. Orada serbest kalış maddesi diye bir madde var zaten. Onu verirsin, alırsın paran varsa.
0: Oyuncularla anlaştılar abi.
1: Sadece indirim üzerinden anlaşma var. Bir pürüz var dediği para. Başka bir şey değil yani. Çapak.
0: Oyuncularla anlaştılar. Gracie ile de Greenwood'la da anlaştılar. Kulüpleriyle ilgili bazı sıkıntılar var. Bunları teklifler yaptılar. Yeni teklifler yapacaklar. Ben günün sonunda

0: 2G'nin Gressi ile Greenwood'un geleceğini düşünüyorum. Gerçi 3G, 4G, 5G'ye geçtik ama Fenerbahçe'de 2G dönemi bu hafta için muhtemelen başlar. İkisini birden ben bu hafta bekliyorum. Ne yapacaksın o zaman Doğan Öncel? Senin yayınlarını dizerim TGT Haber'de. Alttan alta veriyorsun gaz Ali Naci'ye. Fenerbahçe yine transfer yapamadı. Fenerbahçe Ocak ayında olağanüstü genel kurula gider mi mesajları veriyorsun. Yakıyorsun, yıkıyorsun ortalığı.
1: Ocak ayında. Tabii, ben tabii. Diyorum bile.
0: Ben onu söylemedim.
1: Yeni seçime yani alışkanlık yapmış bir Fenerbahçe yeniden seçime gider mi diye Ocak ayında demem de zaten sezon sonunda zaten seçime gidecek. Senin Ocak'ta bir de ara seçim ne istersin? Ne seçim meraklısı bir şey oldu. Neye öyle diyorsun o zaman derim ben yani.
0: Senin başını çektiğin Beşiktaş medyasının
1: benim başımı çektiğin. Hani Fatih Doğanları, İsmail Erleri falan yedim ben, bitirdim. Ben başını çeker hali mi gelmiş? Kartallar, martallar. İşte Sercanlar, Mercanlar, Ertanlar falanlar, Fırat Güneyerler falan geldi. Onları mı yedim ben? Vay be.
0: Senin başını...
1: Ekmen gibi adamım yemin ederim. Ben.
0: Senin başını çektiğin, kuyruğunu da bizim düz Murat'ın, Murat Özen'in düz Murat'ın çektiği Beşiktaş medyasının şu Galatasaray ile ilgili konuşması gereken bir dünya mevzu varken sırf reyting yapıyor diye Fenerbahçe'yi konuşup Fenerbahçe'yi harcamasını anlamıyorum abi.
1: Ben Galatasaray ile ilgili konuşmam ki, sen yeterince konuşuyorsun zaten. Ne konuşayım ki Galatasaray ile ilgili? Adamlar sezonu zaten Eylül'de açacaklar neredeyse, lig başladıktan 10 gün sonra. Öyle devam ediyor. Ve beraberinde şöyle bir şey var. Az önce sana diyor ki bir dinleyici yazmış. Ya kalabalık diyorsun. Topuk yaylasının orası insan kaynadı bilmem ne diyorsun. Keşke Karagümrük başına da gelselerdi diye yazmış.
0: Orada başka bir problem vardı. Ne olduğunu çözemedik.
1: Ya. Olimpiyatı da hatırla diyorlar mesela.
0: Hatırlıyorum Galatasaraylı arkadaşım. Hatırlıyor musun o şey derbisini, poşetli derbiyi? Orada da Fenerbahçeliler vardı yani. Sen bırak Karagümrük'ü. Süper Kupa'yı hatırla. İyi bilir Fenerbahçeliler Galatasaraylılar Olimpiyat stadını. Değil mi?
1: Yağmurluk. Ahmet Kütük senin Demokratik Kongo mu diye sormuş.
0: Niye Demokratik Kongo?
1: Ne bileyim, hoşuma gidiyor böyle yakıştır valla.
0: Kütük Giresun'da Allah'a çok şükür. Mesela bana soruyorlar mesela İstanbul'u. Yok baba, ben İstanbul'da doğdum diye İstanbul'u dedim ki, ben Giresunluyum abi.
1: Ama oradan da nasıl kaçacağını bilmiyor. Bir gidiyor. Bu ne be? Bilmem ne diye. Ben toplayamam fındık mındık. Ben böyle bir hayat yaşayamam diye koşa.
0: Ben de fındık toplama mevsim bitti abi. Zamanında çok topladım ama. Çok yardım ettim anama babama. Rahmetli babama. Artık olmuyor abi. Fındık artık.
1: Çelik benlik iş değil diyorsun.
0: Benlik iş değil abi. Topladım ama hakkını verdim. 5-6 sene bil fiil bir ay bahçeden çıkmadığım oldu. Topladım. Ama bitti artık fındık işi yani. Ben artık fındık toplanıyor. Ben gidiyorum. Kırmaya, fındığı kırmaya gidiyorum. Yemeye gidiyorum. Sizin fındık bahçesi yok mu Kocaeli'de?
1: Var. Değirmendere'nin de çok meşhurdur.
0: Var değil mi?
1: Değirmendere fındığı uzun
0: sivri,
1: fındıktır.
0: Uzun fındık. Sütlü fındıktır. Onun da bir güzel tadı var. Tabii Giresun fındığı gibi değil. Tombul yağlı fındık başka.
1: Değil. Bizimkisi daha sütlü fındıktır ve...
0: Ama Giresun'unki daha zevkli.
1: İnce kabuktur. Sizin gibi ince. Kalındır. Yani.
0: Kalındır. Evet. Kalındır. Ama Giresun'unki daha güzel.
1: Yani o değişir. Güzellik göreceli bir kavram.
0: Yok, Giresun tombul.
1: Yani mesela oraya devlet şey gibi olur. Hani sen güzel dediğin herkes onu kabul etmek zorunda değil. Yani.
0: Hayır, mesela devlet fiyat verirken Ordu'ya bile Giresun fındığı olarak Levante fındık diye ayrı bir fiyat verir. Giresun'la Ordu'nun fındığı nerede değişir biliyor musun? Bana bunu bir tane büyüğüm gösterdi. Hakikaten baktık abi. Giresun'la Ordu'nun arasında
1: Hint oksijenüsüyle Atlas oksijenüsü arasında böyle bak, bir tatlı su şey vardır yani.
0: O hava olsun.
1: Kristof şey geçer.
0: Vallahi gibi. Gördüm ya ayrımını. İki fındık bahçesi, aradan bir tane dere akıyor Gülyalı taraflarında. Bir taraf Ordu'da kalıyor, bir taraf Giresun'da kalıyor. İki bahçenin fındığı farklı biliyor musun? Ve orada ayrılıyor mesela fındık. O su, o hava.
1: Hala mı inanmıyorsunuz?
0: Hala mı inanmıyorsunuz ya?
1: Oraya döneceğim şimdi. Ya Rabbim burada nasip etmiş. Hacı Osmanoğlu gibi konuştum burada.
0: Bak Mısır
1: fındık bahçesi Mısır bu ağaçla bu ağaç arasındaki.
0: Sen de git bugün Mısır Çarşısı'nda Develi var. Develi dükkanı. Fenerbahçe Kongresi arkadaşımız. Abi diyor en kalitesi Giresun'dur diyor. Doğan abi de bekliyorum diyor. Burada ben de satıyorum diyor. Bir gün bana uğrasın diyor. Mısır Çarşısı'nda Develi'ye git. Tam o hani hutbe verilen yer var ya eskiden, halen yapılıyor onu. Yaşatıyorlar onu köşede. Tam böyle şeye çıkarken.
1: Fındık kurtar. Ezmesi niye tutmadı? Fıstık ezmesinin önüne geçemedi.
0: Fıstık ezmesi de tutmadı ki.
1: Nasıl tutmadı ya? Türkiye üzerinden bahsetmiyorum. Dünya genelinde bahsediyorum.
0: Çok garip değil mi fındık ezmesinin? Reklamı yapılmadı.
1: İyi pazarlanamadı belki.
0: Mesela ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Bence bir Türk çocuğu olarak hani.
0: Bravo, pazarlaması yapılamadı.
1: Güzel mesela sabah kahvaltısında o tabii, çikolatalar bilmem neler olacağına. Bravo. Yağ üzerine veya ne bileyim kendi yağı da var zaten fındığın, o fıstık fındık ezmeli ekmekler bilmem neler yapılabilir.
0: Kültür haline getirilemedi. Evet. Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Mesela Amerikano kahvesi var ya.
1: Hı hı.
0: Bak Amerikano kahvesi ben de nadir hani ağız tadım ayda bir değişsin diye alıyorum. Çok içmem.
1: Fındık esanslı şeylerden
0: mi? Yok, Amerikano. Amerikano nedir? Biliyorsun hikayesini. İtalyanları, hı, askerler orada İtalya'da işte buna su katlıyorlar, çok koyuyorlar. İtalyanlar dalga geçiyor. Bu Amerikano, Amerikano diyor, su koyuyor, veriyor.
1: Espresso'ya biraz daha su katılmış bilmem nesi falan.
0: Mesela berbat bir şey Amerikano mesela. Ama öyle bir reklamı yapıldı da adında da Amerikan, Amerikano, Amerika var ya mesela. Reklam çok önemli abi. Mesela fındık ezmesi. Eğer mesela Amerika'nın ürünü olsaydı, ana ürünü, dünyada bu ürün ana ürün bizim, yapılan yerler var, ekilmeye çalışan İtalya'da falan var da bizim gibi değil.
1: Dünyanın en sevilen, mesela dünyanın en sevilen ekmek üzerine sürülen çikolatası biliyorsun Giresun fındığı ile yapılır.
0: Tabii. Onlar alıyor borsaları, onlarda İtalya'da, Avrupa'da, Amerika'da falan. Işte yani mesela reklam PR çok önemli bir şey abi.
1: Kesinlikle.
0: O mesela fındık başka
1: bizde
0: bir ülkede
1: olsaydı. Bizde o eksiklik
0: var. O fındık ezmesini bütün şöyle yapıyorlar abi çocuk.
1: Mesela limonata yani dünyada ünlü bir şey olabilirdi, satılabilirdi.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Ayran tanıtılabilirdi. Tabii, örnek tabii, veriyorum sana. Daha bilmeyen var mesela ayranı.
0: Filmlere sokuyorlar. Çocuklara ilkokuldan itibaren bir süre bedava dağıtıyorlar belli ürünleri. Filmlere sokuyorlar. Her çizgi filmde o ürün var. Değil mi mesela?
1: Hı hı.
0: Ha, adamın hamburgeri var, o su var, bu su var. Bir kültür haline getiriyor. Sen onu almadan, yemeden, içmeden duramıyorsun. Ama fındık ezmesi öyle bir duruma getirilemedi. Öyle bir gücümüz yok.
1: Bir rüzgar da esirdi. Mesela Dubai çikolatası diye bir şey mi vardı mesela? Örnek veriyorum. Bir pazarlama
0: pazarlandı,
1: o yapıldı mesela. Ama ne oldu? Bitti. Mesela has maddesi neydi? Kadayıf.
0: Kadayıf.
1: Arasında Antep fıstığı.
0: Antep fıstığı. Yeşilleşmiş kadayıf. Üstü çikolata.
1: Yeşilleşmiş kadayıf da değil. Üzeri çikolata kaplı. Kadayıf içinde.
0: Yok, o fıstığı koyunca.
1: Onun sonrasında arasında fıstık yapıyordun
0: renk
1: zaten.
0: Renk veriyordu kadayıfa.
1: Yani o da gerçek yeşil fıstıksa bir şey, biraz renk verir zaten.
0: Berbat
1: bitti, ne
0: şey
1: oldu
0: mesela? Bitti.
1: Ondan sonra dünya neden künefeye dönmedi?
0: Künefeyi bilmiyorlar.
1: Künefe mesela, çünkü hala yaşayan bir kültür mesela. Künefeyi evet, bitirir misin?
0: Bitirebilirsin.
1: Dubai çikolatası künefeyi bitti mesela.
0: Bitti abi yani.
1: Anladın
0: yani
1: mı?
0: Ya bazı şeylerin reklamı uzun sürüyor, bazıların sürmüyor. Reklam çok önemli. Ya bizim hayatımızda da reklam çok önemli bir şey abi. Mesela ben eskiden bu YouTube falan yokken, bak bir medya okuması yapalım mı? Şimdi YouTube falan ne yaptı? Hepimize özgürlük verdi değil mi? Sen bir YouTube kanalı kurup eğer gerçekten bu işi yapabiliyorsan, karşılığın varsa kendi bedeninde, zihninde, insanlara ulaşabiliyorsun. Kimse seni engelleyemiyor.
1: Hı hı.
0: Özgürlük var değil mi? Ama eskiden YouTube mutup yokken neydi? Biz televizyonlara mahkumduk değil mi? Televizyon kanallarına, patronlara, oradaki müdürlere. Abi bazı programlar, bazı yorumcular vardı eskiden. Böyle izliyorduk. Çünkü başka seçenek yoktu. Adamın ne dediğini anlamıyorduk, anlamış gibi yapıyorduk. Değil mi? Mesela onların birçoğu YouTube'la beraber sahneden silindi, farkında mısın?
1: Hı hı.
0: Farkında mısın? Çünkü karşılıkları yoktu.
1: Geçti.
0: Sırf o değil. O zaman da son kullanma tarihi. Mesela şimdi isim vermek istemiyorum, ayıp olur. Meslektaş. Adamı böyle dinliyorduk. Adam bir de böyle hareketler yapıyor. Yüzükler takıyor falan. Çünkü başka kanal yok. YouTube yok. Bir şey yok. O adam orada müdürü tanıyor bilmem ne. Yorumculuk yapıyor abi. Böyleleri var bizim meslekte. Ne oldu? YouTube çıktı. Bizler çıktık. Arkadaşlarımız çıktı. Er meydanı YouTube. İzlenen izleniyor. Onlar kayboldu. Onlar YouTube'a da bir ara aynı kanalların YouTube'larına sokulmaya çalışıldı. Tutulmayınca televizyonlardan da çekildi. Şimdi ne yapıyorlar böyle abilerimizi? Tek başlarına, eskiden tek başlarına karşımıza koyuyorlardı, hatırlıyor musun? Mecburen izliyoruz diye. Şimdi onların yanına bir iki kişi daha koyup YouTube'a falan koyuyorlar. Ama yanlarına bir iki kişi daha koyuyorlar. Niye? Lobileri güçlü. Onlar da medyanın Uğurcan Çakır'ı. Ya.
1: Bırak fındığı mındığı da. Reklamın kralı Aganigi Naganigi'dir Doğancığım.
0: Ya yapıldı da abi, öyle reklam mı olur abi ya? Çoluğa çocuğa Aganigi Naganigi ile fındık yedirebilir
1: misin? Bırakın fındığı da, Osimhen'e karşılık rekabet olsun diye aldıkları John Duran, Osimhen'in yediği olduğu fikirlerin nedir Sayın Konanç diye.
0: Büyük skandal, Tedesco'nun zararı. John Duran kalsa, Tedesco gitse Fenerbahçe şampiyondu. John Duran burnu sürtüldü. Ve göreceksin Galatasaray'da ihtiyaç olduğunda çok önemli işler yapacak. Bana Beşiktaş maçını John Duran kazandırdı. Bana Galatasaray'da yenilmeyi John Duran önledi. Evet, sıkıntılı topçu. Mesele sıkıntılı topçuyu zaten idare edebilmek. Büyük takım.
1: Icardi'nin sıkıntısı yok muydu?
0: Icardi neler yaşadı Galatasaray'da?
1: Ya da bak, Torreira'nın sıkıntısı yok muydu yerleri falan gibi.
0: Söylüyorum ben. Galatasaray daha kulüpçü.
1: Osimhen sıkıntılı bak, değil mi sence?
0: Bak Galatasaray niye akılla yönetiliyor. Galatasaray daha kulüpçü. Fenerbahçe duyguyla yönetiliyor. Fenerbahçe'de kulüpçülük ölmüş. Bunları söylemek zorundayız. Yapmayın. Yani kulüp zaten bölünmüş. Bir de Aziz Yıldırımcılar Aykut Kocaman gelmedi diye kendi içinde bölündü. Ya böyle başarı gelir mi? Başkanı belli kulübün. Hocası belli. Destekleyeceksin. Eleştiri başka. Şu gelmedi, bu gelmedi. Ama bak bunlar şimdi yapamayacak belli. Şimdiden yapamayacakları belli oldu deyip kötü niyetle şimdiden yangın çıkarmak başka bir şey. Ama Galatasaray'da bunlar yok. Osimhen'i yönettiler. Icardi'yi yönettiler. Ya soyunma odasında kapıyı kilitledi Melo. O İspanyol çocuğu dövdü. Fatih Terim kapıyı açtı. Dövdün mü evladım sen bunu dedi. Dövdüm hocam dedi. Tamam çocuğum dedi. Sen dedi çık dışarı. Dayak yiyenle konuştu. Ama Melo da orada karakterini sevmem ama bir etki yaratan bir oyuncuydu. Onu da bozmadı. Dayak yiyeni de aldı. Bunlarla şampiyon oldu. Fenerbahçe'de böyle bir olay olsa ikisi birden kadro dışı bırakılır, şampiyonluk gider. Ya baba futbol takımlarında bunlar olur. Tedesco ne yaptı? Samsun'da harika pası gol atamayan Arşi'ye, o pası veren İrfan kızdı diye. İkisini madem raporla 4 sayfa. 4 sayfa sadece İrfan'la ona destek veren Cenk Tosun'u raporladı. Üstüne bir de gitti o raporu okurken böyle. O raporu okurken böyle başkanın yanına kulüpte Devin Özek'le gazı verdi Saadettin Saran'a. Şifayen Saadettin Saran'a kadro dışı bıraktırdı adamları. Ne oldu biz sezon boyu? Önde tutamadık topu. İrfan'ı aradık. Golcüsüz kaldık. Cenk Tosun'u aradık. Cenk Tosun kadar son 15 dakikada karambol yaratan yerli kaç tane topçu var bu ülkede? Hazır tutsaydın belki Cenk Tosun'la bile şampiyondun.
1: Belki milli takıma bile
0: gönderebilirdin. O kadar kötü topçu değil Cenk Tosun. Adamı şimdi tabii psikolojik yıprattın falan, daha toplanması çok zor. Tutsana. Adam orada birbirini dövüyor, takımda tutuyor, şampiyon oluyor. Bizimkiler golü atamadık diye birbiriyle tartışırken o da adamcılık yapıp Arşi'yi ayırıp İrfan'ı gönderiyor. Niye? Nene'yi oynatacak çünkü Devin Özek'le birlikte. Nene'yi oynatacak. Ya bunları göremeyen yönetimler olduğu sürece, bunları göremeyen camia olduğu sürece, Galatasaray'dan 3-7 günün ertesi gün kovulan adamı törenle gönderen bir camia olduğu sürece, Fenerbahçe'de kulüpçülük tartışması bitmedikçe biz nasıl Galatasaray'la mücadele edeceğiz? Sahada iyi kadro kuracaksın. Saha dışının hakkını koruyacaksın. Camianla kulüpçülük yapacaksın. Fenerbahçe eskiden böyleydi. Bunların hepsi Galatasaray'da var. Ve sen tüm bunlara rağmen geçen sene Tedesco'yu zamanında yollasan, Condra'nı kovmasan şampiyondun ya. Galatasaray sana tam 3 kere fırsat verdi. Neden? Hep söylüyorum, Avrupa ile Türkiye bir arada gitmez. Gitmedi aslında, Galatasaray'ın da gitmedi. Liverpool mücadeleleri, Osimhen'in sakatlanması, toplam 12 maçta olmaması sezon boyu. Sen değerlendiremedin. Galatasaray maçında Ali Sami Yen'de ilk 10 dakikaya bakın, Galatasaray tir tir titriyor. Baskı altında. Ama hoca maçı yönetemedi, penaltı kaçabilir. Bu hocayı kovamıyorsun abi. Ondan sonra ben niye şampiyon olamadım? Bu sebepler belli.
1: Peki bunlar serzenişlerdi. Bunlar kulübün içerisinde yanlış olarak görülen şeylerin Ahmet Konanç gözüyle aktarımıydı. Dile getirdi. Tabii biraz birlik beraberlik mesajlarıyla başladı bu sezonda. Gidişat, rota oluşturuldu. Ama bunu Aziz Bey de başaramayacaksa vay haline derim. Ama Aziz Bey'in artık ben fırtınadan önceki sessizliğe büründüğünü, dur şu transferleri de bir yapayım, ekonomiyle ilgili sıkıntıları bir çözeyim, bunlarla sonra bir ilgileneceğim ama öyle böyle ilgilenmeyeceğim diyerek tamamen temizliğe girecek. Öyle yaz temizliği, bahar temizliği gibi falan öyle bir şey olması lazım yani.
0: Bir şey anlatayım sana abi. Ta Ünal Aysal dönemine gideceğim. Çok yakından ben Galatasaray'ı çok yakından takip ederim. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Galatasaray. Ve Galatasaray'ın son dönemdeki işleyişi şu açıdan başarılı. Ünal Aysal göreve geldi, ne dedi biliyor musun? Bak, iki şey söyledi. Bir dedi, ben dedi o Drogba ile Snyder'i getiririm. Çünkü futbol önce sahada. Onları oynatacak hocayı da getiririm dedi. Hani Fatih Terim bunları istemiyor muhabbet oldu ya. Ben dedi bunları getiririm. Yani hoca sonra gelir dedi. Doğru. Türk futbolunda özellikle hoca sonra gelir. Önce kadro kalitesi. O yüzden diyorum yabancıya falan gerek yok. Ben dedi bu Drogba ile Snyder'i getiririm. Onları oynatacak adamı da getiririm dedi. Ünal Aysal'ın birinci lafı bu. İkinci lafı ne biliyor musun? O dönemdeki başarının özeti. Bu borçlanmadan korkmayın dedi. Büyük yapılar dedi borcu yönetir dedi. Galatasaray borçlandı iyi adamları aldı. Şampiyonluklar geldi. Dursun Özbek bu kültürü devam ettirdi. Ama ne yapıyor? Bir yandan o projeyi alıyor, bunu alıyor, onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şimdi Fenerbahçe'de ne yapıyorlar? Şöyle, aman abi ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Aman şöyle yapalım. Tamam buraya çok iyi bir adam aldık, çok para verdik. Orta sahamız eksik. Burası da olmasın. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Baba, ayağını yorganına göre uzatarak büyüyemezsin. Sen bakkal dükkanı değilsin. Sen kasap dükkanı değilsin. Sen koca bir AVM'sin. Sen bir holdingsin. Yapı benzetmesi yapacaksan. O ayağın bazen o yorganın altından çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O ayağın başka yerlere girecek. biraz strese girecek. Fenerbahçe küçülerek büyüyebileceğini zannetti. Yani kabuğunun içinde kalarak. Borcu yöneteceksin, borçlanacaksın. Borçlanmaktan korkma. Ama yanında kupaları koy. Yani saçma borçlanmalar yapma. Takım en zayıf olduğun yer kadar güçlüsün futbolda. Kadronu kur, sağ dışında aklını kur. Sağ dışında da gereksiz şeylere girme. Herkese gider yapma. Kulübü, misyonunu başka yerlere çekme. Ya Fenerbahçe öyle bir yere sürükledi ki bazı insanlar kendi kafalarındaki siyasi düşünceleri oturtmak için. Küçük olsun bizim olsun kafasıyla. Ya Fenerbahçe'nin kuruluş donelerini reddettiler ya. Fenerbahçe'yi, şimdi çok girmek istemiyorum detaya, belli yerlere çekmek isteyenler Fenerbahçe'nin kuruluş donelerine baksınlar. Onların dünyasıyla Fenerbahçe'nin alakası yok. Fenerbahçe başka bir kulüp, onların söylediklerinin dışında bir kulüp Fenerbahçe. Yani böyle çok böyle siyasi motifler yapmak istemiyorum. Baksınlar Fenerbahçe'nin ne olduğunu. Fenerbahçe Kuvayi Milliye'dir ya. Fenerbahçe memlekettir ya. Memleketin kuruluşudur ya. Sen Fenerbahçe, Fenerbahçe hep devletle beraberdir ya. Fenerbahçe aldın başka bir yere çektin. Ona isyan, buna isyan, kime isyan, ne yapıyorsunuz ya? Onlar öyle bir yere çekti Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe işte ayağımızı yorganımıza göre uzatalım kültürüne girdi. Galatasaray ne yaptı? Pragmatist oldu. İşine gelen ve kulübün çıkarını olan yollara girdi. Borçlandı ama güçlü kadro kurdu. Kulüpçülüğü bırakmadı. Bu motiflerden sen uzaklaşınca bunları yaşıyorsun. Halen bunları yaşıyor. Ben yayının başında ne dedim abi? Fenerbahçe'de sandıksız bir seçim süreci devam ediyor. Halen şimdiden bu yönetim başaramayacak. Bak bunlar bunları alamayacak. Sezonun başlamasına daha olmasına rağmen, transfer dönemi 4 gün 5 gün önce başlamasına rağmen bu yangını yapanlar var. Nasıl başarı gelsin abi? Ben Aziz Bey'e de buradan naçizane tavsiyem. Hani sen dedin ya fırtına öncesi sessizlik falan. Sakın böyle haykırıp kükreyip bir basın toplantısı yapmasın. Bunu bekleyenler de var. Provek etmek için. Ben olsam 3'e 5'e bakmam. Çünkü Fenerbahçe'de çok değerli oyuncular var abi. Sadece fiyatın artmasını bekliyorlar. Ama öyle büyük baskı var ki. Mesela Marsilya bize tok satıcılık yapıyor. Halbuki ihtiyacı var. Tok satıcı değil. Aç Marsilya, aç. Dortmund tok satıcılık yapıyor. Hayır, aç. Niye aç? Çünkü bir an önce fistik hastaneye almak istiyor şeyden. Abi konuşurken gazetene tükürdüm, affedersin. Biraz gaza geldim. Hoffenheim'den fistik hastaneye almak istiyor çünkü. Ama adamlarda böyle bir baskı yok. Camia, sosyal medya baskısı. Tamam mı? Adamlar malını değerliyor. Tamam, Fenerbahçe'de bu baskı var. Fenerbahçe'de yerinde olsam abi Diego Carlos'a 5 mi verdiler? Hemen vereyim abi. Zaten gelmiyor. Gıcıklık yapıyor. Nottingham 15 mi verdi? 15 verdi. Archie Brown'la. Doğan abi. Hemen satayım. En azından böyle satış yaparım. Tamam mı? 3 futbolcu satar, 1 futbolcu alırım. Ne yapayım? Hakan Safi de öyle diyormuş zaten. Ben diyormuş 3 topçu satacaktım, 1 topçu alacaktım. Hani gidenlerden hiç kâra zarara bakmayacaktım. Elden çıkaracaktım. Topladığımla ekleyecektim, alacaktım. Bunu yapmanız lazım. Bir an önce satışları 3'e 5'e bakmadan yapmanız lazım. Bir hareketlilik olması lazım. Çünkü bak Fenerbahçe'nin 118 milyon euro, 6 milyar küsür lira var ya Doğan abi. Hı hı. 118 milyon euroya tekabül ediyor. Harcama limiti var ya. Bu Sıdıkı'nın, Midikı'nın bonservisi de bunun içinde. Ekliyorsun.
1: Ne neyi bilmem.
0: Ekliyorsun şu anki ödemeleri. Eksi 20 milyon eurolardasın biliyor musun şu anda?
1: Bu arada...
0: Eksi, yani şu anda eksisin. Bu harcama limitini oyuncu satarak, sponsor sokarak arttırman lazım.
1: Kante'yi de unutma. Yani fiyat anlamında gerçekten görüldüğü gibi olmayan bazı futbolcular var. Hani bu konuda hep böyle suçlandı. Beşiktaş'ta da vay paralar nerede dendi. Galatasaray'da da o kadara mı alındı? Hani 3'e almıştınız deyip satarken 5'miş bu aslında, gönderirken bunu gördük diye söyleniyor da. Her kulübün içerisinde var. Yüksel Yıldırım'ın da aslında söylediği konu, bu kadar büyük harcamaların aynı zamanda bir güvence üzerinden gittiğinde biraz onu sadece söyleyiş biçiminin ve örneklendirmesiyle aynı taraftan yapılması biraz algı operasyonuna dönüyor. Ben bunu Yüksel Bey'in suratına söylemiş bir olarak söylüyorum.
0: Ne yapıyor biliyor musun Yüksel
1: Yıldırım abi? Dedim ki örneği belki de başka bir camia üzerinden verseniz bu kadar tepki almayacaksınız ve hep aynı yere oynadığınızda maalesef sıkıntı yaratıyorsunuz. Sürekli manşet veriyorsunuz. Bunu bilerek yapmadığınızı bilerek söylüyorsunuz. Bence bilerek yapıyorsunuz.
0: Zaten
1: dedim
0: bir gün itiraf etti. Fenerbahçe üzerinden Samsun'u konuşturuyorum dedi. Bir gün buna yakın bir şey söyledi. Bak ne yapıyor biliyor musun? Masumlaştırma Yüksel Yıldırım bak. Şimdi diyor ki Dursun Özbek çıktı diyor. Bak orada Kulüpler Birliği Başkanı var. Onun üzerinden söylemiyor Trabzon Başkanı. Ertuğrul Bey üzerinden söylemiyor. Dursun Özbek diyor. Bak Galatasaray'ı güzelliği. Çıktı dedi ki diyor maliyeye gidelim. Kamuoyunda baskı var. Kulüpler vergi veriyor vermiyor muhabbeti. Maliyeye gidelim söyleyelim. Bizim ne kadar vergi verdiğimizi açıklasın. Dedi diyor. Ama diyor Barış Göktürk diyor. Biz Fenerbahçe olarak vergilerimizi açıklamak istemiyoruz dedi diyor. Bak Galatasaray güzellemesi var. Artı şu anda Fenerbahçe'nin Ama borç belli, bak Allah korusun vergi kaçırmak başka bir şey. Borç, borcun borç dersin değil mi? Şu anda ödemesi gereken vergiler var. Bugün yarın ödeyecek zaten. Demek ki onları da biliyorlar. Oradan öyle, oradan öyle, oradan öyle bir laf. Babacığım bu ülkede tartışmalar oldu. Onun vergi borcu silindi, o kulübün yardımcı olundu, bunu silinmedi, bu ödedi muhabbetleri. Bunlar Fenerbahçe'nin lehine değil aleyhine tartışmalardı. Oralara girmeyelim. Ama

0: şimdi ilk fırsatta demek ki orada bir vergi borcu ödemesi zamanı geliyor Fenerbahçe'nin. Ya da atıyorum bir hafta geçmiş, onu yakalayıp Dursun Özbek üzerinden böyle onu güzelleyip Fenerbahçe açıklama yaptı. Biz dedi borsaya kota bir anonim şirketiz. Bizim ne ödediğimizi açıklamamıza gerek yok. Zaten 3 haftada bir kapta görüyorsun dedi. Yani altı dolu olmayan bir tartışma. Bunu masumlaştırma. Mesela Yüksel Yıldırım dün demiş ki mesela lider haberde. Onu size söylemediği için söylüyorum. Hı hı. Beni demiş nasıl dövecek demiş küçücük boyuyla. Ben ağzını burnunu kırarım demiş mesela.
1: Yok, onu söyledi onu da.
0: Sizden de söyledi.
1: Böyle bir iddia var.
0: Küçücük boyuyla işte ağzını söyledi mi?
1: Hatta gömerim diye bir söz kullanılmış. Hiç yakışmıyor. Gerçi dedim böyle bir ortamda sizin gibi iş insanlarının, kulüp yöneticilerinin bulunduğu bir ortamda böyle hitaplar hiç hoş değil. Ama bunları yaptıkça tribünlerde de taraftar arasında da hani imam yaparsa cemaat hayli durumuna düşer. Ben de dedim yani öyle bir şey duymadım ben dedi. Öyle bir şey konuşulmadı zaten dedi.
0: Hayır
1: yani.
0: Devamında da öbür kanalda söylemiş. Demiş ki nasıl beni dövüyor ya demiş.
1: Zaten öyle bir şey yapamaz da dedi. Hani onu da söyledi zaten arkasına da.
0: Devamında şunu da söylemiş.
1: Biz de boş insan değiliz'e döndü yani.
0: Şunu söylemiş ben duydum. Küçücük boyla Barış Göktürk'ü kastediyor. Bak Fenerbahçe Başkan Vekili'nin üsluba bak. Bana öyle demedi deyip daha ağırını söylüyor. Adam söylememiş işte sana onu ama sen söylüyorsun. Küçücük boyuyla nasıl dövüyor? Ben ağzını burnunu kırarım gibi bir lafı var. Küçücük boyuyla ben baktım abi.
1: Buradaki sıkıntı Yağız'dan kaynaklanır ama bu kadar parlatmak ve aynı zamanda bunları varmış gibi yazmak bir anda teyit etmeden, onaylamadan ya mesela neden Barış Bey'den veya çevresinden duyduğunu yazıp da acaba Yüksel Bey'le de telefonla görüşüp bak ben arayıp ulaşabiliyorum mesela. Böyle bir şey oldu mu Sayın Başkan diye
0: yani habercilik dediğin konu değil mi? Sen Yüksel Yıldırım'ın söylediklerini mi doğru kabul ediyorsun?
1: Ben bak.
0: Ya her şeyi yapıp hiçbir şey yapmamış gibi elini uzatan bir adam abi. Ben o, ne yaptım diye.
1: Olay nereden çıktı? Yağız'ın yazdıklarından dolayı gelişmedi mi?
0: Abi Yağız'ın yazdıkları ya doğruysa tamamı. Kipi kısmını doğruladı zaten. Yağız'ın yazdıklarının tamamı yanlış dediler. Sonra doğruladı. Bir tek o bana seni döverim demedi lafı var. E belki de demiştir duymamıştır. Daha Barış Göktürk o konuda bir şey demedi. Benim anlatmak istediğim başka Tabii. bir şey var.
1: Ya bol ben de meselesi. Sen de habercisin, sen de gazetecisin ya. Bir teyit olayına girmeden sadece bir ya taraftan duyduğunu.
0: Belki.
1: Kimden?
0: Belki Barış Göktürk tarafından teyit etmiştir.
1: İşte Barış Göktürk tarafından tek teyitle haber yapılabiliyorsa
0: tamam, o zaman sen şunu söylüyorsun. Barış Göktürk'ün söylediklerini kabul etme, Yüksel Yıldırım'ı kabul et.
1: Ona da sor. İkisiyle de konuştum. Tamam, böyle bir iddia var deyip onu yaz. Tamam, şöyle, Yüksel Bey'le de konuştum. Bak, böyle de bir iddia var. Yağız'ı
0: koruma anlamında söylemiyorum. Oradan gelen bilgiyi verirsin çünkü kaynağı belli. Buradan gelen bilgiyi de verdi gazeteci arkadaşlar. Ben başka bir şey konuşacağım abi. Yine dağıttın beni. Boy konusu. Bak şimdi hiç yakışmıyor. Doğan abi. Senin de bu konuda yorumunu merak ediyorum. Bakalım yapabilecek misin?
1: Benim hangi boylardan geldiğim belli. Benim anladım ben Hun Türklerindenim. Bana anlatma boy
0: konusunu. Ben de çepliyim. Şimdi abi diyor ki orada Yüksel Yıldırım diğer kanalda. Nasıl dövüyormuş beni ya diyor o küçücük boyuyla.
1: Bak, buna mı takıldın yani?
0: Bir dakika abi. Şimdi madem ben baktım abi Samsunspor'un kadrosunda bir 70 boyunda bir 71 boyunda futbolcular var. O zaman madem küçük boylu sevmiyor bütün küçük boyları göndersin kulüpten.
1: Çok yüzüm.
0: Artı Barış Göktürk 1.77, 1.78 boyunda adam. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Yani adamın boyuna takılıyorsun ki adamın öyle küçük bir boyu yok. Küçücük diyorsun. Mesela Yüksel Yıldırım Kulüpler Birliği'nde kaç santimin üstünde yönetici görmek istiyor? Yüksel Yıldırım eline bir mezur alsın.
1: Mezur.
0: Kulüpler Birliği'nin ya da cetvel alsın. Kumaşçı cetveli var ya şöyle katlayarak yapar, şöyle ikiye çevirerek. Kulüpler Birliği toplansın önünde dursun. Odasının önünde. Mezur ile ölçsün. Sen küçüksün girme, sen uzunsun gir desin. Yani İnsanların boyu üzerinden konuşmak, ondan sonra ben Fenerbahçe'yle dost olmak istiyorum demek. Hiçbir şey yapmamış, söylememiş gibi elini uzatmak. Her şeyi yapıp sonra elini uzatmak.
1: Reklama gidiyorum.
0: Bu ne demek abi ya?
1: Ben de
0: alsın eline bir cetvel.
1: Bundan sonra ben de elime bir cetvel alıyorum.
0: Tam alsın eline bir cetvel Yüksel
1: Konuyu
0: Yıldırım.
1: Konuyu ne kadar uzatıp uzatmadığını ölçmek için.
0: İçeri girenlerin boyunu ölçsün abi. Bakalım Yüksel Yıldırım hangi boyda daha çok istiyor orada yönetici görmek? Hangi boyda istemiyor? Küçücük adam demek ne demek ya Fenerbahçe Başkan Vekiline? Ya sen Fenerbahçe'yle bak aynı şeyi Galatasaray için, Beşiktaş için, Trabzon için de söyle. Bak bunlar başka kulüpler. Böyle kulüpler için özel bak bütün kulüplere saygım var da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon daha başka kulüpler. Bunların başkanları, başkan vekilleri. Bunlar çok yanlış. Yok küçücük boy bilmem ne. Böyle şeyler söylemeyin. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada sabah Fas Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Sürpriz bir sonuç muydu? Belki de Hollanda bu turnuvanın en sürpriz favorilerinden bir tanesiydi.
1: iyi kapandı ama olmadı. Fas çilingir gibi açmasını da bildi. Bir birlik bir beraberlikle maçı tamamladı. Tabii ikinci yarının ilk dakikalarında Hakimi savunmanın arkasına kaçırarak net fırsatlar üreten Fas'ı da durdurmak o kadar kolay olmadı. Ardından gelen penaltı golleri dün tıpkı Almanya-Paraguay maçında olduğu gibi belki de futbolun en güzel yanlarından bir tanesi, hele hele maç penaltılara kaldıysa, o seri penaltı atışlarının heyecanını, tahminini yürütmek, yapmak insana ayrı bir keyif veriyor. Topa gelişlerinden kalecinin duruşlarına kadar. Zaten Paraguay'ın işte Almanya karşısında penaltılara kaldığında bu işi bitirebileceğini düşünenlerin sayısı herhalde benim gibi çok fazlaydı. Almanya yine Almanya olabilir, 90 artılarda işte bir gol atabilir, uzatmalarda bulacağı bir golle yine bir turnuva takımı olduğunu ispatlayabilir gibi yorumlar yapabilirdik ama olmadı. Bu sefer olmuyor, farklı şeyler konuşulabiliyor. Bundan sonrası için neler yapılacak, nelerle karşı karşıya kalınacak, hangi sürprizler yaşanacak, biraz bunlara bakmak gerekiyor. Tahmin yürütmek çok zor. Bugün Fil Dişi sahili Norveç'i saat 20'de ağırlayacak. Fransa İsveç maçı gece 12'de başlıyor. Meksika Ekvador maçı da saat 04'te oynanacak. Bunlar gerçekten özel maçlar. Buradan Norveç'in, Fransa'nın ya da Meksika Ekvador maçı bence uzatmalara kalabilecek bir maç gibi gözüküyor ama erken de kopabilme ihtimali olabilir. Tabii 3 ihtimalli futbol her defasında tahminleri karşılıklı bırakmıyor. O yüzden kupanın yıldızının Afrika takımları olduğunu düşünürsek, biraz sürprizler üzerinden ilerlersek, Norveç'in, Fransa'nın, Meksika'nın bile bazen sıkıntı yaşayabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama bakalım karşı karşıya kalacağımız sonuçlar nedir? Neleri konuşacağız? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde bugün bir şey dikkatimi çekti. Erman Toroğlu Sayın Hacı Osmanoğlu'yla görüşmüş. Ve bazı detayları öyle gündeme getirmiş ki nelere cevap vereceğini, nelerle ilgili ortaya atılan iddiaları cevapladığını okudukça hayretler içerisinde kalabiliyorsunuz. Özel bir röportaj, hakkını vermek lazım. Benim hakkımı yiyorlar diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Biraz konu başlıklarıyla ilerleyeyim, detaylarını konuşuruz. Biliyorsunuz villa olayı çok fazla konuşuldu. Tıpkı başarısızlık olduğunda daha önceki jenerasyonlarda olduğu gibi primler ve ortaya atılan işte araçlardı, jiplerdi, villalardı. Bu konular hep gündeme geliyor. Şimdi burada da yalan söylüyorlar diyor. Yani villaları verecek misin? Orası bir sit alanına giriyormuş. Bu sit alanı ile ilgili izinlerin alınmadığı söyleniyor. Sırf izinler alınabilsin diye oyuncuları ön plana attığın söyleniyor denildiğinde Sayın Hacı Osmanoğlu bu bir yalandır diyor. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi de futbolculara o villaları vereceğim diyor. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik ve elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük bu paraları. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ştafta para dağıttılar. Biz bu konuşmaları Ali Ağoğlu'nun evinde yaptık. O da şahit ama ben futboldan anlamam kardeşim, ben dinliyorum sadece dedi. Güldü geçti yorumunu yapmış. Ardından Fatih Terim'le ilgili yaşadığı o kriz ortamı biraz bakmak lazım. Söylenen sözlerle alakalı olarak özel yayın yapmasının çok yanlış olduğunu dile getiriyor Hacı Osmanoğlu. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar söylerim diyor. Karşı karşıya geldiğimde ben bazı şeyleri Fatih Hoca'nın suratına söyleyeceğim diye bir cevap veriyor Erman Toroğlu'na İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak hoca, benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım. Ah hocam ah, bu da yalan. Ben Metin Korkmaz'dan bir tane futbolcu aldım şeklinde bir açıklama yapıyor. Şimdi Orkun'la Hakan olayı ile ilgili bir soru yöneltildiğinde final oynarız dedim. çıtayı yükselttim ama elenip dönünce kamuoyunda hem büyük infial hem de büyük üzüntü oldu. Ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika ile oynasaydık diye ekliyor. Bu elenmenin bedelini Montella ödeyecek mi diye bir soru soruluyor. Montella görevine devam edecek cevabı geliyor. Montella Hakan'ın etkisinde kalıyor mu diye bir soru soruluyor. Bunu da kabul etmiyorum. Orkun'la Hakan'ı ilk maçta birlikte oynattı. Niye kalsın ki deniyor. Peki Orkun'un babasının otelde benim oğlumu Hakan oynatmıyor diye bas bas bağırdığı söyleniyor. Bu konuda bir haberim yok şeklinde bir cevap veriyor. Kısa cevaplarla ilgili olarak söyleyeyim. Ardından bundan sonrası için federasyonun harcamalarıyla alakalı. Bak hoca diyor, ben para konusunda çok titiz bir adamımdır. Kendime laf ettirmek istemem. Ben federasyonla görüşmelerimi, federasyona giderken bütün harcamalarımı kendi cebimden yaparım. Hatta her gün kendi arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını bile cebimden ödüyorum diyor. Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya gibi takımlar kamp yerlerini değiştirmişler. Biz neden değiştirmedik diye bir soru soruluyor. Hep konuştuğumuz konuların cevapları aslında bunlar. Hayır, öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş. Onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü diyor. 11 kişi araştırmaya gitmişler ve business'la uçmuşlar. Sonra business'la dönüş bu kadar kişi fazla değil mi demiş. Değil. Hepsinin görevi vardı. Mecburduk onları yollamaya. Bak hoca, ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmem derken, hatta şöyle söyleyeyim, bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı, radara girdik. Neden hızlı araba kullanıyorsun dediğimde şoföre, başkan hepimiz kullanıyoruz, mühim olan yolcuyu yetiştirmek deyince, hayır kardeşim yaptığın yanlış dedim. Federasyona gitti, radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezalarını cebinden ödediler. TFF'ye ödettirmedim, epey de yüklü bir miktardı, oradan bile kıstım şeklinde açıklama yapıyor. Benim hakkımı yediklerini düşünüyorum. Bunlarla ilgili açıklamaları da yapacağım. Peki o zaman Sakın Ağa ile ilgili bir açıklama yapacak mısın diye sorulduğunda, işin en sonuna geldim. Bu Sakın Ağa ne? Önce sanık oldum, sonra tanık, sonra da beraat ettim. Erman Hoca olay bu dedi, bana anlattı. Peki bunu yazacağım mı dedim. Rica ediyorum yazma, zamanı gelince zaten ben açıklayacağım diyerek de olayı bitirmiş Sayın Hacı Osmanoğlu. Bir de merak edilen başka bir konu, lig başlamadan, Dünya Kupası bittikten sonra bahisten ve şike ile ilgili konulardan ceza alabilecek olan kişilerle alakalı bir ayrıntı var mı diye soruluyor. Şimdi bahisten ceza alan Serkan Damla var, Montella'nın yardımcısı. Bu konuda yorumun nedir diye sorulduğunda, doğru değil ama oldu, hocanın istediği bir isimdi diyor. Ne demek onu anlayamadım. 12 yılla yargılanan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları için ne diyorsun demiş. Daha yargılanma döneminde karar verilmedi derim, bitiririm konuyu demiş. Bahis konusunda Cumhuriyet Savcısı Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğini söyledi ama sen yok dedin. Bize gelen bir şey yok. Devletin bize gönderdikleri hepsi kayıtlı. Biz onları, olanları da yaptık zaten dedin. Hep alt kattakiler vardı, üst kattakiler temiz mi dedim. Bir şey demedi şeklinde Erman Toroğlu da bu detayları aktarmış durumda. Merak edilen ne varsa söylüyor. Yalnız işin aslı bir de bir konu var. Hacı Osmanoğlu'na FIFA Dünya Kupası'nda yeni uygulanacak kurallarla ilgili olarak eğitim için birini göndereceğiz diyor FIFA. O da diyor ki kimi göndereceksiniz diyor. Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır'ı yollayacağız size diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yapma o işe, girme sakın, Cüneyt Çakır'ı istemiyoruz diye bir cevap vermiş Hacı Osmanoğlu.
0: Cüneyt Çakır önce 2012'deki Fenerbahçe Galatasaray süper final maçının hesabını versin. Cüneyt Çakır önce Fenerbahçe'nin golünü Sami Yen'de, Yansen'in tertemiz golünü Serdar Aziz kendini yere attı diye iptal ettiği günün hesabını versin. Cüneyt Çakır önce bunların bir hesabını kamuoyuna versin, bir konuşsun bir televizyon programında da, sonra gelsin bu ülkenin federasyon başkanına kuralları anlatmaya karar anlatsın. Cüneyt Çakır için bir kurallar var, bir de herhalde başka kurallar var. Çünkü her maçta başka kurallar uyguladı. Cüneyt Çakır'ın bu gücü de çok ilginç ya. Cüneyt Çakır 1, Uğurcan Çakır 2 ya. Hep bu Ç harfinden çıkıyor zaten büyük lobicilik. Yeterli mi abi cevap?
2: Doğan, parayla aldığın metinleri okuyarak program mı yaptığını sanıyorsun demiş.
0: Bak lafa bak ya. Abi insanlar nasıl algılıyor mesela?
2: Parayla yani? Aldığım...
0: Sana diyor bunu ha.
2: Metinler belli. Kaç liraya almışım bu metinleri?
0: Var mı? Liste var mı orada? Defter var mı?
2: Ay yok. Kaç liraya aldığımı söyleyeyim bu metinleri. Kaç lira olmuş? 25 liraya almışım.
0: Ya yapmayın arkadaşlar.
2: Sözcü gazetesinde ya. Yazıyor ya bunlar. Ya. Yani hani bu metinler...
0: Abi bir şey söyleyeyim abi. Sana da kızıyorum. Okumak zorunda değilsin bunu.
2: Yok hayır. Bu şeyleri yazan insanlara bir cevap vermek gerekiyor
0: bak,
2: da.
0: Bak hakka giriyorsunuz. Parayla aldığım metinleri falan. Hani orada elinizde telefon yazmak kolay geliyor ama günah yani. Bilmediğiniz, görmediğiniz, emin olmadığınız şeyleri böyle yapmayın. Hele Doğan Önceli hiç günah, yapmayın yani.
2: Bu arada günah kısmı kimseyi artık etkilemiyor.
0: Etkilemiyor.
2: Ya.
0: Ben etkiliyor.
2: Ben onu şey yaptım. Hukuk daha etkiliyor olabilir.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Ben sana söyleyeyim yani.
0: Yapmayın yani. Bunu yazan arkadaş bilmiyorum Fenerbahçeli de olabilir ama bu doğru bir ifade değil. Ya yani parayla aldığım metinleri hoş bir şey mi bu? Neye göre söylüyorsun bunu? Okuma abi sen de.
2: Yok bir şey değil ya, ben çok şükür kimseden ne çekindim ne şey yaptım.
0: Çekindiğin
2: ben hani
0: değil de,
2: şey de söylemiyorum. Hani o mesajı okuyamamaktan çekinmiyorum yani, onu da söyleyeyim.
0: Anladım
2: da söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim, bu kadar detay verildi. İşte Fatih Terim'le birebir görüşeceğim, her şeyi suratına da söyleyeceğim diyen bir Hacı Osmanoğlu var. Federasyonun parasını harcamıyorum, köprünün parasını, benzinimin parasını, hatta radara giriyorsak onların paralarını ben kendi cebimden ya da şoförlere ödetiyorum diyor. Sakın A kısmına geleceğim, ben bunun açıklamasını yakında yapacağım diyor. İnanıyor musun? Bir açıklama gelir mi? Bu zamana kadar yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde konuşacağım diyenlerin konuşmamasını örnek göstererek söylüyorum. Bu da olacak mı böyle?
0: Özellikle şey? Galatasaray tarafında oluyor bu, biliyorsun değil mi? Konuşacağız, edeceğiz. Var kayıtları var, şu var, bu var, sezon bitiyor, yok. Bu ligi bitirtmeyiz falan filan. Biz öyle demek istemedik, özür dileriz. Elimizi uzattık, elimizi sıkın. Dolayısıyla ben yine bir açıklama geleceğini düşünmüyorum abi.
2: Ben de bir açıklama gider. Geleceğini, hangi camia üzerinden değil de bir açıklama geleceğini düşünmüyorum ben de. Bu konularla alakalı olarak. Gene havada kalacak. Bunun peşine de düşme durumu olmayacak. Hani ben yeterince düşmeye çalışayım televizyonda, radyoda, hatırlatmalarını yapayım. Hatta bu konuda araştırmalarını yapması için de Ömer Faruk Ünal'a ya da Sayın Hacı Çe'ye...
0: Ömer abi ne yapıyor, iyi mi ya?
2: İyi, çok şükür.
0: Ömer Faruk Ünal.
2: Sağlığı da yerinde. Ha? Maşallah var yani Ömer abin.
0: Vay be Ömer abi be.
2: Yalnız bu Cüneyt Çakır'a verdiğin cevapla ilgili olarak seni bir gün Ömer abiyle karşı karşıya getirmek isterim.
0: Ben de o yüzden sordum. Ömer abi büyük Cüneyt Çakırcı, biliyorsun. İnanıyor ona.
2: Sever.
0: Ben ama onu yüzüne de eleştirdim. O programı biz beraber yaparken her programda biz tartışıyorduk onunla. Ama seviyorum ben Ömer abi. Ben Tahir abi de severim. Meslek büyüklerim benim. Ama katılmadığım yönleri vardır. Mesela Ömer abideki Cüneyt Çakırcılığı anlamıyorum ben.
2: Kimsenin kimseye katılma gibi bir zorunluluğu yok zaten, öyle bir şey yok.
0: Çok seviyor Cüneyt Çakır'ı ama Cüneyt Çakır yanlış bir hakem, yanlış bir model. Fenerbahçe'nin çok hakkını yedi. Yani mesela Gökhan Gönül'e çıkardığı sarı kart. Yüzüne top atıyorlar. O da yerdeki topa eğilmiş. Hatta ben Gökhan Gönül'le geçen bir şeye gittik ya, forma lansmanına. Kulübe. Eski futbolcuları da çağırmışlardı. Gökhan da oradaydı. Gazetecilerin olduğu odada bizleri gördü, yanımıza geldi. Futbolcuların yanından kalkıp sohbet ettik. Onu sordum. Ya dedi Ahmet, ben dedi topa eğildim zaten. Yerdeki topu alırken dedi çocuk yüzüme doğru top attı dedi. Mecburen kafama eğdim dedi. Ve ben dedi o anda topu zaten almıştım dedi. Hoca bana geldi sarıdan kırmızı gösterdi dedi. Kim? Cüneyt Çakır. İsyardiyan'ın atıldığı pozisyon. Hiçbir şey yok. Selçuk İnan kendini yere atıyor. Çocuk da ona kızıyor. Topa vuruyor. Öncesinde de basit bir sarı kartla göstermiş zaten Diya'ya sınırı. Tak atıyor. Kim? Cüneyt Çakır. Fenerbahçe Sami Yen'de gol atıyor. Serdar Aziz kendini yere atıyor. O gol Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Ama golü iptal ediyor hoca. Kim? Cüneyt Çakır. Bunu Cüneyt Çakır'ı babam mezardan kalksa savunsa ben eleştiririm. Ömer abi, Ömer Faruk Ünal kusura bakmasın yani. Cüneyt Çakır, yani bir şey söyleyeceğim. Cüneyt Çakır çok muhteşem bir adamdı da Türkiye'de neden MHK başkanı olamadı, Gürcistan'a gitti? Demek ki Türkiye'de bir tepki var ona karşı. Nedir ya bu Cüneyt Çakır güzellemeleri? Cüneyt Çakır önce çıkacak bir televizyon programında hesap verecek. Diyecek ki ben şu maçta şu hataları yaptım. Özür dilerim diyecek Fenerbahçe'den. Kolay mı ya? Bir nesil gitti ya.
2: Okumadığım bir taraf
0: bir varmış. Bir nesil gitti.
2: Bu konularla
0: Bülent Yıldırım olarak. Bülent Yıldırım Beşiktaş'a az mı işler yaptı sahada haksızlıklar anlamında? Kaç tane ve hepsi bak, Beşiktaş'ın Bülent Yıldırım'a doğrandığı maçlarda Galatasaray maçları, Fenerbahçe'nin Cüneyt Çakır'a doğrandığı maçlarda Galatasaray maçları. Lütfen rica ediyorum ya.
2: Bu şikayetler ve sıkıntılar devam ediyor. Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi. Ne yapacaksınız diye bir soru soruyor Erman Toroğlu Hacı Osmanoğlu'na. O da diyor ki Merkez Hakem Kurulu görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmalarımız bitmedi. Temizlik devam edecek diyor. Bazı pozisyonlar var. 10 saatte karar veriyorlar. Buna ne diyeceksin diyor. Bak hocam, yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kısıtlı olarak veriyorlar ki, mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü gönderiyorlar. Ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diye cevap verdiklerini söylemiş. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. Yayıncı kuruluş görüntüsü ve yorumcularından ben de %100 şikayetçiyim diyor bu arada. Trio'dan da bahsediyor. Ve Merkez Hakem Kurulu gitsin, gelin siz alın dedim. Bir tanesi bile gelmedi. Var odalarında neler dönüyor diye neler söylendi. Gelin sizi misafir edecekleri yerler var dedim. Gelen de olmadı diye cevap veriyor aynı zamanda bu konuyla alakalı. Yayıncı bilerek bize görüntü vermiyor. Dur biraz ortalık karışsın diye bir cevap verdiği söyleniyor. Onlar enteresan. Tabii nasip kısmet işleri bazı şeyler. Bunlarla ilgili de söyleniyor ama bu cümleleri birçok yerden fazlasıyla duyabiliyoruz. Mesela onlardan bir tanesi de İsmail Hoca, işte basın mensuplarıyla zoraki olarak bir söyleşi tertiplendi, düzenlendi. 2-3 gün hiç onlarla konuşmayan hoca, Aykut Kocaman'la ilgili olarak Kocaman olayı da nasip kısmet işi diyerek bir cevap verdi. Bu nasip kısmet işidir. Aykut Hoca bundan önceki dönemlerde de hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam etmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Bunun muhatabı ben değilim. Bu soruları bana sormayın. Bunlar nasip kısmet işi diyerek devam ediyor. Bazı şeylerin nasip kısmetle alakası olmadığını da söylemek gerekiyor. Aykut Kocaman işte nasip kısmet işi değildi.
0: Ya şöyle, hayatta ben şansa inanmam, nasibe kısmete inanıyorum, o ayrı bir şey, ulvi bir şey
1: tabii.
0: Ama şans ya da şanssızlığa inanmıyorum. Bu inancımı da, inanmama inancımı da bana geçen gün izlediğim bir deney ya da şey gösterdi. Şimdi bir adam tepede, sen tepeden bir şeyi aşağı yuvarlamak istiyorsun, bunun gereği nedir? Yuvarlak bir şeyle yuvarlarsın değil mi? Hı hı. Atarsın, yuvarlanır.
1: Aşağı ne kadar hızlı inmesine bağlı
0: ya, sonuçta yuvarlanır. Ne kadar hızlı inip inmeyeceğini de yine kendin belirlersin.
1: Şekil belirler.
0: Şekil belirler. İtme hızın belirler. Hava durumu belirler. Ters rüzgar, düz rüzgar.
1: Coğrafi konum belirler.
0: Düzlük, evet. Ya da işte çakıl taşı. Sen şimdi yukarı çıkıp bir tane küpü alırsan, yuvarlarsan, iki döner, üç döner, beş döner bir yerde durur yani. Değil mi? Ya da aynı hızla inmez.
1: Şimdi şeye bu takılabilme ihtimali daha yüksek.
0: Şimdi burada şans ya da şanssızlık var mı, yoksa gereğini yapıp yapmamak mı var? Aykut Kocaman olayına dönelim. Aslında buradan şeye gitmek lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasıyla alakalı gereğini yapmadığı yerleri buradan çok iyi anlatabiliriz ama Aykut Kocaman'ı sordu. Şimdi Aykut Hoca, Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyorsun. Nedir? Müdahale etmeyi sever. Böyle başarılar elde etmiştir. Yıllardır beraber yürüyorsun. Kongre sürecinde sana olan tepkilere rağmen seni savunurken bu tepkileri azaltmak için şöyle bir söylem de geliştirdi. İşte ekibi güçlü olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani direkt Aykut Hoca'nın ekibi demedi ama çok güçlü bir ekibimiz olacak dedi. Hani o yüzden mesela kayıtlar mayıtlar, işte Volkan Demirler falan filan işte. Değil mi? Bunları söylediğinde biliyorsun. Ne diye mesela kendisi açıklamış ya, 11.58'de salı gecesi görüştük, yardımcılar konusunda anlaşamadık ama anlaşmak üzere ayrıldık gibi bir şey söylemiş. Neden orada kabul etmiyorsun o yardımcıları? Madem kabul etmeyeceğim, bu sürecin içinde neden yer aldın? Burada kısmet ya da kısmetsizlik ya da şans ya da şanssızlık yok ki. Sen olayı oraya taşımışsın abi. Adam zaten Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım, bir yıllığını ateşten gömleği giyerek geldi. Nasıl bir başkanlık modeli yapacağını kongre sürecindeki konuşmalarında ortaya koydu, propagandasında. Karışacağım dedi. Neymiş efendim? Oğuz Çetin'in Samandıra'da odası olacakmış. Aziz Yıldırım da oraya gelip gidecekmiş. Bundan rahatsızmış. Ya bu adamı tanıyorsun sen. Tarzını biliyorsun. Beraber yürüyorsun. Bir an önce seni açıklamak istiyorlar. Sen itiraz ettiğin için yardımcılara ve bazı oyunculara açıklayamıyorlar. Sana tepki olmasına rağmen seni savunuyor. Yönetimde bir tane Aziz Yıldırım dışında Aykut Kocaman diyen yok. Sen süreci buraya getirdin Aykut Hocam. Yani neden o zaman burada şans ya da şanssızlık, kısmet, kısmetsizlik arayacağız? Aykut Hoca, Aykut Kocaman'ın çıkışları ve süreci uzatması olayı buraya getirdi. Aziz Yıldırım çoktan açıklamak istiyordu Aykut Kocaman ama Aykut Kocaman bütün ikna olmadı ki, mesela kayıt istemiyormuş. Kendi ekibim, kendi ekibim. Ya hocam sen 6 yıldır çalışmıyorsun. Hangi ekip ya? Bırak Aziz Yıldırım kursun ekibini, sen yönet. Bu kadar da teknik direktör üzerinden okumamak lazım. Ya bak az önce örnek verdim. Drogba ile Snyder'ı Fatih Terim istemiyor diye manşetler atmıyor muydu Galatasaraylılar? Ne dedi Ünal Aysal? Drogba'yı Snyder'ı getiririm, oynatacak hocayı da getiririm. Verdi ayarı, şampiyonluk geldi.
2: Avusturya'da
0: bu kadar hocaları büyütmeyin ya. Kendinizi bu kadar büyütmeyin ya. Önce kadro, önce yönetim ya.
1: Bir arkadaşım var, Adnan Sezer diye. Adnan iyi bir iş insanı. Aynı zamanda orada hakemlik de yapıyor Avusturya'da. Hatta Türkiye'den oraya kamp yapmaya giden takımların hazırlık maçlarında da görev alıyor ağırlıklı olarak Adnan. Geçen gün diyor Salzburg'da bir hakem seminerine katıldım. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye'de yüzlerce hakemin şike yaptığı basın açıklamasının haberi paylaşıldı. Bir anda yerin dibine girdim diyor. Türk hakemlerinin Avrupa'daki durumu, onların o şekilde bilinmesi, hani neden görev vermiyorlar kısmı ile ilgili olarak bunların nedeni aslında çok net bir şekilde ortada diyor. Onu zaten anlatıyor.
0: Benim anlamadım.
1: Ben de şu örneği verirken hep böyle programda da söylüyordum. Malta, Curaçao, Somali bile hakem gönderiyor. Biz niye göndermiyoruz? Dedim ki siz zaten sürekli küçük düşünüyorsunuz. Ya İspanya gönderiyor, Fransa göndermiyor. Biz niye göndermiyoruz demeniz gerekirken neden Curaçao'lar, Somalileri örnek veriyorsunuz? Yani siz sürekli olarak hep böyle kötüye doğru, eksiye doğru gitmeye çalışıyorsunuz. Bizim örnek aldığımız takımlar ve ülkeler bunlar mı? Yoksa İspanya, Hollanda, Almanya bilmem ne gönderirken biz niye göndermiyor muyuz dememiz gerekiyor diye ben de hatırlatma yapmak istedim. Anladın mı? Örneklerimiz bile aslında küçük zihniyetler. Anladın mı? Hep onlarla kıyaslıyoruz kendimizi. Sıkıntı orada. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Konuyu da hani hemen bağlayalım diye. Vedat'ın 4-6 hafta olmayacak olması, ön eleme maçlarında oynayamayacak olması anlamına gelir. Bununla ilgili olarak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde nasıl bir kadro planlaması yapacak biliyor musun?
0: Ya çok da umurumda benim Şampiyonlar Ligi ön elemesi.
1: Gelelim.
0: Çok da tın yani, affedersin, bıktım ya. Vedat Muriç Şampiyonlar Ligi ön elemesinde olacak.
1: Oradan 35 milyon euro gelse ya, hiç iyi olmayacak değil mi?
0: Hazır
1: oradan
0: beni bekliyor 35 milyon euro. Ben kaçıncı ön elemeden giriyorum abi? Ben ne zaman geçtim ya bu ön elemeleri? İkinci ön eleme. İki demek geçersen üç demek. Üç demek geçersen dört, onun adı playoff demek. Üç tane playoff'la beraber ön eleme demek, altı tane maç demek. Ne üçü? Altı maç yapacaksın. Rövanşları yok mu bunların abi? Tamam. Rövanşları iptal mi ettin? Yaptım. Sen Yüksel Yıldırım'da çok programa çıktın galiba.
1: Ben müsaade istesem mi? Gerçekten müsaade istesem
0: mi? Altı maç. Çok da umurumda ya. Ben girebileceğime inansam, ben inanmıyorum ki Fenerbahçe'nin 3 ön elmeyle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gireceğine. Ya abicim böyle bir kadro şekli, böyle bir sezon erken açma şekli yok. Her sene aynı muhabbet ya. Ben bu sene lige odaklıyım, şampiyon olayım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gireyim abi. Bir kere de bir şeye odaklanayım ya. Ne yapalım, sakatlandı adam abi. Ne yapalım abi?
1: Bir şey demedim canım.
0: Yani ne yapalım ya, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, eyvah.
1: Onda, onun yerine oynayabilecek oyuncu
0: abicim
1: hazır mı?
0: İşte bu baskı.
1: Yani Kirasi gelecek mi? Ya da Aston Villa'dan Watkins'in transferi olacak mı?
0: Yönetim düşünmüyor. Yönetim Watkins, Gressi, buralarda Söllot, buralarda var. Özellikle Gressi var. Ben kendi düşüncemi söylüyorum.
1: Yani Gornik maçında büyük bir ihtimalle yani Şerif sahaya çıkacak gibi gözüküyor.
0: Çıksın abi, hayırlısı olsun. Öte yandan oynayalım. Ana kadroyu lige saklayalım. Ben şampiyonluk istiyorum. İkisi bir arada gitmiyor. Yıllardır görüyorum. Aksini savunanları da anlamıyorum abi.
1: Sen yalnız işte ön elemeleri, bundan sonra oradaki maçlar beni ilgilendirmiyor diye diye, sen şampiyon olduğunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyip ön eleme oynayarak gitmek mi istiyorsun?
0: Hayır, bu sene şampiyon olan yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor.
1: Hayır, işte bu sene şampiyon olamazsan, zamanında oynayamadığın ve ön elemelerde puan alamadığın
0: bravo
1: zamanlara gelmeyecek misin peki?
0: Fenerbahçe yıllarca
1: oynaya gitti de Galatasaray
0: hayır,
1: bunun
0: ekmeğini şey
1: yedi mi?
0: Doğan
1: yedi,
0: abi bak şimdi, bak şimdi radyodayız, canlı yayındayız. Fenerbahçe yıllarca bu puanları topladı da Doğan Öncel. Galatasaray gitti Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olup, ben niye aynı zamanda hem Avrupa hem lig yapıyorum abi? Bir senede ben şampiyon olayım, bu senede şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Tamam mı? Bir senede ben gideyim, Galatasaray biraz Avrupa'da ilerlesin, bana ülke puanı toplasın abi.
1: Tamam, doğru söylüyorsun.
0: Galatasaray bunu biraz bana ülke puanı toplasın abi. Neden hep Fenerbahçe üzerinden okuyorsunuz ya? Ben Şampiyonlar Ligi'ne, bu ülkenin şampiyonu direkt gitsin diye ülke puanını yükselttim. Ama ülkede doğrandım. Hala diyorsun ki sen ön elemeleri geç. UEFA'da puan topla ama şampiyon olama. Çünkü ikisinde birden yıpran, bir de hakemler var karşında senin. Tamam mı? Başkası şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitsin. İtiraz ediyorum ben bu düzene ya. İsyan ediyorum ya. Benim hedefim Süper Lig kardeşim. Biraz da başkası ülke puanı toplasın. Yeter ya.
1: İsmail Kartal'ın oğluyla ilgili olarak bir sıkıntının olduğunu düşünüyor musun camia içerisinde?
0: Yok abi böyle bir sıkıntı.
1: Bir arkadaşını da göreve getirmesiyle alakalı.
0: Yo, o arkadaşı daha önceden de çalışıyordu. Saadettin Saran yönetim onu yetersiz buldu, gönderdi. Çocuk üniversitede hocaymış, Kutay Hoca.
1: Dün de İsmail Hoca yani. Şey dedi galiba.
0: Ben Emre'de sıkıntı görmüyorum.

0: ekibine başka takviyeler yapması gerektiğini i̇şte söylüyorum.
1: Gitti burada okulda okudu, orada eğitim aldı, bunu yaptı, şunu yaptı falan diye konuşuyor da. Onu söylüyor, sürekli olarak gündeme getiriyor. Hoca da elbette daha güvendiği, daha inandığı, daha bilgili olduğu düşündüğü bir ekiple çalışmak isteyecektir. Ama burada bu ekiple çalışmak var. Aykut Hoca da bir ekip istiyordu ve o ekip istenmediği için olmadı ya. O yüzden söylüyorum yani. Tamam. Gerçekten Aykut Hoca'nın istediği ekibin üzerinde mi Emre Kartal değil ve arkadaşı
0: abi,
1: gibi?
0: Aykut Hoca'nın istediği ekipte de Ömer Oviç vardı abi. O değil. Ben bir Aykut Hoca kayta sıcak değildi mesela. Sorun orada çıktı. Hı hı. Kayta sıcak değildi. Bir de birine daha mesela Volkan Demirel'e de sıcak değildi diye biliyorum. Kayıt asıl mevzu.
1: O şaşırtır beni. Yani Volkan Demirel, ben sadece Aykut Hoca gelirse yardımcı teknik adamlığa tekrar geri dönerim şeklinde bir açıklama yapmıştı diye hatırlıyorum.
0: Abi bak şöyle. Emre Kartal üzerinden eleştiri yapılmasını anlamıyorum ben. Emre Kartal yardımcı oluyor. Ancelotti'nin oğlu da yanında çalışıyor. Tedesco'nun kardeşi yanındaydı. Tedesco'nun yanına antrenör olarak koyduğu kardeşi neydi biliyor musun? Scout'tu. Scout'un ne işi var ekipte? Bunlara sesini çıkarmayanlar Emre Kartal üzerinden okuyor. Ben şuradan eleştirimi yapıyorum İsmail Kartal'a. Ya hocam sen halen kendine yabancı, özellikle yabancı, çünkü iyi takımlarda çalışmış olur, daha iyi etiket olur. Psikolojik olarak da. Bir kaleci antrenörü bulamadın mı halen Haluk Hoca ile devam ediyorsun ya? Haluk Hoca, Livakovic kötü goller yediğinde tartışıldı. Yerine Sandro Zufić getirildi biliyorsun. Yani kaleci antrenörü ve birkaç antrenörle alakalı eleştiriyorum ben onu. Niye bu ekibini güçlendirmedin diye. Yoksa Emre Kartal'da sıkıntı yok ya.
1: Dünyanın en çok kazanan kalecilerinden bir tanesi olan Ederson'un Brezilya'da hiç oynamadığını biliyorsun değil mi? Dünya Kupası maçlarında.
0: Evet, oynamadı.
1: Ve Tarık çok iyiyken performansıyla eleştirilen Ederson dönüp 3 hafta oynamayacak derken bir anda Alanya maçında kaleye geçmişti. Evet. Yani orada Tarık'ın da ne kadar hakkını yendiği ve sonrasında 3 yıllık bir sözleşmeyle tekrar takımda kaldığını da hatırlatırım. Yani burada transfer politikası ve oyuncu seçimleriyle alakalı yapılan hataların devamlılığı geliyor. İşte 12'ye gönderdiğini 16'ya tekrar alıyorsun, dönüyor, bilmem neye dönüyor. Sadece insanlar şey bekliyor. Bir yenilik bekliyor ve biraz mevkisinin yıldızını bekliyor. Tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi Greenwood transferi mesela örnek olarak hep akla geliyor. Bununla ilgili olarak bu işin biteceğini söyleyebilir misin? Greenwood. Mesela bak, basketbolda ne güzel yaptın. Shane Larkin'i aldın Efes'ten. Arkasından ne yaptın? Gittin bir de dedin ki Panathinaikos'tan da şeyi istiyorum dedin. Cedi Osman'ı. Onu da istiyorsun şimdi. Cedi Osman da Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani Fenerbahçe'nin başka branşlarında bu kadar güzel işler yapılabilirken, transfer harekatı, takım oluşturma, istikrar, bunlar sağlanabilirken, futbolda herkesin işe karışmasından mı kaynaklanıyor bu başarısızlığın sebebi?
0: Anlattım abi. Herkes birbirinin ayağından çekiyor Fenerbahçe'de. Daha sezon başı, sezon başlamamış, transfer sezonu yeni başlamış, yok yapamayacaklar muhabbeti bilmem ne. Yani Fenerbahçe'de devam eden sandıksız bir seçim süreci var ya. Fenerbahçe'de seçim hiç bitmiyor abi. Seçim psikolojisi, seçim atmosferi. Bu anlamda söylüyorum. Başarısızlığın birinci sebebi bu. İkinci sebebi de iyi kadrolar kurulmaması. Bu yönetimin iyi kadro kuramayacağını şimdiden söylemek haksızlık. Bunu anlatıyorum. Bir görelim abi. Daha çalışmalar devam ediyor. Bir görelim. İyi kadro kuramayanları bile yıllarca savunanlar, iyi kadro kurup kurmayacağı daha belli olmayan, halen zamanı olan, kredisi olan insanları eleştiriyor ya, yerden yere vuruyor eleştirmekten öteri. Ben burada sıkıntı görüyorum. Bu hafta mesela diyelim Gressi'yi getirdiler. Haftaya da Greenwood'u getirdiler. Var mı bir ihtimal? Çok rahat var. Ne yapacaksın o zaman?
1: Bitirebilirsin tabii ki.
0: Var çünkü çalışıyorlar.
1: Beşiktaş da aynı şeyleri söylüyor. O da diyor ki yaptım anlaşmaları, Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyoruz.
0: Getirmezse o zaman konuşuruz.
1: Getirmezse zaten eleştiriye zaten açıklar. Daha da fazla koz vermiş olacaklar. Bu arada şu konuyu da hemen söyleyebilirim. 2026-27 sezonu öncesinde forma sponsorluğu için Nike'la anlaşmaya vardı Beşiktaş ve yeni formaları dün lansmanla görücüye çıktı. 2011-2012 sezonu ya da 2012-2013 sezonunda Barcelona'nın formasının aynısı, siyah beyaz şekilde tasarlanmış, çok çalışılmış yani formaya. Yeni bir tasarım olarak, yani daha önce bundan
0: bir şey söyleyeyim, forma 15 güzel, yıl önce güzel ama Barcelona'nın 15 yıl önce giydiği formanın aynısını vermek olmamış. Normalde güzel ama evet. 15 yıl önceki forma muhabbeti.
1: Ya elinde siyah beyaz renkler ve aynı zamanda kartal gibi bir figür varken senin forma tasarımını yapay zekaya 3 tane örnek çıkart desem ben.
0: Daha güzel çıkart.
1: Çıkartabilecek örnekleri.
0: Ama şöyle oluyor abi benim anladığım. Şimdi Adidas çok büyük ya da Adidas ya da Nike, Puma, bunlar çok büyük firmalar ya ve birçok kulüple çalışıyorlar ya. Katalogları var. Buradan veriyor. Bir de sen çok ses çıkaramıyorsun. Niye? Çok ciddi para alıyorsun ya. O paraları almak için de o sözleşme imza atıyorsun. Ben ne verirsem onu giyeceksin muhabbeti.
1: Kulüp de bunu satmak istiyor ya. Ha. Hatta bu satışlardan da firma daha fazla para kazanıyor ya.
0: Ama
1: o zaman hiç olmazsa daha böyle cezbedici bir şey yap ki hiç olmazsa satışının da garantiye al.
0: Ya şöyle abi, ben de o konuda ben de senin gibi düşünüyorum taraftar tarafında ama bunu

0: Adidas'larda da satıyor. Diğer AVM'lerde Adidas'ı soktuğu standlarda da satıyor. Sana para veriyor, bu ekstra satış ortamları yaratıyor falan. Bu para, sözleşme imza atıyorsun. Sözleşmede de şu yazıyor. Katalogdan seçeceğim sana diyor mesela. Ya da sana diyor 5 tane göndereceğim, sen seçeceksin diyor. Ama diyor böyle benimkilerden seçeceksin diyor. Şartlı seçim. Dolayısıyla benimkini şöyle yap, çubuk buradan insin, çizgi buradan insin diyemiyorsun abi.
1: Bir de kültür vardır. Çubuklu kültürü vardır.
0: Fenerbahçe.
1: Ne bileyim, parçalı kültürü vardır. Hani bunların da ölmemesi gerekir ya.
0: Ya o zaman ekstra pazarlıklar koyacaksın ortaya. Bir sene Fenerbahçe kendi üretti formalarını. Fenerium üretti. Kafasına göre yaptı. Ama bunun üretimi, bunun satışı. Çünkü kendin ürettiğin zaman kendi standına, kendi mağazana koyuyorsun. Adidas ya da Puma olduğunda kendi mağazasına ve kendi standlarının olduğu ekstra geniş mağazaların içine de koyuyor. Çeşitli mağazaları var ya, hani boynar moynar gibi mesela, sallıyorum hadi. Bu avantajlar olmadığı için tekrar Fenerbahçe otomatik bir sponsorla anlaşma kolaylığına girdi. O kolay
1: şimdi,
0: değil yani.
1: Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda bulunan koltuklarda 3'er santimetre küçülmeye gideceği iddia edildi. Mevcut kapasitesi 42.684 olan stadın düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46.000 seyirci kapasitesine ulaşması beklendiği söyleniyor. Ve bununla ilgili olarak da yeni bir kombine fiyatlandırması yapıldı. Birinci kategoriden 8. kategoriye kadar olan kısımlarda en düşük 20 bin liradan başlıyor 8. kategori. 20-21 bin, sonra birden 70 bine çıkıyor. 70-75 bin, 80, 81 bin, 87 bin, 100 bin, 112 bin. Birinci kategoride 143 bin 750 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu artışlarla ilgili Sayın Serdal Adalı daha öncesinde katıldığı dijital platformlardaki programlarda ben şöyle diyor, işte 1000 lira verip 3000 kişi geleceğine 300 lira verip 1000 kişi, yani daha fazla insan gelsin yorumu yapıyor. İşte bunlar kombineler dahil mi diye Hasan soru soruyor. Tabii tabii, o ben fiyat, para her şey demek değildir diyor Sayın Serdar Adalı. Sonrasında da hem fiyatlamalar, borçlar, kombineler, fiyatlar falan derken biraz sıkıntılı bir durum var Beşiktaş'ta kombine fiyatlarıyla alakalı. İnanılmaz bir isyan var. Bir geri dönüş olur mu?
0: Bir, şey
1: bir geri
0: abi.
1: Vites olur mu? Bilmiyorum.
0: Kapalı üst kaç para?
1: Ya 70-80 bin lira civarında.
0: Buna isyan ediyorsunuz.
1: Buna isyan değil.
0: Tepki
1: kaçtan
0: var.
1: Kaçtan 80'e çıktı? Yani
0: tamam, 25'ten 80'e çıkmış galiba.
1: Evet.
0: Baba bir şey söyleyeyim mi?
1: Doğal diyebilirsin.
0: Kapalı dediğin yer neresi? Sen... Kapalı üst. Ortası demek, stadın ortası. Ya 80 bin lira stadın ortası normal. Ha, ben orada tribün kültürünü yaşatayım. Bu bir tercihtir. Ama yani şimdi 80 bin lira bütün sezon abi ya. Kapalının ortasında maç izliyorsun. Yani normal abi, bu kulüplerde nasıl yaşayacak abi? Yani
1: sen Fenerbahçe olarak taraftarını kale arkasına aldın mı?
0: Ben mi?
1: Hı hı. Mesela Galatasaray Ultra Aslan kale arkalarında. Kocaeli evet. Tribünlerinin işte kale arkasında arkaları. Şeyler artık.
0: Beşiktaş'ta kale arkasında
1: Dortmund,
0: değil mi?
1: Dortmund sarı duvar mantığıyla Real Madrid'in, Barcelona'nın taraftarları da hep böyle fanatizmin ya da şeyin orada daha coşkulu taraftarın kale arkalarında konuşlanması artık doğal olarak karşılanıyor. Hı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Hani parayı kazanmak istiyorsan numaralı ve sosyete dediğimiz kısım zaten hep vardı. Hani
0: VIP yapmayacağım bizdeki gibi. Eski,
1: ama orada
0: olursa...
1: normal bir tabii. Şey yapacaksın mesela. Yani, ben de o kültürdenim.
0: Şimdi abi 80 bin lira kapalı üst için çok değil. Beşiktaşlı kardeşlerim kızmasın. Bu kulübün de para kazanması lazım.
1: Bana göre de çok fazla yani, değil
0: çok
1: de.
0: Fazla
1: bir
0: değil
1: de
0: yani.
1: Artışın %28'ler civarında olması işte.
0: Kendine göre değiştirmiş yalnız. Normal abi o fiyatlar. Fenerbahçe'de de aşağı yukarı öyle. Fenerium üst mesela tam ortası, mesela maraton üst tam ortası yine 80-90 bin lira yani. Yani normal yani bu fiyatlar.
1: Ha, bu paraları alıp da verip de aynı zamanda Kasım'da Aralık'ta havlu atma olayı yaşanırsa geri dönüşü çok fazla olur.
0: Tabii oradan vurur taraftar.
1: Anladın mı? Biraz başarı elde edersin ki fiyatı yükseltirsin. Başka. Hani o biraz satış... Pazarlama psikolojisidir, anladın mı?
0: Evet evet.
1: Yani sen bir anda Fenerbahçe gibi sürekli ikincilik, bu sene gene mi şampiyon olacak mı olmayacak mı
0: gene
1: tartışmasını yaşarsan kombinini satarsın zaten. Anladın mı? Ha. Ama Beşiktaş gibi sen yarışta dördüncü olup da bu sene acaba üçüncü olur muyum gibi bir hedef belirlersen bu fiyat politikasını uygulayamazsın diye sinirleniyor taraftar haklı olarak. Biraz bana hak verdin mi şimdi bu düşünceyle?
0: Verdim abi. Sen de haklısın. Taraftar da haklı. Kulüp de haklı.
1: Kulüp de haklı tabii ki. Sen de istiyorsan, ben de 3 tane tabii. Yıldız istiyorum, bir tane bilmem ne istiyorum diyorsan ya forma satışlarındaki artışı yapacaksın. Kombinin ucu olacak.

0: ama diyeceksin ki yönetime, bana kombinemi alabileceğim fiyata makul bir seviyeye çek, ben sana şu sözü vereyim gibi bir şey olması lazım ya da o sponsorlukları sen yarat. Yönetimsel
1: mesela bizim Murat Özen'e, düz Murat'a bunu sorsan,
0: burada ne der, demek abi deyip orada burada taraftar, Serdal Başkan'a söz verdim burada konuşamayabilirim diye.
1: Burada taraftar haklı der. Serdar Bey'in yanında siz haklısınız, zammı iyi ki yaptınız der. Bizim Murat Özen düz Murat.
0: Önder Özen'le konuştum, söz verdim bu konuyu açmayacağım diye.
1: Öyle dedim, başkanla konuştum bu konuyu açmayacağım. Önder Özen'le konuştum bu konuyu açmayacağım. Niye program yapıyorsun abi o zaman? Düz Murat deyince de bana kızıyor.
0: Murat Özen'le söz verdim.
1: Biliyor beni, tamam.
0: Murat Özen'le söz verdim.
1: Murat Özen'le söz verdim, evet, konuşmuyorum programı. Konuşmayacağım. Murat, seviyorum Murat'ı ya.
0: Hattımızda Murat Özen var, konuşmamak adına bağlandı. Kardeşim, hoş benim geldiniz diye devam ediyoruz.
1: Murat'a kolaylar, kolaylıklar
0: sevgiler,
1: gelsin.
0: Saygılar,
1: bitirelim canım abi. Bitirelim. Ben bir telefon görüşmesi teşekkür yapacağım. Ediyoruz. Saat 12.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Bir telefon geldi müsaadenizle.
0: Güzel bilgiler mi var?
1: İşte telefona bağlı. Artık
0: o telefon geldi, konuşmadan kapattım. Murat mı aradı?
1: Fırça mı yiyeceğiz yoksa transfer haberi mi alacağız, bakacağız abi. Şimdi hadi bir döneyim ben abi. 12.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Hoşça kalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında 15-17 arasında sizlerle birlikte olacağız. Ve 2 saat boyunca yaklaşık programımız sürecek demiştik ki orada Ferhat Kızıltaş'la başlayacağız konuşmaya. Ferhat Kızıltaş'la başlayacağız değerlendirmelere. Hemen ardından Ferhat Kızıltaş'la konuştuktan sonra 4 büyük gündemi konuşacağımız, 3 büyük gündemi konuşacağımız birçok konu başlığı ve konuklarımız olacak. İrfan 25, Şafak Malatya ki diğer tarafa döndüğümde Abdullah Yiğit'ten şöyle bir Sivas Spor'da başkan bulunamıyor haberleri, Sivas Spor'a kayyum mu atanacak haberleri, soru işaretleri vardı. Oralara da döneceğiz elbet. Ve tabii hafta başında pazartesi olur, salı olur fark etmeksizin. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle oluyor. O günlerden birini yaşayacağız bugün. Bu hafta başında yani salı gününe denk gelen bugün de bu saatlerde 16-10 civarında da oraya gideceğiz. Ferhat Kızıltaş'a hoş geldin diyeyim, onunla başlayayım. Ferhat, selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür diyelim. Umarım sen de iyisindir.
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ ol. Ben diğer tarafta Galatasaray'la konuya girmeden önce şu yabancı kuralı değişmeyecek açıklamasını senin nasıl yorumladığını, camia tarafında neler gördüğünü, neler analiz ettiğini merak ediyorum açıkçası.
1: Yani açıkçası biz uzun zamandır bu konuyla ilgili değişim olmasını bekliyorduk. Çünkü kulüplerle görüştüğümüzde, hani Galatasaray tarafıyla özellikle, sonra Kulüpler Birliği toplantısının olduğu gün tüm kulüpler ortak karar almıştı. Bunun da çok önünde durulmasını beklemiyordum federasyon tarafından. Tabii bunun bence bir itiraz süreci olacaktır. Çünkü çok büyük bir değişiklik yok yani. Hani artı 2'den 2 tanesini değiştirsen ne olur, değiştirmesen ne olur. Yani aynı şey. Onun haricinde Galatasaray tarafı aslında buradaki itirazı şuna yönelik. Zaten Galatasaray'ın iyi bir yerli havuzu var. Icardi zaten devam etmeyecek, öyle görünüyor. Oradan bir kontenjan boşalacak. Onun haricinde Galatasaray'ın zaten diğer takımlara nazaran çok büyük sorunları da yok bu alanda, yabancı sınırı olarak. Çünkü bugün Icardi'den çıktığınızda veya işte Gabriel Sara satıldığında, Roland Salah'a satıldığındaki teklifler var. Lemine'le sözleşme bitti, bugün bitiyor. %80 olarak anlaşıldı ama bu yabancı sınırı bekliyordu. Orada çok küçük de olsa bir bekleme durumu olabilir. Ama Galatasaray hani doğrudan rakiplerine karşı bu konuda çok da zorluk yaşamıyor. Temel itiraz şuna yönelikti: Şampiyonlar Ligi başarısı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray iyi bir kadro kurmak istiyor ama 10 yabancının ötesinde 4 yabancının en az 23 yaşında olması isteniyor. Yeni kurala göre de bu yaş grubunda çok kaliteli isimler bulamıyorsunuz. Bulsanız da maliyetleri çok ciddi derecede yüksek. Ya bu isimler sürekli üst düzey takımlar anılıyor. Mesela Lille'de forma giyen Mukau devre arası Galatasaray'ın listesindeydi. Herkes bilir. Şu an Kongo'da Dünya Kupası oynuyor. Kongo ile beraber. Mesela oyuncu artı 4 kotasına uyuyor ama devre arasında 18 milyon eurolar konuşulurken şu an 40 milyon euro bile az deniliyor mesela oyuncu tarafında. Ben menajere de görüştüm. Ya 40 milyon euroyu vermez diyor yani Lille mesela. Çünkü Türkiye pazarında durum böyle. Şimdi yerli oyuncular burada piyasasını yükseltecek. Biraz çıkış yapan yerli oyuncu kuraldan dolayı talebini artırabiliyor. Düşünülmeyen yabancı oyuncuların menajerleri bunu fırsata çevirip ekstra fesih bedelleri kovalayabiliyor. Burada kulüplere biraz zarar verebilir. Ama Galatasaray cephesinde bununla ilgili çok ciddi sorunlar yok. Tek sıkıntı Şampiyonlar Ligi rekabeti. Yani biz Şampiyonlar Ligi'ne uyumlu oyuncu arıyoruz söyleniyor. Bu tarz bir beyanat veriliyor. Ama ben de bence 23 yaşındaki oyuncu bile Avrupa'da artık genç demiyorlar. Kendi ekonomik yapınıza göre Trabzonspor bunu yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Yani diğer Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için söylüyorum. Yani illa 26-27 yaşında 4 tane kota için yabancı oyuncu alacaksınız diye bir kural yok. Yani bulabilirsiniz, var. Hani Trabzonspor buldu getirdi. Siz de getirin. Felipe Augusto mesela 5 milyon euroya geldi. Bugün toplamda 20 milyon euroya satıldı Zenit'e. Hani Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da bu alanda artı 4 için de o kadar izleme ekibiniz var. O kadar scout çalıştırıyorsunuz. Bir zahmet bulun yani artı 4 için de hani. Dediğim gibi peki, 23 yaşında oyuncuya evet. genç demiyorlar.
0: Peki, yani bugün... peki bu konudan geri dönüş olur mu? Değişme olmayacaktır denildi ama hatırlarsın Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok da geriye gitmeye de gerek yok. Bu dönemde Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yabancı hakeme ilişkin tavrını biliyorduk ve sonrasından evet. olduğunu da biliyorduk. Bu öyle okunabilir mi? Yani oraya gidecek bir süreç mi sence yoksa çok net yani, mi olacak? Bu tepkilere, tepkilere çok da böyle kulak asmayacak mı?
1: Aynı federasyon biz yabancı hakem getirmeyiz dedi ama
0: onu dedim işte evet.
1: getirdi yani. Şimdi o yüzden
0: nasıl okumak gerekiyor diye bir sormak istedim
1: yani,
0: seninle.
1: Ben %100 bir geçerliliği olduğunu evet. düşünmüyorum bugün açıklanan yapılan paylaşımın. Çünkü kulüpler gerçekten zor durumda. Mesela ben az önce Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun açıklamasına denk geldim. Skandal bir karar olarak değerlendiriyor. İtiraz edeceklerini. Yakın zamanda geniş çaplı bir basın toplantısı yapacaklarını söylüyorlar. Ya şimdi bu kuralda mesela en çok Fenerbahçe zorlanıyor mesela. Şimdi diğer tarafta Beşiktaş'ın elini bağlayan oyuncular var. Trabzonspor Galatasaray'la beraber bu kuralda çok da zorluk yaşamayacak ama yani mesela Trabzonspor Malinovski gibi 33 yaşında bir oyuncu aldı. Yani sürekli genç oyuncu alacaksınız diye bir durum da yok. Hani serbest olsa belki 29 yaşında sana uygun bir oyuncu bulacaksın. Sana maksimum katkı verecek. Şimdi ama kulüpler zaten bu alanda zorlanıyorlar. Ama ben nedense hala beklenti olduğunu düşünüyorum kulüpler tarafında. Bu yabancı sınırında yani 10+4 değil de 12+2. Yani en azından veya 12+4 yapabilirsiniz tarzında bir değişiklik. Hala nedense bekliyorum küçük bir ihtimal olsa da.
0: Peki. Galatasaray gündemine döneceğim. Icardi ile başlayalım mı? Ferhat
1: Olur.
0: Icardi'de yani, son durum.
1: Dün konuştum ben menajeriyle bu süreçle ilgili. Çünkü bugün sözleşmesi bitiyor artık. Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi süreci resmi olarak artık tamamlanıyor. Saatler kaldı. Kendisiyle ilgili yakın zamanda Türkiye'ye gelecek mi dedim. Gelmeyecek dedi şu an için. Bir plan yok. Zaten Arjantin'de. Ancak giderse İtalya'ya gider. Orada bir evi var. Eşyaların çoğunluğunu İtalya'ya gönderdi. Ama Galatasaray'la ilgili hala ortak bir çalışma yapıldığını, henüz çözüme ulaşılmadığını, henüz Icardi döneminin bittiğini söylemek şu an yine de erken diyebilirim. Ama ben yaptığım gözlemlerden şunu söyleyeyim. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini teknik heyette yöneticilerin çoğunluğu da istemiyor. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek istiyor. Bir de kendisine inanan %50 bir taraftar topluluğu söylüyor.
0: Ben Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemiyorum diyen bir Dursun yani, Özbek en başından bu yana bu iddia ediliyor. Böyle söylediği konuşuluyor.
1: Yani şimdi şöyle, Mauro Icardi'nin son 2 yılı yok Galatasaray'da. Hı-hı. Yani çünkü diğer sene sakattı. Galatasaray için pres yaparken sakatlandı. Yani mate çayı içerken sakatlanmadı. Bunu herkes biliyor. Ama geçen senesi kayıp. Yani geçen sene evet ligde katkılar verdi, goller de attı. Bazı maçları da çözdü. Onu söyleyeyim yani. Bak şampiyonluk maçında yaptığı asist Kaan Ayhan'a muazzam. Eyüp Spor deplasmanı, Galatasaray sıkışıyor, gol bulamıyor Mauro Icardi'nin tek golüyle. Alanya Spor deplasmanı 1-0 kazandın. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde sen rekabet istiyorsan Mauro Icardi olmuyor yani Galatasaray'a. Çünkü sürekli oynaması lazım, form tutması lazım. Yani yedek kaldığında ısınmaya çıkmak istemiyor, sevmiyor o tarz durumları. Hı. Değerli görünmek istiyor. Yani kolay değil. Bugün Osimhen'in 3 yıl sonra bu duruma düştüğünü hesap edin. Yani aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Çünkü Mauro Icardi 2 sene önce dokunulmazdı yani bugün. İnanılmaz bir karizması vardı. Onu söyleyeyim. Bugün bu şartlarda zaten artık devam etmesi beklenmiyor. Galatasaray zaten John Duran'ı bir aydır, ben hatta sürekli yayınlarda söylüyordum. Hani John Duran'ı Galatasaray bir aydır zaten cebinde tutuyordu. Oyuncu tarafı toplamda 5 milyon euro maliyete yakın Galatasaray'a gelmeyi kabul ediyordu kiralık olarak. Galatasaray o süreci biraz daha hızlandırabilir. Çünkü kamp yaklaşıyor. 7 Temmuz'da sezon açılacak salı günü. Sonra bir Avusturya kampı olacak. O yüzden o süreç biraz daha hızlanacak ama mutlaka Icardi ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın ben bir santrafor da almasını bekliyorum. Çünkü John Duran ve Osimhen'le sezon geçmez Galatasaray için, onu söyleyeyim ben. Çünkü Osimhen çok maç kaçırabilecek bir oyuncu. John Duran da öyle. İkili bu iki senaryoda Barış Alper Yılmaz'ın da ben hala kalma ihtimali %50 görüyorum. Çünkü Barış Alper evet kimine göre çok etkisiz bir Dünya Kupası geçirse de Barış Alper'le ilgili hala yurt dışında talipler var. Ama tabii bu rakam çok yüksek olur mu tartışılır. Ben 30 milyon euro geçen teklifler olduğunu öğrenmedim henüz. Yani 30'un altında teklifler olduğunu öğrendim. Ya bu da tabii Galatasaray'ı biraz zorda bırakabilir.
0: Evet. Peki Galatasaray'da sadece bu da değil söz konusu ki Can uzun uzun süredir konuşulan bir isim. Onun yanında tabii Turam, Kamavinga gibi heyecanlandıran isimleri duyuyorduk ama sanki Jon Duran daha ön planda. Evet.
1: Ya ben Kamavinga'nın da Kepan Turam'ın da Galatasaray'ın
0: ayrı konu. Can Uzun ve Jon Duran üzerinde durarak ben sorumu sorayım. Oralarda bir Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme var mı?
1: Ferhat Kızıltaş. Ben Can Uzun'un ben Jon Duran'ın menajerini Galatasaray şampiyonu kutlamasına görmüştüm. Çünkü Yasir Asfiril'in menajeriydi aynı zamanda. Sürekli Türkiye'ye geliyordu. Sorduğumda böyle bir şey yok demişti ama tabii biliyorsun yani bir haber yalanlanıyorsa doğrudur yani esasında %80 olarak. En son yine sorduğumda bir gelişme yok denmişti ama bugün Galatasaray cephesine sorduğumuzda en azından bu durum yalanlanmıyor artık. Yani Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Ben de artık kısa süre içerisinde Icardi'nin ayrılığı resmileştikten sonra Jon Duran'la resmi imzaların atılması yüksek görüyorum. Diğer tarafta Can Uzun'la ilgili geçen gün TV Spor yayınında da söylemiştim. Yani Can Uzun evet Frankfurt 60 milyon eurolar istiyordu doğru ama siz Can Uzun'u alabileceğiniz şu an en iyi dönemi yaşıyorsunuz. Çünkü Can Uzun'u bir yıl sonra artık bu rakamları da alamazsınız bence. Çünkü Müsyaler'in menajeriyle çalışıyor. Bayağı Münih'i takip ediyor. Kendisiyle ilgili yüksek beklentiler var ama ailesi ve kendisi yüksek bir ligde biraz daha kalma düşüncesini baskın hissetse de Galatasaray'ın yaklaşımından çok memnunlar. Yani Galatasaray'da zaten Okan Hoca gelirse ben direkt ilk 11'e oynatacağım diyor. Hani bu tavırdan dolayı bir de Şampiyonlar Ligi'nde olduğunuz için doğal olarak Can'ın bir düşüncesi var Galatasaray tarafında ama buradaki en büyük sıkıntı şu, Frankfurt Galatasaray'la şu an hiç ortak bir alanda oturamıyor. Çünkü aradaki farklar inanılmaz derece yükselmiş. Yani Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde bir olağanüstü divanı vardı biliyorsunuz. Sayın Başkan yetki alacaktı. Biz de oradaydık. Biraz kulis yapıldığında benim anladığım Can Uzun'la ilgili yani 50 milyon eurolar 45 milyon euro imkanı yok yani şu an. Zor. Hani en fazla Galatasaray kasasından 35 milyon euro 40 arası bir rakam öder. Sonraki satıştan pay ekler Frankfurt'a. Şu an için Frankfurt'un 50 milyon euroluk işte 45 milyon euro talepleri Galatasaray tarafında şu an kabul görmüyor. O yüzden ben bu transferi açıkçası biraz zor görüyorum. Ama Galatasaray fiyat arttırırsa transferi bitirebilir. Ama oyuncu tarafında çok sorun olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar Bundesliga'da kalma istekleri biraz daha yoğun olsa da.
0: Peki. Diğer tarafta Bruno Fernandes kısmı dediğimiz konuştuğumuz gibi günlerdir esasında az önce de yine çok, bir ön plana çıkıyor ama çok ihtimal vermiyorum diyorsun.
1: Ben Bruno'yu zor görüyorum.
0: Evet öyle dediğin gibi.
1: Şöyle bir düşünce var.
0: Lemina da aynı şekilde Icardi gibi belirsizliğini koruyor gibi.
1: Ferhat. Yani Lemina'da sorun yok aslında. Biz sorduğumuzda Lemina'yla zaten hani anlaştık bekliyoruz. Ama henüz imzalar atılmadı. Bugün bitiyor. Şimdi kamp başlayacak az kaldı. Yani Lemina'da mesela yabancı sınırı biraz düşündürüyor Galatasaray'ı. Hani en azından acaba 10+10 yabancı kotasına Lemina'yı almasak mı düşünceleri var ama şimdi şöyle bir durum da var. Lemina bu maaşları da bence artık çoğu Avrupa takımında yarısını bile alamaz. Şimdi geçen sene 2.5 kazanıyordu. Bu sene zamla beraber 3 primlerle beraber 3.5 arası kazanacak. Bunlar bence çok ciddi rakamlar yani. O yüzden Lemina Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bu rakamları hiçbir yerde bulamaz. Belki Suudi Arabistan tarafında bir pazarı olur. Oradan sağlar. Ama bu rakamları bir yıl daha yaşlanacak olan Lemina Galatasaray'a ne verir? Bu biraz soru işareti. Ben orada biraz %50 ihtimal görüyorum. Özellikle bugün açıklanan yabancı sınırla ilgili orada biraz Galatasaray'ın eli zorlanacak.
0: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben
1: yani
0: o zaman.
1: Yani şu an son bölümü. Yönetim tarafından teyitlidir. Galatasaray'ın transfer çalışmaları bu hafta başladı yani onu söyleyeyim ben. Pazartesi'nin itibaren başladı. Dün başladı resmi adımlar. Görüşülen 4-5 oyuncu var. Bu isimler zaten şu an medyada çıkan isimler genelde. Biri de Can Uzun, Jon Duran bunlar. O yüzden Galatasaray için artık çalışmalar bu hafta itibaren hızlanacak.
0: Peki. Ferhat teşekkür ediyorum aktardıkların için. Gündeme ilişkin Galatasaray ilişkin. Sağ ol. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Sağ ol var ol.
1: Sağ ol.
0: Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. Değerlendirmemiz oldu. Hızlıca İrfan 25'e döneceğiz. İrfan 25'te Fenerbahçe özür diliyorum. İrfan 25'te Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Birlikte değerlendireceğiz. Hızlıca onunla da Fenerbahçe'de özellikle Vedat Muriç gündeminde ne var ne yok. Vedat Muriç yokken forvet transferi bir hız kazanacak mı? Bunlar merak ediliyor. Bunlar sorgulanıyor. Bunlar konuşuluyor. Tam da bu noktada İrfan 25 ile buraları masaya yatırdığımız bir bölümümüz olacak ki Jirassi, Charlotte gibi isimler adayı mı gibi isimler ki Greenwood yine kanat anlamında ön plana çıkan bir isimdi. Tüm bu isimler önemli. Öne çıkıyor ve bu noktada Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ı konuştuğumuz gibi İrfan 25'te Fenerbahçe tarafında neler diyor? Önemli. İrfan 25 selamlar, hoş geldin.
2: Yayınlar.
0: Fenerbahçe'de Vedat Muriç gündemi var abi ve bu Vedat Muriç gündemiyle alakalı biraz forvette de elini hızlandırması gereken bir döneme giriyor Fenerbahçe ama ya bundan önce herhalde şunu da biraz konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe'de nedir bu kamp dönemi, talihsizliği mi dersin yoksa artık bir klişeye mi döndü bu süreç bilmiyorum ama son bir 10 yıldır benzer durumları yaşar oldu Fenerbahçe tarafı ki en önemli zamanda en önemli yerde en de umutlanan hani ya Vedat'la zaten çıkartırız o maçı diyor mesela sokaktaki Fenerbahçelilerin birçoğu en de böyle zamanlarda oluyor bu iş. Sözü sana bırakıyorum İrfan 25.
2: Yani kadroda hangi futbolcu sakatlanmasın derseniz yani Vedat Muriç diye söylerdim. Çünkü diğer mevkilerin hepsinin bir alternatifi var. Ama Vedat Muriç için yani sakatlanmayacak olan bir oyuncu sakatlandı. O da Fenerbahçe talihsizliği mi diyelim artık, Fenerbahçe şanssızlığı mı diyelim. Vedat Muriç'in sakatlığı tabii bütün planları alt üst etti. Vedat Muriç yaklaşık 3 hafta, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ve büyük ihtimalle de Polonya ekibiyle oynanacak maçta takımı yalnız bırakacak. Bu da tabii Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası tabii transfer çalışmalarında, özellikle forvet transfer çalışmalarında daha da hızlanmasını bekliyoruz. Çünkü o mevkide sadece Şerif var ve genç forvet oyuncusunu yine belki de bu maça forvet oyuncusuyla çıkmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Ama diğer taraftan bir Jirassi'yi sürüyor. Fenerbahçe oyuncunun bonservisli pazarlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan Aston Villa'dan Watkins ismi gündemde, onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Aslında Fenerbahçe'nin yönetiminin planı ilk maça Vedat Muriç'te çıkmak, ardından ise bu kulüpleriyle, bu oyuncuların kulüpleri yapılan pazarlıklarda en uygun bonservis bedeliyle oyuncuyu kadroya katmaktı. Ama süreç biraz daha Fenerbahçe'nin aleyhine işlemiş oluyor. Çünkü Vedat Muriç'in oynamayacak olması teknik heyetinde, yönetiminde tüm planlarını alt üst etti. Tabii şanssız bir sakatlık diyelim ama önce Talisca'nın bir sakatlık yaşaması, ardından Talisca'nınki ciddi değil. Arada bugün yapılacak antrenmanda takıma dahil olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan tabii Vedat Muriç'in de bir adale yırtığın olması biraz şanssızlık olarak değerlendirebiliriz ama tabii burada teknik heyetin de eleştiriler de olduğunu görüyoruz, özellikle sezon başı kampında daha 5-6 gün yani 10 gün geçmeden bir adale yırtığının olması, acaba futbolculara fazla mı yükleme yapıldı eleştirilerinde beraberinde getiriyor. Tabii dediğim gibi transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Fenerbahçe yönetiminin hedefi en azından bir stoper, bir de forvet transferini Avusturya kampını yetiştirmek belki.
0: Peki Fenerbahçe'de sadece bu forvet konusunu biraz daha ağırlık vererek ilerledik ama İrfan 25 yönetim ne düşünüyor? Yönetim tarafı ne yapıyor? Daha çok hani biraz da şu açıdan değerlendirdim çünkü ya olması gerekiyor, olmaması gereken bir nokta Fenerbahçe'de eksildi. Yani bir mevki eksilmesi oldu. Mevkide bir oyuncu eksilmesi oldu dedin. Diğer tarafta yani şuna artık gidiyorlar ve bitiriyorlar. Benim aldığım haber bu şeklinde verebileceğin henüz şu anlık bir şey yok herhalde, anladım.
2: Öyle söyleyeyim. Çalışmalar sürüyor. Yani tamam. Önce ifade ettik isimleri, söyledik. Jirassi, Watkins isimleri gündemde.
0: Çok yakın diyebileceğimiz bir gündem henüz oluşmadı ama
2: galiba. Yani şöyle söyleyeyim. Jirassi ile ilgili aslında şu anda Fenerbahçe Borussia Dortmund'un istediği rakamı verirse bu transferi gerçekleştirir. Orada bir sıkıntı yok.
0: Hali hazırda masadalar diyorsun.
2: Evet. Chelsea için Borussia Dortmund önceden 40 milyon euro istiyordu ama 35 milyon euroya kadar çıktı. Çünkü oyuncuyu satmak istiyor Chelsea'de. Borussia Dortmund'a Chelsea'yi satmak istiyor. O bölgede forvet hattına Aslani kadroya katmak istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda Fenerbahçe de aslında bunu kullanarak mümkün olduğunca en uygun bonservisi bedeliyle kadroya katmayı planlıyordu. Diğer bir isim ise Watkins. Aston Villa'da forma giyen Watkins de dünya şampiyonası sonrası kararını vermek istiyor. Oyuncu için tabii yine bir 30-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor kulübünün. Fenerbahçe bu iki oyuncudan bir tanesini forvet hattına katacak. Tabii forvet hattının aslında planlama da o şekildeydi zaten. Vedat Muriç, Cilasi ya da Watkins Şerif üçlüsü şeklinde düzenli planlanıyordu. Ama diğer taraftan baktığımızda yani şu aşamada görüşmeden devam ettiğini birkaç güne doğru yani bir önümüzdeki hafta içerisinde çok daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Burada Fenerbahçe yönetiminin Vedat'ın sakatlanması biraz daha hızlanması anlamına gelecektir. Diğer taraftan stoper transferi için Malangsar ismi gündemde. Malangsar'la da Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Orada da Malangsar'ın bir istediği yıllık ücret var. 8 milyon euro gibi net yıllık ücret istiyor Fenerbahçe'den. Fenerbahçe ise 5-6 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor. Burada görüşmeler, oyuncunun menajeri ve kendisiyle görüşmeler devam ediyor. Tabii teknik direktör İsmail Kartal'ın da sohbet toplantısında Osterwolde'nin kalacağını söylemesi burada ayrı bir denklem açtı. Çünkü aslında Fenerbahçe yönetimi şu şekilde bir transfer politikası yürütüyor. Şu anda Fenerbahçe'nin 40 tane oyuncusu var sözleşmesi devam eden. Bazı oyunculara transfer teklifleri de var. Bunların başında işte Osterwolde de geliyor. Ama Fenerbahçe yönetimi o oyuncuların yerine başka bir oyuncu transfer etmediği sürece bu oyuncuların yani gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmüyor. Orada eksiklik yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Şampiyonlar Ligi öneleme maçında aslında baktığımızda geçen sezon kadrodan çok fazla bir değişiklik olmayacak. Mevcut kadroyla çıkacak diyebiliriz ki o maça. Belki 1-2 tane yeni transfer eklenebilir. Vedat Muriç'in oynamayacağını söylediğimizde yani stoper hattı, işte savunma hattı, orta saha ve forvet hattında yine benzer bildiğimiz isimleri göreceğiz Şampiyonlar Ligi öneleme maçında. O nedenle de İsmail Kartal da topu gelmesinde bu çalışmalara önem veriyor. Oyuncularını yakından takip ediyor. Mesela Archie Brown daha ayrı bir parantez açmak lazım. Kampta yapılan testlerde en dayanıklı, en kuvvetli isim çıktı. Archie Brown'un teknik yet performansından da oldukça memnun. Ve oyuncunun bu performansı İsmail Kartal'ın bir sol bek transferi de planlanıyordu aslında Archie Brown'un ayrıldığı takdirde. Burada da Archie Brown'un kalma ihtimali de oldu. Çünkü yeni yabancı kuralında, o +4 kuralında Archie Brown, Nene, Şerif, Amara Diyof gibi isimler uyuyor Fenerbahçe'de. Amimovic, Ömer Fayet de uyuyorlar ama onlara gönderilmesi planlanıyor. Diğer 4 isim de işte Archie Brown'un da takımda kalması yönünde bir plan var. İsmail Kartal da oyuncu için olumlu rapor verdi.
0: Peki. İrfan 25, eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır Fenerbahçe gündemine? Yoksa şöyle bir son birkaç soru cevap var dinleyicilerden. Oraya geçeceğim.

0: akşam antrenman var. Taraf basın açık bir antrenman gerçekleştirecek. Tabii bu antrenmanda Talisca dün yenilendirilmişti. Bugünkü antrenmana çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Çünkü yani şunu söyleyebilir miyim? Bu Şampiyonlar Ligi dönem maçında, Gornik maçında Talisca'yı biz forvet olarak görebiliriz. Eğer yeni transfer, forvet transferi yetişmezse. Dolayısıyla Talisca'nın da o sakatlığının durumu teknik heyette yakından takip ediyor.
1: Yani diyorsun ki böyle bir durumda işte farklı alternatifin, Şerif'in vesaire gibi isimlerin de çok adı geçmiyor diyorsun. Esasında bu süreç onun için de kötü bir süreç. Oyuncu için.
0: Şerif için, Şerif genç, gelecek vadeden bir oyuncu
1: gibi görünüyor. Onun,
0: yani onun tabii tüm yükün ona bırakılması bence hataydı geçen sene.
1: Evet.
0: Arasında. Yani 3 tane forvet oyuncusunu gönderip sadece Şerif de yola devam etmek hataydı. Oyunun üzerinde çok büyük bir baskı oluşmuştu o nedenle. Ama sonuçta Fransa'nın o 21 milli takımına seçilen, ancak da oradaki vatandaşlık işlemine devam ettiği için bu milli takıma katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Kendisini geliştirmeye devam edecektir. Ve Fenerbahçe'nin de bu artı 4 kuralını rahatlatacak bir oyuncu olacak Şerif.
1: Peki. Teşekkür ediyorum İFA 25. Dinleyicilerimizden fikstür başvurusuna ilişkin bir soru var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru olmuştu. Ne oldu, haberi var mı İFA 25'in diyor.
0: Ya şimdi bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Sayın Barış Göktürk de Mustafa Çağlar Bey gitmişti Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bu fikstür konusundaki şikayetlerini de getirmişti. Daha fikstür çekimine var. Fenerbahçe bu olayın takipçisi. Ve bu fikstür konusundaki rahatsızlıklarını birinci elden TFF yönetimine iletti ve bunu da takip ediyor şu anda.
1: Peki aynı zamanda kale mevkii için bir elden çıkarma olacak mı diye sormuş dinleyicim.
0: Mecbur olacak. Kalecide şu anda Fenerbahçe'nin 5 tane sözleşmeli kalecisi var. Mert Günok, Tarık Çetin, Ederson, Livakovic, İrfan Can, Eri Bayat. Şimdi bu 5 isimden 2 tanesini yollar ayıracak. Yani bundan bir tanesi yabancı olacak, bir tanesi yerli olacak. Livakovic Dinamo Zagreb istiyor oyuncuyu. Dinamo Zagreb de Livakovic'i kadroda tutmak istiyor. Dünya Kupası sonrası Livakovic ile Dinamo Zagreb arasında, hani ben Dinamo Zagreb'e gideceğini düşünüyorum. Orada bonservis beklentisi var Fenerbahçe'nin. Dinamo Zagreb ise 3 milyon euro civarında bir bonservis öneriyor. Fenerbahçe ise bu rakamı az buluyor ve yükseltilmesini istemişti. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. İrfan Can Elibayat'ın da bir yıllık daha sözleşmesi var. Oyuncunun kirada oyuncunun bir şekilde yolların ayrılmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin de yeni sezona Mert Günok, Ederson ve Tarık Çetin üçlüsüyle devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Fred Andre giderse mi gidecek demiş. Andre gelirse mi gidecek demek istemiş galiba.
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii Fred orta sahadan Fred'e ayrılması durumunda, Fred'le de kantinden ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen Andre ile ilgilendiğini söyleyebiliriz. Evet. Yani orada Fred ayrılırsa
1: bir de Fred şartı
0: Andre,
1: var yani.
0: Tabii Andre ile gider ama Fred'in kalma ihtimali var. Ama diğer taraftan da tabii teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyu tanıyor, yakından biliyor ve onun da takımda kalmasını istiyor. Şu aşamada takımda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Kampta da oldukça ısrarlı, istekli olduğunu da görüyoruz. Diğer taraftan geçen sezonun son haftalarında Tedesco ayrıldıktan sonra Zeki Murat Gören'in ona son maçlarda şans vermişti ve orada da bize eski Fred'den resitaller sunmuştu. Dolayısıyla Fred kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe kaldığında yarar sağlar mı? Bir yıllık sözleşmesi var zaten kalan. Dolayısıyla ben eğer kalırsa yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Fred 8 numara oynuyor aslında baktığımızda. Fenerbahçe'de Fred'in alternatifi halen yok. Yani orta saha kalabalık bir kadro olarak gözüküyor. Ama Kante 6 numara, Gendüz'e 6 numara, İsmail Yüksek 6 numara. Yani zaman zaman bu isimler 8'de oynuyor ama gerçek mevkilerinin 6 numara olduğunu düştüğümüzde halen kadroda Fred'in alternatifinin olmadığını söyleyebilirim.
1: Peki İrfan 25, sağ ol, ağzına sağlık diyeceğim, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa?
0: Şu anda farklı bir detay yok. Çalışmalar devam ediyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi tabii herkes Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Bunları söyleyince de insanlar tepki gösteriyor. Yani bunu yayınlarda, radyo yayınlarında hep dile getirdim. Sansürsüz yayınında da YouTube yayınında da dile getirdim. Fenerbahçe'nin bildiğimiz sorunu var belki. Şu anda açıklanan rakam 118.3 milyon euro TFF'nin harcadığı açıkladığı harcama limiti. Fenerbahçe bu rakamı zaten aşmış durumda şu anki mevcut kadrosuyla beraber. Yani zaten burada eksi de. Yani onu limit, bir harcama limitine yer açmak zorunda. Bunun için oyuncu göndermek zorunda. UEFA'da limit sorunu var. UEFA'dan yani bonservis bedeliyle oyuncu alman için UEFA limitini aşman gerekiyor. Bu konuda sıkıntı var. Limitin çok az çünkü Şerif'in satın alma opsiyonu devreye girdi ve bu sezona dahil edildi. Dolayısıyla oradan limitin daha da azaldığını söyleyebilirim. Ve bu limiti açmakla nasıl açabilirsin limiti? Yeni sponsorluk anlaşmalarıyla, futbolcu satışı, bonservis satışıyla, Avrupa Kupası'ndaki elde edeceğin gelirlerle açabilirsin. Ve burada da futbolcu satışları olacak Fenerbahçe'de. Kadro düşünmeyen, çünkü Fenerbahçe'nin şu an 21 tane yabancı oyuncusu var. En az 10 tanesi de yollara ayrılacak. Oradan iyi bir gelir beklentisi bulunuyor Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan yönetim yeni sponsorluk anlaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günler içerisinde iki ciddi sponsorluk anlaşması imzalanacağı ve böylece de limitte biraz olsun yer açacağını söyleyebilirim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'ya 15 Temmuz'a kadar bir denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunun için de 35 milyon euroluk bir kaynak gerekiyor. Yani Fenerbahçe yönetimi, biz transferlerden bahsediyoruz ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Yani limit sorunu var. Elinde kalabalık bir kadro var. Bu kalabalık kadroyu azaltman gerekiyor. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmesi devam ediyor. Çok da iyi yıllık ücret alıyorlar. Dolayısıyla takımdan ayrılmak istemiyorlar teklif gelse dahi. Çünkü adam diyelim ki 2 yıllık sözleşmesi var. O 2 yıllık alacağından feragat etmek istemiyor veya o alacağının karşılanmasını istiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin önündeki en büyük engellerden bir tanesi kalabalık kadroyu yani 28 kişiye indirmek olacak ki bu Fenerbahçe yönetimi oldukça zorlayacak bir isim, bir işlem olacak. Yine yabancı dediğim gibi 10+4 kuralı var. Fenerbahçe'nin 21 yabancı oyuncusu var ve bu oyunculardan Nene, Aşı, Burak'ın Diouf ve Şerif 4 isimli R4 kuralına uyuyor. Diğer isimlerde uyanlardan da işte Mimovic, Ömer Fayatlar onlarla yollara ayrılacak. Diğer yabancı oyuncularla yollara ayrılacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi çok ama çok zorlu bir Temmuz ayı bekliyor. Diğer bir taraftan da işte Polonya ekibiyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi önleme maçına hazırlanıyor Fenerbahçe. O maç da çok önemli. Neden önemli? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, gruplara kalmak Fenerbahçe adına çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak demek ekstra gelir demek. 35 milyon euro gibi en az 35 milyon euro bir geliri kasaya koymak demek. Öyle bir geliri elde ettiğinde de otomatikman zaten limitinde artıyor. Harcama limitinde artıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir etken. Yine Fenerbahçe'de bir ceza geldi biliyorsunuz. UEFA'dan para cezası geldi. 7,5 milyon euroluk. Burada yani bu ceza bir uyarı niteliğinde bir cezadır aslında. Bu direkt Fenerbahçe'nin işte bu para yani 7,5 milyon euro Fenerbahçe UEFA ödeyecek diye değil. Belli bir paranın belli bir miktarı kasada tutuluyor. Eğer mali şartları sağlarsa Fenerbahçe bir sonraki denetimde O para serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bir de mali kriteri de uymak zorunda Fenerbahçe. Bunun için yönetim yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Belki iyi.
1: Peki. İrfan 25, teşekkür ediyorum aktardıkların için Fenerbahçe'ye ilişkin.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler. İrfan 25 ile konuştuk. Hızlıca bir araya gideceğim. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından Beşiktaş gündemini konuşacağız. 0212 273 10 0212 273 10 Şafak Malatya gelmeden ona sorular gelmiş. Vlahović ve kaleci Nübel transferleri ne aşamada acaba? Sorar mısın Şafak Malatya'ya demiş. Adını duyan dinleyicimiz. Peki sorarız. Beşiktaş'a ilişkin ne merak ediyorsanız hepsini sorun lütfen. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Şafak Malatya ile devam edeceğiz. Beşiktaş'a ilişkin detayları Şafak Malatya'dan öğreneceğiz. Şafak Malatya hoş geldin. Selamlar.
2: Merhaba, hoş bulduk. Belki iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Yani işte milli takım elendikten sonraki şoku atlattık. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Havalar güzel. Ben yaz insanıyım. Zaten Temmuz doğumluyum. Yazı çok seviyorum. O yüzden keyfim şahsen yerimde yani, anladın mı?
1: Nalan mı dinliyorsun abi bu havalarda, ne yapıyorsun?
2: Ya Nalan deme, şu an var ya işte, neydi o, ciğerim yanıyor.
1: Ama Instagram'da dün onu paylaşmıştın. Ben de hatta bana umarım yenge dinlemiyordur ama hatta bana dedin ki ya bir yayında bahsetsene, belki Nalan dinliyordur.
2: Bak sana şöyle vesaire söyleyeyim, yenge dinlemiyordur dedin ya, biz Kazak erkeğiz yani, bizde öyle yengeden korkma falan yok.
1: Abi işin esprisi yani... bu arada, yanlış anlaşılmasın.
2: Peki. Ondan sonra biz yolda mesela arabayla bir yere giderken, evet, yolda arabayla bir yere giderken Nalan çıkınca aa sevgilim çıktı falan derim yani, o derece.
1: Ya bir hayranlık ben. Tabii yani, öyle de demeyelim de şimdi.
2: Tabii ki canım, benimki çocukluk aşkım. Evet. İlk platonik, evet, aşkım Ofaman Nalan'ıydı benim.
1: Peki. Ya ilginç abi, yazmışsın koca koca harflerle bir de puntolarla Instagram'da.
2: Bak benim sana çok kısa şöyle anlatayım. Yıllar Instagram'da sonra, yıllar sonra Avrupa yakasında Nalan'a denk geldim Nişantaşı'nda bir yerde. Hı hı. Dedim ki ben size dedim aşıktım çocukken dedim. Yani platonik aşıktım dedim. Sizi dinliyordum. İşte odamda böyle bildiğin şey gibi. Genç kızlar yeni işte tam ergenliği sağında sevdiği sanatçıların posterlerini asar ya. Erkekler futbolcuları asardı. Bende Nalan posterleri falan vardı. Ya dedi, tabii o zaman genç Yağız delikanlı şimdiki gibi de. Ya diyor yıllar önce niye tanışmadık falan demişti. Bir havaya girmiştim yani.
1: Vay be. Şafak
2: keşke daha önce tanışsaydık demişti.
1: Peki abi, eyvallah. Beşiktaş tarafına geçiyorum Şafak Malatya.
2: Geçelim hadi.
1: Beşiktaş'ta başlayalım. Önder Özen dün transferi 3'e böldü. Öncelik, işte daha sonraki öncelik gibi gibi, sen daha yakından takip
2: edin. Yani ediyorsun. Acil öncelik, öncelik ve yatırım gibi bir başlığa bölebilirsin aslında. Diyorsun, bu arada Beşiktaş'ın dün yeni sezon formaları tanıtıldı. Formalarla alakalı bayağı bir tepki oldu belki Beşiktaş'ta. Özellikle sosyal medyada. Çünkü çıkan çubuklu forma bundan 11 sene önce Barcelona'nın, sanırım 4 sene önce de Trabzonspor'a çıkan forma aslında baktığında. Hani işte Beşiktaş elit kategoride olacaktı, Beşiktaş'a özel tasarım yapılacaktı gibi söylemler var. Haklı da taraftan, ama orada bir bilgi vermek lazım. Dün çünkü formalarla alakalı lansmanda yöneticilerle konuştuk. Şimdi bütün kulüpler için geçerli bu söylediğim. Bu vesileyle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, Trabzon taraftarları da bilmiş olsun. Formalar, kulüplerde futbol takımlarının giyeceği formalar, bir sonraki senenin formaları bir sene önceden hazırlanıyor. Yani şöyle örnek vereyim. Beşiktaş'ın 2027-2028 sezonunda giyeceği formalar 2 ay içerisinde hazır olacak. 3-4 tane tasarım kulübe sunulacak. Tahminen Ocak, Şubat, o aylarda yeni sezon formalarının artık üretimine geçilecek. Beşiktaş Nike anlaşması eğer geçen sene olsaydı bu zamanlar, o zaman Beşiktaş'ta bu sezon Nike özel bir forma üretecekti. Anlaşma böyleydi. Katalog forma üretmeyecekti. Biraz önce versin. Çubuklu katalog forma baktığında. Barcelona'nın ve Trabzon'un gidiyor. Ama anlaşma 3-4 ay önce olduğu için mecburen bu formalarla Beşiktaş devam ediyor. Nike Beşiktaş'a aslında önümüzdeki sene sınavını verecek. Nasıl bir tasarım yapacak, özel bir tasarım mı olacak vesaire gibi. Forma lansmanında da en azından bu bilgiyi de verelim. Yani şey zannetmesin taraftarlar, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Trabzonlular, Beşiktaşlar, ya formalar çıktıktan 2 ay önce falan karar verilmiyor. Bir sene önceden formalar belli. Hatta çok ilginç bir şekilde bazen oldu, çünkü Beşiktaş'ta bu 2 sezon sonranın formaları 2 sezon önce belli oluyor. O yüzden orada bir durum var formayla alakalı. Hazır oraya gitmişken Önder Hoca da oradaydı. Önder Özen oradaydı. Sayın Serdar Adalı oradaydı. Birçok yönetici oradaydı. Onlarla görüştük. Özkan Arslan oradaydı. Biliyorsunuz Beşiktaş basketbol Euroleague'e çıktı. Bu vesileyle özellikle Fenerbahçe başta olmak üzere Anadolu Efes'e de teşekkür etmek lazım. Çünkü Avrupa arenasında, futbol mecrasında özlediğimiz bir birliktelik gösterdiler biliyorsun. Fenerbahçe'de olsun, Anadolu Efes olsun, Beşiktaş'ın Euroleague arenasında oy hakkı esnasında 13 kulüpten ikisi olarak kesinlikle desteklediler, önerdiler. Önümüzdeki sene ne büyük gurur ki bize, basketbolun Şampiyonlar Ligi'nde 3 takımımız olacak. İşte Özkan, Sayın Özkan Arseven de bununla alakalı bu bilgiyi de verelim. Yaklaşık 10 gün içerisinde basketbol kombinelerinde çıkmasını bekliyoruz dedi. Stadla, daha doğrusu salonla alakalı bir karar aşamasındalar. Akatlarda mı oynansın ya da hangi maçlar akatlarda oynansın, Sinan Erdem'de mi oynansın diye. Çünkü Euroleague sahnesi biliyorsun büyük bir arena. Yıllardır Efes ve Fenerbahçeliler bunu deneyimliyor. O karar verildiği an, ki büyük bir ihtimalle Sinan Erdem olur diye düşünüyorum. Çünkü Real Madrid olsun, Panathinaikos'u, Barcelona'sı, Bayern Münih'i, bir sürü takım gelecek buraya. Ve bu adamlar 3 kere gelecek. Çok güzel olacak yani. Her 3 takımımız için gelecek. Onu da, onunla da görüştük. Buradan bir kere daha tebrik edelim. basketbol şubeyde. Önder Hoca ile görüşme imkanımız oldu. Konuya gelecek olursak. Zaten bunu kendisi de basın toplantılarında her mikrofon uzatımında dile getiriyor. Şu an Beşiktaş öncelikli olarak kaleci, sol açık bir tane ve orta sahaya transfer için uğraşıyor. Burada belirlenen isimler var. Bir tanesi artık zaten hatırlıyorsan bir önceki konuşmamızda da söylemiştik Alexander Nübel ismini. Alexander Nübel burada Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi görünüyor. Beşiktaş'ın anlaştığı oyunculardan bir tanesi, hatta öyle diyebiliriz. Çünkü Bayern Münih'te biliyorsun aynı Vlahovic'te olduğu gibi, biraz sonra ona da değineceğiz. Kampa gelme, yeni sezonda seni düşünmüyoruz dedi. Burada Beşiktaş'ın tabii ki şansı Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi oldu. Bu şu anlama gelir. Eğer Nübel'le alakalı son dakika bir pürüz çıkmaz ise, malum klasiktir bilirsin, ıslak imzalar atılmadan hiçbir transfer %100 bitti diyemeyiz. Çünkü çok ufak bir haber de olsa İngiltere kaynaklı haberler Hull City'nin de Nübel'e talip olduğunu yazmaya başladı dün itibariyle. Şimdi Nübel burada bir ben Premier Lig kozunu oynayacağım derse Beşiktaş ne yapar bilmiyorum. Ama bilmediğimiz başka bir konu, oyuncuyla ön protokol yapılmıştır belki ve bu noktada bir çıkış maddesi, tazminat vardır. O zaman Premier Lig tarafı boşa düşebilir. Ama gerçek olan şu ki İngiltere kaynaklı haberler düşmeye başladı Nübel'le alakalı. Aksi halde Beşiktaş Midland maçına, ben de Midland'a alışamadım. Yıllardır Midland diyorum. Şimdi yeni evet. Nesil Midland diyor ya.
1: Genelde Midland diyen de çoktur ama yani.
2: Ya biz bildiğimizden gidelim, eski toprak. Midland maçına Nübel'le çıkma ihtimali Beşiktaş'ın şu an yüksek görünüyor. Bir diğer önemli isim Trossard. Biliyorsun Trossard da Beşiktaş'ın gündeminde, Dünya Kupası'nda da iyi işler yapıyor. Trossard'la alakalı bazı haberler vardı. İşte Vincenzo Italiano'nun Trossard'ı beğenmediği, daha çok içe kat eden değil de çizgide kalan bir kanat oyuncusu istediği yönünde bunu sorduk. Trossard'la alakalı tabii ki bize bitti alıyoruz gel demediler. Ama şu bilgiyi en azından aldık. Vincenzo Italiano'nun Trossard'la alakalı olumsuz bir raporu yok. Sadece artık Beşiktaş oyuncuyla anlaştı, anlaşacak, hangi şartlarda anlaşacak, bu noktada uğraşıyorlar. Bir diğer önemli konu da biliyorsun Beşiktaş'ta bir sol bekle alakalı bir durum var. Sol bek konusunda da Monaco'da Kasım Ottara ismiyle ilgili daha önceki konuşmamızda, bağlantımızda da söylemiştik, ciddi yol kat etti Beşiktaş. Oyuncunun yaşından dolayı onu kontenjan oyuncusu olarak düşünüyor. Biliyorsun bu 3 tane ilave edilen yabancı kontenjanı var ya yaş evet. sınırından.
1: Şafak bundan... Malatya ile Beşiktaş'ı değerlendiriyoruz. Sorularınızı da alalım bu arada. Şafak Malatya, söz tekrar sende.
2: Bundan dolayı Beşiktaş'ta Kasım Ottar ismi de şu an sol bekte gündemde. Şimdi Vlahovic'e geçmeden önce bir plase...
1: En merak edilen isim de o. Onu da söyleyeyim. Çok
2: ama cool ondan ya. Önce bir bilgi daha verelim. Çok taze, çok yeni. Beşiktaş peki. uğraşıyor. Oyuncuyu kiralık olarak çıkarmaya çalışıyor. Beşiktaş Barcelona'nın 22 yaşındaki ön liberosu Marc Casado için de girişimlerini hızlandırmış durumda. Yani Casado ile alakalı da ilerleyen günlerde dediğim gibi Barcelona'da oynuyorsunuz, ön liberosunuz, 22 yaşındasınız ve 20 milyon euroya yakında bir çıkış maddeniz var. Bu biraz öyle bugünden yarına aldık geldik denilebilecek bir isim değil ama Beşiktaş bu konuyla alakalı uğraşıyor. Onun da bilgisini vermiş olalım.
1: Ve bir bilgi daha, yine 20'lerden geleyim. 22 yaşındasın. İşte ne kadar bonservisten bahsettin bilmiyorum. Oraya
2: 20... Yani piyasa değeri şu an 20 milyonlara yakın.
1: Peki, 20 yani, milyon yine 20 dedin. Bir 20 de ben ekleyeyim. 20 küsür. 24 maçı var geçtiğimiz sezon. Bilgi olarak yani, bunu aktaralım.
2: Ben biraz açıkçası Barcelona maçlarından hatırladığım kadarıyla Merih Demiral'ın böyle bir kendine has topa kayma stili var. Hatırlar mısın?
1: Evet evet.
2: Buna benzer riskli stillerde oynayan, Türkiye'de çok kart görmeye yakın olacak bir oyuncu ama çok iyi bir oyuncu bence. Beşiktaş'ın orta sahasına ciddi anlamda hem dinamizm hem de sertlik katacaktır. Çünkü Ndidi ile alakalı dediğim gibi hoca kamptan, Slovakya kampından sonra bunlara çok net karar verecek. Zaten Midland maçından önce işte örnek olsun diye söylüyorum. Rashica oynamasın, işte sallıyorum Ndidi oynamasın, oralara götürmeyelim gibi bir durum şu an söz konusu değil. Çünkü Beşiktaş'ta biliyorsun sezonu açtılar İstanbul'da. Doğru düzgün antrenman yapacak kadro bile yok şu an. Yani dün komik bir durum oldu tabii, bu işin esprisi. Forma lansmanına birkaç futbolcu getirmişler. Orkun'un biraderi geldi.
1: Evet.
2: Yani Orkun'un dublörü gelmiş gibi oldu. Düşün yani.
1: Benziyorlardı değil mi onlara? Evet doğru hatırlıyorum. Doğru doğru.
2: Yani Orkun'un dublörü vardı gibi çok da benziyor. Hatta küçük bir Beşiktaş taraftarı Orkun zannedip yanına geldi. Orada bir gülüşmeler oldu. Çok da benziyor biliyorsun Orkun Kökçe'ye.
1: Evet.
2: O yüzden Beşiktaş da şu an bugün itibariyle ya şu kadroda kesin olmayacak diyeceğimiz bir oyuncu. Çünkü yeri dolmayan oyuncular çok. Ama Endidi'nin yerine oraya Casado veya Casado gibi bir oyuncu düşünüyor Beşiktaş. Onu çok net söyleyelim. Büyük bir ihtimalle Endidi çok ekstra bir iş yapmazsa kampta ya da şu an şu aralar antrenmanlarda hoca yeni sezonu Endidi ile en azından 11 olarak başlamaz gibi görünüyor. Aldığımız edindiğimiz bilgiler bu yönde. Gelelim Dušan Vlahović'e. Evet. Oyuncu biliyorsun tatili için Bodrum'a geldi. Bakma biz çok millet olarak yurt dışına çıkıyoruz tatillere ama Lewandowski'de, İstanbul'da, şeyde, Türkiye'de, gerçi o Amerika'yla anlaştı ama bir takımla. Sonuçta Türkiye'yi tatil için tercih ediyor bu oyuncular. Cennet gibi bir ülkemiz var. Allah da ülkemize birlik versin. Oyuncu şu an Bodrum'da. Tatilde Vlahović'le alakalı Beşiktaş şu an Avrupa ana karasında. Yani dünya çapında bir durum değil çünkü oyuncu daha genç ama Avrupa ana karasında en yüksek teklifi yapmış takım konumunda. Nedir bu teklif? Bonus paketlerle beraber yıllık 15 milyon euroyu bulan bir tekliften bahsediyoruz. Ha bunun işte atıyorum şu kadarı yıllık ücrettir, bu kadarı şöyle gol atarsa, bu kadar oynarsa, Avrupa'da buraya gelirse gibi paketler halindedir. Şimdi burada ben size İşte 10 milyon maaş, 3 milyon gol atarsa, 5 milyon bilmem ne dersem çok doğru bir ifade olmaz. Ama paketin totali 10 milyon. Bunun ne kadarı garanti ücret derseniz benim tahminim 8 ile 10 milyon euro arası bir maaş, geriye kalanı şarta bağlı bonuslar şeklinde olduğunu biliyorum. Ve bu bonuslarla, bonus tekliflerin dışında aynı zamanda Beşiktaş camianın bildiği bir oyuncu, bir nasıl söyleyeyim, Türkiye'yi, camiayı bilen bir isim üzerinden, bu ismi veremiyorum çünkü vermememiz gerekiyor, oyuncuya ısrarla yaklaşık 3-4 gündür Türkiye hakkında, Beşiktaş hakkında çok olumlu şeyler anlatıyor. Ya bu ne kadar etkiler profesyonel bir futbolcuyu, bildiğim kadarıyla 26 yaşında Vlahović, orası muamma. Ama oyuncu cephesinden Beşiktaş'a en azından sevindirici haber şu belki. Hayır kardeşim ben gelmiyorum. Kariyerimde Türkiye yok bilgisi gitmiyor. Mesela Davidashvili geçen sene bunu yapmıştı. Beşiktaş Davidashvili'yi çok istemişti. Davidashvili dedi ki kardeşim ben Türkiye şu an benim kariyer planımda yok. Bitti. Yani o saatten sonra oyuncuya yapabileceğiniz bir şey yok. Ama Vlahović cephesinden böyle net keskin bir ifade yok Beşiktaş'a karşı. Ne var? Diyor ki ben şu an tatildeyim. Teklifiniz çok güzel. Juventus da biliyorsun açıklama yaptı. Gelecek sezon planlarımız yok diye. Ancak ve ancak oyuncu diyor ki ben 5 büyük ligden gelecek teklifi görmek istiyorum. Nedir bu? İşte Premier Lig, işte Bundesliga, yine Juventus olmasa bile Serie A, işte La Liga gibi, Fransa Lig 1 gibi. Yani buraları ben bir göreyim abi diyor. Bakalım belki diyor beni Paris Saint-Germain isteyecek. Belki Barcelona isteyecek. Lewandowski gitti biliyorsun şu an. Yani benim bunları gördükten sonra size net bir cevap vermem daha doğru olur diyor. Bu süreç Beşiktaş'ın bekleyebileceği bir süreç mi? Ben olsam Vlahović için beklerim. Ama risk mi? Risk. Önünde bir Midland maçı var işte mesela. Kimle çıkacaksın Midland maçına baktığında? O yüzden Güney Kore'de gerçi belki orada işte oh dönecek vesaire ama yeterli olur mu olmaz mı? Bu tabii biraz iki ucu keskin bir durum. Taraftarın burada yorumları pozitif ya da negatif haklı olur. Vlahović gündemi bu. Biz Vlahović'i muhtemelen transfer sezonunun sonlarına doğru hala tartışıyor olabiliriz. Yarın hatırlarsan öyle bitireyim bu gündemi de. Bir önceki konuşmamızda, bağlantımızda şöyle demiştim. Beşiktaş Vlahović'e çok astronomik bir teklif yapar. İşte Suudların yaptığı gibi atıyorum. Adam yarın Bodrum'dan gelir, imzalar, tatiline devam eder. Ama ben böyle bir şey olma ihtimalini düşük görüyorum. Oyuncuya yapılan tekliflerden dolayı oyuncu muhtemelen biraz daha çevreyi görecek ve ona göre diyecek ki tamam ya da hayır. Burada Beşiktaş'ın elini en çok güçlendiren şey dediğim gibi Vincenzo Italiano üzerinden de bir baskı oluşturulması. İşte yeniden gel Fiorentina günlerimize geri dönelim vesaire. Bak camia büyük bilmem ne vesaire. İşte Türkiye tatil cenneti. Para da şu an bizden fazla veren yok. Ama işte çıkar yarın Barcelona der ki gel Lewandowski'yi gönderdik, seni alıyoruz. Kimse tutamaz Vila abi buradan. Bodrum'dan yürüyerek muhtemelen Barcelona'ya doğru gider. İber Yarımadası'na. Yani o bu süreç bekleniyor Beşiktaş'ta. Tabii ki bir B planı, C planı var mı? Var. Sayın Başkan'ın çok yakın zamanda henüz medyaya düşmemiş bir seyahati oldu transferle alakalı. O biraz daha ete kemiğe bürünmesi lazım. Çünkü biraz gizli yürütüyorlar. Belki bir sonraki görüşmemizde, bağlantımızda da onu anlatırım. Peki. Ama böyle soğuk iklimlerden birine doğru bir başkan bir yol aldı, onu söyleyeyim yani.
1: Peki. Senin vardır böyle gizemli, bilgi vermeyip işte bir şey, bir yerlere gitti, bir şeyler oldu, bir isim var, öyle bir isim ki şu an açıklayamam gibi şeylerin, onlardan
2: ya artık zorlamayacağım. Dürüst olacağım. Hı. İsim noktasında net bir bilgim şu an yok. Peki. Sadece gitme sebebini biliyorum, gittiği yeri biliyorum. Başkanı da bir ufaktan dün Sayın Başkan'a böyle bir şey yaptım, hani böyle gözlerini büyütür ya, aman ha sus gibilerinden. Şu an beklemeli, pusudayız transfer sezonunda. Pusuda bekliyoruz yani, bir ipin ucundan yakaladık mı? Sayın Başkan zaten bu konularda hakkını teslim etmek lazım. Sayın Serdar Adalı bu konularda dürüst.
1: Yani Şafak Malatya, bak ben unutmam, bu iki oldu. Hasan Arat'a da böyle yapmıştın, onu anlatmıştın yayında. Oraya gittim ben, dejavu gibi bir şey yaşadım. Şimdi bir sorguladım kendimce. Hasan Arat da sana zamanında nereden öğrendin deyip gözlerini büyütmüştü, öyle anlatıyordun yayında. Maşallah bütün başkanların da gözünü büyütüyorsun Şafak Malatya.
2: Hadi bakalım öyle olsun. Öyle yani Beşiktaş'a gelecek oyuncular iyi olsun.
1: Ama alacağım abi bu ismi bu defa senden. Alacağım bu ismi bu defa senden. Bu hafta tekrar sorgulayacağım
2: seni. Net bir isim öğrenmeden burada bir şey söylemek doğru olmaz.
1: Bunun peşinden gideceğim yani bu defa. Yok ben öyle. Başkanların gözünü büyütüyorum. Başkanlar bana gözünü büyütüyor, aman ha diyor falan deyip öyle unutturmak konuyu. Geleceğiz abi oraya. Peki.
2: Peki öyle olsun.
1: İşin esprisi. Teşekkür ediyorum abi. Değerli katkın için. Bu arada diyorlar ki bomba. Efendim? Bir transfer yok mu? Bitti bitiyor denilecek bomba bir transfer yok mu diyor mesela dinleyicimiz Beşiktaş'a ilişkin.
2: Valla şöyle söyleyeyim, şu an biraz önce verdiğimiz gündemin içinde bu İlhan Fakalı'yı zaten artık iyice gündeme düştü. Beşiktaş biliyorsun İlhan Fakalı ile alakalı da, o da sol kanat oyuncusu, gurbetçi oyuncu. Onunla alakalı zaten ciddi bir yol kat etti. Onu söylemedim detaylarını, zaten iyice bütün detaylara hakim şu an Beşiktaş'ı gündemini takip edenler. İlhan Fakalı'yı da biraz önce söylediğim listeye katabilir. Bunun dışında yani daha ne olsun, işte Vlahovic, Trossard, Nübel, bunlar bence flash isimler eğer Beşiktaş nihayete erdirirse.
1: Peki. Şafak Malatya'dan Ersin tamamıyla gitti müjdesini bekliyordum demiş.
2: Ersin tamamıyla gitti müjdesine Ersin karar verecek. O yani Ersin'in vereceği bir karar. Bir de aynı zamanda Beşiktaş'ın Midland maçına kadar alacağı bir kaleci transferine bağlı. Çünkü şu an Ersin Destanoğlu'nun olmadığı bir senaryoda Emre Bilgin'le Beşiktaş'ın Midland maçına çıktığını net söyleyebiliriz. Bu da takdir edersin ki çok makul ve mantıklı değil. O yüzden Ersin Destanoğlu transferi biraz Alexander Nübel'in veya ikamesinde bilmediğimiz başka bir isim varsa kampa katılmasıyla doğru orantılı bir süreç.
1: Peki, teşekkür edeceğim Şafak Malatya o zaman.
2: Ben teşekkür ederim. Sonra İyi yayınlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz.
1: Sağ ol, görüşürüz. Değerli katılımın için sağ ol. Şafak Malatya'dan Beşiktaş'a ilişkin tüm detaylara, bilgileri aldık. Bir dejavu yaşattı bana. Hasan Arat döneminde de benzerini yapmıştı. Ya öyle bir isim var ki başkana söyledim, böyle şaşırdı kaldı, nereden öğrendin dedi demişti. O ismi alamadık Şafak Malatya'dan da, bu ismin peşine şöyle bir düşeceğiz bakalım. Öyle yok öyle başkanın gözünü büyüttürdüm, başkan gözünü büyüterek bana baktı, aman konuşma dedi vesaire deyip gitmek. Şafak abiye böyle takılmayı seviyoruz parantezde haber masasında, ama detayları aldık, kıymetliydi tüm aktardıkları. Az sonra Sivas Spor gündemine döneceğiz, şöyle kısa bir oradaki bilgileri alacağız Abdullah Yiğit'ten, ama önce çok kısa ara. Aranın ardından burada olacağım.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Ben Sayar'la parantez. Devam ediyor.
4: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez bugün 15-17 arasında, aynı zamanda 14-15 arasında da sokak futbolunda. Cihan Dişli'yi kendi tarzıyla hem Genduzi basın toplantısında hem de kendi yayın akışında detayları sizlerle paylaştığı anlarda dinlediniz ve 15-17 arasında da parantezi 1 saat uzatmış olduk. Öne çekerek uzatmış olduk esasında. Çünkü Çağatay Çıtlak'ın bu haftalık bu izinde olduğu bir bölüm olduğu için buraları da öyle sizlerle paylaşmış olduk. Buradaki akışı da bu şekilde sizlere aktarmış olayım. Parantezde ve sokak futbolunda birer saat daha fazla sizdeyiz. Yarın da yine benzer yayın akışıyla sizlerle birlikte olduğumuz Ortaya Karışık'ın, sokak futbolunun, diğer programlarımızın, parantezin zaman zaman böyle bu hafta içerisinde sizlerle olacağı bir akış olacak diyeyim. Yani Çağatay Çıtlak dört büyük gündeme gelecek hafta içi itibariyle devam ediyor olacak. İzinde olduğu için ona da iyi tatiller dilemiş olalım. Şimdi diğer tarafta Sivas Spor tarafına döndük. Sivas Spor'da en son başkan krizi var deniyordu. Yani başkan bulunamıyor, kayyum atanacak vesaire deniyordu ama Abdullah Yiğit'le geçen hafta bağlantı yaptığımızda o iş o kadar değil demişti. Bir kongre bekleniyor, elini taşın altına koyacak adamlar da yeni yeni çıkıyor demişti. Onun tabiriyle. Elini taşın altına koyacak iş insanları da çıkıyor demişti. Abdullah Yiğit

0: yaklaşık bir 40 yıldır takip eden gazetecilerden. Abdullah Yiğit, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba Berk, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Nedir oradaki son durum başkanlık seçimlerinde, başkanlık gündeminde?
1: Ben öncelikle Berk, hem şahsına Berk'e hem de Radyo Gol'e çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yayın akışını biz de burada Sivas Spor'la ilgili düşüncelerimizi aktaracağız diye sosyal medyadan paylaştım. İnan izleyiciler şöyle dedi. Ya dedi, Sivas Spor her ne kadar bir alt lige inmiş olsa da Radyo Gol'ün Sivas Spor'u gündeme taşıması çok hoşumuza gitti gibi mesajlar aldım. Yani ben teşekkür aldım. Ben bu teşekkürü hem size hem Radyo Gol'e iade ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum bunun için.
0: Estağfurullah. Teşekkür Radyo Gol'e. Radyo Gol tarafında. Ben bir şey yapmıyorum. Sadece vesile oluyorum.
1: Tabii ki. Bu bizi biz Sivaslı olarak hakikaten bu kadar acının, bu kadar üzüntünün arasında acının kelimesini özellikle kullanıyorum. Gerçekten de daha fazla değil. Yani 3-4 sene önce Avrupa kupalarına giden bir Sivas Spor'un bugün sahipsizliğinden bahsediliyordu ki 3-4 gün öncesine kadar, ama kerhen de olsa zorla da olsa bir başkan çıktı. Daha doğrusu mevcut başkan Burak Özçoban tekrar yola devam kararı aldı. Bu kolay olmadı, bu süreci ben de çok yakından takip ettim, kendisiyle konuştum. Kesinlikle ben daha kaldıracak gücüm kalmadı filan dedi, bunu bizzat kendi söyledi. Ancak daha sonra gerek Sivas valisi gerek belediye başkanı, şehrin önde gelenleri devreye girdi ve Burak Özçoban'ı bir şekilde ikna ettiler ve tekrar Burak Özçoban'la yola devam kararı alındı. 8 Temmuz'da da kongre var. Yeni yönetimle Burak Özçoban başkanlığındaki Sivas Spor lige devam edecek. Ancak şöyle bir şey var, yani şu tarihlerde işte Temmuz ayına girmek üzereyiz. Biz Sivas Spor'da ya da herhangi bir takımda, az önce işte Beşiktaş konusu oldu, işte transferler, gelenler gidenler konuşuluyor. Gönül isterdi ki bunu konuşalım Sivas Spor'da ama maalesef biz hala işte genel kurul, yönetim kim olacak, başkan belli de yöneticiler kim olacak, onu konuşuyoruz. Bu da Sivas Spor adına gerçekten üzüntü verici bir durum. Hatta şöyle diyeyim, ben 2 Temmuz'da yani 2 gün sonra kombineler çıkıyor. Şu anda bu kombineyi fiyatı muhtemelen Burak Başkan kendisine ulaşamadım yayından önce de, kafasında bir rakam vardır ama yönetim olmadığı için henüz daha kombine bilet fiyatları belirlenemedi. Belki de kafalarında belirlediler ama şöyle diyelim, açıktan söylemediler ya da sosyal medyada yayınlamadılar. Çünkü şu anda bir yönetim yok. Dediğim gibi 8 Temmuz'da genel kurul olacak. Başkan Burak Özçoban ben de varım diyecek. Dediğim gibi kerhen de olsa öyle diyecek. Ancak dün değil önceki gün şöyle bir de gelişme oldu. Biliyorsunuz, sosyal medyada görmüşsündür, sen de bu işleri yakından takip ediyorsun Berk. Çok sürpriz, bizlerin de tanımadığı adaylar çıkıyor, Sivas Spor Başkan adayları. Onlardan biri çıktı. Şu anda Sivas'ta konuşulanlardan biri de o. Yani haftalardır Sivas Spor Başkan ararken Burak Özçoban mevcut başkanla yola devam dendikten sonra bir aday çıktı, ben de varım dedi. Cenan Can isminde, İstanbul'da ikamet ediyor. Hatta dün akşam geç saatlerde biraz da konuştum, ben tanımıyordum, bir şekilde telefonuna ulaştım, konuştuk. Yani cuma günü tekrar Sivas'a geleceğini, Sivas'tan yeni gitmiş, yönetimini oluşturup ben de varım diyecekmiş. Yani İşin özeti, Sivas Spor birkaç gün öncesine kadar aday bulamazken şimdi öyle ya da böyle iki tane başkan adayı mevcut, onu belirtmiş olayım.
0: Kendisini tanıttığı bir fotoğraf da gördüm, bir görsel de gördüm. Göl Ovalıyım diyor, Sivas'ta galiba öyle bir nokta.
1: Doğru, Göl Ovalı ilçesinden. İşte
0: onu kullandığı, Sivaslılığını ön plana çıkarmaya çalıştığı bir tanıtımı da var. Cenan Bey'in, onu da söyleyelim tabii. Sivas Spor'da hali hazırda 10 gün önce ya da 7 gün önce diyelim hadi, Sivas Spor tarafında başkan yok, başkan bulunamıyorlar konuşulduğunda, şu an en azından buraya gelmesi konunun bir camia adına, önemli bir camia adına bence değerli, kıymetli.
1: Evet, bu

0: açıdan evet biraz bizi teselli ediyor. Ama şöyle diyeyim, ben açıkçası kendisiyle de konuştum. Bir takım sorular sordum ben. Biraz hani kulüp yönetmek kolay değil. İkincisi şu andaki
1: Sivasspor'un... Senin ilk izlenimin orada bir gazeteci olarak çok da ihtimal vermediğim bir aday diyorsun.
0: Yani biraz bana
1: net bir şekilde.
0: Şöyle mesela ben şunu söyledim. Sivasspor'un şu anda 500 milyona yakın borcu var. Bugün itibarıyla boşta kalacak futbolcular var. Bu ay bitmeden, ki bitiyor işte bugün son, ödeme yapılmazsa birçok futbolcu, buna Reyman Ay da dahil, boşa çıkacak. Gerçi Reyman Ay daha sonra Burak Başkan yola devam ediyor, ben de varım demiş ama profesyonel futbolcu yani, o öyle der, diğeri kim, ben paramı bilirim der, çeker gider ya da boşta kalır. Böyle de bir tehlike var Sivasspor için. Bunu söyledim bu Cenan Can isimli başkan adayına. Ya işte Sivasspor'un o kadar da paraya ihtiyacı yok, İlk etapta işte şunlar yapılsın falan diye. Yani bir takım şeyler söyledi ama bu para nereden gelecek? Kendinin, anladığım kadarıyla kendisi de söyledi, sosyal bir insan, yani sosyal aktiviteleri olan birisi ama
1: peki.
0: Yani böyle bir iş adamı, iş insanı değil. Bulacağım diyor. İşte yönetimimde güçlü insanlar olacak diyor. Pek açıkçası ne beni ne de Yiğidoları tatmin etmedi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. 8 Temmuz'a daha var. Oraya, o güne dek oraya çok böyle eklenti yaptığımız başlıklar olur Sivasspor gündeminde. Abdullah Yiğit seninle.
0: Peki. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Selamlar. Aynı zamanda tüm dinleyenlere de selamlar. Büyük bir teveccüh var. Mesajlardan da anlıyorum. Mesela Mustafa Günay der ki, Abdullah Bey'e selamlar Berk Bey der. Mustafa Günay ben der. Mehmet Bey yazmış. Sivas'tan yazıyorum. Abdullah Yiğit'i burada dinlemek ne güzel. Yıllar önce yine bağlıyordun demiş. Yıllar önce denk gelmişsiniz. Biz yine arada yapıyoruz bağlantılarımızı evet, Abdullah Yiğit'le. Onu söyleyeyim. Sivas'tan yazan bir dinleyicimiz daha var. Sivas'tan selamlar yazmış. Bırakmış mesela. Bir farklı dinleyicimiz, teşekkür ederim Sivasspor camiasını konuştuğunuz için demiş, alkış emojisiyle bize karşılık vermiş. Kimdir o?
0: Yani Radyo Gol'e hakikaten bir kez daha teşekkür edeyim ben. Şimdi orada az önce dedim işte, o sosyal medyadan bu yayını paylaştığım zaman işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor. Bu hakikaten bir Sivaslı olarak, bir de Sivasların lazım, o Sivaslara lazım olan o enerjiyi, o morali verdi. Ya demek ki biz hala ölmemişiz. İşte Sivasspor'u takip eden varmış. Çünkü bize gün boyu sorulan şu da var. Daha önceki yayınlarda da konuşuyorduk. Bu sevgi, bu ilgi maalesef gerçeğe dönüşmüyor. Şöyle dönüşmüyor. Sanal gibi sanki bu. Yok, gerçekten seviyorlar da belki sanal kelimesi yanlış oldu. Bunu eyleme dökmüyor Sivaslılar. Yani örneğin işte çarşıya gittiğim zaman Sivasspor'un çarşıda, pazarda soranlara bakıyorum, diyorum ki ya bu 27 bin kişilik Sivas 4 Eylül stadını bu seyirci doldurur. Çünkü ilgi çok diyorum. Maça geliyorum, 3 bin kişi, 4 bin kişi. Dolayısıyla bizde ilgi var, sevgi var ama bunu eyleme dönüştürme noktasında biraz zayıfız Sivaslılar olarak.
1: Peki. Abdullah Yiğit, aktardıkların için teşekkür edeceğim.
0: Sivas'a ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Berk. Kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Sağ ol. Abdullah Yiğit'le konuştuk. Sivasspor'u değerlendirdik. Oradaki son durumu, başkanlık seçimini konuştuk ki böyle yerlerde, böyle camialar önemlidir, kıymetlidir bizler için. Radyo Gol frekanslarında Anadolu futbolunu, Sakaryaspor başta olmak üzere, mesela Sakarya başta olmak üzere dedim ama Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Sivas gibi takımlarımız başta olmak üzere es geçmiyoruz, konuşuyoruz her daim. Özellikle Tatangalarla yaptığımız sohbetlerde bir ayrı oluyor, bir güzel oluyor. Orada çok güzel bir ilgi var. Onu görüyorum son aylarda. Özellikle WhatsApp hattımıza gelen mesajlardan bunu görmek yani çok normal. Güzel insanlar, sevgiler, saygılar. Delfin Yunus dene ben demiş. Selamun aleyküm demiş bir de. Aleyküm selam Yunus Bey. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Mecit ben. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar Berksayar. Kardeşim, tüm konuklarına selam olsun. İyi ki varsın. Allah işini gücünü rast getirsin. Çağatay Hocam tatile çıkmış. Ona çok selam söyleyin. İyi ki varsınız Berksayar demiş. Sağ olsun Hüseyin Mecit. Bak, güzel güzel mesajlarını paylaşıp böyle kenara çekilip dinler her yayınımızda. Ne güzel mesajlar paylaşıyor değil mi? Yani bir baba gibi, bir anne gibi böyle mesajları gördüğünüzde, hani isme bakmayın, WhatsApp'tan böyle bir mesaj uyanın, babamdan annemden gelmiştir dersin yani. Ya da bir işte çok yakın böyle bir akrabamdan ve beni işte baba anne gibi seven böyle bir akrabamdan gelmiştir dersin. Abi, Murat abi Beşiktaş hakkında çok güzel haberler veriyor demiş. Başkan kızıyor diyor Murat Özen demiş. Ne sorarsan demiş. İnşallah Beşiktaş'ımıza iyi kişiler gelir. Misafirinize Şafak Malatya'ya selamlar, sevgiler, saygılar demiş. Peki. Kadıköy'den Ümit ben diyor dinleyicimiz. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Ya Vedat vurur dedik, adam da sakatlandı. Nedir bu üstümüzdeki felaket demiş. Vallahi biz onu konuştuk İrfan 25'te. Hatta onu konuşarak ilk onunla girdik, o konuyla girdik. Ya işte Vedat Muriç de sakatlandı, ne olacak, kim gelecek de demedik. Ya bundan önce şu 8-10 yıldaki işte Aziz Yıldırım'ın son süreci, onun öncesinde Sayın Ali Koç'un, Sayın Aziz Yıldırım'ın süreçleri, Saadettin Sarı'nın süreci, satıp alamamak devre arasında bir transfer ya. Hani bugün mesela Vedat Muriç için geldiğini düşün. Çok mu zor Fenerbahçe için? Hayır. En kolay transfer belki. Bak Vedat ne diyor? Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamalarda. 3 gün önceki Fenerbahçe televizyonuna verdiği röportajda radyomuza da yer veriyoruz. Kim ne dedi formatında onlara sizlerle paylaşıyoruz. Diyor ki ya Fenerbahçe'den teklif gelince hemen dedim diyor. Çünkü öyle biri Vedat Muriç. Fenerbahçe için böyle oyuncular, Galatasaray için böyle oyuncular vardır. Hemen dedi. Dedim diyor menajerime. Yani o anlamaz mıydı, olmaz mıydı, zorlansaydı olurdu mesela. Bir Vedat Muriç sadece, hani bu kolaydır böyle atıp tutmak, konuşmak, biliyorum. Ben öyle görürüm çünkü. Ama en azından hani gidilebilir miydi diye, Vedat örneği üzerindeyiz ya, gidilebilir miydi diye düşünülürken Saadettin Saran döneminde o dahi olamadı. Yani o kolay dediğimiz transfer dahi olamadı. İşte Şerif Endiaye'ye kalındı. Şimdi Şerif'e büyük bir yük yüklenince, İrfan 25'in daha az önce söylediği gibi, o kaldıramıyor onu haliyle o genç onun altından. Öyle görmek gerekiyor ve Fenerbahçe'de de silsile haline dönüyor. Yapbozun bir diğer parçası. Hah, bu yapbozun parçası da tamamlandı dediğiniz ama o çok da pozitifliğe götürmeyen bir yapbozu tamamlamış oluyorsunuz böylelikle. Sivas Galatasaray'ın arkasına takılırsa sonu budur. Belki Fenerbahçe olunca Sivas varını yoğunu veriyor demiş. Sabri Aydoğan klasik bir fanatik düşünceyle yazmış. Peki vardır böyle Fenerbahçelilerin, mesela Galatasaraylıların da vardır. Galatasaraylılar için de mesela Sivas Spor yıllardır Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır değil mi? O da var mesela. Yani Mecnun Yakmaz dönemi için hep bunu söylerler. Altı çok da doldurulamayan soyut konulardır bunlar mesela. Öyle görürüm. O yüzden Galatasaray tarafında da vardır. Fenerbahçe tarafında da vardır. Çok da doğru, çok da sonuca götüren şeyler olduğunu düşünmüyorum ama tabii taraftar mesajı saygı duyalım. Hüseyin Mecit Çandır demiş. Şerefe lazım demiş. Delfin Yunus da ne mesajını iletiyor. Peki hızlı. İbrahim Özkan der ki şehir takımlarının maç gününü karnavala çevirmesi gerekiyor. Sadece futbol izleyene hitap etmemesi gerekiyor ki insanlar için hafta sonu etkinliği olsun demiş. Doğru, katılıyorum. Bu arada geçen hafta Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde de böyle maçların oynandığı, son bir 7-8 yıldır yeni yapılan bir stadımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir stadı, bilen bilir, Bayrampaşa şehir stadı diye geçer. Şehir takımı deyince o geldi aklıma. Kim oynuyordu? Üsküp, biliyorsunuz hatta geçtiğimiz yıllarda çok konuştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Üsküp 1911 yanlış hatırlamıyorsam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gömleğinden esinlenen bir forma, o desenle bir forma ürettiler. Hatta Beşiktaş'ta da benzeri çıktı, sonra hukuki bir süreçleri oldu aralarında. Ya oraya gittim, o maçın oynandığı, Üsküp kimle oynuyordu? Arapgir Spor'la oynuyordu. O maçın oynandığı yere gittim tabii. Üsküp maçının Bayrampaşa'da oynanmasının bir sebebi de haliyle Yıldırım bölgesinde çok fazla, orada olanlar bilir, bizim oralarda çok fazla işte Makedonyalı göçmen dostlarımızın, komşularımızın, kardeşlerimizin bulunduğu, aynı zamanda sadece Makedonya'da değil işte birçok aklınıza Balkan ülkesi gelir ki çok güzeldir oranın kültürü. Yıldırım küçük bir oralardır mesela, gidin mutlaka. Orada oynanan bir maça denk geldim. Ya hadi izleyeyim ben bu maçı dedim. Çünkü maçı izlerken keyif alacağımı düşünerek gittiğim bir maçtı. Yani öyle bir maçtı. Hazırlık maçıydı. Aralarındaki bir hazırlık maçıydı. Çok keyifli, çok da güzel geçti. Taraftar da vardı. Onu da sevdim mesela. Yani maçın oynanacağı yer, maçın oynanacağı saat, yeri, konumu, tüm bunlar biraz hani umut vermesi sezonun başından, bir hazırlık maçı olsa dahi 4-0'dan 4-4'e gelen bir maçtı mesela ki öyle keyifsiz bir maç da değildi. İşte 4-0, 4-1, 3-1 oldu da 4-1 mi oldu, öyle yanlış hatırlamıyorsam 4-0 diyebiliyorum. 4-0'dan 4-4'e gelen bir maç, sonrasında Üsküp beraberliğe döndü, öyle söyleyelim. Güzel, keyifli bir maçtı. Hatta YouTube'da Soley TV'de yayınlandı ki muhabirliğini de eline emeğine sağlık diyelim. Burcu Eken yaptı, onu hatırlıyorum. Burcu Eken'in muhabirliğini de gördük sahada. Radyo Gol'ün de geçmiş yıllarda programcılarından, kıymetli isimlerden, kıymetli meslektaşlarımızdan selam olsun ona da. Yani

0: Çok keyifli maçlardı. O dediğiniz beni oraya götürdü. Ya bir hazırlık maçında Ova'yı görüyorsak diğer maçlarda örneğin hep konuşulur ya, Esenler'in maçında neden onu görmüyorsunuz Esenler tarafında? Tamam, oraya bir proje takımı dersiniz. Farklı noktadan yaklaşırsınız. Farklı yere götürürsünüz ama ne bileyim. Yani bir Yıldırım Bosna maçında neden göremiyoruz? Önceden o Yıldırım Bosna maçında da görürdük. Ben hatırlıyorum, yakınım oralara. Küçükköy maçında neden eskisi gibi bir hava göremiyoruz? Bayrampaşa spor maçında Çetin Emet stadında neden eskisi gibi bir hava göremiyoruz? Maltepe'de neden eskisi gibi o takımları desteklediğimiz o stadı, hani Marmara'nın hemen arkasında kalan o küçük yalının biraz ilerisi yanlış hatırlamıyorsam, oralarda kalan o stadın adını unuttum şimdi, belki hatırlatırsınız. Oralarda çok güzel maçlar oynanır, çok güzel havalar oluşturulurdu. Neden eski havayı göremiyoruz diye insan bir sorguluyor, sorgulamıyor değil. Yani hazırlık maçında gördüğümüz orada da görmek istiyoruz sadece, olay bu. Almanya'dan dinliyorum, Yavuz Baysal ben demiş, selamlar demiş. Ben bir Sivaslı olarak az önceki arkadaşa katılıyorum. Fenerbahçe'nin peşine takılıyorlar demiş. Destek vermiyorum demiş. Bak mesela az önceki diyor ki Sivas Galatasaray'ın peşine takılıyor diyor. Suyuna gidiyor diyor. Şimdiki de diyor ki mesela Hasan Bey, Sabri Bey'le tam zıt düşünüyor. Sivas Fenerbahçe'nin peşine takılıyor. Öyle giderse olmaz diyor mesela. Türk futbolunda bence böyle giderse olmaz. Sizin dediğiniz gibi değil de. Hani siz öyle, o öyle derse olmaz o iş. Yani Anadolu takımlarına böyle sürekli bir yerlere yaftalama durumu olursa, sürekli her şeyin altında bir şey arayalım kısmı olursa olmaz. Yani bırakın sizin öyle böyle giderse olmazınızı. Ben oraya bir böyle giderse olmazı böyle ekleyeyim, öyle gideyim yayına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Çağatay Çıtlan yıllık izinde olduğu bu dönemde, bugün de bir tarafta sokak futbolunu ekstra fazla, Cihan Dişli, sevgili kardeşim Cihan Dişli'yi bir saat fazla dinlediniz sokak futbolunda. Aynı şekilde ben de parantezde sizlerle bir saat fazladan yine yer alıyorum. Bugünkü akışımızda diğer günlerdeki akışlarımıza da benzer durumları yaşayacağız mutlaka. Erkan Tiryaki ile konuşacağız. Erkan Tiryaki ile günün gündemini değerlendireceğiz. Değerlendirerek devam edeceğiz yayınımıza. Erkan Tiryaki hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerinde durumarım.
1: Çok şükür yerinde, yorgunluk vesaire.
0: Peki, kolaylık dileyim. Tüm yorgunluklarım abi. Fenerbahçe'de Vedat Muriç kriziyle başladı iş Erkan Tiryaki, fark ediyor musun bilmiyorum. Ve Fenerbahçe'de başlayan bu Vedat Muriç krizi, yani sakatlığı, son 10 yıldaki bazı şeyleri de hatırlatmadı değil bizlere sanki.
1: Yani şanssızlık deyince evet, maalesef Fenerbahçe'de şu an, çünkü planlar Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından, yani ilkinde Polonya takımıyla yapılacak maçta ilk Vedat Muriç'le rahat bir şekilde geçeceği düşünülüyordu. Fenerbahçe için anormal bir kriz mi? Yani bu playoff etabında gelseydi ve başka santraforunuz olmasaydı tamamdı, ama oraya eğer hazır olursa Talişka ve Sidik Şerif oturup geçmek için Fenerbahçe'de avantaj sağlar. Yani doğal olarak da Fenerbahçe aslında ilk turu geçen yılki kadrosuyla geçmeye çalışacak. Farklı bir şey olmayacak ama tabii teknik direktör farkıyla. Çok büyük bir eksiklik mi? Çok büyük bir eksiklik, evet. Ama çok büyük karalar bağlanacak bir şey mi? Değil. Hemen alelacele bütün transfer politikasını değiştirip ikinci şeye alınacak santraforun öne çekilmesi, işte maddi olarak veya beklenen santraforlardan vazgeçilip sırf buraya yetiştirmek için bir santrafor alınacak kadar bir kaos mu var? Hayır, bir kaos yok. Fenerbahçe Talişka ve Sidik Şerif de orayı doldurarak Fenerbahçe devam edebilir. Bu turu geçebilir rahatlıkla. Geçen yıl koskoca ikinci sezonunu Fenerbahçe böyle geçirdi. O yüzden ben bu iki isimle Fenerbahçe'nin götür, yani Sidik Şerif'in çok çabuk gözden çıkartıldığını düşünüyorum. Yani Fransa 19 milli takımının bank oyuncusundan bahsediyoruz. Fransa milli takımında oynama ihtimali yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, bu yaşta Fenerbahçe gibi maddi sıkıntılarla uğraşan takımların böyle bir yüksek bedelli transfer yapmaya lüksü var mı? Bence İsmail Hoca dün onu anlatmaya çalıştı ama tam üzerine Vedat sakatlığının gelmesi talihsizlik oldu. Bu açı yoksa belki de Avrupa'ya bu yıl Fransa'dan bu bedellere gidecekti. Kötü bir oyuncu değil ama Fenerbahçe Talişka ve Sidik Şerif ile Polonya takımını geçer. Çok büyük bir kaos olarak görmüyorum ben. Ya Allah korusun bir işte çapraz bağırsak kan

0: da böyle 7-8 aylık bir sakatlık olsaydı yüksek bonservisi verelim. Peki futbolun içinde bunlar da var. İşte o zaman Fenerbahçe'nin 2 santrafor, 1 değil 2 santrafor alması gerekecekti. O yüzden çok kaos olarak bakmamak lazım. Olması can sıkıntısı mı? Canları sıktı mı? Sıktı. Ama Vedat Muriç her ne kadar ligimizde en iyi sezonunu Fenerbahçe'de geçirdi ama bir sezonda 20 gol üzerine ilk defa Mallorca'da çıktı. O da 30 küsur yaşında çıktı biliyorsun. Evet. Ben yine söylüyorum, Fenerbahçe'nin en önemli hücum güçlerinden birisi çift santrafor oynadığı zaman da, ama Fenerbahçe'nin hala birinci santrafor ihtiyacı var. Vedat Muriç'in de önünde bir santrafor ihtiyacı var. Vedat Muriç tamamlayıcı santrafor olmalı Fenerbahçe'de.
1: Peki Fenerbahçe'de Vedat Muriç tamamlayıcı santrfor olmalı diyorsun ama diğer tarafta tamamlayıcı olacağı isim de yok mesela. Vedat Muriç alternatif mesela diyeceğin isim de yok. Böyle zorlu bir Fenerbahçe transfer gündemi var. Tabi burada yönetime de eleştiri geliyor artık yavaş yavaş Erkan Tiryaki, onu söylemek lazım.
0: Yani şöyle, Fenerbahçe de önce yani yönetime gelmez çünkü gidecek oyuncuların belirlenmesi lazım. 10+4 kuralı. Şimdi Sayın Hakan Safi başkan seçilseydi, evet, yerli oyuncular Merih ve Hakan'ı açıklayacağını söylüyordu. Ne kadar açıklayabilirdi bilmiyorum ama bu ekonomik şartlarda işte Greenwood, santrafor transferi vesaire. Fenerbahçe Şikrinyar'ı mı gönderecekti? Asensio'yu mu? Talişka'yı mı? Kante'yi mi? Genduzi'yi mi? Kimi gönderecekti? Yani Fenerbahçe'nin şu anda yabancı genç oyuncu alabiliyorsun bir tane. Yabancı transfer hakkı yok Fenerbahçe'nin. Eldeki oyuncuları çıkartmadığın sürece. İşte mutlaka gidecek oyunculardır. Amrabat'ın da piyasası var. Livakovic'in de piyasası var. Diego Carlos'un da piyasası var. Ama işte Jose Mourinho döneminde alınan, devre arası alınan Mimovic'in piyasası yok. Yani yine ülkesine vesaire kiralanması lazım. Diouf'u oynatacak mısınız, oynatmayacak mısınız, ya da oraya bir transfer yapacak mısınız? Musaba gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz? Fenerbahçe önceliği bu 10+4 kuralının kesinleşmesiyle beraber, zaten kesindi de beklenti değişmesi yönündeydi özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden. Bu kuralın artık net bir şekilde yürürlüğe zaten girmişti ama değişmeyeceğinin açıklanmasıyla, ki işte kulüpler isyan edip bir erken seçim kararı aldırmaya zorlasa bile federasyona, lig başladıktan sonra bu kuralı değiştiremiyorsunuz. Yani en erken Temmuz'un sonunda bu seçim olur. Seçim sırasında da eğer olursa tabi, yani bir hafta sonra ligler başlıyor. Eğer ligler başladıktan sonra da seçim olursa zaten kuralı değiştiremiyoruz.
1: Bu da etkiledi diyorsun Fenerbahçe'de bu süreci.
0: Yani doğru, bu da mu etkiledi? Galatasaray'ı daha çok etkiledi. Çünkü Fenerbahçe'nin orada direkt oynattığı işte Sidiki Şerif gibi, Nene gibi,
1: Osman. Sen bir yıllığına bir yönetime geliyorsan, bir yıllığına, ve geldiğin yerde ben bütün gemileri yaktım, bir yıl boyunca her şeyi yapmamız gerekiyor, savaşa gidiyoruz hanımefendi, savaşa farkında mısınızlarla geliyorsan buraya, onun karşılığı yeri geldiğinde o ismi alıp, farklı bir ismi alıp, yeri geldiğinde de hani elinden çıkartamadığını ya da çıkartamayacağını düşündüğün oyuncuyu da kadroya yazmamak olur, açıkta bırakmak
0: i̇şte
1: olur.
0: Ben katılmıyorum sana burada.
1: Ben öyle düşünüyorum abi. Yani böyle bir gündeysen bence yapılanma için bu kadar bekle gibi bir alternatifin yok. Ben o açıdan
0: Fenerbahçe
1: bakıyorum.
0: Fenerbahçe zaten bu düşünce yüzünden şampiyonluğu geçen yıl santraforsuzluktan kaybetti. Bak alamadı santrafor.
1: Neden alamadı?
0: Bir şekilde gönder. John Duran'ı gönder. Yerine işte Kante'yi aldın. Gendüzü'yü aldın. John Duran'la Ennesri'yi gönderdin. Bak yerini dolduramadım. Bu adamlarla olmaz diyerek. Fenerbahçe'nin sorunu zaten Aziz Yıldırım'ın bahsetti. Savaşacağız. Şu bu filan. Hiçbir zaman anormal bir transfer yapacağım diye şey yapmadı ki. Büyük dünya yıldızı. İlk transferini zaten Vedat Muriç'ti. Seçim döneminde tek açıkladığı Vedat Muriç'ti. Ve Vedat Muriç'i de Fenerbahçe zaten transfer etti. Ben 5 transfer ya, hatta her seferinde Aykut Hoca'nın da olacağını düşünerek her seferinde Fenerbahçe'nin 3-4 transfere ihtiyacı var dedi. Az Yıldırım hiçbir zaman transfer vaadi vermedi. Ona rağmen rekor oyla şey oldu, seçildi. Yani rakibini ikiye katlayarak, bu vaatleri veren rakibini iki kat daha fazla oyalarak seçildi. Az Yıldırım'ın ben işte şu tutan, yani gerekirse alırız ama şu anda Fenerbahçe'nin önce elindeki oyuncuları çıkartması lazım. Elindeki oyuncuları çıkartmadan da Polonya takımını da gerçekten, yani Talişka ile, Sidiki Şerif ile geçemiyorsan, işte Asensio ile, Musaba ile, Nene ile geçemiyorsan, Genduzi ile, Kante ile, zaten şey yapma, ne derler, şampiyonlar ligine zaten kalma. Ama bu turu geçtikten sonra daha bir tık daha zorlaşacağı için rakipler mutlaka işte Vedat Muriç'ten önce kanat oyuncusu, santrafordan önce bir kanat oyuncusu. İşte Musaba'yı belki kiralamaya çalışacaklar. Ben çok devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü orada İrfan Can Kahveci de ciddi forma adayı olacaktır. İsmail Hoca ile ilişkisinden dolayı. Tekrar o da eski performansını verirse, İsmail Kartal dönemindeki performansını ya da Fenerbahçe'ye 10 milyon euroya transfer oldu Başakşehir dönemindeki performansını verirse, tabii ki İrfan Can Kahveci de ilk 11'in en büyük adaylarından birisidir. O yüzden Musaba'dan çıkılabilir. Belki işte Green Mort'a güç yetmese bile oraya başka bir oyuncu alınabilir. Stoper alınacak şimdi. Sar boşta, belki Sarı alacak Fenerbahçe. Çünkü sözleşmesi bitti kulübü Nice'a. Bakalım ama Fener Aziz Yıldırım işte topumuza tüfeğimize saldıracağız derken transfer anlamında değil, daha fazla bu işe yani dersen ki bak ilk taraftan gol yedin, Türkiye Futbol Federasyonu senin ve Galatasaray'ı da yanına almışken bu konuda senin isteğine göz ardı etti, hadi topunla tüfeğine saldır dersen bu konuda haklısın, ama transfer konusunda bence aynı yanlışlara düşmeyecektir Fenerbahçe geçen yıl devre arası yapmış.
1: Burada tek avantaj Gornik gibi bir rakibin olması, farklı bir rakibi konuşsa.
0: Ya o da kapalı kutu, işte Dünya Kupası'nda da bu işi çok net gördük, kimin kime evet. ne yapacağı.
1: Ama yani bilmiyorum, o biraz daha farklı bir yerden değerlendirilecek bir takım bence Gornik, yani çok zorluk çıkartır mı Erkan Tiryaki?
0: Ya belli olmaz futbolda, yani iki maçlı sistem olması tabii ki önemli ama yani kolay değil. Yani siz şöyle kolay değil, yani şey açısından Polonya takımının elemesi kolay değil diyorum. Hı hı. O futbolda her sonuç var yani, tarihte daha önce Young Boys'a, Vardar'a, MTK Budapeşte'ye, Galatasaray'ın da örnekleri var. Galatasaray'da Young Boys'a elendi biliyorsun Şampiyonlar Ligi önelemesinde Okan Hoca'yla. Ya futbolda bu tarz bir sonuçlar var. Dirençli takımlar oluyor. Sonuçta bahsettiğiniz takım Polonya'da ilk ikiye girmiş. Polonya'nın yükselen değerlerinden birisi. Futbolda her sonuç var. Hele hele deplasman gol kuralı kalktıktan sonra tamamen sürprizleri açık. O yüzden hiç küçümsememek lazım.
1: Peki. Gelen mesajlar var. Orada biraz da böyle bu kısıtlamayı soruyorlar. Yabancı kısıtlaması kısmını soruyorlar. Değişiklik olacak mı olmayacak mı kısmına Beşiktaş'ta Önder Özen tarafı şöyle baktı. Hatırlarsın dünkü açıklamalarında. Ya bu TFF kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Çünkü geçmişte bir sözün arkasında duramaması Beşiktaş'a mesela patlamıştı, zarar vermişti şeklinde yaklaşıyor Önder Özen. Neydi o olay hatırlamıyorum ama yani Önder Özen'in farklı bir bakış açısı var, onu söyleyeyim. Değerlendirelim mesela bu kısmı da. Diğer tarafta İsmail Kartal'dan da işte tam tersi bir açıklama geldi mesela. Değişmeliydi gibi bir açıklama geldi mesela. İsmail Kartal tarafından gelen açıklamalarda böyleydi Erkan Tiryaki. Biraz böyle bilgi ağırlıkta gittik. Şafak Malatya ile Beşiktaş, Ferhat Kızıltaş ile Galatasaray, İrfan 25 ile Fenerbahçe dedik ama seninle de böyle yorum ağırlıklı gittiğimiz bölüm olduğu için bu kısımları buraya sakladım. Yayından önce buraya hazırlanırken.
0: Şimdi Fenerbahçe, özür dilerim, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bu sistemin devam etmesini istediğini biliyoruz. Çünkü ona göre kadro ve ya Beşiktaş'ta yeni hocanın zaten bu artı 4 kuralına uyacak 3 oyuncu istediğini biliyoruz. O yüzden onların lehine. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray gibi yüksek bütçeli, son yıllarda zaten transfer yıldız oyunculara daha fazla rakiplerine göre yönelen takımlar için dezavantaj. Ama çok açık ve net söyleyeyim. Bu işte Fenerbahçe'yi yorumluyoruz ya, Fenerbahçeli deniliyor vesaire. Bunu saklayacak değiliz zaten de. Bence Türkiye, ben Önder Hoca'nın dediğine katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararın arkasında durmalı. Yani arkadaş, ya serbest bırakın tamamen. Bir daha hiçbir sezon konuşmayalım bu yabancı kuralını. Ya da bir kural belirlediyseniz devam ettirin. Türkiye Futbol Federasyonu da bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun en takdir ettiğim özelliklerinden birisi bu. Verdiği kararın arkasında duruyor. Bu kararı verdi ve arkasını duruyor ve durması da doğru. Buna göre Galatasaray'da hamlesini yapsaydı, buna göre Fenerbahçe'de yapsaydı. Ki Fenerbahçe geçen yıl Ali Koç döneminde buna yönelik hamleler yaptık. Ta ki devre arası transfer politikasına kadar. Ki orada da Sidiki Şerif alındı ama işte Gündüz'ü kantı artı 2 oldu. John Duran da bu artı 4'e giriyordu Fenerbahçe'de. İşte John Duran'ı gönderdiniz. Onun yerine Sidiki'yi kattınız. En-Nesri gitti ama Gündüz'ü ve kantı artı 2 girdi sizin transferinize. Saadet Saran yönetimi buna çok dikkat etmemiş ama Ali Koç yönetimi geçen yıl lig başladığı zaman 4. haftaya kadar devam ettiler herhalde. Transfer sürecinde onlar bitirmişti yaz transfer dönemini. Yaz transfer döneminde tamamen buna odaklanmışlardı. Yani gelecek yılda artı 4 işte Nene transferi bu yüzdendi. John Duran transferi bu yüzdendi. Fenerbahçe'de. Zaten işte Arşburan

0: transferi bu yüzden de. Ash Brown da o 6-4'ün içinde oynayacak. Osterwold da yine aynı şekilde. Daha önceki transferlerden de olmuş olsa da. Ali Koç yönetimi buna yönelik transfer hamleleri yapıyordu. Doğrusu da bu zaten. Galatasaray da buna göre yapacaktı. Fenerbahçe de buna göre yapacaktı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu dün duyurmadı bu kuralı. Türkiye Futbol Federasyonu bu kuralı 3 yıl önce duyurdu. 2 yıl önce duyurdu. Beşiktaş buna göre önlem aldıysa, Trabzonspor buna göre önlem aldıysa, kusura bakmayın Galatasaray ve Fenerbahçe buna göre önlem alamadı diye kural değiştirilmez. Ha diyorlarsa ki Avrupa'daki başarı, zaten Avrupa'da her yılda yarı final final oynamıyorsun. Hedefin en fazla işte çeyrek finalden öteye gitmiyor. Genç oyuncularla oyna, belki onlarla daha fazla hedef. Şimdi kimse kandırmasın, hiçbirinin hedefi Avrupa falan değil. Türkiye Ligi'nde unvanını korumak. O yüzden ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı doğru bularak Beşiktaş tarafından daha fazla bakıyorum.
1: Peki Beşiktaş tarafından böyle değerlendirmiş olduk. Yabancı kuralı değişmeli miydi, değişmemeli miydi kısmında sizlerle de konuştuk. Bu arada yani tabii neyden vazgeçildi bir öncekinde? İşte söylediğimiz kadarıyla yabancı hakem kısmında vazgeçilmişti. Belki de Önder Özen'in değinmek istediği taraf oradan da yorumlanabilir ama... bundan bu kadar net bir duruştan vazgeçilince burada da haliyle kamuoyunda bir beklenti var. Mesela şunu şöyle okumak gerekiyor. Önder Özen karardan vazgeçilmemeliydi kısmından değerlendiriyor. Karardan vazgeçilmemeliydi, vazgeçilmeli miydi, vazgeçilmemeli miydi kısmını konuşuyoruz bizler. Çünkü artık bir alışkanlık haline geldi. Hani kulüplerde nasıl ki o transferle ilgilenmiyoruz, öyle bir oyuncuyla bizim alakamız yoktur açıklamaları, ilgimiz yoktur açıklamaları gelip iki gün sonra transfer açıklanıyor. Aa, hani yoktu ilginiz diyorsun ya da teknik direktör konusunda fark etmeksizin. Şimdi burada da TFF bu duruma geldi. Yani burayı biraz zedelemiş oldu Türkiye Futbol Federasyonu. Buradaki ince tabakayı ne dersin?
0: Yani şey istikrar konusunda diyorsun. Doğru. Sanırım.
1: Ya öyle deyip böyle yapmak o konuda diyorum. Yani işte yabancı hakem konusunu biliyorsun, hatırlıyorsun Erkan Tiryak.
0: Ya biliyorum ama yabancı hakem konusunda da orada bir yani şu açıdan istikrarsal da bir seferlik getiriyoruz dediler. Ya ondan önce baktığınız zaman Sayın Hacı Osmanoğlu'nun işte seçimden önce benim saçımdan kısa bir süre sonra mı şey demişti herhalde. Yani koskoca Türkiye'de bir Türk milli takımını çalıştıracak Türk yok mu gibilerinden bir şey yapmıştı. Montella'yla sanki 40 yıllık Türkmüş gibi Montella'yla devam ediliyor. Hala devam ediliyor. O da başka bir konu yani. Bugün hayal kırıklığı yaşayan bütün takımlar işte Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'dan Dünya Kupası'nda çok fazla beklentisi olmayan Güney Kore'ye kadar hepsi bir sorumluluk alıp başkanlar şeylere teknik direktörleri istifa etti ya da görevden gönderildi. Bizde tam tersi prim veriliyor. O da bambaşka bir konu. Amerika'yı yendik diye dünyanın en iyi takımı olduk sanırım. O konuda da helal olsun diyorum. Neyse çok başka bir konu. Gündem tamamen milli takımın başarısızlığı da değişti ama bu açıklamanın da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılması gerekiyordu. Zamanı bu sıralar mıydı ve zamanı bu sıralardı. Çünkü çok fazla dedikodu çıkıyordu ve transfer döneminin başıyız da daha yeni başladı transfer dönemi. Kulüpler bir beklentiye girmeden kararımız nettir. Buradan transfer politikalarını yürüsün diye. Zamanında yapıldı açıklama. Tabii bu açıklamanın zamanında olması da TFF'nin lehine oldu. Birazcık milli takımın başarısızlığı da unutulmuş oldu.
1: Peki. Bu arada Fenerbahçe'den de federasyon yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz şeklinde bir sert açıklama geldi. Mahmut Uslu'dan geldi açıklama. Şöyle devam etti. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirmeye değiştirirler.
0: Niye başka ülkelere mi çalışacağız, hizmet edeceğiz derken onu anlayamadım. Yani ben şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mahmut abiyi çok severim yani benim Fenerbahçe döneminde.
1: Ama Erkan Tiryaki sen tamam Mahmut Uslu'yu çok severim diyorsun ama TFF'yi şu an
0: ama
1: daha çok seviyorsun.
0: Ama ben katılmıyorum görüşüne. Niye katılmıyorum? Evet. Sizde kulüp başkanları değişebilir. Bu kural 2 yıl önce alındı. O dönemki o zaman eski başkanınıza söyleyeceksiniz. Ya bu kuralı niye kabul ettin? Anlatabildim mi? Ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 2 yıl önce de aynıydı. Bugün de aynı. O kuralı koyan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da aynıydı. Bugünkü de aynı. Siz başkan değiştirmiş ve politika değiştirmiş olabilirsiniz ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı aynı ve politikasını devam ettiriyor. Ve bunu 2 yıl önce de size söylemiş. Yani burada kestirip atılmasaydı birazcık daha TFF başkanı çünkü daha yeni geldi Amerika'dan bir istişare yapılsaydı vesaire. Ya o zaman gelecektiniz Mali Genel Kurul'da. Hepiniz bu konuda söz alacaktınız, konuşacaktınız. Mali Genel Kurul'da elinizde böyle bir fırsat vardı. Bir ay önce Ankara'da yapıldı Mali Genel Kurul. Federasyon Başkanı da günübirlik Amerika'dan geldi Ankara'ya.

0: tekrar döndü. Milli takım yerine daha maçlar başlamamıştı. O zaman söyleyecektiniz. Yani ben burada TFF'yi haklı buluyorum. Yani yapsaydınız abi şeyinize. Buna göre çalışmanızı yapsaydınız. Diğer ülkeleri hizmet konusunda herhalde şu yabancı oyuncu yetiştirme. Yani diğer ülkelerin oyuncularını biz niye yetiştiriyoruz? Bunu Arsenal da yapıyor. Paris Saint-Germain de yapıyor. İşte Milan da yapıyor. Tam tersi, siz alın. Eğer iyi futbolcuysa yetiştirirseniz de zaten bundan büyük karını siz göreceksiniz. 5 milyon euroya alıyorsanız 50 milyon euroya satacaksınız. Sizdeki Şerif Fenerbahçe'yi geçen yıl şampiyon yapsaydı, işte anormal goller atsaydı, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe finale kadar gitseydi Sidiki Şerif'in performansıyla, 20 milyon değeri 100 milyon euro olurdu. O 20 milyon euroyu da doğru adama yatıracaksınız. Anlatabiliyor muyum? Kazanırken iyi, kaybederken kötü. Ben bu mantığı çok doğru bulmadım. Çok saygı duymakla
1: dinleyicilerimiz de senin düşünceni doğru bulmadığını söylüyor. Genel açıdan böyle. Mesela Erkan Tiryaki TFF konusundaki düşüncelerinde kontenjan mı aldınız diyor TFF'den. Çok sert eleştiriler var abi sana bu konuda. Onu söyleyeyim.
0: Şöyle, Türkiye Futbol Federasyonu herhalde en çok eleştiren benimdir. Özellikle Dünya Kupası sürecinde filan. Ama sonuna kadar bu kuralda istikrarı sağlamak için, ya bu çocuk oyuncağına dönüştü. Son 20 yılda 20 kere değişmiş yabancı kuralı. 2 yıl önce Fenerbahçe neredeydi? 2 yıl önce Galatasaray neredeydi? Hadi Fenerbahçe'de başkan değişti. 2 yıl önce Dursun Özbek yine başkandı. Beşiktaş'ta Serdar Adalı yine başkandı. Trabzonspor'da ki savunuyor bu sistemi, Sayın Ertuğrul Doğan başkandı. Yani 2 yıl önceyle bugün arasında ne değişti? Niye 2 yıl önce bu sisteme itiraz etmediniz de şimdi itiraz ediyorsunuz? Size 2 yıl bu sisteme ayak uydurabilmeniz için fırsat verilmiş. Şimdi bu kurala uyan Beşiktaş, çünkü geçen yıl devre arasına kadar da Fenerbahçe bu kurala uyuyordu. Ama devre arası transferleri biraz politikayı değiştirdi. Yani Ali Koç yönetimi buna göre hamleler yapıyordu. İşte en basitinden az önce dediğim gibi Nene, Arch Brown, John Duran transferleri gibi. Peki siz niye yapmadınız? Beşiktaş buna göre hamle yaparken, Beşiktaş'ın Trabzonspor'un veya yaptıysa bilmiyorum, atıyorum, Samsunspor'un günahı ne? Ben bir yıl önceden buna göre yabancı oyuncu politikamı hazırladım. Öyle değil mi?
1: Öyle değil abi. Ben aynı düşünmüyorum seninle. Saygı duyuyorum ama. Peki.
0: Ama ben çok bu politikaya göre transfer yapan, bu politikaya, şimdi Fenerbahçe şunu da diyebilirdi. Fenerbahçe'nin kadrosu buna uygun olsaydı, ya arkadaş, ben Sidiki Şerif'e 20 milyon euroyu sırf bu sistemden dolayı verdim de diyebilirdi. Değil mi? Yani şu an uysaydı kadro yapısı buna, kiralıktan çok dönen oyuncu olmasaydı. O zaman benim bu...
1: Erkan Tiryaki, senin gibi düşünen bir dinleyici, benim abi dürüstlüğüme, samimiyetime inanırsın herhalde. Az önce söylediğim gibi. Senin gibi düşünen bir dinleyicimiz, iki dinleyicimiz yazsın. Anket yapalım. Tamam diyeceğim abi. Sen hani en azından senin tarafın... Yok, bence o kadar uzak bir, hani şu anki camianın, şu anki genel düşünceye o kadar uzak bir düşünce yapısı bence. O yüzden onu söylemek istiyorum. Şimdi
0: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak düşünmeyeceksin bunu. Adalet olarak düşüneceksin bunu. Ha, bunu şunu tartışalım. Bu sistemin Türk futboluna faydası var mı? Bunu tartışalım. Bence yok. Ama bunu 2 yıl önce niye kabul ettiniz o zaman? 2 yıl önce ben kabul etmedim bunu. Ali Koç kabul etti. Dursun Özbek kabul etti. Yanılıyor muyum? 2 yıl önce niye itiraz etmediniz? Ben ondan bahsediyorum. Bu sistemin Türk futbolu faydalı olup olmamasından hiçbir şekilde bahsetmiyorum. Ama 2 yıl önce kabul edilen bir sistemin 2 yılda hazırlık payınız varsa, ki geçen yılda artı 2'ydi diye hatırlıyorum, niye hazırlık yapmadınız? Hazırlık yapan, diyelim ki Fenerbahçe, bu 20 milyon euroyu sırf bunun için verdi. Yazık günah olmayacak mıydı o harcamayı? Ben 20 milyon euro bir futbolcuya verirken mesela, sen bu sistemi değiştireceğim diye harcama yapmadın. Anlatabiliyor muyum?
1: Bak, Trabzonsporlu biri katılıyor sana. Bak söyleyeyim. Trabzonsporlu biri katılıyorum diyor Erkan Tiryaki. Trabzonlu olduğum için katılıyorum diyor. Onu da söylüyor.
0: Ya diyor, Ertuğrul Doğan buna göre oyuncular transfer etti. Birçok işte olayı bundan dolayı aldı Trabzonspor. Olayı ondan dolayı 25 milyon euro teklif gelmesine rağmen satmadı. Bak, Trabzonspor olayı 20-25 milyon euroya satmama sebeplerinden bir tanesi. Tamam, 40 milyon euroya çıksaydı belki satacaktı, dayanamayıp, ama satmayıp diretmesinin ana sebeplerinden birisi, seneye ilk 11'de oynayacak böyle 18-19 yaşındaki oyuncu bir daha ben nereden bulayım da. Trabzonspor bunu yaparken diğerleri yapmadı diye Trabzonspor'un günahı ne?
1: Erkan Triyaki doğru söylüyor diyen biri daha var. Bayrampaşa'dan Ramazan. Poyraz Bey mesela sana katılıyor. Erkan Triyaki gayet haklı. Ona göre planlamalarını yapsalardı Beşiktaş gibi diyor. Bak ben yine okuyorum. Dürüst söyledim abi başında. Dedim ki iki tane yorum gelsin dedim. 4 tane geldi. Artık okudum hepsini de. Erkan Triyaki muhalif olmak için muhalefet yapıyor diyen de var. Onu da söyleyeyim.
0: Karşı çıkanların %99'u şu konuda haklı. Bu sistem Türk futboluna fayda sağlıyor mu? Ben orada karşı çıkanlara da orada hak veriyorum. %100 haklar.
1: Ama bence diğer tarafın ağır basıyor senin de.
0: Ama işin diğer kısmı var. Adalet kısmı var. Bir karar alınmış sonuçta. Sonuçta alınan her kuralın faydalı olacak diye bir kaidesi yok. Trafikte de bence işte bazı kurallar alınıyor. İşte gereksiz kurallar da var bence. Ama bir kural koyulmuş, o kurala uyacaksın. O kuralın faydalı olup olmadığını tartışırız. Tartışarak daha iyisine evrebiliriz. Ama bu kural alınmış sonuçta. Ve bunun zamanı da dikkat, Haziran ayında yapın abi bu tartışmayı. Veya geçen yıl Ocak ayında yapın. Ki Ocak ayında insanlar buna göre, kulüpler buna göre transfer politikası yürütmesin. Öyle değil mi? Yani Haziran, niye şimdiyi bekliyorsun? Yani Haziran'ın Mayıs'ta lig biter bitmez. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ulaşılmaz bir insan değil ki. Oturun konuşun ya Sayın Hacı Osmanoğlu, bak bizim böyleyken böyle diğer kulüplerle de konuşalım, ortak bir karar alalım, bu kuralı esnetelim, hazır değiliz kulüpler olarak buna derseniz TFF de şey yapar. Ama transfer başlamış, ona göre politikalar izlenmiş.
1: Evet.
0: Veya Türk futbolunun paydaşları, bunun içine işte Sayın Fatih Terim, Şenol Güneş, medyadan koyabilirsiniz, antrenörler, eski futbolcular, milli takım özellikle çalıştırmış teknik adamlar, eski başkanlar, bundan dolayı sıkıntı yaşamış kulüp başkanlarını alırsınız, paydaşları bir araya getirirseniz, arkadaş bu sistemin Türk futboluna faydası var mı diye bir sempozyum yaparsınız, orada karar alırsınız. Öyle değil mi? Bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Ondan sonra biz bunu istemiyoruz çünkü iki tane yıldız futbolcuyla anlaştım, onu getiremiyorum. Ya, yapacak bir şey, kurala uysaydım veya kurala zamanında itiraz etseydim.
1: Peki. Erkan Tiryaki, gelen mesajlar var. Tek tek okuyacağım. O kurala imza atılırken seneye bakarız, düzenleme yaparız sözü alınmış da olabilir. Her yıl değişen bir sistem var sonuçta
0: olabilir,
1: diyen var.
0: Olabilir ama onu da çıkıp kulüp başkanları açıklayacak eğer böyle.
1: Yol haritası belliyse neden bu kadar ses çıkartıyorlar demiş. Yasağa karşıyım fakat bir yıl önce alınan karara uyulması bakımından katılıyorum ben demiş.
0: Ben kesinlikle işte benim anlatmak istediğim özet bu. Beni çok güzel 3 cümleyle açıklamışlar beni. Yasağa karşıyım ama bir yıl önceden alındıysa kurala uyacaklar. Çok, tamamen katılıyorum, kimse dinleyecek.
1: Galatasaray'ın itiraz metni anketli şekilde yayınlandı. Göz ardı etmeyelim lütfen, 2 yıl önce Galatasaray itiraz etmiş demiş Yunus Candan diyor.
0: İşte %100 haklı. Zaten Galatasaray'da, Fenerbahçe, yani Galatasaray özellikle, tamam onu ben kaçırmış olabilirim, haklı ama yanına yandaş bulması lazım. Yani yandaş dediğim şu açıdan, bu kuralı doğru olmadığını savunca şu an Fenerbahçe ve Galatasaray çok güçlü. İşte gerçi Fenerbahçe'de seçim süreci vardı, başkan değişecekti vesaire filan. Daha önce bir şey alınması lazım. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'yla Galatasaray arasında ipler tamamen koptuğu için işte federasyon başkanı tarihte ilk defa gördük. Şampiyonluk kupasını vermeye gitmedi. Ondan önce Galatasaray biz bu federasyonu tanımıyoruz dendi. O yüzden de iki tarafın birbirlerine karşı istekleri de çok geçerli. Maalesef Türk futboluna zarar veriyor. Peki. Bu da geçerli olmuyor.
1: Erkan Tiryaki, yeni dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda aktif görev almış olarak görecek miyiz demiş, sormuş Uğur Bey.
0: Yok canım, ben gazeteciyim, ben yönetici. Peki. Değilim. Hiçbir kulübede üyeliğim yok. Üyeliği olan, bak bunu da çok net bir şekilde söylüyorum, hiçbir gazetecinin de hiçbir kulübe kongre üyesi olmaması lazım.
1: Olmamalı.
0: Nasıl bir işte hukukta vardır ya, işte bir yere atanıyorsun istifa edersin diğer görevlerinden, veya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oluyorsan şeyden istifa edersin, kulüp başkanlığından, değil mi? İşte çeşitli şeyler vardır. Abi eğer gazeteciysen, hele hele 212'li sarı basın kartıyla yapıyorsan, işte ben kongre üyesiyim, gidiyorum oyumu da atıyorum dememelisin. Ben bunu her zaman eleştirdim. Birçok kulübe üye olma fırsatım da vardı ama hiçbir zaman olmadım.
1: Ben mesela yıllar öncesine götürdün beni. Gazetecinin kulübe üye olması konusunda rahmetli babamla böyle konusu geçmişti. Ben o zamanlar tabii daha gençtim. Şimdi 30 yaşındayım. Değilim şu an. O zaman 15 yıl belki olmuştur. 16 yıl, 14 yıl. Her neyse. Konusu geçmişti. Yani böyle bir hayali olmuştu onun böyle. O gün bugündür böyle hep de böyle bir gider gelirim. Böyle kongre günlerinde hep aklım oraya bir gider. Vay be derim. Hatırlarım böyle bir sürekli üyelik ihtimali durumunu ama

0: haliyle yolu gazetecilikten ve spor medyasından seçince bana da çok böyle kapatmak kalmıştı o gündemimi kendi içimde. O da öyle hatırladığım bir şeydi.
1: Yani bu arada şeyi de düzelteyim, spor gazetecisi diyelim yani, sporla ilgilenen gazeteciler, yoksa işte ekonomi gazetecisi, politik yazarlar vesaire, onlar sporla şey olan, yani spor takip eden gazeteciler için çok etik olduğunu düşünmüyorum ama olana da katılmamakla beraber saygı duyuyorum, yapacağım bir şey yok yani.
0: Peki.
1: Çünkü çok fazla var, maalesef çok fazla var.
0: Seni eleştirmemi Ramazan Bey mesela beğenmemiş. Yayında. Seni eleştirdim de ben az önce yayında abi. Senin düşüncene katılmıyorum. İki kişi bile çıksa dedim.
1: Tam tersi, benim
0: ağır bulmuş o eleştirimi. Ağır mıydı Erkan Tiryaki?
1: Efendim?
0: Ağır mıydı o eleştirim sana Erkan Tiryaki? Soralım.
1: Yok. Ne dedim ben? Kaçırdım. Ramazan Bey diyorsa belki doğrudur.
0: Hayır, iki üç dinleyicimiz yazsın dedim.
1: Ama sen kaybettin burada.
0: Kaybettim, onu da söyledim ya. Başında dedim ki bak dürüst bir şekilde okuyacağım. 4-5 yazdı. Ne ikisi ne üçü. Ben iki dedim hatta.
1: Yaşar abi okumadın, bak dikkat et.
0: Yaşar abinin mesajı mutlaka gelmiştir. Hatta az önce gördüm, evet doğru diyorsun. Yaşar abi
1: de bana katılmış.
0: Müdürlerime selamımı iletiyorum. Yaşar abi zaten sana katılacak. Ayrı konu da yani orada aksini düşünebilir miyim ben? Yaşar abiyle zaten bir ittifaktır oldu, gidiyorsunuz abi yani. Artı ya birin var Yaşar abinin olduğu Hollanda. Her ortamda senin.
1: İşte Hollanda'da yaşıyor Yaşar abi. Evet. Dün Hollanda'ya inenince çok mutlu olmuş. Çünkü milli takımımız başarısız olunca Hollandalı arkadaşlar çok dalga geçmiş Yaşar abiyle.
0: Evet.
1: Dün Hollanda'da yenilince Fas'a o da onlarla dalga geçmiş. Şimdi, tabii Hollanda'nın hedefi Dünya Kupası'nı gerçekçiydi. Kazanmaktı, final oynamaktı ya da yarı final oynamaktı. Bizim gerçekçi hedefimiz o değildi. Gruptan çıksak başarıydı.
0: Evet.
1: Ama işte kimse kimseyi öyle lanse etmedi.
0: Berk kardeşim sana ve müdürüme selamlar demiş. Erkan Tiryaki'ye selamlar demek istemiş. Almanya Paraguay maçından sonra hedefte Şampiyonlar Ligi'ne katılmak varsa bence Vedat'ın yanına alınacak forvet ve stoper acil yapılmalı demiş. Yabancı sayısı hakkında ben de federasyona, dolayısıyla Erkan Bey'e katılıyorum. Saygılar, ben Yaşar demiş. Sürçülisan oldu müdürüm. Affola demiş. Uykusuz kaldık demiş. Siz cansınız demiş sonrasında. Peki. Sağ olsun. Gelen mesajlar böyle Erkan.
1: Bu arada sıcak haber. Türkiye Futbol Federasyonu bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Kamp programıyla herhalde ilgili yapılan eleştirilere yönelik neden kamp
0: eğrisini doğrusunu yayınladı vesaire. Diyorsun yani.
1: Çok çok çok uzun bir metin. Herhalde sen benden sonra okursun onu.
0: Abi birlikte değerlendirelim isterim denk gelmişken.
1: Efendim?
0: Birlikte değerlendirelim isterim denk gelmişken.
1: Yani, milli takımımızın Arizona'daki kamp merkezi hakkındaki bilgilendirme. Ya bu kamp niye uzak yerde vesaire.
0: Evet.
1: Çok fazla şey çıktı ya.
0: Gerekçeleri. Ya
1: başarısız olduğumuzu herkes kabul ediyor. Başarısız dememizde herhalde bir abeste iştigal yok. Başarısızlığımızın en son zurnanın son deneyi bu kamp yeri. Çok üzerine gidildi. Bu konuda açıklamanın çok detayını bilmemekle beraber. Zaten Sayın Başkan bugün bir gazeteye yaptığı açıklamada, eski bir hakeme yaptığı açıklamada da bunu anlatmış. Yani kamp programını değiştirme veya değiştirmeme ile ilgili. Ya bu en son şey yani. En son şey. Yani o kadar çok yanlışımız var ki. Yani bizim işte küçümsediğimiz Paraguay, küçümseyerek çıktığımız Paraguay. Ki biz herhalde Almanlardan daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ya bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: Dünya Kupası ile ilgili. Hiç kimse konuşmuyor çünkü gece yarısı maçları olduğu için.
0: Bizim işte ben bu arada sen maçına... bir şey söylemeden önce abi, oraya da geçmeden önce şöyle bir bakıyorum hemen hızlıca önümdeki, tabii bir son dakika gelişmesi sebebiyle de böyle biraz uzamış oldu ama
1: çok 30
0: saniye sonuç olarak ne dediklerini vereceğim. Şöyle 30 saniye reklama ihtiyacım var ama gerçi son dakika haberi, onu vermeden gitmek olmaz. Sonuç olarak uluslararası turnuvalarda sportif performans, teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillenmektedir bu tür durumlar. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş. Milli takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanları seferber etmiştir diyor. Ve milli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kamp merkezleriyle ilgili geçirilen süreç anlatıldığı gibi diyor. Yani neticesinde şuraya bakıyor. Teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillendi burası diyor. TFF özetle. Ben özetini çıkartmaya çalıştım kendimce hemen sonuç kısmından.
1: Gayet güzel özetledim ben.
0: Bunu söylüyor. Yani burada da diyor ki bizde çok alakası yok. Bu da oradaki detaylara uyum sağladığımız bir konunun sonucudur diyor Erkan Tiryaki.
1: Gayet güzel özetledin. Dünya Kupası ile ilgili sen reklam

0: Ondan sonra mı söyleyeyim
1: peki,
0: ben?
1: Neyse, TFF'yi bu sefer savunmadın bak Erkan Tiryaki. O da dikkatimden kaçmadı.
0: Ya burada çok yani ya ben şimdi burada ya diğer yayınlarımızı çok çok konuşuyorsun. Daha geçen hafta Fatih Terim'le ilgili söylenenlerin ne kadar yanlış olduğunu, hı-hı, ne kadar yanlış bir yol haritası izlediklerini, bütün takımın ve bütün şeyin bence medya imajını Arda Güler'in kurtardığını, maalesef bir iletişim danışmanıyla çalışamamanın, doğru iletişim danışmanıyla çalışamamanın, en azından doğru demeyeyim de belki de dinlemediler iletişim danışmanlarının söylediklerini, veya milli takımda bir iletişim uzmanının olmaması, yani bazı milli futbolcularımız YouTube'da şurada burada çektiği yayınları Real Madrid'de, işte Inter'de, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çekebilir mi? Bir derbi maçı öncesi veya kritik bir final maçı öncesi. Bunları işte müdahale edecek kişinin bir iletişim uzmanı olduğunu, onların çok net söylüyorum emri altına, medya konusunda, sosyal medyada direktifi altında girebilecek güçlü karakterli medya uzmanlarıyla çalışmadıklarını ve çok ciddi bir şekilde psikolojik baskı yapıldığını futbolculara, işte final oynayacağız, jetlerle döneceğiz, F-16'larla döneceğiz falan, birçok şey konuştuk ve ciddi bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı da bir şekilde birisinin üstlenmesi lazım ve bir ceza nasıl katıldığımız zaman anaların aksütü gibi o villaları helal olsun, ama oradaki bari prim vermeseydiniz, zaten çok yüksek değerli villalar veriyorsunuz. Bunların hepsini eleştirdik zaten, ama almış oldukları bence yabancı kuralı Türk futboluna fayda sağlar sağlamaz konusundan, tartışmasından, evet, çok uzak bir şekilde istikrar açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da bu açıklamayı da birazcık daha satır aralarını iyi okumak lazım, ama kamp programının bu kadar eleştirilmesi de bence doğru değil. TFF'de bir açıklama yapmış. Yoksa şimdi sen beni TFF'nin savunucusu, ben kimsenin savunucusu
1: orada
0: değilim
1: da, bu de. Arada şöyle detaylar kimsenin da var ya. Ben orada mesela sana ben orada mesela sana katılıyorum bu konuda. Niye? Şöyle bir şey var TFF tarafında. Yani galiba merkezi yönetim oradaki, sen de bir yer seçebilirsin kamp yeri olarak, ama buralar var. Buralarda yaparsan ya senin da güvenliğini sağlayabilirim diyor mesela. Bu ya önemli bir kriter.
0: Şimdi burada da çalıştıkları insanlar var. Yerel yönetimlerle de çalışıyorsunuz. Amerika zaten keşmekeş bir yer. Bölgeler ayrılıyor. Her yerin kuralı ayrı. FIFA'nın kuralı ya. Sonuçta bizim milli takımımız. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu, yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Hı-hı. Türkiye Futbol Federasyonu Alman milli takımının yaşadığı skandalı yaşamadı. Yaşatmadı milli takımımıza. Niye? Köpekler neredeydi Alman milli takıma? Tamam, İran başka bir mevzu, oradaki siyasi şeyler. Veya herhangi bir pasaportlarında bir problem çıkmadı, ulaşımlarında bir problem çıkmadı. Polisle herhangi bir ikili diyaloğa girmediler. Ya bunlar da Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısı. Amerika, peki, gibi zor bir ülkede bunlarla hiçbir şekilde futbolcuları veya teknik heyeti uğraştırmadı TFF yönetimi ve ekipleri.
1: Peki.
0: 26 yıl sonra dünya, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bu tarz aksaklıklar olacak. Her yıl Dünya Kupası'na gidiyoruz da tecrübeli değiliz yani. Bu konuda da gereksiz yüklenildiğini düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım.
0: Dünya Kupası ile ilgili gece geç saatlere kadar oynanıyor. Birçok maçı belki özetle falan takip ediyoruz. Bizim Paraguay maçının hakemi mükemmeldi. Dün Hollanda-Fas maçını da çok iyi yönetti. Onun dışında skandal ötesi hakem kararları var. Çok net
1: abi,
0: söylüyorum.
1: Faslı hakemler.
0: Ben bir Messi'ciyim. Messi'nin en az 3 maç ceza alması lazımdı. O 3 maçta toplam 7 gol attı Messi. 5 gol attı. İlk maçta maç 1-0 iken yapmış olduğu hareket kırmızı kartlı gösterilmedi. Sonraki 2 maçın kaderini etkiledi. Bir sonraki turun kaderini etkiledi. 3 maç cezası vardı en az Messi'nin hareketinde. Hadi Messi olduğu için 2 maça düşsün. Dün Almanya'nın attığı gol bence tertemizdi Paraguay'a. Bunları lütfen unutmayalım. Yani gerçekten rezil hakem yönetimleri, evet, var. Özellikle Messi'nin pozisyonu hatırlıyorsun değil mi, ilk maçtaki kırmızı kart pozisyonunu?
1: Hatırlıyorum.
0: Neticede iddiası var mı? Maçın 15. dakikası kırmızı kart Messi. Sonra 2 gol daha attı. Son 2 maçta 2 gol attı. Son 2 maçta gol attı. Klose'nin rekorunu kırdı. Canım Mbappe'nin gol krallığı gitti. Anlatabiliyor muyum? Lütfen yani Messi'ciyiz de ben biraz belki Ronaldo'culuğa mı saydım?
1: Ben de
0: hakemler çok kötü performans gösteriyor.
1: Messi tarafındayım abi, ben de o konu,
0: ben de
1: söz konusu
0: biraz olmuşken ama peki. Orada da o birazcık gerçek vicdansız bir şekilde o kırmızı kartın verilmemesi çok çok garip.
1: Peki.
0: İzlemeyenler bir daha seyretsin.
1: Erkan Tiryaki bitiriyorum. Eklemek istediğin son kelime, son cümle dedim ve aldık detayları.
0: Bayı
1: teşekkür ediyorum. Kim kazanır?
0: Son cümle Brezilya.
1: Peki, tamam. Teşekkürler. Konuşuruz tekrar. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Biraz da zamanı açtık. Son dakika gelişmesi, TFF'den gelen açıklama vardı. Onu biraz sizlerle şöyle paylaştık. Hemen hızlıca habercilik refleksi, radyo gol farkıyla derken bitiriyoruz. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak. Kazandıran saatlerde kazandırmak için geliyor. Radyo gol frekanslarından ayrılmayın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Saat 15'e kadar sizlerle birlikte olacağız ama Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası kampta soruları yanıtlıyor. Bir Matteo Guendouzi'ye gidelim. Basın toplantısında neler söylüyor? Tercümanlı, böyle bir tık uzun sürebilir ama Guendouzi'nin basın toplantısının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
5: Bakacağız ama şu anda canlı bir şekilde Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda Matteo Guendouzi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamalara bakalım.
6: Çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel. Restoran çok güzel. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
7: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
8: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
9: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us, and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together, because we have to give everything for them. No, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
6: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
10: Elis Bulut Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
8: Sok Two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates.

0: And then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates, to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is yeah, to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
1: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların, onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
2: Erdem Aktaşan Spor, Vedat Poliş takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsizle bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olsa saçlarını kesmeyi düşünüyorum.
1: Two questions again. First one is that Vedat Muric joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
0: No, start. I will answer this one.
1: Okay.
0: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me, it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain, so yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So it's a big help for the team.
1: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben

0: bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
1: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach, because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp physical load is being made, but at the same time you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
2: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team, you know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball, we have to attack really fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor. Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
3: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef, dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
1: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
2: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against let's say the teams who normally have to be a little bit
1: less favorite.
2: Yes. And so you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be very difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey, but you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
1: Tabii ki umuyorum. Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takım ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
0: Ya Güranz olacak. Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlem var. Bunda şampiyonlar ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
1: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
2: Even if we don't sign some players, I think we have a very good team, you know, very good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
1: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
0: Erdem Aklaçan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
1: So our present Mr. Aziz Yıldırım, he had been the present here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
2: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago. So I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well. So you know, it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
1: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi

Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti. Talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var.

0: Takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Thank you.
2: Thank you. Have a good day, everybody.
3: Thank you.
4: Evet, Genç Düzey'in basın toplantısını dinledik. Şampiyon olursak saçlarımı kesmek dahil her şeyi yapabilirim dedi Matteo Guendouzi. Sıcak havada ayakta bir basın toplantısıydı. Tercümanlı olduğu için tabii böyle 20-25 dakikayı buldu. Normalde yerli bir oyuncu olsaydı 10 dakika içinde biterdi. Pabuk ailesinden sizlere de gelişmeleri aktarmış olduk. Biz dönelim yayınımıza, sokak futboluna. Gitti bizim takım arkadaşlar Brezilya. Ne diyorsunuz? 0-212-273-10-10. Kura şansı işte. Maalesef babalardan birisi gelince böyle oluyor. Evet, Japonya iyi takım. Evet, ciddi gelişim gösteriyorlar. Ve kendilerine bir hedef koymuşlar işte. 2050'de Dünya Kupası'nı alacağız diyorlar. Yatırımlarını buna yönelik yapıyorlar. Biraz da kura şansı lazım. Bir de yani Ancelotti'ye de yazar bu galibiyet. Şimdi Brezilya, evet, eski Brezilya değil. Adam o kaşını bir kaldırıyor. Hani klasik hareket var ya, hemen direkt comeback, yani takım bir anda geri dönüyor. Brezilya'da bir star eksikliği var ya. Hani Vinicius, evet, güzel, hoştu yani, kaç sene oldu artık hani büyük maçları bir türlü kopartamıyor. O yüzden hani efsane olmak biraz zor iş. Gözlerde Neymar'a dönünce adam da ister istemez ısınmak zorunda kalıyor. Olacak yani, minik kuşlarım, Japonlar bu işi becerecek yani. Sonuç, Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdiler ve yer aldıkları grupların hepsinden çıkmayı başardılar. 2018'de son 16 maçında 2-0 öne geçiyorlar. Gidiyorlar Belçika'ya 3-2 kaybediyorlar. Yine 2022'de hem Almanya'nın hem İspanya'nın olduğu gruptan çıkıyorlar. Son 16'ya gidiyorlar. Orada Hırvatistan'a penaltılarla kaybediyorlar. Yine 2026 yine öne geçtiler. Ve yine 2-1 kaybettiler. Bölüm sonu canavarını erken görmenin sanırım bedelini mi ödediler artık, ne diyebiliriz bilmiyorum. Yani aslında geçmiş Brezilya takımlarına göre ben yeteneksiz bir Brezilya olduğunu düşünüyorum. Ama işte Ancelotti faktörü, bu yüzden hani pragmatist yaklaşmışlar. Japonya iyi mücadele etti. O kadar zaten, hani devamı da olmazdı. Maalesef olmadı. Brezilya'nın da eksikliği var yani, o sürekli hızlı top çevirme işini yapamıyorlar. Herkes Tanaka'ya kızıyor bir Japonya'da ama ya maç 1-0 iken dakikayı hatırlamıyorum, ikinci yarının başlarıydı. Bir Japonya kontra atak yapmıştı, ikinci golü asistini yapamadı mesela orada Maeda. Orada fişi çekseydi belki daha başka bir karşılaşma izleyebilirdik. Fırsatlar geldi mi Japonya'nın eline? Geldi. Ama öyle şey diyemem yani, Japonya oynadı Brezilya kazandı diyemem. Top Brezilya'daydı. Yani Japonlar altın tepside gelen fırsatı tepti. Her zaman böyle benim izlediğim işte gruptaki maçlardaki gibi oynasalar belki de şu kötü Brezilya'yı yenerlerdi. İlk kez yarı final oynayabileceklerdi belki de. Niye böyle kötü oynayıp kapandılar anlamadım. Hiç bu tarz bir oyun anlayışı yapmazlardı. Hani Japonya'nın gerçekten, böyle abartmıyorum, son 4-5 yıldır bütün maçlarının çoğunu izlemeye çalıştım. Hiç bu kadar kötü oynamamışlardı. Hiç yani, herhalde. Ya bunun da Brezilya'nın etkisi var, biraz çekindiler. Bir de maç önünde işte hocayı falan da dinledim. Olabildiğince 0-0 tutmaya çalışacağız falan dedi. Eyvah dedim, yandık. Yani bunu söylemeyecekti. Çünkü o futbol anlayışıyla oynayamıyor Japonya. Evet yani bence Brezilya üstün oynadı maçın sonun başından sonuna kadar. Atak futbol oynamaya çalıştı. Hani orta sahada top kaybedip yediği gol harici, işte bir de o benim ikinci söylediğim, ikinci yarının başındaki Maeda'nın pozisyonu harici Japonya'nın pek pozisyonu olmadı ki. Yani o pozisyonda bir gol pozisyonu değildi Japonya için. Ama bir şekilde golü buldu Japonya. Brezilya sürekli topa sahip oldu. Çok pas yaptı. Bir sürü şut çekti. Pozisyon buldu. Ama bizim Japonlar maç boyu golü tutmaya çalıştı. Bir yere kadar dayandılar. Brezilya'ya da bir yere kadar dayanırsın. Normal futbolunu oynasalardı bu işin üstesinden gelebilirlerdi. Hatta ben de hemen bir tweet attım Japonya gol atınca. Az önce Yakup Çınar'da söyledim. Ay, benim Instagram'a falan böyle DM kutum böyle mesajlar yağmaya başladı. O Cihan, bu tablo senin de hoşuna gidiyor falan diye. Tablo benim hoşuma gidiyordu ama ikinci yarıda böyle olacağını tahmin etmiştim. Yani Japonya'nın oynadığı futboldan. Ancelotti iyi çözdü. Kapanan takımı ikinci yarıda sürekli yüksek top oynadı. Ben de dedim ki 2002'deki Türkiye-Brezilya maçımız gibiydi dedim. Bu sarı formayı görenin eli ayağına dolanıyor arkadaşı. Ne oluyor anlamıyorum. Olmadı. Tsubasa'nın torunları beceremedi. Romantizm de demek ki bir yere kadarmış. Bazen böyle gerçekler yüzüne tokat.

gibi vuruyor sonuçta adamlar. Brezilya yani futbolun merkezi. Ne kadar Premier Lig, hani lig bazında bahsediyorum, dünyanın birinci ligi olsa da Brezilya'da bu işin taşı toprağı yani. Oradan çıkıyor bütün futbolcular. Nerede bulsalar oynuyorlar. Olmadı. Diğer tarafta bir Fas Hollanda vardı. Hani Fas son dakika beraberlik golünü atınca ben bu maçı zaten kazanacağını anlamıştım. Mesajlara döneceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Ama inanın izleyecek takadim kalmadı. Hani son dakika golü attıktan sonra böyle uykuya yenik düşmüşüm. Uyanıp sonuca baktığımda Fas fişi penaltılarla çekmişti. Hani penaltıları bir özetle izleyeyim dedim. Hani bu kadar kötü penaltılar kullanılmaz ya. Hani geçen turnuvada olduğu gibi gerçekten bu turnuvaya da damga vuruyorlar. Şu anki kadroları çok güçlü. Erken elenmelerini ben zaten istemiyordum. Büyük olasılıkla da en az çeyrek final falan oynayacaklar. Ya da neden tekrar bir yarı final veya ötesi olmasın, izleyip göreceğiz. Cezasını çeksin Hollanda. Frimpong'u kadroya almadılar. Artık o teknik ekip Frimpong'u almadığı için amiyane tabirle, argo tabirle kına yakabilir. Enteresan kupa oluyor arkadaşlar. Yani şaşırtıcı kupa oluyor. Hani Almanya gitti. Şimdi Hollanda da gitti. Yani Brezilya da çok parlak değil. Yani Ancelotti'ye dua etsinler. Yani bir tarafta İspanya ve Fransa denk gelecek. Muhtemelen Fransa finale çıkabilir. Yani diğer tarafta Brezilya elenirse Arjantin'in finale kadar önü açık. Hani Katar'ın rövanşı olur mu? Hani yeni bir Arjantin-Fransa finali görür müyüz? Geçen nerede bir dinleyicimiz sormuştu. Turnuva ağacına baktım. Böyle bir şey mümkün. Olabiliyor. Hani böyle bir durumda da Messi'nin 2. Dünya Kupası'nı alması herhalde inanılmaz bir hikaye olabilir ya. Yakışır da Messi'ye, biliyor musun? Yani bu yaşta bile yaptıklarını yarı yaşındakiler hayal bile edemiyor. Öyle bir özel yetenekten bahsediyoruz. Hani Fas da basit bir takım değil. Ben Hollanda'nın elenmesine de insanlara sürpriz falan diyorlar. Hani ben çok böyle, çok benim için sürpriz olmadı. Dinleyenlerimiz de yazdılar hatta. Hani dün de konuştuk. Hani Fas'ın iyi oynayacağını hepimiz biliyorduk. Hani Hollanda yerinde İspanya da olabilirdi bu arada. Yine sürpriz olmazdı benim için. Avrupa takımları bir tık dökülüyor. Basit bir istatistik vereceğim. Dün Hollanda penaltılarla elendikten sonra sabah baktım. Çünkü hep zihnimde bu adamların böyle penaltıyla yenildiğini düşünüyorum. Hep aklıma o geliyor. Dedim bunlar ne kadar penaltıyla yenilmişler. Bugüne kadar arkadaşlar Dünya Kupalarında oynadıkları 8 eleme maçı Hollanda'nın uzatmalara veya böyle penaltılara kalmış. 2 Dünya Kupası finali de dahil bu söylediklerime. Hollanda bunlardan size göre kaç tanesini kazanmış? 8 eleme maçı uzatmalara veya penaltılara gidince. Bir tanesini kazanmışlar arkadaşlar. Sadece bir tane. Yani adamlar 90 dakika içinde işi bitiremiyorsa %90 eleniyorlar. Şey var yani, futbol 90 dakika oynana sonuçta Almanların kazandığı bir oyundur falan diye. Hollandalılara bunun tam tersini söyleyebiliriz. Yani futbol 90 dakika oynanan ve sonunda penaltılarla Hollanda'nın kaybettiği bir oyundur. Hani ne olacak bu adamların kaderi, onu da çok fazla bilmiyorum. Fas hakikaten çok güzel bir takım inşa etti. Her sene üzerine koyup gerçekten de bulundukları konumu da hak ediyorlar. Bir sonraki turnuvaya da ev sahibi, belki de bir favori olarak katılacaklar. Hani işte Belçika'dır, ne bileyim Hollanda'dır. Tamamen bu geleneklerinin ekmeklerini yiyorlar yani. Avrupa'da birinci torbanın avantajını yaşamasalar, yani bu avantaj, bu kıyak olmasa, bu iki takımın Dünya Kupası'na katılması dahi bence büyük mucize olurdu. Bu bağlamda bence hak eden kazandı. Fas'ı da tebrik ediyorum. Nogay yazmış. Nogay, adın Nogay mı senin? İyi takım Japonya diyor. Türkiye'den daha çok üzüldüm Japonya'ya demiş. Ya öyle değil de tabii. Oynamadılar. Yani benim istediğim Japonya gibi oynamadılar. Onlar her zaman cesur oynarlardı. Dikine oynarlardı. Rakip kim olursa olsun saygı duyarak oynarlardı. Biraz çekindiler ya. Korktular Brezilya'dan. Ya da oynayamadılar mı? Sonuçta hani yetenekler de kısıtlı ya. Yani mecbur mu çekilmek zorunda kaldılar bilmiyorum. Öyle sürekli bir defans yapmaya çalıştılar. Brezilya dedi tamam babacığım, biz de hızlı pas yapamıyoruz. Ne yapalım? Grup maçlarında milletin yaptığı uygulamaya geçelim. Orta kafa gol. Hani bizde var ya, sürekli uzun topla bu işi bitirdiler. İşte Casemiro çıktı vurdu falan. Olmadı, biraz da işte boylarının dezavantajını yaşadılar. Hatta ben şey demiştim ya, futbolda perdeleme yapan herhalde ilk takım demiştim. Adamlar basketbol gibi böyle perdeleme yaparak oynuyorlardı ama Brezilya'ya çok da işe yaramadı gibi gözüküyor. Bence çok kötü ve heyecanlı olmayan bir turnuva diyor Özgür. Neden Özgür ya? Bence çok güzel maçlar oluyor, biliyor musun?
Müthiş maçlar oldu. Mesela Fas-Hollanda maçını iyi ki beklemişim. Tek üzüldüğüm penaltıları kaçırmam. Dayanamadım yani. Uyumuşum artık. Bence güzel maçlar oluyor. İyi yayınlar. John Duran geldi mi? Geldiyse bize yararlı olur mu? Yani geldi deniliyor. Az önce Yakup Çınar'la da konuştuk. İşin bittiği söyleniyor. John Duran'la ilgili olarak bu 10+4 kuralını da az önce federasyon açıkladıktan sonra iş bitmiş. Bakalım hayırlısı olsun. Ben çok Galatasaray'a gelmesi taraftarı değilim. Onu çok önceden size yayınlarda da söyledim. Yani dünyada başka futbolcu yok gibi. Yani sürekli aynı oyunculara dönülüyor. Normalde bu işleri Fenerbahçeli arkadaşlarım bana kızacak ama Fenerbahçe yapardı. Hayır görmezdi. Bence şimdi de Galatasaray çok hayrını görmeyecek. Evet hani Fenerbahçe 20 kiralama bedeli 15 maaş gibi bir şeye bağladı. Zorlandı olmadı vesaire. Hani 4 milyona geliyor. Şey diyebilirsiniz ya Cihan 4 milyona alıyor Galatasaray. Soyunma odasında sorun çıkarır işte vesaire. Bunları söylemen komik diyebilirsiniz. Öyle bir şey yok yani. Problemli adam her yerde problemlidir. İşte bana şey diyor. Ya bizde Davinson var, El Patron var. Aynı ülkeden işte onu bırakır mı? Sorun çıkarmaz falan deniliyor. O işler öyle olmuyor. Yani normalde milli takımda bile ikisi de sonuçta oyuncular Türk tartışabiliyor. Yerli oyuncular da aralarında tartışıyor. Yani aynı memleketten olmaları hiç kavga etmeyecekleri anlamına ne yazık ki gelmiyor. Yani ben John Duran'ı çok şey değilim yani. İçim ısınmadı maalesef. Santrafor politikası böyle iki tane isim üzerinden çok fazla yürümemesi gerekiyor. Nerede problemli, asabi, dengesiz böyle her an kırmızı kart görmeye namzet futbolcu var. O futbolcuya gidip almaya bayılıyorlar. Bilemiyorum Florya'nın suyundan içer mi artık Kemerburgaz suyu olacak ama işe yarar mı bilmiyorum. Belki ben yanılırım. İkinci Batshuayi olur mu onu da bilmiyorum. Benim düşüncem bu yönde ama isteyenler, beğenenlere de saygı duyuyorum. Ya işte adam kendini bulur, biz burada hallederiz, biz çözeriz, dördü alıyoruz Cihan. İşte bundan iyisini mi bulacaksın? 10+4 kuralına da uyuyor diyenlere de saygım sonsuz. Yani 4 milyon maaş ve bonservissiz alınıyor. Daha ne istiyorsun diyenler de olabilir. Onlara da bir şey söylemiyorum. Ama benim fikrimi az önce söyledim. Ben çok taraftarı değilim. Çünkü karakter olarak gerçekten problemli. Takım içini karıştırma potansiyeli yüksek. Hani saha içinde de disiplinsiz. O yüzden istemiyorum. Bunu Archie Brown için de söylemiştim. Beni topa tutmuştunuz. Ya Cihan bir transferimizi de beğen falan diyor. O da sorun çıkardı mesela Fenerbahçe'de. Bu sorunlu adamlar takımın genel olarak bütün mekanizmasını bozuyorlar. Bir kişiyle, iki kişiyle, bir de yanına bir de ortak buluyorlar. Anladın mı? Onun gibi oynamayan, yedek kalan birini de buluyor. Sürekli içeride bir kaos çıkarmaya çalışıyor. Bunları da yönetmek zor. Cihan kardeşim, Brezilya'nın futbolcuları da Pelé'nin torunları sonuçta demiş. Öyle oluyor değil mi? Oradan baktığında öyle. Ya geçenlerde Pelé dedin de şey düştü önüme işte, Maradona ile Pelé bir televizyon programındalar. Maradona diyor ki hayalim seninle kafa topu oynamak diyor. İşte alıyorlar topu, kafa topu oynuyorlar. Hani şey falan diyenler vardı ya işte, Pelé yeteneksizdi aslında. O dönemki futbolcuların kaymağını, o dönem futbolcular yoktu falan. Bulursanız izleyin. Yeteneksiz adam öyle kafaya vurmaz topa. Yani Maradona'ya bakıyorsun, Maradona'nın vuruşu, bu ne kadar kötü kafa vuruyor diyorsun. Hani yeteneksiz gibi vuruyor diyorsun. Pelé'nin o kafa topunda oynarken hani vuruşu, kafasına, pozisyona alışı falan, hani adamın yetenekli olduğunu zaten gösteriyor. Bilmiyorum, izlemeyenler varsa bir açıp izlesinler. Hani yeteneksiz bir adam öyle pozisyon alamaz yani. Biraz futbol oynayan, izleyen de elbet anlar yeteneği olduğu. Alışkanlıklarının dışına çıktılar, o yüzden kaybettiler demiş. Japonya değil mi? Cihan ben de tam penaltılarda uyandım demiş. Micho Tamer. İyiydi maç, iyiydi. John Duran Galatasaray'a geldi, artık kart görmez diyor. Fenerbahçe'de de görmedi Orhancığım. Dert etme yani, hiç alakası yok. Beşiktaş'ın yeni formalarını nasıl buldun? Yorum yapar mısın? Dün forma lansmanı vardı. Sesim mi az geliyor? Biraz daha şöyle yaklaşayım. Güzel yani. Beşiktaş'ın forması güzel ya. Siyah beyaz renklerden de kurtarıyor, anladın mı? Yani kime giydirsen yakışıyor. Fena değil. Göze hoş geldi. Cihan Japonya'yı niye bu kadar seviyorsun demiş. Sempatik geliyorlar ya. Hani ekstra bir şeyim yok. Ben de şey oluyor yani. Böyle küçük takım demeyeyim de her zaman böyle biraz daha sürprizi yapmaya yakın tarafları seviyorum yani. Hadi küçük takım diyeyim. Hani küçük takımların büyükler karşısındaki kaderi genelde bu oluyor ya.
Hani o küçük takımın oyuncusu illaki bir yerde o hatayı yapıyor. Japonya'da olduğu gibi ve maçı veriyor. 7 numara şimdi.

adını. Yani uzatma dakikaları. Hani inanılmaz bir baskı yemişsin. Ya vur taça gitsin artık ya, ama yok işte yani illa bir hata yapması lazım. Çünkü işte şey olmak böyle bir şey. Orada profesyonel olmamak, panik yapmak, kendine güvenmemek böyle bir şey. Olmadı. Başaramadılar. Japonya yazık oldu. Yani net iyi takımdılar. Brezilya tecrübesiyle, bireysel yetenekleriyle aldı bu maçı. Ama Japonya yine taş gibi takım. Öyle söyleyeyim ben size. Belki o hedefledikleri 2050 yılındaki başarıya ulaşırlar. Abi Almanya'ya tır çarpmış akşam diyor. Vallahi Almanya'ya ne oldu öyle ya? İnanılır gibi değil. Hani Leroy Sané falan da. Ya o koskoca Almanya, yani Rüdiger'e, Wirtz'e, ne bileyim Brown'a falan kaldıysa, nerede bu eski Almanya ya? Baya baya sıradan, vasat bir takıma dönüşmüş. Nurullah. Yani hiç ben beğenmedim Almanya'yı. Az sonra Uğur Dalkıran hocama da bağlanacağım. Uğur hocamı da arayacağım. Kendisiyle konuşmaya çalışacağım. Ya alıştığımız kalitede forveti ve kanatları olmayan bir Almanya gördüm. Zaten turnuvada sıkıntı yaşayacakları belliydi. Ama onlar şeydir, garip bir milletler. Ya bu turnuvadan bir ders çıkarırlar. Muhtemelen bir turnuva ya da iki turnuva sonra Almanya şampiyonu olur. Muhtemelen de en güçlü yerleri forvetleri ve kanatları olur. Onlar o problemi bir şekilde çözüyorlar. Ya turnuvanın sürpriz takımı. Yani turnuva öncesi acaba grup sonuncusu olur mu denilen Paraguay geldi Almanya'yı yendi. Üstelik Paraguay ilk maçında dörtlük oldu ya. İşte futbolun da güzel yanı bu arkadaşlar. Şey oldu bu turnuva biraz. Bunu gördük. Yani alan bırakmayan takımlara karşı böyle boşluk bulana kadar orta sahada pas yapayım. İşte sonra küçük üçgenler kurayım. Berkaçlarla ceza sahasına gireyim mantalitesinin işe yaramadığını gördük. Yani bu mantalitenin battığını gördük. Hani bu kulüp takımları değil yani. Dünya Kupası'nda ülke takımı, ne bu 2012'deki Barcelona, hani tiki takanın Barcelona'sı, ne de 2022'nin Manchester City'si bu takımlar. Hani kulüp bile değil yani, kadro buna göre kurulmamış. Koyacaksın ileri. Hani şey diyor ya, kim demişti bunu? Hakan Bey mi demişti, Hakan Safi mi demişti, hatırlamadım ya. Hani 1.90 santraforu, 2 tane de şütör, hani o yay tarafına. Hani son dakikalarda da stoperi ceza sahasına kadar çıkaracaksın. Şişireceksin topu. Atarsın, anladın mı? Eski mantaliteye de bazen dönmek lazım. Evet ya, bunlar klasik yorumlar, bunu herkes yapar diyebilirsin ama hani çünkü hani o topu 5 tanesini attığında bir tanesi ya santraforun önüne düşecek ya da yaya düşecek. Yayda bekleyen şütörün önüne düşecek. Hani sabaha kadar yan pas, geri pas, yan pas, geri pas. Yani artık içim dışıma çıktı Almanya maçında. Hak ettiklerini de buldular. Ne diyeyim yani. Bizim arkadaşlar da Metin Oktay'ın torunu ama icraat yok demiş. Sorma ya. Vallahi çok ümitliydim biliyor musun bu Dünya Kupası'ndan. Bir yaşıma daha girdim. Gerçekten Pele yeteneksizdi diyenler var mı? Çok. Nevzat Bey bakın. Google'a yazın mesela veya işte bir sosyal medyaya falan bir yere girin, ya aslında Pele yeteneksizdi. İşte o dönemin oyuncuları ona o kadardılar. Yani o sebeple şov yapıyordu vesaire diyen, bunu çok savunan, hatta YouTube programlarında, televizyon kanallarında bunu açık açık tartışanlar var. Bakabilirsin. Umarım Japonya'nın 7 numarası harekiri yapmaz, sonuçta değişik insanlar. Uzaklaştıramadı topu ya. Ya uzaklaştıramadı gerçekten. Ben ekran başında kafayı yedim. Ne demiş? Yok yapmadım Alp Türkmen. Yapmadım. Öyle bir şey yok, merak etme. Ne demiş? Programlara mesaj atıyoruz, yorum yapıyoruz. Yemin ediyorum akşama kadar direksiyon sallıyorum. Direksiyon sallarken bile size yazıyorum. Senin yerin ayrı demiş. Ama böyle en çok mesaj atan diye bir uygulama olsa biz dinleyicileri de teşvik etmez mi? Plus üyelik, yıldız üyelik tarzı. Sen bunu bir konuş, güzel fikir bence demiş. Ya şöyle bir şey. Ya radyonun bir ruhu var zaten. Hani burayı da YouTube'a çevirmeyelim. İnsanlar zaten bir yerlere para atıp mesaj okutmaya çalışıyorlar. Burada sohbet ediyoruz gibi düşün ya. Hani plus üyelik. Sonuçta şöyle. Sen şunu istiyorsun. Ben radyoyu sabahtan akşama kadar dinliyorum. Bana bir öncelik tanınsın istiyorsun. Ya şöyle, tabii ki artık göz aşinalığı oluyor, anladın mı? Yani profil fotoğrafından kimin olduğunu anlayabiliyorsun. Belki zaman zaman elin ona gidiyor, okuyorsun, bazen okumuyorsun falan. Hepsini okuman zaten imkansız da. Ya buraya da o işi getirme. Aklına sokma yöneticilerin zaten. İnsanlar bir yerlerde sürekli para kazanmaya çalışıyorlar. İyi böyle, karıştırma ortalığı.

0: Geliyor işte WhatsApp'tan gelenleri okuyoruz, sohbet ediyoruz sizle. Cihan, az önce Singo'yu konuştunuz ya, bu adam kronik sakat. Yok yok, yani Singo'yu kronik sakat ilan edemezsin ya. Futbolu böyle yüzeysel takip edemezsin. Emre de sakatlandı mesela, Emre Belözoğlu. Ne bileyim, şimdi aklıma canlı yayın esnasında gelmiyor. Robben gitti. Şimdi ünlü isimleri düşünüyorum. Başka kim var? Ya vardır yani, bir sürü isim vardır, anladın mı? Dembele vardı mesela. Bunlar da hep sakatlandı. Kariyerleri boyunca hep böyle sürekli tekrarlayan adeli sakatlıkları yaşadılar. Ne oldular? Ha, bu adamlar yani şey mi kaldı? Oynamadı mı Emre Belözoğlu? Bu adam gitmedi mi İngiltere'ye? Robben yıllarca Almanya'da oynamadı mı? Dembele şovunu yapmadı mı yani? Adam Barça'da yani doğru dürüst forma giyemedi. Ya 5-6 yılın 4 yılı sakattı falan. Ama işte Fransa milli takımında falan dünyanın en etkili hücum oyuncularından bir tanesi. İşte biraz orada kas dengesi, fiziksel hazırlık, yük yönetimi, ne bileyim sakatlık önleme programları falan, bir şekilde Singo bunun önüne geçmesi lazım. Yani bu tarz oynayan oyuncularda böyle patlayıcı oyun tarzı nedeniyle kaslara yük biniyor, tamam mı? Zaten anlıyorsun ya, bu adam sürekli bunu patlayıcı koşular yaparsa, sürekli sprint atarsa diyorsun, bir yerde bu adeli atacak diyorsun. Ya yapınca da işte eski sakatlığı nüksediyor, tekrarlıyor. Anladın mı? Yani doğru bir kuvvet çalışması yapıyordur elbet. Yani adamlar milyon dolarlar kazanıyorlar. Bireysel programları da vardır. Ama bunu belki böyle sıklaştırsa ciddi bir şekilde o sakatlığını azaltabilir. Ama çok böyle kronik sakat olduğunu da düşünmüyorum işin açıkçası. Bir Uğur hocamı aramaya çalışayım. Bakalım kendisine ulaşabileceğiz mi? Çünkü program önünde konuşmuştuk, saat 14-10 gibi sohbetimizi edecektik. Ama Genduzi'nin basın toplantısı sebebiyle kendisine de gidemedik. Uğur hocam, duyabiliyor musunuz beni? Selamlar.
1: Selamlar Can, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Biraz geç geldim size de, kusura bakmayın lütfen.
1: Hiç problem değil. Sesim nasıl bu arada, iyi mi?
0: Yani arabanın o paşayından konuşuyorsunuz fark ettim ama çok şey değil yani, sıkıntısız, bir problem yok şu an. Yok.
1: Hemen.
0: Şu an çok iyi hocam, hiç direksiyonda lütfen dikkat edelim. Şu an güzel.
1: Bu arada iyi mi? Hiç problem değil. Ben şöyle düzenliğim bir yanım, bir saniye. Sıkıntısız,
0: bir problem yok. Yok. Evet, hani çok da böyle hani araçta da konuşmanı da istemiyorum hocam.
1: Yok, ben hemen şey, aracı bir yere alıyorum, ardından senleyim Can. Biliyorsun sürprizlere gebe olan bir Dünya Kupası içerisindeyiz.
0: Evet.
1: Şu an müsaitim, değerli dinleyenlerle beraber güzel bir programımız olsun. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum hocam. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Ben çok girmedim. Yakup Çınar o konulara girdi ama işte bir röportaj verdi İbrahim Hacı Osmanoğlu. O villaları vereceğim dedi. 14 milyon bize FIFA'dan dedi, işte ayak bastı parası geldi dedi. 14 milyon neye yetmediyse 2 milyon da kendileri katmışlar. 2 milyon da biz kattık dedi. Yani milli takımın başarısızlığı dışında Hacı Osmanoğlu yaptığı röportajlarda maalesef her şeyi konuşuyor. Ne dersin hocam? Daha sonra şeye de geçeceğim, Dünya Kupası'ndaki sürprizlere de geçeceğim. Panzerler veda etti, Hollanda veda etti, bunları da konuşuruz ama önce
1: çok enteresan
0: bizden
1: Cihan, ya gerçekten Panzerlerin mağlup olması ve ardından işte Hollanda'nın gitmesi çok enteresan oldu. Bununla alakalı konuşacağız. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gerçekten şu ana kadar yapmış olduğu birçok röportajında bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı, baktığımızda işte yönetimin en üst seviyesinde bu tür açıklamalar gerçekten bizi şaşırtıyor. Onun akabine gelecek olursam, zaten villalarla alakalı net kesindi. Orada bir rant durumu vardı büyük ihtimalle. Ona istinaden bu tür durumlar netleşecek diye söyleyeyim canım. Hani o tarafla alakalı alt detayını bilmediğimden dolayı yanlış bir yorum yapmayayım. Ben sadece şuna geleceğim. Bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun biraz daha böyle ahkam keserek, biraz daha böyle işte nasıl diyeyim, argo tabir olmasın da, bu tür açıklamalarda bulunması gerçekten şaşırtıcı durumlar. Biz biraz daha futbol içerisinden gelen, futbolu konuşan, futbol dilini konuşan, futbolcudan, antrenörden, teknik direktörden ve futbolun detaylarından anlayan bir şey bekleriz, başkan bekleriz. Ama ne yazık ki ülkemizde bunlar bir türlü oluşmadı, olmuyor. Olmamaya da devam ediyor. Nitekim teknik direktörlerde yaşadığımız sıkıntılara istinaden Bir de buna TFF başkanı eklenmiş oluyor Cihan'ım. Dediğim gibi Villa ile alakalı o alt detayları bilmediğimden dolayı değerli dinleyenlerimize de yanlış bilgi vermeyeyim Cihan'ım.
0: Ya peki şunu sorayım, mesela Uruguay teknik direktörü Bielsa turnuva faciasının ardından tüm sorumluluğu üstlendi. Yani görevinden ayrılma kararı aldı. Yine Çekya'da Kubek takımın gruptan çıkmaması üzerine görevden istifa etti. Güney Kore'nin teknik direktörü Myung Bo, doğru söylüyorumdur umarım, turnuvaya veda edilmesinin ardından istifa etti. İskoç hocası Steve Clark istifa etti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu görevden istifa ettiğini açıkladı. Yaser El Misahel. Yani bunlar oluyor. Yani toplumlar hak ettikleri gibi yönetiliyor. Bizde neden bir sorumluluk alan yok hocam? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi Cihan şöyle, biz genelde hep şunu isteriz. Futbolcuda da, teknik direktörde de, işte yine federasyonlarda da şunu isteriz. Biz sorumluluk almalıyız. Biz bugün milli takımımızda işte böyle mikrodan geleyim başlayayım. Biz futbolcular sorumluluk almadığımızdan dolayı oyun içerisinde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve güzel bir oyun sergileyemedik. Onunla akabinde teknik ekipte sorumluluklar alamadığımızdan dolayı, yanlış sorumluluk aldığımızdan dolayı teknik ekipte de başarıyı elde edemedik baktığımızda. Yine en üst merceğe geliyoruz. İşte federasyonlarda sorumluluğu alamamasına rağmen hala almadığına isnaden ne oluyor? Başarısızlık oluyor. İşte 24 yıldan sonra Dünya Kupası'na geliyorsunuz. O esnada 6'dan Dünya Kupası kaçırmışsınız. 6.sına katılıyorsunuz. Burada sorumluluk almadığınızdan dolayı başarılar gelmiyor. Ve bunlardan ders çıkartmıyoruz yani. Ya bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz bir başarısızlığın neticesine bağlı ders çıkartmıyoruz. Şimdi burada işte az önce bahsettiğim teknik direktörler başarısız oldu ve neticesinde istifa eden ve aynı zamanda federasyon tarafından gönderilen hocalar. Baktığımız zaman bizim ülkemizde, milli takımımızda hala bu olmuyor ve biz Montella'dan memnunuz, Montella'yla devam edeceğiz oluyor. Ya bu gerçekten yani nasıl diyeyim Cihan'ım, şöyle akla mantığa sığmayan bir durum. Değerli dinleyenler mutlaka yorum yapmışlardır. Benden sonra da mutlaka yorum yapacaklardır. Birçok TV yayınında, birçok sosyal medya mecrasında ve diğer tarafta radyolarda bunların hepsini duyduk. Ama hala bizim milli takımımızda bu tür sorumluluklar alınmıyor. Futbolcusu sorumluluk almıyor. Teknik ekibi sorumluluk almıyor. Federasyon sorumluluk almıyor. Buna rağmen ne oluyor? Biz başarısız oluyoruz. Ya biz artık taraftar olarak veya işte antrenör olarak biz başarı istiyoruz. Başarı elde etmek istiyoruz. Ve bununla alakalı övünmek istiyoruz. Şimdi birçok milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızın hepsi ne yapıyor? İç kana oluyor. Üzülüyor, sinirleniyor. İşte farklı atraksiyonlara giriyor. Neden? Başarı gelmedi. Başarı elde edemedi Cihan. Ya gerçekten üzücü bir durum. Ya biz bunun olmasını istemiyoruz. Hala sorumlulukları almıyoruz. Yani işte baktığımızda Hakan Çalhanoğlu'dan bahsettik, sorumluluk almadı. Diğer oyuncularımızdan bahsettik, sorumluluk almadı. Ve neticesine başarısızlık cereyan etti ve başarısız olduk. Yani ondan dolayı bizim artık sorumluluk almamız gerekiyor. Taraftar sorumluluk alması gerekiyor. Teknik ekip sorumluluk alması gerekiyor. Ve diğer işte radyo, TV veya diğer sosyal medya mecralarında sorumluluk alması gerekiyor ki başarı gelsin.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocamla birlikteliğimiz sürüyor. Hocam bana göre gerçek anlamda bir Dünya Kupası oluyor. Yani beğenmeyenler var, onlara da büyük saygı duyuyorum ama Fas Taş gibi futboluyla Ekol Hollanda'yı ezdi. Hani Paraguay akıllı oyunuyla, özür dileyerek söylüyorum, mıy mıy top oynayıp eski günlerini aratan Almanya ekolünü yine evine yolladı. Japonlar az kalsın turnuvanın en iyi, en baba takımını Brezilya'yı yeniyorlardı.
1: Evet.
0: Yani kötü bir tabir mi bilmiyorum ama horozla tavuğun rolleri değişti mi hocam bu turnuvada?
1: Can sabah yine şeyle, sporla ilgilenen bir arkadaşımızla görüştük. Ben ona da izahatını yaptım. O da yine 48 takımla fazla takımlar oldu. Buna istinaden ben beğenmediğim bir Dünya Kupası oldu. Milli takım elendikten sonra işte değil. Şöyle, gerçekten harika müsabakalar oluyor. Özellikle son 32, şimdi son 16'ya geleceğiz yavaş yavaş. İşte yine Portekiz'in maçı var, Arjantin'in maçı var. Bunları bekliyoruz biliyorsun, işte Ronaldo Messi karşılaştırması, bunları bekliyoruz. Bence harika müsabakalar bizi bekliyor. Ve sürpriz müsabakalar bizi bekliyor. Bugün baktığımız zaman az önce senin bahsettiğin gibi Paraguay normalde grubunda sonuncu olacaktı. Biz bunu bekliyoruz.

0: giderken gruptan çıkmasını bildi ve Almanya gibi bir devi Panzer'i eledi. Yani gerçekten bu hani sürpriz olan bir şey. Kimsenin düşünemeyeceği, hiçbir futbol severin, spor severin beklemediği bir durum gerçekleşti. Ona diğer taraftan Fas'a geleceğim. Fas Hollanda maçında ben şunu söyledim. Fas Hollanda'yı geçecek dedim. Neden geçecek dedim? Şöyle, Fas'ta şu var Cihan. Futbolu futbol için oynuyorlar. Gerçekten taraftar olarak, ülke olarak, futbolcu olarak, teknik ekip olarak bir sabır ekolu gösteriyorlar. Bir mücadele örneği gösteriyorlar. Bir disiplin örneği gösteriyorlar. İstek, arzu örneği gösteriyorlar. Fas'ı gerçekten tebrik ediyorum. Bize futbolun yanında futbolun nasıl oynanması gerektiğini, galip gelmenin nasıl olması gerektiğini bize öğrettiler gerçekten. Ben Fas'ı buradan tebrik ediyorum. Ve Fas da şöyle ilerleyecektir diye ümit ediyorum ve düşünüyorum. Fas gerçekten muazzam bir futbol örneği gösterdi bize. Diğer tarafa geleceksek Brezilya-Japonya maçında Japonya bence müthiş bir oyun sergiledi. Özellikle ilk yarıda müthiş maç oynadı. Pas grafikleri çok iyiydi ama Japonya'nın bir kaybı şu oldu Cihan'ım. Fizik üstünlüğü sağlayamadılar ne yazık ki Brezilya'ya karşı. Şimdi Brezilya da tecrübeli. Fizik üstünlüğü biraz daha ikili mücadelelerde özellikle Japonya'ya karşı üstün olduğundan dolayı biraz daha yıldız oyuncularının ön plana çıkmasıyla beraber Japonya'nın ne yazık ki şanssızlığı, topu son dakikalarda çıkartamaması ve orada 90+5'te gelen golle beraber, Martinelli'nin attığı golle beraber ne yazık ki Japonya turnuvanın dışına kaldı. Ben şuna geleceğim. Japonya eğer ki bir berabere kalıp uzatmalara gitseydi mutlaka penaltılarda Brezilya eleyeceklerdi ki Japonya kalesi gerçekten çok harika bir kaleci, müthiş bir kaleci. Baktığımızda her turnuvada olduğu gibi kaleciler ön plana çıkıyor. Bence burada da Japonya ne yazık ki şanssızlığına elenmiş oldu diye söyleyeyim. Burada Paraguay bizi çok şaşırttı, sürpriz bir takım oldu. Fas sürpriz bir takım değil. Gerçekten 2022 Dünya Kupası'nda da kendilerini göstermişlerdi. 2026 Dünya Kupası'nda biraz daha tecrübeyle beraber gelmiş oldu Cihan. Japonya ne yazık ki şanssızlığına elenmiş oldu diye söyleyebilirim.
1: Evet, yani ben de Japonya'nın kalitesini her gördüğümde yani Suzuki Swift alma isteğim depreşiyor. Şöyle otomatik evet. Şanzıman, temiz şanzımanla bir düşürebilsem halledeceğim. Hani Naomi de orada karışım ama o çekik gözlü mesela. Suzuki'nin öyle olmuş anlamadım. Şey gibi yani, annesi Alman olan Kenan gibi, annesi Kanadalı olan evet. Ferdi gibi, annesi İsveçli olan Deniz gibi. Onlardan farklı değildir. Biraz böyle sosyal medyada çok goy goy haline getirmişler ama demek ki babanın ağır basmış. Öyle olmuş Suzuki için diyelim. Hocam diğer taraftan bugün de müsabakalar var. Fil dişi Norveç, Fransa, İsveç ve Meksika, Ekvador. Fil dişi Norveç tabii ve Fransa maçları. Ben bunları izleyeceğim ama Meksika, Ekvador gece 4. Ben dün çok uykusuz kaldım. Belki bu maçı izlemeyebilirim ama.
0: Ne biraz diyorsun? Zor gibi oluyor onlarda evet.
1: Burada bir Singo'nun sakatlığı var. Galatasaraylı. Arkadaşlar da işte ondan bahsediyor. Bu adam diyor işte kendi vücudunu tanımıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Sürekli patlayıcı koşular yapmaya çalışıyor ve sprint atmaya çalışıyor. Bunları söyleyince de Galatasaray'ın hocası Yener İnce'nin yorumu hemen aklımıza geliyor. İşte bu adamın sağ bekte oynamasını çok fazla tasvip etmiyorum demişti. Hatta evet. Haberler ortaya çıkmıştı. Ne der fil dişi Norveç maçı için Uğur hocam? Singo'yu da araya sıkıştırabilirsiniz tabii.
0: Şöyle, Singo ile alakalı çok kısa bir anekdot verip sonrasında maçla alakalı yorumuma geçeyim. Singo gerçekten atletik yapıya sahip olan bir oyuncu canım. Yani baktığımızda hava hakimiyetinin olması, atletik bir vücuda sahip olması ve aynı zamanda top hakimiyetinin de olması gerçekten onu biraz daha böyle sağ bekte oynayabilir durumuna getiriyor. Ama ben de yine seninle aynı düşüncedeyim. Bence Singo'nun özellikle stoperde oynaması onun için çok çok daha iyi olacaktır. Biraz daha durağan, biraz daha işte hava topları hakimiyetiyle beraber fazla sprinter özelliğini göstermeden, işte o patlayıcı kuvvetini göstermeden biraz daha stoperde daha iyi bir şekilde oynayabilir ve sakatlıksız sezonu geçirebilir diye söyleyeyim. Fil dişi sahili ve Norveç maçına gelecek olursak da gerçekten yine bizi güçlü bir maç bekliyor. Fizik üstünlüğünün olduğu bir maç bizi bekliyor. Burada Norveç bir tık önde gibi görünüyor yıldızlara beraber tabii Erling Haaland'ın olması ama

0: zaman şuna geleceğim ben. Filiz sahilde gerçekten işte Esingo'dan bahsettik. Sprint özelliği, atletik yapılarının yüksek olması gerçekten biraz daha takımı ön planda tutuyor. Ama ben şuna geleceğim. Kim kazanır diye söyleyeceksen Norveç kazanır. Filiz sahilini turnuva dışına iter diye düşünüyorum. Fransa İsveç maçına gelecek olursak da Cihan'ım, Fransa güçlü bir kadroya sahip olan. Yedeklerinden de müthiş bir 11 çıkacak ve o yedekleriyle beraber bir Dünya Kupası'na bir takım daha çıkacak Fransa. Gerçekten çok harika bir kadroya sahip olan bir takım. Burada ben şöyle söyleyeyim, 3-0, 4-0 gibi bir rahat bir skorla Fransa'nın İsveç'i geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Ve benim burada 2026 Dünya Kupası favorilerim arasında birinci sıraya ben Fransa'yı koyuyorum. Ama tabii biraz Ronaldo'cu olduğumdan dolayı Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasını istiyorum. Onun akabinde o notu da geçmişken sonra Meksika-Ekvator maçına geleceğim. Meksika gerçekten turnuvaya çok iyi başladı Cihan. Grubunu 9 puanla lider tamamladı ve sonrasında maçını kazanmasını bildi baktığımızda. Şuna geleceğim, en önemlisi şu: Meksika gerçekten bir turnuva takımı olarak devam ediyor. Farklı anekdotlar söyleyebiliriz ama ben sadece şunu söyleyeceğim: biz bu turnuvada ev sahipliğimiz var, biz bu turnuvada kendimizi kanıtlamak istiyoruz ve maçlarımızda şöyle takım oyununu ortaya koyaraktan da devam ediyoruz diye söylüyor. Ben burada da Meksika'nın büyük ihtimalle Ekvator'u geçeceğini düşünüyorum Cihan'ım, öyle söyleyeyim sana.
1: Uğur Hocam çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim.
1: Bu hobi olarak mı yapıyorsunuz? Arnavutköy Belediye'de de yayınlarınızı dinliyorum. Orada da bir radyo serüveniniz başlamış. Tek seferlik miydi yoksa devam eden bir şey mi bu?
0: Cihan'ım şöyle, şu an için biz Arnavutköy Belediyesi'ne neydi? Bağlı Yeni Medya Akademi altında bir projemiz var bizim orada. Radyo Arnavutköy Salı ve Cuma günleri akşam saat 7'de yayınlarımız oluyor. İnternet yayını olarak şu an için işliyoruz biz. Orada Radyo Arnavutköy olarak internete girdiklerinde saatlerimiz 19.00 gösterdiğinde yayınlarımızı dinleyebilirler. Salı günü Dünya Kupası özel programı yapıyoruz. Cuma günü ise Sporun Sesi programında spora dair tüm detayları konuşuyoruz. Yine yayın konuklarımız oluyor. Özellikle yerelde antrenörlerle beraber biz orada yayınlarımız oluyor Cihan'ım. Radyo Arnavutköy dinlemek isterlerse de internet yayın olarak programlarımız devam ediyor diye söyleyebilirim.
1: Sağ olun hocam. Yani Arnavutköy Belediye Başkanı kim bilmiyorum ama umarım frekansa da çıkarlar. İnternet, tabii artık internet çağındayız ama frekansa çıkmaları da önemli. O işte tabii biraz sıkıntı. Teşekkürler hocam. Salı günleri ve cuma mı demiştiniz?
0: Salı, cuma saat 19.00'da yayınımız oluyor.
1: Süper.
0: Yine bunları da biz Instagram sayfamdan Josh Uğur Dalkıran diye Instagram sayfamdan da paylaşıyorum. Oradan da takip ederlerse değerli dinleyenler Sporun Sesi programı, Dünya Kupası özel programında oradan takip edebilirler Cihan'ım.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Saygılar. Sağ olun.
1: Evet, yani ne güzel bir şey değil mi? Yani uğraşıyor hocam da, emek veriyor. Bu yani küçük yaşlardan beri radyo yayını yapmak kendisinin hayaliymiş. O da böyle bir belediyede gitmiş, kursunu şeyini almış, eğitimlerini almış, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama asıl mesleği hocalık. Genç kardeşlerimize daha iyi bir yaşam sunmak adına ya da daha iyi insan olabilmeleri adına öncelikle ondan bahsediyor. Spor daha sonra geliyor diyor. Onlarla ilgileniyor. Altyapılarda çabalıyor Uğur Dalkıran hocamız. Aykut selamlar. İyi yayınlar demiş. Sirkeci'den, çiçek kuaförden selamlar diyor. Musa'cığım selam olsun çiçek kuaförü. Stoperde yerine ve adamı kaybediyor. Bu da amatör görüntüsü veriyor. Çok çalışması mecbur demiş Singo için Nevzat Ohri. Galatasaraylı tarafı olma sebebiyle sana biraz mesafeliyim demiş. Ama radyoda sesini duyunca kendime yakın hissediyorum diyor. Eyvallah Bülent Yurtseven. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eşim Faslı. Fas'ı destekliyorum. Ahmet Ertaş ben demiş. Yani öyle Ahmetciğim. Bir yerde hanımcılık lazım. Ben de bir ara İran'ı destekliyordum. Hatırla, traktör mıraktör. İran takımlarına iddia veriyordum size. Zaman zaman değişebilir. Şimdi de Japonya'yı çok övüyorum. Aklınızda deli sorular kalmasın. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Az sonra herhalde Berk sizlerle beraber olacak. 3-4 arası onu da dinlemeyi unutmayın. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Görüşürüz, hoşça kalın. Yarın 12'de.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: DigiFutbol YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: DigiFutbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Gündem Gala programında Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
6: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Sen nasılsın?
5: İyiyim abi. Ben de teşekkür ederim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de hype puanı isteyelim.
6: Evet abi. Hype puanı çok basit. Her seferinde tarif ediyorum. Yorumu kenara kaydırıyorsunuz ve 3 kere üst üste videoyu kapatıp açıp hype puanı verebiliyorsunuz. Verdiğiniz zaman bu videonun daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlıyorsunuz. Çok şükür videolar gayet iyi gidiyor. İzlenmeler çok iyi gidiyor. Onun da ciddi anlamda bir katkısı oluyor. Öyle bir ricada bulunalım. Videoya başlarken çünkü gündem gerçekten yoğun. Bir tarafta yabancı kuralı, bir tarafta Galatasaray transfer gündemi. Sıcak gelişmelerin tamamını kısa süre içerisinde böyle hap bilgiler şeklinde arka arkaya vereceğiz.
5: Peki abi, yabancı kural demişken direkt onunla başlayalım. Kural değişmedi. Beklenti değişmesiydi. 12 artı 2, 3, 4, 5 olmasıydı ama 10 artı 4 olarak devam edecek. Nasıl değerlendiriyorsun?
6: Ya bir kere federasyonun arkasına sığındığı olay diyor ki bu kural daha önce belliydi zaten, değişmeyecek. Tamam da Türk futbolunun şu anda böyle bir değişime ihtiyacı var. Kulüpler Birliği açıklama yapmış bu kuralın değişmesi için. Fenerbahçe'nin elinde onlarca oyuncu var. Yine Süper Lig'den diğer kulüplerin ciddi anlamda beklentisi var. Galatasaray'ın çok ciddi beklentisi var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için kadronda önemli isimler olması gerekiyor ve bu yabancı kuralı senin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Galatasaray'ın 10 tane futbolcusu var Icardi'yi sayarsak. 10 artı 4'ten bahsediyorsun. 23 yaş altı hiçbir oyuncu da Türkiye'ye kolay kolay gelmek istemiyor. Galatasaray Yirenkileri istedi, Manzambileri istedi, Bakratovları istedi. Ama bu oyuncular genç yaşta dünyanın önemli kulüplerine gitmek istiyor. E sen ne yapıyorsun? Bu sefer düşük maliyetli genç oyunculara 3 katı 4 katı maaşlar vermek zorunda kalıyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'nda inanılmaz kötü bir sınav verdi. Döndükten sonra acaba bu federasyon değişir mi, gider mi diye düşünürken kulüplerin, Süper Lig kulüplerin beklentisi olan yabancı kuralıyla ilgili de hayal kırıklığı bir açıklama. Mutlaka kulüpler bu maddenin, bu kuralın değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na baskı yapmaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum.
5: TFF'de bir değişim bekliyor musun bundan sonraki süreçte?
6: Kulüpler bunun için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Kulüplerin böyle bir hazırlığı yok. Ama kulis bilgisi de var ve ismi ön plana çıkan isim de Mesut Özil. Benim kulağıma gelen öyle. Çünkü daha önce Mustafa Eröğüt'ü konuşuyorduk. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabileceği yönünde. Ama Mesut Özil önderliğinde eğer bir değişim yaşanırsa yine Mustafa Eröğüt'ün de listede olduğu bir aday çıkabilir ama bu adayın çıkabilmesi için federasyonun gitmesi lazım. Kulüpler Birliği'nin de şu anda öyle bir çalışması yok. O yüzden federasyonla ilgili bu saatten sonra söyleyecekleri ve gösterecekleri tepkilerin çok anlamı olmayacak. O değişimi istiyorlarsa bunun hazırlığını ya da girişimini yapmaları gerekiyor ama federasyon değişsin diye şu anda kimsenin başvurusu yok. Şundan da korkuyorlar. Bu federasyon devam ederse yarın öbür gün ligde canımızı yakabilir. O yüzden biz bu topun altına girmeyelim, elimizi taşın altına koymayalım diye düşünebiliyorlar. Öyle düşündükleri için de federasyon başkanı istediğini yapıyor. Kural değişmeyecek diyor. Değişmiyor. Federasyonun gelirleri düşüyor. Sesini çıkarmıyor. O yüzden bu düzen böyle devam edecekmiş gibi duruyor açıkçası.
5: Bu yabancı kuralıyla birlikte Galatasaray'ın transfer politikası nasıl olacak? Transferde yavaş gidiyordu Galatasaray. Acele etmiyordu. Belki değişir diye.
6: Ya
5: ama
6: bir,
5: değişmedi.
6: Yetki genel kurulunu bekliyordu. İki, yabancı kontenjanını bekliyordu. 3 de limitlerin açıklanmasını bekliyordu. Yetki genel kurulu yapıldı. Dursun Özbek bütün yetkileri aldı. Yabancı kuralı değişmedi. Aynı zamanda limitler de açıklandı. Bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray bu haftadan itibaren resmi olarak tekliflerini yapmaya başlamıştı zaten. Galatasaray 5 bölgeye 25 futbolculuk liste önündeydi ve transferle alakalı girişimlerini yapmaya başlamıştı. Yabancı kuralını ilgilendiren ve ilgilendirmeyen oyuncular vardı o listede. Şimdi yabancı kuralı değişmeyecek deniyor. Nasıl nasıl olacak peki Galatasaray'ın transfer politikası? Büyük ihtimal hani Icardi mevzusunu anlatırız ama Icardi'yi sayarsak 10 saymazsak 9 kişilik kontenjan dolu zaten. Bir tane ana planda 23 yaş ve üstü oyuncu transfer edebiliyorsun Icardi giderse. Onun dışındaki Renato Niyaga kadronda yine senin. 3 tane de kontenjan oyuncusu transfer edebiliyorsun. Burada John Duran'ın ismi

0: konuşuluyor ve bazı genç oyuncular var özellikle Premier Lig'den. Bu oyuncular için şu anda Galatasaray resmi tekliflerini çıkmaya başladı. Özellikle bu hafta itibariyle Galatasaray'da çok hareketli bir transfer süreci başlayacak diyebiliriz Burak.
1: Duran'da son durum ne?
0: İlk günden beri şunu söylüyorum. Galatasaray John Duran tarafıyla anlaştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Prensip anlaşması zaten vardı ama bu yabancı kuralı nedeniyle bekletiyordu. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın ilk transferi John

0: 5 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapacak. Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve aynı zamanda oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma maddesi koymak istiyor. Çünkü 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi performans gösterirse iş zora girmesin diye, yarın öbür gün bonservisini alabilsin diye Galatasaray sözleşmesine böyle bir serbest kalma maddesi koydurmak istiyor ki Fenerbahçe koyduramamıştı bu maddeyi. Zenit'e gittiğinde de 35 milyon euro koydurmuşlardı. Şimdi büyük bir ihtimal Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transfer lerinden bir tanesi olacak. Fenerbahçe'nin Osimhen'e karşılık kadrosuna kattığı oyuncuyu Galatasaray Osimhen'in yedeği olarak kadrosuna katıyor ve 1/4 maliyete katıyor. Galatasaray'ın bu anlamda evet, hani oyuncunun mental durumu soru işareti olabilir, oynamadığı zaman problem yaratıyor olabilir ama gerçekten belli bir potansiyele ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da çok fazla riske girmeden kendi lehine sözleşme şartlarıyla John Duran'ı kadrosuna katacak, öyle gözüküyor.
1: Kendisini futbola verirse eğer Osimhen'in yok Galatasaray'da bence çok rahat iş yapar yani.
0: Okan Hoca'nın sevdiği tarzda bir oyuncu. Atletik bir oyuncu, ısıran bir oyuncu. Zaman zaman evet kart görebiliyor ama bu tarz oyunculara ihtiyaç var. Ben bunu geçen sezon da söylemiştim. Fenerbahçe, John Duran ve El-Nesi'yi göndermeseydi belki de şampiyon olacaktı. En büyük hatalarından biriydi. Oyuncuyu kaybetmek en kolayı. Neymiş, problemliymiş, gönderdin. Ya kazanmayı denesene. Senin en kritik iki maçında sana 4 puan kazandırmış, derbilerde 4 puan kazandırmış oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bugüne kadar 110 milyon euroya yakın bonservis ödenmiş 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray taraftarı. Bir de benim özel haberimdi. John Duran şunu söylüyor. Galatasaray'a transfer olduğumda Fenerbahçe'yi pişman edeceğim diyor beni gönderdiğine. Böyle de iddialı bir cümle kullanıyor. Bunu niye söylüyorum? John Duran'ın Fenerbahçe'ye transferinde ilk kez ben duyurmuştum ki Galatasaray'da Okan Buruk istemiyor. İşte Galatasaray'ın gündeminde değil dendiğinde de John Duran'ın Galatasaray'la prensipte anlaştığını söylemiştim. Yakın çevresine de böyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki ben Fenerbahçe'yi pişman edeceğim Galatasaray'a transfer olduktan sonra.
1: Icardi'ye geçelim de. Icardi teklif yapıldı herhalde bir ayı geçti mi abi?
0: Geçti. Teklifin detaylarını bir kez daha hatırlatalım. Yine Galatasaray kendisine sadece bir yıl için 4 milyon euro artı bonuslarla 5 milyon euroluk teklif yaptı. O görüşmede Elio Pino ile başkan arasında bu teklif yapıldıktan sonra Icardi tarafı da 2 yıllık sözleşme istiyoruz dedi. Artı 7 milyon euro maaş beklentimiz var. Ayrıca oynama garantisi istiyoruz demişti. Icardi tarafı Galatasaray'ın ikinci teklifi yapmasını bekledi Burak. Galatasaray ikinci teklifi yapmadı. Bu yabancı kuralından sonra da ikinci teklifi yapma ihtimali söz konusu değil. Icardi Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etse bile bu saatten sonra Icardi Galatasaray beraberliğinin olacağını ben düşünmüyorum. Evet Galatasaray'da önemli işler yaptı ama bu saatten sonra bence Icardi defteri Galatasaray'da kapandı diye düşünüyorum ben.
1: Ne zaman cevap verecek abi sence? Ya da ne yapacak?
0: Ya Galatasaray şu anda dün itibariyle 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitti Icardi'nin. Yani Galatasaray'ın burada artık yapabileceği bir şey yok. Burak, duygusal düşünmemesi gerekiyor.
1: Ki para da çok iyi para. 5 milyon vermez kimse Icardi'ye.
0: İşte 5 milyon bir yıl artı oynama garantisi. Galatasaray'da yeni sezon için düşünce Osimhen kadroda kalacak. Osimhen'i yeni sezonda kaptan yapmayı düşünüyor Galatasaray. 9 numaralı formayı Osimhen'e vermek istiyor. Dünü unutup bugüne bakmak istiyor Galatasaray. Muslera'da olduğu gibi. Muslera'ya Galatasaray bir yıl daha sözleşme teklif etseydi belki Muslera Galatasaray'da devam edecekti. Ama Muslera gitti, yerine Uğurcan Çakır geldi. Ortaya koyduğu performans ortada. Osimhen eğer Galatasaray'da kalacaksa yeni sezonda kaptan olmak istiyor. 9 numaralı formayı istiyor. Icardi Galatasaray'da devam ederse fiziksel açıdan zaten son sezonda sıkıntı yaşamıştı. Yeni sezonda yaşamayacağının garantisi yok. Bir de yabancı kuralı var. Sen Icardi'yi elinde tutarsan hiç transfer yapamayacaksın. Sadece U23'e transfer yapabileceksin. Öyle bir sıkıntı olacak. O yüzden ben bu saatten sonra Icardi'ye güzel bir veda edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Icardi'nin de kariyerine büyük ihtimalle İtalya'da devam etmesi bekleniyor.
1: Peki abi, de U23 için artı 4 kontenjanı için Galatasaray'da hedeflenen oyuncular kimler? Biri John Duran olacak dedin. Diğeri Niyaga. İki tane kalıyor.
0: İki tane kalıyor. İki bölge için de yakın zamanda zaten Okan Hoca böyle scout ekibine övgüde bulunur açıklamalar yaptı. Galatasaray scout ekibi gerçekten bu yabancı kuralı devam etse de etmese de iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Galatasaray'ın özellikle Premier Lig'den çok yakından takip ettiği oyuncular var. Bu isim ben de ulaşamadım bu arada. Ulaşsaydım burada açıklardım ama özellikle Brighton'da forma giyen iki tane oyuncu var. Yasin Ayari ve aynı zamanda Diego Gomez, ki Diego Gomez Paraguaylı. Bir de yine Paraguay milli takımında forma giyen Enciso ismi var. Bu isimlerin olma ihtimali söz konusu olabilir çünkü U23 için iki tane transfer yapacak. Bunlardan bir tanesini orta sahaya, bir tanesi de savunmaya yapmayı düşünüyor Galatasaray. Eğer bu saatten sonra kural değişmezse, ki değişecekmiş gibi de gözükmüyor. Federasyon açıklaması açıklamayı yaptı. U20

0: 3 için Premier Lig'den özellikle orta sahaya ve stoper bölgesine şu anda Galatasaray'ın listesinde olan ve görüşmelerin başladığı isimler var. Az önce ismini verdiğim oyuncular söz konusu olabilir. Bu oyuncuların dışında da olabilir. Galatasaray sır gibi saklıyor bu isimleri ve görüşmelerini devam ettiriyor. Yakın zamanda zaten basına düşmeye başlar. U23 için 2 transferi dediğim gibi birini orta sahaya birini de savunmaya yapacak. Renato Niaga kadroda devam edecek. Bir de John Duran'ı transfer edince artı 4 kontenjanı da dolmuş olacak.
1: Galatasaray stoper rotasyonuna Yusuf Akçi'yi eklemeyi düşünür mü abi sence?
0: Vallahi sanmıyorum. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa Emin Bayram'ı geri çağırır. Emin Bayram Galatasaray'ın oyuncusuydu. Westerlo'ya gitti. Westerlo'nun başkanı Oktay Ercan çok iyi Galatasaraylı. Ki o dönem Galatasaray para kazansın diye böyle bir transfer yapılmıştı. Yarın Yusuf Akçiçek yerine Galatasaray isterse Emin Bayram'ı transfer eder ki Emin Bayram da bu sezon Westerlo'da gayet iyi performans gösterdi. Hatta ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe için de geçiyor.
1: Lemina'yı sorayım abi. Başkan HT Spor yayınında kalacak demişti ama yabancı kuralının bu şekilde olması herhalde Lemina'yla yollar ayrılabilir gibi duruyor belki de.
0: Bir kere hani çok ekstra bir maliyeti olmayacak Burak. Bu arada kalıp kalmaması bence %50-50. Ama Lemina'nın şöyle bir avantajı var. Birincisi Osimhen Lemina'nın kadroda kalmasını herkesten çok istiyor. Afrikalı oyuncuların abisi Lemina. İkincisi bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde işin savunma tarafında çok önemli işler yaptı. Üçüncüsü savunmaya genç bir oyuncu alacaksın. Lemina hem orta sahada oynayabiliyor hem de defansta oynayabiliyor. Yani stoper olarak da oynatabiliyorsun. Bu yüzden kalma ihtimali gitme ihtimalinden biraz daha yüksek ama hani Galatasaray oldu ki orta sahaya çok üst düzey bir oyuncu buldu. Kontenjan nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Baktığın zaman diğer oyunculara da gelen resmi teklifler söz konusu değil. Bu zamana kadar da bu yabancı kuralı için Lemina'nın sözleşmesi bekletildi. O yüzden eğer çok üst düzey bir oyuncu gündeme gelir ve Lemina'nın işini fazlasıyla yapar. Galatasaray'ın da böyle bütçesi var yaklaşımıyla giderse Galatasaray o zaman ayrılabilir yollar. Ama hani artıları eksilerinden daha fazla olan bir oyuncu. Maliyet anlamında Osimhen'in istemesi, iki bölgede oynuyor olması bu anlamda hani kalma ihtimalini biraz daha güçlendiriyor. Burada şunu söyleyeyim. Bugüne kadar Okan Hoca'nın da çok sıcak bakmadığı isimlerden bir tanesiydi. Salih Özcan ismi artık yüksek sesle Galatasaray'da konuşmaya başlanabilir. Beşiktaş bu oyuncuyu istiyor. Orkun'la beraber milli takımda gösterdiği performans büyük beğeni topladı. Amerika maçındaki ondan önce elemelerde İspanya maçında beraber oynamışlardı. İyi performans göstermişlerdi. Salih Özcan Borussia Dortmund'da şu anda sözleşmesi bitti ve Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor bu arada. Ama Galatasaray ve Beşiktaş teklif yaptığında tercihini Galatasaray'dan yana kullanabilir. Dediğim gibi şu anda Süper Lig'den ya da Avrupa'dan kadronuza katabileceğiniz çok fazla yerli oyuncu yok. Bir anda böyle Salih Özcan'a ilgi artabilir. Onu da ekleyelim.
1: Peki abi de teklif gelen oyuncuları konuşalım. Özellikle Davinson Sanchez. Çok konuşuldu. 35-40 milyonlar konuşuluyor. Ya çok iyi para.
0: Davinson Sanchez'in geçen sezonki performansı insanları çok tatmin etmese de Dünya Kupası'nda inanılmaz iyi işler yapıyor. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kere daha ortaya koydu ki Galatasaray'ın fiyat performans anlamında işte Torreira, Salah ile birlikte en iyi transferlerinden bir tanesi ki Erden Timur'u transfer etmişti. Bu şampiyonluklarda ciddi payı var. Bir de hani şimdi 15 milyon eurolardan bahsediliyor. Şu ana kadar Davinson Sanchez'i isteyen net kulüp ve Galatasaray'a ilgisini gösteren kulüp Como kulübü. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Onların kafalarındaki rakam da 15 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroya Davinson Sanchez'i vermez ki ekstradan Galatasaray bir tane stoper transferi yapmayı düşünüyor. Yani Davinson Sanchez için uçuk bir teklif gelirse oraya Galatasaray Van Dijk'ı transfer etmek istiyor. Pavlović yine Galatasaray'ın gündeminde. Beraldo yine Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Davinson giderse 2 tane transfer yapacak. Ama Davinson'a gelen teklifin de 30 ve üzerinde olması gerekiyor. Şu anda öyle bir teklif yok. Dünya Kupası'ndaki performansından sonra İtalya'dan ya da İspanya'dan çok daha farklı teklifler gelirse o zaman başka şeyler konuşabiliriz ama şu an için Davinson'un da yeni sezonda Galatasaray'da devam etme ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Davinson Abdülkerim ikilisine rağmen Okan Hoca oraya bir stoper daha istiyor.
1: O istediği oyuncu kim özellikle? İşte Van Dijk mı?
0: Van Dijk'ın bu yabancı kuralında olma ihtimali düşük. Çünkü elinizden bir oyuncu çıkarmanız gerekiyor. Singo, Salah'ı ama sağ bekte bu kez sıkıntı yaşayacaksınız. Singo'ya talip yok. Singo'ya talip olsa Galatasaray zararsız bir şekilde çıkacak. Beraldo kontenjana uyan isimlerden bir tanesi. Beraldo da Galatasaray'ın stoper rotasyonunda düşündüğü isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda az önce de söyledim. İsmi hiç çıkmamış Premier Lig'de forma giyen bir oyuncu için de Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor stoper bölgesi için. Konuşulan isimler şimdilik bunlar.
1: Peki teklif gelen başka oyuncu var mı? Ya, transfer yapabilmesi için çıkması gerekiyor Galatasaray'ın
0: bazı
1: oyunculardan.
0: Abi teklif gelen oyuncu var ama teklif gelen oyuncu zaten Galatasaray'ın düşünmediği bir isim. Victor Nelson. İtalya Ligi liginden iki tane kulüp şu ana kadar Galatasaray'a resmi olarak teklif yaptı. Galatasaray'da bu sezon İtalya liginde iyi performans gösteren Nelson'u 10 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Onun dışında Gabriel Sara'ya, Salahi'ye ve Davinson Sanchez'e şu ana kadar resmi teklif söz konusu değil. Gelmedi. Osimhen'in ismi birçok kulüple anılıyor. Burada daha önce çok kez anlattık. İlgi var ama resmi olarak şu ana kadar Galatasaray'ın kapısını çalan kulüp olmadı. Özetle Burak şöyle, Galatasaray Icardi'nin yerine bir 10 numara transferi yapacak. Yavaştan oraya da girelim, evet, istersen. Evet, 10 numara
1: transferine de geçelim. Can Uzun, Bruno Fernandes, Billy, Julian Brandt konuşuluyordu. Başka isimler var mı veya yoksa bunlarda da son durum?
0: Sırayla gidelim. 1. Can Uzun. Şimdi bu yabancı kuralından sonra çok daha önem kazandı. Ama Galatasaray ilk resmi teklifini yaptı. 30 milyon euro artı sonraki satıştan %10 pay şeklinde. Frankfurt kulübü bu teklife geri dönüş dahi yapmadı. Ama sözlü olarak şunu söyledi. Oyuncunun serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Biz 50 milyon euroya kadar düşüyoruz. 50 milyon euronun altında Can Uzun'u vermeyi düşünmüyoruz. Galatasaray'ın da Can Uzun için 50 milyon euro vereceğini ben düşünmüyorum.
1: Çok büyük para abi.
0: Evet abi, çok büyük para. Ama şimdi mesela Arda Güler ya da Kenan Yıldız'ı 50 milyon euroya alabilir misin? Alamazsın. Can Uzun o potansiyele çıkabilecek bir oyuncu. O yüzden 50 milyon euro istiyorlar ve 50 milyon euronun altında bırakmayı düşünmüyorlar. Yoksa Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi ikna edilmiş durumda. Can Uzun ikna edilmiş durumda. Okan Hoca Can Uzun'u transfer ederse yeni sezonda Osimhen'le birlikte direkt 11'de oynatmayı planlanıyor. Bunların hepsi hazır ama Can Uzun transferi şu an için çok zor. Gerçekten çok zor maliyet nedeniyle. Bruno Fernandes Galatasaray'ın hayallerinden bir tanesi. Şimdi Bruno Fernandes'i de transfer edebilmen için orta sahadan ya Lemina ile sözleşme imzalamayacaksın ya da işte Gabriel Sara'ya Premier Lig'den ilgi var ama teklif yok. Gitmesi lazım. O da zor gözüküyor. Burada yine Julian Brandt, Dortmundlu oyuncu, Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu oyunculardan bir tanesi transfer edebilmeniz için kadronuzdan bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Ve şunu da Galatasaray yönetiminden duydum. Yine aynı şekilde diğer bölgelerde olduğu gibi scout ekibinin verdiği listede ve şu ana kadar ismi hiç çıkmamış 10 numara bölgesi için bazı adaylar var. Ama hani isim alamıyoruz ama şunu biliyoruz. Oraya gerçekten tartışılmayacak bir oyuncu transfer edecek Galatasaray. En azından bunu biliyoruz.
1: Peki abi, bir de şunu sormak istiyorum. Greenwood ismini duydum. Ben acaba hani Sané gidecek de yerine Greenwood mu alınacak? Öyle bir ihtimal var mı? Fenerbahçe de Greenwood'u istiyor. Galatasaray girer mi Greenwood transferine Sané giderse?
0: Ya şöyle, Sané'ye bir ilgi var ama Arabistan kulüplerinden ilgi var. Sané de Arabistan'a gitmeye çok sıcak bakmıyor. Galatasaray taraftarının aslında beklentisi var. Baktığın zaman Greenwood Fransa Ligi'nde çok iyi performans gösterdi. Kulübünden ayrılacak. Şimdi Fenerbahçe transfer ederse önemli bir hamle yapacak. Acaba Galatasaray bu transfere girer mi diye düşünceler var ama hani Sané Galatasaray'dayken ve yabancı kuralı bu durumdayken Greenwood'a girme ihtimali çok söz konusu değil.
1: Peki giderse?
0: Sané giderse, evet. Mi? Abi 50 milyon euro yine olmaz. Marsilya'nın net istediği rakam 50 milyon euro bonservis. Greenwood'da 10 milyon euro maaş istiyor.
1: Galatasaray'a gelirse, gelse yani Osimhen, Barış, Greenwood mis gibi hücum hattı olur yani.
0: Ya inanılmaz tabii ki.
1: Sané'den çok daha etkili olur abi Galatasaray'da oynadığında Greenwood.
0: Kesinlikle.
1: Kim Min-jae'yi de sormak istiyorum abi. Galatasaray var mı Kim Min-jae transferinde?
0: Yani ben hiç duymadım. Açık söyleyeyim. Bayern Münih'ten büyük ihtimalle ayrılacak. Ama Burak, yani dönüp dolaşıp insanlar da yeter artık diyecektir. Yabancı kuralı, yabancı kuralı. Abi şu şartlarda artık senin böyle ekstra bir oyuncu transfer yapma ihtimalin söz konusu değil. Yani ne olur? Davinson Sanchez'e 30 verirler. Davinson Sanchez gider. Van Dijk senin en büyük hedefin. Van Dijk olmaz. O zaman Kim Min-jae söz konusu olabilir. Ama Fenerbahçe de istiyor. Bence orada tercihini eski kulübü Fenerbahçe'den yana kullanır. Galatasaray'ın şu an için en azından ben duymadığımı net bir şekilde söyleyeyim. Orta sahayla ilgili Kepren Turan'ı çok uzun süre konuşmuştuk. Kepren Turan'la ilgili net bilgi de şu. Daha önce de söylemiştim. Lilian Turan babası Fransız eski efsane futbolcu. Çok 5 büyük ligin dışına çıkmayı düşünmüyorlar. Galatasaray yönetimine de Galatasaray bir temas kuruyor kendisiyle. Süper Lig'e gelmeyi çok düşünmüyor oyuncu.
1: Peki son olarak bir de Galatasaray'da yetki genel kurulu yapıldı abi. Sportif AŞ'ye dair yeni bilgiler var mı?
0: Sportif AŞ için de Galatasaray'da bir beklenti var. Artık Sportif AŞ'nin açıklanması bekleniyor. Oradaki listede şu anda notlarım arasında var. Dursun Başkan, Sportif AŞ Başkanı zaten. Başkan vekilleri büyük ihtimalle Metin Öztürk, Eray Yazgan, Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş olacak. Onun dışında Özen Kuzu, Fatih Demircan, Özkan Tamirak, Semih Öztürk olacak. Yine daha önce ismini duymadığımız bir iki ismin daha burada olması bekleniyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bir de son olarak şu bilgiyi de söyleyelim. Şimdi Galatasaray'ın mesela Süper Lig yayın geliri artık 10 milyon euro seviyelerine düşmüş durumda. Geçen gün Galatasaraylı yönetici stattan ve taraftardan sorumlu yönetici Bora Bahçe

0: Tepe ile konuştum. Yeni sezonda tribünde herhangi bir artış olacak mı diye sordum. Sadece loca kısmında Burak koltuk sayısını 1000 arttırıyor Galatasaray ve Galatasaray'ın kasasına girecek para 10 milyon euro oluyor. Yani Süper Lig gelirinden daha fazla parayı sadece 1000 koltuk artışıyla kazanabiliyor Galatasaray. Yani yeni sezonda Rams Park'ın kapasitesi 54.000'e çıkarılacak. 1000 koltuk eklenecek özellikle lojaların olduğu bölüme ve Galatasaray'ın kasasına ekstradan 10 milyon dolar gibi önemli bir rakam girecek. Bunu da belirtelim.
1: Peki son olarak bir de kapatmadan önce şunu sorayım. Galatasaray'ın bu dönemde transfere harcayacağı miktar ne kadar tahmini? Bir para sorunu yok anladım.
0: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın yaklaşık Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirle beraber 50-60 milyon euro arasında bir limiti var. Ama zaten mevcut kadroyu güçlendirebilmen için bu yabancı sayısındaki sıkıntı nedeniyle bazı oyunculardan çıkman gerekiyor. O zaman çıktığın zaman da en kötü 30-35 milyon euro. Yani Galatasaray bu transfer döneminde 100 milyon euroya yakın bir harcama yapmayı planlıyor.
1: Ağzına sağlık, teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Hatırlatalım, kanala abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse, yine hype'larıyla destek olurlarsa seviniriz. Galatasaray transfer gündemine dair gelişmeleri bir sonraki yayında yine aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: DigiFootball YouTube kanalında Yakup Çınar Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
5: Mutlu sabahlar, günaydın herkese, sevgiler, saygılar. Bir salı gününden sizlere sesleniyoruz. Emre Tilev'in ardından Ahmet Konanç'la beraber astroloji dünyasının Fenerbahçe'ye yansımalarını böyle şeydir. Yıldızlar geliyor mu? Satürn acaba Mars'a olan yakınlığıyla topuk yaylasından nereye topukluyor? He?
6: Az önce hanımefendi akrebin yükseleni, alçalanı bir şeyler söyledi. Kötü anladım. Şeyler söyledi galiba. Ben akrep burcuyum da abi.
5: Hayır.
6: Ne dedi?
5: Gök biliminin aslında yer bilimiyle senkronize bir şekilde doğru orantılı ilerlediğini bilim kanıtlamıştır dedi. Belli burçların üzerindeki gezegen hareketliliği dünyada depremin habercisi olarak nitelendirilir dedik. İşte Venezuela, o taraflarda yaşanan, bu hangi toprakları, hangi kıtalara vurabileceğini de hesaplanabilecek bir şeydir.
6: Sen inanıyor musun?
5: Buna hala daha inanmıyor.
6: Burç olayına inanıyor musun? Bilim mi sence burç olayı, astroloji?
5: Astroloji bir bilim. Yani bunun Mısır'daki...
6: Peki burç astrolojiye mi bağlı?
5: Mısır'daki güneş ışınlarının,
6: tamam,
5: sütü bilmem ne peynire çevirmesinden, oradaki ışınların her sene işte 3 kere aynı tarih içerisinde
6: bayağı bilgilisin, bayağı bilgilisin.
5: Yok hani bunu Aztekler de bunu kullanıyor.
6: Ama bir tane astrolog Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak dedi, olmadı. Ben ne yapayım böyle astrolojiyi abi?
5: O stajyer astrolog.
6: Yok ya, çocuk birçok şeyde çok ünlü bir çocuk, baktım da Fenerbahçe onu bile bitirdi ya.
5: Yani abi basketbolda gene oldunuz, şeyde
6: ya
5: oldunuz.
6: Bırak hani ya bu işlere işte, ondan sonra ben onu demiştim, bunu demiştim. Çok acı bir şey var abi. Çok acı bir şey var. Gelirken bir kez daha tanık oldum yaptığım bazı görüşmelerde. Benim arkadaşlarım bu insanlar. Seviyorum hepsini. Ama halen bazılarının kafası seçimde kalmış abi.
5: Seçim mi?
6: Fenerbahçe'de.
5: Seçim şampiyonu oldunuz.
6: Bravo. Zaten Haziran'da bir daha seçim var. Fenerbahçe'de şu anda sandıksız bir seçim süreci var, biliyor musun?
5: Ne şöyle. Sandıksız seçim.
6: Evet. Ya ortada bir sandık yok. Yani bir kongre yok, bir seçim yok.
5: İnternet üzerinden.
6: Ama halen oradaki son seçimi devam ettiren, o seçim ruhunu devam ettirmek isteyenler var. Efendim işte Ocak ayında Fenerbahçe seçim sürecine girer diyenler var. İşte bu yönetim başaramayacak diyenler var. Ya kardeşim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Daha sezon başlamadı. Tamam, transfer yaptın, oyuncu sakatlandı, olabiliyor. Kante de milli takımda sakatlandı, olabiliyor. Daha Fenerbahçe bir tane hazırlık maçı yapmadı. Bu kadar umutsuzluk propagandasıyla, hani Fenerbahçe'de umutsuzluk satıyor ya, bunu önümüzdeki yıl seçim var, o yüzden olağanüstü olmaz ama Ocak ayında seçim süreci başlar diyerek bütün sezonu bir yıkıma götürme psikolojisine taşımak, ben anlamıyorum ya. Daha da acısı ne biliyor musun abi? Bak biraz sert girdim. Hani şimdi Aziz Yıldırım'a vurmaya hazır olanlara sesleniyorum ya, yapmayın diyorum hani kulüpçülük vesaire. Bir de şimdi Aziz Yıldırımcıların arasındakilere bir şey söyleyeceğim. Yıllardır takip ettiğim, onlar da dostum arkadaşım. Ben herkese yakınım abi. Benim oculuk buculuk derdim yoktur çünkü.

0: Çok şükür. Öyle bir tezgahım da yok. Öyle bir meselem de yok. Küçük yaşarım, mutlu yaşarım. En büyük mutluluğum da ailem ve Fenerbahçe. İtiraf ediyorum. Yıllardır Aziz Yıldırımcı olarak bildiğim, yanında yöresinde dolaşan, böyle çılgın Aziz Yıldırımcı, hani tırnak içinde koyu. Abi Aykut Kocaman gelmedi diye onların içinde de kırılma oldu. Aziz Yıldırım'a daha şimdiden Aziz Yıldırım'ın rakipleri gibi böyle iğnenin ucunu, çuvaldızın ucunu göstererek eleştiriye başlayanlar var ya, kendi işlerinde bile Aykut Kocaman gelmedi diye. Baba bu hani...
1: Ama Aziz Bey de bu kriz ortamını çözebilecek yetenekte, duruşa ve yeteneğe sahip biri.
0: Bakıyor ve ben bu hafta için çok ciddi transferler bekliyorum.
1: Fırtınadan önceki sessizlik gibi olabilir. Anlatabiliyor muyum?
0: Öyle, ben de öyle umuyorum. Çünkü duyduklarım da var. Bozulmasın diye bazı şeyler de söylemiyorum. Ama isim veriyorum bak. Grassi ile Greenwood'da
1: bu yani öyle yumuşak edin. Geçişler yapmaz. Keskin geçişler yapar Aziz Bey. Onun sonrasında herkes de haddini bilsin, ayağını ona göre yorganına uzatsın kısmına gelir ki zaten İsmail Hoca da topuk yaylasında 3-5 kere antrenman sahasına almayınca medya mensuplarını
0: kızmış demek ki onlara bazılarına.
1: Bir tavır sergileyecek tabii ki yani. Sürekli olarak medya mı tavır sergileyecek
0: birilerine? Ama bütün medyanın bir kabahati yoktu orada. Çünkü bazı arkadaşlarımız maalesef yok o konuşmasın, şu konuşsun, konuşmayı bilmiyor falan yaptılar. Bazıları resmen Aykut Kocamancılık yaptı medya mensupları resmen ve alenen. Hoca da bir tavır sergilemiş olabilir. Ben bilmiyordum, sen söyledin yayına girerken. 3 gün açmamış galiba. İdmanı mı açmamış?
1: Evet, topuk yaylasında medya mensuplarına görüntü alma sonra hakkı vermemiş. Antrenmanı izletmemiş. Sonra oyuncularla görüştürmemiş.
0: Kendine göre bir tavır sergilemiş yani, bu kadarı kabul edilebilir. Normal İsmail Hoca öyle bir adam değil halbuki. İsmail Hoca'yı çok insanlarla sıkı fıkı oluyor mu kıfık oluyor diyenler. Bak sizin istediğinizi yapmış işte. Uzak durmuş size. Neyse, sonra ben bir tweet attım. Tabii benim tweetimle olmadı da.
1: Öyle İsmail Hoca ne dedi biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı.
0: Bu kadar abi. Çok güzel mesaj. Peki.
1: Ama onda var anlamına geliyor bu.
0: Yorum açık ama. İşte. Yani. Onda var
1: bak,
0: anlamında.
1: Orada o zaman o sıkıntıdan kaynaklı böyle bir açıklama yapmayı ihtiyacı hissediyor. İsmail Hoca göreve geldikten sonra neden Aykut Kocaman gelmedi diye bir konuşma yapsın ki?
0: Ben arada bir tweet attım. Dedim ki, ben biraz olayları da öğrendim, oradan aldım. Dedim ki sevgili Fenerbahçe, sevgili hocam. Evet, seni kızdıran, sana haksızlık yapan gazeteciler olabilir. Haddini aşan. Aşırı yorumlar oluyor. Bazen yani ben de bir haddimi aşıyorum bazen, değil mi? Olabiliyor, insanlık. Ama kasıtlı yapmıyorum. Sonra özür diliyorum. Özür dilenmeyen haddini aşışlar oldu. Ama orada gerçekten ilk günden beri seni takip eden emekçi kardeşlerim var. Bu insanlar haber bekliyor. Sohbet toplantısı ya da direkt canlı yayınlı toplantı. Dedik, böyle bir kamuoyu oluştu ve iki gün sonra o sohbet toplantısı gerçekleşti. Hoca konuştu bütün arkadaşlarımızla. Orada emekçi arkadaşlarımız var, onların günahı yoktu. Şimdi ben Aykut Kocaman'a dönmek istemiyorum. Senin o attığın pas Aykut Kocaman'a döndürür. Evet, Aykut Hoca da var, kendi de söylüyor, kırgınlığım var diyor. Ama ben Aykut Kocaman'a dönmek istemiyorum. Geleceği konuşmak istiyorum.
1: Fenerbahçe'deki yani şey eskisi gibi olmayacak.
0: Beni çok aslında umutsuzluğa sürüklüyor yani. Seçimi devam ettirmek isteyenler var. Seçim bitti arkadaşlar. Seçilen seçildi. 2027'de bir daha var. Fenerbahçeliyseniz, kulüpçüyseniz takımı destekleyeceksiniz. Daha sezon başlamamış. Eyvah eyvah eyvah, yangınlar yangınlar. Ha, bu haftayı görelim. Topuk yaylasına Grassi ya da Greenwood inmezse tamam, ben de o zaman dozu arttırırım. Ama durun. Bu hafta çok
1: topuk
0: önemli.
1: Topuk yaylasının son özür günü dilerim. Son günü mü?
0: Avusturya kampını. Yarın son günü abi.
1: Yarın son günü çünkü. Bugün mü son günü diye sordum da yarın diye hatırlıyorum.
0: Yarın son
1: çünkü.
0: Günü. Ya yarın gece ya perşembe sabah gelecekler abi.
1: Yani bence Dünya Kupası zaten yavaş yavaş sonuçlanıyor.
0: Ya bu Paraguay hani, ne yaptı ya?
1: Hani Paraguay şöhret olay seni falan diye hani öyle gider yani.
0: Ama çok kötü, sıkıcı bir futbol oynuyorlar.
1: Bütün maçlar çok keyifsizdi.
0: Çok
1: ben
0: keyifsizdi yani.
1: Sadece Paraguay maçı için söylemiyorum. Hani Almanya'nın nerede o eski Almanya, Brezilya'nın nerede o eski Brezilya dediğim. Dün bir tartışma vardı Evren Göz'le Ergin arasında, böyle bir şey çıktı tartışma dediğim konu üzerinde. Dedi ki Brezilyalı oyuncuların %75'i 80'i Avrupa'da oynadığı için eski Brezilya ekolinden eser yok artık dedi. Tam bir Avrupa oyununa dönmüş, evet. Sisteme dönmüş.
0: Bravo.
1: Defansif bir oyun anlayışına geçmiş. O Brezilya şovu, bireysel beceriler bitti falan çok kalmadığını söylüyor.
0: Kalmadı.
1: Aynı şekilde bunu diğer Güney Amerika ülkelerinde de görebiliyorsun. Mesela Paraguay'da bir oyun anlayışı var. Eğer ki yeni kurallar gelmese var ya, yerden kalkmayacak kimse.
0: Ya sorma.
1: Taç
0: ya.
1: Kullanılmayacak. Korner atılmayacak. Avut çekilmeyecek. Bence, bak onlar yaşanacak yani.
0: Oyunu soğutmaya kendini yere atmaya diyorsun.
1: Bence müthiş
0: müthiş ilk
1: bence alınmış kararlar.
0: Bence dünya futbolunu Galatasaray zehirledi ya. Dünyada Galatasaray'a
1: haydi,
0: kadar bak.
1: Haydi hoş geldin.
0: Dünya, ciddi söylüyorum, şaka yapmıyorum. Ben, şaka yapmıyorum. Ben dünya isteyeyim. Futbolunda abi Liverpool takımı isyan etmedi mi ya? Medyası, futbolcusu, hocası. Nedir ya bu yata yata
1: ya
0: maç
1: Almanya
0: oynanır diye.
1: Ya yapıyor, Brezilya yapıyor.
0: Almanya diyorsun.
1: Kökenine
0: sağ
1: ince.
0: Kanadında, sağ Florya kanadında.
1: Florya mı çıktı yani?
0: Sağ kanadında Leroy Sané'nin oynadığı Almanya Paraguay'ı yenebilir mi ya? Normal abi. Leroy Sané'ye bakıyorum abi. Eli belinde geziyor. Ben diyordum ki Türkiye'ye konsantre olmuyor. Hafife alıyor. Meğer öyleymiş. Topçu bitmiş zaten. Almanya ile Dünya Kupası'nın eli belinde geziyor ya. Kasıla kasıla yürüyor.
1: Şu an
0: bu Almanya'nın Paraguay'a elenmesi
1: ki,
0: gayet normal abi.
1: Fenerbahçe Sané'yi alıyor diye hemen meşaleleri yakmak.
0: Abi Sané Fenerbahçe'de oynayamaz ki. Galatasaray'da oynama nedeni.
1: Senin o kanadında, o kanadında öyle bir oyuncu var.
0: Ve Galatasaray'ı önceleyen sistem çok güçlü. Osimhen mesela Fenerbahçe'de oynasa 5 maçta bir kırmızı görür abi.
1: Ne bileyim Galatasaray John Duran'ı alınca belki Sané de seni heyecanlandırırdı.
0: Fenerbahçeli Fenerbahçe formasıyla senin futbolcun Emirhan'ı boğazlasa böyle 3 saniye boğazladı. Kırmızı görür mü görür.
1: 1070 ama senin Malazgirt'e gireceğim
0: bırak
1: acaba.
0: Bırak o esprileri artık da oldu. 1071 değil geçen sezon. Ama Fenerbahçe forması değil Galatasaray formasıyla Osimhen senin topçun sen Beşiktaşlısın ya Emirhan'ı boğazladı. Kırmızı görmedi. Senin gibi Beşiktaşlı arkadaşların sesi de çok çıkmadı. Abi siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz abi? O yüzden Leroy Sané'ymiş, Osimhen'miş. Fenerbahçe'de farklı olur, Galatasaray'da farklı olur. İklimin değişmesi lazım abi, iklimin. Dünya Kupası'na geri dönebilir miyiz?
1: Yeterince zehri verdim, tekrar eski halimize geri dönebilir miyiz diye.
0: Tam şimdi telefonu alsana, tam şimdi.
1: Ne telefonu alsana ya?
0: Tam şimdi bir dinleyici telefonu
1: alsana. Ya beni
0: alsana.
1: Niye yakıyorsun ya? Beni zaten dışarısı sıcak 35 derece üzerinde.
0: Ama burası
1: Arizona gibi milli takım kampında oturuyormuşum gibi
0: sana
1: burada duruyor.
0: Yemin ediyorum ben çok terledim abi. Buranın bir klima problemi var. Bak burada problem var. Şu anda radyoda.
1: Birbirimize bak bir şey burada bir iyilik yapıyor yönetim bize.
0: Yönetim?
1: Uzun zamandır sabunaya gitmeyenlere, hamama girmeyenlere ve kilo vermek isteyenlere yönetim
0: şu
1: böyle bir çözüm bulmuş.
0: Radyoda.
1: Terleyerek.
0: Şu anda radyo. Metrekareleri içinde.
1: Senin yapmış olduğun
0: sen varsın,
1: konuşma
0: varım, biliyorsun,
1: bak
0: değil mi?
1: Senin yapmış olduğun sen konuşma 45 derece. Radyonun normal sıcaklığı şu an 33 dereceydi.
0: Babacım sen Leroy Sané'yi izledin. Leroy Sané topçu mu ya?
1: Tabii
0: yani Dünya Kupası
1: canım,
0: için diyorum yani.
1: Bir.
0: O Dünya Kupası'nda oynayacak. Demek ki Alman futbolu o kadar çökmüş ki Leroy Sané'ye ihtiyaç duyuyor abi. Leroy Sané Türkiye'de ne oynadı? Ben Uğurcan Çakır için söyledim. Bana burada kızdınız. Bak 3 maçta bizi bitirdi Uğurcan Çakır. Son kazandığımız maçta bile kapattığı köşeden gol yedi. Uğurcan Çakır sezonu kötü geçirdi. Galatasaray şampiyon olduğu için bunlar ambalajlanıyor.
1: Ama forma şansı bulmayan Oğuz'un performansı neydi be?
0: Gördün mü abi son maçta?
1: Ama forma şansı, ama forma şansı bulmayan diye söyleyeyim.
0: Abi Uğurcan Çakır dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazımmış abi.
1: Ya Gana'nın da bir Mert Müldür'ü yok. İngilizler son ağzını kapatıp bile, konuştular bir şey söylemiyor.
0: Son maçta bile Uğurcan Çakır'ı kesemediler ya. Uğurcan Çakır ilk iki maçta Türkiye milli takımının yenilgisinin baş sorumlusu. Sezonu da kötü geçirdi. Galatasaray şampiyon olduğu için Leroy Sané gibi ambalajlanan bir futbolcu. Ama Uğurcan Çakır üçüncü maçta hepimiz de dedik artık oynamaz ya. Orada bir çocuklar oynar, öbür Mertler falan oynar dedik. Oynatmadılar abi. Dünyaya Uğurcan Çakır olarak gelmek lazımmış ya. Ben bu kadar güçlü bir lobi görmedim ya.
1: Sen...
0: Ulan üçüncü maçta bari öbür kaleciyi oynat. İlk iki maçta seni yakmış kaleciyi nasıl oynatırsın? Kapattığı köşeden gol yedi ya. Ama Galatasaray bir şekilde şampiyon olduğu için Uğurcan Çakırlar, kırmızı kart görmesi gereken Osimhenler, Leroy Sané'ler ambalajlı bir şekilde önümüze sunuluyor abi.
1: Güney Kore bizim biliyorsun kardeş ülkelerimizden bir tanesi.
0: Evet, evet.
1: En zor anlarında yanlarında olmuşuz.
0: Evet.
1: Onun bitiş anını engellemişiz ve toparlanmasına belki de can suyu katmışız falan. Hani böyle şeyleri anlatabiliriz. Ayla filmiyle bilmem nesiyle hayatımızın hep içinde var Güney Kore. O Güney Kore bir toparlanıyor. Hani biz onlara yardım ediyoruz ya yıkılmasınlar, ayakta dursunlar falan diye.
0: Dövüyorlardı ya.
1: Hayır hayır toparlanıyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarını üretiyor.
0: Evet.
1: Bir gelişiyor, bir gelişiyor falan filan.
0: Evet abi.
1: Güney Kore, Güney Kore oluyor dünya... Elektronik sektöründen
0: tamam, oldu abi,
1: bir memlesine
0: evet.
1: kadar. Sonrasında bu ülkede futbolda çok seviliyor, ediliyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Biz orada 2002
0: doğru,
1: biliyorsun.
0: Çok güzel oldu. En güzel Dünya Kupamızdı. Doğru.
1: Bir üçüncülük evet. Madalyasını alıp evet. geliyoruz. Sonra Güney Kore'de Güney Afrika'ya ve Meksika'ya 1-0 mağlup oluyor. Çekya'yı 2-1 mağlup ediyor. 3 puan oluyor ama 32'ye kalamıyor. Sonra dönüyor.
0: Evet.
1: Güney Kore televizyonları ne yapmış biliyor musun?